0: konuşmasan biraz zor evlenirdi.
1: Kim?
0: Sevin.
1: Sevin Halim'le mi evleniyor?
0: Abla.
2: Buyur ustam.
3: Cumali, bugün benim için önemli bir gün. Birkaç görüşme yapacağım.
2: Tamam ustam.
3: Dükkan sana emanet, tamam mı oğlum?
2: Emredersin ustam.
4: Aferin Mertu. Bütün tabağını bitirdin ha.
5: Ben bakarım.
4: Ben yoruldum artık.
6: Abin evde mi?
5: Abi.
7: Nurcan?
6: Ufaklık, sen yukarı çıksana ya.
7: Mertcan sen çık abicim, ben geliyorum. Ne oldu, iyi misin?
6: Paran var mı?
7: Nurcan.
6: Paran var mı dedim, otele gideceğim, para lazım.
7: Ne oteli?
6: Yiğit hadi, muhabbete gelmedim ya.
7: Yiğit. Ali abi, bir konuşabilir miyiz seninle içeride?
4: Ne oluyor?
7: Borç verir misin?
4: Ya veririm de ne oluyor?
7: Yok bir şey.
4: Oğlum bir dur. Kim bu kız? Nesi var? Önce onu söyle.
7: Nurcan.
4: Nurcan kim?
7: Ya Ali abi soru sorma.
4: Ya Yiğit.
7: Nurcan.
4: Yiğit.
7: Nurcan. Nurcan.
4: Yiğit.
7: Ya gitti abi, gördün mü?
4: Oğlum ne oluyor, söylesene.
7: Abi.
4: Ya Yiğit. Oğlum nereye?
7: Bırak abi.
4: Bırakma.
7: Gidip arayacağım.
4: Bu saatte hiçbir yere gidemez.
7: Ya kıza ne olacak?
4: Onu bilmiyorum. Sen bir içeri geç.
0: Ablam, ablam yapma. Dönelim hadi.
1: Ya karışma bana.
0: Yapma bak, tatsızlık çıkacak.
1: Ya Muazzez cadısı tatsızlık çıkarırken iyiydi ama.
0: Ya ablam saatin kaç oldu ama?
1: Ya dön sen Seyhan.
0: Ya nasıl döneyim abla?
1: Seyhan, karışma diyorum.
0: Ya ablam ne olursun gel dön. Seyhan lütfen karışma diyorum.
1: Ya Seyhan.
0: Abla. Ya senin bu saatinde Allah aşkına.
1: Ya tamam kısa bir işim var, halledip geleceğim işte, karışma.
0: Ya ben seni böyle nasıl bırakıp gideceğim Allah aşkına ya.
1: Seyhan saçmalama. Ya saçmalama ya.
3: Seyhan ne yapıyorsunuz?
0: Abla gözünü seveyim, ne olur dönelim hadi.
3: Ya Feride nereye?
1: Muazzez teyzeme.
0: Ya yarın gidersin.
3: Ya bırak kızım Allah aşkına ya. Elmamı soyuyor, armutumu soyuyor, ne hali varsa görsün ya.
1: Tamam bırakacağım, küçük bir işim var, halledip geleceğim, karışma.
0: Abla Feride ne yapacak?
1: Ya bırakır mısın Seyhan?
0: Abla ne olursun yalvarırım bak.
3: Feride.
0: Halim yardım.
3: Yardım ediyorum da sen de tut şu kolumdan.
1: Bırak ya,
3: Seyhan deli kuvveti geldi bu lan.
1: Seyhan sakın valla, çığlık çığlığa bağırırım sen.
0: Abla yalvarırım.
3: Dur kız, Ferdi abla.
0: Abla.
3: Ferdi. Bu ne?
1: Karışma tamam.
3: Bıçak. Sen kendi başını belaya mı sokacaksın?
1: Halim!
3: Bin arabaya! Sen topla şunları! Bin seni kalbini kırarım Ferdi! Bin arabaya derdim, bin! Hadi sen! Eli bir de kopardı be!
4: Yiğido, ne oluyor?
7: Ya bir şey olduğu yok. Kız gecenin bu saatinde sokakta.
4: Niye?
7: Ya bilmiyorum.
4: Bu Eda'ya hastaneye giden kız değil mi?
7: Evet.
4: Seninle ne işi var?
7: Ya bir işi yok.
4: Nasıl yok?
7: Ya Ali abi, kız zor durumda. Okuldan atıldı. Babasıyla başı dertte. Ya mutlaka bir şey olmalı ki gecenin bu saatinde kalkıp buraya geldi.
4: Oğlum baştan şunu şöyle anlatsana. Benim de elim ayağım birbirine karışıyor. Birinizde bir şey olsa ben dayınıza nasıl hesap vereceğim? Tamam, yarın olsun bir çaresine bakarız. Tamam mı?
7: Tamam. Hadi ben yatıyorum.

0: Nereye?
1: Ha, buradayım baba.
0: Geç oldu kızım. Yatmayacak mısın?
1: Yok. Ben biraz oturacağım.

0: Refika Hanım pambık gibi bir kadındı. Sen anana değil bana çekmişsin. Gençken ben de ataş gibiydim. Asardım, keserdim. Arada bir Refika'ma parlardım. O da bana küserdi. Allah'ım şaşar. Dünyada bir tek Refika'ma kıyamam sanırdım. Meğer insan evladına kıyamazmış. Hayatta dünya bir yana, evlat bir yanaymış. İşte o hergeliye kinim bundan.
1: Samimi mi?
0: He, samim. Seni çok üzdü. Çok kalbini kırdı. Bırak cezasını ise çeksin. Bunu çoktan hak etti. Yeter artık. Bağırlanma.

sahtekarlığı mazur gördüm. Çocukluğu, toyluğu, lakin ihanet başka. Aramızda yalan dolanın, paranın, pulun, hırsın olmadığı yere dönüyorum.

0: Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim. Tamam.
0: Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam?
1: Tamam canım.
0: Ablam benim.
1: Oh.
0: Oh ablam.
1: Hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: İyi mi?
1: İyi, sakinleşti biraz.
0: Çok şükür, çok şükür. Böyle çantanın içinde ekmek bıçağını görünce...
1: Ya, bu aralar aklı pek yerinde değil.
0: Olmaz abi. Ayrılık kolay olmuyor. Neyse, geç oldu, bana müsaade.
1: Tamam. Sağ ol Halim. Vallahi sen olmasan ben tek başıma ablamı zapt edemezdim.
0: Ne demek ya?
1: Bu arada tebrik ederim.
0: Niye?
1: Evleniyormuşsun.

0: Seyhan, bir şeye ihtiyacınız olursa.
1: Sağ olayım.
0: Her ne olursa olsun.
1: Tamam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Ne işi var burada?
1: Ali.
0: Seyhan, Halim'in bu evde ne işi var?
1: Feride ablama yardım etmeye geldi.
0: Yardım etmeye?
1: Evet, bıçağı almış çıkmış.
0: Feride, niye?
1: İşte Kenan'ın annesini yaralayacak.
0: Ne? Ya bana niye söylemedin?
1: Getirdiğim yemeği bile almadın Ali, nasıl haber verseydin?
0: Ya ikisi aynı şey mi? Tamam, bir terslik olmuş. Ama bundan sonra herif bu eve girmeyecek. Tamam mı? İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Günaydın ablam, nasıl oldun?
0: İyiyim gülüm. Çocuklara mı hazırlıyorsun?
1: Hı. Ali akşam yemek yaptım diye tepsiyi yolladı. Bakalım bu sefer de geri çevirmezse.
0: Ablamdan haber var mı?
1: Yok. Hale bak. Ablam orada. Samim abi nezarette.
0: Şimdi kesin bitti mi yani bu iş?
1: Bitti galiba ablam.
0: Zaten ablam affetse de Samim abi affetmez.
1: Ablam sen iyileştin galiba, yemek yiyorsun.
0: Ay yok be gülüm, şekerim düşmesin diye. Hiçbir şey yiyemiyorum, iştahım yok, midem şuncacık kaldı.
1: Alan salatalık da.
0: Yok aşkım, sağ ol. Gittim ben.

0: Mertcan. Mertcan.
1: Hadi kalk ablacığım.
0: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
2: Günaydın.
0: Ablacığım yüzüne ne oldu senin?

0: Ali abi. Ali abi, Mertcan'ın yüzünde bir şeyler olmuş ya.
1: Ne oldu Eda?
0: Bilmiyorum, böyle kırmızı kırmızı bir şeyler var suratında.
1: Kırmızı mı? Niye?
0: Ya bilmiyorum dedim ya, bir bakar mısın?
2: Mertcan kaşınıyor mu abicim?
3: Birazcık.
1: Merto.
3: Ali abi.
1: Oğlum ne oldu sana?
3: Bilmiyorum.
2: Ya böcek falan sokmuş olmasın?
1: Çıkar şu üstünü. Ay. Ya bu göbeğinde de var.
0: Allah'ım, sırtında da var.
2: Ya her tarafı kıpkırmızı.
3: Evet.
2: Ne yapacağız?
1: Ya bir eczaneye gidelim.
0: Eczane olmaz Ali abi, doktora gitmemiz lazım.
1: Tamam, yürüyün, hastaneye gidiyoruz.
2: Hadi.
3: Hastane mi?
1: Tamam hadi giyin.
2: Hadi hadi.
3: Okul.
0: Abacım, okula sonra gideriz. Al sen şimdi, çıkart bu üstündekini, yavaş yavaş. Oh yavrum ya.

0: Abi.
1: Abla nasıl bir haber var mı?
0: Aynı Taci abi, araları bozuk, daha da bozuşmuşlar.
1: Allah Allah.
0: İşte öyle, ben de çocuklara kahvaltılık bir şeyler hazırlamıştım.
1: Biz de bir şeyler getirdik yeminle. Hadi kızım şu kapıyı bir çal.
2: Hadi.
3: Ya bacım yürü.
0: Mertcan.
1: Oğlum bu ne hal?
2: Ya bir şey dokundu herhalde Taci abi.
0: Ya hastaneye gidiyoruz Taci abi, acelemiz var.
4: Hastane mi?
0: Evet.
1: Ali, tanıdık bir doktor yok mu?
2: Abi vakit kaybetmeyelim, hadi.
1: Hadi ben götüreyim.
0: Yürü abacığım, yürü. Hadi. Ali haber verin ha.
5: Tamam.
1: Aranızı alın.

Yeah.

0: Hadi hoşça kal. Ne olmuş Seyhan?
1: Muayenedeymiş ablam.
0: Seyhan'ın bir iğne mi iğne yapsalarmış. Böyle şeylerle vakit kaybetmeye gelmez.
1: Ablam hastanedeler. Herhalde doktor ilgileniyordur.
0: Ah pamuğum, ah koca yanak. Yani bir çocuğa sahip çıkamadık ya. Bak şuna.
1: Alo. Efendim babam? Yo, aramadı. Bilmiyorum, bize bir şey söylemedi. Tamam babam. Tamam, haber veririz. Peki babam. Peki babam, peki. Hadi hoşça kal.
0: Seyhan.
1: Ablam evde yok.
0: Nasıl, bakkala falan gitmiştir?
1: Ne bileyim, gitmesi uzun sürmüş herhalde. Babam da sizi aradı mı diye soruyor.
0: Ayda. Bak güzelim, benim bu aralar sinir sistemi pek kuvvetli değil. Sen abim içeride, koca yanak hastanede. Sen bir de ablam mı kayboldu diyorsun?
1: Kaybolmadı abla.

0: Baba nerede kaldılar ya?
1: Şimdi çıkarlar kızım.
2: Ya keşke biz de girseydik.
0: Ya doktor bir kişi dedi Yiğit.
2: Ya tamam da biz de ablasıyla abisiyiz.
1: Ya çocuklar daha önce böyle bir şey olmadı, eminsiniz değil mi?
2: Yok Taci abi.
0: Hiç olmadı hem de.
1: Allah Allah. Ah.
0: Ablacığım.
2: Canım.
0: Gel.
1: Böyle.
2: Neymiş?
3: Alerjik reaksiyon.
0: Alerji mi?
3: Evet. Tahminim akşam yediği yemekte bir şeye reaksiyon vermiş. Beyefendi safrandan bir sürü baharat kullandığını da söylüyor. 4-5 tane.
1: Ne yemeği böyle?
0: Bekarın rüyası.
2: Ali abinin spesiyalitesi.
1: Ah be oğlum. At Çiğdem ablana sorsana, helak etmişsin çocuğu.
3: Abi her zaman yaptığım yemek ya. Biz de yedik, bize bir şey olmadı.
0: Oh be Mertcan.
3: İlaçları kullanırsanız yarına bir şey kalmaz.
4: Sağ olun doktor bey.
1: Geçmiş olsun.
3: Hadi Mertu Paşa, eve gidiyoruz.
2: Hadi atla kucağıma.
0: Hoppa. Vay be. Daha ikinci günden okul tatil ha.
5: Evet.
1: Neymiş yemeğin adı?
2: Bekarın rüyası.
4: Sorma abi ya.
1: Hadi hadi. Sayın Altın.
6: Benim memur bey.

0: savcılıktan haber geldi.
1: Şikayetçi şikayetini geri almış. Serbest. Eşyalarını geri çekip memur arkadaşına alabilirsin.
2: Hadi çocuklar. Mertçeni yanınıza alın hadi.
3: Tamam baba.
4: Camda da.
2: Hadi geç.
3: Yürü yürü yürü. Gel abla.
2: Tamam mısınız?
3: Tamam.

0: Efendim Seyhan.
1: Ali ne oldu? Ne dedi doktor?
0: İyi. Alerji olmuş.
1: Alerji mi neye?
0: Ya öyle baharat maharat.
1: İyi miymiş? Ne baharatı Ali?
0: Ya benim yemek dokunmuş Seyhan.
2: Bekarın rüyası Seyhan abla.
0: İyi duydu duydu.
1: Senin yemek.
0: Evet.
1: Güzel oldu demiştin.
0: Ya hepimiz yedik, bir şey olmadı. Bir tek bunda püskürdü.
1: Biraz ağır geldi herhalde.
2: Baharat maharat kavurmuş çocuğu.
0: Tamam neyse biz dönüyoruz Seyhan. Ha eve gelince yemek yapacağım ha.
1: Tamam tamam.
2: Gitti gitti çocuk gitti.
3: Ne oldu Ali?
0: Ya bu çocuk işi zormuş Taci abi ya.
3: İki günde havlu mu attın?
0: Yok abi havlu atmak değil de. Hani bu canavarlardan birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor ya. Sen abi gelse de sağ salim teslim etsem.
3: Samim nasıl?
0: Haber yok. Ben diyorum basıp Adana'ya mı gitsem ya?
3: Yok be oğlum nereden çıkartın?
0: Orada öyle bırakacak mıyız?
3: Ya bırakmayacağız da 24 saat bekleyelim sonra geri yine bakarız.

0: Ramim.
1: Nereye?
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol, şikayetini geri almışsın.
0: Samim. Hele sen de bana bir şey söyledin ya.
1: Ne?
0: Şey işte. Sen daha 24 saat olmadı ya, unuttun mu?
1: Yok, unutmadım.
0: Ya Samim, sen dün bana bir şey sordun mu, sormadın mı?
1: Sordum. Bunun üstüne sen gittin beni bütün Adana polis teşkilatına şikayet ettin beni ya.
0: Ya hele bir hatırlasana, bana ne sordun?
1: Evlen benimle. Evlenmişsin beni ya.
0: Samim bak, yine son dakikada kaçmak yok ha.
1: Evet Meryem,

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: 란, 딴, 찬.
1: 안녕?
0: 안녕? 안녕마.
1: 아, 도라 안녕마
0: 탑이. 요 그다지 어떻게?
1: 아이카스는
0: 요 그다지
1: 탁 뒤에 밀리는
0: 사람들 말하는데. 슬키피데 zeka küpü.
1: Ne kadar bir fark var.
0: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
1: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsun? Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yerim açıyor. Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
0: Tabii ki yok.
1: Şu an benim için yok.
0: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Yok.
0: Hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor. İksal, ipçal, ikram, ikral, ik, dal, İkmal. Evet, ikmal. İkmal.
1: Evet, doldu.
0: Evet.
1: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz ve yeni bölümde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı size tanıtmak için dönüyorum ve Fatih Bey hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Bulduk.
1: Ama ben hemen Murat Bey'e geçiyorum. Murat Bey hoş geldiniz, sizi tanıyalım lütfen.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben Murat Güven, 1978 Kocaeli doğumluyum. Bir kamu kurumunda sağlık personeli olarak çalışmaktayım. Evliyim. Biri kız, biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıyım.
1: Oh, Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar?
2: Oğlum 18 yaşında.
1: Maşallah.
2: 11. sınıfa gidiyor. Kızım da 13 yaşında 7. sınıfta.
1: Hayır, isimleri?
2: Oğlumun ismi Kerem.
1: Kerem.
2: Kızımınki de Melis.
1: Hemen dönüyorum Fatih Bey. Fatih Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Fatih Sarıkaya ben. 81 doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Mobilya ve mimarlık üzerine bir firmam var. Ticaretle uğraşıyoruz yani. Benim de Rana ve Taha adında iki evladım var. Allah buradan Allah selamlar olsun. İletiyorum kendilerine.
1: Selamlar olsun.
0: Eşim Tuğba'ya da çok selam söylüyorum. Murat Bey'le dostluğumuz sıkıdır. Ama bugün rakibiz.
1: Güzel. Dostlar... Güzel bir mücadele seyredeceğiz.
0: Evet evet. Tablo oynarken de böyle çok hırs yapmıyoruz ama oyunda sanırım bugün hırslıyız gibi düşünüyorum. İnşallah iyi olan kazansın diyor.
1: Güzel bir mücadele olacak diyoruz. Güzel bir çekişme olacak diyoruz. İki dostun rekabet dolu yarışmasını seyredeceğiz diyoruz.
0: İnşallah.
1: Hazır mıyız efendim?
0: Hazırız.
1: Birinci etabı o zaman başlatalım mı?
2: Hazırız.
1: Peki. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nde birinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 5 puan değerinde ve hemen dönüyorum Murat Güven'e. Murat Bey, sizinle başlayacağım. 1'den 25'e kadar tablomuzu görelim bakalım, bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? Evet, 55 soru üstünden yarışacağız. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyla başlayabilirsiniz diyorum. Bakalım kaç numaralı soruyu seçeceksiniz?
1: Ben 3 numaralı soruyla başlamak istiyorum.
0: 3 numaralı soru. Evet. Harika bir soru seçtiniz ve sorunuzu okuyorum. Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya ithamı anlatan eski bir sözcük. Sürenizi başlattık. Tebrik ediyorum Murat Bey. Tablonun en zor sorusunu 3 diye 12'den yakaladınız. Birinci noktada ne olabilir acaba? Bir kimseye haksız yere yöneltilen suçlama veya biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Efendim şöyle söyleyeyim. Haksız yere olduğu için hak bir çağrışım yapsın diyorum. Sizin için başlatıyorum Fatih Bey. Buyurun, ne olabilir? Hak içinde olmalı. Bana öyle geliyor, eski bir kelime. Ama neresinde bu hak? Bakın, hak var diyorum kelimenin içinde. Ama nerede bu hak? Bir harf daha desteğine daha bulunuyoruz. Ah, galiba ortalardan başlıyor. Süreyi sizin için başlattım.
1: Nahak demek istiyorum.
0: Harika diyorsunuz. Tabii ki nahaktı. Hak içindeydi. Bir kimseyi haksız yere yöneltilmesiydi. Nahak da eski kökenli olduğu için na, biliyorsunuz. Kelimelerin hayır, başına na geldiği zaman olumsuz, eski dilde çok kullanılırdı. Nahaktı buranın doğru yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?

0: Bakalım nereye gideceksiniz?
1: 17 numaralı soruya
0: 17
1: açalım.
0: 17 numaralı soruya gidiyorsunuz. Çok güzel. Yine eski dilden bir kelime yakaladınız. Ve sorunuzu okuyorum. Eski dilde gedik, çatlak veya açıklık anlamına gelen bir sözcükten bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Bakın, çatlaklık, açıklık. Bu esasında ne olabilir? Tam tarif edemedim. Süremiz de yetmedi. Hemen bir harf desteğiyle Fatih Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Size geliyorum. R ve H harflerimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Rahle, rahne. Rahle, rahne.
0: Rahne dediniz.
2: Ne?
0: Ne dediniz?
2: Evet.
0: Bence de doğru evet. Dediniz. Rahneydi. Burası rahle, rahneydi. Ne? Buradaki kelimemiz. Sizinle devam edeceğim. 1 ile 25 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz.
2: 25 diyeyim Erzurum
0: 25
2: olarak.
0: 25 ile devam edelim o zaman. Size 25 numaralı soruyu açıyorum. Harika bir soru buldunuz. Hiç açılmamış bir yerden risk aldınız ve çok güzel bir soru açtınız, geliyor. Futbolda topun yan çizgiyi tamamen geçmesi durumunda verilen ad.
2: Touch.
0: Diğeri.
2: Gol. Out.
0: Out. Kalenin yan çizgisi.
2: Yan çizgi.
0: Tabii ki soru ekibimiz de sağ olsun özellikle kullanıyor yan çizgi derken. Sizi 10 saniyede out'a çıkartmak için bu soru evet. Esasında ama iyi yakaladınız. Hemen buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5 numarayı açalım.
0: 5 numaralı soruya gidelim. Peki, geliyor. Şu günlerde de çok diyeceğim ve sorunuzu okuyorum. Silahlı çatışan tarafların savaşmayı durdurmasını ifade eden kavramdan bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Şu aralarda da çok olsun istiyoruz. Her günümüz neredeyse
2: ateşkes.
0: Dursun diyoruz ve ateşkes tabii ki hepimizin gönülden istediği silahlı çatışan tarafların silahların durması i̇nşallah. Efendim. Buradan da inşallah dünyamızda en kısa sürede barış ve sulh diyoruz.
2: İnşallah.
0: Sizle devam ediyoruz.
2: Kaç 6 numarayı açalım.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numara. Halk ağzında ve eski metinlerde ağaç dalı anlamında kullanılan bir sözcük. Ağaç dalı. Süre başladı. Dal?
2: Dal, tal.
0: Tal tabii ki. Evet. Dal değilse taldır.
2: Tal, evet.
0: Harikasınız. Bir 5 puan daha geldi. Fatih Bey güzel bilinen yerlerden. Özellikle soruların olmuşlarından, dallardan toplaya toplaya talla devam ediyor.
2: Evet evet, böyle kıyı
0: biraz
2: kıyı
0: daldan ilerledim. Biraz saldan. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 7 numarayı açalım.
0: 7 numaralı soruya bakalım. Peki 7 numara. Güreşte kolunu hasmının boynuna getirip rakibini yıkmaya dayalı bir oyun soracağız. Sürenizi başlattık.
2: Elense.
0: Elense doğru. Var mıdır ilginiz, bilir misiniz? Güreşte de.
2: Yok yok.
0: Yok mu?
2: Yani benim babam boksla, ben çocukken ilgilenmişti. Öyle bir boksa merakım vardı. Sadece onunla böyle.
0: Ama elense değil mi? En bildiğimiz evet, evet. Hareketlerden böyle bildiğimiz. Bir rakipler birbirini bir yoklar. Kesinlikle. O enseler sağlam mı diye. Peki efendim, o zaman sizinle devam ediyoruz. Yalnız bu arada Murat, bir hatırlatmak isterim. Ara biraz açılıyor.
1: Evet, farkındayım.
0: Yani evet, siz 5 puan diye çok önemsemediniz ilk etapta. Ben nasıl olsa arkadaşımdır, Fatih'tir, geçerim dediniz ama Fatih Bey ara açıyor. Ben de biraz kızıştırayım.
2: Doğru doğru.
0: İyi. Buyurun efendim, sizinle devam ediyoruz.
2: 18'de.
0: 18 numaraya gidiyorum hemen. 17-18. Geldi güzel bir soru. Efendim sorunuz geliyor. Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamına kullanılan terimi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba?
2: Kura.
0: Osmanlı'da bir kişi göreve öneriliyor.
2: Kura, tura.
0: Efendim 4 harften destek almamızı rica ediyorum. Peki bakın, Fatih Bey'in desteğiyle size geliyorum. Öyle diyelim en azından. Sürenizi başlatıyorum.
1: İnha.
0: İnha tabii ki ne harfiydi buradaki desteğimiz? Osmanlı bürokrasisinde bir kişinin göreve önerilmesi anlamındaydı. Harikasınız. 5 puan yazdınız hanenize ve ara hemen kapanmaya başladı. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım? Sizi böyle bir 15'e falan alayım mı? Daha böyle rahat edebileceğiniz bir koltuk diyeyim. Daha güzel bir kutucuk.
1: Tabii ki, tabii ki olur.
0: Uygun mudur tabii sizin için?
1: Uygundur, uygundur. Ne
0: efendim mi? O zaman size 15 numaralı soruyu açıyorum. Murat Bey. Efendim, bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumunu anlatan bir sözcük, süre başladı. Ah biraz Evet.
1: Serin.
0: Evet, serin. Harikasınız. 5 harfli serin kelimesini buldunuz. Bunaltıcı olmayan, ferahlatan hava durumuydu. 5 puan daha yazdınız hanenize.
1: Tamam, ben 21 ile devam edeyim.
0: Bir kişinin toplumdaki ününü ve tanınmışlığını ifade eden sözcük süre başladı.
1: Şan.
0: Bir harf desteğiyle şan tabii ki.
1: Bir numarayı alabilirim.
0: Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geleceğiz, göreceğiz. Gelsin bakalım fotoğrafımız. Efendim, gördüğünüz gibi bu bir kayaç. Yani kayaç bir kaya. Efendim, sorumuz geliyor. Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin karışımından oluşan tortul bir kayaç soruyoruz size. Sürenizi başlattım.
1: Karn, kern, tarn, tern.
0: Harfi değiştirelim ilk harfleri.
1: Bern.
0: Peki. İlk harfi açmayalım. İkinci harfimizi açtıktan sonra ilk harfi Fatih Bey'in bulmasını rica edeceğiz. Ve süreyi kendisi için başlatacağız.
2: Tan, sarn, şarn, karn, lan, dan. Çan.
0: Landa çok yaklaştınız diyorum. Küçük bir ipucu desteğin, süreniz bittiği için de doğru yanlış diyemiyorum.
2: Evet.
0: Ama şunu biliyorum ki kalpten o kadar severek ve yardımsever yarışıyorsunuz ki süreyi Murat sizin Bey. İçin başlatıyorum Murat Bey. Olmuşundan buyurun.
1: Mar.
0: Mar. Doğru tabii ki. Zaten son saniyede Fatih Bey yine ipucunu vermişti. Harika yarışıyor. Murat Bey'e destekler kucak kucak geliyor.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Murat Bey, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 2 numarayı da açalım.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Peki, bakın ben hiçbir şey söylemedim. 2 numaralı soru. O da bir foto soru. Hazır mıyız? Fotoğraf, bir fotoğrafımız var. Görelim, bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bunu çok sık görürüz. Mobilya işlerinde de belki tanırsınız, bilirsiniz. Bu ahşap veya metal malzemelerle ilgili bir soru gelecek. Ahşap, metal veya benzeri malzemelerden yapılan, ince ve uzun çıtalara verilen ad. Sürenizi başlattık.
1: Lata.
0: Lata doğru yanıtını aldık. Bir 5 puan daha yazdık. Bu arada hatırlatmak istiyorum. Son 4 sorumuz. Tek şifre harf buldunuz şu ana kadar.
1: O zaman 19 numarayı.
0: 19 numaraya gidiyorum. Gidelim. 19. Peki, geliyor sorumuz. Meyvelerin olgunlaşmasını etkileyen bitki hormonu niteliğindeki bölümünü soruyoruz sizlere. Sürenizi başlattık.

0: düşünelim. Bu olgunlaşmasını etkileyen bir bitki hormonu diyor. Etkilemekten yola çıkalım. Ne olabilir? Biliyorsunuz yarışmamızın başından beri de nağları, neleri, çok ekleri kullandık.
1: Evet.
0: Fatih Bey hazır mısınız? Süreyi sizin için başlatacağım. Bakın nağları, nağları çok kullandık. Sürenizi başlattım.
2: Etkel.
0: Nağları, neleri kullandık?
2: Et. Etnam. Etman. Etmen.
0: Güzel. Peki, yetmedi süremiz. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyoruz.
3: Etene.
0: Etene mi?
3: Etene.
0: Etene.
3: Evet.
0: Evet, doğru. Etene. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Bir de E harfi buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açıyoruz? 3 sorumuz var.
3: 8 numarayla devam edelim.
0: 8 numaralı soruya gidiyorum. 8. Efendim geliyor. Resmi yazışmalarda gecikmeden yapılması gereken işler için kullanılan bir sözcük soracağız. Süremizi başlattık. Resmi yazışma bu.
3: İvedi.
0: İvedi. Bir doğru yanıt alıyoruz ve sorumuzu, tablomuzu kaç numaralı sorudan açarak devam ediyoruz?
3: 11.
0: Efendim 11 nolu soruya geliyoruz. Hazırsa 11 numaralı soruyu açıyorum. Bir kişi veya olayın hatırlanması, adının geçmesi. Süre başladı.
3: Anımsa.

0: Alma, anma,
1: çok yardımcı olmam gereken bir noktadayım. Anımsama olmadı kelime harf sayısından dolayı. Analım, ne dediniz?
0: Anma.
1: Anma dediler. Olmadı. Ama çok yakın bir yerde gezdiler. Bir şey yaparlar ya böyle. Ah, o da bir olsaydı.
2: Anmak.
1: Süreyi başladı.
2: Anmak.
1: Ne yaptık?
2: Anmak. Anı. Anmak.
1: Anı. Anı.
2: Anı.
1: Biri sizi ne yapar?
2: Anmak.
1: Birileri sizi anı.
2: Anar. Anı.
3: Doğru.
2: Anımsama.
1: Anımsa da olabilir. Biz bakalım bir harf desteğini daha verelim. Son belki harfimiz olabilir. Son harfimizi açalım. Buraya ne olabilir? Buyurun Murat Bey.
0: Anıma olabilir.
1: Anıma olursa ama bir harf eksiğimiz, evet. Olabilir. Ama ben şu ipucunu verebilirim. Anımaya çok yakın ama bu birisileri tarafından sizin adınıza söylendiğinde olan bir şey diyorum. Anıma değil, anı. Süreyi başlatayım. Anı.
2: Anı.
1: Anı.
2: Anı.
1: Anısma. Anıl.
2: Anılma.
1: Ah, doğru, anılma.
2: Niye
1: tabii
2: o kadar
1: ki.
2: Şey yaptık ya.
1: Harikasınız.
2: Evet, o kadar.
1: Tak diye bildiniz anılma yanıtını.
2: Sır küpü değil, zeka küpü.
1: Efendim, küpleri biraz saklıyoruz dedik. Harflerle sırlıyoruz. Kelimelerle kazandırıyoruz dedik ama biraz zor buluyoruz tabii ki, evet. O kelimeleri. Anılmaydı buranın doğru yanıtı. Ve sizinle devam edeceğim. Fatih Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9 numara.
1: Efendim?
2: 9 numara.
1: 9 numara. Peki. 9 numaralı soruyu okuyacağım. Bakın dikkatli dinleyin lütfen beni. Çünkü bu bir devamını getireceksiniz. Uzun bir kelime diyeyim ve okuyorum. Acımasızca ve insanlık dışımı biçimde gerçekleştirilen davranışları niteleyen bir ifadeyi soruyoruz. Böyle acımasızca yapılmış, süreyi başlattık.
2: Vahşice.
1: Vahşi.
2: Vahşiyane.
1: Vahşiyane doğru yanıt. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Biraz önce Murat Bey'e destek olmuştum. Onun için de bir soru desteğini size borçluydum. Burada da o desteği gösterdim. Vahşiyane olacaktı bu uzun kelimemizin karşılığı. Son soruyu açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım Fatih Bey?
2: 10 numarayı açalım.
1: 10 numarayı açalım bakalım. Hazır. Evet, geliyor. Güzel bir kelime buldunuz. Efendim, daha önemli, öncelikli anlamında kullanılan eski bir sözcük. Çok daha ne verdi buna? Süreyi başlattık.
2: Ehem.
1: Ehem verdi. Harikasınız. Buranın da yanıtı ehem olacaktı. İlk etap bitti. Bir tahmin edebilir misiniz? Nedir sizce? Murat Bey, durum hiç, ne kadar bir fark var sizce?
2: Bereketi kaçmasın diye saymıyorum.
1: Öyle mi? Ne iyi yapıyorsunuz? Siz sayıyor musunuz Murat Bey?
0: Yok, saymıyorum ama Fatih'in benden bir iki soru...
1: Bir iki soru önde olduğunu düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Peki, biz bir bakalım acaba... Fatih Bey bir iki soru önde mi? Fatih Bey de bereketi olsun diye saymamış ama. Evet. Ve başa baş bir mücadele olmuş. 40'ar puandayız şu anda. Evet. Son düzlükte özellikle Fatih Bey'in ikinci sorusuyla beraber 40 puan aldık. Bu da demektir ki 8'er doğru yanıt verdiniz. Şu anda da 16 soru sorduk birinci etapta. Hazır mıyız efendim?
2: Hazırız.
1: O zaman rekabeti arttırdığımız, birazcık daha tempo yükselttiğimiz İkinci etaba geçiyoruz efendim sır küpünde.

Evet efendim, Stil Küpü'nde ikinci etaptayız. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde olacak ve 120 saniyede 10 doğru yanıt isteyeceğiz yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci yarışmamızın birinci etabını minik bir farkla demeyeyim, baş başa ama birinci kürsüde tamamlayan yarışmacımız Murat Bey ile başlıyorum. Murat Bey, 120 saniye süreniz var. Hı hı. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da var. İstediğiniz kadar düşünebilir, istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda da sürenizi durduracağız.

0: Tamam.
1: Hazır mısınız?
0: Hazırım.
1: Hazırsanız 120 saniyelik sürenizi kuruyorum ve sorunuzu okumaya başlıyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı ve ünlü huysuz tarihçimizdir.
0: Pas.
1: Peki. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
0: Karadeniz.
1: Değil.
0: Pas.
1: Pas dedik. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim.

0: Dinlediğiniz eğrisi doğrusu isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nilüfer.
0: Nilüfer hemen geldi bir doğru yanıt. Belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor dalıdır.
1: Paz.
0: Peki. Ayvalık tostu ve hoşmerim tatlısını yemek isteyen biri hangi şehrimizi ziyaret etmelidir?
1: Balıkesir.
0: Harika. Hemen bir video sorumuz, bir görselimiz var. İzliyoruz.
2: Burada mı kız?
3: Evet.
2: Hadi git ver o zaman yüzüğü. Bak kutuda ne güzel uydu buna. Ne oldu?
3: Abla yapamayacağım ben.
2: Neyi yapamayacaksın?
3: Yüzüğü diyorum veremem.
2: Niye? Sevgilin değil mi kız?
3: Haberi yok.
2: Nasıl haberi yok?
3: Ben daha kendimi açamadım kıza be ya. Nasıl veririm yüzük falan?
2: Benim ne işim var o zaman lan burada? Hani seviyormuştu kız seni? Abla daha geleceksin, kız isteyeceğiz bana dedin. Demedin mi?
3: Evet. Yani zamanla olacak bir şeyler. Öyle istiyorum yani.
2: Ver o zaman yüzüğümü geri.
0: Eyvah eyvahtı. Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakterdir.
1: Pas.
0: Peki. Mahkemelerde karar veren hukuk görevlisidir.
1: Hakim.
0: Hakim. Bir ebe gözlerini kapatırken diğer çocukların gizlendiği çocuk oyunudur.
1: Kör ebe.
0: Değil. Bu çocuk gözlerini kapatıyor, sayıyor, diğerleri saklanıyor.
1: Saklambaç.
0: Harika. 10 puan geldi. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: 90'larda büyük bir çıkış yapan şarkıcımızdır.
1: Pas diyorum.
0: Peki. Atasözüne göre görünen köy ne istemez?
1: Kılavuz.
0: Kılavuz geldi. Hemen başa dönüyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı. Ünlü ama bir o kadar da huysuz tarihçimizdir. Geçmiş çakın bir dönemde de kaybettik kendisini diyeyim. Çok da büyük bir ustadır.
1: Pas.
0: Peki efendim. Seyhan Nehri'nin döküldüğü denizdir.
1: Tabii ki Akdeniz.
0: Akdeniz, harikasınız. Belirli stillerde suda en hızlı yüzmeyi amaçlayan spor dalı. Bakın ne yapıyorum ben?
1: Kulaç.
0: Başka bir şey yapıyorum. Sudayım. Suyum. Etrafım su. Ne yapıyorum ben?
1: Yüzme.
0: Güzeldi ama süreniz doldu ve dolduktan sonra da bayağı bir geçti. Efendim hemen dönüyorum yanıtlarımıza. Güzel bir bölüm çıkarttık. 2, 3, 4, 5, 6 soru bildik ve geldik birinci sorumuza. Sorumuzu okuyorum. İmparatorluğun en uzun yüzyılı kitabının yazarı, ünlü ve huysuz tarihçi. Adını söylediğim zaman eyvah diyeceksiniz. Eyvah. İlber Ortaylı hocamızdı.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki.
1: Kesinlikle eyvah diyorum.
0: Tabii ki. İşte 120 saniyenin size yaptıkları, evet, zamanın önemi, evet, diyoruz. Gerçekten insan, evet, bildiğini bile unutuyor.
1: Evet, unutuyor.
0: Efendim belirli stillerle suda en hızlı ilerlemeyi amaçlayan spor?
1: Yüzme.
0: Yüzdüm. Bir sizin için burada bayağı da bir yüzdüm değil mi? Bayağı gördüm.
2: Ben şahidim. Yüzdüm.
0: Şahitsiniz. Bayağı da yol kat ettim yani. Efendim güzel bir videomuz vardı sevgili Demet Hanım'ın. Demet Akbağ'ın canlandırdığı bir karakterdi bu. Evet.
1: Aslında çok da severek izlerdik, evet, beraber.
0: Ne ablaydı? Hatırlarsınız bir abla derdi. Firuzan abla değil abla miydi? Hatta şarkılarda, evet, söylerdi, evet, kendisi. Evet, Firuzan, evet, Hanım'ı. Evet. Firuzan ablayı canlandırmıştı bu seride kendisi.
1: Evet.
0: Ve gidiyorum hemen bir sesimizi tekrar dinleyebiliriz. İbreti Alem şarkısı, evet, gelmişti. Evet. Buna da İbreti Alem diyorum. Emre Altu. O burasında yanıtı Emre Altu olacaktı. Tebrik ediyorum gönülden. Teşekkür harika ediyorum. Bir 120 saniye çıkarttınız. Teşekkür ve ederim. Fatih Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tamam, hazırsanız size geliyorum. O zaman beraber yarışıyoruz. Efendim kuralları hemen hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar sesli ve video sorularda düşünebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puandan değerlendirilecek. Hazır mıyız?
2: Hazır.
0: Sürenizi kurduk ve başlıyorum okumaya. Çile ve Kaldırımlar şiirlerinin yazarı Kısa Kürek soyadlı şairimizdir. Kısa Kürek.
2: Necip Fazıl Kısa
0: Kürek. Necip Fazıl Kısa Kürek geldi 10 puan. Kızıl Irmak'ın döküldüğü nehirdir.
1: Böyle bir gelir.
2: Pas diyeyim.
0: Peki pas dediniz. Uygun malzemelerle kayak. Kar üzerinde yapılan kayak. Bir sporudur.
2: Kayak.
0: Kayak geldi. Hemen dinliyoruz.

0: Mahmur isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Nüket Duru.
0: Nüket Duru geldi bir 10 puan daha. Ciğer kebabı ile kütür kütür bir karpuz yemek isteyen birisi hangi şehrimize gitmelidir? Kütür kütür karpuz.
1: Gaziantep. Karpuz. Adana diyeceğim. Adana yani karpuz
0: bir daha var. Ciğer, Adana, deyince, o ciğer kebabı da var.
1: Pas diyeyim.
0: Tabii değil. Suçları araştırıp dava açan hukuk görevlisidir.
1: Savcı.
0: Savcı tabii ki. Hemen bir görüntümüz var. İzliyoruz. Bakalım ne geliyor.
2: Canım bakar mısın? Bir wireless şifresini alabilir miyim ya?
3: Verelim.
2: Evet.
3: Efendim?
2: Harfi.
3: İki U daha.
2: İki U daha.
3: Birincisi küçük U, ikincisi büyük U.
2: Küçük U.
3: Evet. Bir J.
2: Bir J.
3: Üç.
2: Yani üç tane.
3: Evet. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç.
2: Küçük üç ne ya?
3: Yumuşak G.
2: Yumuşak.
3: Altı A. K. Küçük H.
2: He?
3: 6 milyon.
2: Bu nasıl şifre?
3: Yaz sen.
0: Nasıl şifre? Yaz. Geliyor sorumuz. Ölümlü Dünya filminde serbest karakterini canlandıran oyuncumuz.
1: Pas diyeceğim. Aslında peki, severek takip ediyorum ama ismini atıyorum.
0: Oyuncuların üzerinden atlanarak oyundur. Oyuncular birbirinin üstünden atlar bu oyunda.
1: Uzun eşek. Birdir bir.
0: Birdir bir. Bir 10 puan daha geldi. Atasözüne göre kara günde belli olan kişidir.
1: Dost.
0: Dost. 10 puan dedi. Dost. Bir sesimiz daha var. Dinliyoruz.

0: geliyor. 90'ların unutulmaz şarkısı Hadi Yine İyisini kim seslendirmektedir?
1: Tayfun.
0: Tayfun. Bir 10 puan daha geldi. Hemen dönüyorum. Kızılırmağın döküldüğü denizi soruyoruz size. Kızılırmak.
1: Akdeniz, Karadeniz.
0: Karadeniz tabii ki. Hemen gidiyorum. Ciğer kebabı ve kütür kütür karpuzunu yemek
1: Şanlıurfa.
0: İsteyen. Şanlıurfa'da yakın bir bölge. Efendim, ciğer kebabı ve kütür kütür karpuz. Urfa'da doğru bir yanıttı ama hatta Adana en doğrusuydu. Karpuz deyince Adana'ydı.
1: Ciğer deyince de.
0: Ciğer değil.

0: deyince de o bölgeydi.
1: Evet.
0: Ama Adana deyince Adana'ydı. Kebap deyince Urfa'ydı.
1: Evet.
0: Değil mi? Bir de bir yer vardı arada. Diyarbakır deyince Diyarbakır. De ciğer evet. Ve Diyarbakır kartı
2: evet,
0: desem.
2: Evet, kesinlikle.
0: Diyarbakır olacaktı. Evet. Selam olsun buradan güzel ilimize, güzel şehrimize. Ve gidiyoruz Ölümlü Dünya. Görüntülerini izlemiştik. Serbest karakterini canlandıran bir oyuncumuz vardı. Kendisi aynı zamanda bayağı iyi bir yazar.
1: Evet.
0: Değil mi? Müzik de yapıyor. Oyunculuğu da var. Harika projelere de imza atıyor. Sevgili Feyyaz Yiğit desek.
1: Evet.
0: Doğru mu efendim? Feyyaz Yiğit olacaktı. Fakat harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen gidiyorum tabloya. Burada küçük bir fark oldu mu sizce?
1: Zannetmiyorum.
3: Fark biraz açıldı.
0: Açıldı mı?
3: Açıldı.
0: Bence de bir küçük bir olsa da küçük bir fark oldu sanki. Bakalım ne kadarlık bir fark oldu. Evet efendim, Murat Güven A-masımızdan yarışıyor kendisi. Şu ana kadar 100 puan topladı ikinci etap sonunda. Fatih Sarıkaya bu bölümde başa baş girdiği birebir mücadelede bir 20 puanlık iki farklı soru bilerek ikinci etabı, Sır Küpü'nün ikinci etabını 120 puanla tamamlamış oldu. Ve böylece küçük bir fark oldu ama şimdi rekabet birazcık daha yükselecek. Çünkü ne girecek devreye?
3: Buton.
0: Butonlar devreye girecek. Siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün butonların devreye girdiği, rekabetin birazcık daha yükseldiği 3. etabıyla devam ediyoruz.

0: Evet efendim, geldik Sır Küpü'nde 3. etaba. Başa baş iki dostun mücadelesine tanık oluyoruz bu bölümde ve hemen dönüyorum. 2. etabı önde tamamlayan Fatih Bey. Fatih Bey, sizinle başlayacağız.
1: Tamam.
0: Kaç numaralı soruyla başlayalım diyorum.
1: 13 numara.
0: 13. Peki, geliyor 13. Hazırsanız soruyu okuyorum ve butonlarda mı ellerimiz? Eller butonda mı? Murat Bey.
2: Butonda.
0: Butonda. Aman dalmayın. Bakın, bundan sonra her doğru yanıt 10 puan. Dalgınlığa gelmez burası. Hazırsa başlıyorum. Başkalarına acı çektirmekten haz duyan kişileri tanımlayan psikoloji terimi süre başladı. Kim? Buyurun Fatih Bey. Fatih Bey hakkı aldı ama aldıktan sonra öyle bir rahatladı ki dedi ki ne olabilir acaba diye.
1: Evet.
0: Arkasınız, çok doğru bir teknik. Bir harf desteği bizden ve sürenizi tekrar açacağım. S ile başlıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Sadist.
0: Sadist doğru yanıtını aldık. 10 puan hanenize yazıldı. Evet, kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Sadist 37. Aldık.
0: 37. Zaten 30'ları seviyordunuz, istiyordunuz. Başından beri hep 30'larda olmak istediniz. Ve geldi bir foto soru daha. Bir fotoğrafımız var. Hemen görelim. Ve Artemisia vulgaris. Artemisia vulgaris. Tanır mısınız bitkileri?
1: Bilmem.
0: Ben de burada yavaş yavaş tanıyorum. Kendisi Artemisia vulgaris olarak geçiyor efendim. Latince adı bu tabii ki. Bizdeki ismi de halk arasında yabani pelin. Yabani pelin çiçeğimizin, bitkimizin adı. Ve güzel de kokularıyla bilinen bu bitkinin adını soruyoruz. Süre başladı. Basın basın basın. Evet, buyurun.
2: Mazı otu.
0: Değil, böyle mis gibi kokuyor.
2: Mis otu.
0: Misk
2: otu.
0: Misk otu, doğru yanıt geldi. Son saniyede misk otuydu. Verdik 10 puanı. Bir de şifre harf buldunuz. O harfini aldınız. Şifre kelimemizden. Misk otuydu efendim. Yabani pelin. Ve Artemisia vulgaris. Bundan sonra karşınıza çıkarsa sosyal hayatta da evet, ben tanıyorum Artemisia vulgaris'i dersiniz.
2: Evet.
0: Artık bizden size hediye olsun sevgili Artemis. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a gidiyorum. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Bakın, çok rahat bileceğiniz bir soru geliyor. Efendim, bir sanatçının veya yazarın kendine özgü anlatım biçimi tek harfe

0: ihtiyaç var, açayım mı butonları? Açtık butonları. Buyurun.
1: Stil.
0: Stil. T harfi geldi. Stildi buranın yanıtı. Doğru yanıtı verdi ve 10 puan daha yazdı Murat Güven hanesine. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 27.
0: 27'ye gidiyoruz. 27. Bir fotoğrafımız daha var. Ama bunu bence çok hızlı bileceksiniz. Fotoğrafımızı görelim. Harika bir süs taşı. Bakın bunun bir eşyaları da olur. Hatta büyük tesbihleri de olur. Böyle tık tık tık tık elde de kullanılır. Okuyorum. Takılarda sıkça kullanılan değerli gördüğünüz süs taşının adı, süre başladı. Buyurun.
1: Akik.
0: Akik yanıtı geldi. Harikasınız. 10 puan yazdık hanenize akik yanıtıyla. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numarayı açalım.
0: 4 numaraya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne var? 4. Gelsin 4. Eyvah, zor bir kelime bulduk yine. Murat Bey'in destekleriyle diyorum efendim. Hazırsanız okuyorum. Hukuk ve emniyet alanında kullanılan, araştırma ve soruşturma anlamına gelen Osmanlıca kökenli bir kelime, bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Tahakkat.
0: Tahakkat değil,
1: tahakkut.
0: Hukuk. Devam edin üretmeye.
1: Tahakkuk.
0: Üretmeye devam edin. Peki. Burada farklı bir çok doğru yoldan gittiniz bu arada Murat Bey, kelimeyi türetirken, ama bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Tahar ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
1: Taharuk.
0: Tahar.
1: Taharuk. Taharut. Taha.
0: Üç tane harf siz yapıyorsunuz.
1: Tahar. Taharra.
0: Taharra olabilir mi acaba? Biz sondan bir önceki harfi de alalım. Bakalım acaba nasıl bir yol alıyoruz? Tek harfe ihtiyaç var. Acaba o harf hangi harf? Butonları açtık.
2: Taharra.
0: Ra mı?
2: Taharri.
0: Ri. Doğru yanıt. Taharri olacaktı. Buranın yanıtı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
0: Bele takılan aksesuarın veya mimaride kavisli taşıyıcı yapının ortak adıdır. Bu süre başladı. Buyurun.
1: Kemer.
0: Kemer doğru yanıtı size 10 puan kazandırdı. Harikasınız. Butonu çok iyi kullanıyorsunuz. Bir de M harfi yakaladınız. Şifre kelimeden 4. harfi aldık.
1: 20 diyelim.
0: 20 diyelim. Yaşam. Peki diyelim, gelsin bakalım. 20 numaralı sorumuz. Efendim yine zor bir kelime buluyorsunuz. Murat Bey, ben sizi gönülden tebrik ediyorum. Zor kelimelerin insanıymışsınız gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Sorunuzu okuyorum efendim. Dayanak, vesile veya sebep anlamında kullanılan bir sözcük soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nidar.
0: Efendim?
1: Nidar.
0: Nidar değil.
1: Nadar.
0: Nadar da değil. Çok güzel bir yerde türettiniz ama bir harf desteğimizi kabul edin. Ne olabilir? Fırsat kaçmadı. Butonu iyi kullanan alır. Süreyi başlattı. Buyurun.
1: Medar.
0: Medar. Doğru yanıtı geldi. Fatih Bey, bir düştünüz mü sanki?
2: Yok, hızlı arkadaş bende.
0: Bazen burada şöyle başlıklarımız olabiliyor. Ben bastım, sistem çalışmadı. Hani sizin arkadaşlar acaba farklı bir yerim açıyor? Butonlarda acaba bir şey mi var gibi cümleler duyuyoruz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa lütfen söyleyin. Hani böyle bir kırgınlık olmasın.
2: Tabii ki yok.
1: Şu an
2: tabii
1: benim için yok.
0: Butonları gördünüz zaten. Açılışta da testimizi yaptık.
2: Ben bastığımda çalıştığı sürece yok diyor.
1: Evet, yok.
2: Hani ben de olursa o zaman düşünürüz diyor.
0: Neyse, siz bunu saklayın. Eğer biraz sonra arayıcı açılırsa artık siz basarsınız böyle.
2: Tabii.
0: Oğuz bu çalışmıyor demeye.
2: Tabii.
0: Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım bu küçük esten sonra?
1: 23 diyelim.
0: 23 numaralı soruya gidiyorum. Efendim hazırsa geliyor. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Murat Bey. Yani bütün araya sıkıştırılmış ince
1: zor
0: kelimeleri
1: buldum, değil mi?
0: Çok özenle böyle nokta atış yakaladınız. Ama birçok da kelime öğrendik sayesinde Murat Bey'in. Daha doğrusu hatırladık diyeyim efendim. Şam kökenli kumaş veya çelik ürünlerini nitelemek için kullanılan

0: bir sözcük arıyoruz. Nedir acaba? Süre başladı. Buyurun.
1: Dimitri
0: de değil ama Dimitri'ye çok yakın diyorum. Ne olabilir acaba? Bir sondan üçüncü harfi belki işimize yarar, orayı yükseltir. Sondan üçüncü harf güzel olabilir, destek olur. Dimitri dediniz, hayır dedim. Demek ki böyle şeyli şeyli bir şey. Dimitri değil de ne evet. olabilir? Sürenizi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
2: Dimişti.
0: Dimişti değil. He?
2: Dimişte.
0: Dimiş. Çi var zaten.
2: Dimişti.
0: Dimişti de. Dimişti değil.
2: Evet.
0: Dimişti değildi. Ben de size ipucu vereyim derken ki vardı demiştim zaten. K'yi söylemiş oldum. Bari K'yi açsın arkadaşlarımız evet. da hak geçmesin.
2: Evet.
0: Efendim K var. Dimişti değil, dimişti. Ki'ydi.
2: Evet.
0: Neyse adalet yerini bulsun diyoruz. Yine. Hazır mıyız? Eller butonda.
2: Hazır, evet.
0: Önce basan cevap yanıt hakkını alacak. 3, 2 ve açtık butonları. Vallahi hiçbir günahım
2: yok. Yapacak bir şey.
0: Demiş ki. Harikasınız Murat Bey. 10 puan daha yazdık hanenizde. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yine zor bulacağım herhalde. 12.
0: 12. Ya 12. Buna şüphemiz yok. Açabiliriz. Açabiliriz. Buna gerçekten hiç şüphemiz yok. 12 numaralı çok güzel bir soru buldunuz.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten tebrik ediyorum. Şu ana kadar zaten çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Yarışmadaki bütün dipte kalmış kelimeleri buldunuz. Bir de sürpriz farklı bir soru kalıbını buldunuz. Yani hem soru farklı kelime buldunuz. Üstüne bir de farklı kalıpta bir soru buldunuz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Efendim size bir görsel göstereceğiz bu soruda. Buradan bir görselimiz var. Ve bu görseli tanımanızı rica edeceğiz. Sorunuzu okumayacağım. Sadece fotoğrafı vereceğim. Sürenizi başlatacağım. Butonu önce kullanan ve yanıtı doğru veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. O zaman soru okumuyorum. Fotoğrafı ve sürenizi aynı anda başlatıyorum ve veriyorum. Ne olabilir bu? Buton. Buyurun.
2: Şimşek.
0: Şimşek doğru yanıtını kabul ediyoruz. Bakalım nasıl bir şimşek? Görebiliyor muyuz acaba? Fırtınalı havalarda oluşan güçlü elektrik akımlarının yarattığı şimşekti bu. Fotoğrafımız yavaş yavaş netlik kazanacaktı. Evet. Ama biz tabii harflerden destek alarak evet. yarışmacımız o iki eksik harfi çok hızlı şimşek olabilir Oğuz bu deyip ağaç, görsel, buluttan destek alır mıyız acaba dedik ama doğru yanıtı verdiniz. 10 puan yazdınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaraya gidiyoruz. 22 numarada ne var acaba? Bakıyoruz.
1: Nerede?
0: Sorunuzu okuyorum hazırsa. Eksik kalan bir işi tamamlama veya ihtiyaçları karşılama işlemine verilen ad süre başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Sağlayacağım eksik.
0: Hazır hızlı.
2: Bir
0: şey yapıyorum, bir şey ediyorum. Hadi ilave yaptım.
2: İkram.
0: Ne oldu? Yok mu?
2: Yok.
0: Yok var. Var çok var. Tam böyle dilinizin evet, ucunda evet. Ben buradan dilinizin ucunu görüyorum diyeyim artık. Hazır mıyız? Hiçbir şey kaybetmediniz. İlk ne olabilir? Efendim?
2: Söylemeyeyim. Murat Bey bizden zaten.
0: Söylemeyin.
2: Murat Bey bizden.
0: Ben size bir şey söyleyeyim. O ipucu sanki doğru ipucu değil gibi. İyi düşünün. Süreyi başlattım. Buyurun Fatih Bey.
2: Zaten yanlış söylediğimde ben çıkıyorum. İkram diyecektim değil zaten.
0: Ama süre bitti hadi.
2: Evet değil. İkram değil. Çıkmadı.
0: Ah Fatih Bey.
2: Yine pişirdik mi? Murat Bey. Çıkmadı.
0: Sakın vermeyin.
2: Evet evet.
0: Bakın hakkınız bitmedi. Yine evet. basıp alabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki sürenizi başlattığım an kim önce butonu kullanırsa. 3, 2, 1 açtım.
2: İkbal.
0: İkbal değil ilk.
2: İksal, ipçal, ikram, ikran, ik, dal. İkmal. Evet.

0: Çalışma çıkarttınız. İlk Mali'de tak diye buldunuz. Sizinle devam ediyoruz Fatih.
1: Evet. 54.
0: 54'ü seçiyorsunuz. Hazırsa sorumuzu okuyorum. Efendim, eğilip büküldüğünde kolayca şekil değiştirebilen veya koşullara uyum sağlayan yapıları tanımlayan sözcük, süre başladı. Buyurun.
2: Esnek.
0: Esnek tabii ki doğru yanıttı. 10 puan geldi hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. N harfini açtınız. Baştan ikinci harfti. Şifre kelimemizdeki harfimiz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağım?
2: 48 açalım.
0: 48. Peki. Geliyor 48. Hazırsa sorumuzu soruyorum. Efendim. Üzerine saydam bir cila tabakası çekilmiş olan eşya. Sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Cilalı diyeceğim.
0: Cilalı değil. Bu aynı zamanda şekerlemeler için de pasta yapımında ve benzeri alanlarda çok kullanılır. Böyle bir yüzey olarak da söylerler. Daha çok böyle bir yüzeydir. Belki ilk harfini açsak yardımcı olur diye düşünüyorum. G ile başlar bu böyle gle. Bardak İngilizce'de varsa parlaklıktan gelir. Süreyi başlatayım ben. Bu arada nasıl olsa basacak gibi görünmüyorsunuz. Kimse. Ben bir tahminde bulunup da
1: sesli tahminde bulunmayacağım.
0: Peki. İkinci harf desteğini de verelim. Peki. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun Fatih Bey.
1: Glocks.
0: Glocks değil. Glocks değil. Gla. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Gla. Bu herhalde böyle futbolda neydi o? Ne hareketiydi? Plan bir şey diyorlardı. Plans.
1: Plans.
0: Tamam. Süreyi başlatayım ben.
2: Murat Bey. Glase. Glase
0: doğru yanıtıydı. Yine ipucu benden gitmedi Fatih
1: Bey. Benden gitti.
0: Sizden gitti.
1: Evet evet.
0: Ben futbolda ne vardı dedim. Siz plase dediniz. Murat Bey kardeşiniz.
1: O da şutu.
0: Kardeşiniz
1: çevirdi.
0: Arkadaşınız kaptı glaseyi.
2: Uzun olsun 51.
0: 51 olsun. Harika geliyor bir soru. Bayılırsınız biraz önce de filmde birini canlandırmıştı diyeyim. Belki ipucu olur size. Nefesli bir çalgı olan bir enstrümanı çalan sanatçıya verilen ad diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Yani yapacak bir şey.
2: Klarnetçi.
0: Klarnetçi tabii ki. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 10 puan daha gitti. Bakın 30 puan oldu. Ve son sorulara geldim. Son 3 soru. Yakaladınız. Yakalayamadınız. Gider. Efendim 50. 55. İki sorudan birini öneriyorum.
2: 50.
0: 50. Geliyor 50 numaralı sorumuz. Efendim, insan ve hayvan vücudunu dış etkilerden koruyan büyük bir organ diyeyim. Süre başladı. Fatih Bey.
1: Deri.
0: Deri tabii ki. Harikasınız. 10 puan, 170. Güzel. Yakalıyoruz. Harika gidiyoruz. Bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. R harfini yakaladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Artık son sorulara yaklaşıyorum.
1: Evet,
0: son
1: bir 55 bir de ipucu vermiştiniz.
0: 55 de ipucu vermiştim. Hemen gidiyorum 55'i okuyorum o zaman. 55 diyelim. Gelsin 55. Evet, sorunuzu okuyorum. Bir şeyle ilgili olma, ona bağlı bulunma durumunu anlatan sözcük sürenizi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Ait.
0: Ait. Doğru yanıtını bulduk. Bir de şifre harf aldınız. A'yı açtık. Son sorular artık. 46 öneriyorum. Ve 52 öneriyorum.
2: 52.
0: 52 gelsin. Evet. 52 son sorularınızı açıyorum. 52. Özel etaplarda zamana karşı mücadele edilen bir motor sporunun adını soruyoruz size. Süreniz başladı. Buyurun Fatih Bey.
1: Rally.
0: Rally doğru yanıtını aldık. Harikaydınız. Evet. Harika bir üçüncü etap bitti. Hemen puan tablomuza gidiyoruz ve bakıyoruz şu anda puanlarımız ne durumda diyoruz. Efendim

0: Fatih Sarıkaya 180 puanla şu anda ikinci oldu ve Murat Güven 200 puanla yaklaşık 2 soru farkla bu etapta öne geçti. Evet Murat Bey, birinci tahmin önceliği puanınızın farkından dolayı sizde tek seferde doğru harfi alabilecek miyim? Doğru kelimeyi telaffuz edebilecek miyiz? Önce kelimeyi sonra da seçtiğiniz harfi söylemenizi istiyoruz. Buyurun.
1: Anemometre.
0: Anemometre.
1: Evet.
0: Böyle bir kelime olduğunu düşünüyor musunuz? Biliyor musunuz? Var mı düşünceniz?
1: Anlamının ne olduğunu bilmiyorum ama
0: sonra, olabilir diye. Anemometre evet. Dedim. Evet, çok güzel, iki dost bir başa baş bir mücadele çıkarttı ve en son tek harfle geldiğimiz soruları tamamladığımız etapta anemometre dediler ve tabii ki doğru dediler. Gönülden tebrik ediyorum Murat Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, rüzgar hızını ölçen meteorolojik bir cihaz sorusu saklamıştık finalde. Ama zaten finalde tek harf, birkaç harf eksiğine kadar geliyoruz. Siz zaten finale gelene kadar bu başarıyı çok hazırlıkla gösterdiniz. Ve gönülden tebrik ediyorum. Yarışmamızın 3. etabında burada tamamlamış olduk efendim.

0: Evet efendim, sır küpünün 3 etabını burada tamamladık. Hemen dönüyorum sevgili Fatih Bey'e, sevgili Murat Bey'e. Fatih Bey, harika mücadele ettiniz. Gönülden tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ama yani rakibinizi de ayrıca tebrik ediyorum. İnanılmaz kelimeler buldu.
1: Evet.
0: Bir değerlendirmenizi alayım. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok keyif aldım. Güzel geçti. Murat Bey'i de ayrıca destekleyerek birinci yaptık el birliğiyle.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok keyif aldım yani. Ben zaten bu tarz şeylerde hırslı olan biri değilim yani. Keyif almayı daha çok tercih ediyorum. Böyle bir organizasyonda bulmak beni çok mutlu etti. Hani gerçekten kaybedenin olmadığı bir yarışma. Evet, yani sadece her şeyin de paraya dayalı ya da maddi çıkar üzerine olmaması. Hem bilgi, bir şeyleri öğreniyor olmak, hem de bundan keyif alıyor olmak, yani böyle bir formatla alakalı benim ilk televizyon tecrübem, yani ilk defa kamera karşısına çıkıyorum ve bundan büyük keyif aldım. Sizi tanıdığım için çok keyif aldım. Çok mutlu oldum yani buraya geldiğim için.
0: Vallahi çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Biz de sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Gerçekten çok keyiflisiniz. Çok şensiniz. Çok iyi niyetli ve çok candansınız. Sizi de tanımak çok büyük bir mutluluktu. Murat Bey, sizi döneyim. Nedir sizin düşünceleriniz? Nasıl geçti yarışma? Bir değerlendirmeniz.
2: Yarışma güzel geçti. Burada önemli olan gerçekten klasiktir ama eğlenmekti. Ben dostum, kardeşim, arkadaşımla beraber burada olmak dan çok mutlu olduk. Size ve sizin adınıza, ekibinize bizi çok güzel ağırladılar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel, keyifli oldu. Bizim için de güzel bir anı oldu diye düşünüyorum.
0: Harikasınız.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim, biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ve A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına okuduğunuz zaman sayfalarına şöyle biraz araladığınızda bizleri anmanız adına, bizleri hatırlamanız adına sizlere küçük birer hediyemiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet efendim, yeni bir yarışmanın sonuna geldik. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpüne siz de katılmak, bizimle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize sırküpü@apara.com.tr adresine küçük bir özgeçmişinizi göndererek katılma talebinde bulunabilirsiniz. Sizi de burada misafir ederiz, beraber bu keyifli deneyimi yaşarız. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu bölümde temel değerlere sahip çocuk yetiştirmenin önemini konuşacağız. İki değerli isim var bugün. Eğitimci İbrahim Taşel ve Enis Şener bizimle olacak.

0: İbrahim Hocam, Enis Hocam, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hoş Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim tabii İbrahim Hocam sizinle başlamak isterim. Bugün özellikle değerler eğitimini sürekli konuşuyoruz. Ama ne yazık ki bunun önemi sıklıkla da unutuluyor efendim. Öncelikle değerler eğitimi neden bu kadar önemli? Sizinle başlayalım bir derseniz.
1: Tam da buradan başlamak lazım. Yani değerler eğitimi, çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi, iyi insan olarak yetiştirilmesi bu anlamda son derece önemli. Gerek ruh sağlığı düzgün, gerekse davranışları bizim geleneksel kültürümüz, terbiyemiz, ahlakımız ve dünyada, sadece Türkiye'de değil, dünyada genel geçer etik değerlere uygun olan çocuk yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz aşağı yukarı burada 7 yıldır program yapıyoruz. Benim katıldığım programların kahir ekseriyetinin konusu buydu. Çok anlattık. Bundan sonra da anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ülkenin çocuklarının iyi insan olarak yetiştirilmesi akademik başarılarının çok daha üzerinde önem arz ediyor. Yani bir çocuğu iyi yetiştiremediğiniz zaman akademik başarı onu belli bir yere getirmiyor. Yani çocuğun değerlerini oturtmadan, duygularını eğitmeden yetiştirdiğimiz zaman bir süre sonra akademik bilgiye sahip, teknolojik bilgiye sahip ama insanlık değerlerini tam anlamıyla özümseyememiş çocuklar yetiştiriyoruz. Burada temel olarak şuradan hareket etmemiz lazım. Bir insanın sadece kendi çocuğunu yetiştirmesi de bir şeyi kurtarmıyor. Hani bir Afrika atasözü var ya, bir çocuğu bir köy yetiştirir.
0: Evet.
1: Çevredeki bütün insanların da medyanın, sosyal medyanın, yazılı görsel basının, mahalledeki arkadaşların, akranların, komşuların, bütün bunların ortak bir hedefe yönelmesiyle ancak çocuklarımıza belli değerleri kazandırabiliriz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu

0: birçok programda anıyorum. Allah burada da tekrar anmak istiyorum. Biz onunla 13 yıl beraber çalıştık. Evet. Doğan Hocam her gittiği toplantıda şunu söylüyordu. Yani matematiği, feni iyi olan çocuklar elbette çok önemli bu ülke için. Teknolojik birikimi iyi olan çocuklar çok önemli. Bilimsel yapısı belli bir düzeyin üzerine çıkmış olan çocuklar çok önemli. Ama bundan daha önemli bir şey var diyordu. Ve bunu anlatırken de işte çevredeki çiçeklere, ağaçlara zarar vermeyen, kedileri tekmelemeyen, doğayı koruyan, insanlara merhametle yaklaşan çocuklar yetiştirmek inanın ki akademik başarıdan çok daha önemli diye kendine has üslubuyla her yerde anlatıyordu. Biz de onun ekolünden gelen eğitimciler olarak aşağı yukarı gittiğimiz her yerde bu konu üzerinde çok geniş bir şekilde duruyoruz. Yani bugün bence bu programda da iki şeyi çok enine boyuna konuşmak lazım. Birisi değerler, bu değerlerin çocuklara kazandırılması. Ama bunu bazıları çok sınırlıyor. Yani sadece bir inancın empoze edilmesi gibi filan algılıyor. Öyle değil yani. Dünya çapında genel geçer etik değerler. Evet. Nedir bunlar? Efendim hoşgörüdür. Nedir bunlar? Sabırdır, vicdandır, merhamettir, sevgidir, saygıdır,
1: empatidir,
0: karşıdakini anlayabilmedir, öfke kontrolüdür vesaire. Yani birçok değer var. Adı konmuş ya da tanımı yapılmış ya da yapılmamış. Bu değerleri biz çocuklarımıza kazandırmadan sadece akademik başarıya yöneldiğimiz zaman iyi bir nesil yetişmiyor maalesef. Onun için birincisi bunu konuşmalıyız bence. İkinci olarak da duygu eğitimi. Yani çocuğun karşıdakine karşı duymuş olduğu şeyler,
1: evet,
0: ve bunların kontrol edilebilmesi. Yani bu sadece okullar için değil, toplumun her biriminde, her kesiminde çok önemli. Yani bugün İstanbul'da mesela trafikteki kavgaları görüyoruz. İnsanların küçücük arkamdan korna çaldı diye levyeyi alıp aşağı indiğini, eskiden sadece levyeyi alırdı, şimdi silahıyla iniyor. Dolayısıyla bir öfke patlaması var, bir öfke kontrolü yok yani. İnsanlara karşı olan sevgi, merhamet, acıma duygusu, kendini onun yerine koyma, bütün bunlar kaybolmuş vaziyette. Yani kendini onun yerine koysa, kendisi de bazen gereksiz solluyor, kendisi de bazen gereksiz korna çalıyor, kendisi de bazen aslında trafikte uygunsuz hareket yapıyor ama kendisine bir şey söylendiğinde üzülüyor ama aynı şeyi bir başkasına uyguluyor. Dolayısıyla değerleri ve duygu kontrolünü iyi yapan çocuklar yetiştirmek Türkiye'de ve dünyanın her yerinde son derece önemli. İnşallah bunun detaylarına da geçeriz.
1: Evet, tabii temel değerler yeterince oturmayınca çocuk ya da herhangi bir birey karşısındakini bir kişi olarak değil de öfkesini boşaltabileceği bir hedef olarak görüyor. Az önce İbrahim Hocam'ın bahsettiği o trafik örneği çok önemli. Tabii efendim burada temel değerlerin eğitimi aile için değil toplumun geleceği için de çok önemli. Bu noktada Enis Hocam siz neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Tabii temel değerlerin eğitimi yani çocuklarımızın yetişmesinde, karakter gelişiminde çok önemli bir rol teşkil ediyor. Nedir bu değerler? Demin İbrahim Hocam da saydı. Empati, dürüstlük, yardımseverlik, adalet, bu değerlerin kazandırılması yavrularımızın kişilik gelişiminin şekillenmesinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Beraberinde topluma uyum ve topluma adaptasyon noktasında da bu değerlerle beraber yetişmiş olan nesiller daha sağlıklı bir toplumun şekillenmesi netice olarak önümüze koyuyor. Tabii eğitim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen okul ve dershaneler geliyor. Eğitim dediğimiz hadise sadece okul değil, aileyle beraber, ailenin bir bütün olarak, eğitimin bir parçası olarak, sorumluluğu paylaştığı bir süreç olarak devam etmesi gereken bir vaka. Bu noktada ailelerimizin bilinçlenmesi, eğitimin bir parçası olarak, bir paydaş olarak bizlerle beraber hareket etmesi çok önem arz ediyor. Tabii geldiğimiz noktada modernitenin getirmiş olduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Bizim jenerasyonumuz diyeceğimiz işte 40'lı 50'li yaşlardakiler, biz geniş ailelerin içerisinde büyüdük. Ninelerle, dedelerle beraber büyüdüğümüz bir hayat ve çocukluk süreci oldu. Şehre gelmiş olmak, çekirdek aileye evrilmiş olmak, ebeveynlik kültürü noktasında da belli tecrübelerin aktarılmasında bazı aksaklıklara sebebiyet verdi. Bunun neticesinde bugün yaşadığımız dijital çağ ve bilgi çağında biz ebeveynliği de artık internet ortamından bize dayatılan bazı kavramlar üzerinden öğrenmeye başlayınca bazı hatalar ister istemez ortaya çıkmaya başladı. Bizim tekrardan kendi kodlarımıza, kendi gelenek kodlarımıza dönmek mecburiyetimizi hissediyorum açıkçası. Burada okul, aile hep beraber nerede hata yaptık bunu çok net bir şekilde tespit edip doğruların üzerine gitmemiz ve yavrularımızın geleceğini çok daha sağlam temeller üzerine inşa etmeye gayret etmemiz gerekiyor.
1: Evet, tabii Enis Hocam çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben burada İbrahim Hocam'a dönmek istiyorum. Eskiden kalabalık ailelerde yetişen çocuklar daha sosyal ve değerlerine daha mı çok bağlıydı? Dijital çağda çocuklara değer kazandırmak daha mı zor hocam? Çünkü eskiden çocuk ninesiyle yetişirdi, evet, dedesiyle yetişirdi, amcası vardı, halası vardı, kuzenleri vardı.
2: Nesiller arası
1: ve
2: bir aktarım vardı.
1: Ve buradan merhameti öğrenirdi. Siz bu noktada neler söylemek istersiniz?
0: Ben de katılıyorum birebir. Çünkü insanların genel anlamda bir yalnızlaşması söz konusu oldu. Yani ailelerin, büyük ailelerin bölünmesinin sonucunda böyle bir durum ortaya çıktı. Bu belki doğal bir gelişim ama biz bunun geçişinde gerekli tedbirleri alamadık. Yani hem bu yaşlılarımızın zor durumda kalmasına neden oldu, hem de çocuklarımızın yetişmesinde birçok eksikliğe neden oldu. Yaşlılar açısından baktığımızda, yani torun sevgisi gösterebilen, efendim çocuklarıyla aynı ortamda yaşayan insanlar da işte Alzheimer gibi, içine kapanma gibi, kendini bırakma gibi olaylar olmuyordu. Ama şimdi bazı ailelerin annesi baba ya da babası tek başına bir ortam içerisinde torun sevemiyor, çocuk göremiyor, evladını göremiyor ve bunun verdiği bir yalnızlaşma ve yetersiz uyarılma sonucunda da çok erken Alzheimer'a ve benzeri durumların içerisine sürüklenme söz konusu. Bu belli bir kuşak için. Ama daha tehlikelisi, özellikle bebeklikten itibaren eline tablet tutuşturulan çocukların dış dünyadan algıları oldukça farklı geçmişe göre. Yani şu anda gerek nüfuslanma bakımından, gerekse çocukların biraz daha terbiyeli, edepli yetişmesi açısından Anadolu'da hala bu anlamda devam eden bir kültür var. Ama bu da giderek yozlaşıyor. Yani en muhafazakar şehirlerden, en gelenekçi şehirlerden örnekler verecek olursak bu da giderek azalıyor. Dolayısıyla bizim bu konuda mutlaka bir şey değişirken onun yerine bir şey ikame etmemiz gerekir. Yani kültürel değişim normaldir. Ancak kültürel boşluk çok kötüdür. Yani kültür boşluğu insanları tamamen özünden koparan, fıtratından koparan bir unsur. Yani insan iyilik fıtratı üzerine yaratılmıştır. Yani öbürü yaratıcıya hakaret olur. Evet. Yani kötü bir insan yaratması ya da kötü bir insanla karşılaştığımız zaman bunun fıtratı böyle, yaratılışı böyle gibi laflar duyuyoruz bazen. Bu son derece yanlış bir tabir. Yani bir şekilde bir eğitimcinin hele bunu söylemesi son derece yanlış. Çünkü o zaman eğitime inanmıyor demektir. Yani eğitimle insanın değiştirilebileceğine inanmıyor demektir. Tabii ki doğuştan gelen bir takım şeyler, genetik bozukluklar ya da psikolojik rahatsızlıklara yatkınlık gibi unsurlar vardır. Bunları kimse inkar edemez. Ama bu genle taşınanları son derece sınırlı ölçüdedir. Bunun dışında aynı çocuk A ailesinde başka, B ailesinde başka bir insan olarak yetişebiliyor. O zaman bizim bu işe nereden başlamamız lazım? Dünyaya gelişten itibaren aileden başlamamız lazım. Yani çocuğu anne sütünü emerken ya da en kötü o plastik emziği emerken bir anda, biraz önce gelirken de konuştuk, evet, dijital emziğe mahkum ediyoruz. Dijital emzik de eline tutuşturulan tablet ya da telefon. Çocuk orada çok hızlı bir şekilde akan bir dünya görüyor, farklı uyaranlar görüyor ve ondan sonra bu çocuk öncelikle yavaş bir dünyayı kabul etmemeye başlıyor.
2: Dopamin bombardımanı altında kalan bir nesille karşı karşıyayız.
0: Kesinlikle. Müthiş hızlı, her şeyi çabuk tüketen, her şeyi çabuk harcayan, zaplama kültürüyle yetişmiş bir çocuk çıkıyor ortaya. Yani bir televizyon filmini bile izleyemeyen bir nesil haline geldi bu nesil. Bu esnada evde hem tablet var, hem telefon var, hem televizyon açık. Bütün bunlar çocuğun yetişmesinde çok olumsuz etkiler meydana getiriyor. Yani teknoloji kullanana bağlı olarak yararlıdır ya da zararlıdır diyebiliriz. Teknolojiyi kullanırken eğer ona eğitim verecek bir takım materyaller üretemiyorsanız, o çocuk üretilen materyalleri olduğu gibi izlemek, almak durumunda kalıyor. Ama genel olarak dijital yapı hızlı tüketme kültürünü beraberinde getiriyor. Yani ne verirseniz verin. Mesela şimdi bakıyorum, çocuklar atılmış bir ses mesajını bile normal dinlemiyor, çarpı ikiye alıyor. Çabucak hemen söylesin de geçsin diye. Ya da bir televizyon programında çok dikkat ediyorum, böyle ağır ağdalı usul usul anlatan adama oradakiler bile tahammül edemiyor. Niye? Çünkü bu kültürün getirmiş olduğu bir yetişme tarzının, işte bu dijital bombardımanın getirmiş olduğu bir unsur. Hele bir de olayın bir başka yönü var ki, bu dijital materyaller içerisinde çocuklar için en cazip şeyler oyun. Evet. Oyunlar. Bu oyunların bir bölümü gerçekten çok kötü insan profili oluşturmaya yönelik hazırlanmış. Yani düşünün, durmadan karşıdaki adamları öldüren, öldürdüğü adamlara göre puan kazanan, para kazanan, sanal para da veriyorlar bazen, puan veriyorlar, can veriyorlar, bilmem ne veriyorlar. Ve çocuk ondan sonra ne kadar çok öldürürsem o kadar çok puan alacağım yarışına giriyor. Ve dijital dünyada öldürmenin sempatik bir sunumu gerçekleşmiş oluyor. Yani bir sempatik ortam içerisinde bir sunum yapılmış oluyor. Bir de çocukluk çağı oyun çağıdır. Eğer onları biz eskiden olduğu gibi mahallemizde, sokağımızda, evlerimizdeki oyunlarla buluşturamazsak, o çocuk o oyun zevkini mutlaka bir şeyden alacak.
2: Hayat boşluk kabul
0: etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla kesinlikle çocuklarımızı bizim geleneksel oyunlarımızla ya da yeni üretilen oyunlarla tanıştırmak ve bu oyunlarla dijital materyallerin cazibesini kaybettirmek lazım. Yani şimdi biz bazı okullarımızda uyguluyoruz, hatta oyun dostu okul diye lanse ediyoruz. Orada işte diyelim ki o yıl boyunca 60 tane oyun belirliyoruz. Bahçede oynanan, masada oynanan, salonda oynanan oyunlar bunlar. İnanın ki o çocukların aklına telefonuna bakmak, tabletine bakmak gelmez o oyun heyecanı içerisinde. Yani biz mutlaka bu boşluğu doldurmamız lazım. Eğitim kurumları olarak da, anne baba olarak da. Yani piyasada olan oyunlar, bizim çocukken oynadığımız oyunlar, bunların bizim çocuklarımıza da bir şekilde aktarılması lazım. Aksi takdirde o acımasız dünyanın oyunları içerisinde kalıyoruz. Yani geçen konuşuyoruz, Birisi diyor ki bir oyundan bahsettik ya, orada kuş öldürülüyordu diye. Peki kuş öldürmek doğru mu? Bugün kuşu öldüren yarın başkasını da öldürür. Evet. Dolayısıyla bu

0: oyunların özellikle pedagojik açıdan uygun olanlarını da geliştirmek zorundayız. Yani o dünyadan da çocuklarımızı engelleyemeyiz, koparamayız. Gelelim televizyona, televizyon bombardımanına bu dönemde. Televizyonda da çocuklarımızın çizgi filmlerde ki mesajları çok iyi algılaması lazım ve bu mesajların doğru verilmesi lazım. Yani bir takım kahramanlara bakıp balkondan atlayan çocuk da görüyoruz. Yani onlar uçuyor kaçıyor ya, hani atlıyor tırmanıyor vesaire. Çocuk o yaşta bunları görünce kendini hani isim zikretmeden söylüyorum, ona özenir şekilde davranışlar içerisine giriyor. Balkondan atlayan çocuk örneği var ya. Yani ben uçacağım işte falanca gibi kaçacağım diye. Dolayısıyla çocuklarımıza izleteceğimiz çizgi filmler, çocuklarımıza, çünkü artık bir kutunun içerisinden dünyanın her yerinden sunulan çizgi filmler var ve bunların içerisinde bazıları kötülük içeriyor. Yani çocuğun o yaşta öğrenmemesi gereken davranışları içeriyor. Yani küfür içeren çizgi filmler bile var. Tabii, biliyorsunuz yani.
1: Küresel anlamda dijital dünyayı yöneten ve yönlendiren şeytani bir akıl var maalesef. Ve nesilleri ifsad etmeye yönelik bir ajandaları olduğunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Demin İbrahim Hocam'ın bahsettiği bireyselleşme aslında hani altyapısı kurgulanmış bir şey, hedef belirli şeylere, odaklar için. Evet. Şimdi bundan uzak tutmak için bizim gerçekten çok ciddi anlamda çocuklarımıza medya okuryazarlığını çok ciddi anlamda öğretmek mecburiyetimiz var. Yani çocukların orada verilen mesajlar noktasındaki şeyi sorgular hale gelmesi lazım. Ki oradaki doğruları biz bir şekilde bu çocuklarımıza içselleştirebilelim. Tabii oyunlar üzerinden hep biz tukaka diyoruz ama bir de işin sosyal medya boyutu var. Sosyal medya bugün yetişkininden çocuğuna kadar hepimizin hayatını bir şekilde sarmalamış vaziyette. Evet. Şimdi biz çocuklara kabahat bulurken bir taraftan kendimizi de dahil ederek bütün ebeveynlerimiz bir şekilde sosyal medyanın içerisine gömülmüş vaziyetteyiz. Ve sosyal medya üzerinden temel ahlaki değerleri de çok ciddi anlamda zedeleyen bir bombardımanla karşı karşıyayız. Buna karşı alınması gereken çok önemli tedbirler
0: var. Hatta burada bazen çocuklar ebeveynlerin başına kalkıyor. Evet. Diyor ki siz de oynuyorsunuz, evet, diyor. Durmadan elinizde telefon var diyor. Yani bir ailenin içerisinde ya şu telefonu bırak diyen kişi bir bakıyorsunuz iki, evet, dakika sonra kendisi telefonla oynamaya başlıyor. Yani bunların birer perhiz saatlerine sokulması lazım. Yani bir iş yapıyorsa tamam, itirazım
1: yani
0: yok.
1: Topyekün bir aksiyona ihtiyacımız var. Yani toplum olarak bu noktada önemli, çünkü hani hakikaten baktığımız zaman televizyon dizilerinden sosyal medyaya kadar şiddetin ve temel ahlaki değerlerin dejenere edildiği bir süreç yaşıyoruz. Beraberinde global ölçekte gelen işte LGBT'den tutun farklı akımların bir şekilde belli kodlarla zihinlere enjekte edilmeye çalışıldığı şeyler görüyoruz, programlar görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Hızlı bir şekilde karşımıza çıkıyor ve zaman içerisinde göre göre artık bireyler bunu kanıksamaya, bundan 10 sene önce yok canım bu da olmaz dediğimiz şeyleri artık doğal hale gelir gibi kanıksamaya başlıyoruz. Bu çok önemli.
0: Yani Enzo Hocam, burada yetişkinlerin izlediği bazı programları da ifade edebiliriz. Evet. Mesela gündüz kuşağında ki programlarda da öyle. Yani orada da çok çarpık ilişkilerin,
1: çok çarpık ilişkiler
0: ve sıkıntılı aile modellerinin
1: belli kültür düzeyindeki
0: bir şey var, evet,
1: belli kültür düzeyindeki özellikle annelerin yani dünyasını ciddi anlamda zedeleyen programlarla karşı karşıyayız. Gerçekten bunun hani devlet eliyle, RTÜK eliyle bir düzene sokulmasında ciddi anlamda ihtiyaç
0: burada,
1: var. Aynı şey diziler için de geçerli. Tabii. Akşam kuşağındaki dizilerde baktığımız zaman biz hep şiddet üzerinden, şimdi tarihi, evet, diziler diyoruz, tamam, olması gereken bir şey. Kendi kültürümüzü, tarihsel dokumuzu anlatalım ama orada yani şiddetin dozunun kaçtığı şeyleri, çünkü prime time dönemde çocukların da izlemiş evet. olduğu dizilerle karşı karşıyayız. Buradaki dengeyi çok iyi muhafaza etmek lazım. Keza işte popüler olan bazı mafya dizileriyle bugün muhatabız. Oradaki şiddetin dozu da hakikaten aşmış vaziyette. Burası artık kontrol altına alınması gereken. Zannedersem yakın dönemde bu konuyla alakalı herhalde bir karar da aldılar. Bu noktada belirli bir düzenleme getirilecek.
0: Yani burada bence yasaktan öte, özellikle buradan seslenmek istiyorum. Bu dizilerin senaryolarını yazan senaristlerimiz çok da başarılı senaristler. Yani dünyada seçilen, tutulan senaristler bunlar. Bunların bunu bir milli mesele olarak ele alması lazım. Yani biz eğer ülkemizi yaşanamaz hale getirirsek aldığımız reytinglerin hiçbir anlamı yok.
1: Hiçbir kıymeti yok.
0: Evet. Yaşanamaz hale gelmiş çocuklarımızın böyle içimizi haftalarca yakan bir takım olaylara maruz kaldığı bir ülke haline geldikten sonra aldığımız reytinglerin hiçbirinin bir anlamı yoktur. Tabii. Yarın herkes buna ahvah edecek. Tabii. Aksi takdirde yaş suç sınırı 14 yaşlara kadar evet. iniyor ve çocukların bu işin içerisine bizzat dahil olması söz konusu oluyor. Ben yasaktan çok buradan senaristlerimizin yüreğine seslenmek istiyorum. Yani yazdığımız dizileri bizim çocuklarımız izleyecek, bizim torunlarımız izleyecek ve yarın onlara nasıl bir model oluşturmuş olacağız? Bunu çok iyi tartmaları lazım. Evet. Çünkü bu işler yasaklı olmuyor. Evet. Çünkü platformlar var. Yani çeker, sen yayınlamıyorsan verir bir platforma evet. yayınlatır. Ama vicdani olarak gerek dünyanın herhangi bir yerinde, gerek Türkiye'de, gerek bizim şehrimizde bu senaryoların oluşturduğu insan tipiyle yarın caddede karşılaşacağız. Ben evet. başlarken bir şey söyledim. Bir insanın sadece kendi çocuğunu iyi yetiştirmesi önemli değil. Bütün çocukların iyi yetişmesi önemli. Aksi takdirde çok değerlerini kazandırdığınız, iyi huylarla yetiştirdiğiniz bir çocuk mahallede 5 tane yetişememiş çocuğun arasına girdiği zaman orada yaşanamaz hale geliyor ortam onun için. Akran baskısına uğruyor. Sen ne biçim çocuksun diyorlar. Muhallebi çocuğusun diyorlar.
1: Güvensizlik de tabii, topluma kesinlikle. Enjekte ediyor ve o güvensizlik maalesef yani bizim en temel yani bugüne kadar övündüğümüz nüfusla alakalı şeyimize de negatif olarak yansıyor. Bugün işte Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız nüfus üzerine yeni bir şey yaptılar. Önümüzdeki hafta zannedersem bir etkinlikleri var İstanbul'da da. Gelirken radyoda dinliyordum. İnsanlara mikrofon tutmuşlar nüfusla alakalı önümüzdeki süreçte işte çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz sorusu sorulduğunda bu güvensizlik ve kaos ortamında çocuk yapmayı düşünmeyen bir genç jenerasyonla karşı karşıyayız. Yani çünkü nüfus bizim en önemli varlığımız. Devlet niçin
0: bu dünyaya
1: var?
0: Çocuk mu getirilir?
1: Evet, diyor. Böyle bir algı böyle bir algıyla böyle diyor. Yani.
0: Böyle bir dünyaya ben çocuk nasıl getireyim diyor.
1: Bizim bu algıyı düzeltmeye çok ihtiyacımız var. Evet. Yani temel ahlak eğitimi noktasında hepimizin şöyle bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor. Edep ve ahlak noktasında bizim yüzyıllar boyu bu coğrafyada gönül erlerimiz ahlakı anlatmışlar. Gönüllere dokunmuşlar. Edep üzerine o kadar güzel sözler gelirken birazcık böyle bakayım dedim. Edep üzerine neler söylenmiş diye. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ona atfedilen bir söz var. Diyor, edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan buyuruyor. Evet. Keza Yunus Emre, girdim ilim meclisine eyledim talep, dediler ilim geride illa edep. İşte medreselerin kapısına edep yahu şeyi artık şey haline gelmiş. Bizim silkinip bu edep ve ahlak eğitimi noktasında topyekün bir harekete ihtiyacımız var. Yoksa hakikaten bu gidişle nesillerimizi elimizden kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.
0: Burada bir şeye de özellikle altını çizmek istiyorum. Bazen biz bu genel geçer etik değerleri, doğruluk, hakkaniyet, adalet, dürüstlük, efendim işte hoşgörü, sabır, nezaket, bunları söylediğimiz zaman bazıları değerden anladığı şey farklı yani. Sanki biz bir inancı empoze ediyormuşuz gibi algılıyorlar. Alakası yok. Bugün Avrupa'da bizim dinimizde olmayan birçok ülkenin ahlaki değerlerinin daha iyi oturmuş olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki bu bizim söylediğimiz değerler iyi insan yetiştirmeyi sadece bir dini telkin gibi algılamak son derece yanlış. Öyle olunca bir

0: cenah doğrudan bunun evet. karşısında bir duruş sergiliyor. Reaksiyon. Bu yanlış bir şey. Biz dünyada genel geçer etik değerlerden bahsediyoruz. Evet. İyi insan yetiştirmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir inancın empozesi gibi düşünülmesin. Yani Anadolu'da yıllarca çok farklı kültürler yaşamış, çok farklı dinler yaşamış, halen de yaşıyor. Bu insanlar içinde geçerli bu söylenen şeyler. Biz Müslüman toplum içinde geçerli, Hristiyan toplum, herkes için geçerli.
1: Evet, herkes biz de bizzatı bunu tecrübe ediyoruz, müşahede ediyoruz gittiğimizde yurt dışına. Hatta ben her zaman gittiğimde söylerim. Ya biz aslında bu hayatı yaşamalıyız. Bunların yaşadığı hayatı yaşamalıyız. Çünkü her açıdan tabii ki eleştirilecek yanları çok var. Ama işte sabah erken kalkıp sağlıklı bir şekilde sporunu yapıyorlar. Her açıdan bakıldığında örnek olabiliyorlar. Şimdi benim elimde dikkat çekici bir veri var. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Çocukların en çok oyun oynadığı ülkelerden bir tanesi Japonya'ymış dünyada. Ama
2: dijital oyunlardan
1: bahsediyorum. Dijital oyunlardan bahsediyorum. Evet. Ama orada geçen hafta o yaşadığımız elim olaylar orada çok daha azmış. Veriler bu şekilde gösteriyor. Şimdi bu noktada az önce değerler eğitiminden bahsettiniz ya, oraya gelmek istiyorum. Yani değerler eğitiminin toplum olarak yeterince önemsenmediğini düşünüyor musunuz? Şimdi Doğan Cüceloğlu hocamızdan örnek verdiniz siz. Öncelik merhametten ziyade mükemmellik mi?
0: Yani maalesef böyle bazen bir yarışın içerisine girdiğimiz zaman her şeyi kaybediyoruz. Yani evet. bugün Türkiye'nin güzide takımları var. Bu takımlar arasında da maçlar oluyor. Oturup zevkle seyreden insan sayısı %10 bile değil. Evet. Yani o takımın taraftarı ondan mutsuz, öbür takımın taraftarı ondan mutsuz. Ama ortada kaybolan ne? Futbol. Evet. Hangisinin güzel oynadığı ya da hangisinin daha sportif olduğu,
1: onu
0: artık onu tartışmıyoruz. Evet. Yendi mi yenildi mi, attı mı atamadı mı, işte hakem şunu mu tuttu bunu mu tuttu. Yani bazen yarışa girdiğimizde orijini kaybediyoruz. Bir millet için en tehlikeli şey orijinini kaybetmektir. Aynen. Yani bir orijini, o pergelin sabit yerini kaybettiğimiz zaman iyi bir daire çizemeyiz. Biz de bazı yarışlara girdiğimiz zaman orijinimizi kaybediyoruz. Çocuklarımızın daha iyi fizik, kimya, matematik, biyoloji öğrenmesi çok önemlidir. Dünyayla bu konuda da yarışıyoruz, tamam. Ama bunun kadar önemli olan da değerlerine sahip çocuk yetiştirmektir. Yani ikisini birlikte, iki kanatlı olmak lazım. İkisini birlikte götürmek lazım. Yani bir grupta mesela gereksiz yere şey yapıyor. İşte efendim Türkiye'de dersler zor, okul uzun ya da işte efendim sınavlar var. Bunun için bu değerler bozuluyor. Hiç alakası yok halbuki. Şimdi yani dünyanın en sert sınavları Japonya'da, Güney Kore'de. Evet. Peki bunların ahlaki yapılarına bir dikkat ettiğiniz zaman var mı böyle bir şey? Yok. Bunların sebebi sınavlar, ders çalışma mecburiyeti değil. Yarışa girdiği anda kendini kaybeden bir toplumsal yapı oluşturmuş.
1: Makyavelist bir yapıya dönüşüyor.
0: Kesinlikle. Maalesef. Futbolda da var. LGS'de de var. YKS'de de var. Her şeyde var bu yani. Ha. Yani yarışa girdiği anda kendini kaybeden. Böyle bir yapı var.
2: Hadiseye biraz bütüncül de bakmak lazım. Japonya örneği çok enteresan. Biz İbrahim Hocam'la beraber Japonya gezisi yaptık. Eğitim gezisinde bulunduk. Hakikaten eğitim kurumlarını incelediğiniz zaman gıpta ettiğimiz bir manzara var. Yani ilkokul çağından itibaren sosyal hayata, toplumsal hayata ciddi oranda saygının öğretildiği ve herkesin toplumda birbirine karşı o saygıyı, nezaketi sergilediği bir toplum görüyorsunuz. Evet. Dijital oyunların bu kadar fazla oynanmış olması yani o toplumda farklı yansımalar olarak biraz bütüncül de bakmak lazım hadiseye. Evet. Şöyle bir de bir realite de var. Japonya'da dünyanın en fazla intihar vakasının vuku bulduğu ülkede evet. maalesef Japonya'dır.
0: O yani, da öyle tezahür etmiş.
2: O da olabilir. Öyle tezahür etmiş. Farklı bir yansıma olarak şey ediyor. Yani oyunlar noktasında çok hani ben oyunlar üzerinde gündem etmek istemiyorum ama yani sosyal medya ve genel anlamda dijital dünyanın kontrollü bir şekilde bizim gündemimize alınması, devlet kurumlarıyla beraber, eğitim kurumlarıyla, aile kurumuyla beraber neleri yapmamız gerektiğini ciddi anlamda kafa yormamız gerekiyor. Hakikaten. gerçekten zorlu bir süreç. Yani dijital dünya, bizler, bizim jenerasyon dijital mülteciler diyor. Bu elimizdeki çocuklarımız dijital yerliler. Onlar içine doğdular. Ve hani oranın vermiş olduğu haz ve o dopamin bombardımanı bu çocukları ciddi anlamda sarmalamış vaziyette ve maalesef belki insanlık tarihinde ilk defa ebeveynlerinin söz geçiremediği bir nesille karşı karşıyayız. Yani çocuklar ciddi bir tahakküm kurmuş vaziyette ailelerin üzerinde. Bunu bizim normal kodlarına dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde problem katlanarak büyüyecek.
0: Evet. Yani sevginin çocuğu mahvetmemesi evet. lazım. Sevginin çocuğu evet. Mahvetmemesi lazım. Bu ne demek? Çok seviyorsunuz, çok içiniz yanıyor, onun her dediğini yapıyorsunuz, hiçbir sınır koymuyorsunuz, hiçbir şeye yasak koymuyorsunuz evet. ya da onun birçok problemini kendisinin halletmesine izin vermeden gidip her şeye müdahale ediyoruz filan, bütün bunlar. Bir de çocuğunun bir sıkıntısını kabul etmeyen ebeveyn var. Bu da evet. çok tehlikeli.
2: Bu çok önemli. Bu çok evet. önemli. Yani bu yaşadığımız problemlerde birazcık derinlemesine analiz edildiği zaman yani biraz bunu da görüyoruz bu vakalarda. Bizim okulu ve öğretmeni güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Hem her anlamda güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Yasal ve mevzuatsal anlamda da güçlü kılmaya ihtiyacımız var. Şimdi problemli vaka olan çocuklar var mı? Var. Bu çocuklar okulda sınıf öğretmeni tarafından tespit ediliyor. Okuldaki rehberlik servisi tarafından tespit ediliyor. Defaatle bu çocuklarla görüşmeler yapılıyor. Ebeveynle sonraki safhada bu sürecin, problemin çözülmesi noktasında adımlar atılıyor. Okulla işbirliği yapan ebeveynle problemi minimize edip tamamen evet. izalede edebiliyorsunuz. Ama okulla eğitimcilerle işbirliği yapmayan ebeveyn noktasında problem katlanarak büyüyor. Yasal olarak özellikle ilkokulda ve ortaokulda elimizde herhangi bir müeyyide de yok maalesef. Çocuğu okuldan evet. uzaklaştıramıyorsunuz. Eğitim ortamından herhangi bir engelleme şansınız yok. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli yasal mevzuatları, eğer aile bu çocukla alakalı atılacak adımlarda eğitim kurumuyla bir eş güdüm içerisinde beraber hareket edecek bir inisiyatif ortaya koymuyorsa, alınması gereken farklı tedbirlerin devreye alınması lazım ki, çünkü bir okul ortamında düşünün, bir sınıfta 25 tane öğrencinin evet. olduğu yerde problemli bir vaka öğretmenin enerjisini tamamen tamam. tüketiyor. Diğer 24 tane çocuğun hakkını gasp ediyor. Orada eğitim sürecini mi yöneteceksiniz? O problemi mi yönetmeye çalışacaksınız? Velhasılı kaotik bir tablo tezahür ediyor. Diyor. Bu noktada ciddi anlamda yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
0: Yani çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Yani bu çocuğun bir takım sorunları var, bunu bir psikoloğa götürün evet. deniyor. Ya da biz ilgilenelim deniyor. Benim çocuğum çok zeki diyor. Ya zeka başka bir şey. Psikolojik rahatsızlık başka bir şey. Bunlar ikisi tabii. aynı şey değil.
2: Kaldı ki bu son vakalarda bunu görüyoruz. Bu çok şeyler. Çok net yani, görünüyor. Yani.
0: Mesela ben bugün okuduğum bir şeyi de gördüm. Rehber öğretmen işte bu çocukla ilgili bir durumu bildirmek istediğinde telefonu evet. Yüzüne kapandığını yüzüne ifade evet. ediyor. İfadesinde evet. bu var yani. Bu ne demek? Demek ki ben iletişime kapalıyım. Benim çocuğum mükemmeldir. Siz benim çocuğuma müdahale edemezsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor.
2: Bu tip vakaların birçoğunda zaten aile içindeki problemlerin de okula yansımasını görüyoruz. O noktada yani hakikaten eğitim kadrosunun elinin güçleneceği bizim yasal mevzuatlara yani da ihtiyacımız var.
0: Geçmişte hani bizim belki kültürümüzde hani abartılı bir söz gibi görünüyordu ama et senin kemiği evet. benim mantığı. Evet. Ama öğretmene güven lazım. Okul idarelerine güven lazım ve çocuğu gözlemleyen rehber öğretmenlere evet. güven lazım. Bunlara güvenmemiz lazım.
2: Ya da en azından önleyici tedbirlerin istişare içinde olması lazım. Yani. Evet.
1: Şimdi evet. veli çocuğun yanlış davranışlarını savunduğunda çocuk kendinde o davranışları tabii, hatta daha fazlasını hak da görebiliyor.
0: Tabii, kesinlikle aynı öyle oluyor.
1: Şimdi burada özgürler ve sınırlar konusunda da biraz değinmek istiyorum. Hani çocuklara özgürlük kavramı nasıl öğretilmeli? Özgürlük ile sınırlar arasında nasıl bir ilişki kurulmalı? Sizinle başlayalım yani, dilersen.
0: Şimdi özgürlük tabii önemli bir şey. Yani çocuğun özgüveninin artması için, kendini ifade edebilmesi için, keşif yapabilmesi için, icat yapabilmesi için, meraklarının peşinden gidebilmesi için özgür bir ortamda olması gerekir. Evet. Ama bu özgürlük, hep söylerler ya, başkasının sınırlarına geldiği anda durması lazım. Yani benim başkasına zarar verme, dersi sabote etme ya da işte arkadaşlarıma akran zorbalığı yapma ya da öğretmenimi üzme ya da ailemi üzme gibi bir özgürlüğüm olamaz. Onun için özgürlüğün sınırları bence çok önemli. Yani sınırsız bir özgürlük zaten özgürlük olmaktan çıkar. Onun için özgürlük şart ama onun belirli sınırlarının olması da önemli. Yani bizim bugün burada anlattığımız şeyleri hayata geçirmek kağıt üzerinde çok kolay ama uygulamada gerçekten beraberinde zorluklar da getiriyor. Yani o özgürlüğün o kıl payı sınırını belirlemek gerçekten çok önemli
2: yani
0: bir şey.
2: Dengeyi muhafaza etmek
0: kesinlikle
2: lazım. Yani biz bu tip yaşadığımız menfi hadiseler sonrasında çok duygusal reaksiyonlar gösteriyoruz ve bazen kontrolü de kaybediyoruz. Yani alınacak tedbirler noktasında da biraz soğukkanlı hareket etmek lazım. Yani okul dediğimiz, eğitim kurumu dediğimiz yapının mahiyetini bozacak polisiye tedbirlerle çözülecek hadiseler değil. Biraz soğukkanlı davranmak lazım bu noktada. Muhakkak alınması gereken tedbirler alınmalı. Ancak yani burada dengeyi de çok iyi muhafaza etmek lazım ki eğitim ortamının o şeyini bozmayalım, mahiyetini bozmayalım.
0: Ya, tıbbi açıdan dünyanın en az hastalık görülen ülkeleri önleyici tıp hizmetlerini iyi yapanlar.
1: Kesinlikle. Doğru.
0: Bu ruhsal durumda da geçerli.
1: Aynı şey. Doğru.
0: Yani önleyici ruhsal bozuklukları, önleyici tedbirleri biz baştan alırsak işi suyu gözesinden keseriz.
2: Evet, evet.
0: Ama olduktan sonra çok pahalıya mal oluyor bunlar.
1: Kesinlikle.
0: Hem düzeltilmesi pahalıya mal oluyor, hem de ülke için, diğer çocuklar için ciddi sorunlar oluşturuyor. Bir de bu tür değer kayıpları bulaşıcıdır. Nasıl
2: Doğru.
0: değer bulaşıcıysa değer kayıpları da bulaşıcıdır. Yani bir çocuktan diğer çocuğa da
2: sirayet
0: yansımış
2: eder.
0: Oluyor. İşte falancanın çocuğu bu konuda bunları yapabiliyor, ben yapamıyorum diyor. Bu sefer kendi ailesine isyan ediyor çocuk, koyduğun sınırlar açısından. Bu anlamda verilecek kararlarda ailelerin birlikte hareket etmesi de çok önemli. Yani mesela geçen bir grupta bir sınıfın 5. sınıfa gelmişler. Bunlara telefon alalım mı almayalım mı diye okul grubunda paylaşılmış. İşte zannediyorum 3/2 almayalım demiş. 1/3 alalım demiş. Ve bu 3/2 sonuçta kazanmış yani. Öbürleri de almamış. Çünkü onun da aklına yatmıyor aslında.
2: Başarabildiğiyse tebrik etmek lazım.
0: Kendileri karar vermiş. Sınıftaki hiç kimsenin almaması gibi bir karar. Ve ondan sonra gerçekten almamışlar. Bu ertelenmiş bir davranış. Yani illa alacaklar belli bir yaşa geldiğinde. Hele büyük kentlerde çocukla irtibat da çok önemli. Yani çıktın mı, gittin mi, geldin mi gibi bir soruya da muhatap çocuk. O nedenle hani telefonu zararlı olarak addetmiyorum ama erken, çocuğun eline erken geçmiş, sosyal medyası erken açılmış, o dünyanın içine çabuk dalmış olan bir çocuk için çok ciddi bir tehlike haline geliyor bir süre sonra. Kullanım sınırları koymak çok önemli. Ama burada ben esas buraya şuradan geldik. İşte ailece görüşen akranların ailelerinin de kendi arasında bir takım anlaşmalar yaparak çocuklara aynı özgürlük sınırları çerçevesinde hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bana hep soruyorlar. Hocam işte öğretim mi, zor eğitim mi? Kesinlikle eğitim zor.
2: Eğitim, tabii.
0: Yani öğretim, bu çocuğa matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi bir şekilde öğretirsiniz. Çok zorlarsınız, kamp yaparsınız, fazla çalıştırırsınız, ek ders yaparsınız, öğretirsiniz. Ama değerlerin kazandırılması bu kadar basit bir iş değil.
2: Evet.
0: Hele hele iş çığırından çıkmışsa onu tekrar eski noktasına getirmek, çığırına getirmek çok daha zor. Onun için bir millet ödevi olarak bizim bunu ödev olarak kabul edip bu ülkenin değerlerle buluşmuş çocuklarına bir an önce erişmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii burada özellikle özgürlük çocuğa başkasının alanına girmediği sürece, evet, işte onların sorumluluk üstlendiği sürece, ortak kurallara saygı duyduğu sürece geçerli olduğu mesajı da çok verilmeli. Önemli. Disiplin konusuna da gelmek istiyorum biraz efendim. Disiplinle değer öğretimi arasında nasıl bir ilişki var hocam? Sizinle başlayalım dilerseniz.
2: Eğitim süreci içinde, şimdi içinde bulunduğumuz çağ, İbrahim hocam yani öğretim mi eğitim mi dedi. Öğretim kısmı hakikaten içinde bulunduğumuz hani dijital ve yani bilgi çağında bilgi artık çok kolay ulaşılabilen ve sürekli güncellenen farklı bir boyuta evrilmiş vaziyette. Ama eğitim dediğimiz şey bizim temel insani vasfımızla alakalı bir şey olduğu için eğitim sürecinin sosyal bir ortamın içerisinde uzun soluklu olarak cereyan etmesi gereken bir süreç. Ve disiplin olmazsa olmaz bu işin en temel şeylerden bir tanesi. Yani disiplinin olmadığı bir yerde eğitimden bahsedebilmemiz mümkün değil. Bunun sınırını da dozajını da çok iyi ayarlamak da mecburiyetindeyiz. Yani disiplinden kastımız hani eskiden elinde sopasıyla işte sınıfın ortasında böyle şey eden bir şeyden bahsetmiyoruz disiplinden, ama orada gene özgürlükler ve sınırların içselleştirildiği belli bir disiplin kurallar manzumesinin olduğu bir disiplin yapısından bahsediyoruz. Olmadığı takdirde hakikaten orada eğitimden bahsetmemiz mümkün değil.
1: İbrahim hocam.
0: Ben de katılıyorum, aynen disiplin mutlaka olması gerekir. Yalnız disiplin kuralları uygulanırken tutarlı davranmak ve evet, adil davranmak adil çok önemlidir. Evet. Yani bütün çocuklar için geçerli kurallar ve aynı zamanda bir gün başka bir gün başka tabii, değil. Tabii. Her zaman aynı kuralları olan benzer bir şekilde uygulamak. Yani tutarlılık ve sürdürülebilirlik çok önemli. Yani uygulayamayacağımız kararlar vermememiz lazım.
2: Evet, evet.
0: Yani yarın mutlaka sen delmek zorunda kalacaksın. O tür bir disipline girmeyeceksin. Çok iyi belirlemek lazım kuralları ve o kurallara uymak lazım. Bununla ilgili çok somut bir örnek vermek istiyorum. Yani daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bizim üniversitemiz var ve burada yurdun kuralları var. Belli bir yaşa gelmiş bir çocuklar. Yani yurdun kuralı işte 11.30'dan sonra kimse yurda giremez.
1: Evet.
0: Ve bir takım gençler işte belli tatil günleri oluyor filan. Bir de artık kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmiş çocuklar. Efendim böyle bir kural niye var diye önce isyan ediyor. Daha sonra ileri sınıflara geliyor ve mezun oluyor. Mezun olduğu zaman bir tanesiyle konuştuk. Hocam burası diyor gerçekten mükemmel ya diyor. Bizi zorladılar ama diyor biz eğer işte 11.30'dan sonra gelen bir adam olsaydık şimdi okul bu bitmezdi, diplomayı alamazdık diyor.
1: Sonradan anlaşılıyor.
0: Ya bu çok önemli. Yani evet, insanların en son verdikleri şey önemli. Yani hazza dayalı bir yaşamdan disiplinli bir yaşama geçmek hem eğitim açısından önemli hem öğretim açısından önemli. Yoksa hazza dayalı yaşarsak o gün kafamız nereye estiyse ya da o gün canımız ne istiyorsa en böyle mutlu geçireceğimiz zamanların peşinde koşarız. Ama sonunda da Ağustos böceğinden karınca meselesine döner iş. Aynen. O nedenle disiplin çok önemli. Okullarda da tutarlı, uygulanabilir, herkese eşit bir disiplin kuralının olması lazım. Disiplinsiz eğitim olmaz.
2: Kesinlikle.
0: Ben böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani disiplin çocukları dövmek değildir, onlara şiddet uygulamak değildir, onları küçük düşürmek değildir, onları azarlamak değildir. Herkes için genel geçer kuralları baştan ortaya koymak ve sonuna kadar da bu kurallara sahip çıkmak.
2: Başarının anahtarı dedik programımızın ismi, başarının anahtarı disiplinden geçiyor. Hakikaten yani disiplinin olmadığı bir yerde bizim eğitimi konuşma gibi bir şeyimiz yok maalesef.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı.
2: Teşekkür ediyoruz Murat Bey.
1: Çok kıymetli bilgiler edindik sayın seyirciler. Başarının anahtarını artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Bugün iki değerli isim İbrahim Taşel ve Enis Şener hocamız bizimle birlikteydi. Hoşça kalın, iyi geceler diliyoruz efendim.

0: uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yerinde hiç duramayan, sürekli üreten, çok başarılı bir müzisyen Hande Ünsal stüdyomuzda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bu ne güzel açılış ya.
0: Ama bir halini hatırını sormak istiyorum. Şarkıya bayıldım.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bir şarkı olmuş. Lavlandım şimdi. Halim
1: evet.
0: Nasıl bir şarkı oldu efendim? Hikayesini senden dinlemek istiyorum.
1: Yani aslında albümün açılış şarkısı, yani daha doğrusu albüme ismini veren şarkı Halim. Albümü Lavlandım'la açtık ama aslında albümün hikayesini anlatan şarkılardan bir tanesidir ismiyle de. Çünkü 9 ayrı şarkı ve 9 ayrı ruh haline yazılmış şarkılar. Hepsi birbirinden çok farklı. Albümü bir araya getirirken özellikle buna dikkat ettik. Hı-hı. Halim Sevgilim sözü ve müziği sevgili Mabel Matiz'e ait bir şarkı.
0: Ay, çok güzel.
1: Kalemine zaten hayrandım ama beraber çalışmak benim için çok çok ayrı bir keyifti Mabel'le. Buradan da ona bu şarkıyı bana armağan ettiği, bana teslim ettiği, bana hediye ettiği için çok teşekkür tabii ki. Keyifle söyledim. Güzel de bir açılış yaptı klibiyle beraber. Zaten albümün en çok dinlenen şarkılarından biriydi. Kliple de beraber taşlandırdık. Bakalım şimdi keyifle ben de gelen yorumları dinliyorum.
0: Ya çok güzel. Bir şeyle daha taçlandırdın aslında. Profesyonel kariyerinin 9. yılı.
1: Evet.
0: 10. yıl oldu hatta. Değil mi
1: evet,
0: şu an 2026 ile 10 oldu.
1: 2026 ile beraber 10. yıla girdik. Evet.
0: Tebrik ederim. Nasıl bir 10 yıldı? Bize bu 10 yılı nasıl anlatırsın? Bir geriye gidelim.
1: Acısıyla, tatlısıyla güzeldi. Yani çok zor zamanları da vardı. İlk başladığım zamanlar zordu mesela. Yani alışma süreci, insanlara alışmak. Aslında işin mutfağından gelince zannediyorsun ki ben her şeyi yapabilirim ama başka bir şeymiş sahne önü. Yani sahnenin önü dediğin şey aslında sadece sahnenin önüne çıkmak değilmiş. Görünür olmak, başka şekilde değerlendiriliyor olmak, başka bir yerden tecrübe kazandığın bir alan aslında. Çok keyifli anları da oldu, çok zorlayıcı anları da oldu. 10 yılı devirmiş olmaya ben de şaşırıyorum.
0: Maşallah yani. Ya.
1: Hani yaş da çok genç olunca yani hali hazırda ben çok erken başlamışım ya diyorum. Yani hani kendi kendime. Şimdi bu olgunlukla başlasaydım acaba ne olur diye düşündüğüm zamanlar var. Aynı yerlerden geçer miydim? Aynı tecrübeleri edinir miydim acaba diye düşündüğüm çok şey var. Ama hayat öyle bir şey ki yani akıp gidiyor ve sen böyle dönüp bakıyorsun nasıl 10. Şimdi söyleyince bile nasıl 10 diyorum yani.
0: Şey, şanslı bir 10'du diyebiliriz aslında.
1: Çok şanslıydı.
0: Zorlayıcı bir 10'du.
1: Çok şanslıydı yani. Herkesin harcı değil tabii ki. Yani bu kadar erken yaşta ben 23 yaşında çıktım. 24-25 yaşında kariyerime çok büyük hitler sığdırdım yani.
0: Evet.
1: Oyna oynayla başlayan bir serüven. Ardı arkası kesilmedi. Oyna oyna, seni sever miydim, daha iyi, neredesin, sen yokken. Yani o kadar hızla böyle evrildi ki hayatım. Benim için de çok yani hem böyle ne oluyor şu anı anlayamadığım, kariyerin böyle çok hızlı şekil aldığı, bir de tam

0: Pandemiye de denk geldi aslında. Böyle 5-6 tane hit çıkarttık. Tam böyle çok başka bir yere doğru evrilirken böyle bir pandemi geldi. Ben o dönemde o kadar yorulmuştum ve o kadar stres ve baskı altında hissediyordum ki kendimi. Çünkü hep şey oluyordu Funda, yani iyi bir şey yapıyorsun ve dışarıdaki beklenti hep şöyle yapıyor: evet, şimdi yapamayacak, hadi bakalım gibi. Yani dışarıdan öyle bir baskı hissediyorsun. Acaba bir daha üstüne koyabilecek miyim? Bir daha devam edebilecek miyim? İşte daha iyisini üretebilecek miyim? Hep böyle zorlu mental yorgunluklarla geçiyor aslında bakarsan. Ve o geçerken sen onu fark etmiyorsun. Ben pandemi geldiğinde şey demiştim: çok yoruldum ve şu an dinleneceğim galiba. Yani hani bir nefes alacak alana o kadar ihtiyacım varmış ki. Ama sonra baktım ki pandemi de ben hiç boş durmadım. 6 şarkı daha çıkarttım ve hepsi çok güzel yerlere gittiler. Sonrasında bir es verme ihtiyacı duydum ama yani hani şeyi fark ettim.
1: Ya şöyle bir durup keyfini çıkar.
0: Hiç çıkartacak vaktim olmamış işte. Hep
1: Hep
0: üretmişim
1: çalışsın.
0: yani. Hep çalışmışım ve hiç geri dönüp de ya ben biraz da nefes alayım gibi bir algı olmamış herhalde. Ya işte üretmem lazım, yapmam lazım telaşı, ya da o işte o dönemki ekip mi artık öyleydi, nasıldı bilmiyorum. Sonra ben konuyu tamamen kendi elime aldıktan sonra şey geldi bana: bir durun, tamam, bir sakinleşelim, evet, bir albüme başlıyoruz, şimdi çok telaş etmiyoruz. Yaşta tabii ki büyüyünce daha böyle bir olgun bir yerden bakmaya başlıyorsun. İşte o telaşların geçiyor. İşte bundan sonra çok daha iyisini üstüne çıkabilecek miyim telaşı olmuyor yani. Ben iyi bir şey yapıyorum ve bunun bir değeri var algısı geliyor. Hiç öyle savaş hissetmiyorsun üstünde, öyle bir baskı hissetmiyorsun ve bu çok keyifli bir hal alıyor. Ama ilk başta öyle değildi yani,
1: Tabii ki ama yaşın
0: başlarken
1: çok küçük. Çok
0: 20,
1: normal değil
0: 23,
1: mi?
0: 22 yaşındaydım yani. Çok erken gelen bir aslında ben buradayım ve
1: Ama ve her yerdesin. Hatırlasan radyolarız.
0: yani her yerde bir Hande Ünsal var. Ben de kendime şaşırıyorum. Yani bu nasıl oldu? Hemen nasıl bu kadar hızlı? Yani olmayacağını da düşündüğüm zamanlarda da hayat beni bir şekilde, ya çok şanslıydım yani. Gerçekten şanslı bir süreçti benim için. Ve hala da çok şükür ki öyle devam ediyor yani. 10 yıl tamamlamış olmak benim için büyük bir gurur yani.
1: Çok güzel. Ama bir yandan da çok duygusal bir Hande Ünsal var. Çünkü
0: Evet.
1: sen balık burcusun.
0: Evet.
1: Peki kararlarını alırken duygularınla mı hareket ettin yoksa mantığınla mı? Nasıl bir süreçti bu 10
0: 28
1: yıldaki?
0: yaşına kadar, 28-29 yaşına kadar, o Satürn döngüsü başlayana kadar tamamen duygularımla ve hislerimle hareket ettim. Yani
1: Ve çok doğru.
0: o kadar böyle yarını düşünmeden, anladın mı? Hani bu bana zarar verir mi? Buradan ben kötü etkilenir miyim falan. Bana o zaman ben böyle hissediyorum ve böyle yaşıyorum falan gibi bir yerden çok böyle filtresiz bir Hande ile yaşadım. Sonra o 28 ve 30 yaş arasında hayattaki dengeler değişti bende. Ve o an anladım ki bu kadar filtresiz olmamak lazım yani, hani biraz da ölçüp tartmak lazım yani bu nereye gider? Her anlamda bir ölçmek gerekiyormuş. Meğerse öyleymiş yani hayat.
1: Doğru.
0: Hala bir şeyler öğreniyorum yani. Bence hala çok gencim bana göre yani. Kafa
1: Kesinlikle.
0: olarak asla büyüdüğümü düşünmüyorum gerçekten yani. Hala o filtresizliği tamamen bırakabilmiş değilim ama yine bir önlem alır taraf geldi mi dersen geliyor herhalde. Ara ara geliyor, ara ara gidiyor. Hala bazen diyorum ki yani bunu nasıl yaptın, bunu nasıl söyledin? Ya yani hiç mi düşünmedin be kızım falan dediğim yerler çok oluyor. Ama böyle böyle büyüyor insan herhalde.
1: Tabii ki.
0: Yani
1: Ama çok güzel de bir kariyer yaptın şimdi. Bu saatten sonra bunu daha da güzelliğine devam ettireceksin inanıyorum. O yüzden böyle bir durup düşünmen, bazı filtrelerin olması çok doğal.
0: Zannedersem öyle yani.
1: Öyle. Peki müzisyen bir aileden geliyor olmak sektörde avantaj mı, dezavantaj mı?
0: Yani hem avantaj hem dezavantaj ama bu sadece sektör için geçerli değil. Hayatın her alanında böyle. Yani yaptığın her işle alakalı böyle. Ve emin ol aynı mesleği paylaştığın anne babanla, yani bir öğretmenin çocuğu da aynı

0: dezavantajı ve avantajı yaşıyor. Bir doktorun çocuğu da doktor olduğunda aynı dezavantajı ve avantajı yaşıyor hayatında. Bir kere başarılı olacak mı kaygısı insanların senin üzerindeki bakışları seni istemsizce bir böyle bir ben bunu başarmak zorundayım hissiyatı uyan. Ben de öyle oldu yani bilmiyorum başka arkadaşlarım da var beraber büyüdüğüm ve onlar da çok gerçekten muhteşem müzisyenlerin, şarkıcıların, söz yazarlarının, bestecilerin çocukları. Onlara da baktığımda eminim onlar da yani aynı yolculuğu yürürken gördüm. Onların da üzerinde böyle bir ekstrem bir baskı, başarılı olmalıyım baskısı, var olmalıyım baskısı. Dolayısıyla başta o böyle seni içsel olarak bir dezavantaj oluyor. Aslında şey o anlamında, eğitim anlamında, donanım anlamında, işte hayattaki bazı yerler anlamında çok aslında özgüvenli ve çok doğru bir yerden geliyorsun. Benim için böyleydi. Ama bir yandan da insanların sana sadece bakışları seni ürkütüyor. Yani ben başarılı olduğumu biliyorum ama niye şu an bana böyle bakıyorlar ki gibi bir algı oluyor. Yani ben hiç sıfırdan biri olsaydım bana şu an böyle bakmayacaklardı biliyorsun. O zaman beni daha çok alkışlayacaklardı. İşte o zaman başarımı daha fazla taşlandıracaklardı belki. Hep bir torpilli görünme. Yani hep bir onun zaten işte ailesinde var. Öyle değil ki o
1: Öyle
0: benim
1: değil.
0: kendi çabam olmuş oluyor aslında. Ya işte en başında yolun başındayken işte kendi hayatımda verdiğim kararlarda çok doğru bir şey yapmışım. Hala benim ailem çok çok önemli müzisyenlerle dolu olduğunu bilmeyenler var. Yani bu bir soy isim benzerliği zanneden var.
1: Aa.
0: Evet yani bir yere gidiyoruz. Ya gerçekten siz Nilan Ünsal'ın kızı mıydınız gibi tepkileri hala alıyorum ben ve bu gururumu da okşuyor. Yani bir şeyin altına gölgesine sığınmadan, kanatlarının altında olmadan gelmek beni gururlandırıyor. Hakeza tabii ki ailemi de öyle gururlandırıyor. Çünkü aynı şeyi annem de kendisi için yapmış. Yani bunu başka bir yerde de anlatmıştım ama anlatmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Herhalde bu bizim ailece mottomuz gibi bir şey. Yani bu başarı olacaksa benim başarım olsun, başarısız olacaksam da benim başarısızlığım olsun. Lütfen bana karışma dediğim bir yerdi benim anneme. Aynı cümleleri annem de annesine kurmuş. Dolayısıyla yani
1: İnanılmaz.
0: kuşaktan kuşağa geçen bir şey gibi herhalde. Şimdi benim bir kız kardeşim var, 13 yaşında daha ve konservatuvara hazırlanıyor. Gayet tabii yani.
1: Gayet tabii.
0: Şaşırdık mı? Hayır, bizim aileden başka meslek yapan çıkmıyor. Herhalde çıkmayacak diye düşünüyorum bu gidişle de. Müthiş bir yetenek çünkü yani geçen bir videosunu paylaştım ve herkes küçük Hande demeye başladı. İşte bana atıyorum küçükken böyle 13-15 yaşlarımda küçük Niran diyorlardı. Şimdi kardeşim için küçük Hande diyorlar mesela. Bu çok tatlı da bir durum.
1: Çok güzel
0: Yani
1: gerçekten.
0: genetik aktarımın inanılmaz bir hikayesini izliyoruz hep beraber. Ben de bazen izliyorum aynaya baktığımda ne kadar anneme benzediğimi gördüğümde ya da kardeşime bakıp ne kadar bana benzediğini gördüğümde. O da bunları yaşayacak şimdi yani. O da konservatuvara başlayacak ve onun da kendi içinde benim yaşadığım gibi. Diyecek ki işte ben arkadaşlarımdan daha başarılı olmak zorundayım. Çünkü bana yoksa diyecekler ki o zaten ailesi sanatçı, o zaten torpillidir. Bunu dedirtmemek için hep çok fazla başarılı olmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Hep daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorsun ve o baskı bir süre sonra seni çok yıpratabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Yani aslında zor olan tarafları, dezavantaj olan tarafları mentalde yoruluyor olman. Çok büyük bir savaş veriyorsun aslında kendi
1: Çok.
0: içinde. Yeteneklerinin çok farkındasın, kabiliyetinin çok farkındasın. Zaten okuldan bu yana gelmişsin işte okul birincilikleriyle gelmişsin. Çünkü hep bunu kanıtlamak zorunda hissetmişsin kendini. Aslında ne kadar gereksiz bir savaş bu.
1: Evet.
0: Ama işte bunu yapmak zorunda kaldığım zamanlar yorucuydu benim
1: Oh
0: için.
1: ya.
0: Ama şimdi baktığımda İyi ki bunu yapmışım diyorum. İyi ki bunu yapmışım, yoksa bu Hande'ye dönüşemezdim.

0: Yoksa böyle bir başarıyı bu kadar erken yaşta da elde edemezdim belki. Ben herhalde 15-16 yaşındaydım. Ben kendim çalışmaya başlayacağım. Ben kendi yolumu çizeceğim dediğimde. Şimdi Liva'yı görüyorum. Bana diyor ki beni ne zaman vokale alacaksın?
1: İnanmıyorum.
0: Çok garip.
2: Hiç şaşırmadık yani. Bence çok normal. Ya sen 15 yaşında bunu dediysen.
0: Yani bir de nesil değişiyor. Onlar çok daha, ya benim kardeşimle aramda 21 yaş var. Dolayısıyla nesil de değiştiği için 2 yaş geri gitmiş herhalde diyorum. Diyorum ki bu daha da erken söylemeye başladı bunu. Yani
2: inanılmaz. Peki senin çocukluk hayalinle şu an bulunduğun nokta arasında nasıl bir mesafe var?
0: Çok bir mesafe kalmadı bence. Ama yani çünkü benim hayallerim öyle şey değildi. Çok uçuk hayaller değildi yani. Bir kere mutlu bir hayat düşünüyordum kendimle alakalı. Ne yaparsam yapayım. Yani çocukken dansöz de olmak istemişim. Çünkü çok komiktir yani. Evin içinde böyle dansöz kıyafetleri giyip gezip, anladın mı hani? Öyle bir serüvenim de olmuştu 4-5 yaşlarında falan. Ben dansöz olacağım anneanne falan deyip böyle anneanneme gittim.
2: İnanmıyorum.
0: Gerçekten bunların fotoğrafları var. Keşke getirseydim. Hiç aklıma gelmedi ama o kadar komik bir çocukmuşum ki yani. Her yerden böyle bıcır bıcır çıkan, çok konuşan falan. Ve çocukluk hayalimde de yani işte öyle çok lüks bir evde oturmak, çok iyi bir arabaya binmek, çok bilmem ne falan, öyle bir kız hiçbir zaman olmadım. Hiç hala da değilim. Yani hiç öyle yerlerde değilim. Çok huzurlu olmak benim için çok önemli. Huzurumu kaçıracak her şeyden uzaklaşırım. Mutlu olmak çok önemli. Geçtiğimiz senelerde birkaç kere böyle sağlığımla sınandığım zamanlar oldu.
2: Çok geçmiş.
0: O zamanlarda şunu fark ettim ki her şey boş ve en önemlisi sağlık. Yani sevdiklerim yanımda olsun, sevdiklerim mutlu olsun, ben mutlu olayım, huzurlu olalım, sağlıklı olalım en başta. Gerisi çok teferruat, biliyor musun? Her şey o kadar geçici ki çünkü hayatta yani. Bu başarılar, bu alkışlanma, onaylanmalar hepsi çok geçici. Dolayısıyla böyle bir yerden baktığın zaman işte bütün bakış açıların değişiyor, bambaşka bir yere evriliyorsun. Yaşla da alakalı olabilir bu söylediklerimin hepsi. Yaşanmışlıkla da alakalı olabilir, erken yaşamakla da alakalı olabilir her şeyi. Tecrübe insanı başka bir yere getiriyormuş. Onun kesin olarak farkındayım artık.
2: Ama çok güzel bir farkındalık. Kendine ne zaman bu kadar yakınlaştın?
0: Albüm sürecinden önce bir 8 ay hiçbir şey yapmadım. 8 ay bir es verdim ve hiçbir şey yapmak istemedim de. Yani duracağım dedim. Yani durmak benim de hakkım değil çünkü. Durmak istiyorum. Evet. Ve nefes almaya ihtiyacım var. Depremden sonra böyle bir gerçekten bizim de annemin Ray kardeşi orada vefat etti.
2: Başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Oradan sonra gerçekten bana da böyle bir içsel bir başka bir yolculuk oldu. Buraları çok konuşamıyorum. Yutkunmakta zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Dolayısıyla da hayatın başka bir yönünü gördüm. Hepimiz acıdan geçerek büyüyoruz. Dolayısıyla da o es bana hayatta başka şeylerin önemli olduğunu gösterdi. Böyle konuşunca çok başka bir yere gidiyor. Başka hiç konuşmayan, hiç görünmeyen bir halde konuşuyormuş
2: ama
0: gibi oluyor.
2: Ama çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel, çok olgun bir yerden konuşuyorsun.
0: Aslında çok çocuk bir tarafım var. Yani dışarıya hep onu gösteriyorum. Ve aslında içeride hiç öyle bir halde yok. Yani o balık tarafım tamamen içeride ve ben onu çok saklıyorum. Çünkü o çok çabuk incitilebiliyor gösterdiğim zaman. Bunu tecrübe ettiğim için artık onu çok dışarı çıkartmamak kararı aldım herhalde. Çok daha işte benim yükselenim aslan, böyle daha dışarıda bir aslan vibe.
2: Balıkla aslanın savaşını merak ediyorum.
0: Çok zor,
2: gerçekten
0: çok zor.
2: Sende neler oluyor?
0: Çok zor işte yani dışarıda şey var ya, Sibel Can'ın bir şarkısı var, bilmiyorum duydun mu? Bizde acı evde yaşanır diye. Yani işte tam olarak öyle bir tip ben dışarıda, yani işte sahnede devleşen, işte dışarıdan göründüğünde çok başka bir aurası olan, hatta çoğunlukla snob ve soğuk bulunan.
2: Aa.
0: Evet, bana çok böyle yorumlar geliyor. Ben görüyorum mesela. Ya işte biz yanınıza gelmeye çok çekindik. Hiç öyle biri değil.
2: Hiç değil.
0: Ben sıfırım
2: hiç
0: yani.
2: Değil.
0: Hele ki tanısalar. Yani ama bunu göstermek benim için zor artık.

0: incinmişlikler var. Dolayısıyla da artık onu biraz saklamak benim için güven alanına girdi galiba. Terapiler işe yarıyor ama onu söyleyeyim.
1: Alıyor musun terapi?
0: Evet, düzenli terapi alıyorum. Bence herkes almalı. Yani şart bence. Bu bence sektörde bu... olan kesinlikle. Herkesin. Ben çoğu arkadaşımla da konuşuyorum işte. Melek'le bu ara çok yakınız, Melek Mosso'yla. Melek'le konuşuyorum işte. İrem'le konuşuyorum, vericiyle. Yani hepimiz bu yollardan geçerken yani kolay şeyler de yaşamıyoruz yani. O psikolojiyi korumak zor oluyor. Kadın olarak daha zor oluyor.
1: Tabii.
0: Gerçekten. Dolayısıyla da kadın kadına da böyle birbirimize destek oluyoruz. Bu çok önemli bir şey bu arada.
1: Evet yani... ama aslında onu da sormak istiyorum. Hep eskiden diyorlardı sektörde herkes birbirinin dostu. Artık sanki kalmadı gibi bir algı yaratıldı. Ne kadar güzel varmış.
0: Yani benim çok böyle nacizane alanıma aldığım sadece birkaç kişi var. Onlar çok kıymetlim zaten. Onun dışında ama soğuk bir savaş var mı dersen hala var bence yani. Hiç öyle eskiden işte dostluklar vardı şimdi yok da demeyeceğim. Var ama gösterilmeyen bir tarafının da olduğunu ben çok tecrübe ettim yani hani başarılı olduğun zaman eksildiklerini de gördüm, çok yanımda zamanında olanların başarıyı alkışlamayan bir güruh var
1: maalesef ya çok
0: maalesef
1: üzücü.
0: Öyle yani büyüklü küçüklü var hem de dolayısıyla
1: ve bunu yakınından görmek insana çok koyuyor yani bir başarıyı beraber kutlamak istiyorsun ama o seninle o kadar sevinemiyor.
0: Yani ben yakın tarafımda görmedim çok ciddi güzel. Söyleyeyim yani hani öyle bir şey yaşamadım ama samimi görünen ve öyle olmayan çok insana rastladım. Yani onu böyle o samimi ben yapamıyorum bende yok yani o poker face'lik müthiş oyunculuk bu arada. Yani inanılmaz. Ben tebrik ediyorum ya bu başarabilen herkese gerçekten bravo alkışlıyorum hepsini ama ben yapamıyorum onu. Ya ben birini sevmediğimde hemen yüzümden okunuyor zaten. Ben de işte o filtresizliği hala böyle...
1: Bu iş hayatında çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Sevmiyorsun ama onunla aynı masada oturmak zorundasın.
0: Ben oturamıyorum biliyor musun? Kalkıp gerçekten gidiyorum. Mi? Gerçekten kalkıp gidiyorum yani. Beni bastı şu an burası deyip falan böyle yakınımdaki çevremdeki insanlara söyleyip hadi abi ne olursunuz gidelim falan deyip anladın mı böyle. Hemen oradan bir uzama durumu bende oluyor.
1: Güzel.
0: Güzel.
1: Güzel bence. Bir duruş. Bir hoşuma gitti. Peki anneanne konservatuara yazdırmasaydı ne iş yapardın?
0: Yine aynı işi yapardım muhtemelen. Ya 4 yaşında eline mikrofon almış birinden ne bekliyorsun ki?
1: Zaten belliymiş ne olacağı. Ya zaten başka bir şey de beklememek lazım. Ama hep böyle çocuklukta hepimizin var ya böyle başka bir şey olma.
0: Hiç hayalim olmadı öyle yani. Bir anneannemin vefatından sonra o benim için yıpratıcı bir süreçti tabii ki. Bir de çok ergenlik yaşlarımdaydım anneannemi kaybettiğimde ve anneannem benim hayattaki en kıymetlilerimden. Çünkü beni o büyüttü aynı zamanda. Dolayısıyla yani ben İstanbul'a geldim döndüm geldim döndüm ama çoğunlukla da İzmir'deydim. Dolayısıyla onun gidişi benim için ekstra bir çöküş olmuştu. Bir 3-4 sene kendime gelemedim. Zordu. Hala anlatırken gidiyorum böyle. Evet, çok çekiliyorum. Dolayısıyla da yani o süreç içerisinde bir kere böyle bir es verip orada şey dedim. Ben galiba müzik yapmayacağım dedim.
1: Olamaz.
0: Yani
1: bunu duymamış
0: bu,
1: olalım.
0: Bu sefer konservatuardım ve konservatuarda okuyordum o süreç içerisinde. Annem de yani bayağı kızmıştı. Hani bu kadar başarılı olup hani nasıl ben konservatuvar okumayacağım dersin gibi bir kızdı. Gerçekten de bıraktım ama o süreçte. Bırakmam gerekiyormuş ki sonra geri dönüşüm muhteşem oldu.
1: Muhteşem oldu.
0: Yani orada bırakmasam belki çok daha benim için yıpratıcı olabilirmiş. Yani bazen işte psikolojideki şeyleri bazen bir özgür bırakmak. Sonra ne kadar özleyerek ve ne kadar büyük bir aşkla geri döndüm çünkü. Yani okula bir durdum ama sonra tekrar döndüğümde işte o zaman çok daha ilkinden de daha başarılı ve daha hırslı ve daha aşkla derslere katılıp işte okudum yani.
1: Her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında hayatımızda. Her şeyin de bir nedeni var bence.
0: Yani diyorlar ya işte kul kura,

0: kurar, kader dilermiş yani işte. Sen planlar yapıyorsun, ama, bir sürü şey ama hayat senin başına gelenlerden ibaret yani.
1: Gerçekten öyle.
0: Ve onu İstediğin nasıl karşıladığınla alakalı tamamen.
1: Tabii. Yani,
0: bunu nasıl karşılıyorsun? Sana bir sürü şey getiriyor hayat. İyisini de getiriyor, kötüsünü de getiriyor. Sen o kötünün içinde kötüye dönüşüyor musun? Bu çok önemli mesela.
1: Evet. Dönüşüyor musun?
0: Dönüşemiyorum. Bazen çok istiyorum ama dönüşemiyorum. Yani ben de kötü olayım ya, benim canımı yaktılar dediğim yerde çok dönüşmek istediğim zamanlar oldu ama ben kendimde hiçbir zaman o
1: ne güzel senin
0: o yeri ama çok bulamadım ya.
1: Naif bir tarafın var.
0: Evet, çok ponçik bir yerde duruyorum. Durmasam keşke diyormuş. Ben ağlamaya başlamışım yine.
1: Balıkları kırmayın. Balıkları incitmeyin.
0: Yani şey, bugün şey gördüm. Ahı alınmaması gereken tek burç balıkmış. Böyle bir şey gördüm ve kendime dedim ki doğru.
1: Doğru.
0: Doğru. Ben çünkü hiçbir şekilde yapmayı bilmiyorum ya ona. O karşılığı vermiyorum ya. Bence yukarıdan ayarlı bir şekilde o karşılık ona geliyor.
1: Zaten kesinlikle geliyor. Yani, ya biz bilmesek de bir yerlerde geliyor onların başına.
0: Ben bir şey yapmıyorum ama sonra dönüp bakıyorum ki ya Rabbim sen ne kadar büyüksün ya Rabbim diyerek böyle hani
1: ama
0: gerçekten.
1: Öyle ya, seni çok kıran, çok yani üzüldüğün bir şey, seni böyle üzen bir şey inan onun da başına geliyor mutlaka.
0: Var böyle şaşmıyor şeyler. Var yani. Var. Yani yaşattığını yaşamadan ölmüyor
1: ölmez
0: insan.
1: Ölüyor.
0: Bir an Dilsa şarkısını söylemiş oldum ama. Sevgili
1: asla.
0: Murat Güneş canım arkadaşım.
1: Ama öyle. Peki bu koşturmalı hayatta yorulmuyor musun?
0: Yani
1: enerjini buradan mı alıyorsun yoksa?
0: Galiba buradan alıyorum. Hı-hı. O şeye alışmışım, o tempoya alışmışım galiba. Hı-hı. Bazen tabii ki çok böyle kendime kaldığım zamanlar da var. Mesela işte yurt dışına gidiyorum, bir tatile ihtiyaç duyuyorum ve 3-5 gün böyle sosyal medyaya da girmiyorum, hiçbir şey de yapmıyorum. Hiç ortadan kayboluyorum. Bazen böyle ben hani karabatak gibi ortadan kaybolduğum anlar var benim.
1: O zaman bilelim ki yurt dışında.
0: Yok, sadece yurt dışında olmuyorum. Bazen gerçekten kendime kalmak geliyor işte. Kendi hobilerim var. Onlarla uğraşıyorum mesela. Resim yapıyorum, kimse bilmez.
1: Hani aa, ne güzel.
0: Tablo yapıyorum. İşte ne bileyim.
1: Sergi açıyorum.
0: Zaten yazıyorum hani.
1: Evet,
0: besteliyorum.
1: Sürekli yazıyorsun.
0: Dolayısıyla hani buralara da alan yaratacak yer lazım bana yani. Her zaman böyle sürekli olarak ekranın önünde olup da onu da kendime kalacak yer de lazım bana. İşte evet, sevdiklerime vakit ayırmak benim için en kıymetli şeylerden biri mesela yani. Oralara önem veriyorum ve benim için kıymetli.
1: Kendine de önem veriyorsun. Bu cildine nasıl bakıyorsun acaba? Yani bu sırları da istiyorsan Hande insanın naifliğinin yanında kendine neler yapıyor?
0: Valla kendime ne yapıyorum? Cilt yani şimdi yoğun tabii ki makyaj ürünleri de çok kullanılıyor. Dolayısıyla da cildim için ekstra hassas davranıyorum. Eskiden böyle değildim bu arada. Yani bundan bir 5 sene önce makyajla uyuyordum ben. Yani hiç umurumda bile değildim çünkü.
1: O kadar yoruluyordun ki yani konserde.
0: Ben hala yoruluyorum ama şimdi artık şöyle dönüyorum eve. Ben artık 33 yaşındayım falan diye dönüyorum ve hani artık buna dikkat etmem gerekiyor. Artık cildime daha fazla bakmam gerekiyor. Artık çünkü benim metabolizmam yavaşlayacak falan diye böyle kendi kendine savaşan ve hani sürekli en iyisini yapmak zorundayım, sürekli kendime daha iyi bakmak zorundayım falan gibi böyle bir kendine yüklenen bir tarafım var. Yani o yüzden eve gittiğimde artık makyajı silmeden mümkün değil yatamıyorum ben.
1: Peki hiç de kilo almıyorsun yani, hep aynısın.
0: Yo, sen beni bıraktığın dönemde ben bir kilo aldım.
1: Aa.
0: Çok ciddi bir kilo aldım hem de. Ve sonra da verebilmek için çok uğraştım. Yani epey uğraştım. Yaklaşık 1,5 seneme aldı o kiloyu geri verebilmek. İşte dönem dönem insan tabii ki böyle o 8 ay var ya, o 8 ayda ben benlikten çıktım. Yani başka bir insana dönüştüm. Hı hı. O bir yas süreciydi. Hı hı. Herkesin yasta olduğu bir süreçte ve ben de yasımı öyle yaşadım. Hı hı. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda iyi ki onu yaşamaya fırsat vermişim kendime.
1: Hı hı.
0: Çünkü iyileşmek de o yası yaşamaktan geçiyor. Dolayısıyla o kiloyu aldım. Sağlıklı bir şekilde de verdim. Hı hı. Şimdi de çok dengeli yaşamaya çalışıyorum.
1: Hı hı.
0: İşte bugün mesela buraya geldiğimde kahve içtim ama normal şartlarda kahve bile içmemeye dikkat ediyorum falan gibi.
1: Hmm.
0: Böyle işte gerçek karışım çaylar alıyorum, gidiyorum bir yerlerden, onları tüketiyorum falan. İşte akşam erken yatmak benim için çok önemli. Yaklaşık bir 2-2,5 senedir. Yani erken yatmak için gerçekten büyük bir çaba harcıyordum. Son bir yılda bunu oturttum artık.
1: Çok güzel.
0: Yani erken yatıp çok erken kalkıyorum ve çoğunlukla müzisyen camiasına çok ters bir şey bu. Yani Serkan'la bile görüşemiyorum bu yüzden. Aa. Öyle düşün yani. Hani ben çünkü 12'de, maksimum 12'de uyumuş oluyorum ve sabah 6.30, 7, 7.30 falan ayaktayım. Ben de dalga geçiyor yani. Hani memur hayatı gibi şarkıcı hayatı yaşayamazsın. Bu nasıl bir şey ya diyor bana. Ben de diyorum ki çünkü yani yaşlarımız ilerliyor ve artık
1: benim
0: vücudumun
1: cildim,
0: benim cildimin buna ihtiyacı var falan diye böyle. Böyle bir Hande'ye dönüştüm son bir senede, hele ki yani.
1: Aa, çok güzel.
0: Gidiyorum yurt sonuç dışından işte bakım ürünleri alıyorum falan. Ya bunları paylaşsam falan ya. Hani paylaşsam gerçekten insanlar hani der ki bu kız deli herhalde. Ya bu kadar kendine, çünkü bak ama benim için şunu diyeceklerine eminim Funda yani. Kendini bu kadar sevemezsin. Ben gerçekten kendimi son bir yıldır çok seviyorum. Hayır yani o bir şeydir ya, şaka. Yani hani yani bu nedir abi, sabah hani o clean girl durumu var ya, ben onu yarattım bir yılda kendime gerçekten. Hani sonra da kendime diyorum tamamdır clean girl. Böyle bir yere dönüştüm.
1: Maskemiz eksik olmasın. Aa, bence gerçekten şahane bir şey. Herkesin yapması gereken bir şey ya. Çok kıymetli bir şey. Cilt bir kere zaten hiç şakaya gelmez.
0: Ya sadece ciltle alakalı değil. Bu içeriden beslemekle de alakalı. Tabii ya ki. İşte yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum falan. İşte bir de Hashimoto denen bir hastalığım çıktı. İşte gluten yok, laktoz yok, lektin yok falan. Bunlara alışma sürecim benim böyle çok yıpratıcı geçti. Ben şey diye ağlıyordum ya. Ben bir daha makarna yemeyeceğim diye ağlıyordum yani. Hani. Çünkü benim böyle sosyalleşme alanım o. Senin öyle mi bilmiyorum ama yani hani benim için öyle. Biz toplum olarak yani sohbetle, yemekle sosyalleşen bir milletiz. Dolayısıyla
1: doğru.
0: Ben de evimde aman arkadaşlarımı ağırlayayım, işte şöyle yemekler yapayım falan. Hiç bilinmeyen bir Hande'yi konuşuyoruz şu an. Bu arada gerçekten
1: müthiş.
0: Hiçbir yerde konuşmadım ben bunları.
1: O söylediğin Hashimoto'nun tam tersi var bende. Hipertiroid yani. Bende çok çalışan versiyonu var. Ama ikisi de çok berbat hormonlar açısından yani. Evet. Sürekli dengemizle
0: oynuyor. Şimdi o yüzden tabii bunları öğrenince Fundişim dolayısıyla da buralara ekstra bir dikkat etme çabası geldi bana yani. Bakmam lazım benim. Kendime bakmam lazım falan gibi böyle.
1: Ama çok şahane. Biz sonuçtan çok memnunuz. Bence çok da. Herkes böyle olmalı. Peki yastayken mi daha iyi üretiyorsun yoksa mutluyken mi? Hep böyle bir algı var ya, yazamıyor söz yazarları mutluyken gibi. Bu sende var mı?
0: Mutluyken mutlu şarkılar yazan. Hı-hı. Yastayken de yaslı şarkılar yazan öyle bir yer bence bu. Yani mutluyken de yazılıyor. Hı hı. Yazılıyor ama bence o zaman aşk şarkıları çıkıyor çok.
1: Aa.
0: Metiyeler düzmek yani. İşte çok aşık.
1: Peki aşk sana göre ne?
0: Aşk bana göre ne? Aşk bana göre fedakarlık. Hı hı. Başta. Yani
1: sana ne hissettiriyor mesela? Yani kendini nasıl hissediyorsun aşık olduğunda?
0: Ben çok uzun süredir aşığım ya.
1: Evet, işte bize bunun şeyini anlat. Etkisini.
0: Yani ben çok uzun süredir aşığım. O yüzden hani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yani biz çok böyle beraber de büyüdük. Yani işte ne bileyim, hala bende şey var yani, hala bir aşkla bakma. Bence aşk hayranlık da aynı zamanda.
1: Kesinlikle
0: ben çok
1: hayranlık.
0: Hayranıyım yani Serkan'ın. Dolayısıyla
1: keza o da senin yani.
0: Hani böyle bakınca hala böyle yani eriyorum falan yani. İşte herkes bana diyor ki yani ben 2007'den beri Serkan'la beraberim. Yani çocuk yaştan beri diyebiliriz. Hı hı. O zaman tanıştık. O zamandan beri Serkan var hayatımda. Dolayısıyla 19 yıl bitmiş. Ya yani 19 yılda sen hala nasıl böylesin?
1: Evet.
0: Nasıl bu kadar hala bakabiliyorsun? Ben diyorum ki çok dinamiği var işin. Ya yani biz çok kavga ettik mesela. Hı hı. Yedik birbirimizi. Çok yıprattık. Hı hı. Sonra çok barıştık. Yani o inler çıkılar o...
1: Nerede sakinledi peki?
0: Hala sakin miyiz bilmiyorum. Bazen sakinleşiyoruz. Bazen bakıyorum artık kavga ederken de gülmeye başlama geliyor. Ya bir şey mesela bir şey konusunda tartışıyorum ve sesler yükselmeye başlıyor. Bana gülme geliyor artık. Çünkü bu bitecek birazdan biliyorum. Ben anlatabildim yani. Ben onu sürdüremeyeceğim çünkü seviyorum. Yapacak bir şey yok yani. Neyin kavgasını ediyorum ki şu anda ben gibi bir yer geldi bana. enteresan hikayeler var burada yani. Aşk bence bunların hepsi ya bir bütün. O çok hırçın olmanın da olduğu bir yer. Ben çok ağladım da aşk için. Yani.
1: O kim ağlamamıştır?
0: Hani dolayısıyla hepsi aşk bence eşittir Serkan gibi bir şey söylesem hiç yalan olmaz. Gerçekten.
1: Ya, çok güzel.
0: Gerçekten
1: çok
0: olmaz.
1: Çok güzel anlattın. Peki aşkı en güzel anlatan şarkın hangisi sana göre?
0: Yani aşkı en güzel anlatan bir şarkım var mı bilmiyorum. Benim yaşadığım şeyi henüz anlatan bir şey yok bence. Yani dünya üzerinde de yok bence şu an. Literatüre geçmiş bir şey benim yaşadığım yani hani çok başka bir şey yaşadığım için beni anlatamadı daha hiçbir şarkı. Ben dahi anlatamadım.
1: Bekliyoruz inşallah çıkacak böyle bir şarkı.
0: Yani bu kelimelere sığdırabildiğim bir şey değil yani. Onların gerçekten diyoruz ya böyle işte kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer benim için orası. Orası benim için dokunulmaz bir alan. Orayı yazmak artık bana hani bilmiyorum yazabilir miyim bilmiyorum. Belki de yazarım. Belki bunu bir şarkı halinde yazmam. Belki... İşte bu 19 senenin tecrübelerini bir yerde anlatırım falan. Bilmiyorum ya ama yani hani...
1: 19 sene ya ne bir, kadar güzel maşallah.
0: Ben kaydım çok özür dilerim. Yerimde nasıl duramadım ama?
1: Duramıyor. Anlatırken bile yani aşkı konuşurken bile yerinde duramayan biri yani. Evet. Aşk insanı işte böyle yapıyor.
0: Böyle yapıyor arkadaşlar. Tam olarak böyle
1: yapıyor.
0: Tam olarak buyur.
1: Allah
0: buyur.
1: Herkese nasip etsin bence dünyanın en güzel şeyi.
0: Evet bence de.
1: Ya herkes yaşamalı. Peki şarkılarını ilk kime dinletiyorsun? Serkan'a mı?
0: Hayır. Hayır değil. Şarkılarımı ilk sevgili Halil Güzel'e dinletiyorum. Kendisi benim en yakın arkadaşlarımdan biri ve aslında şu fotoğraf değil ama benim bütün afiş fotoğraflarımda işte klip çekimlerimde vesaire Halil'in imzası var. İşte Love Landım'ın klip yönetmeni de aynı zamanda sadece fotoğrafçı değil benim arkadaşım aynı zamanda diye böyle arkadaşımı övmeye geçen bir yere doğru gideceğim galiba. Halil'e dinletirim. İlk onu atarım. Onun yorumu benim için önemlidir. Sonra birkaç tane daha böyle güvendiğim arkadaşım var. En son Serkan'a giderim. Çünkü Serkan'ın eleştirileri çok serttir.
1: Sert mi?
0: Yani Türkiye'nin 5 aranjöründen biri ve onun söylediği şey beni çok çabuk demoralize edebilir. Yani özellikle de kendine yapıldığını biliyorsa şarkının tam anda böyle şeylerimiz çok olmuştu. Bunu daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum ama yani işte daha iyi yazdım ve biz o dönemde Serkan'la ayrıydık. Sonra Serkan'a götürdüm ve dinlettim şarkıyı dedi ki ya bu ne?
1: Aa.
0: Hiç şey olmaz bu şarkıdan dedi. Çöp dedi şarkı için. Ve yani hala daha iyi dinliyoruz ve
1: evet.
0: Hala çok büyük bir hit yani. Ama onun böyle kendine yazılan şeylerde zaten böyle bir ekstra bir şey oluyor yani. Ve bunu hiçbir yerde anlatmamı da istemediği halde ısrarla anlatıyorum. Çünkü gerçeği bu işin yani. Dolayısıyla Seko'ya en son götürüyorum her şeyi. Ya bir şey yapıyorum ben kendi içimde tamam deyinceye kadar yani ona yorum bırakmayana kadar tamamlıyorum artık onu. Yani her bir eleştiri yapamazsın getirdiğim şeye sadece tamam olmuş diyebilsin diye çok ekstra bir ince eleyip sık dokuma. Yani çünkü zamanında o kadar böyle bol olmamış yağlar geldi ki.
1: Artık nereye takılacağını biliyorsun
0: artık evet
1: ama.
0: Yani en son ona. Ben kendi içimde bütün onay sürecinden geçirip canım bu oldu bunu aranje edebilirsin deyip anladım.
1: Güzel birbirinizi çok güzel yakalamışsınız. Peki şu an inanılmaz bir tüketim çağındayız. Bu baskı yaratıyor mu üzerinde? Yani böyle sürekli yeni bir şey bekliyor ya dinleyici.
0: Dinleyicinin ne beklediği değil ya esas olan. Yani dinleyici 10 günde bir şarkı yapmamı istese bu hıza yetişebilir miyim?
1: Mümkün değil.

0: Öyle bir şey değil bu. Üretim süreci öyle bir şey değil. Tarkan 5 yılda bir şarkı yap, albüm çıkarttığında biz 5 yıl bekliyorduk. Hatırla yani. Bu öyle bir şey. Yani kitleye hitap etmek, kitleyi sürükleyebilmek, kitlenin seni bekliyor olması önemli. Onun gerçekten bunu çok istiyor olması önemli. Bir de seni üretiyor o oluşundaki yer, yani hani sen, ben 10 günde bir şarkı üretemem ya da ayda bir şarkı çıkartamam. Ben o tüketime göre yaşayan biri değilim.
1: Peki ama böyle hep aynı sözler, böyle daha kısa oldu şarkılar. Sanki böyle eski aşk şarkıları daha güzeldi, yeni aşk şarkıları derinlik yok gibi de bir algı var. Buna katılıyor musun?
0: Kimi dinlediğine göre değişir. Ne dinliyorsun? Bunu söylerken ne dinliyorsun? Yok,
1: senin şarkılarını çok derinlikli buluyorum. Çok seviyorum. Çünkü sen yazıyorsun. Ve derin
0: sadece,
1: bir kızsın.
0: Sadece benimle alakalı değil ki bu. Benim dinlediklerim öyle değil. Yani işte nereyi dinliyorsun? Sen nereye üretiyorsun? Bunlar önemli. Yeni nesilde derinlik olmadığını savunan bir güruh var.
1: Evet.
0: Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Ben yeni neslin çok da derinlikli bir yerde olduğunu görüyorum. Benim 13 yaşında bir kız kardeşim var. Arabada Sezen Aksu dinliyor.
1: Oh canım benim.
0: Yani hani çok yeni nesil Blok 3 de dinliyor.
1: Evet.
0: Ama Sezen Aksu da dinliyor, Mabel Matiz de dinliyor, Ersay Üner de dinliyor. Yani ya da ben ona bir şey dinlettiğim zaman gerçekten derin bir cümleyse o. Onu ağlayabiliyor. Yani öyle çok lay lay lomda bir nesil olduğunu düşünmüyorum ben yeni neslin. Ya da benim yakın çevremde gördüklerim öyle değil en azından. Hani ve diğerini de yadırgamıyorum bu arada. Çünkü insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Öyle bir süreçten geçiyoruz biz.
1: Tabii gülmeye, eğlenmeye ihtiyacımız var kesinlikle.
0: Yani o basitleşmiş dediğimiz şeyler zamanında da yapıldı. Yani buradan bizden önceki neslin de öncesinde de o zaman da o şarkılara ben biliyorum ki, yani yakinen tecrübe ettiğim için biliyorum. Bazı şarkılar çok basit bulundu. Şu an kült olarak hayatımızda barındırılan birçok şarkı. Bu ne ya? Ne biçim söz bu diye anıldı. İnsanlar burayı atlıyorlar. Yenilikçi şeylerde çok da ön yargılı olmamak gerekiyor. Biraz bakış açısını değiştirmek lazım. Biraz insanların neye ihtiyaç duyduğuna, toplumun o süreç içerisinde neyle beslendiğine, neyin ona iyi hissettirdiğine bakmak gerekiyor açıkçası. Çok sosyolojik konuşuyor gibi oldum ama.
1: Yok, bence çok güzel konuşuyorsun.
0: Yani öyle düşünüyorum ben.
1: Peki bu yeni çağ, inovasyon, yapay zeka müzik sektörüne sence iyi mi oldu, kötü mü oldu?
0: Ya yapay zeka ile alakalı çok iyi yönleri var bir kere. Yani müzik sektörü için. Ama AI ile insan sesi taklit eden bir şeye tahammül edemiyorum. Dürüstçe söylüyorum, bu çok belki bana kızacaklar, belki beni linçleyecekler, gerçekten bana hitap etmiyor. Ama şöyle, buradan destek alınarak yapılan her şey çok hani iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bizi teknolojinin getirdiği bir yer var, o bizi beslediği zaman doğru kullanımda çok iyi işler ortaya çıkartmamızı sağlayacak şeyler bunlar. Ama ben bakış açısı olarak şuna da çok şeyim, yani işte eskiden biz canlı performans dinlerken o ruh bize geçiyordu ya. Hala o ruhun olduğuna inanıyorum bazı seslerde ve bazı yapımlarda. O ruhun kaybolabilme ihtimali beni ürkütüyor. O yüzden de şarkı söyleyenin bir ruhu olması gerektiğini, bunun bir makine olmaması gerektiğini düşünüyorum.

0: Evet, kesinlikle o ruh olmalı. Peki vefat eden ünlü sanatçılara mesela yapay zeka ile düet yaptırıyorlar. O kişi mesela yaşasaydı mutlu olur muydu bundan?
1: Bilmem. Yani sorabileceğimiz bir yerde yok.
0: Yok, gerçekten sorabileceğimiz bir yer yok. Yani kendi üzerimizden bir empati yapabiliriz. Böyle mutlu olmayabilirdim.
1: Ola da bilirdi bu arada.
0: Ola da bilirdim. Ama
1: yani bunu bu bir yaşatma şekli ya aynı zamanda. Hala varmışçasına onu öyle yaşatmak. Yeni bir şarkıyı ben görüyorum mesela Müslüm Gürses'e yorumlattıkları birkaç işe rastladım. Beni ağlatıyor işte böyle şeyler yani.
0: Ya.
1: Evet, ben çok hani özlem de duyuyoruz ya bir yandan. Hı hı. Dolayısıyla ben çok fazla etkileniyorum. Bazıları çok gerçekçi olabiliyor. O beni çok etkiliyor. Hı hı. Yani ve korkuyorum da yani bir yandan da yani.
0: Evet.
1: Korkunç da bir şey.
0: Gerçekten ürkütücü bazen.
1: Yani bazen çok ürkütücü ama dediğim gibi yani doğru kullanımda çok büyük avantajları da var.
0: Hı hı, doğru. Peki sana göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
1: Bana göre iyi bir hayat önce kendini iyi hissederek yaşanır.
0: Hı hı.
1: Ve kendini iyi hissetmek için her gün uyanıp bir motivasyonun olması gerek.
0: Hı hı.
1: Yani o motivasyonu, o iç motivasyonla alakalı bir durum bence.
0: Hı hı.
1: O iç motivasyon olduktan sonra, sağlığın yerinde olduktan sonra,
0: hı hı,
1: gerisi gerçekten teferruat.
0: Hı hı.
1: Yani bana göre iyi bir hayat. Şöyle daha böyle yüzeysel bir yerden bakarsam mesela, yüzeysel demeyeyim de aslında yanlış bir kelime seçtim, özür dilerim. Deniz olmadan bir hayat düşünemiyorum mesela.
0: Evet.
1: Benim için çok ihtiyaç o.
0: Hı hı.
1: Denizi görebilmek. Onun dışında ne bileyim işte patates kızartması.
0: Kırmızı çizgimiz.
1: İyi bir hayat için. Benim iyi hayatımda bir patates kızartması vardır mesela.
0: Benim
1: yani.
0: Net vardır, cips de vardır.
1: Cips yemiyorum ama patates kızartmasına çok okeyim. Onun dışında ya istediğin yere gidebiliyorsan, istediğini yiyebiliyorsan, istediğini giyebiliyorsan, sevdiklerin yanındaysa iyi bir hayat bu işte yani.
0: Evet, gerçekten öyle. Peki son olarak genç bir müzisyen adayı sana geldiğinde gerçekçi bir yerden ona tavsiyen ne olur? Sektöre girmek istiyor.
1: Ben ne tavsiye verirsem vereyim, o yaşayarak görecek bunu bir kere.
0: Hı hı.
1: Yani tecrübeyle sabit her şey. Dolayısıyla da çok böyle büyük bir yerden konuşmam, hiçbir zaman konuşmadım. Sadece yanında olurum zannedersem. Ve hmm, o süreçte başına gelenler de işte bence doğru olan neyse onu söylerim. Yani bence doğru bu. Bence bunu böyle değerlendirmelisin.
0: Hmm.
1: Gibi.
0: Korkutur musun onu peki? Korkutma. Yani yolculuğun zor diye. Çünkü genelde öyle yapıyorlar ya. Yani. Hangi
1: korkutma.
0: İşe girersen gir. Sana şunu söylüyorlar. İşin çok zor.
1: Neden?
0: Her iş zor.
1: Yani her iş zor, evet. Hiç öyle bir şey görmüyorum ben. İşin çok zor diye bir şey yok. Çok seviyorsan işi, gerçekten hiçbir tarafı sana zor gelmiyor zaten. Hele ki böyle işte o yaşlarda, yani 20'li yaşlardayken her şeyi başarırsın yani. Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Tüm herkese savaşabilirsin. Çünkü onu çok istiyorsun. Oraya ulaşmayı çok istiyorsun. Dolayısıyla da sadece yanında dururum.
0: Hı hı.
1: Dururum ve şöyle yap, böyle yap. Bak buraya dikkat et derim.
0: Buradan kırılma.
1: Buradan kırılma.
0: Buradan zarar görme.
1: Aynen. Buraları söylerim. Yani kollamaya çalışırım ya.
0: Hı hı.
1: Yapıyorum da yanımda. Mesela işte gel sevgili Umur'la beraber yaptığımız bir şarkı oldu. Ve gerçekten şu anda da hani çok büyük bir başarı elde etti. Umur'a mesela bir şey getiriyor, dinletiyor. Bunu nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Hani çok böyle onu böyle kollayan bir yerden, bak buraya dikkat et, bunu şöyle yap, buraya böyle yap falan diye.
0: Hı hı.
1: Öyle bir yerde oluyorum genelde.
0: Peki yeni dünyada böyle bir akışta kal düzeni var ya,

0: Hedef olmalı mı yoksa sadece gerçekten akış mı?
1: Öyle bir hedef mi oluyor? Akıştaysan bence akıştasındır zaten yani. Onu bir hedef olarak gördüğün zaman o...
0: Hayır, yani hedef belirlemeli mi yoksa akışta mı kalmalı?
1: Hedef tabii ki belirlenmeli. Aha. Tamam, şimdi anladım soruyu.
0: Kusura bakma ben.
1: Hayır, bu benim jetonun geç düşmesiyle alakalı bir durum.
0: Hayır, benim hatam.
1: Yani hani ben mesela kısa vadeli planlar kuruyorum. Seneyi dörde bölerim kendi içimde. Ve o senede yapacaklarımı planlarım. Ve her plana ulaştığımda yanına bir tik atıp tamam şimdi thank you next, hani hadi bir sonrakine geçelim gibi. Ama yani bir seneyi aşan bir plan kurmuyorum hayatımda artık. Hani ve gerçekten o kısa planlar içinde de plancıklar kuruyorum böyle. Yani benim bir takvimim var, görse o kadar gülersin ki. Yani kendi hayatımı iş yönetiyor gibi yönetmeye çalıştım. Bayağı takvim çıkarttım falan. Bir bilgisayar masam var. Üstünde bir takvimim var. Her gün mesela onlarla alakalı bir planım var falan. Böyle kendi kendime böyle bir patronculuk oynadığım bir yer orası benim herhalde. Yani öyle planlıyorum yani. Onun alt metinleri var. Şimdi şunu yapacağız ama bunun altında şunları da yapacağız falan gibi böyle. O şekilde yönetmeye çalışıyorum.
0: Ne güzel. Başarıların devamını diliyoruz.
1: Teşekkür
0: Biz,
1: ederim.
0: Biz takip etmeye devam edeceğiz hayranlıkla.
1: Aşkım benim.
0: İyi ki geldi. Çok güzel oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: bir her şeyi konuşalım programında da her şeyi konuşmaya çalışacağız. Bugün konularımız arasında güzellik var, sağlık var, tarih var, arşiv var. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi müsaade ederseniz önce bir sağlık diyelim.
1: Lütfen.
0: Şimdi medikal estetik değil mi?
2: Evet.
0: Medikal estetik nasıl oluyor? Yani tıbbın daha estetik bir şekilde uygulanması mı, estetiğin tıbbi şekilde uygulanması mı oluyor?
2: Aslında ikisi de birden. Cerrahi olmayan, yani küçük minör uygulamalarla yaptığımız, cerrahi olmadan, kesmeden, biçmeden, dikişsiz yapılan işlemler daha çok işte vücudun tüm alanlarında, işte yüz gençleştirmeden daha çok onda popüler olsa da longevity kapsamında, uzun yaşam ve sağlıklı beden kapsamında yapılan tüm uygulamalar medikal estetiğe giriyor.
0: Plastik başka bir şey mi oluyor?
2: O cerrahi bölümü.
0: O cerrahi bölüme giriyor.
2: Kesmeli biçmeli bölüm o. Bizimki kesmesiz biçmesiz. İşte ufak uygulamalarla cilt altındaki minik iğnelerle belli alanlara

0: kadar girip işte ürünleri bırakma usulüyle olan kısım.
1: Ne yapılıyor mesela, en çok kullanılan şey nedir medikal estetikte yöntem?
0: Aslında hepsi. Mezoterapi en sık kullandığımız
1: yöntem. Hepsi dediğinizde ben hiçbirini bilmediğim için saymanız lazım.
0: Saçtan başlayalım. Saç dökülmesi.
1: Saçtan başlayalım.
0: Evet. Erkeklerde en sık gördüğümüz şey saç dökülmesi. Şu anda kadınlarda da çok fazla. Saçların cansız, işte çevre koşulları, stres, kullandığımız ilaçlar, yediğimiz, içtiğimiz besinler, yaşam tarzımız hep işte saçların, cildimizin daha çabuk yaşlanmasına
1: sebep oluyor. Bir saç çıkartan kremler böyle son 3-5 yılda bir çok duyuyorum. Bunlar
0: onlar
1: etkili mi?
0: Onlar değil. Öyle bir
1: öyle
0: şey
1: değil
0: yok.
1: Mi?
0: Onlar biraz daha böyle satış pazarlama şeyleri. Cilt altına küçük iğnelerle verdiğimiz şeylerden bahsediyoruz. Yani saç dökülmesi varsa saçları kuvvetlendirmek ve köklerinin kalitesini arttırarak dökülmeyi engellemek.
1: Sonuçta saç dökülüyorsa kan gitmiyor demek değil mi? Şeyine. Saçın köküne.
0: Dolaylı olarak sebeplerinden biri de evet kan gitmemesi, işte cildin kalitesinin bozulması, oradaki saç köklerinin beslenmesinin bozulması ve saç kaybıyla sonuçlanan bir süreç.
1: Şimdi bir de saç kaybında şöyle şey söylüyorlar. Şimdi önden doğru açılırsa yani doğal yaşlılığa bağlı diyorlar ama ortadan buradan direkt açılırsa bir dolaşım bozukluğu sorunu diye söylüyorlar
0: şöyle,
1: mesela. Doğru mu
0: o? O da şöyle, bahsettiğiniz her iki dökülme tipi de androjenik alopesya dediğimiz erkek tipi saç dökülmesi. Erkeklerde saç dökülmesi öndeki frontal alanla tepe bölgesindeki alandan başlar. Mesela kadında da en sık görülen saç dökülmesi erkek tipi saç dökülmesi.
1: Önden
0: ama
1: mi?
0: Kadında saç dökülmesi genellikle difüz olur. Tüm alanda görülür.
1: Azalıyor. Seyrende. Saçın miktarı
0: evet,
1: azalıyor
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Miktarı azalıyor.
1: Yani peki yani bu buradaki şeyin dolaşım bozukluğundan dolayı oldu. Doğru değil o zaman.
0: Direkt dolaşım bozukluğundan tek bir sebep değil. Dolaşım bozukluğu da faktörlerden biri ama bir sürü işte genetik yatkınlık, testosteron seviyesinin yüksek olması, işte yaptığımız işlemler, saç boyamalar, fönler, kullanılan o jöleler, saç derisinin bakımsız olması, kalitesinin bozulması bütün bunlara sebep.
1: O zaman saçtan başlıyor iş. Tabii saça herhalde daha çok kadınlar şey yapıyor değil mi? Erkekler.
0: Yani inceldiği saçlarda erkekler.
1: Öyle mi? Ektirmeyi
0: fazla,
1: daha çok erkekler yapıyor da.
0: Tabii yok.
1: Berbere sanki daha çok kadınlar gidiyor gibi geliyor bana.
0: Ama o kuaför olayı şeyde farklı. O güzelleşme amacıyla gidiyorlar ama erkeğin tek aksesuarı saç olduğu için saç konusunda önde erkekler. Diğer estetik anlamda cilt kalitesinin artması, işte daha ince kırçıklıkların yok edilmesi, daha sağlıklı ve ışıl ışıl görünme, o konularda kadınlar tabii ki. Hoş şu sıra erkekler de son derece ilgi duyuyorlar ve geliyorlar ama yine de kadınlar daha önde.
1: O saçtan sonra yüz mü başlıyor?
0: Evet, yani yüz gençleştirme, işte cilt kalitemizin artması, yer çekimi dediğimiz bir gerçek var. Zamanla yüzümüzdeki yağ pedlerinin kaybolması, işte cildin aşağıya doğru sarkması, cildin nemini kaybetmesi, hücrelerin yağ tabakasındaki azalma, bunların hepsini yaptığımız minik uygulamalarla, şöyle minik uygulamalar, öğle arasında İşte bir saatlik zamanda gelip işlemlerini yaptırıp işlerine devam edecekleri kadar rahat uygulamalar.
1: Peki mesela yüzünü güzelleştiriyoruz. O arada mesela karaciğeri eskimiş, ciğeri eskimiş. Onlar duruyor öyle. Onlara bir şey yapamıyor.
0: Onlar da rutin kontrollerle, yaptırdıkları check-up'larla tabii ki sonuçta bu işlemlerin yapılması gereken her yer tıp hekimleri ve ruhsatlı muayenehaneler ve klinikler. Öncelikle eğer hastada böyle bir şikayet veya geri bildirim varsa kan tahlillerini yapıyoruz. Mesela saç dökülmesinde de öncesi dediğimiz tahliller var. Kadın da ayrı, erkek de ayrı.
1: Bir laf var ya, hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Öleceğiz ama yani cesedimiz yakışıklı mı olacak? Onu demeye
0: çalışıyorum. Aynen öyle. Bu gidişle öyle olacak. Kimse yaşlanmayacak.
1: Evet. Şimdi tarihe gelelim.
2: Evet.
1: Arşivlere gelelim. Osmanlı Devleti'nin arşivi değil mi?
2: Evet.
1: Sizin sorumluluk alanınız.
2: Evet. Evet. Yani şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce hızlı yaşa, genç öl, cesedin yakışıklı olsun dediniz. Allah hepimize güzel, uzun, sağlıklı ömür versin diyeyim. Öncelikle böyle bir duayla başlayalım. Ben tarihçiyim. Tarih alanında yüksek lisans, lisans ve doktora eğitimimi tamamladım. Devlet arşivlerinde de personelim. Ama Türk Arşivciler Derneği'nde de şu an başkanlık yapıyorum.
1: Türk Arşivciler Derneği nedir? Oradan başlayalım.
2: Tamam. Türk Arşivciler Derneği 1990

0: Bakanlığı lavıyla Cumhurbaşkanlığına bağlanmış Devlet Arşivleri Başkanlığı adı altında hem Cumhuriyet dönemi hem Osmanlı dönemi.
1: Devletin tüm arşivi orada değil mi?
0: Devletin muazzam bir arşivi var. Devletin tüm arşivi burada.
1: Sizi yani, çok kıskanmıyor mu insanlar? O devletin arşiviyle ilgili hayal kuranlar vardır. Ona bakardım, buna bakardım. Ha, siz içinde yaşıyorsunuz.
0: Kıskanabilirler.
1: Bunu. Çok müthiş bir şey bu.
0: Çok müthiş, gerçekten öyle. Ben yani devletin bu tuttuğu kayıtlar, ben mesela size şöyle bir anımı anlatabilirim. Ben ilk göreve başlayacağım zaman, tabii o zaman arşivimiz Sultanahmet'teydi, Ticarethane Sokak'ta benim bölümüm. Ben gittiğimde sabaha kadar uyuyamamıştım. Çünkü tarihi bir belgeyle karşılaşacağım. Tabii meslekten de tarihçi olunca, tabii arşivde tarihçiler de var, edebiyatçılar da var, ilahiyatçılar da var. Osmanlıca okuyabilen, bu alanda işte devlet sınavlar yapıyor. O sınavlarla bildiğimiz o KPSS sınavları geçiyorlar ve kurum özel bir sınav yapıyor. O sınavda da yetkinliklerini ispatlamış kişiler var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Ben o tarihi belgeleri göreceğim için uyuyamadım. Çok heyecanlandım. Yani burada nasıl söyleyeyim, tarihin bütün Osmanlı Devleti'nin bütün hafızasını düşünelim. Ciddi bir külliyat var ve burada aradığınız birçok bilgiyi
1: gizli
0: bulabilirsiniz.
1: Gizli kısmı var mı bunun?
0: Şimdi burada şöyle, gizli kısmı yok ama gizli yazışmaları var ve biz bugün onları mahrem, gayet mahrem ya da işte Harbiye Nezaretinin çift hilalle, üç hilalle şifre kalemi var, şifre telgraflar var ama bu şifre telgraflar çözülmüş. Mesela ben yüksek lisans tezime Anadolu hareketine dair politikalar, yani İstanbul'da kurulan hükümetlerin bu harekete dair uyguladıkları politikalarla ilgili yapmıştım. Orada hem Harbiye Nezareti hem Dahiliye Nezareti bir sürü şifre telgraf var. Ne oluyor? Ben mesela size onların bilgilerini gönderiyorum daha önceden. Anahtar miftahlar var orada. Ona göre çözümleniyor onlar. Yani Osmanlı yazıya çok kıymet
1: Şimdi
0: vermiş.
1: Şimdi ben mesela bir araştırma yapmaya karar versem, o arşive nasıl ulaşabilirim ben?
0: Çok rahat ulaşabilirsiniz. Öncelikle bekliyorum size. İnşallah
1: tamam,
0: gelirsiniz. Çok
1: geleceğim.
0: Onur duyarız gelmenizden.
1: Çok sağ olun.
0: Arşive şöyle gelebilirsiniz. Şu an isterseniz evinizden online olarak da bağlanabilirsiniz. Evet.
1: Ne kadarı bu arşivin dijitale geçmiş durumda?
0: Yani ciddi bir çalışma var. Biz 100 milyon belgeden bahsediyoruz. 95 milyon belge. Ve Tanzimat'tan önce tutulan defterlere de baktığımızda 400-450 bin tane belgeden bahsediyoruz. Ciddi bir çalışma var. Şu an kurum başkanımız da bunları çok önemsiyor, dijitalleşmeyi. Hani tam burada böyle çok istatistik bir rakam veremiyorum ama yarıdan fazlası geçmiş durumda. Bir de diyelim ki sizin aradığınız belge geçmemiş. Siz online sistemden bağlı. Evet. O zaman sizi bekliyoruz. Araştırma salonumuz var. Salonumuzda siz o belgenin dijitalleştirilmesini talep edebileceğiniz bir sistem var. O
1: kimse
0: sistemden.
1: Kimse dokunmuyor ama belgelere değil mi? Onu ancak yetkili kişiler dokunuyor.
0: Yetkili kişiler dokunuyor. Mesela şöyle bizim bölümlerimiz var. Muhafaza bakım, işte tasnif oraya bağlı, araştırma hizmetleri, bir sürü restorasyon. Mesela bu belgelere hasta deniliyor ve belgeler şifahanede kimyagerlerimiz var. Yani çalışıyorlar. Bir sürü bölümümüz
1: Şimdi
0: var. Kimse dokunmuyor.
1: Şimdi E-Devlet var bizde.
0: Evet.
1: E-Devlet'le arşivin sınırı nerede?
0: E-Devlet'te. Şimdi E-Devlet'te siz şöyle baktığınızda kendi soyunuzla ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Mesela baktınız mı? Bu arada
1: yok,
0: çok merak ediyorum.
1: Çok fazla bakmadım.
0: Mesela diyelim ki sizin soyunuz, büyük dedeniz 1900'de doğmuş. Bu arada yaşınızı küçülttüm farkındaysanız. 1900'de doğmuş. Siz oraya kadar baktığınızda eğer dedeniz devlette görev yaptıysa, bir lakabını biliyorsanız, önemli bir başka bir dilekçe vermiş olabilir, arzu hal vermiş olabilir. Arşivimize gelip araştırma yapabilirsiniz. Bizim çok yetkin personellerimiz
1: ya
0: size yardım ediyor.
1: Ben gelip araştırabilirim orada. Yargıtay başkanıymış mesela.
0: Tabii ki. Gelip araştırabilirsiniz. Her türlü, yani anahtar kelimelerle araştırıyoruz. Bu arada bizim arşivimiz şu an, tabii Türk Arşivciler Derneği buradan farklı, ben kurumsal olarak bahsediyorum Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda. Bizim arşivimiz inanın Avrupa'da da birçok arşivden çok önde.
1: Siz Osmanlıca okuyorsunuz herhalde.
0: Biz Osmanlıca okuyoruz. Osmanlıca da birçok yazı var. Yani Osmanlıca dediğimiz Arapça
1: çok
0: ve Farsça
1: şey
0: yazı.
1: Tabii,
0: çok geniş. Yani onun da değişik, mesela hesaplarla ilgili Siyakat denilen bir yazı var. Bunları biz okuyamıyoruz. Yani ben kendi adıma onları okuyamıyorum.
1: Yapay zekayı tuttuğunuz zaman okumuyor mu hemen?
0: Yapay zeka aslında bu son zamanların çok meşhur bir ikileme. Yapay zeka bu alanda kendini çok geliştiriyor. Yani sonuçta bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama bunun uzman personeli

0: bakması, kontrol etmesi ve bunu teyit etmesi gerekiyor.
1: Ya o Hititlerdeki hieroglifleri bile yapay zeka çözdürttürüyorlar şimdi, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani evet, böyle şeyler
1: neticede
0: duyuyoruz.
1: Yani o sınır ne zamanla bitiyor? E-Devlet bizim herhalde 2000'lerde mi başlıyor?
0: Yani şöyle, diyeyim.
1: Bütün kağıtlı kayıt sizde mi, yoksa onun da bir arada sınırı mı var? Cumhuriyete kadar veya daha sonrası diye.
0: Yani şimdi buradan çok net anlaşmamız lazım öncelikle soru üzerinde. Şimdi benim biraz önce bahsettiğim şey E-Devlet üzerinden sizin ulaştığınız tamam, soru kayıtları.
1: Tamam, ayrı soru ağacı, ayrı, ondan bahsediyorum.
0: Evet, Cumhuriyet Arşivi'nde kayıtlar devam ediyor. Diğer türlü kayıtlar devam ediyor.
1: Yani bir şekilde o sizin arşivleriniz evet. E-Devlet'e dönüşüyor. Çünkü devlet evet. Şu anda E-Devlet vasıtasıyla bütün kayıtları tutuyor.
0: Evet. Sağlık kayıtlarımız, e-nabızda.
1: O tarihte tutulmuş bütün kayıtların çok fazlası bir günde tutuluyor şu anda, değil mi, devletin arşivinde?
0: Ama hani biraz önce de böyle biz sizinle hoş bir sohbet etmiştik. İşte dijital kayıtlar, biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Hani görsel kayıtlar da tutuluyor devletimiz tarafından. Hepimiz yani bu çağda neredeyiz, ne yapıyoruz, neler?
1: 100 yıl sonraki bir sizle karşılaşsanız mesela, elinde bütün işte 2000'den beri olmuş bütün videolar, hava durumları
0: her
1: bütün
0: şey.
1: Televizyon arşivi, her şey var elinizde, ne yapardınız? Çok zor bir şey olmaz mıydı?
0: Çok zor bir şey olurdu, evet, gerçekten. Ama bunu 100 yıl sonraki kendimle karşılaşmayı çok isterdim. Yani onu da ayrıca söyleyeyim, hani bu da çok kıymetli bir soru. 100 yıl sonra kendimin bu haliyle
1: nasıl
0: karşılaşmaya...
1: bir arşiv olacaktı yani acaba 100 yıl ya, olacak yani, ben hakikaten.
0: Evet, yani hani net bir ortada buluşabileceğimizi sanmıyorum şu an. Tahayyül etmemiz lazım. Bunun üzerine çokça düşünmemiz lazım.
1: Evet, şimdi gelelim estetiğe. Estetik ne? Ne olduğu zaman estetik oluyor?
2: Aslında estetik bir moda. Yani bundan işte 10 yıl önce incecik kalem gibi kaşlar modaydı. Sonra son işte 4-5 yıla kadar kalın kaşlar moda oldu. Şimdi daha normale döndü.
1: Ama daha bir genel kuralı yok mu? Simetri falan filan gibi böyle bir takım matematiksel şeyler.
2: Tarihsel olarak bu işte Leonardo da Vinci'den başlayan o anatomik altın oranlarla yüzün işte yapılandırılması.
1: O altın oranlar çerçevesinde kalmakla birlikte bazen incelik, bazen kalınlık mı moda olabiliyor?
2: Her şey olabiliyor. Altın, herkesin istediği altın oran, ama insan, Tanrı yaratılışı öyle değil. Herkesin işte kaşı, gözü, burnu farklı. Herkes kendine göre çok güzel, kendini beğeniyor. Zaten eğer böyle olmazsa yaşam devam edemez. Biz sadece eskiden hani estetik anlamda işte yüzü yukarıya kaldırmak, daha işte büyük dudaklar, daha ince suratlar, bunları yaparken şimdi sadece var olanın, yaşının iyisini yapmaya
1: daha
2: çalışıyoruz.
1: Daha taze durması mı?
2: Daha taze, daha parlak, daha canlı, daha makyaja ihtiyaç duymadan, çok böyle ifadeyi değiştirmeden, işte yüzü gözü kaşları acayip bakmadan.
1: Ama bu sizin dediğiniz herhalde çok yeni başladı. Çünkü benim gördüğüm özellikle bir takım çevrelerde bütün kadınların suratları aynı olmuş durumda.
2: Şöyle, öyle bir grup var. Hele İstanbul'da bunları görmeniz çok mümkün. 20 milyon yani bir ülke kadar nüfusumuz var. Tabii ki öyle istiyorlar.
1: Yani öyle, mesela bazen birini 10 yıl görmediğim zaman böyle tanıyamayacak hale geliyorum yani. Öyle şeyler de oluyor.
2: İyi anlamda mı, kötü anlamda mı?
1: İyi veya kötü değil, başka biri oluyor yani.
2: Başka biri oluyor. İyi anlamdaysa daha parlak, daha sağlıklı.
1: Başka biri olmak iyi bir şey olamaz tabii. İnsanın kendisi olması lazım, değil mi?
2: Şöyle, kısmen de olabilir. Yani eğer çok böyle kendinize iyi bakmıyorsanız, işte çok böyle sigara, alkol, kötü hayat yaşantısı, işte kötü beslenme, sporsuz hayat yapıyorsanız daha çabuk çökecek. Sonuçta bir makineye sahibiz.
1: Bunu estetikle kapatabilir miyiz, içtiğimiz, yaptığımız kötü şeyleri?
2: Şöyle kapatabilir miyiz? Mesela bütün bunları yaparken düzenli beslenirseniz, işte uykunuz çok önemli, sporunuzu yaparsanız ve bunlarla beraber işte suyunuzu, gıdanızı falan, onları söylemiyorum zaten, onlar iyi olmak zorunda. İşte ince kırışıklıklar için cildinizin kaybettiği o hyaluronik asidi geri koyarsanız, işte sıvıları, vitaminleri, mineralleri, amino asitleri verirseniz, tabii ki cildinizi koruyup yaşınıza göre daha iyi, daha sarkmasız ve kırışıksız görünebilirsiniz.
1: Peki bu yaptığımız estetik operasyonları, yok mezoterapi falan, sağlığa olumlu bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle var. Mesela mezoterapi dediğimiz şey sadece işte estetik anlamda yapılan bir şey.

0: değil. Ağrı için yapılan mezoterapi de var. İşte migren için yapılanı var. Zayıflama
1: mezoterapi
0: için kilo.
1: Mezoterapi nedir? Siz mezoterapi derneği başkanısınız değil mi?
0: Evet, mezoterapi derneği başkanıyım.
1: Ne yapıyor mezoterapide, ne oluyor?
0: Mezoterapi cildin belli mezoder katmanına verilen küçük enjeksiyonlarla katkı istenilen yani. Sonucun katkı maddesi değil. Vücutta var olan ama zamanla azalan işte amino asitler, peptitler, hiyaluronik asit. Zaten yaşlanma sebebimiz hiyaluronik asit ve kolajenin azalması. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl önce biz kendimiz karışımlar yapardık. Ama şimdi gelişen teknolojiyle hazır kokteyl halinde karışımlar var.
1: Mezoterapi yüze mi yapılıyor, bütün vücuda mı yapılıyor?
0: Tüm vücuda yapılabilir. Eğer fazla kilolarınız varsa bölgesel incelme için yapılabilir. Kadınlarda selülit için yapılabilir. Saç dökülmesi için yapılabilir.
1: Evde mi yapılıyor bu, yoksa illa sizin mi yapmanız lazım veya bir yerde mi yapılması lazım?
0: Tabii ki bir hekim tarafından, tıp fakültesi mezunu bir hekim tarafından ruhsatlı kliniklerde ve muayenehanelerde yapılması lazım.
1: Öyle mi? Yanlış yapılırsa kötü şeyler olabilir mi ki? Öyle o kadar aktif şeyler var mı hiç?
0: Yani aktif şeylerden ziyade sonuçta iğneyle yapılan işlemler.
1: Öyle mi?
0: Tabii. İğneyi kullanma yetkisi de sadece tıp hekimlerinde var.
1: Ya yani mezoterapi işte deyince ben böyle çamurları falan sürüp böyle durup bekleyen falan öyle değil mi? Nasıl oluyor?
0: Öyle değil. Öyle değil. Gayet küçük iğnelerle, iğnelerimizin de boyutu var. Cildin altına, işte mezoder tabakasına katman katman işte ihtiyacı olan, kaybettiğim vitamin, mineral neyse, bölgesel fazlalığı varsa zayıflamak için yağ eritici
1: zaten
0: iğneler.
1: Zaten o iğneyi siz derinin altına soktuğunuz zaman o deri kendini bir yenileme sürecine de giriyor değil mi? Yaralandığı için yani.
0: Tabii.
1: Yani yaralanıyor sonuçta.
0: Enflamasyon da başlıyor. Evet, doğru. Doğru, çok doğru. Oraya işte trombositleri çağırıp orada onarım da sağlıyor. Verdiğimiz ürünlerle birlikte, ihtiyacı olan ürünleri vererek işte o gelişimi, derinin kendini toplamasını arttırıyoruz.
1: Peki şimdi saçtan geldik, yüze doğru geldik. Başka neler var? Zayıflama şeyleri dediniz değil mi?
0: Bölgesel incelmede kullanıyoruz. Mesela yağ hücreleri vücudumuzda belli sayıda. İşte biz kilo alınca yağ hücresi sayısı artmıyor.
1: Ama hücre büyüyor.
0: Hücre büyüyor. Ve biz işte mezolipolitik dediğimiz, o mezolipoliz dediğimiz yöntemle onu katmanlara ayırıp bir scanner gibi vücudu tarayarak o eriticileri verip işte bölgesel incelme.
1: Mesela liposuction buna giriyor mu?
0: Liposuction cerrahiye
1: giriyor. Cerrahiye mi giriyor? Çünkü o imesin değil mi? Giriyor.
0: Evet, evet. Zaten mezoterapi bizim derneğimizin doğuşta bakanlıktan gelen Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mezoterapi sertifikaları var. Bakanlık onaylı ve estetik kozmetik uygulama sertifikaları. Bu iki sertifikaya, Sağlık Bakanlığı onaylı bu iki sertifikaya sahip olan hekimler, tıp hekimleri bizim derneğimize üye oluyorlar. Şu anda medikal estetik sektöründeki en büyük derneğiz. 1500'e yakın üyemiz var.
1: Dövmede bir mezoterapi değil mi? Sizin anlattığınız tariften öyle anlıyorum ben. Mezo şeysine iğneleri sokup içine gene boya sokuyor. Değil mi?
0: Mezoterapi o dövme mezoterapi sayılmaz. Mezoterapi cildin daha üst katmanında dövme daha üst katmanında kalıyor.
1: Mezoterapi
0: dövmeyi silmek mezoterapi.
1: Öyle mi?
0: Evet, daha alt katmandan silmek.
1: Mezoterapi dövmeden daha mı aşağı giriyor iğneler?
0: Evet, bir tık daha aşağıya giriyor.
1: Peki başka neler var? Vücudumuzu incelttik.
0: Mesela ağrı mezoterapisi var. Ağrıyan yerlere yine üstteki katmanlara uygulayarak ağrıyı geçiriyoruz. İşte migren tedavimiz var baş ağrılarında. Bunda toksin tedavisini uyguluyoruz. Yüzdeki doku kayıplarında hiyaluronik asitlerle dolgu uygulamalarını yapıyoruz. Mesela kol sarkmalarında yaşlanma belirtileri, işte genital bölge estetiğinde. Çok enteresan. Şimdi göbek yağından alıp progenitör hücrelerle oluşturduğumuz işte otolog mikrograf dediğimiz bir yöntem var. Mesela çocuk isteyip de yumurtalık rezervi düşük olan işte kadınlarda o göbek yağından aldığımız kök hücreleri uygulayıp mezoterapi yöntemiyle yumurtaların kalitesini arttırabiliyoruz. Erkekler için de aynı şekilde geçerli.
1: Şimdi ben bu özellikle bıçakla yapılan estetikle karşı çok hani şey yaklaşıyorum, temkinli yaklaşıyorum. Çünkü onun daha çok bir psikolojik problem olduğunu düşünüyorum. Hani kendinden memnun değilsin, vücudunun bir parçasını değiştiriyorsun gibi geliyor. Şimdi sizin bahsettiğiniz şeyde bu yok ama sanki bir geçiş değil mi? Aa, iğneyi sokturdum güzel olsun, sonra burnumu da kırdırayım falan diye.
0: Böyle ama bizdeki amaç sadece güzel olmak değil. Yani daha canlı, sağlıklı görünmek. Amacımız cildin kalitesini
1: arttırmak. Hiçbir

0: O eşeğe gidenler hiçbiri güzelleşim diye gitmiyor zaten. Hepsi daha canlı, daha sağlıklı olayım falan filan diye.
1: Güzelleşeyim diye gelenler var. Çoğu zaten öyle geliyor. Ama bunu hastayla beraber anlatıp ortak bir noktada buluşursanız o da ikna oluyor. Ve belli bir süre, mesela mezoterapi tek seferde yapılan veya medikal estetik işlemler tek seferde yapılıp işte dolgusu, toksini, mezoterapisi sonuç göreceğiniz işlemler değil. Seanslarla yapılan işlemler.
0: Ama hani bir kapı olmuyor mu o estet yani? Bıçak altına yatmaya giden yolda açılım olmuyor mu sanki?
1: Hayır, öyle değil. Ama zaten ihtiyaç varsa, eğer işte aşırı vücudunuzda hoşunuza gitmeyen yer varsa, işte çok fazla sizin hayat kalitenizi etkileyen şeyler varsa, ameliyat da cerrahi de bir yöntem gereklilik durumunda.
0: Gereklilik durumunda.
1: Çünkü psikolojinizi bozması bile cerrahi gerekliliği getiren bir yöntem.
0: Ama yani şimdi insan kendi vücudundan mutlu olmaması, o vücudunu değiştirmesi manasına gelmiyor bence. Kafasını değiştirmesi lazım gibi geliyor bana.
1: O kadar basit değil.
0: Değil mi o kadar?
1: O kadar basit değil. Yani kalkıp işte insanın hormonal bir bozukluğu varsa, kilo veremiyorsa,
0: tamam, onlar...
1: işte veya aşırı iri göğüsleri varsa, bu çok ciddi
0: ya
1: bir bela
0: ağrısı. Ben ayağı çatallı diye ayak parmağı, küçük ayak parmağını aldıranı bile gördüm yani. Hani sizin dediğiniz kadar şey yürümüyor, o masum yürümüyor. O işe girmese dövmede de bir tane yaptırıyorlar.
1: Özel bir grup.
0: Bir tane yaptırılıyor. Ondan sonra o bütün vücudu sarıyor. Şimdi bu estetikte de bir şeyi yaptırıyor. Çok hoşuna gidiyor. Ondan sonra onun ucu gelmiyor. Biraz daha yaptırayım, biraz daha yaptırayım diye o yaratığa dönüşüyorlar sonunda. Değil mi?
1: Yani yine böyle şey yapmak da hastalarımıza haksızlık oluyor da, öyle yaratığa dönüşmüyor kimse.
0: Yani dönüşenleri var arada, teklikte olsa.
1: Görüntü olarak evet öyle olabilir ama gelen kimsenin amacı zaten öyle dönüşmek değil.
0: Ama işte burada, zaten istemeden oluyor o iş.
1: Öyle de değil aslında ya. İşte bunu başta da söyledim ya. Doktorla, hastayla eğer bu konuda deneyimliyseniz, sonuçta hastanın her istediğini yapmayacaksınız. Hasta da sizin her söylediğinizi kabul etmeyecek ve hastayı doğru yönlendirmek zorundasınız. Hani hasta ne istediğini bilmez. Sizi bize mesela fotoğraf getiriyorlar. İşte Angelina Jolie veya işte başka bir sanatçının fotoğrafı. Buna benzemek istiyoruz diyorlar. Hayır, ona benzeyemezsin. Herkes kendisinin iyisi olacak. Artık insanlarda bu algı da gelişmeye başladı. Bunu değiştiremediğimiz bir grup var. Ama onlara da mesela ben kendi adıma dışarıda işte aşırı bu yaratık, hani dediğiniz için söylüyorum, o şekilde dolaşan bir hastanın işte ben doktor ufağa gittim demesini istemem.
0: Aynen
1: o yüzden
0: öyle.
1: De öyle bir işlem yapmam. Ve meslektaşlarımın çoğu yapıyor. Yapmıyor. Arkadan gelen yetiştirdiğimiz...
0: Ama yapan birileri var herhalde ki onlar o hale geliyorlar.
1: Genelde bunlar merdiven altı yerlerde. İşte çünkü şimdi Sağlık Bakanlığımız denetimleri falan arttırdı ama bu güzellik salonlarında yapılan işlemlerde, ki güzellik salonları çok önemli ve işlevsel yerler ama kendi alanlarında kaldıkları sürece. İğneli hiçbir işlem güzellik salonunda yaptırılmamalı. Doktor dışında hiç kimse iğneli işlem yapmamalı. Ve hastayı da mesela çok ticari bir boyutu var. Türkiye'deki en büyük rant getiren kapılardan biri ve asla bitmeyecek bir sektör, gıda ve estetik. Burada bitmez. Biz yani pandemi döneminde bile en çok iş yapılan
0: kadınlar
1: durumlardı.
0: Son paralarını veriyorlar buna, biliyorum ben yani.
1: Evet, psikolojik olarak psikolojik da olarak desteği var. Bir de sadece kadına da değil, artık erkekler arasında da çok yaygınlaşmaya başladı. Çünkü herkes ömür uzadı, spor yapıyor, iyi besleniyor, sağlıklı bir bedene sahip ve sarkmış işte daha böyle eritemediği kiloları olan veya işte daha sağlıksız görünen bir yüz, işte dökülmüş bir saç istemiyor.
0: Evet.
1: Bu da son derece önemli.
0: Evet, ne diyorsunuz bu estetik durumlarda?
2: Şöyle diyorum. Özellikle teşekkür ederim. Çünkü hemcinslerimle ilgili konuşulan bir ortamda erkekleri de bu işin içine katmanız çok iyi oldu. Ben kendi hayatımda da her zaman düstur edindiğim şey kesinlikle dengedir. Sizde de şeyi görüyorum. Hani herkese her istediğini yapmamak gibi. Orta noktada
0: bu
2: buluşmak gibi.
0: Bu çok önemli
2: gibi.
0: Bir şey ama keşke öyle
2: olsaydı. Bu çok önemli.
0: Doktor.
2: Kesinlikle ama ben sizin dediğiniz o işte kendi şeklini kaybetmiş, gerçekten yüzüne çok fazla dokunulmuş insanları gerçekten dışarıda görüyorum. Hani bizler hepimiz yaratılmışız. Hepimizin kendi güzelliği var. Ve kusursuz güzellik biz yaratılanlara özgü bir şey değil. Yani burada aslında hani insanın kendisinin, ruhunun bedeniyle barışması. Şimdi biz sonuçta yaş alan varlıklarız. doğal olarak işte böyle sadece güzelliğimizle ortada olmamalıyız. O nedenle böyle şey, bu algının değişmesi gerekiyor. Ben insanın kendisini iyi hissetmesi için bir şeyler yapmasını çok önemsiyorum. Bu noktada ellerinize sağlık. Yani insanlar size gelip mutlu oluyorsa ve nasıl görünmek istiyorlarsa öyle görünebilirler. Hani kendi adıma ben bu işlemleri yaptıran biri değilim. Gördüğünüz gibi normal yurdumun bir akademisyeni olarak ama karşıda değilim.
1: Şöyle, şu algının oluşması lazım aslında. Artık herkes, yani yaşadığı toplumda, o söylediğinize katılıyorum, o dışarıdaki o grubu ayrı tutuyorum. Ama o da engelleyemezsiniz. Sonuçta hani insanların istekleri var.
2: Tabii.
1: Biz yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. Arkadan mesela eğitim veriyoruz. İşte yılda iki tane uluslararası kongre düzenliyoruz, fuarlar düzenliyoruz, çalıştaylar düzenliyoruz. Ve geri eski, arkadan gelen yeni meslektaşlarımıza da bunun hani hastanın isteğiyle olmaması gerektiğini, hastayı yani doğru yönlendirme gerektiğini.
0: Cerrahi müdahale için psikiyatrik onay lazım olması lazım değil mi mesela? Hele birçok konuda yani.
1: O kadar değil. Eğer uçuk istekleri varsa...
0: Uçuk değil de bir kere yaptı, bir daha yaptı, bir daha sonunda bir derler ki bir dur yani. Hani veyahut da uçuk şeylerde, yani bilmiyorum onun sınırı nedir ama eğer bir insan kendi vücudundan memnun değilse öncelikle bir ruhunla bir barışması lazım. Tamam.
1: Önce çok acayip bir şey olabilir. Olmaya diyorsun.
0: Burnundan nefes alamıyor olabilir. Acayip bir beze çıkmış olabilir. Tamam, bunlara bir şey demiyorum ama yani normal kendi vücuduyla memnun olmayan birisinin başlayacağı yer bence estetik değil gibi geliyor bana.
1: Bu da biraz haksızlık oluyor. Çok sert oluyor. Evet evet. Yani öyle değil. İnsan kendini nasıl iyi hissediyorsa o zaman kimse spor da yapmasın. Yani sürekli işte istediği gibi de beslensin.
0: Yo, sporu iyi ya hissettiği için yapıyor insanlar.
1: Tamam,
0: ya
1: estetiği oldu. Estetiği de iyi hissettiği için yapıyor.
2: Aslında belki de estetikte Cemil Bey'in de üzerinde durduğu şey hani o aşırılık. Belki de o psikolojik onay biraz da ailede. Yani etrafınızdaki insanlar da o kişileri sen
1: olayı
2: böyle iyisin.
1: Çok, çok kapsamlı ve derin yaptık. Bu olay o kadar derin değil.
2: Derin değil.
1: Sadece herkes nasıl işte spora gidip hani fit kalmak istiyorsa, sağlıklı yaşamak istiyorsa,
2: evet,
1: kalbini korumak istiyorsa, bu yapılan ufak tefek işlemlerle, bu bahsettiğim işlemler çok minimalize işlemler.
0: Ya sizin işlemleriniz hakikaten sorun değil.
1: Genel
0: ama
1: genel estetik için de öyle ama. Yani kocaman bir burun varsa ve tabii, işte tabii. Toplumsal baskı dediğimiz şey de var ki bizim toplumumuzda çok da fazla. Evet. Eğer o psikolojisi bozulup işte motivasyonu düşecek, iş gücü kaybı, işte günlük yaşamda enerjisi düşecekse onu yaptırabilir.
0: Ama bir de şöyle bir boyutu var. Ben doktor biliyorum mesela. Otoparka bakıyor ofisi. Gelen arabanın modeline göre tedavi öneriyor. Hmm. Yani
1: ama o
0: hallere geliyor.
1: O yanlış ama onu sınıflandırmak şey de, o zaman şey de var. Yani o söylediğiniz gibi işte her şeyini mesela kaburgalı kemiklerini aldıran hasta da var. Bunların yani hepsi veya söylediğiniz o ayak parmağını aldıran bunlar uç örnekler. İstisnalar da kaideyi bozmaz. Yani estetik eğer doğru kullanılırsa hepimiz ihtiyacımız olacak ve kendi yaşımızın iyisi olmak isteyeceğiz. Yani spor yapan, sağlıklı olan bir bedende işte saçı olmayan dişçiye gitmek gibi düşünün.
2: Evet.
1: Hani kötü bir ağız veya işte kötü bir cilt, kırışık bir cilt, sarkmış bir cilt, bunlar istenmiyor.
0: Peki işin gerçekten böyle çözümü ne zaman gelir? Tıp ne zaman bulur bunu?
1: Bir hap bulacaklar, içeceğiz ve
0: gençlik, şey olacak. Yaşlanma duracak.
1: Yaşlanma
0: mı
1: duracak?
0: Ümitli misiniz?
1: Öyle bunda bir şey olmayacak bence. Çok uzun zamanda işte insanlar böyle, şimdi bu estetik işlemler kuaföre gitmek gibi oldu. Evet. Restorana gitmek gibi oldu. Ve günlük hayatımıza kadar idi. Eskiden böyle çok ekonomik anlamda da sadece belli bir kesimin gideceği şeylerdi ama şimdi çok daha böyle ulaşılabilir seviyelere geldi. Sadece herkes işte kendi yaşının iyisini olacak. Onun ifadesini bozmayacak, yüzünü veya çehresini değiştirmeyecek, algısını değiştirmeyecek, hekimlere gidecek.
0: Programı değiştirecek bir gelişme olmayacak mı? Genetikte bilmem ne bileyim ben. Bu yapay zeka belki der ki şunu yapın, bu mekanizma yavaşlasın, geri gelsin falan. Öyle bir şey beklemiyor musunuz?
1: Öyle bir şey bekleniyor. Mesela en son Bangkok'ta bir kongrede bir Japon profesör
0: diş çıkarttılar.
1: 10-15 yıl daha yaşadıktan sonra artık işte ömrün 100 küsur yıllara ulaşacağını. Yani şunu söyledi adam, işte bir 10 yıl daha ölmeyin. Ondan sonra her
0: yani
1: şey çok değişecek diye.
0: Yani sizin o deri altına verdiğiniz şeyleri bir genetik mesajda deri altında da ürettirebilirsiniz. Çünkü zaten üretiliyormuş onlar. Şu üretilmiyor
1: anda,
0: artık.
1: Şu anda oluyor ama. Yani şu anda mesela o

0: konuştuğumuz işte bu egzozom olarak giren progenitör hücre kökücü öncüleri var. Bunlar işte damardan verilmesiyle çalışmalar başladı. İşte hatta hayvanlar için, hayvanların bu işte tüy dökme tedavilerinde kullanımına bile başlandı. Ve şu anda şey üzerine çalışılıyor. Egzozom dediğimiz şeyler taşıyıcı moleküller. Damardan mesela Alzheimer, işte demans, kanser gibi tedavi ilaçlarını yükleyecekler.
1: Gidecek
0: ve alacaksınız, gidip orayı evet tedavi edecek.
1: Evet.
0: Bunun üzerine çalışmalar var. Yani
1: bunu ne zaman gelir bu?
0: Teknoloji çok hızlı ilerliyor.
1: Ne zaman gelir?
0: Umarım en kısa zamanda.
1: Şimdi siz kitap yazmışsınız.
2: Evet, aslında
1: kitabı
2: bir transkripsiyon.
1: Musavver Tarifi Hayvanat.
2: Resimli Hayvan Ansiklopedisi.
1: Hayvan Ansiklopedisi.
2: Evet.
1: Bu arşivlerden mi buldunuz?
2: Ama bunu kütüphane arşivlerinden diyelim.
1: Hmm.
2: Evet.
1: Çünkü devlet arşivlerinde.
2: Aslında devlet arşivlerinde biz her konuyla ilgili bilgi bulabiliyoruz. Az önce de bahsettim. Hani biz sadece savaşlar, siyasi kararlar, devlet muadeleri bunlar değil. Biz kültürel konularla ilgili de bilgiler bulabiliyoruz. Ama bunların dışında da kütüphanelerde böyle o dönemlerde kaleme alınmış, o dönemlerde toplanmış. Benim mesela bundan önce Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakını ben transkripsiyon yapmıştım. Bunlar Osmanlıca belgeler. Hani onları günümüzde kazandırmak, yani sonuçta biz arşivsel malzemeyi tarihe de birinci el kaynak oluyor o bizim için.
1: Peki şimdi bu kitabı ben okudum, hatmettim diyelim.
2: Evet.
1: Ne anlayacağım bundan?
2: Bu kitabı 1800'lerin sonlarında hayvanlara karşı nasıl bir algı vardı? Bunu anlayacaksınız.
1: Ne anlayacağım mesela bundan? Nasıl bir algı varmış?
2: Şöyle, biz Türk-İslam medeniyetiyiz. Yani bizim kültürümüzde hayvanlar her zaman sevilmiş.
1: Kediler falan değil mi?
2: Kediler,
1: özellikle.
2: Kediler sevilmiş, köpek, at, kuş. Yani kuşlarla ilgili o kadar çok şey yazılmış ki. Yani tasavvufta da bu var. Ve normalde Kur'an-ı Kerim'de de hayvanların bir canlı olarak görülmesi gerektiği, değil mi? Yani bir sürü şey var. İşte biz sizi yürüyen, sürünen varlıklar olarak, yani bir ümmet kavramı var hayvanlar içinde. Biz bu kitaba baktığımızda o dönemin hayvan tahayyülünü göreceğiz. Bir de musavver. Musavver demek resimli demek. Ne oluyor? Bu dönemde teknolojik gelişmelerle beraber kitaplara biraz daha resimler ekleniyor. Oysa ki hani biz düşündüğümüzde İslamiyet'te hepimizin aklına gelen bir şey var. Resim yasağı. İşte biraz daha böyle
1: hayvanlara yok ama resim yasağı.
2: Evet, hayvanlara yok. Ama o dönemde musavver çocuk dergilerinde de bu hayvanlar olsun, farklı resimler olsun yer almaya başlıyor ve popüler yayınlar ortaya çıkıyor. Yani eğitimde de kullanılıyor bu yayınlar. O nedenle.
1: Peki mesela oradaki ne bileyim ben, kategorizasyonda, bilgide bir eksiklik, yanlışlık, fazlalık, öyle bir
2: şimdi,
1: şey var mı?
2: Şöyle, hani bu bir transkripsiyon çalışması. Bu benim yazdığım bir kitap değil. Ben bunu çevirisini,
1: evet, çevirsin ya.
2: Ondan sonra bir sadeleştirilmesini anlaşılacak şekilde getirdim. Bu onu yazana ait. Yani orada evet bazı şeyler oluyor. Yani o dönemin algısıyla yazdığı şeyler var. Ama bu bize bir kapı açıyor. Ben her zaman bu çalışmalara öyle baktım. Size biraz önce bahsettiğim Mustafa Reşit Paşa'nın siyasi evrakı içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mesela onda da şöyle bir şey vardı. Onu 2020'de yanlış hatırlamıyorsam 2020'de çıkarmıştım. Onda da şöyle bir şey var. O bir günlük gibi olacağı için biraz objektif olmayabiliyor. Hani bu eserlerin böyle şeylerle tetkik edilmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi elinizde bütün arşiv var.
2: Evet.
1: Hangi konulara konsantre olmayı düşünüyorsunuz?
2: Şimdi ben insan çok yönlü bir varlık. Ve ben araştırma yaparken aslında her yaptığım araştırmanın kendime giden bir yol olduğunu gördüm. Yani biraz böyle derin bir cümle olabilir ama gerçekten mesela şimdi burada gördüğümüz Musavver Hayvanat Ansiklopedisi. Ama benim daha önce doktora da yaptığım arşive dayalı çalışmalar sadakat ve liyakat kavramlarının Tanzimat döneminde bulduğu karşılık üzerineydi. Mesela beni çok farklı bir yere sürükledi. Yüksek lisans tezim çok farklı bir şekilde
1: neydi
2: çıktı.
1: Mesela?
2: Yüksek lisans tezim şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya gittiği zaman acaba devlette, yani hükümetler, finans, farklı bir şekilde kaynak sağlama, çünkü biz bunları biliyoruz. Damat Ferit hükümetlerini biliyoruz. Ne kadar karşı çıktığını, neler yaptıklarını
1: Murat
2: biliyoruz.
1: Murat belge çıkarmıştı, İngilizlerden vize alıp Samsun'a
2: evet.
1: gitti falan.
2: Samsun'a gitti diye. Evet.
1: Evet.
2: Şimdi iradesi de daha sonra çıkıyor
1: Murat
2: zaten.
1: Bardakçı,
2: Murat Bardakçı. Ben anladım. İradesi de sonra çıkıyor zaten. Hani burada belgeler bize ne diyor?

0: Hani ben bununla ilgili kitabı hazırlıyorum şu an. Yüksek lisans tezime gözden geçirilmiş haliyle bir kitap olarak çıkaracağım. Orada şöyle bir şey var. Hani bir gizli destekler hiçbir zaman yazıya dökülmez. O yüzden arşivde belgeleri olmaz. Ama siz onları böyle ince ince araştırırsanız paraların nereden nereye gittiğini, bir destek var mıydı yok muydu diye bakabilirsiniz. Biz o hükümetlerin hepsine tek bir hükümetmiş ve düşman hükümetlermiş gibi bakıyoruz. Oysa ki bunlar bağımsız olmayan hükümetler. İşgal altında bir devletten bahsediyoruz. Hani kendisine hayranlığımı ifade etmekte kelimeler bulamadığım Mustafa Kemal Atatürk için yani onu çok ayrı bir yere koyuyorum. Destek sağlayanlar olabilir. Yani biz her zaman soru işaretiyle bakmalıyız.
1: Ama bizim okulda öğrendiğimiz tarihte de yani bir eksiklik var değil mi? Şimdi
0: evet.
1: Atatürk'ü dediğimiz zaman işte kargaları kovalarken bir anda komutan oluyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı'na da Almanlar girdiği için giriyoruz ve kaybediyoruz falan gibi böyle bir...
0: O cümle artık beni böyle gerçekten hani biz işte Almanlar kaybettiği için biz de kaybetmiş evet. sayıldık. Evet. Yani her zaman bir tarih anlatımı, tarih yazımı evet. var. Bu aşikar.
1: Peki bunun şimdi sizin bu arşivlerinize daha hakim olarak insanlar acaba bu kopukluğu giderebilir miyiz?
0: Bu kopukluğu giderebiliriz. Zaten ben çok kuvvetli, çok enerjik, çok okuyan bir neslin geldiğini düşünüyorum. Kendim de üniversitede ders veriyorum. Ve tarih ve toplumsal hafıza dersleri, şehir tarihi dersleri. Burada da öğrencilerden çok güzel sorular alıyorum. Bu nedenle hem o öğrencilerimiz, gençlerimiz, hem tarihe ilgi duyan herkes arşivlere gelip arşivlerde araştırma yapabilir. Bu kopukluğu giderebilir. Çok yönlü okumalar, çapraz okumalar yapılabilir.
1: Şu anda arşive isteyen girebiliyor mu bu online arşive?
0: Online arşive siz e-devletinizden normal girebilirsiniz. Ya da Devlet Arşivleri Başkanlığı yazıp katalog tarama bölümümüz var. Anahtar kelimelerle tarama yapabilirsiniz. Her yerden ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışında bazen girişlerde sıkıntılar olabiliyor. Hani internet kaynaklı sıkıntılar olabiliyor. Ama normalde siz bunu yapabiliyorsunuz.
1: Yabancılara nasıl peki? Yabancılara da...
0: Yabancılar çok meraklı. Yabancılar bizim tarihimizi zaten Osmanlı arşivi demek kendisinden ayrılan ülkeleri de düşündüğümüz zaman Avrupa tarihi ondan bağımsız yazılamaz. Yani kesinlikle gelip Osmanlı arşivinde çalışmaları gerekiyor.
1: O
0: geliyorlar.
1: Kolombiya'da, Amerika'da filan Türk kürsüleri var yani
0: Türk
1: bizden daha
0: var.
1: Detaylı bizim tarihimizi araştırıyorlar
0: çok
1: değil mi?
0: Güzel Türkçe konuşuyorlar, çok güzel Osmanlıca okuyorlar. Yani böyle insan çok şaşırıyor. Biz çok hakimler, çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bizim arşivimize özellikle yaz dönemlerinde çok gelen araştırmacı oluyor. Normalde de geliniyor ama yaz dönemi herhalde biraz daha derslerin falan olmadığı dönemler. Ciddi araştırmalar yapıyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz personel olarak. Ama biz Türk Arşivciler Derneği olarak da arşivlerle ilgili çalışmalar düzenliyoruz. Mesela biz hazine-i evrak. Osmanlı kendi literatüründe devlet arşivlerine kaydı hazine-i evrak olarak nitelendiriyor. Siz de geldiğinizde zaten sohbet etmiştik. Siz de o hazine-i evrak yazısını görmüştünüz. Bu evrağa çok kıymet veriyor. Şimdi o nedenle biz her yıl Hazine-i Evrak'ın kuruluşunu kutluyoruz ve arşivcilikle ilgili bir bu mesleğin hak ettiği önemi kazanmasını istiyoruz. Okulların bilgi belge bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz var. Hani arşiv demek bir depo demek değildir.
1: Tıpla ilgili ne var arşivde?
0: Tıpla ilgili çok güzel bilgiler var. Mesela bu gittiğim bütün sempozyumlarda söylüyorum. İlaç terkipleri var. Hocalar var, tabipler. Ondan sonra onların eserleriyle ilgili bilgiler. Yani birçok şey. Mesela ben şu an bu konuyla ilgili bir makale yazıyorum. Araştırdığım hocayı tabii şimdi söylemeyeyim. Makale konusu olduğu için direkt hekimi oradan buldum. Şifa ayetleri, padişahın sadrazama şifa dilekleri. Yani aslında çok kapsamlı tıpla ilgili araştırmalar yapılabilir. Tıp tarihiyle ilgili çalışanlar zaten Osmanlı arşivine sıkça geliyor. Birçok konu bulabiliriz Osmanlı arşivinde. Marifle ilgili çok güzel. Yani milli eğitimle ilgili o kadar çok konu var ki çalışılabilecek. Önemli olan sadece biz arşivlere
1: yemek tarifleri var.
0: Yemek tarifi de var. Evet. Yemek tarifleri var. İşte mesela şöyle diyor. Bir yemek tarifi. Hani bunu şu yazmış, bu yazmış, şu zamanda
1: niye
0: yapılmış.
1: Niye devlet kaydetmiş o yemek tarifini?
0: Devlet her yazıya kıymet vermiş. Yani onu biri yazmış ama Osmanlı'da her zaman küçücük yazılar atılmamış. Her zaman

0: kıymetliymiş ve ona hatta yazıya Cemil Bey yazıya görsel bir şören gibi
1: Daha
0: davranmışlar.
1: Güzel yazıyorlar yani, değil mi?
0: Güzel yazıyorlar. Padişahlar bu konuda çokça eğitim almış. Kendileri de hatta Hümayunları var. Çokça eğitim almışlar. Mesela ben bazen şey diye düşünüyorum. Resmin olmadığı bir yerde yazı da resimleştirilmiş. Yani ağaç şeklinde Osmanlı'nın görsel şiirlerinden bahsediliyor. Bunlarla ilgili makaleler var. Ebru yapılmış mesela. Bakıyorsunuz çizimler var, ebrular var. Yani bir sürü sanatın birçok alanını görebilirsiniz. Osmanlı arşivi kapıları herkese açık. Bizim Türk Arşivciler Derneğimizde bizi birçok sahada görebilirsiniz. Biz alanında gerçekten yetkin insanlarız. Çok kıymetli hocalarımız var. Ömrünü arşivde geçirmiş hocalarımız var. Bilgilerini paylaşmaya çok meraklı bu insanlar. Hani gidip böyle utanarak biz şimdi yazıyı okuyamıyoruz. Yanlarına gittiğimizde bunu anlıyorlar. Yani Türkiye'de belki de 10-15 kişinin okuduğu siyakat yazısını yani hiçbir ücret almadan arada vaktini değerlendirmek, ilminin sadakasını vermek için bizlere öğretmek isteyen bir sürü hocamız
1: Sizin
0: var.
1: yazılarınız okunuyor mu? Doktorlar kötü
0: Doktorlar da
1: yazar
0: evet.
1: ya. Artık herhalde kalem de tutmuyorsunuz, değil mi?
0: Art dijital.
2: Evet. Ama maalesef o tıp fakültesine girince hocalar hep konuşur gibi anlattığı için mecbur kalıyorsunuz. Başlarken herkesin yazısı inci gibi. Çünkü hep işte ortaokulun, lisenin en böyle başarılı birinci okul birincisi
0: Evet.
2: öğrencileri.
0: Tabii.
2: Ama üniversiteye
1: Çok
2: gelince
1: hızlı not tutmaktan
2: çok
1: oldu.
2: Hızlı not tutmaktan. Ve bir süre sonra anlaşılıyor. Hatta
1: Öyle.
2: Şey esprisi var ya, eczacılık fakülteleri neden var? İşte doktor yazılarını rahat okuyalım diye.
1: Aynen öyle. Yani eczacı okuyabiliyor ancak
2: Evet.
1: onu. Şimdi ne yapalım cildimizi korumak için?
2: Öncelikle iyi bir yaşam tarzı. En önemli üç şeyden biri, şimdi longevity kapsamında dünyada ve ülkemizde çok gelişiyor. Longevity uzun ve
1: Longevity hayatı uzatmak demek mi?
2: evet, uzun ve sağlıklı yaşam demek. Sağlıklı yaşalmak demek. Öncelikle uyku, iyi beslenme, sıvı alma, biraz da egzersiz. Bunlarla beraber ufak ufak dokunuşlar. İşte mezoterapi yöntemleriyle ciltteki işte azaldıysa nemi yerine koyucu, işte leke varsa onu yok edici, sarkmaları azaltıcı, daha böyle canlı, parlak ve sağlıklı görünecek, yani içerisiyle dışarısının uyum içinde olmasını sağlayacak minik uygulamalar.
1: Peki vitaminler, mineraller, işte yok magnezyumdu, yok çinkoydu, oydu buydu falan.
2: Onları tahlillerimizi yaptırdıktan sonra zaten gelen hastalara işte şikayetine göre, durumuna göre mutlaka kan
1: Mesela
2: tahlillerini
1: çinkonun
2: istiyoruz.
1: cildin parlaklığını etkilediği söyleniyor. Doğru mudur bu?
2: Eğer düşükse evet alıyorsunuz. Önce bakıyoruz hepsine. Yani bunlar da mesela fazla alındığında çok da masum şeyler değil.
1: Ama magnezyumu mesela herkes alsın diyorlar. Ne diyorsunuz?
2: O da doğru değil.
1: O da doğru değil
2: O
1: mi?
2: da doğru değil. Magnezyumun da 5 çeşidi var. Hangisi kişiye göre mesela neye ihtiyacınız var? İşte kas ağrınız mı var? Gece uykusuzluğunuz mu var? Enerjiye mi ihtiyacınız var? Onlara göre de değişiyor.
1: Güneş.
2: Güneş çok önemli. Biz şanslıyız. Bu arada cam arkasından aldığımız güneşten bahsetmiyoruz. Mutlaka ve çok enteresan bir şekilde hep toplumumuzun çoğunun D vitamini düşük. D vitaminini o yüzden oral olarak da almak zorundayız. Tabii
1: Ama yetmiyor,
2: baktırdıktan
1: değil mi?
2: sonra yetmiyor. Güneşle de mümkün olduğunca işte vücudumuzun özellikle yüz, boyun
1: Hayır, şimdi orada çelişki var.
2: bölgelerimizi güneşlendirmemiz lazım.
1: Orada bir çelişki var. Güneş cilde zararlı mı? Yoksa giren serotonin, melatonin salgılayıp işte güneş girmeyen eve doktor girer filan. Yani o kadar korkutuyor, güneşe çıkıp korumayla çıkıyor insanlar.
2: Ama
1: Bunun ne manası var?
2: şöyle, o saat işte ne bileyim 11 ile çok sıcak Temmuz Ağustos ayında 11 ile 3 arasında o güneşte durmayacaksınız.
1: Yani
2: Hepsinin bir ayarı var.
1: zaten vücut öyle bir güneşte 10 dakika durursun. Daha fazla durulmaz ki. Durulur mu?
2: Yani işte durmayacaksınız, durulur mu
1: Ya
2: kişiye göre değişir.
1: zorlarsan
2: O
1: durulur ama.
2: güneşte yatan insanlar var o güneşte. Yani şeye göre işte saat 4'ten sonra güneşleneceğiz. Eksikse D vitaminimizi alacağız
1: Korumaz
2: ağızdan.
1: krem süreceğiz mi mesela?
2: Süreceğiz. Net. Eğer
1: Ne?
2: böyle şeyde değilsek sürekli ama
1: Ya yani korumayı sürdüğünde de vücudunu koruyorsun, gözün açık kalıyor, başka yerin şey oluyor yani gene bir hani tam oturmayan bir tarafı var o koruma kremlerinin.
2: Aslında

0: Durma güneşte, durmuyorsan veya şapka tak yani, değil mi?
1: Ama öyle değil.
0: Değil mi
1: öyle? Yani mesela şehir yaşantısında bir kumsaldaki gibi ise mutlaka kremimizi sürüp çıkacağız. Ama şehir yaşantısında işte hanımefendi işe geliyor, gidiyor. Eğer leke ile ilgili bir sorun varsa veya cildinin yaşlanmasını istiyorsa, çünkü ultraviyole dediğimiz bir şey var, mutlaka görünen kısımlarına, hatta günde artık bir kere iki kere de değil 3-4 kere ya bu güneş koruyucuyu sürmesi lazım.
0: Krem 20 yıldır var, ondan önce ne yapıyordu insanlar?
1: Ondan önce güneş bu kadar ozon tabakasından dolayı şiddetli değildi.
0: Yok ya, olur mu? O güneşin kuraklık olmuş, buzul olmuş, sıcak olmuş. Her zaman değişmiş bu iklim. Yani güneş daha sıcak da olmuş, daha sıcak da olmuş.
1: Şimdi bu iklim bilimcilerin yaptığı çalışmalar var ya ozon tabakası ile ilgili.
0: Ozon tabakası için bitti zaten şu anda.
1: Tamam, bitti zaten. O yüzden güneşi daha direkt alıyoruz. 20 yıl önce bu kadar değildi veya hayır, insanların bu kadar güneşlenme durumu
0: ozon
1: yoktu.
0: Tabakasındaki delik muhabbeti bitti. Yani o bitti. O eskiden 20 yıl önce deodorantların ozon deldiği falan söyleniyordu. Şimdi ozon tabakasındaki o delik yok şu anda her ne sebepleyse. O iş bitti. Şu anda küresel ısınma var diyorlar. O yani. O da ne kadar doğru bilmiyoruz ama.
1: Bence ozon tabakasıyla alakalı bir durum bu ya.
0: Ya bakın yani şu şeylere, ama süremizin sonuna geldik.
2: Öyle mi? Sadece şey, bu kremler de hocam, hani güneş koruyucuları da sağlıksız deniyor. Onların ama da özel cinsleri var mı?
1: Tabii ki var. Sağlıklı olanları evet. Seçeceksiniz.
2: Evet, kimyasal
1: i̇şte,
2: olmayanları.
1: Kimyasal olmayanları, hepsinin evet. Ayrı özelliği var. İşte burada hep araştırmak gerekiyor.
2: Evet.
1: Öyle yani, kafamıza göre
0: o her bulduğumuzu da yüzümüze gözümüze sürmeyelim yani, değil mi? Yani korusa da korumasa da
1: evet,
0: falan
1: evet,
0: birazcık.
1: Kesinlikle orası öyle.
0: Evet.
1: Orası öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür
1: sağ
0: ediyoruz.
1: Olun,
0: evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.
6: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

0: Hapar ekranlarından herkese mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesi bülteniyle karşınızdayız. Yurt içinden ve küreselden haftanın öne çıkan gelişmeleriyle hemen bültenimize başlıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimimizi 2 katına çıkaracağız dedi. Böylece 8 milyon hanenin doğalgazı ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz 2028 yılında ikinci yüzer üretim platformumuzu da devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin doğalgazını Karadeniz'den karşılamak dedi. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, Washington'ın önünde İran'la müzakereleri sürdürmekten ekonomik baskıyı artırmaya, gerektiğinde askeri operasyonları daha da genişletmeye kadar farklı seçenekler bulunduğunu söyledi. Trump'ın açıklamaları, ABD'nin İran politikasında yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandığı yorumlarını beraberinde getirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını bildirdi. Hazırlanan düzenleme kapsamında düşman ülkelere ait hiçbir askeri veya ticari geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne izin verilmeyeceğini belirtti Azizi. Ve devam ediyoruz. İranlı yetkililer ABD'nin tutumunu değiştirmemesi ve Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını bildirdi. ABD Enerji Bilgi İdaresi, Orta Doğu'da durdurulan günlük yaklaşık 600 bin varillik petrol üretiminin 2027 sonuna kadar kapalı kalabileceğini duyurdu. Rapora göre ticaret rotaları normale dönse dahi sahaların eski kapasitesine kavuşması zaman alacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıklayacağı Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi verisi öncesinde küresel piyasalar tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasını ve enflasyonla mücadelesini doğrudan şekillendirecek olan bu kritik veri, Eylül ayındaki faiz kararının kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Haftanın öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi sayın seyirciler. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Petrol yükselişini sürdürüyor. 84,17 dolar seviyesine. Brent petrol 90 dolar civarında, %1'in üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Brent petrolde doğalgaz 2,77, %0,73'lük bir yükseliş var. Devam edelim. Altın 4400 doların üzerinde, gümüş yine aynı şekilde yükselişini sürdürüyor. %1'lik yükseliş var. 65 doların üzerinde platin ve paladyumda da yükselişler devam ediyor. Şimdi ABD piyasalarıyla devam ediyoruz. Dow Jones 53.781, Nasdaq 29.586 ve S&P 500'de 7.733 seviyesinde. Asya piyasalarına bakalım. Çin 3.946, Japonya 66.970, %2'nin üzerinde yükseliş var. Hindistan 77.898, Hong Kong düşüşte 25.349 ve Güney Kore %4,3'lük yükseliş var, 6.622. Şimdi Asya piyasalarında öne çıkan başlıkları muhabir arkadaşımız Mehmet Zeyrek aktaracak. Şimdi ona dönüyoruz.
1: İyi sabahlar Ahmet Tunağan.
0: Evet, birazdan muhabir arkadaşımıza tekrar döneceğiz. Şimdi haberimize devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda 3 seçeneğin masada olduğunu söyledi. Müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak ve ekonomik baskıyı güçlendirmek. Detaylara bakalım.
2: Ya müzakere, ya saldırı, ya da ekonomik baskı. Trump, İran konusunda izlenecek yolları açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına konuştu. İran'la müzakerelerin zor ilerlediğini söyledi. İranlı yetkililerin daha önce varılan uzlaşıları kamuoyu önünde reddettiğini savundu.
3: İran konusunda müzakere, askeri ve ekonomik baskı seçeneklerimiz var.
2: Trump İran konusunda 3 seçeneğin masada olduğunu söyledi. Müzakereleri sürdürmek, saldırıları artırmak ve ekonomik baskıyı güçlendirmek. Trump İran ekonomisinin zor durumda olduğunu öne sürdü. Enflasyonun %300'e ulaştığını, İran para biriminin ise büyük ölçüde değer kaybettiğini iddia etti. Trump İran'ın nükleer programına da değindi. ABD Başkanı İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini savundu.
3: İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelledi. Eğer yapmasaydım şu an nükleer silahları olacaktı.
2: Trump'ın gündeminde ABD'nin mühimmat stokları da vardı. Stoklarda sorun olmadığını yineleyen Trump, azalmadan Biden yönetimini sorumlu tuttu. Ukrayna'ya verilen askeri desteğin ABD mühimmat stoklarını tükettiğini savundu.

0: Evet, devam ediyoruz. Bugün tabii önemli bir veriyi takip edeceğiz. ABD enflasyonu açıklanacak. Hemen tahmine bakalım Dow Jones'un. Genel enflasyon aylık %0,1 artış ve yıllıkta da %3,4'lük bir düşüş bekleniyor. Çekirdek enflasyona baktığımızda %0,2'lik bir artış söz konusu ve çekirdek enflasyon yıllık bazda ise %2,5'lik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones'un tahminleri bu şekilde. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde. Fed'in faiz patikasını ve enflasyonla mücadelesini doğrudan şekillendirecek olan bu kritik veri Eylül ayındaki faiz kararının kaderini belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor. Stratejist Ahmet Uluhan Fed'e dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
1: Geçen hafta istihdam verisi piyasaları bir nevi rahatlatan bir veri olarak karşımıza çıktı. Çünkü istihdam tarafındaki soğuma yakından takip ediliyor. Fed'in zaten sıkı para politikasındaki sıkı duruşunu ister istemez istihdam tarafındaki ya da büyüme tarafındaki gelen bu veri akışı törpülüyor diyebiliriz. Tabi burada kritik nokta şu, yani gelen veriler, Ağustos ayı içerisinde gelecek olan veriler Fed'in Eylül toplantısını herhangi bir şekilde faiz artırım riskini güçlendirir mi güçlendirmez mi bunu görmeye çalışıyoruz. Ki istihdam verisi sonrası Mayıs-Haziran dönemlerine ait verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle buradaki ihtimalin %50'lerin altında %40'lara doğru geri çekildiğini gördük. Yani Eylül'de faiz artırımı olabilir ya da yıl sonuna kadar faiz artırımları gelebilir ihtimali şu anda piyasada daha düşük fiyatlanmaya başladı. Şimdi TÜFE verisi kritik. Niçin? Çünkü bir defa evet enflasyon tarafında halen hedefin üzerinde verilerden bahsediyoruz ama burada yapışkanlık gösterse dahi çok sert bir enflasyonist tarafa doğru bir dönüş yükselen enerji maliyetlerine rağmen henüz görülmedi. Ki Haziran ayını hatırlayacak olursan Haziran verilerinde de özellikle barışın biraz daha yakın vadede gelebileceği beklentisiyle petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme olmuştu. Burada maliyetlerden de kaynaklı, enerji maliyetlerinden de kaynaklı Haziran ayı verilerinde bir rahatlama olduğunu gördük. Tabi Ağustos'ta bu enflasyon tarafında yine enerji maliyet kaynaklı tekrar bir yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu olacaktır ama bu çok endişe verir bir boyutta olduğunu görmüyoruz. Yani beklentilere baktığımız zaman daha ılımlı ya da daha anlaşılabilir seviyelerde beklentilerin genel olarak piyasada oluştuğunu görüyorum. Tabii buradaki gelen verinin beklentiye paralel ya da daha iyi gelmesi özellikle istihdam verisinin sonuçlarını daha da kuvvetlendirecektir. Çünkü böyle bir aşamada Fed'in en azından faizleri evet yüksek tutmaya devam edeceği yönündeki beklenti şu an için bozulmayacaktır ama daha sıkı bir para politikasına doğru Fed'in evrileceği yönündeki beklentiyi ciddi anlamda törpülecektir diye düşünüyorum. Hatta böyle bir verinin bu yıl sonuna kadarki ihtimalleri çok daha düşürebileceği kanaatindeyim. Faiz artırım politikalar anlamında. Onun için veriyi bir göreceğiz. Tabi burada enerji maliyetlerinin Temmuz ayındaki yansımaları geçici mi değil mi? Biraz hizmetler tarafına bakarak bunu görmeye de çalışacağız. Çünkü orada da bir yapışkanlık söz konusuydu. Özellikle enerji maliyetinin diğer alanlarda maliyetleri sirayet edip etmediğini piyasa bir taraftan alt kalemlerde görmeye çalışacaktır. Olası bir beklenti üzeri verinin ister istemez tabii piyasalarda da risk iştahını otomatik olarak negatif

0: etkilemesi mevzubahis olur diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi muhabir arkadaşımıza döneceğiz. Az önce teknik bir problem yaşamıştık. Asya piyasalarındaki son durumu aktaracak bize Mehmet Seyrek. Mehmet, söz sende.
2: Ahmet Unan, karışık bir seyir izliyoruz Asya piyasalarında ama günün en güçlü borsaları Güney Kore'de ayrışıyor. Kospi endeksi %3'ün üzerinde bir performans sergiliyor. Japonya tarafı biraz daha zayıf. Nikkei 225 yatay pozitif kalmaya devam ediyor. Avustralya'da gerileme var. Hindistan borsaları ve Hong Kong borsalarında negatif tabloyu görüyoruz. Çin tarafındaysa GCI 300 ile Şanghay tarafı da yine yatay pozitif kalmaya devam ediyor. Güney Kore borsalarındaki bu yükseliş gün içerisinde %3 ile başlamıştı ama %4'ü de geçtiğini görüyoruz. Başrol de yarı iletken şirketleri bulunuyor. Özellikle Samsung elektroniğin hisseleri %10'a varan güçlü bir sıçrama kaydetti. Teknoloji şirketlerinde de güçlü yükselişleri devam ettiğini görüyoruz. Japonya tarafında yen değer kaybetmeye hızlandırdı. 160 seviyesine yeniden yaklaşıyor. Dolar kuru yaklaşık 159 ila 160 seviyesi arasında mekik dokuyor. Daha önceki Japonya-Amerika müdahalesinin ardından kazandığı değeri önemli ölçüde geri verdi Japon yeni. Analistler Japon parasındaki zayıflığın yalnız şu Amerika ile Japonya arasındaki faiz farkından kaynaklanmadığını belirtiyor. Amerika'nın yapay zeka başta olmak üzere yüksek getirili alanlara yaptığı yatırımların sermayeyi çekmesi, Japonya'nın ise henüz aynı ölçekte yatırım çekememesi yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Çin tarafında şöyle son olarak baktığımızda GCI 300 ve Hong Kong tarafında yükselişler var. Ancak Hong Kong tarafında gün içerisinde artık geri çekilmelere şahit oluyoruz. Küresel piyasalardaki faiz ve teknoloji hissesi hareketlerinin yanı sıra Amerikan enflasyon veri beklentisi de yakından takip ediliyor Asya cephesinde. Genel olarak şu an risk iştahının izlendiği bir seansı yaşıyoruz. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Ahmet Tunağan.
1: Mehmet Seyrek, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz şimdi Enerji Bilgi İdaresi'nin petrol arzı uyarısına bakalım hemen. ABD Enerji Bilgi İdaresi, Orta Doğu'da durdurulan petrol üretimi 2027 sonuna kadar kapalı kalabilir açıklamasında bulundu. Ticaret rotaları normale dönse dahi sahaların eski kapasitesine kavuşması zaman alacak açıklamasında bulundu ABD Enerji Bilgi İdaresi. Şimdi devam ediyoruz. Hürmüz Boğazı belirsizliğini ve petrol fiyatlarındaki seyri Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan değerlendirdi. İzliyoruz.
3: Hani burada 70 dolarların altına beklenti içinde değilim ben açıkçası. Hani yeni normalleşme dediğimizde onların özellikle belki uzun vadede oraya doğru ama o da arıza bağlı arkasından. Hani şimdi Hürmüz Boğazı İran dediğinizde dünya petrol üretiminin %20-25'i buradan geçiyor ve bunun da önemli bir kısmı Çin'e gidiyor. %50'lik kısmı yaklaşık olarak 89 dolarlar tabii ki doğal olarak yukarıya doğru bu gelişmeler oldukça 90 ki 120 dolarlardan dönmüştü. Ben yeni normalde bunun 80 dolar hani üstünde ve 80 dolar civarında tutunabileceğini, belki 75-80 arası tutunabileceğini düşünenlerdenim. Ama açıkçası tabii Trump 2.0 riskleri diyorum ben buna kendi içerisinde, kendi bir kavramsallaştırmamda. Ve şu anda herkes taleplerini artırdı. Yani elini güçlü kılmak için, daha şey yapmak için işte Trump tazminat istiyor. İran tazminat ve diğer taleplerini artırmış durumda. Buradaki tabii Çin ve Avrupa burada çok reel anlamda aslında en çok etkilenen iki bölge. Stokların ben

0: koymaları gerektiğine inanıyorum. Eğer o koyulmazsa, savaş devam edecek olursa, petrol fiyatları 85 doların üzerinde seyrediyor olacak olursa, enflasyondaki katılık, yapışkanlık enerji fiyatları üzerinden devam edecektir. Büyümelere yansımaya başladı. Ki ülkemizde de büyümeyle ilgili son gelen rakamlara baktığımızda büyümenin biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Dengeye oturmaya çalıştığını görüyoruz. Tüm bunlarda evet, petrolde eğer bu seyir olursa devam eder.
1: Evet, devam ediyoruz şimdi. Tabii borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Migros ve Doğan Holding ikinci çeyrek finansallarını açıkladı. Hemen Migros'la başlayalım. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 699 milyon lira net zarar açıkladı. İlgili çeyrekte şirketin hasılatı 124,4 milyar lira oldu. Mağaza sayısı bu dönemde 3830'a ulaştı. Fabrik 5,3 milyar lira olarak açıklandı. Fabrik marjı %4,3 seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar marjı %23,9'dan %22,7'ye geriledi. Migros'un ikinci çeyrek finansalları bu şekildeydi. Şimdi Doğan Holding'e bakalım. Doğan Holding de bugün açıkladı ikinci çeyrek bilançosuna. Holding yılın ikinci çeyreğinde 3,3 milyar lira ana ortaklık net kar elde etti. İlgili dönemde Holding 26,2 milyar lira konsolide gelir açıkladı. Grubun hasılatı önceki yılın aynı çeyreğine göre %10 oranında daraldı. Holding'in net aktif değeri bu dönemde 3,2 milyar dolara yükseldi. Doğan Holding'in ikinci çeyrek finansalı da bu şekildeydi. Sayın seyirciler, borsada ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Şimdi Borsa İstanbul'da beklentileri ve banka hisselerine yönelik olası senaryolara Info Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acar değerlendirdi. İzliyoruz.
2: 13.900-14.000 bandı oldukça önemliydi. Bu alanı geçemedik. Denemelerde başarısız olduk. Birkaç gün bu alanı denedik ama geçemedik. Nihayetinde bu İran-ABD anlaşması da sekteye uğrayınca, olumsuz gelişmelerde petrol üzerindeki etkisini iyiden iyiye hissettirince, çünkü geçen hafta başında 77 dolarda olan Brent petrol şu anda baktığımızda 88 dolarlara gelmiş durumda. Yaklaşık %13'lük bir yükseliş var. Hal böyle olunca da borsa üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Özellikle aşağıda 13.600 seviyesi oldukça önemli. Şimdilik bu seviyeler üzerinde tutunmaya çalışıyoruz ama seans içinde de altını da test ettik. Eğer bu seviye altında kapanışlar başlayacak olursa, önceki haftalarda test ettiğimiz 13.200 seviyesine kadar geri çekilmenin devamını bekleyeceğiz. 13.600 üzerinde dengelenme devam edecek olursa, güç toplayıp gelişmelere göre yine 13.900-14.000 bandına denemeler beklenebilir diye söyleyebilirim. Burada net bir yukarı trend içinse özellikle 14.300 seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviye aşılmadığı sürece kısa orta vadede çok da net bir şekilde, ciddi bir şekilde yukarı yönlü bir hareketten bahsediyor olmayacağız maalesef. Petrolün yukarı gidiyor oluşu genel anlamda bankacılık tarafı üzerinde baskı yaratmaya da devam ediyor. Burada özellikle kısa vadede 15.700'ler üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece aşağıda yeniden 14.500'leri test etme ihtimalimiz yüksek. Özellikle yine kısa vadede 14.900 seviyesi önemli destek noktası. Bura kırılacak olursa 14.500 hatta altında da 13.800'lere doğru bir hareketlilik yaşanması muhtemel olur. Önümüzde 13 Ağustos'ta enflasyon raporu var. Burada eğer ilerleyen dönemde faiz indirimine işaret edecek bir durum oluşursa bankacılık tarafı desteklenir. Ama genel anlamda baktığımızda böyle bir beklenti oluşmuş durumda değil. Bu açıdan baktığımızda da maalesef senaryo olumsuz gibi görünüyor. Ama olur da sürpriz şekilde faiz indirimine dair bir işaret gelecek olursa enflasyon raporunda en önde etkilenecek sektör bankacılık tarafı olacaktır. Burada da özellikle 15.700 seviyesi takip edilmesi gerekiyor diye söyleyebiliriz.
1: Sayın seyirciler, devam ediyoruz konuğumla. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
1: Günaydın, teşekkürler.

0: Brent petrolle hemen başlayalım. Şimdi 90 dolar seviyelerinde ABD-İran anlaşmasına yönelik beklentiler de iyice zayıfladı. Zaten karşılıklı olarak savaş tazminatı şartları da söz konusu. Genel anlamda baktığımızda hem petrole hem de küresel piyasalara baktığımızda anlaşma ihtimalinin zayıflaması nasıl fiyatlanıyor?
1: Anlaşma ihtimali çok dalgalı bir seyirde, hepimizin yakından takip ettiği gibi. Haber akışı zaten, haber akışına doğrudan bakmasak bile petrol Brent fiyatına baktığımızda haber akışının ne yönde olduğunu aşağı yukarı görüyoruz. Anlaşma ihtimali geçtiğimiz haftadan daha aşağıda fiyatlanıyor an itibariyle. Sizin de söylediğiniz gibi karşılıklı savaş tazminatı, yani Trump da dün dile getirdi, savaş tazminatı talepleri işi daha da zora sokmuş durumda. Kaldı ki zaten anlaşmanın doğası bile iki tarafın kırmızı çizgilerine çok temas eden, çok uzlaşımın çok kolay olmadığı bir hikayede şekilleniyor. Genel itibariyle bakacak olursak önceki dönemle kıyasla, yani bu dönemleri daha önce yaşadık, hatırlarsanız NATO zirvesi öncesinde de bir anlaşma konusu gündemdeydi. Türkiye'deki ülkemizde ev sahipliği yaptığımız zirve esnasında hava biraz bozuldu. İşte ondan sonra tekrar bir müzakere süreci başladı. Tekrar bozuldu. Tekrar bir uzlaşı, işte önce geçtiğimiz birkaç haftaki işte Umman görüşmeleri vesaire dediğimizde tekrar hikaye bozuldu. Bunu yaşayacağız. Maalesef bunu yaşayacağız. Bunu bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Enerji fiyatlarının mevcut geldiği seviye zaten tam olarak bu belirsizliği ve bu olumsuz haber akışını fiyatlıyor. Dalgalanma hikayesine baktığımız zaman yani 70 küsür dolarlardan 100 dolar sınırına kadar bir aralıkta salınıyor Brent petrol uzun süredir. Dediğim gibi haber akışı ile ilintili olarak bu noktada şey söylemek mümkün ama sanki şey ihtimalinin, bu işte kara harekatı vesaire ihtimallerinin, daha kötü senaryoların ihtimallerinin azalması, petrolün 100 dolar üstüne çıkması ve oralarda tutunması, yani dönüp baktığımız zaman kötü senaryolarda 120 dolarlarda stabilize olan bir Brent petrol konusu vardı. Yakın geçmişte de bu ihtimal tekrar tekrar konuşulmaya başlanmıştı. Oradan uzağız şükür ki, ama görünüm maalesef iyi değil ve hani Brent tarafında ve aslında çoğu fiyatlamanın kökünde gördüğümüz enerji fiyatlarında mekanik bir fiyatlamadan bahsetmemiz olası değil. Bu tarafta bütün odak jeopolitik tarafta olmayı sürdürüyor ve bu konuda maalesef kimsenin yapabileceği bir şey yok. İki ülkenin haber akışını birbirlerine karşılıklı verecekleri mesajları takip etmeye devam edeceğiz bu tarafta.
0: Peki şimdi Hürmüz Boğazı ve Babül Mendeb'de gemilere yönelik yeni saldırılar söz konusu. Ara ara zaten bu haber akışlarını da takip ediyoruz. Şimdi iki kritik geçiş noktasında aynı anda olumsuzlukların yaşanması, Brent petrolün varil fiyatını kısa vadede tekrar 100 doların üzerine çıkarabilir mi? Yoksa ara seçimden dolayı Trump frene basabilir mi sizce?
1: Yani bu zaten ana soru işareti. Burada durumun ne kadar kötüleşeceği önemli. Bu noktada şey, işte az önce de söylediğim gibi bir dönem çok uzak olmayan bir geçmişte kara harekatı durumu gündemdeydi. Hatta Trump beni vazgeçirdiler tadında konuşmuştu anımsarsanız. Bunlar kötü senaryolar. Evet, bu hikayelerin gelişmesi 100 doların üstüne doğru hareketi destekleyebilir. Ama piyasa an itibariyle, hem bu Kasım seçimleri itibariyle de bunu söylemek mümkün, Trump'ın belirli noktalarda söylediğinden daha azını yapacağı eğilimini fiyatlamaya devam ediyor. Evet, haber akışı olumlu değil ama fiyatlarda da geçtiğimiz örüntüye baktığımız zaman, dalgalanma örüntüsüne baktığımız zaman yukarı yönlü bir kırılma görmüş değiliz. Elbette ki kötü senaryoda bu hikaye değişebilir. Kötü haber akışının daha da yoğun bir şekilde üst üste gelmesiyle gelişebilir. Ama ben kendi adıma bu bahsettiğiniz, az önce telaffuz ettiğiniz hani 3 haneli fiyatlamaları yakın vadede çok majör bir değişiklik olmazsa haber akışında, ben kendi adıma öngörmüyorum ki zaten enerji ithalatçısı ülkeler için de iyi haber bu olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada daha limitli, daha orta vadeli ihtimalleri fiyatlayan bir piyasa okuyorum kendi adıma. O yüzden bu tarafta bir katastrofik, böyle bir felaket, bir kıyamet senaryosu an itibariyle fiyatlandığı kanısında değilim.
0: Peki bugün önemli bir veri takip edeceğiz. ABD

0: Temmuz enflasyonunu açıklayacak. Yıllık %3,4'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonunda %2,5 olması bekleniyor. Beklentilere paralel bir veri olur mu sizce? Veri gelir mi? Yoksa geçen ayki gibi beklentinin altında bir veri mi olur? Ve bu veri Fed'in Eylül ayı kararına nasıl bir belirleyici unsur olacaktır?
1: Evet, manşet enflasyonda bugün yıllık bazda 10 bas puanlık bir iyileşme öngörülüyor. Dönüp baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri tarafında ana endişe, zaten Fed üzerindeki tartışmalarında yarattığı ana endişe tam olarak bu enflasyon tarafında beklenenden yukarı bir ivmenin kalıcılığı yönünde endişeler var. Ben yani veride, bugün açıklanacak veride yukarı yönlü bir sürpriz olma ihtimalini düşük görüyorum. Aşağı yönlü bir sürpriz olma ihtimali daha yüksek. Bu bir. İki, faiz beklentilerine, Fed'in adımları beklentisine bakacak olursak, hatırlarsanız çok uzak olmayan bir geçmişte iki faiz arttırımı fiyatlanıyordu ama onun üstüne istihdam, işte bir arada bir iyi bir enflasyon verisi açıklandı. Ondan, o zamandan bu yana gelen, yani dünkü açıklanan haftalık ADP verileri de dahil olmak üzere istihdam piyasasında gevşeklik sinyalleri, biraz yumuşama sinyalleri geliyor ki bu da Fed'in faiz arttırma ihtimallerini zaten bir miktar törpülemiş durumda. Ben ivmenin bu yönde devam edeceği kanısındayım. Bugün çok sıra dışı bir hareket gerçekleşmezse enflasyon tarafında, yani beklentinin biraz altı ya da beklenti seviyesinde oluşan hikayenin Fed'den beklenen adımları, yani şu anda ne bekleniyor? İşte 2'den 1'e doğru geldi faiz arttırma ihtimali. Bu hikayeyi destekleyeceğini düşünüyorum. Faiz arttırımı olmaz fiyatlaması için çok sıra dışı bir veri görmemiz lazım. Gerçekten beklentilerin oldukça altında açıklanan, hem çekirdek tarafta hem manşet tarafta bir veri olması gerekiyor an itibarıyla. O yüzden sıra dışı bir veri hikayesini görmez isek bugün, Fed tarafındaki fiyatlamalarda majör bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi benim kendi beklentim, bugün açıklanacak işte saat 3.30'da göreceğimiz veride beklentinin bir miktar daha altında açıklanabilecek bir manşet enflasyon görmemizi daha olası görüyorum kendi adıma. Ki bu iyi bir şey bu arada. Dediğim gibi, yani benim zaten şahsi kanaatim, Fed'in mevcut dinamikler, yani enerji fiyatları başta olmak üzere tabii ki bir hikayede bir değişiklik olmaması ana senaryo. Mevcut durumun daha da kötüleşmemesini ana senaryo olarak kabul edecek olursak, bugünden baktığımızda ve enflasyon beklentilerine de baktığımızda Fed'in faiz arttırmama ihtimalini oldukça güçlü görüyorum yıl sonuna buradan baktığımız zaman. O yüzden ben beklentilerde büyük bir savrulma beklemiyorum bugün açıklanacak veride. Dediğim gibi olumsuz bir sürprizle karşılaşma ihtimalimizi de sınırlı olarak değerlendiriyorum.
0: Evet, yani şunu söyleyebilir miyiz? Geçen hafta şimdi istihdam verilerini takip etmiştik Amerika'da. 23 bin kişilik bir istihdam kaybı söz konusuydu. Enflasyon da, manşet enflasyonun özellikle sizin de söylemiş olduğunuz gibi beklentinin altında gelmesi halinde bile Fed için faiz artırımı seçeneği hala güçlü bir seçenek olarak masada duruyor diyebilir miyiz?
1: Fed'in zaten ivmelendiği, daha doğrusu faiz arttırma fiyatlamalarının geldiği nokta, genel olarak piyasanın uzun vadeli faizler, yani uzun vadeli fiyatlamalarla ilişkili olan endişesi. Fed'in bu konuda bir yönlendirmesi yok. Bu piyasanın fiyatlaması. Zaten Fed'in de aslında bakarsanız istediği biraz da bu. Fed üyelerine bakacak olursak Şahin açıklamalar gördük geçtiğimiz hafta. Faiz indiriminden zaten bahseden an itibariyle yok ama faizler genel seviyesinin yeterli olduğunu söyleyen üye sayısı oldukça azdı. Dün gelen mesajlarda da aslında faizleri arttırmak yönünde yerel Fed başkanlarından sanırım Cleveland konuşmuştu. Politika faizinin arttırılması yönünde bir eğilimini ortaya koymuştu. Bu zaten bu eğilim baki ama bu Fed'in genel politikasıyla alakalı olmaktan ziyade piyasanın uzun vadeli, yani 30 yıllıklara baktığımız zaman gördüğümüzde işte hala 5.24'lerde, 10 yıllıklarda bir dün 4.72'lerin üstüne atmıştık, şimdi işte 4.70'lerin hemen altına sarktı. Bu vadelerdeki fiyatlamalardaki bozulma ve sıçrama biraz verim eğrisiyle beraber hareket ediyorlar. O yüzden oradaki beklentilerin yatışması, yumuşayabilmesi için yakın vadeli verilerde, mesela istihdam, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi

0: yakın vadeli verilerde bir miktar iyileşme ve ardın olarak bu iyileşme hikayesinin, bu gevşeme hikayesini görmeye ihtiyacımız var. Piyasa o tarafta dengelenecektir. Yani tekil bir enflasyon verisi ne her şeyi mahvedecek ne de her şeyi güllük gibistanlık bir yere çevirecek. Çok değişkenli, biraz veri birikimiyle, biraz trend birikimiyle hareket etmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü uzun vadeli faizlerin oynaması hepimizin bildiği gibi zor, piyasanın ikna olması gerekiyor bu tarafta. Bu da bu zincirin halkalarından bir tanesi olarak not edilecek. Dediğim gibi tekil bazda herhangi bir verinin bütün şemayı, bütün beklenti setini değiştirmesi çok olası değil. Sadece iki kefedeki kovaya damlayacak su miktarını ayarlıyor bunlar. Yakın vadeden bahsediyorum. Ben bir miktar daha güvercin tarafta olduğumu yinelemek isterim.
1: Evet, Avrupa ile devam edelim. Şimdi ABD ile İran arasındaki müzakerelerin günden güne, haftadan haftaya yeni taleplerle birlikte, yeni şartlarla birlikte daha da zorlaşması petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. 90 dolar seviyelerinde eğer petroldeki yükseliş devam ederse bu anlamda ECB Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi ki ECB başkanı da faiz artırılabileceğine dair mesaj da vermişti en sonki yaptığı konuşmasında.
0: Avrupa tarafı zaten hani hep şey söylüyorduk, bu çatışma Amerika-İran hikayesinde büyük merkez bankaları içinde işaret fişeğini ilk sıkacak olan, ilk faiz arttırımını yapacak olan ülke diyorduk, şey bölge diyorduk zaten ve zaten bu şekilde de davrandılar. Oranın hikayesi bir miktar daha dünyadan ayrışıyor. Rusya-Ukrayna savaşında yaşadıkları enflasyonist, çünkü hiç beklemedikleri bir dışsal şokla karşılaşmışlardı ve o da enerji odaklı bir şoktu. O günden bugüne yaşadıkları aslında bu refleksi bir miktar tetikliyor. Elbette kendilerini güvence altına almak için yeni uygulama, işte ortak doğalgaz hikayesine girdiler vesaire. Bir sürü uygulama değişikliğine adım attılar. Bunları biliyoruz ama nihayetinde ortada bir bağımlılık söz konusu. Evet, bu çok yapışkan ve hızlı etki eden bir enflasyonist dalga yaratıyor. Avrupa Birliği'nin kendi yapısı gereği bu konuda da hassaslar ve bu yöndeki şahin mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama şunu da unutmamakta fayda var. Beklenti anketleri iyi gelmekle birlikte Avrupa Birliği genelinde büyümeye ilişkin yapısal bir sorun hikayesi de devam ediyor. Yani bu tarafta düşük faizlerle bile, aslına baktığımız zaman geçtiğimiz dönemde sıfıra yakın faizlerle birlikte büyüme eğilmesini tam olarak yakalayamayan ve durgunluk demek çok büyük olur, büyük bir kelime olur ama durgunluğun üzerinde kalmakla birlikte yüksek ivmeli büyüme yakalayamayan ve bunun birçok da sebebi var. Pek çok yapısal, yani demografiden tutun kendi makine ekipman parklarına, imalat, üretim faktörleri parkına kadar geniş bir yelpazede sorunları aslında gidermeye çalışan bir Avrupa Birliği ile karşı karşıyayız. Faiz artırdıkları dönemden bugüne baktığımız zaman ilave bir faiz artırımını gerektirebilecek bir hareket yaşanıp yaşanmadığı bence tartışmaya açık. Teknik olarak faiz artırabilirler. Doğru, bununla ilgili bir problem yok. Ama çok şiddetli bir enflasyonist baskıyla da karşı karşıya değiller. Birazcık temkinli duruş için konuştuğumu düşünüyorum ben Lagard'ın. O tarafta yani tabii ki bir Ağustos ayında toplantı yok. Ağustos ayını bir şöyle bir geçirip verilere ve hem kendi gördükleri yüksek frekanslı verilere hem de bizim gördüğümüz veriler tarafındaki palete bir bakıp buna göre zaten aslında nihai kararı vereceklerdir. Evet, o tarafta faiz arttırma ihtimali masada ama bu bahsettiğim unsurlardan ötürü aslında maliyetli bir şey faiz arttırma. Özellikle Avrupa Birliği üzerinde konuşuyorum. O yüzden bu kadar kolay bir karar, evet işte enerji fiyatları artıyor, enflasyonist risk var, hadi biraz daha sıkılaşalım kararı aslında bu kadar basit ve yalın ya da önleyici bir karar değil. Zaten önleyici adımı attılar geçtiğimiz dönemde faiz arttırarak. Bunun üstüne ikinci bir adım atmak için bir miktar daha olumsuz görünümü ve veya bahsettiğim gibi merkez bankalarını, merkez bankasının takip ettiği yüksek frekanslı verilerin sinyallerinin bir miktar daha kötüleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şu anda o iklimde olduğumuzu düşünmüyorum. Birazcık daha temkinli ve şahin bir duruş içinde olduk kanısındayım. Ama işler elbette ki değişirse de veya tabii ki yönetimin kararıdır. Bu bir şey söylemek mümkün değil. Orada bir faiz arttırma ihtimali gündemde olabilir elbette. Ama ben o kampta değilim.
1: Evet, İngiltere ile devam edelim. İlk çeyrekte zayıf bir büyüme.

0: Büyümeyi takip etmiştik. Yarın da ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak İngiltere'de. Tabii enflasyona baktığımızda da İngiltere en son %2,6 açıklamıştı ve bu beklentinin altındaydı. Hem beklenti altı gelen enflasyon verisini düşündüğümüzde hem de büyüme performansını düşündüğümüzde İngiltere Merkez Bankası nasıl bir karar alacaktır?
1: İngiltere Merkez Bankası'nda genel olarak izle ve gör, yani FED'e yakın bir yerde konumlanacağı kanısındayım. O tarafta da enflasyon izleniyor ama onlar da aslında Avrupa Birliği'nden çıkışın ardından farklı farklı dertlerle uğraştılar kendilerince. Bu hikayenin ardından sıkılaştılar da zaten, gördük bunu. Ve büyümeyle ilişkinde problemleri yavaş yavaş yüzüne çıkmaya başladı. Bu yüzden an itibariyle İngiltere Merkez Bankası'nın da bekle gör konusunda yani pozisyonunu bekle göre görde tutacağı kanısındayım. FED'e yakın bir pozisyonda olduklarını düşünüyorum. Enflasyon elbette ki problem o tarafta da, ama o tarafın önceliği ana itibariyle ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı bir miktar sınırlamak, böyle okumak lazım. Ben en azından kendi adıma bu şekilde okuyorum. Elbette Merkez Bankası'nın önceliği fiyatlar, fiyat istikrarını sağlamak. Bununla ilgili herhangi bir problem yok ama o taraf bir miktar daha kontrol altındaymış gibi görülüyor. Oradan ilave bir adım gelmesini beklemiyorum ben kendi adıma. Toplantıyı pas geçeceklerdir ama dediğim gibi bir Ağustos'un ortalarındayız şimdi ve Ağustos verilerini bir görelim. İçerideki hikayenin zaten şekilleneceğini ay sonuna doğru göreceğiz ama genel politikanın önümüzdeki toplantıda da İngiltere Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki, Asya ile devam edelim. Şimdi Çin'de tüketici enflasyonu %0,5 olarak açıklandı. Daha önce %1'di. Aslında bu enflasyonun artış hızının neredeyse yarı yarıya, hatta neredeyse değil yarı yarıya düşüş olduğunu gösteriyor. Üfe de %3,5'te Şubat ayından bu yana ilk kez yavaşladı. Ancak ikinci çeyrekte zayıf bir büyümeyi takip etmiştik. İmalat PMI'ye baktığımızda Çin'de daralma bölgesinde olduğunu görüyoruz. Çin'deki enflasyon verisini nasıl okumak gerekir?
1: Çin tarafı o potansiyel büyümesini, yani bizim o eskiden alışa geldiğimiz potansiyel büyümesi, böyle çifthaneye yakın %8'lerde, 7'lerde, 9'larda olan büyümelerini zaten bırakalı, buradan uzaklaşalı çok uzun zaman oldu. An itibariyle içeride bildiğiniz üzere genişletici para politikası adımları bu büyümeyi desteklemek için devam ediyor. Enflasyon da aslında içinden geçtiğimiz sürecin de bunda etkisi var. Daha az uyandı Çin ekonomisi elbette bu tarafa. Hem ilişkileri sebebiyle hem arz kanalları sebebiyle daha az duyarlı olmayı sürdürüyor bu tarafa. O taraftaki hikaye büyüme üzerine kurulu olmayı devam edecek. Elbette orada genişletici para ve maliye politikaları dikkatli bir şekilde kullanılıyor. Yani enflasyon pahasına büyüme konusu bir miktar kenarda duruyor o tarafta. Ama dönüp baktığımız zaman sizin de söylediğiniz gibi enflasyon verilerinde artık nihayet bir miktar yumuşama görülmesi, özellikle üfe tarafı, ben o taraftan önem veriyorum, bir miktar yumuşuyor olması bu taraftaki genişletici politikaların daha desteklenebileceği yönündeki eğilimi arttırıyor. Önümüzdeki dönemde hızlıca, yani para politikası tarafında faiz indirimi konusunun daha gündemde olacağı kanısında değilim Çin tarafında, ama yıl sonuna kadar o taraftan bir adım görmemiz olası, çünkü ana patika dediğim gibi potansiyel büyümeye, ekonomiyi tekrar yaklaştırma yönünde olmayı sürdürecek. Bunun yanında zaten çok büyük sermaye ve sermaye yatırımları ihtiyaçları da bankıyor tarafta. O yüzden faizler genel seviyesinin bir miktar daha aşağıda kalması yönünde eğilimleri zaten ana politik olarak bankıyor o tarafta. Genel çerçeve dediğim gibi enflasyon verilerinde o tarafta yumuşamayı bir miktar daha teyit ettikten sonra aslında alt tarafta her zaman yatan ama suyun üstünde bir süredir mola verilmiş gibi gözüken genişletici politika setlerine yavaş yavaş geri dönüleceği kanısındayım o tarafta.
0: Peki, Japonya ile devam edelim. Şimdi Japon yeni ortak müdahaleye rağmen 160 seviyelerinde. Yani aslında kazancının yarısını verdi diyebiliriz ortak müdahalenin ardından. Yeni bir müdahale olabilir mi sizce? Ve Japonya %1 ile 31 yılın en yüksek faizinde

0: düşünüyor şu anda politika faizi. Buna rağmen tekrar bir faiz artırımına gitmek zorunda kalabilir mi?
1: Bu müdahalenin bu kadar kısa bir sürede geri gelmesi elbette ki olumsuz. Yani Japonya'nın üzerinde zaten uzun zamandır bir baskı vardı. O taraftaki ekonomi yönetimi zaten bu müdahale gelmeden önce de müdahale edecekleri sinyallerini veriyordu. Ama hatırlayacağınız gibi daha önceden bu müdahale sinyalleri geldiğinde parite dolar yende bir hareket görürdük. Etki etmedi. Çok fazla çalışmadı yani. Hatta bu uyarıyı birden fazla kez, hatta alıştığımızdan daha uzun süre yaptılar. Bu tarafta bir gene Amerika piyasalarında gördüğümüz gibi uzun vadeli faiz beklentilerinde, yani zaten verim eğrisinde de görüyoruz bunu, bozulmanın bir etkisini yakın tarafta görüyoruz. Söylediğiniz gibi yapılan müdahalenin etkisinin yarısı çok kısa sürede dün itibariyle buharlaşmış gözüküyor. Bunun birden fazla etkisi var. Hem girdi maliyetleri üzerinde bir enflasyonist baskı yaratıyor Japonya tarafında, ki oldukça önemli olmayı sürdürecek bu. Bu en önemli maddelerden bir tanesi. Japonya Merkez Bankası tarafına baktığımız zaman onlar da Ueda göreve atandığı dönemde ve Takaichi'nin işte erken, hemen göreve gelmeden önceki dönemlerinden beri uzun süredir aslında iletişimini yürüttükleri pozitif faiz alanındaki seyahatlerini sürdürüyorlar. Bu taraftaki iletişimin çok dikkatli ve adım adım yapılması aslında bizim çeyrek yüzyılı aşkın süredir içinden geçtiğimiz bu sermaye piyasaları akımlarının motorunun değişmesinden bahsediyoruz aslında. Bunun sarsıntısı yaşamamızı sağlıyor. Bu taraftaki iletişim çok dikkatli şekilde sürdürülmeye devam edecek. Burası net. Müdahalenin yerine gelmemiş olması, müdahalenin kalıcı bir etki yaratmamış olması elbette ki olumsuz. Benim zaten esas endişem o tarafta dönüp baktığımız zaman. Bir de tahvil tarafına bakacak olursak, şimdi 10 yıllıklara baktığımız zaman işte geçtiğimiz yıllardaydı işte 1,5'lar seviyesindeydi. Bugünlerde işte 2,85'lerde. İşte 30 yıllıklarda keza 3'ten 4'e doğru yapılmış bir hareketi görüyoruz. Bu fiyatlamalar, yani yakın vadede de benzer şekilde 100 bas puana yakın bir önceki yılda kıyasladığımız zaman verim eğrisinin yukarı doğru kaydığını görüyoruz. Bu hikaye aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde an itibariyle yaşanan dalgalanmanın fiyatlama beklentilerini, faizler genel seviyesi beklentisindeki sisli ortamın Japonya için de geçerli olduğunu gösteriyor. Japonya tarafından bir faiz arttırımı daha gelebileceği kanısındayım ben. Gene yıl sonuna doğru ama gelebileceği kanısındayım. Mevcut dinamikler, enflasyon hikayesi, işte müdahale, kura yapılan müdahalenin sınırlı kalma hikayesi, aslında burada bir inanç problemiyle ilgili aslında bir genel orta vadeli trendde bir değişim olamayacağı yönündeki bir piyasa fiyatlaması gördük. Bunun ikna amacı olarak bir faiz adımı gelmesi yıl sonuna kadar sürpriz olmayacaktır. Ama dönüp baktığınız zaman az önce de söylediğim gibi buradaki iletişimi zaten oradaki Merkez Para Otoritesi yetkilileri uzun uzadıya yapmaya başlayacaktır. Bu yöndeki sinyalleri izlemekte fayda var. Dediğim gibi bu bahsettiğim benim kendi beklentim yakın vadede değil. Yıl sonuna doğru Aralık gibi konuşabileceğimiz bir faiz arttırımını es geçmemek lazım o taraftan.
0: Evet, altınla devam edelim. Şimdi yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4400 doların üzerinde de çıktı. Tabii bugünkü veri de önemli olacak. ABD enflasyon verisi, zaten başta da konuştuk. Bu veri altının yönünü nasıl belirleyecek?
1: Altının derdi zaten, sıkıntısı alternatif maliyetiydi. Dönüp baktığımız zaman hani ETF çıkışlarını da tetiklemişti. Burada güçlü bir Merkez Bankası talebi haricinde bahsettiğim alternatif maliyetten ötürü bir miktar bir, tabii ki kar realizasyonu konusu da söz konusu. Altın 3800 lira kadar böyle bir ivmelendi, aşağı yönde hareket etti. Burada bu bahsettiğimiz alternatif maliyet dediğimiz şey, aslına bakarsanız zaten faiz olarak dönüp baktığımız zaman düşük riskli faiz oranları, yani Amerikan kağıdına aslında ters yönlü hareket ediyor altın her zaman olduğu gibi. Enflasyon verisinin beklenenden aşağı gelmesi, FED'e dair endişelerin birazcık yumuşaması elbette ki altın için pozitif ivmeyi bir miktar daha destekleyecektir diye düşünüyorum burada. Yakın vadeye baktığımız zaman zaten 4400

0: 400 dolara gelmiş olması, yani aylığa baktığımız zaman %10'a yakın dolar bazında bir prim yaptı altın. Güçlü bir tepki gösterdi. Bu seviyenin üstünde, hatta belki birazcık daha güçlenerek böyle 4500'e yakın seviyelerde güçlü tutunma, yani birazcık tutunabilirse yönün yukarı yönlü olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu görüyoruz. Bugünkü veri de bu açıdan önemli. Beklentilerin altında gelecek bir miktar daha güvencin bir veri altın tarafındaki bu ivmeyi destekleme potansiyeli taşıyor. Keza tam tersi beklentilerden kötü gelebilecek bir veri de bu olumlu havayı birazcık dağıtabilir. Ama tabii tekrar ediyorum, bugün açıklanacak veri pek çok açıdan önemli olmakla birlikte tek başına trendleri yerleştirebilecek güçlü bir veri tabii ki değil. Yani örnek veriyorum, enflasyon beklentisi beklenenler işte 30 bas puan iyi geldi. Hadi bakalım, altında hedef 6000 demek için oldukça erken olacak. Sadece bu fonksiyon içinde pozitif etki yaratabilecek bir değişken olarak not etmekte fayda var. Dediğim gibi, yayınımızın başında da söylediğim gibi, ben bugün beklentinin bir miktar daha altında gelecek bir enflasyon verisini sürpriz olarak kendi adıma değerlendirmem. Bu yüzden de altında en azından bugün itibariyle bu varsayımdan hareketle yakın vadede bu hafif olumlu ivmenin devam edeceğini bekliyorum, düşünüyorum. Ama bulunduğumuz noktalar kritik. İşte 4400'ler, 4500 üstü kapanışlar vesaire bir miktar kritik. Evet. Burada küçük küçük dalgalanmalar yaşayabiliriz. Ama kısa vadede hani olumlu hikaye bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki, yurt dışı ile devam edelim. Şimdi yarın yılın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Tabii tahminlerde bir revize gelmesi beklenmiyor. Siz ne söylersiniz? Yani şimdi Temmuz'a baktığımızda, Temmuz enflasyonuna baktığımızda %1,78 aylık enflasyon, yıllık da %31,75'ti ve beklentinin altında bir veriydi bu. Yarınki enflasyon raporunda Temmuz enflasyonu ne kadar belirleyici olacaktır?
0: Şöyle, Merkez Bankası enflasyon raporu çalışmalarında aslına bakarsanız yakın vadeli enflasyon gelişmelerinden ziyade enflasyonun dinamikleriyle hareket ediyor. Zaten yapılması gereken de bu uzun vadeli bir plan setinden bahsediyoruz. En azından bir çıfa, Merkez Bankası'nın resmi beklentileri görmesi açısından bir çıfa görevi görüyor enflasyon raporu. Bu anlamda kısa vadeli verilerin işte beklenti altı ya da beklenti üstü olmasından ziyade genel trend de doğru bir yaklaşım söz konusu. Merkez Bankası'nın trend hakkındaki genel görüşünde enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamakla birlikte dezenflasyon sürecinin devam ettiği yönünde. Zaten çok uzun zamandır bu yöndeki eğilim korunuyor, bu yöndeki mesajlar korunuyor. Buradan hareketle yarın göreceğimiz enflasyon raporunda yıl sonu yüzde, yani sistemi değiştirdiler elbette, ama yıl sonu %26'lık beklentide belki yukarı yönlü hafif bir revizyon gelebilir. Bu yavaşlayan dezenflasyon konusuyla ilgili olarak. Çünkü piyasa beklentisi 3 aşağı 5 yukarı yıl sonu için manşet enflasyonun %30 olacağı yönünde noktasında. Merkez Bankası bu aradaki farkı bir miktar kapatılması için hareket edebilir. Küçük, büyük bir şeyim yok bu arada. Yani raporda ve beklenti setlerinde büyük bir değişim olmasını, hedeflerde büyük bir değişim olmasını beklemiyorum. Kaldı ki bir önceki enflasyon raporunda zaten Sayın Karahan'ın da söylediği gibi beklenti setinde çok majör bir değişiklik olmadığı sürece hedeflerin ve tahminlerin değiştirilmeyeceği yönünde bir beyanı olmuştu kendisinin. O günden bugüne dönüp baktığımız zaman çok büyük bir savrulma söz konusu değil. O yüzden yani hedeflerde değişiklik olmaması da elbette ki bu çerçevede bir masada, ama piyasaya yaklaşmak adına bir adım atılabilir. Bu bir ihtimaldir bu, ama dediğim gibi büyük bir değişiklik kendi adıma beklemiyorum. İki, enflasyon tarafı da önemli, en önemli değişkenlerden bir tanesi elbette bizim iç dinamiklerimiz, çıkar açıkları vesaire, büyüme dinamikleri gibi unsurlar, gıda fiyatları gibi unsurlar alt alta koyulacaktır. Yarın göreceğiz zaten saat 10.30'da. Enerji fiyatları ile ilgili bir not düşmek istiyorum. Merkez Bankası geçtiğimiz enflasyon raporunda enerji fiyatları beklentisinin, Brent petrol fiyatı beklentisinin yukarı yönlü ciddi şekilde revize etmişti. Zaten tahminin de yukarı yönlü hareketi bu tarafta olmuştu. Mevcut fiyatlamalara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın 2026 için öngördüğü ortalama fiyatlara oldukça yakın bir seyirdeyiz. Bu tarafta kötü senaryo çalıştırırlar mı çalıştırmazlar mı emin değilim. Yani rapor nihayetinde çeyrek dönemlik bir rapor. Bu tarafta bir güncelleme lazım olursa gerekli olduğu halde bir sonraki raporda yapacaklardır diye düşünüyorum. Enerji fiyatlarında da nihai sonucu etkileyecek büyük bir revizyon yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Fiyatlar oldukça uyumlu gidiyor çünkü biliyorsunuz 60 dolardan işte 89 dolarlara hızlı bir revizyon yapmışlardı geçtiğimiz toplantıda. Şu anda da zaten ortalama fiyatlara baktığımız zaman da yaklaşık olarak oralardayız. Bu da yıl sonu beklentisi üzerinde bir baskı yaratmayacaktır Merkez Bankası tarafında. Dediğim gibi küçük ayarlamalar, küçük uyumlanmalar yaşanabilir ama hedefte çok büyük bir değişiklik ben kendi adıma beklemiyorum. Yarın büyük bir sürpriz yaşamayacağız enflasyon raporunda. Son birkaç rapordur hani beklenen şöyle revizyon yapılmalı, böyle revizyon yapılmalı gibi bir baskı ya da tartışma göreceğimizi de düşünmüyorum kendi adıma. Sakin bir toplantı geçecekmiş.
1: Erhan Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, piyasa takvimine bakalım hızlıca. Dış ticaret endeksleri, Almanya TÜFE verisi ve ABD TÜFE verisi bugün bu verileri takip edeceğiz. Şimdi araya gidiyoruz. Saat başında tekrar devam edeceğiz.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: İnfo Yatırım ile Seans Öncesi programı devam ediyor.

Günaydın, saat 8. Seans öncesi devam ediyor. Tüm fiyatlamalara bakacağız. Altın onsun yönü nereye gidiyor? Petrol 90 dolar bandını mı test ediyor? Bugün önemli bir gün. Amerika'dan TÜFE verisi gelecek. Fiyatlamaları etkileyecek. Doların seyrine, Amerikan tahvillerini ve Fed'in faiz patikasını etkileyecek bir veriyi takip edeceğiz. Hepsini konuşacağız. Güçlü bir de canlı yayın kadrom olacak bugün. Önce gündem başlıklarına birlikte bakalım. Müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum dedi Amerikan

Başkanı Donald Trump İran'a güvenmediğini özellikle bunun altını çizdi. İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler ifadesini kullandı Donald Trump. Devam edelim. İran'dan bir açıklama var. Hürmüz'de izinsiz geçişe izin verilmeyecek dedi. İran, detaylandıralım. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan yeni yasa tasarısıyla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını açıkladı. Devam edelim. Enflasyon hala çok yüksek ifadesi geldi. Atlanta Fed'in geçici başkanı olan Sherrill Venable'dan Amerika'da enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, fiyat baskılarının hafiflemesinin özellikle Orta Doğu'daki çatışmalar başta olmak üzere öngörülemeyen jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu söyledi. Atlanta Fed tarafından yayınlanan değerlendirmesinde savaşın net biçimde sona ermesinin petrol sevkiyatlarının daha serbest gerçekleşmesine, arzın artmasına ve enerji fiyatlarının gerilemesine sağlayabileceğini belirtti. Devam edelim. Yapay zeka emtia talebini arttırıyor. Teknoloji şirketlerinin değerini değil, bakırdan nikele, nadir toprak elementlerinden gümüşe kadar çok sayıda metalin talebini de arttırıyor yapay zeka yatırımları. Ve bu yeni emtia dalgasının özellikle metal zengini gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini destekleyebileceği belirtiliyor. Şili, Peru, Brezilya, Endonezya ve Çin yapay zeka destekli yeni emtia döngüsünden yararlanabilecek başlıca gelişmekte olan ekonomiler arasında bulunuyor. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi birlikte küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım. Asya tarafında görünüm nasıl? Amerika'da fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Amerikan tüfe verisi öncesi ve Avrupa'da son kapanışlar nasıldı? Borsa İstanbul dün günü nasıl kapattı? Çin'e bakalım. 0.33 yukarıda Çin takip ediyoruz. Güney Kore'de %3,73'lük kazanç var. Hindistan geri çekildi. Yarım puana yakın. Hong Kong'da %1'in üzerinde geri çekilme takip ettik. Peki Avrupa'da son durum neydi? Kapanışlar nasıldı? Avrupa'daki büyüme beklentileri zayıflayan özellikle enerji krizi sebebiyle oldukça zor bir dönem. Çünkü ilk olarak faiz arttırımına en yakın Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası olarak görülüyor. Kapanışlara bakalım. Londra 0.17 gerideydi. 10.844 puandan kapattı. Madrid 0.20 yukarıda hareket etti. Frankfurt'ta 0.26'lık kazanç takip ettik ve Paris'te de 0.13'lük bir geri çekilme vardı Avrupa tarafında. Amerika'ya bakalım. Amerika'da son durum bize ne söyleyecek? Amerikan borsalarında görünüm nasıl tüfe verisi öncesi? Yukarıda S&P 500 bir miktar 0,09 oranında yükseldi. 7.735 puandan geçti. Devam edelim. Nasdaq tarafında 0.26'lık yukarı yönlü hareket var. 29.600 puanda ve bakalım Dow Jones'ta son durum ne? Dow Jones'ta da 53.791 puan bandına takip ettik. Borsa İstanbul'da dün eksi tarafta tamamladı günü. 0.78'lik kayıpla 13.704 seviyesinde kapandı. Yeni güne nasıl başlayacak? Piyasalar nasıl reaksiyon verecek bu fiyatlamalara? Yatırımcının risk iştahı ne durumda olacak? Takip edeceğiz. Kıymetli metaller tablosu diyelim. Kıymetli metaller tablosunda altın yukarı yönlü hareket ediyor. 0.76'lık kazancı var. 4.402 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Gümüşe bakalım. %1'e yakın yükseldi. Gümüş ons 65.3 dolardan fiyatlanıyor. Platin tarafında 1.755 dolar bandını izliyoruz. 0.69'luk yukarı yönlü hareketi var platinin. Ve paladyum da yukarı yönlü hareket ediyor. Yarım puana yakın da yükseldi. 1.375 dolardan fiyatlanan bir paladyum var. Enerji emtia tarafı önemli. Fed'in faiz politikası açısından Amerikan tahvilleri dolar endeksi açısından önemli. 89,5 dolarda Brent petrol 0.66 yukarıda ve petrolde 0.64 kazançla 83,7 dolar bandında. Doğalgaz 0.76'lık yükselişle 2,7 dolardan fiyatlanıyor.
Enerji emtia tablosunda da durum böyle. Şimdi şirket haberlerine bakalım. Hangi haberler öne çıkıyor bugün şirketlerde? Türk Altın İşletmeleri Azerbaycan'da bir şirketle genel kapsamda

kapsamlı işbirliği yapmak üzere görüşmelere başladı. Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Yenilenebilir Enerji, Manisa Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali projesi kapsamında Goldwind ile türbin tedarik sözleşmesi imzaladı. Devam edelim. Pegasus hava taşımacılığı Temmuz'da toplam 4,2 milyon yolcu taşıdı. Şirketin yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %8 oranında arttı. Şirket haberlerinden sonra gazetelere bakacağız. Ekonomi sayfalarına hangi haberlerde hangi manşetler var, detayları neler, buyurun bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Çekmece'de milyar dolarlık servet var diyor başlık. Eski telefonlar, bitmiş piller ve kullanılmayan elektronik cihazlar tam bir servet barındırıyor. Global E-West Monitor raporuna göre dünyada 62 milyon tonu geçen elektronik atıkların içinde yaklaşık 62 milyar dolar değerinde altın, bakır ve alüminyum bulunuyor. 2030'da 82 milyon tona ulaşacak diyor gazete. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ile Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı Global E-West Monitor raporuna göre dünyada oluşan elektronik atık miktarı 62 milyon tonu geçti. Buna rağmen bu atıkların yalnızca %22,3'ü kayıtlı şekilde geri dönüştürülebiliyor. Mevcut eğilim devam ederse küresel elektronik atık miktarının 2030 yılında 82 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor. Elektronik atıklarının geri dönüşümünü destekleme derneğinin verilerine göre de Türkiye'de her yıl yaklaşık 700 bin ton elektronik atık oluşuyor. Bu atıkların geri kazanılmasıyla ekonomiye kazandırılabilecek potansiyel değerin 700 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor. Buna karşın Türkiye'de elektronik atıkların yalnızca %5'i geri dönüştürülebiliyor. Nasıl ekonomiye dönecek? E-atıklarınızı nasıl teslim edebilirsiniz? Burası çok önemli. Detaylandırmış Sabah gazetesi. Belediyeyi veya bakanlığı arayabilirsiniz. Özel şirketleri de arayabilirsiniz. Yenisi gelirken eskisini verin diyor gazete. Mağazaya bırakın, atık getirme merkezine götürün. Çalışıyorsa hurdaya vermeyin ve çöpe atmayın uyarısı yapıyor. Devam edeceğiz takvimle. Tam gaz hazırlık başlığı var takvim gazetesinde. Karadeniz'de bulunan Sakarya sahasında günlük 9,5 milyon metreküplük doğal gaz üretimi tüm hızıyla sürerken bunu iki katına çıkaracak olan Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu kapsamda acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliye edilen gazları yüksek sıcaklıkta kontrollü şekilde yakarak tesis içindeki basıncın güvenli sınırlar içinde tutulmasını sağlayan Alev Kulesi'nin platforma montajına ilişkin kritik bir operasyon yürütüldü. 96 metre yüksekliğindeki 260 ton ağırlığındaki Alev Kulesi modülü 2D vinç kullanılarak platformdaki yerine yerleştiriliyor. Ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da platforma Eylül sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde devreye almayı planladıklarını belirterek Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi. Devam ediyoruz. Hürriyet'le kadın iş gücünde %40 hedefi başlığını detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Yılmaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık etti. 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejimizde kadınların iş gücü piyasasına katılım ve istihdam oranlarının arttırılması ve çalışma hayatında kadın erkek fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi temel politika alanlarımızdan biri olarak belirlenmiştir dedi. Bu doğrultuda 2028 yılı için kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerinde yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu hedefi yalnızca kadınları iş gücü piyasasına kazandırmak şeklinde değerlendirmiyoruz. Kadınların çalışma hayatına katılımını sürdürülebilir hale getirecek koşulları da bununla birlikte oluşturuyoruz dedi. Devam edelim. Milliyet'le kritik madenler için güç birliği başlığını taşıyor. Detaylarına bakalım. Farklı kurumların etkin işbirliği yapmasını sağlamak için kritik madenler kurulu oluşturuluyor. Ortak çalışmayla savunma, elektronik ve enerji üretimi gibi kilit endüstrilerde yerli maden üretiminin arttırılması sağlanacak. Yerli artacak, kritik ham maddeler

kurulu diyor ayrı zamanda. Bakır, lityum, kobalt, antimon, nikel, tungsten ve bor da yer alıyor bu listenin içinde. Kritik ve stratejik madenler raporu kapsamında da kritiklik puanı 10'dan az olan madenler potansiyel kritik madenler olarak tanımlanırken, bu madenler berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit ve trona bertonit olarak belirlendi. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınan veriler çerçevesinde derlenen stratejik madenler listesinde ise kritiklik puanı 16 ve üzeri olan lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum yer aldı.

0: Seansa öncesi kıymetli bir konukla devam ediyor. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte efendim. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önemli bir gün. Amerikan tüfe verisi gelecek ve emtia tarafında da oldukça sert bir fiyatlama var. 90 doların hemen kıyısında bir Brent petrol. Tabii Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Amerika'nın İran deniz ablukasını geçen İran gemisini vurması, İran'ın açıklamaları derken altın onsta da 4400 dolar üzeri bir fiyatlama takip ediyoruz. TÜFE verisi öncesi. Bu fiyatlamalar yatırımcı için ne anlam ifade ediyor Haluk Bey?
1: Evet, altın bildiğiniz gibi savaşın başlamasıyla birlikte çok sert bir satış yedi. Yani o güvenli liman algısının yıkıldığı, daha çok doların değer kazandığı, doların değer kazanmasından kaynaklı faizlerin yukarı gittiği, enflasyonist beklentilerin yukarı yönlü hareket ettiği bir dönemde altın aşağı yönlü bir hareket yaptı. Ama 4000'li seviyeler, hatta 4000 dolar doların altına doğru geri çekildikten sonra artık hem o köpük 5600'lere gittiği zamanki oluşan köpük ortadan kalkmış oldu. Hem de yapışkan bir enflasyonist ortamda paraların artık yavaş yavaş güven kaybettiği bir yerde tekrar o güvenli liman algısı yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Şimdi dolar endeksine bakıyoruz. Yüzün hemen altında fiyatlanıyor. Petrol fiyatları hala 80 dolarlı seviyelerin üzerinde, 90 dolara yakın seyrediyor. Bu enflasyonda yapışkanlığı karşımıza getiriyor. İşte burada artık altının enflasyona karşı bir koruma ve paralara karşı bir hedging aracı olarak karşımıza çıkması yukarı yönlü hareketin başlamasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde bu nedenlerden kaynaklı altının yukarı yönlü hareketini dalgalı da olsa, yani ara ara geri çekilmeler de olsa göreceğiz. Ama tabii burada önemli olan konu bu Amerika ile İran arasındaki istikrarsız ateşkes görüşmelerinin, sonucu belli olmayan görüşmelerin enflasyon üzerindeki o yapışkanlığı artık daha çok karşımıza çıkıyor. Merkez bankalarının karar alma süreçlerini çok ciddi anlamda zorlaştırıyor. İşte bugün gelecek olan Amerika'daki enflasyon verisi de bu işin bir sonucu olarak bize önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkacak. Yani FED bundan sonraki aşamada hangi rotayı izleyecek, faizleri sabit mi tutacak, yoksa bu yapışkan enflasyondan dolayı faizleri yukarı çekip enflasyonla mücadelede kendisine bir cephe mi oluşturacak? Tabii bunları takip edeceğiz. Ama FED Başkanı'nın açıklamalarına da bakarsak eğer, istihdamdan da taviz vermeyeceğim diyor hedef olarak. Enflasyondan da taviz vermeyeceğim diyor. O zaman tabii ortaya farklı bir durum çıkıyor. Yani kısacası kaotik finansal yapı, kaotik ekonomik yapı hala devam ediyor. Yani Amerika ile İran arasındaki bu görüşmeler istikrarlı bir hal alana kadar bu fiyatlama modelleri karşımızda olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde eğer müzakere süreciyle alakalı daha net

0: fazla bazen fikirler değişebiliyor.
1: Tabii geçen haftaki tarım dışı istihdam verisini de göz önünde
0: Evet.
1: bulundurarak, bugün gelecek enflasyon verisini göz önünde bulundurarak bu iki veri FED için masaya ne koyacak Haluk Bey?
0: Açıkçası şu anda ne FED tarafında ne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında karar verme sürecinde açıkçası olmak istemezdim. Çünkü gerçekten çok zor kararlar. Bir tarafta bakıyorsunuz Fed'in üzerine yüklenmiş iki tane görev var diğer merkez bankalarından ayrı olarak. Biri istihdam tarafında tam istihdamı sağlamak, diğeri de fiyat istikrarını sağlamak, yani enflasyonla mücadele etmek. Şimdi Fed Başkanı'nın son yaptığı faiz toplantısında, basın toplantısında söylediği çok net bir cümle var. Biz enflasyonla mücadeleden de tam istihdamı korumaktan da vazgeçmeyeceğiz. Her ikisini birlikte yapacağız diyor. Ama önümüzdeki dönemde bir faiz artışı yaparsa evet enflasyon tarafında bir cephe kazanacak ama istihdam tarafında bu sefer bir negatif görüntü elde edecek. İkisini birlikte yapacağım diyorsa son ana kadar faizleri sabit tutmaya çalışacak. FED elindeki diğer enstrümanları kullanarak faizleri sabit tutup çok hızlı bir şekilde Amerika ile İran arasında bir anlaşma zeminini takip edecek. Benim tahminim bugün açıklanacak olan enflasyon verisi ve geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi de çok büyük sapmalar önümüzdeki dönemde olmazsa, beklentilerin dışında çok büyük sapmalar olmazsa FED bir sonraki toplantıda büyük bir ihtimalle faizleri sabit tutacak. Ama bugünkü enflasyon verisi dahil olmak üzere beklentilerden yukarı yönlü sapmalar o zaman bu analizlerin yeniden yapılmasına neden olacak. Yani bugün beklenen ne? 0,4'lük bir enflasyon bekleniyor. Eğer bu yıllık enflasyonu oynatmayacaksa 3,5 seviyelerinde işte artı eksi binde birlik bir oynama yapacaksa eğer o zaman sabit tutma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor Fed'in önümüzdeki toplantıda da.
1: FED Başkanı Kevin Warsh'un önünde Jackson Hole gibi aslında önemli bir sınav da var. Piyasaların gözü kulağı da
0: Evet.
1: orada olacak. Özellikle karar öncesi Jackson Hole'da Warsh'un mesajları da piyasalar için, yatırımcılar için oldukça önemli, değil mi?
0: Kesinlikle geçen seneki Jackson Hole toplantısını hatırlarsak orada Powell'ın açıklamaları oldukça yön vericiydi piyasalar açısından. Burada tabii durum biraz daha farklı. Bu sefer elimizde bir savaş ortamı var ve bu savaşın bazı sonuçları var ekonomik anlamda. Enflasyon olarak. Bu bir tek Fed tarafı için geçerli değil. Yani global bütün ülkelerde şu anda bir enflasyon sorunu yaşanıyor petrol fiyatlarından dolayı. Ama Jackson Hole toplantısında bir yandan yapılan açıklamaların tabii ne kadar bağlayıcı olduğunu da göreceğiz. Çünkü sözlü yönlendirmeye girmek istemediğini çok net bir şekilde belirtmiş de yeni Fed Başkanı. Sözlü yönlendirmeye girmeden önümüzdeki dönemi geçirmek bence oldukça zor olacak. Çünkü yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından esasında cımbızla kelimelerin ayıklanarak sözlü yönlendirmeye çekileceği bir ortam yaratacak. Jackson Hole bence bu açıdan önemli. Burada Fed'in faiz politikasıyla alakalı işaret alabileceğimizi açıkçası düşünüyorum.
1: Fed'in önünde de aslında çok net bir denge problemi var gibi görünüyor. Öyle değil mi Haluk Bey?
0: Kesinlikle,
1: İş gücü
0: kesinlikle,
1: piyasası
0: kesinlikle.
1: gevşiyor, enerji maliyetleri yeniden yukarı geliyor. Bugünkü TÜFE bu yüzden oldukça önemli. Doların, tahvil faizlerinin ve altının, tabii küresel hisse senetlerinin de yönü açısından.
0: Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. 2008'de yaşanan krizden itibaren bak.

0: baktığımız zaman Amerika istihdam tarafında hep tam istihdama yakın seviyede kalmayı başardı. Yani istihdam tarafında hep pozitif yöndeydi. Enflasyon tarafında hep bir açığı vardı. Ama şu anda yaşadığımız ortamda yavaş yavaş istihdam tarafındaki veriler de kötü gelmeye başlayınca bu otomatik olarak enflasyon konusunun yavaş yavaş büyüme ve istihdam tarafında da olumsuz etkilerini göstermeye başladığını işaret ediyor. Bu da Fed'in tabii ki diğer görevi olan istihdam tarafında bir adım atmasına neden olacak. İşte bundan dolayı zaten enflasyonla mücadelede faiz artışını kullanmaktan şu anda imtina ediyor. Tabii bir tarafta Kasım ayında seçimler var. İşte Trump'ın isteğiyle oraya oturtulan Fed başkanının oturtulan bir Fed başkanı var. Yani karar verme sürecinin çok zor olduğu bir dönem. Ama şu bir gerçek, istihdam tarafındaki verilerin bozulmuş olması şu anda Fed'in faiz artışını açıkçası engelliyor.
1: Dolar endeksi 100'ün altında kalır, işte Amerikan enflasyonu beklentilerin altında gelir. Tabii bu durumda da Fed'in gevşeme beklentileri güçlenebilir. Bu altının yukarı yönlü hareketini destekler, değil mi?
0: Şimdi dolar endeksi evet 100'ün altında şu anda fiyatlanıyor ama diğer taraftan baktığım zaman Amerikan tahvillerinde tekrar yukarı yönlü bir hareketlenme var. Şimdi uluslararası piyasalarda çok ciddi anlamda volüm çeken bir piyasa, tahvil piyasası ve oradaki yukarı yönlü hareketler, yani faiz getirisinin artıyor olması diğer yatırım araçları açısından bir risk. Ama diğer taraftan savaşın artık yavaş yavaş etkisini kaybediyor olması, bu da paraları olan güveni yavaş yavaş sarsmaya başladı. İşte bu ortamda zaten altın yeniden ön plana çıkmaya başladı. Bir taraftan tabii köpüğü de alındı. 5600 onslardan 4000 doların altına doğru gelerek o kar realizasyonları da yaşanmış oldu. Önümüzdeki dönemde altın tarafını daha fazla konuşacağımız ama daha çok yukarı yönlü hareketleri konuşacağımız dönem içerisinde olacağımız artık az çok belli oldu. Yani bunu ne bozabilir? Bunu savaşın yayılması bozabilir. 100 doların üzerine giden petrol fiyatları bunu bozabilir. Yani piyasa öyle bir hale gelir ki artık merkez bankalarının faiz arttırma sürecine girmeleri zorunlu hale gelir. O zaman tekrar altında aşağı yönlü dalgalanmaları görebiliriz. Ama bunun haricindeki süreçte altın şu anda doların hedge'i olarak karşımıza çıkıyor. Bu da fiyatların çok hızlı olmadan eğiminin, artış eğiliminin çok yavaş olduğu ama artış sürecinde olduğu bir altını karşımıza getirecek. Keza gümüş için de bu geçerli. Yani önümüzdeki dönem açıkçası altın için birazcık daha pozitif bir dönem olacak.
1: 5000 dolar kapısını açar mı bu yıl altın ons?
0: Tabii bunu söylemek çok zor ama bu gidişat, yani içinde bulunduğumuz ortamın kendini koruyor olması 4700-4800 ons fiyatlarını karşımıza getirir. Ama 5000 ya da 5000'in üzeri için biraz daha farklı olayları görmemiz lazım. Yani en azından neyi görmemiz lazım? Petrol fiyatlarının biraz daha istikrarlı bir fiyatlama modeline geçmiş olması lazım. İşte savaşın etkisinin, yani sıcak savaşın ateşkese döndüğünü belki görmemiz lazım. Eğer bunları görebilirsek evet 5000 dolarlı seviyeleri görme ihtimalimiz var. Ama şu anki süreç, şu anda içinde bulunduğumuz sürecin devamı bize 4700-4800'leri tepede gösterir bu yıl içerisinde.
1: Küreseli konuşmaya devam ederiz ama ondan önce içeriği de konuşalım. Yarın Merkez Bankası'nın 3. enflasyon, yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Tabii bir tarafta küresel petrol şoku, içeride dezenflasyon patikası ve bu da merkezin tabii dolayısıyla takvimini, faiz indirimi takvimini öteleyen etmenler. Yarın Başkan Karahan'dan daha şahin bir ton bekler misiniz?
0: Açıkçası beklemem ama şu vurguyu tabii ki mutlaka yapacaktır Merkez Bankası Başkanı. Gerektiğinde yani şartlardaki kötüleşme devam ederse Merkez Bankası elindeki silahları kullanmaktan kaçınmayacaktır. Yorumu mutlaka gelecektir başkandan. Şimdi demin FED için söylediğimiz esasında birçok konu bizim Merkez Bankası için de geçerli. Karar alma sürecinin biraz inisiyatif dışındaki nedenlere dayalı olduğu bir süreç içerisindeyiz. Yani Merkez Bankası'nın önünde faizleri belirli bir seviyede aşağıya çekebilmek için yer var mı? Var. Ama şu garantisi yok. Petrol fiyatları daha yukarı gider mi? Savaş bölgesel bir savaş halinden çıkıp özür dilerim iki ülke arasındaki bir çatışmadan bölgesel bir savaş haline geçebilir mi? Bu soruların cevaplarını açıkçası şu anda bilmiyoruz. O yüzden Merkez Bankası bu elinde tuttuğu 2 puanlık 3 puanlık faizi aşağı çekebilme limitini şu anda kullanmak istemeyecektir büyük bir ihtimalle. Bunu daha biraz daha yıl sonuna yakın kullanmak isteyecektir. Biraz daha bu jeopolitik gelişmeleri gözlemledikten sonra kullanmak isteyecektir. O yüzden başkanın bu enflasyon raporundaki konuşmasında da çok şahin bir görüntüden ziyade ben elimdeki silahların gücünü biliyorum. Bunları kullanmaktan kaçınmam. Ama piyasanın şartların, jeopolitik gelişmelerin gözlemlemesini yapıyoruz şeklinde bir açıklamayı daha mantıklı ve olası görüyorum. Çünkü piyasalar gerçekten çok fazla oynak. Yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşılıyor. Piyasalarda atılması gereken adımlar var. Enflasyonla mücadelede yapılması gerekenler var. Global piyasalara verilmesi gereken bir güven var. İşte bütün bunları bir arada düşünürsek Merkez Bankası elinde gerekli gücün olduğunu vurgulayacaktır diye düşünüyorum. Bunları kullanmaktan kaçınmayacağını açıklayacağını düşünüyorum ama faiz tarafında atacağı adımları biraz daha yıl sonuna doğru atacaktır. Bunun belki mesajını aşağıdan verebilir diye düşünüyorum.
1: Eylül'de nasıl bir karar bekliyorsunuz? Pas mı bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan?
0: Açıkçası şu anki gelişmelere bakarsak yani petroldeki hareketlere tahvil fiyatlarındaki hareketlere bakarsak pas geçme ihtimali oldukça yüksek. Ama dediğim gibi yıl sonuna doğru en önünde bir 3 puanlık bir bana göre 3 puanlık bir şey var, yol var. Bunu kullanmak isteyecektir ama bunu son ana kadar dediğim gibi elinde bir koz olarak kullanacaktır. Gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, ateşkes süreci ya da işte savaşın devamı gibi yaşayacağımız olaylara göre büyük bir ihtimalle bu kararları alacak ama ben Eylül'ü pas geçecektir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'a da bakalım mı Haluk Bey? 0.78'lik kayıpla bitirdi. 13.704 seviyesinden gün içinde 13.794'leri de gördü ama 13.800 bölgesini de aşamadı. Bu kapanış nasıl bir mesaj veriyor? Siz görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımcının Borsa İstanbul'daki risk iştahı ne?
0: Şimdi tabii borsada da çok fazla değişken var. Bir tarafta yine halk arzlar var. Diğer tarafta enflasyon süreci var. 6 aylık bilançolar, yarı yıl bilançoları geliyor. Bilançolar tabii ki değerlendiriliyor. Diğer tarafta MSCI endeksinin Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalar ve SPK'nın bu konuyla alakalı yaptığı, yapmaya çalıştığı, yapmaya devam ettiği

0: düzenlemeler var. Kasım ayında orada biliyorsunuz bir değerlendirme yapılacak. MSCI endeksi önemli tabii ki. Yani yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi açısından fonlama açısından bakıldığında önemli bir değerlendirme. Yani bütün bu süreçleri bir arada değerlendirdiğimiz zaman Borsa İstanbul'daki hareketler biraz daha hafif negatif yatay bir görünüm karşımıza çıkartıyor. Ama yarı yıllık bilançolarında baktığımız zaman o blue chip hisse senetlerindeki bilançolar kötü gelmedi açıkçası. Benim değerlendirmem yıl sonuna doğru eğer SPK gerekli adımları atarsa büyük bir ihtimalle Eylül'den itibaren borsa tarafında biraz daha pozitif bir görünüm içerisinde olma ihtimalimiz var. Tabii burada şu parantezi yeniden koyalım. Amerika-İran arasındaki gidişat, bunun petrol fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkileri tabii ki Borsa İstanbul'a da yön verecek. Çünkü bu faiz kararlarını etkileyecek. Şu anda piyasa demin bahsettiğim Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru bir faiz indirme ihtimalini henüz daha tam olarak fiyatlamadı. Eğer önümüzdeki dönem biraz daha yumuşak geçerse bu fiyatlamalar belki karşımıza çıkacak. Şu anki ortam, şu anki haber ortamı devam ederse ve SPK'dan da gerekli adımları görürsek ben önümüzdeki dönemin borsa açısından biraz daha pozitif olma ihtimalini yüksek görüyorum açıkçası.
1: Şimdi tabii küresel dalgalanmaya rağmen Borsa İstanbul'un önündeki en önemli konu da yerli piyasanın kendi hikayesini ne kadar güçlü taşıyabileceği. Bu noktada da bankacılık endeksi öne çıkıyor. Dünkü görünüme baktığımızda bankacılık tarafının da 0,66'lık geri çekilmesini görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü gelecek adına da önemli bir gösterge bankacılık tarafı.
0: Mutlaka. Şimdi bankacılık sektörü hem Borsa İstanbul açısından hem de ekonominin genel gidişatı açısından önemli. Şimdi enflasyon tarafında petrolden kaynaklı bu olumsuzluğu yaşarken bunun faizler olan etkisini de görüyoruz. Şimdi Merkez Bankası bir yandan piyasa dinamikleriyle ekonominin belirli bir hızla büyümesini sağlamaya çalışıyor. Diğer taraftan da enflasyonla mücadele ediyor. Ve burada paranın dönüş hızını ayarlamaya çalışıyor. Yani parayı mümkün olduğu kadar az piyasada dönmesini istiyor ki yaratılacak olan taleple fiyatlarda bir şişkinlik yaratılmasın. Bu işin enflasyon boyutu. Diğer taraftan bu sıkı para politikası devam ederken enflasyonla da faizle birlikte mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi bütün bunların sonucu tabii kredi mevduat ilişkisine dönüyor. Bankalar için en önemli kalemlerden biri mevduat kredi makası. Burada bir tarafta Merkez Bankası'nın politikaları, diğer tarafta yüksek faiz oranları enflasyondan dolayı bankaların karlılıklarını tabii ki etkiliyor. Eğer demin bahsettiğimiz senaryo yani ateşkes tarafında bir yumuşama ve Merkez Bankası'nın yıl sonuna doğru faizlerde aşağı yönlü yapacağı bir 3-3,5 puanlık hareket bankaların büyük bir ihtimalle bu mevduat kredi makasında karlılık anlamında pozitif yönde etkilenmesine neden olacak. O yüzden de yıl sonuna doğru demin bahsettiğimiz o borsanın hafif pozitife dönme ihtimali büyük bir ihtimalle bankacılık sektöründen ilerleyecek diye düşünüyorum. Tabii ki bu işte ateşkes süreci ve enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın tavrına bağlı olarak.
1: Likitte kalmak isteyen yatırımcılar özellikle bu dönemde bu yatırımcılar için sizin gösterdiğiniz yön hangisi? Mevduat mı, para piyasası fonları mı, neresi? Haluk Bey.
0: Tabii şimdi TL'de kalmak şu anda yatırımcılar açısından

0: bir avantaj. İşte borçlanma piyasası fonları, mevduat, işte faize duyarlı kesim için kar payı tarafı katılım bankalarında, bunlar şu an için avantajlı gözüküyor. Para piyasası fonlarından ziyade borçlanma piyasası fonları belki biraz daha tercih edilebilir ya da Eurobond'lar biraz daha tercih edilebilir gibi gözüküyor şu anda. Ama dediğim gibi bu hisse senedi piyasasında da mutlaka yatırım sepeti içerisinde bir %20'lik, %25'lik bir pay ayrılmalı diye düşünüyorum şu anki ortamda. Önümüzdeki dönemde bu ateşkes ve Merkez Bankası'nın politika değişikliklerine göre belki bu pay biraz daha arttırılabilir. Ama şu anda baktığım zaman ağırlık borçlanma piyasası fonları, mevduat veya katılım yatırım olmalı. Dediğim gibi sepetin içerisinde %25'lik bir hisse senedi payı da bence şu an için makul gözüküyor.
1: Peki tabii şunu da sormak istiyorum. Reel getiri arayan küresel sermaye sizin yorumunuza göre şu an nereye park ediyor?
0: Görüntü açıkçası dalgalanmaya bakarsak ara ara tahvillere çok ciddi anlamda girişler oluyor uluslararası piyasalarda ve bu giriş çıkışlar ara ara zaten faizlere yansıyor. İşte son 2-3 güne baktığım zaman Amerikan 10 yıllıklarında tekrar yukarı yönlü bir hareket var. Bu ne anlama geliyor? Petrol fiyatları yükseldiği için tahvil satışı gerçekleşiyor. Büyük bir ihtimalle bu ateşkesle alakalı yeni bir olumlu haber geldiği zaman orada tahvil faizleri tekrar aşağı yönlü bir hareket yapacak. Ama piyasanın genel anlamda tercihi şu anda altın, gümüş ve tahvil tarafında yoğunlaşıyor gibi. Yalnız tabii şunu da es geçmeyelim. Uluslararası piyasalarda bildiğiniz gibi yapay zeka ve teknoloji hisse senetlerinde bir dalgalanma var. Uzun süre yukarı yönlü bir hareket içerisindeydi. Sonra bir dalgalanma yaşadı, bir geri çekilme yaşadı. Ama şu da bir gerçek. Yapay zeka ve teknoloji hisse senetleri hala uluslararası piyasalarda açıkçası fon çeker durumda gözüküyor.
1: Yine keyifli anlatımınızı gerçekten dinlemek doyamadık. Çok teşekkürler kıymetli analizleriniz için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun. Haluk Bey, sağ olun. Seans öncesi devam ediyor. Şimdi canlı yayın konuğum Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Sema Hanım, hoş buldum.
1: Altın ons yukarı yönlü hareket ediyor. 4400 doların üzerine gördü. Brent petrole bakıyorum, o 90 dolar sınırı test ediliyor. Önce fiyatlamalara bakalım. 0.57'lik altın onsla şu anda yükseliş. 4400 doların altında ama görmüştü sadece bir saat önce. Bu fiyatlamalara bakarsanız piyasanın, yatırımcının risk algısı açısından bu piyasalar, bu fiyatlamalar ne söylüyor bize?
2: Fiyatlamalara baktığımız zaman tekrar altına doğru bir dönüşün olduğunu görüyorum. Dönüşün sebeplerinden bir tanesi, ya da daha doğrusu en önemli sebeplerinden bir tanesi, Fed'in faiz artıramayacağı durumunu aslında bana kalırsa 30 Temmuz'da ilan etmesiyle gerçekleşti Sema Hanım. Biliyorsunuz sıklıkla bahsediyorduk, yani emtia ürünlerinin eğer dolar değer kaybederse, dolar endeksi geri çekilirse altın, gümüş ve benzeri enstrümanların yukarı yapabileceğini, değerlemeye devam ettiği sürece enflasyon baskısı nedeniyle acaba FED faiz artırır mı kaygısı oluştuğunda doğal olarak da emtia ürünlerinin fiyatlarında bir baskılanma meydana geliyordu. Bu ta nereye kadar sürdü? Genel beklentilerde Eylül ayında FED'in faizi artırabileceğine yönelik beklentilerin yoğunlaştığını görüyorduk. Fakat 30 Temmuz'a geldiğimizde, 30 Temmuz'u neden önemli, ne oldu ondan bahsedeyim. 30 Temmuz'da bildiğiniz üzere ABD Japonya ile birlikte Japon yenine müdahale etti. 164'lere kadar giden bir Japon yeni vardı. İnanılmaz değer kaybı oluşmaya başlamıştı ve ABD koşa koşa Japonya ile birlikte gidip müdahale ettiler ve daha bir stabil, daha istikrarlı bir Japon yeni oluşturmaya çalışıldı. Bayram değil, seyran değildi. Neden ABD koşa

0: Koşa gitti, Japonya'ya yardım etti bu konuda. Çünkü Japonya'nın elinde 1 trilyon doların üzerinde bir ABD hazine tahvili var. Yenin değer kaybını önlemek adına buradan satışlar yapabilirdi ve abi tahvil fiyatlarını tehlikeli bir şekilde yukarıya itebilirdi. Bununla birlikte ABD'nin yaklaşık 40 trilyon doların üzerinde bir borcu var. Yıllık faiz maliyeti 1 trilyon doların üzerinde, yaklaşık 800-900 milyar dolarlık cari dış ticaret açığı var. Bütün bu kompozisyona baktığımız zaman manşette enflasyon 3,5 olan oldu. Kevin Warsh acaba faiz artırır mı? Beklentileri olmaz, o iş olmaz. Faizi artıramayacağının bir ilanıydı. Doğal olarak dolar endeksinin değer kaybıyla birlikte altın, gümüş gibi enstrümanların da sertçe yukarıya gittiğini gördük. 30 Temmuz'da 4.100 doların altındaydı ons. Bugün geldiğimiz seviye 4.400 dolar bandında. Daha notlarıma bakıyorum. 4.516, 4.586'ya değin bir hareketin olma olasılığı oldukça güçlü duruyor. Özellikle de son gelecek olan enflasyon verisiyle birlikte bu birazcık daha tehdit ediyor olabilir. Beklentinin bir tık altında gelebilirse ABD'de enflasyon verisi birazcık daha emtia tarafında gümüşün, altının eli daha rahatlayabilir. Biraz daha yukarıya doğru hareket sergilenebilir diye değerlendiriyoruz Sema Hanım.
1: Dolar endeksi de 100 seviyesinin altında ama hemen kıyısında yukarı yönlü de hareketi. Tahvil tarafı da 10 yıllıklar yüksek bir seviyede. Bu da tabii altının yönü için önemli. Hepsine baktığınızda, tablolara yönüne baktığınızda altın ons önümüzde 5.000 dolar kapısını açar mı?
0: Kısa vadede değil ama orta uzun vadede birazcık daha bu alana doğru atak yapması beklenebilir. Yani 20. yüzyıl dünyası ve 21. yüzyıl dünyası arasında çok ciddi farklılıklar var. Yani ABD'nin 1950'lerden sonra kendi kurmuş olduğu finansal sistemin 21. yüzyılda artık değiştiğini, ülkelere karşı o ekonomik ve finansal yaptırımlarının geçtiğini görüyoruz. Yani her ülke artık kendi çıkarları doğrultusunda kendi finansal sistemlerini oluşturmaya başladı ve burada altının rezerv olarak da artmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani geçtiğimiz haftalarda Çin almaya devam ediyor ve ısrarla yükseltiyor altın stoğunu. Benzer ülkelerde son dönemlerde enerji fiyatlarının yukarıya gitmesiyle birlikte kur istikrarını sağlayabilmek adına her ne kadar altın satıp para birimlerini korumaya çalışsa da önümüzdeki süreçte bu hikayenin tekrar tersine dönme ve tekrar altına doğru bir eğilimin olabilme olasılığı çok daha güçlü duruyor. Sadece buradaki sorun enerji fiyatlarının bu derece yukarıda kalmaya devam edip etmeyeceği. Şayet 90 dolarların üzerinde kalmaya devam ederse bu biraz gecikmeli olur ama ne kadar hızlı enerji fiyatlarının geri geldiğini görürsek altının da 5.000 onsun üzerine gitme hızı o derece paralel olacaktır. Önümüzdeki süreç içerisinde altının 5.000 onsun üzerine doğru taşıma olasılığı giderek artıyor diyebiliriz.
1: Peki TÜFE verisini alacağız. Amerika'dan bugün çok önemli bir veri. Geçen hafta da tarım dışı istihdam geldi. Beklentiniz ne yönde? Önce onu sorayım. Ve ihtimal senaryolarınızda neler var Fed'in karar patikası açısından?
0: Öncelikle veriye dayalı bir karar almayacağından eminim. Onu söyleyebilirim. Yani 3,4 manşeti enflasyon geldi. 2,4 çekirdek enflasyon geldi. Ne yapacak Fed, Borsa acaba enflasyonu mu önceleyerek faiz artırım yönünde bir karar alır? Bu ihtimal bende sıfır. Çünkü ya finansal sistemini önceleyecek az önce anlattığımız nedenler itibariyle ya da enflasyonu önceleyecek. Enflasyonu öncelemeyeceğini zaten birçok açıklamasında bahsetti. Birçok veri sepetine bakıyoruz derken oradaki enflasyonu etki eden veri sepetlerinden bahsetmediğini düşünüyorum. Çok geniş çapta bakıldığını, birçok unsurun Fed'in faiz artırıp artırmamaya neden olduğunu görüyoruz. Zaten enerji fiyatlarının son dönemlerde bir dengelenmesi, 85-90 dolarlarda dengeleniyor olmuş olması, ABD enflasyonuna da bu önceki dönemlerde yapmış olduğu kadar baskı yapıp yapmadığını göreceğiz. Birazcık tüketim yönüyle eğilimin yavaşladığını izleyebiliyoruz. Özellikle de istihdam verisinde biz bunları çok gördük. Yani özellikle Cuma günü gelen tarım dışı sistem verisinin negatif oluşu bize şunu gösterdi. Yapay zeka ile birlikte ekonomik canlılığın hala devam ettiğini fakat istihdam tarafında da problemli bir alan oluştuğunu görüyoruz. Her ne kadar beklenti civarında hatta beklentinin bir tık üzerinde bile bir enflasyon verisiyle karşılaşmış olsak da Kevin Warsh'un direkt istihdamı ön planlayacağını, istihdamdan dem vurarak faiz artırmak gibi bir düşüncesinden daha uzakta olduğunu değerlendiriyorum. Bana kalırsa da eğer enflasyonun birazcık daha aşağı doğru geldiğini, ekonomide bir soğuma, bir yavaşlama işaretlerini aldığında da fırsatı ilk bulduğu yerde de faiz indirim beklentisinin oluşmasına sebep olacak açıklamalar yapacağını da bekliyorum. Bu da piyasalar açısından da bir yukarı yönlü bir senaryo oluşturabilme olasılığı giderek güçlenecektir. Şu an için gelen verilerle değil de uzun vadeli stratejileriyle hareket ettiğini düşünüyorum ABD'nin. Önümüzdeki süreç içerisinde FED'den herhangi bir yukarı yönlü bir faiz adımının olma olasılığı kanaatimce sıfır.
1: Peki içeri dönelim. Yarın da yılın 3. enflasyon raporu gelecek. Başkan Karahan'dan nasıl bir ton bekliyorsunuz? Yarın yukarı revize bekliyor musunuz enflasyona yönelik?
0: Hayır, beklemiyorum. Yukarıya dönlü bir karar alabileceklerini düşünmüyorum. Beklentimizin ötesinde bir enerji fiyatı var maalesef. Ve bizim enflasyonumuzu çok fazla derecede burası besliyor. Çünkü tamamen dışa bağımlı ithal eden bir ülke konumundayız. Enerji fiyatlarının bu seviyelere geliyor olması her ne kadar işte mobil sistemini uyguluyor olmuş olsak da yukarıya doğru bu gidişat bizim enflasyonla olan mücadelemizi ciddi derecede geciktirdi ve sekteye uğrattı. Doğal olarak da bununla birlikte biz faiz indirim döngüsünü geciktirmiş olduk. Karahan'da bundan sonraki süreçte yine verilere, enerji fiyatlarına bakarak devam edebileceğiyle ilgili açıklamalarının olduğunu göreceğiz. Fakat şu yüksek faiz durumu uzadıkça maalesef maliyet enflasyonu açısından da enflasyonu tekrar beslemeye devam ediyor. Yani biz çok uzun süredir yüksek faiz ve yüksek enflasyonla devam ediyoruz. O dezenflasyon sürecini tam istediğimiz noktaya getiremedik. Jeopolitik riskler, küresel riskler nedeniyle enerji fiyatları yukarıya kaldıkça biz bunu çok başaramıyoruz. Her ne kadar talep yönünde ataletin kırıldığını görüyor olmuş olsak da son gelen verilerde enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam edişi enflasyonumuzun geri gelmesini engelliyor. Söylediğim gibi burada faizi de biz ne kadar yukarıda tutmaya başlarsak maliyet girdi enflasyonu bakımından da beslemeye devam ediyor. Yani ters bir duruma düşmeye başladık ve her ne kadar faiz süreci uzadığı süre içerisinde bu sefer enflasyonu da beslemeye devam ediyor. Bu da bizim için oldukça negatif bir durum oluşturmaya başlıyor. Birazcık daha toplumsal olarak da enflasyonla mücadeleye katkı sağlamalıyız. Birazcık daha fiyat istikrarı bakımından her gördüğümüz fiyatı almamamız gerektiğini de artık kavrıyor olmamız lazım. Fiyatların artışına sebep olabilecek her hamleyi birazcık daha fütursuzca yapan bir durum oluşmaya başladı. Bütün bunlarda da destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun da inanması gerekiyor ki enflasyonla olan mücadele sağlıklı adımlarla ilerleyebilsin. Şu an ciddi sıkıntılar var bu alanda. Bu da bizim faizimizin yukarıda kalmasına neden oluyor. Sıkı duruşa devam edebilme olasılığı birazcık daha güçlü duruyor şu an için.
1: Borsa İstanbul dün ekside kapattı. 13.704 bölgesinde. 13.800 bölgesi algoritmik modeller açısından nasıl bir eşik Serkan Bey?
0: Bunun üzerine atması gerekiyor. Yani tekrar al sinyallerini üretebilmesi için 13.800'ün üzerine hatta 14.200'ün üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Eğer 14.200'ün üzerinde kalıcılık sağlanamazsa şu andaki hareketlerin tamamı tepki niteliğinde gelen al satlara dönmeye başlıyor. 14.200'ün üzerine atmadığımız sürece endeksin 13.600-14.200 arasında bir dalgalanmaya neden olabileceğini görüyoruz. Özellikle de her ne kadar çok bahsettiğimiz o MSI'ın uyarılarını biz uyguluyor olmuş olsak da MSI'ın ağırlığı çok fazla olmamış olsa da bizim borsamızda fakat algı bakımından yabancı yatırımcı girişi bakımından önde bir bariyer oluşturmaya başlıyor. Kasım'a kadar izleneceği söylendi. Kanaatim o ki Kasım'a kadar da böyle MSI ağırlığının onun gölgesinde ilerlediğimizi görüyoruz. Çok fazla yerli taleple belli adımlarla ilerlemeye başlıyoruz. Yerli talebin sınırlı kaldığı noktalarda da endeksin yükselişini

0: güdük kaldığını görüyoruz. Ne bankacılık sektöründe, ne hava yolu, ne savunma sanayi, ne de dönemsel olarak petrokimya şirketleriyle birlikte çok sert hareketler sergilemiyoruz. Çünkü yabancı yatırımcı katkısının şu an çok olmadığını görüyoruz. Evet, yabancının Türkiye'ye evet. ilgisi var mı? Evet var. Ama faiz ve sabit getiri tarafına doğru evriliyor. Şayet biz dezenflasyon süreciyle faiz indirim alanına başlayabilirsek, o zaman 13.800-14.200'ün de üzerinde bir fiyatlamanın oluşması yabancı yatırımcının katkısıyla beraber sağlanabilir.
1: Yorumlar çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar Serkan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasıyla ve çok güçlü canlı yayın konuklarımla karşınızda olacağım efendim. Birazdan görüşürüz.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
5: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

9, ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar, makroekonomik verilerle jeopolitik fay hattının tam kesişim noktasında. Sıcak çatışma riski bugün paranın rotasını tamamen değiştirebilir ve Hürmüz Boğazı kapalı. Amerika deniz ablukasını ihlal eden İran gemisini vurdu. Jeopolitik risk anında enerji koridorunu tetikledi. Brent petrolde yön yukarı, 89,5 dolarda. Arz şoku endişesi, maliyet enflasyonunu, yani küresel sistemik riski besliyor. Kaçış tek bir adrese, güvenli liman. Ons altın 4400 doların üzerini gördü ve bu neyin habercisi soracağız. Hisse senetlerinde sert bir defans var. Asya, Avrupa ve Amerikan vadeli piyasaları satıcılı bir görünüm sergilemişti. Yatırımcı nakitte veya emtiada beklemeyi tercih ediyor ve ihtimaller de kritik. Bugün Amerikan enflasyon verisi geliyor. Petroldeki bu sıçrama Fed'in elini zorlaştırabilir. Enflasyon yüksek gelirse Fed önümüzdeki dönemde faiz indirim alanını tamamen kaybedebilir ve piyasalar şu an

0: Bu ihtimali fiyatlıyor. Zincirin son halkası içeride. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Küresel petrol şoku, içerideki dezenflasyon patikasına ve merkezin faiz indirim takvimine doğrudan öteleyebilir. Yarın Başkan Karahan'dan nasıl bir ton duyacağız? Hürmüz'deki yangın petrole, petrol enflasyona, enflasyonsa faiz kararlarına nasıl yansıyacak? Hepsini konuşacağız. Çok da güçlü bir canlı yayın kadrom var bugün de. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarıyla startı verelim. Bakalım neler var. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Eylül ayı sonunda görev yerine uğurlamayı, yılın son çeyreğinde ise devreye almayı planladığımız Osman Gazi ile Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimimizi iki katına çıkaracağız. Böylece 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılayacağız. Hedefimiz de 2028'de ikinci yüzer üretim platformumuzu devreye alarak günlük üretimimizi 45 milyon metreküp'e çıkarmak ve 17 milyon hanenin de doğalgazını Karadeniz'den karşılamak dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar. Devam edelim. Amerikan Başkanı İran'a güvenmiyorum. İran'a güvenecek en son kişi de benim. Bana sürekli yalan söylediler dedi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen Amerikan donanması tarafından kontrol edildiğini de söyledi Trump. Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil. Tam kontrol bizde. Orası bizim değerlendirmesi yaptı. Devam edelim. Bir başka önemli gündem başlığı gelsin. Çünkü İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi hazırlanan yeni yasa tasarısıyla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını açıkladı. Ve petrol fiyatları diyelim, Amerika-İran arasında anlaşma umutlarının zayıflaması ve Hürmüz'le Babel Mendeb'de artan saldırılarla yükselişe geçti. Brent petrol 90 dolara yaklaştı. Amerikan Enerji Bilgi İdaresi de arzın uzun süre normale dönmeyebileceği uyarısında bulundu. Ve Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıklayacağı Temmuz ayı tüketici fiyat endeksi verisi öncesinde de küresel piyasalar tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. Altın fiyatları yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirecek Amerikan enflasyon verisine odaklanmasıyla yükseldi. Spot altın 4400 doların üzerini gördü. Değerli metal 10 haftanın zirvesine yaklaşarak son dönemdeki en güçlü görünümünü de sergiledi. Ve Rusya, Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırılarının İç piyasada ciddi yakıt sıkıntısına yol açması üzerine ilk kez Hindistan'dan benzin ithal etmeye başladı. İlk sevkiyat 5 Ağustos'ta Rusya'ya ulaştı ve yeni kargolarında yolda olabileceği belirtildi. Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in desteklediği Hint rafineri şirketi Nayara Enerji'de benzin tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor. Bir başka önemli gündem maddesi de buydu. Gündemden sonra şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşalım. Piyasaların barometresiyle başlayalım. Brent petrolde yeniden 90 dolar sınırının test edildiğini görüyoruz. Yön yukarı 0.84'lük kazancı var. Tabii Brent bu sabah 89.70 dolar bölgesinde, yani piyasa yeniden 90 dolar eşiğini test ediyor diyebiliriz. Burada ana hikaye artık sadece arz talep dengesi değil, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki deniz taşımacılığı riski petrol fiyatlamasının merkezinde. Amerika-İran hattında anlaşma ihtimali konuşuluyor ama aynı anda gemilere yönelik saldırılar ve Hürmüz çevresindeki belirsizlik de devam ediyor ve Brent de son bir ayda yaklaşık %7,7, yıllık bazda ise yaklaşık %36,7 oranında yükselmiş durumda. Burada kritik eşik 90 dolar. Piyasanın gözü de tabii bugün Amerikan TÜFE verisinde olacak. Devam edelim. Bir başka önemli grafiğe bakalım. Altın ons grafiğine. 4387 dolardan fiyatlanan bir ons altın takip ediyoruz. Buradaki hikaye güçlü ve son bir ayda yükseliş %10'un üzerine, yıllık yükseliş ise %31 seviyesine ulaşmış durumda altın onsla. Burada çok önemli bir paradoks var. Hem petrol yükseliyor hem altın yükseliyor ve bugün altının arkasında sadece faiz beklentisi yok. Jeopolitik risk, Merkez Bankası talebi ve güvenli liman talebi de aynı anda çalışıyor. Devam edelim. Dolar endeksine bakacağız. Altının seyri açısından oldukça önemli bir fiyatlama. 99,7 seviyesinde dolar endeksi bir miktar yukarı yönlü hareketi var. Peki devam edelim küresel piyasalarla. Bakalım küresel piyasalardaki son görünüm bize ne söyleyecek? Asya ile başlayacağız. Bugün genele referans olması açısından Asya'daki görünüm önemli. Çin Şangay yükseldi. 0.27'lik kazancı var. 3944 puandan geçti. Güney Kore'de %4'e yaklaşan yukarı yönlü hareket var. 6595 puan seviyesinde. Hindistan geri çekildi. 0.67'lik kaybı var Hindistan'ın. Hong Kong'da da %1'in üzerinde düşüş takip ediyoruz. Amerika'ya bakalım. S&P 500 7734 puanda, Nasdaq 0.25 yukarıda, Dow Jones bir miktar yukarı yönlü hareket ederek 53802 puan bandında. Avrupa biraz karışıktı dünkü kapanışta. Londra ve Paris geri çekildi. Londra'daki geri çekilme 0.17, Paris'te de 0.13'lük bir düşüş takip ettik. Madrid yükseldi. 0.20'lik yükselişi var Madrid'in. Bakalım Frankfurt'a 0.26 oranında kazançla 26.391 puandan kapattığı günü. Ve Borsa İstanbul 13.704 puan seviyesinde bitirdi. Dün işlem gününü 0.78'lik geri çekilme yaşadı. Bankacılık tarafında da 0.66'lık bir düşüş takip ettik. Yeni gün yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporu gelecek. Yatırımcılar nasıl konumlanmalı? Strateji nasıl belirlenmeli? Bakacağız. Bankacılıkta da dediğimiz gibi 0.66'lık bir düşüş vardı. Hepsini konuşacağız. Çok güçlü canlı yayın kadrom olacak dedim. Birazdan stüdyomda kıymetli bir konuğumu ağırlayacağım. Son fiyatlamalara bakacağız efendim. Ama önce Çin'e gideceğiz tabii ki. Çin'de Mehmet Zeyrek bizi bekliyor. Asya piyasalarındaki son görünümü paylaşmak üzere. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sema Ertekin.
0: Teşekkürler. Asya piyasalarında görünüm nasıl bugün? Fiyatlamalar bize ne söylüyor? Yatırımcı nasıl konumlanıyor? Evet, bağlantıda bir hata var. Birazdan paranın rotası devam ediyor efendim.

0: Paranın rotası devam ediyor efendim. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. Son fiyatlamalara, küresel borsalara, içeriye bakacağız. Tabii Amerika TÜFE beklentisi ne yönde, hepsine birlikte bakacağız. Ve stüdyomda konuğum Doktor Kutay Gözgör bizimle birlikte, Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: 90 doları, doların hemen kıyısında bir Brent petrol takip ediyoruz. Altın onsa da yön yukarı, 4400 doların üzerinde gördü. Bu fiyatlamalara bakarak küresel risk iştahı açısından da Fed'in faiz politikası açısından da ve TÜFE gelecek bugün. Değerlendirmeniz nasıl bu sabah?
1: Aslında altın fiyatlarına veya diğer ürünlere bakıldığında en önemli gelişme Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamdan başlayabiliriz. Çünkü bazı beklentileri değiştirdiğini söyleyebilirim. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde şu soruyu soruyorduk. Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altın fiyatları neden düşüyor son zamanlarda veya o yükselişe jeopolitik riskleri niye ayak uyduramadığı sorusunu soruyorduk. Ve aslında en önemli cevabı Fed'in uygulayacağı para politikasından kaynaklıydı. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi küresel anlamda bir arz şokuna neden oldu ve hemen hemen her ülkenin, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, enflasyonunu yükseltti. Biliyoruz ki Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı ve Amerikan tahvil faiz oranlarında da yine enflasyon beklentinin yükselmesinden kaynaklı yukarı yönlü hareketler olduğunu gördük. Örneğin 30 yıllıklar zirvelerde, 10 yıllıklar zirvelere ulaştığını gördük. Ve tabii bununla beraber de şu soruyu sormaya başladı piyasalar. Yükselen enflasyonla birlikte acaba Fed faiz arttırır mı? Evet. Fed'in faiz arttırmasını konuştuğumuz yerde açıkçası ons altın veya gümüş gibi ürünlerin çok hızlı yükselmesini beklemeyiz. Çünkü bir baskı yaratıyor. Özellikle Amerikan dolarının da yükselmesine sebebiyet veriyor. Paranın tekrardan ana vatana geri dönmesine sebebiyet veriyor ve dolar bazı ürünlerin düşmesine neden oluyor. Ama tabii ki Fed'in şöyle bir özelliği var. İkili politika dediğimiz bir politika izliyorlar. Yani hem enflasyon hedeflemesi yapıyorlar. %2'lik enflasyon hedefine ulaşmaya çalışıyorlar. Hem de enflasyonu arttırmayacak şekilde bir istihdam oranı belirlemeye çalışıyorlar. Açıkçası bu kolay bir politika değil ve enflasyonun yükselmesine rağmen Cuma günkü açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarına bakıldığında 23 bin azalış gösterdi ve son 2 aylık veri de aşağı yönü revize edildi. Ortalama istihdam yaratması ise 20 binlere kadar gerilemiş durumda. Bu bize neyi gösteriyor? İstihdam piyasasında bir soğuma olduğunu gösteriyor ve ikili politikadan dolayı enflasyon yükselse bile eğer istihdam tarafındaki soğuma kalıcı olacaksa bu Fed'in çok da faiz arttıramayacağı anlamını taşıyor. Yani açıkçası işi kolay değil. Çünkü sözlü yönlendirmeyi de biliyoruz ki Warsh yeni başkan ortadan kaldırdı. Çünkü önemli bir politikaydı. Ve şu an itibariyle sözlü yönlendirme aracı da kullanılmıyor. Açıklanacak her veri şu an itibariyle çok kritik. O yüzden bugünkü enflasyon rakamlarına da biraz odaklanmış durumdayız. Çünkü Cuma günkü veri her ne kadar Fed'in faiz arttırmayacağına yönelik fiyatlamalara sebebiyet verse de bugün beklentinin üzerine gelecek bir enflasyon rakamı tekrardan fiyatlamaları tersine çevirir. Ve bunu biz altın fiyatlarında gördük. Altın fiyatının yükselmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü Fed faiz arttırmayacaksa Amerikan tahvil faiz oranlarının düşmesini bekleriz. Doların değer kaybetmesini bekleriz. Ve dolar bazı ürünlere değer kazanır. Altın onsunda da şu an bunu görüyoruz. 4400'e doğru bir hareket oldu. Evet. Özellikle o bölge önemli. Hatta yatay bir bandımız vardı. O yukarı yönüne kırıldı. Yükselişin devam etme potansiyeli mevcut. Şu an itibariyle ons altın fiyatına göre üstüne bakıldığında. Ama bugünkü enflasyon akımı belirleyici olacak ama en önemlisi Fed'in para politikası ons altın üzerinde yine en önemli söz sahibi olacağını düşünen taraftayım.
0: Peki Amerikan tahvilleri de şu anda ekranda, aynı zamanda hem Amerikan tahvilleri hem dolar endeksinin bandı, altının yönüyle ilgili de bize önemli ipuçları veriyor. Ne dersiniz? Evet. 5000 dolar kapısını açar mı?
1: Kapının açılması için Amerikan tahvil faiz oranında bir düşüş, bir yumuşama görmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli aslında belirleyecek olan Fed'in atacağı adımlar. Şu an neden zirvelere çıktı Amerikan 10 yıllıkları veya 30 yıllıkları da bakıldığında? Çünkü acaba Fed sıkılaşır mı beklentisi mevcut. Bu beklenti olduğu sürece

0: tahvil faiz oranlarındaki düşüş açıkçası limitli oluyor ve çok fazla bir düşüşe sebebiyet vermiyor. O yüzden zaten Fed'in de söz yönlendirme aracını kaldırmasından dolayı hep bir şu an piyasa tetikte. Yani oynaklığı da arttıran bir görüntüye sahip. O yüzden istihdam rakamlarındaki yavaşlama veya istihdam piyasasındaki yavaşlamanın emin olduğu düşünülürse ve enflasyonun da kontrol altına aldığına yönelik biz veriler görürsek Fed bırakın faiz arttırmayı belki faiz indirimine bile gitme potansiyeline sahip olacak. O yüzden veri odaklı tamamen gitmek zorundayız. Eğer böyle bir beklenti oluşursa, yani Fed'in belki de bir faiz indirimi yönelecek beklentisi oluşursa, tahvil faiz oranlarında bir düşüş, o zaman ons altında 5000 dolarlara doğru bir hareket göreceğiz. Yani şu an biraz senaryolu gitmek zorundayız. Çünkü oynaklık ve Fed'in ne yapacağı açıkçası çok yüksek değil ve çok belirsizlik içerisinde.
1: Piyasalara baktığınızda risk iştahını yatırımcı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne durumda şu anda? Bir bekleme döneminde mi?
0: Açıkçası yurt dışı piyasalardaki Amerikan borsalarına bakarsak pek bekleme döneminde değil de orada rekorlar kırmaya devam ediyor. Evet. Ciddi anlamda yükselişler sürüyor ama orası ayrı bir hikaye. Belki de başka zaman konuşacağımız bir yapay zeka aslında gerçeği var. Ve onun etkisinin hala daha devam ettiğini söyleyebilirim. Onu bir kenara koyarsak risk iştahı son 2-3 aylık süre içerisinde çok yüksek değil. Yani getir anlamında bakıldığında ön plana çıkan hangi ürün varsa örneğin Bitcoin'de tutan ons altın, gümüş, içeride borsa İstanbul vesaire hepsinin getirisi belirli bir ürünleri veya en azından enflasyon beklentisini yenecek kadar artış gösteremedi. Amerikan borsalarını bir kenara koyduğumda ama onun dışındaki ürünler de zayıf görüntü sergiledi. Sebebi de

0: karşıyız.
1: Peki yarın da önemli, içeriye de bakalım sohbette. Üçüncü enflasyon raporu gelecek yarın içeride. Evet. Beklentiniz ne yönde? Merkez Bankası'ndan yukarı yönlü bir revize bekler misiniz? Fatih Karahan'dan, Başkan Karahan'dan nasıl bir ton gelir dersiniz?
2: Herhangi bir revize beklemiyorum. Ara hedefler dedi. Ton olaraksa aslında temkinli duruşunu, korumasını bekleyen taraftayım. Çünkü enflasyon görünümüne göre adımlar atılmaya devam edecek. Zaten hem toplantı metinlerine bakıldığında hem de toplantı özetine bakıldığında ısrarla bu vurgulanıyor. Enflasyon görünümüne göre para politikası şekillenecek. Aslında verilen mesajın net olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı şeyleri detaylarda öğrenmeye çalışacağız. En önemlisi repo ihale süreci. Şimdi şunu biliyoruz ki Temmuz ayı enflasyon beklentinin altında kaldı. Ağustos ayı enflasyonunu tahmin için henüz daha erken, ay başında sayılırız ama yine bazı veriler geliyor. Örneğin eğitim kaleminin bu ay içerisinde etkili olmasını bekliyoruz ve yine şu an itibariyle yaklaşık 1,5 aylık bazda bir 1,5-1,60 civarı bir Ağustos ayı enflasyonu tahmin ediyoruz ama tabii ki daha çok erken verilerle ilgili bir şey söylemek için. En önemlisi enflasyon görünümüne göre atılacak ilk adımın repo ihalesinin açılması yönünde olacağını düşünüyorum. Ardından da faiz indirimlerini konuşacağız. Noktaya geleceğiz. Enflasyon raporundaki sunumdan sonra soru cevap kısmında biraz bunu merak edeceğiz. Yani bir sonraki adımın repo tabii ki net bir mesaj vermeyecektir ama en azından mesaj almaya çalışacağız. İkincisi ise
1: sinyal arayacağız.
2: Evet, bir sinyal arayacağız. Çünkü enflasyon raporuna genelde bu sinyallerin verildiğini söyleyebilirim ve ona göre fiyatlamalar olacaktır. İçeride Borsa İstanbul'dan tutalım bir sürü TL varlıktan etkileyeceğini söyleyebilirim. İkincisi ise çekirdek enflasyondaki görünüm. Aslında biz evet petrol fiyatlarını daha çok manşet enflasyonu yükselttiğini görüyoruz ama özellikle enerji fiyatlarının yükselmesinin çekirdek enflasyon yani gıda ve enerji hariç enflasyona bir etkisi oluyor. Oradaki beklentileri de açıkçası ben şahsi olarak merak ediyorum. Yani geçişkenlik nasıl, ne kadar sürede geçiyor gibi sorularına cevaplarını arayacağız ama özetlemem gerekirse repo ihale tarafı önemli. Bir sonraki adımın repo ihalesi açılarak en azından toplantı tarihine kadar, Eylül ortasında yapılacak tarihe kadar fonlama maliyetinin düşürülmesini bekleyen taraftayım. Tabii ki bunun zamanlaması önemli. Ardındansa ılımlı da olsa bir faiz indirimi için alanı var Merkez Bankası'nın. Onu kullanıp kullanmadığına bakacağız.
1: Şimdi Borsa İstanbul'a da bakalım. Eksi tarafta tamamladı. Dün günü notlarıma bakıyorum. Gün içi seviyelerine 13.794'ü görmüş. Gün içinde test etmiş. Ama o 13.800 bölgesini aşamıyor. 13.800 bandı nasıl bir eşik Borsa İstanbul'un yönü açısından?
2: Kısa vadeli bir direnç olarak karşımıza çıktı. Hatta onun üzerine 14.000 seviyelerinde bunu dahil edebiliriz. Yani bu aralık şu an itibariyle kısa vadeli bir direnç ve haber bekliyor aslında. Yani ciddi bir momentum yok ve özellikle bankacılık endeksine odaklanmakta fayda var. Çünkü az önce bahsettiğimiz senaryo olursa yani Merkez Bankası fonlama maliyetini düşüreceğine ilişkin özellikle repo ihalesi açacağı ile ilgili bir sinyal, bir mesaj verirse buradan etkilenecek, pozitif anlamda etkileyecek ilk endeks bankacılık evet. endeksi. Ve bankacılık endeksi de aslında BIST 100 içerisinde ağırlığı en yüksek olan endeks. Yani onun yönü aslında biraz Borsa İstanbul tarafında belirleyici olabiliyor. Kısa vadede bakacağımız en önemli gelişme o olacak. Eğer repo ihalesinin açıldığını görürsek hem başta bankacılık hem de ona paralel olan GEO gibi sektörlerde yükselişle beraber endekse bir ivme yaratabilir ama şunu da düşünen taraftayım. 14.000'den üzerine çıktık ve o bölgede bir süre dinlendikten sonra bir düzeltme süreci gerçekleştirdi endeks ve kısa vadeli düzeltmesini yaptığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte muhtemelen 14.000 seviyesinin üzerine atmak isteyen bir endekse karşılaşabiliriz ama bunun içine bir haber, bir gelişme olması gerekecek. En önemli gelişme perşembe günkü enflasyon raporu yarın açıklanacak olan aynı zamanda da artık önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş enflasyona yönelik yani enflasyon oranı 3 Eylül'de açıklanacak ama oraya yönelik beklentiler de fiyatlanmaya başlayacaktır.
1: Peki yatırımcı açısından baktığınızda yüksek faiz ortamında tabii likitte kalmak isteyen yatırımcı için mevduat mı yoksa fonlar mı? Para piyasası fonları, borçlanma fonları gibi.
2: Evet açıkçası
1: yön neresi?
2: Tek bir üründen ziyade ben çeşitlendirmenin daha makul olabileceğini düşünen taraftayım. Çünkü modern finans teorisinde de en önemli şu an konuştuğumuz en önemli kavram çeşitlendirme. Yani mevcut konjonktüre göre, mevcut duruma göre bir portföy çeşitlendirmesi yapmanın en önemli olacağını söyleyebilirim. Özellikle bu çeşitlendirme yaparken neye dikkat edeceğiz? Nispeten zayıflamış veya ucuz kalmış ürünlerin ağırlığı portföy tarafı ekleyebilir. Mesela bunlar nedir? Ons altın fiyatları. Ons altın fiyatları aslında şimdilik en dip seviyeleri görüp yükseliş

0: İşe geçmek isteyen biri. Burada bir çeşitlendirme tabi gram bazlı olacaktır muhtemelen. Eklenebilir. Borsa İstanbul'da keza öyle. O yüzden en önemli vurgunun çeşitlendirme olduğunu söyleyebilirim.
1: Siz ne oranlarda yaparsınız portföyü? Tabii volatil dönemde.
0: Birincisi yine kriterlerden biri enflasyonu yenmek. Yani reel getiri elde etmek. Enflasyonu yenebilmek için de şu an en önemli ürünlerden biri aslında hala da para piyasası fonları veya mevduat, mevduat eşiğini, katılım ürünleri vesaire, bunların hepsinin içerisine dahil edebiliriz. O yüzden hala daha bunun ağırlığı belli bir oranda yüksek olabilir. Örneğin %40 civarı, bunu hala da %40 olarak bunu değerlendirebiliriz. Ardından da 25-30'a yakın bir Borsa İstanbul tarafı. Onun dışında da kişinin risk iştahına göre ons altın olur, Bitcoin olur. Yani tamamen risk iştahı veya beklentilere göre bir şekillendirme yapılabilir ama hala daha açıkçası en azından enflasyon yenebilecek ürünün şimdi para piyasası ve benzeri ürünler olduğunu söyleyebilirim.
1: İyi ki geldiniz. Kıymetli analizleriniz çok önemli. Çok teşekkürler. Sağ olun yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önemli bir haberimiz var. Onunla devam edelim paranın rotasına. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü İthal ediyor ve Sasa bu tabloyu değiştirecek dev bir yatırıma da hazırlanıyor. Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerini kapsayan yatırımın büyüklüğü de 25 milyar doları bulacak. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye bölgenin üretim merkezi olabilir dedi. Buyurun habere bakalım.
2: Sasa, Türkiye'nin petrokimyada dışa bağımlılığını azaltacak dev yatırıma hazırlanıyor. Şirket, Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerini kapsayan yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Projenin master planı 4 yıldır hazır. Üretilecek ürünler ve kullanılacak teknolojiler belirlendi, arazi hazırlandı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımın başlaması için finansman ve ortaklık modelleri üzerinde çalışıldığını söyledi. Sasa'nın öncelikli hedeflerinden biri de bilançosunu yeni yatırıma hazırlamak. Şirket, kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine çekmeyi, 2027'de ise borçluluğu daha da azaltmayı hedefliyor. Yatırımın arkasında Türkiye'nin petrokimyadaki ithalat faturası var. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ediyor. Erdemoğlu'na göre küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği yeni dönemde Türkiye, Çin'e alternatif üretim merkezlerinden biri olabilir. Bu stratejinin merkezinde ise Ceyhan Yumurtalık Hattı var. Enerji kaynaklarına yakınlık, liman imkanları ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişim bölgenin en büyük avantajları. Hedef, rafineri, petrokimya, kimya sanayisi ve ihracat altyapısını aynı bölgede buluşturmak. Yumurtalık'ta 33 milyon metrekarelik kimya ihtisas bölgesi bulunuyor. Sasa bunun 10 milyon metrekaresi için talepte bulundu. Erdemoğlu, bölgenin gerçek bir üretim üssüne dönüşmesi halinde gelecekte ihtiyaç duyulan üretim hacminin 70-80 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Sasa'nın uzun vadeli hedefi Yumurtalık'ta ham maddeden üretime, lojistikten ihracata kadar entegre bir sanayi ekosistemi kurmak. Erdemoğlu, Türkiye bölgenin üretim merkezi olabilir. Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hattında güçlü bir petrokimya ve üretim merkezine dönüşmesine katkıda bulunmak istiyoruz dedi.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak.

0: için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Fıs diye de açıverin. Meysugolla. Bizim olanı keşfet gari.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiftlikçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
2: Meysu çolanı açtın. Fıs. Meysu çola.
4: Bizim olanı keşfet daha.
5: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
5: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: haftası devam ediyor. Birazdan canlı yayın konuğum olacak ama BIST 30'a bakalım. 0.15'lik bir düşüşle başlamıştı güne ve böyle merhaba dedi. Oldukça güçlü aslında sakin bir kayıpla açıldı. Çok da panik yok diyebiliriz. 15.676 puandan açıldı. Bu da Borsa İstanbul'un açılışına referans olması açısından önemli bir veri. Şimdi canlı yayın konuğumu davet edeyim. Paranın rotasına stratejist Gürkan Aydoğan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım. İyi yayınlar dilerim. Hoş buldum.
0: Teşekkürler. Fiyatlamalara baktığınızda 90 doların hemen sınırında bir Brent petrol, yukarı yönlü bir ons altın 4400 doların da üzerini görmüştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatlamaları? Ne anlam ifade ediyor yatırımcı için ve bugün

0: gelecek olan önemli, kritik tüfe, Amerikan tüfe verisi için?
1: Bugün büyük gün. Bütün piyasaların gözü bugünkü enflasyon rakamlarında olacak. Tabii şu an itibariyle ons altın tarafında hareket ılımlı pozitif ilerliyor gün içerisinde. Tabii teknik olarak sınırlı bölgelere yaklaşmış durumdayız yukarıda. Dirençlere yaklaşmış durumdayız. Tabii aşağıda da destek bölgemiz 4150-4200 bölgesi. Bakalım bugünkü veriyle birlikte belki tekrardan eğer kötü bir enflasyon gelirse 3.6 gibi ons altın tarafında bir miktar geri çekilme görebiliriz. Tabi bu geri çekilmede orta uzun vadeli esasında alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilecek bölgeler olacaktır diye düşünüyoruz. Kısa vadeli olarak enflasyon rakamlarıyla ve yarınki üretici fiyat endeksi rakamlarıyla piyasa belirlenecek. Piyasanın gidişatı belirlenecek. Şu an itibariyle 4390'larda fiyatlanıyor. Yani 4400 direnç bölgesine yakın bir fiyatlama var. Enflasyon verisiyle birlikte volatilite artacaktır. Teknik olarak 4500 yukarıda önemli bir direnç. Bu bölgenin kolay geçilmeyeceğini düşünüyoruz. Aşağıda da 4150 ile 4200 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin de kolay kolay aşağı yönü kırılmayacağını düşünüyoruz. Sığ bir bölgedeyiz. Yani yukarıda 4500, aşağıda 4200 bölgesi kritik bir bölge olacaktır. Enflasyon beklentilerden iyi gelirse, yani 3.4 gibi bir enflasyon açıklanırsa veya 3.3 veya 3.4'ün altında bir enflasyon rakamları görürsek, bu noktada evet petrol fiyatlarına rağmen Amerika'da enflasyon düşüyor. Keza savaş da büyümeyecek beklentisiyle birlikte ons altın 4500 direncini kırma ihtimali oluşabilir. O sebeple bugünkü enflasyon rakamları volatiliteyi ciddi anlamda artıracaktır. Ve tabii dolar endeksi tarafı da şu an itibariyle 100'ün altında fiyatlanıyor. 100'e yakın bir fiyatlama var. 99-90'larda. Tabii bunu dolar endeksi de tabii enflasyon rakamlarını bekliyor. Enflasyon rakamlarıyla şekillenecek bir piyasa olacaktır. Enflasyon eğer beklentilerden kötü gelirse 3.6 gibi, dolar endeksi tekrar %100 atağını gerçekleştirebilir, 100'ün üzerine oturmaya çalışabilir. Tabi bu noktada Amerikan tahvil piyasası da oldukça kritik bölgelerde. Hatta 10 yıllıklarda yani 4.65'in üzeri bir miktar kıymetli madenler için negatif bölge. Fakat 4.65'in altında bir fiyatlama görürsek Amerikan 10 yıllıklarda kıymetli madenleri pozitif olarak yarar diye düşünüyoruz. O sebeple 4.68'lerde fiyatlanan 10 yıllıklar halihazırda tehlikeli bölgeyi arz ediyor. Fakat bir strateji geliştirmek gerekirse bu savaş uzun vadeli olacak mı olmayacak sorusunu düşünüyorsak, tabii bu noktada kıymetli madenler bu fiyatlar bile ucuz kalabilir orta uzun vadeli olarak. O sebeple birinci denklemimiz FED ne yapacak, ikinci denklemimiz savaş ne kadar uzun süre devam edecek, bu sorularla birlikte piyasalar yön arayışına devam edecektir. Ama kısmi olarak bir barış havası esmesi mümkündür. Özellikle 3. çeyrek ve 4. çeyrekte. Bunun da belli başlı sebepleri vardır. Ve tabii bu noktada barış havası da totalde doları zayıflatırken riskli varlıklarla birlikte kıymetli madenlere girişi simgeleyebilir. O sebeple orta uzun vadeli olarak kıymetli madenler ve riskli varlıklarda düşüşler alış fırsatı niteliğinde değerlendirilebilir diye özetleyebiliriz Sevan.
0: 90 doların hemen kıyısındaki bir Brent petrol fiyatlaması bize yeni bir fiyatlama bandına geçtiğimizi mi gösteriyor? Ne dersiniz?
1: Tabii yani geçtiğimiz haftalardan kalan bir gap vardı. Bu da yaklaşık 94 dolarlardan oluşan, hatta tam tarih vermek gerekirse 31 Temmuz'da 94 dolardan kapatıp tekrardan 3 Ağustos'ta 86 dolardan açılan bir Brent petrol var. Bu gap'i kapatmak isteyecektir. Belki de gün içerisinde tekrar 94 dolar atağını görebiliriz. Fakat kritik bölge 95 doların üzeri esasında savaşın bölgesel sıçrama ihtimalinin artması demek olacaktır. Fakat savaşın bölgesel sıçramama ihtimalinin artması, yani savaşın anlaşma ihtimalinin arttığı bölge ise 85 dolar. Yani 85 doların altında bir Brent petrol görürsek savaşta anlaşma ihtimali artmıştır. Risk on fiyatlamasına piyasalar geçmiyor. İştir diyebilecek bir seviye olacaktır diye düşünüyoruz. O sebeple yukarıda 95 dolar kritik, savaşın bölgesel sıçrama ihtimalinin arttığı bölge. Aşağıda da 85 dolar kritik bölge olacaktır. 85'in altında

0: riskli fiyatlaması olacaktır. Riskli fiyatlaması olacaktır diye düşünebiliriz. O sebeple bu noktada önümüzdeki süreçte 85 doların altında bir Brent petrol fiyatlaması gördüğümüz takdirde piyasalar esasında Fed'in faiz artırım ihtimallerini rafa kaldırabilir. Keza şu an itibariyle de özellikle Aralık ayının tahminlerine bakacak olursak %44 ihtimalle Fed tarafından 0.25 bas puan faiz artışı fiyatlanıyor. Fakat bu noktada savaşın bitme ihtimali arttığı takdirde bu %44 ihtimal sıfırlara inebilir. Yani ne demek istiyoruz? Belki de Fed'in faiz indiriminden de bahsedebiliriz. Özellikle savaşta bir anlaşma görürsek. Ama anlaşma görmediğimiz takdirde git gelip bol bir piyasa göreceğiz. O sebeple zigzag dediğimiz piyasalar göreceğiz. O sebeple savaş birinci tehlike. Tabii savaşın doğurduğu sonuçlarla dolaylı olarak etkilenen Fed'in para politikası da şekillenecektir. Bu da piyasalar üzerinde baskı yaratabilir. Yani savaşın bölgesel sıçrama ihtimali Fed'in faiz artırım ihtimalini güçlendirirken doları kuvvetlendirir. Savaşın anlaşma ihtimali arttığı takdirde riskli varlıklarla birlikte kıymetli madenlerde yukarı yönlü hareketler görebiliriz. O sebeple bence belirsizliği bol bir piyasadayız. O sebeple teknik konuşmak daha faydalı gibi geliyor. Yani yukarıda 95 doları kırmadığı takdirde büyük bir panik yok piyasada diyebiliriz. Brent petrol için konuşuyorum. Fakat 95 doların altında özellikle 85 dolara kadar geri çekilen hatta 85 doların altında bir günlük kapanış yapan Brent petrolde de kıymetli madenler ve riskli varlıklarda kısa vadeli yatırımlar yapılabilir şeklinde bir strateji geliştirilebilir diye özetleyebilirim.
1: Tabii geçen hafta aldığımız tarım dışı istihdam verisi elde. Bugün gelecek Amerikan enflasyonu da beklentiler ölçüsünde gelirse tabii. Fed'in masasına nasıl bir ihtimal koyacak?
0: Tabii 23 bin işçi kaybı ciddi bir kayıp. Ondan önceki tarım dışı istihdam rakamlarında da 60 bine kadar yakın bir düşüş vardı. Tarım dışı istihdam rakamları şunu gösteriyor. İstihdamda bir miktar problem olma ihtimali artıyor. Yani Fed para politikasını istihdamdan kaynaklı nasıl değiştirir? Yani Fed aslında para politikasını nasıl değiştirir sorusuyla ilerleyelim isterseniz. 3 ana maddemiz var burada. Bunlardan bir tanesi istihdam, bir tanesi büyüme, bir tanesi de enflasyon. Fed üyeleri aslında bunlara odaklı bir para politikası karar belirliyorlar. Bunlardan bir tanesi istihdamda. İstihdamda 23 binlik bir iş gücü kaybı var. Kısa vadede böyle bir etki orta uzun vadede istihdam kaybına sebep olabilir. O sebeple istihdamdan kaynaklı Fed'in faiz artırım ihtimalleri bir miktar rafa kalkabilir. Ama diğer konularda da enflasyon var. Enflasyon tarafında da enflasyon düşmeye devam ederse eğer Fed'in faiz artırım ihtimali yine rafa kalkabilir. Bir de büyümemiz var. Yani geçtiğimiz haftalarda açıklanan gayri safi yurt içi hasıla rakamları 2.2'den 1.5'e düşmüş durumda. Yani büyümede bir problem olma ihtimali var fakat çok uzun vadede olabilir bu. Yani şu an kısa vadeli olarak hizmet PMI rakamlarına baktığımızda bir problem görünmüyor Amerikan piyasasında. Ama önümüzdeki sürece ilişkin bir miktar sinyal niteliğinde olabilir. O sebeple büyümede bir problem yaşanırsa Fed yine faiz indirimini fiyatlayabilir. Yani esasında Fed'in para politikasını değiştirmesindeki 3 ana maddeden 2 tanesi faiz artırımı desteklemiyor. Bunlardan bir tanesi istihdam, bir tanesi de büyüme şu an için. Bugün de açıklanacak veri enflasyon rakamları beklentiler dahilinde veya beklentilerin altında gelirse Fed'in para politikası kararını 3 ana maddenin 3'ü de faiz artırımı desteklemeyecektir diye piyasalar bir fiyatlamaya geçecektir. O fiyatlama da şu olur muhtemelen. Dolar zayıflar, kıymetli madenlere para girişi görürüz ve tabii riskli varlıklara da para girişi görebiliriz. Amerikan borsalarında da yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye özetleyebiliriz. Fakat bu noktada enflasyon rakamları 3.6 civarı gelirse bu noktada da faiz artırım ihtimali bir miktar daha kuvvetli kalabilir. Fakat önümüzdeki süreçte savaş tarafında anlaşmaya ilişkin bir hamle görürsek de tekrar faiz artırımı rafa kalkar gibi bir strateji geliştirilebilir Sema.
1: Ons altın tarafına ve Brent petrole baktığımızda ikiz bir rally takip ediyoruz. Bu durum portföy dağılımını, yatırım stratejisini nasıl değiştirir Gürkan Bey?
0: Tabii şöyle, aslında jeopolitik tansiyonun artmasıyla

0: Birlikte ilerleyen bir Brent petrol yükselişini görmedik son dönemde. Son dönemdeki Brent petrol yükselişi petrol rezervlerinin düşük kalmasıyla ilerleyen bir petrol fiyatıydı. Ve tabii Fed'in para politikasında özellikle faiz indirim ihtimallerinin faiz artırım ihtimallerinin bir miktar zayıflaması ile ilerleyen bir politikaydı. Aslında orada dolar güçsüzleşti. Fakat bu noktada birlikte hareket etmesinin sebebi doların güçsüzlüğünden kaynaklı ilerleyen bir piyasa vardı. Fakat bu noktada bir savaş ihtimalinin azalmasını görürsek tekrar petrol fiyatları aşağı giderken ons fiyatları yukarı yönlü hareket edebilir. O sebeple oradaki kritik hamle savaşın bitip bitmeyeceği olacaktır. Yani bundan sonraki süreçte Brent petrol ile ons altının tamamen birlikte hareket etmesini tabii ki beklemiyoruz. Savaş anlaşma ihtimalleriyle birlikte bir miktar ayrışan bir piyasa görebiliriz diye düşünüyoruz diye özetleyebiliyorum.
1: Peki yarın yılın üçüncü enflasyon raporunu karşılayacağız. Merkez Bankası'ndan yukarı yönlü bir revize bekliyor musunuz? Başkan Karahan'ın tonu sizce nasıl olur yarın?
0: Bence bir miktar savaşa ve petrol fiyatlarına odaklı bir konuşma olacaktır. Tabii savaş tarafında anlaşma ihtimali tek globali etkilemiyor, lokali de etkiliyor. Gelişmekte olan ülkelerde daha çok enerji açığı olduğundan kaynaklı petrol fiyatları yükseldiği takdirde enflasyon olarak tekrar geri dönüyor. O sebeple Başkan Karahan'ın muhtemeldir ki savaş odaklı, savaşta anlaşmaya gidilmesiyle birlikte belki de bir faiz indirim politikasına ilişkin bir kaç sözlü yönlendirme de yapılabilir. Fakat bu noktada savaş tarafına odaklanacağını düşünüyorum. Savaş tarafından kaynaklı enflasyonun yüksek kaldığı ile alakalı cümleler görebiliriz. Fakat benim şahsi düşüncem savaşta anlaşma geldiği takdirde Merkez Bankası tarafından da faiz indirim ihtimalleri kuvvetlenecektir. Bu noktada da Borsa İstanbul'da da pozitif olarak yarama ihtimali oldukça yüksek orta uzun vadeli olarak. Yani şu an itibariyle Borsa İstanbul tarafına bakacak olursak 287 dolarlardayız Borsa İstanbul tarafında. Özellikle 314 dolar Borsa İstanbul'un tamamen trendin yukarı yönlü kırılma ihtimalinin arttığı dönemler, bölgeler olacaktır. 314 dolar, 315 doların yukarı yönlü kırılımıyla birlikte Borsa İstanbul'da yön yukarı diyebiliriz. Fakat 314 doların altında kaldığı sürece bir miktar temkinli olmakta fayda olacaktır diye özetleyebilirim.
1: Ekran başındaki yatırımcı için bu volatil ortamda önemli verileri beklediğimiz bir tabloda siz nasıl bir yön önerirsiniz?
0: Bence savaşı odaklı bir piyasa olacaktır. Global, gerek global gerekse lokal piyasalarda. O sebeple savaş tarafında anlaşmaya gidilme ihtimali bence yılın 3. çeyreği ve 4. çeyreğinde oldukça yüksek. Bununla birlikte orta uzun vadeli bir strateji geliştirmek çok daha makul olacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Eğer savaş bitecekse faiz artırım ihtimalleri bir miktar daha rafa kalkabilir. Rafa kalktığı gibi de özellikle kıymetli madenler, Borsa İstanbul ve hatta riskli varlıklarda, Amerikan borsaları da dahil olmak üzere riskli varlıklarda topyekun bir yükseliş hareketi görebiliriz. Yılın 3. çeyreği ve 4. çeyreğin herhangi bir döneminde olacaktır bu. O sebeple önümüzdeki dönemde bir portföy çeşitlendirmesi yapılacaksa dolara karşı bir portföy çeşitlendirmesi daha da bir stratejik hamle olabilir. Tabii savaşın biteceğine inanıyorsak veya anlaşmanın gelme ihtimali olduğunu düşünüyorsak bu şekilde bir strateji geliştirilebilir. Fakat savaşın daha büyüyeceğini düşünüyorsak, yani petrol fiyatlarının daha da artacağını veya hatta 120 dolarlarında kırılacağını düşünüyorsak bu noktada bence bir miktar temkinli duruş sergilemekte fayda var. Fiyatların dip yaptığı yerlerden orta uzun vadeli alış fırsatları da yatırımcılara sunulabilir. O sebeple odak savaş. Çünkü savaş petrol fiyatından kaynaklı Fed'in hikayesini değiştirebilir. Fed'in hikayesi değişirse gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının hikayesi de bir miktar değişebilir. O sebeple savaş odaklı bir yıla başladık. Bu yıl itibariyle savaş tarafında anlaşma sinyalleri bir miktar daha yeni yeni gelmeye başladı. Anlaşmanın geleceğine inanan yatırımcı Borsa İstanbul, kıymetli madenler, Amerikan borsaları ve riskli varlıklarda yatırım orta uzun vadeli olarak yapabilir diye öneri vermek verebilirsin.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli.

0: analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın Rotası devam ediyor efendim. Şimdi konuğum Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte borsanın açılmasına dakikalar kala hem dünü hem de bugünkü beklentileri değerlendireceğiz. Günaydın, yayına hoş geldiniz. Cem Bey günaydın. Yayına
2: günaydın,
0: hoş geldiniz.
2: Günaydın,
0: evet, sesiniz bana gelmedi. Hemen... Dünkü, şu an duyuyorum ben sizi. Hemen dünkü kapanışla başlayalım. Eksi tarafta bitirdi dün günü Borsa İstanbul. Nasıl değerlendirdiniz? Görünüm bize ne söyledi? İşlem hacmi açısından, yatırım iştahı açısından dün Borsa İstanbul'da nasıl bir tablo vardı?
2: Evet, baktığımızda tabii risk iştahı günden güne değişiyor ama şu sıralar yine törpülenmiş gibi görünüyor çok net bir şekilde. Bunun en büyük nedeni cuma günü gelen tarım dışı istihdam datasından sonra piyasaların rahatlayamamış olması. Biraz ABD 10 yıllıklarının yükselmesi. Bunun yanında tabii ki Hürmüz'den gelen karışık açıklamalar, ABD'den, İran'dan, Umman'dan gelen açıklamalar. Petrol fiyatlarını yine 90 dolara doğru çok yaklaştırdı. Şu anda da 89,5 dolar seviyesinde. Tabii böyle bir ortamda da yakından takip ettiğimiz bankacılık endeksi en fazla satış tarafında kaldı ve çok kritik 15.250 seviyesinin altına sarsa da bu seviyeye çok yakın bir kapanış yap. Şimdi bugün buraya bakacağız. Eğer 15.250 seviyesi satış baskısı bankalar tarafında devam edecek. Tabii bugün önemli ABD tarafında çünkü enflasyon datasını alacağız. Biliyorsunuz orada aylıkta 0.1 artış, yıllıkta 3.4 ve çekirdekte de 0.2 artış bekleniyor. Bu tüm piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bilhassa altın fiyatlarında, ABD 10 yıllıklarında çok ciddi anlamda bir dalgalanmaya neden olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Kevin Warsh elini açık tutmuyor ve çok net cümleler kullanmadığı için gelecek olan datalarla piyasalar, acaba FED bu enflasyonist baskıya bağlı Eylül'de mi faiz arttıracak yoksa bunu aralığa mı öteleyecek? Bunu belirleyecek önemli bir data saat 3.30'da gelecek. Bunu yakından takip edeceğiz. Tabii diğer taraftan yarın da bizim enflasyon sunumumuz var. Mevcut ortamda petrol fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bakalım Karahan nasıl bir perspektif çizecek önümüzdeki döneme ait. Bunu da yakından takip edeceğiz. Ancak baktığımızda 3 datayı çok yakından izliyoruz. Bir, petrol fiyatları ki şu anda petrol fiyatlarında 85 doların üzerindeyiz. Yani 90 dolara çok yakınız. 89,5 dolar. 85 doların üzerinde kaldığımız sürece piyasaları rahatsız etmeye devam edecektir ve teknik disipline bağlı regresyon üst band 92 seviyelerinde bir miktar dinlenebilir ama bu seviyeler bile piyasalarda rahatsızlık verici seviyeler. Diğer taraftan tabii ABD 10 yıllıkları bizim için çok önemli. Burada da 4.60 seviyesi altına bir türlü gelemedik ki son gelen tarım dışı istihdam datasına rağmen 4.60'ın altına gelemedik. Aslında burada Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar, daha doğrusu yapmadığı açıklamalar piyasalarda bir şekilde tahvil faizlerini yukarı doğru itiyor. Bu da 4.60'ın üzerinde kalmasına neden oluyor. 10 yıllıklarda risk iştahı açısından oldukça önemli ve tabii ki diğer takip ettiğimiz gösterge dolar endeksi. Dolar endeksi de 99.40 seviyesinin üzerinde ve 100.5 direnci. Bu arada gelişmeleri takip edecek. Ancak dolar endeksinde bugün gelecek ABD TÜFE rakamından sonra dalgalanma ihtimali oldukça yüksek. Tabii baktığımızda hem tahvil faizleri yüksek hem de altın fiyatları yüksek. Bu aslında çok ters bir korelasyon ama altın fiyatları da 4000 dolarda dip yaptıktan sonra bilhassa önümüzdeki döneme ait sis bulutunun artması Kevin Warsh'un sınırlı açıklamalarına bağlı altın fiyatlarının tekrar merkez bankalarının bir miktar talep göstermesiyle yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Bugün yine enflasyon rakamından sonra altın fiyatları dalgalanacaktır. Burada da 4300 doların üzerinde kaldığımız sürece ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürürken gram altın bilhassa yurt içinde yatırımcılar tarafından hem dolar TL'ye karşı bir koruma hem de güvenli liman olma özelliğini koruyor. Burada da 6600 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar taşınacak. Tabii gündemde yine yapay zeka ve teknoloji var. Buna bağlı olarak da yurt dışında yine yukarı yönlü hareketler var. Bilhassa KOSPI tarafında. Orada biliyorsunuz iki tane hisse senedi tamamen çok agresif hareket ediyor aşağı yukarı yönlü. Orada Hynix ve Samsung'un yine yukarı yönlü sert hareketlerini görüyoruz. Tabi buna bağlı olarak yapay zeka ve teknoloji çipler önümüzdeki dönemde de gündemde olmaya devam ettiği sürece bakır ve gümüş de yine gündemde olacak. Gümüş de 63,5 doların üzerinde kaldığımız sürece ve bakır da 6,5 doların üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü hareketler burada takip edilebilir çok net bir şekilde. Bizim tarafta da yine sanayi tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Endekste 13.500 seviyesinin hep altını çizmiştik. 13.500'ün üzerinde kalmamız çok önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece 13.800 seviyesini geçmeye çalışacağız ki burası 21 günlük ağırlıklı ortalamamız çok önemli. Bu seviyenin üzerine geçerse piyasa rahatlar. Ancak şu anda henüz risk iştahı o kadar açık değil ki bankalar piyasayı şu anda baskılıyor. 13.500'ün altını çizmek istiyorum. O seviyenin üzerinde kalmamız lazım. Bankacılık endeksinde de 15.250 seviyesinin altında kalırsak bugün ki 15.189 kapatmıştı. Aşağı yönlü hareketin devamını görebiliriz. O yüzden bankalar tarafında pozisyonlarımızı 15.250'nin altında minimuma çekeceğiz. Sanayi tarafı güçlük almaya devam ediyor. Biraz da savunma sanayi, enerji altyapısı, altyapı bunlar oldukça önemli ve piyasayı ayakta tutmaya çalışıyor. Tabii ki petrol fiyatlarının yukarı gitmesine bağlı petrol ve petrokimya ürünleri de şu anda oldukça yukarı yönlü fiyatlanmaya çalışıyor. Bu da piyasayı tutuyor diyebiliriz. Burada da 18.650 seviyesinin altını çizeceğim. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece sanayi endeksinde de yukarıda 19.200 seviyelerini takip edeceğiz. Ancak orada da ara desteğimiz 18.850 olacak. Ancak bugün tamamen sizinle konuştuğumuz gibi ABD'den gelecek enflasyon rakamına kilitlenmiş durumdayız. Tabii yarın da önemli. Yarın da Sayın Karahan'ın açıklamaları piyasada oldukça önemli olacak. Bu gelişmeler ışığında şu anda piyasa kritik 13.500 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Açılışa baktığımızda 0.34 vadeli tarafta bir eksi görüyorum. Dengeli eksi bir açılış, yatayda eksi bir açılış büyük bir ihtimalle saat 3.30'a kadar hacimde düşük kalacaktır. Bilhassa ABD enflasyonuna kadar şu anda baktığımızda bankalarda ben 15.250 seviyesinin aşağı yönlü kırılma ihtimalini yüksek görüyorum. Kapanış o seviyenin altındaydı zaten. O yüzden bir miktar riskleri minimumda tutmak, yine TL'de bir miktar TL pozisyonlarını arttırmak doğru olacak. Bilhassa bankalar tarafında.
0: Şirket geri alımları endeksi ayakta tutan önemli dinamiklerden biri. Son dönemde o hisselere sahip çıkma iştahını nasıl görüyorsunuz Cem Bey?
2: Ya tabii şimdi baktığımızda aslında fiyatlar gerçekten çok ucuzladı. Yani bazı şirketler benim şirketimin değeri bu kadar ucuz olamaz diye geri alıma çıkıyor. Bunlar çok güzel aslında. Normal şartlarda piyasa normal işlese bunlar gerçekten senetler üzerinde çok pozitif etki yaratabilir ama şu anda bizim dışımızda global o kadar belirsizlik var ki bu belirsizlik ışığında bu geri alımlarda ikinci planda, üçüncü planda kalıyor. Bunlar tabii ki şirketlerin kendi hisselerine olan güvenlerini çok net bir şekilde gösterdiği için oldukça önemli.
0: Evet, birazdan tabii ilk fiyatlamalara da bakacağız ama şunu da sormak istiyorum. Bugün öne çıkmasını beklediğiniz sektörler, hisseler hangileri Cem Bey?
2: Ben bugün oldukça yatay bekliyorum Sema Hanım aslında. Sadece gözüm bankacılık endeksinde şu anda açıldı 15.160 seviyesi.
0: Evet, o zaman.
2: Bu da 15.250'nin altında kaldığımızı gösteriyor.
0: Bir virgül koyalım sözünüze. Canlı fiyatlamaları, ilk fiyatlamaları almak için Borsa İstanbul'da canlı gidelim efendim.
3: İki, bir, gong.

0: Evet, Borsa İstanbul ilk fiyatlamalar yatay başladı. Güne 13.704 puandan açıldı Borsa İstanbul. Buyurun, nasıl yorumlarız bu açılışı? Ve baktığınızda ekranınıza şimdi, en dikkat çeken detaylar neler?
1: Bence şu anda bankacılık endeksinin 15.250'nin altında kalması en önemli detay. Bu seviyenin altında o taraftaki satış baskısı devam edebilir. Sanayi endeksi yine güçlü kalmaya devam ediyor. 18.898 seviyesinden açıldı ki orada 18.850 ara desteğimiz var. Burada

0: Sanayinin yine ben güçlü kalmaya çalışacağını, yine söylediğim gibi enerji altyapısı, petrol kimya ve savunma sanayi ile birlikte güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Endeks 13.704 seviyesinden açıldı. Yatay bir açılış. Burada da 13.500'e kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ben dediğim gibi saat 3.30'a kadar ABD enflasyon verisine kadar piyasanın düşük hacimli yatayda kalmasının yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum şu anda.
1: Peki gün içi yatırımcı hangi riske dikkat etmeli bugün Cem Bey?
0: Bir kere her şeyden önce şu son günlerde günlük hareketlerden, yani kısa vadeli hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Şu anda en belirgin olan şey TL'de kalmak, bilhassa borsa para piyasasında kalmak, gelişmeleri buradan izlemek. Ben onlara güvenli liman diyorum şu anda. Bir miktar vermiş olduğumuz 6.600 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece gram altın pozisyonlar taşınabilir. Şu anda hisse tarafında çok aceleci olmamak gerekiyor. Belirsizlikler çok fazla. Bilhassa tabii ki Sayın Karahan'ın açıklamaları çok önemli bizim için. Çünkü Merkez Bankamız gerçekten süreci bu sisli belirsiz ortamda günlük iştahın anlık değiştiği, petrol fiyatlarının bu dalgalandığı bir ortamda çok iyi yönetiyorlar. O yüzden yarınki enflasyon sunumu bizim için çok önemli. Çünkü piyasalar Merkez Bankamıza çok güveniyor. Onların vereceği kararların önümüzdeki döneme ait vereceği sinyallere bağlı pozisyon alıyorlar. Biz o yüzden yarınki Merkez Bankası sunumuna oldukça altını çiziyoruz yatırımcılarımıza. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla petrol fiyatları yine yüksek ve petrol fiyatları yüksek kaldığı sürece de önümüzdeki döneme ait enflasyonist baskı bizim dışımızda devam ediyor. Aslında baktığımızda yine akaryakıtla ilgili bu ÖTV vergilerinde düşürme, vergilerde bir düşürme ile ilgili kararlar, bunlar yine sanayi tarafını kullanıcıları pozitif anlamda etkileyecek gelişmeler, ama mali tarafta da tabii bunun da bir yükümlülüğü var. Aslında Merkez Bankamız mücadele ederken sözlü olarak piyasaları sıkı tutmaya, talebi belirli bir seviyede tutmaya çalışırken, şu anda baktığımızda maliyet enflasyonu hala ciddi anlamda bizim dışımızdaki gelişmelere bağlı baskı oluşturuyor. İşte burada da mali politikalar devreye giriyor. Zor bir dönem sadece bizim için değil, tüm dünya için bu belirsizlik ortamında. Ben bu şu sıralar bir miktar daha likit kalmak, ama orta ve uzun vadede burada gerçekten çok iskontolu, temel analize bağlı iskontolu senetlerin yavaş yavaş biriktir yöntemiyle toplanması taraftarıyım. Ama şu anda belirsizliğe bağlı bir miktar likit kalmak daha doğru görünüyor.
1: Peki likitte kalmak isteyen yatırımcı için önündeki en önemli avantaj, yatırım avantajı hangisi dersiniz? Mevduat tarafı mı, fonlar mı, para piyasası
0: Evet, şu
1: fonları mı,
0: anda
1: hangisi?
0: borsa para piyasası. Evet, borsa para piyasası fonları çok daha mantıklı geliyor bana. Çünkü orada ben hep şunu söylüyorum. Borsa para piyasasında siz uyurken paranız değer kazanıyor ve ertesi gün paranız tekrar kullanıma hazır bir şekilde. Yani vadeli tarafa, mevduata koyduğunuz zaman 1 ay, 3 ay, 1 sene onu tabii ki kullanamıyorsunuz, ama borsa para piyasasında bu belirsizlik ortamında paranızı da ertesi gün rahat kullanabildiğiniz için şu anda güvenli liman olarak en mantıklısı orası duruyor. Çok fazla riske girmemek lazım. Bazen para
1: Evet, bağlantıda.
0: hareketlerden uzak durmak lazım. Bir de tabii son zamanlarda medyada çok ciddi anlamda bilgi kirlilikleri var.
1: Evet, şu anda endeksler ekranda. Onlara da bakalım hızlıca. 15.160 puanda bankacılık tarafı, sanayide 18.898 seviyesini görüyoruz. Ve biz turizm tarafında da yukarı yönlü hareket var. Gayrimenkulde kayıp görünüyor. Evet, tekrar bağlantı geldi. Buyurun lütfen. Bağlantıda bir hata oldu. Devam edin kaldığınız yerden Cem Bey.
0: Evet, ben şu sıralar kısa vadeli pozisyonların biraz daha orta ve uzun vadeye dönük alınmasını düşünüyorum. Yani kısa vadeli hareketlerden uzak durmak lazım. Bilhassa günlük dalga boyları çok yüksek. Buna bağlı bir miktar riskli enstrümanlardan uzak durmak biraz daha sabit getirir. Burada da borsa para piyasasını her zaman öneriyorum. Borsa para piyasası ertesi gün tekrar paranız bir şekilde sizin emrinize amade. Siz uyurken faizini almış oluyorsunuz. Ve tabii ki baktığımızda bilhassa sosyal medyadaki bilgi kirlilikleri, bunlar çok fazla, buralara itibar etmemek gerekiyor. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Ve şu da çok

0: çok önemli. Petrol fiyatlarındaki dalga boyları çok yüksek. Bilhassa petrol rezervleri, doğalgaz rezervleri oldukça dip seviyelerde ve kış yaklaştıkça Hürmüz tarafından gelecek en ufak bir haber petrol fiyatlarını aşağı ve yukarı doğru çok sert dalgalandırabiliyor. İşte böyle bir belirsizlik ortamında hareket etmek oldukça riskli. O yüzden kısa vadeli değil, biraz daha orta ve uzun vadeli düşünmenin doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız, analizleriniz, öngörüleriniz çok kıymetli Cem Bey. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Çok kısa bir aranın ardından ekonomi notları olacak A Para yayınında. Bugün de borsada ilk 11'i sahaya çıkaracak konuk. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Ünelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Neyse çolanı açtın. Neyse çolanı.
2: Bizim olanı kesmedi daha.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
1: Mesut olanı açacağım. Mesut olan. Bizim olanı keşfedeceğim ha.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: notlarıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. İçeriye ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Borsadaki son gelen bilançolar ne anlatıyor? Şirket fiyatlamaları ne yönde ilerliyor? Detaylarını inceleyeceğiz. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Kulendi Menkul Kıymetler analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte olacak. İbrahim Bey, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi hemen başlayalım. Yarın enflasyon raporu sunumu var. Küresel tarafta risk iştahı bir artıyor bir azalıyor. Çünkü gelen söylemler oldukça çelişkili. Hürmüz Boğazı riski hala gündemimizde. Petrol fiyatları işte 78 dolardan 88 dolarlara kadar yükseldi. Dolayısıyla bu ortamda yarın enflasyon raporsun oldukça önemli. İşte yıl sonu tahmini %26 idi beklenti. Yine petrol varsayımı da ortalama 89,4 dolardı. Ne beklersiniz? Yarın majör bir değişiklik görür müyüz sizce?
1: Aslında yarın çok daha tabii piyasaların odağında olacak diyebiliriz. Majör bir değişiklik beklememek gerekiyor biraz da, ama söylemlerde nasıl bir değişim var, bunlar çok önemli olacak. Çünkü hali hazırda biz ilk toplantıda yılın 60 dolar ortalamayla tamamlanacağı bir petrol fiyatlarıyla karşılaşmıştık. Ancak ikinci toplantıda savaş şokunun burada enflasyon beklentilerini ortalama olarak işte 8 puanlık yukarı çektiğini takip ettik. Bütün bunlarla beraber aslında piyasanın yeniden bir denge noktasına geldiğini görüyoruz. Tabii ikinci toplantı ile üçüncü toplantı arasında neler değişti diye baktığımızda tabii ki enflasyon

0: ön cephesinde bazı kalemlerde fiyat değişimlerini, fiyat değişim artış hızlarında farklılaşmaları gördük. Bunu da Merkez Bankası'nın özellikle para politikası notlarında inceledik. Burada Merkez Bankası'nın aslında piyasaya evet %26 hedef var. Yani yıl sonu için özellikle bir tahmin var. Bir tahmin aralığının kaldırıldığını ancak biraz daha ucunun açık bırakıldığını da görüyoruz. Piyasa katılımcıları anketi yıl sonuna dair %29'luk bir enflasyon beklediğini aslında görüyoruz. Tabii bütün bunlarla beraber şu an Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetlerine baktığımızda tabii politika faizi 37 ancak gecelikten piyasa fonlandığı için %40 mertebesinde burada piyasanın fonlandığını görüyoruz. Buraya yönelik aslında bir normalleşme sinyali, çünkü enflasyondaki iki ana temel konu var. Yani evet bir arz yönlü şoklar var, bir de talep yönlü şoklar var. Talebin zayıfladığını görüyoruz. Maalesef hani içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde de baktığımızda petrol fiyatlarının tekrardan 90 doların üzerine çıkması gibi birçok unsur ve Hürmüz krizinin istediğimiz ölçekte hızlı bir şekilde tamamlanamaması baskıları beraberinde getiriyor. Ancak en kötünün geride kalındığında gördüğümüz için biraz piyasalara buradan en azından bir Eylül ayında normalleşme ve yılın geri kalanına dair de bir faiz indirim sinyalinin de verebileceğini aslında düşünüyoruz. Tabii bu çerçevede böylesine bir açıklama gelirse risk iştahında bir miktar toparlanma görebiliriz. O yüzden hani bir hedef noktasında, yıl sonu tahmin noktasında şu anda bir değişim beklemiyoruz. Zaten savaş etkilerinin, buradaki savaş şokunun ara hedef ve yıl sonu tahminlerine yansıdığında ifade edebilirim.
1: Evet. Şimdi enflasyon son rakam 1,78'de Temmuz ayında aldık. Biraz geçici bir artıştan zaten son toplantıda bahsedilmişti. Bu ay bir toplantı yok. İşte yarın enflasyon raporu sunumu oldukça önemli. Eylül toplantısına bakalım işte bu %40'lık bir haftalık repo faizine 137'ye çekilecek mi? Önemli bir başlık diyelim. Şimdi borsayı da açtık. Borsadaki son tabloya bir bakalım isterseniz. Dün çünkü %1'e yakın bir kapanış vardı eksi tarafta fiyatlama. Yine BIST 100 gün içinde 2'ye yakın bir düşüşlerde gördü. Tabii küresel risk iştahının da azalmasıyla beraber. Şöyle bir hemen bakıyoruz. BIST 100 endeksi içerisindeki 100 tane şirkete en çok düşenler arası %8 kayıpla Anadolu Efes geliyor. Migros hemen arkasında %7'lik bir kayıp var. Pasifik Eurasya'da %6'lık en çok düşenler arasında şu an işlemlerden geçiyor. Katılım evinde en çok yükselenlerde yine Otokar'la Tekfen'de ilk üçte yer alıyor diye nasıl yorumlarsınız açılışı?
0: Tabii şu an açılışa baktığımızda aslında bilanço etkisi diyebiliriz. Yani burada Anadolu Efes ve Migros tarafındaki finansalların hem piyasa beklentilerini karşılayamaması, Anadolu Efes tarafında aşağı yönlü revizyonları takip ettik. Ve Migros'ta net zarar burada açıklanmış oldu. Ve tabii ikinci çeyrekte promosyonların arttığını gördük. Bununla beraber tabii Pavok baskısı da beraberinde gelmişti. Aslında perakende tarafına baktığımızda evet çok iyi bir enflasyondaki yükselişle beraber, gıda fiyatlarındaki yükselişle beraber çok ciddi getirileri görmüştük. Şu an o tarafta da bir normalleşme, bir dengelenme süreci var ve enflasyonda gıdanın aslında manşete göre daha zayıf artış göstermesi İkinci çeyrekte bunun etkisinde oldu. Ve tabii burada bir mevsimsellik etkisi de var. Yani gıda fiyatlarında PMI rakamlarına da baktığımızda aslında buradaki zayıf seyrin de bir fiyat anlamında olumlu ancak şirketler anlamında da olumsuz etkisi var. Biraz bunun fiyatlamasına da bağlı olarak diğer perakende şirketlerinde aşağı yönlü çektiğini görüyoruz. Tabii şok marketler burada henüz finansalları açıklanmadı. En çok beklenen bilançolardan bir tanesi bu arada perakende sektörüne baktığımızda. Bunun baskısı var. Tabii bir yandan piyasa olumlu bilançoları fiyatlamaya çalışırken diğer yandan da beklentileri karşılayamayan veya önümüzdeki döneme dair beklentilerini revize eden, olumsuz anlamda revize eden şirketleri de satış baskısıyla karşı karşıya getiriyor. Böyle bir dönemde ham petrol fiyatının işte 90 dolarlara geldiğini görüyoruz. Ürün marjlarındaki iyileşmenin sınırlı bir şekilde aşağı yönlü geldiğini takip ediyoruz. Bu da piyasaya baskı olarak çıkıyor. Zaten küreselde risk iştahı sürekli değişken bir dönemde olduğumuz için işte Fed'in açıklamaları, öbür taraftan tarım dışı istihdamın karışık gelmesi ve işte bugün karşılayacağımız ABD enflasyonu da hem küreseldeki rüzgarı biraz burada soğuk tutmaya çalışıyor. İçeride biz böyle bir aslında zayıf bir piyasayla beraberiz ve tabii bununla beraber bir halka arz tempo

0: Umuz da var. Yine taleplerin toplandığı işte son bugünkü özeline baktığımızda yaklaşık 18 milyar TL'lik bir talep toplamadan bahsediyoruz. Geçtiğimiz dönem haftadaki bir halka arzın ertelendiğini gördük. Yani talep gelip gelmeyecek mi? Biraz bunlar da aslında halka arz cephesinde de soru işaretlerini getiriyor. Halihazırda borsada bir yükseliş trendi olmadığı zaman yatırımcılar da biraz daha çekimser davranabiliyor. Ve tabii ki kaynak sınırlı olduğu sürece de kaynak da mevcut şirketler arasında bir yön arayışında ilerliyor diyebiliriz.
1: Evet, şimdi bilanço sezonunda zaten endeksten ziyade bir de sektörden ziyade biraz da hisse bazlı ayrışmalarda görüyoruz. Zaten endekste çoğu taşıyan birkaç tane hisse de olabiliyor. İşte dünkü kapanışlara bakıyorum, en sert kaybı madencilik sektöründe yaşamışız. %7,5'luk bir düşüş. Bilişim endeksi de piyasadan pozitif ayrıştı. %3'e yakın bir artışla. Yani burada tabii içeriğine döndüğümüzde daha hisse bazlı, yani şirket bazlı bir performansı var. Genel olarak bilanço sezonunda peki şu an açıklananlar arasında nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii şu an çok fazla şirketler üzerinde ayrıştığını görüyoruz. Tabii finansalların gelme durumuna bağlı olarak ve o şirketin de endeksteki ağırlığına bağlı olarak aslında endeksin biraz daha aşağı ve yukarı yönde savrulduğunu görüyoruz. Ancak işte endeksin 14.000 seviyesinden ne çok fazla aşağı mertebelere geldiğini görüyoruz ne de yeni TL rekorlar kıracak iğmeye ulaştığını söyleyebiliriz. Hala hazırda bir savaş fiyatlaması vardı. Yani petrokimyanın, savunmanın özellikle savaşla beraber ön plana çıktığı bir dönem vardı. Barış haberleri geldiğinde bu sektörlerde, bu şirketlerde geri çekilmeleri gördükçe aslında işte bankacılık tarafından bir katkı geldiğinde endeks yukarı yönlü gitmeye çalışıyor. Bu da ne kadar hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü tam bir katalizör oluşturamıyor maalesef. O yüzden şirketlerin finansalları evet son dönemde biraz yatırımcıların da ilgisinde bu oldu. Çünkü hani enflasyon cephesindeki iyileşmeler sınırlı olduğu için topyekün bir piyasanın satın alınması değil. Madem bu dönemde ikinci çeyrekte hangi bilançolar geldi? Bunlar aslında savaş etkilerine bağlı olarak tek seferlik bir pozitif etkisi mi var? Yoksa önümüzdeki döneme de bu taşınacak mı? Asıl bizim burada takip ettiğimiz konulardan birisi bu. Bazen tabii ki bir mevsimsellik etkisi olabiliyor. O dönem işte bir bayram olduğunda, farklı bir konu olduğunda o şirketi etkileyebiliyor. Ancak devamında bunun sürdürülebilir olup olmaması piyasanın en fazla beklediği konulardan birisi. Mesela bankacılık sektörüne baktığımızda bu tarafta aldığımız finansallar özellikle ikinci çeyrekte net faiz marjlarının daraldığı ve öz sermaye karlılıklarının da yaklaşık ikişer puan düştüğü bir dönemdi ve enflasyonun da arttığı bir dönemdi. Haliyle şimdi bu yıla dair yılbaşındaki temanın bozulduğunu görüyoruz. Ve buradaki iyileşmelerin hayata geçmesi için bizim enflasyonda 30'ların altına 25'lere gelmemiz lazım ve öz kaynak karlılıklarıyla bir noktada buluşabiliyor olması lazım. Ki hafta başı itibariyle aslında kamu bankalarının da finansallarını almıştık. Buradaki zayıf seyir de yine endeksi aşağı çekti. O yüzden hani bankacılık dediğimizde de evet 6 tane önemli bankayı burada takip ediyoruz. Ancak kamu özel ayrımının da dışında aslında şirketlerin kendi iç performansları burada ön plana çıkıyor.
1: Evet, gün özelinde bankacılık endeksini az önce ekranlara getirdik. %1'e yakın bir yükseliş var. Borsa İstanbul'da bununla beraber yarım puanlık artıda işlemlere devam ediyor diyelim. Buradan geçelim isterseniz daha stratejik bir bölüm. Günün ilk 11'i diyelim. Şimdi takımın kalbi, temeli kaleden başlıyor. O yüzden portföyünüzün temelini kimi seçtiniz diye birinci numaradan başlıyor.
0: Uzun zamandır Tüpraş var. Aslında son bilançosundan sonra biraz haksızlık ettiğimi de değerlendirdim. Çünkü işte ikinci çeyrekte 50 milyar TL'ye yakın bir karlılık ve zaten hali hazırda burada defansif olmasının sebebi içinde bulunduğumuz 2026 yılı perspektifinde net nakit pozisyonu güçlü. Nakit akışında burada pozitif katkı var. Tekrardan temettü ödeme dönemine gelmiş bir Tüpraş'tan bahsediyorduk. Oldukça önemli bir enerji şirketinden bahsediyorduk. Ancak marjlar şirketi öyle bir noktaya taşıdı ki hatta ilk çeyrek finansallar açıklandığında ki o dönem savaş başlamıştı. Biz bilançoları karşıladığımızda şirket neden ürün marjlarında revize yapmadı diye de eleştirimiz de olmuştu. Ancak ikinci çeyrek finansallarıyla beraber Özellikle ortalama burada ürün marjlarında işte 6-7 dolarlardan 13-15 dolarlara çıktığını, iki katının üzerine çıktığını gördük. Tabii ki böylesine güçlü bir kar. Tek seferlik miydi? Belki savaş bitse tek seferlik yine diyemeyecektik. Çünkü savaşla beraber bizim dünya çapında baktığımızda rafine kapasitesinde önemli bir erozyona uğradığını görüyoruz.

0: içerisinde de yatırımcılar aslında şuna da bir miktar parantez açmaya çalışıyor. En iyiyi seçmeye çalışıyor ve buradaki beklentileri göre de biraz pozisyon almaya çalışıyor. Genel bilançolar ikinci çeyrekte zayıf olduğu için iyi çeyreklerin çok daha pozitif fiyatlandığı bir dönemdeyiz. Ve tabii Tüpraş burada kalede olması ayrı bir konu tabii ama bu finansalları ve bu fiyatlamalarda hak eder bir noktaya geldiğinde ifade edebilirim.
1: Evet, ekrana Tüpraş'ın hissesini de getirdik. Şöyle bir gün özelinde son fiyatlamalara da bakalım. %2'lik bir yükselişi var. 343 liradan işlemlerden geçiyor. Dediğiniz gibi zaten bilançosu oldukça güçlü geldi. Daha sonra şirketlerden de aslında aracı kurumlardan da hedef fiyatlar geldi. Onu da bir hemen altını çizmiş olalım. Tera Yatırım 470 lira dedi Tüpraş için. Ak Yatırım da 460 lira dedi. Yani şu an gelen kurumlardan en yüksek beklentileri verenler şu anki zaten fiyatına göre de yükseliş potansiyeline de işaret ediyor. Diyelim. Tabii burada Hürmüz belirsizliği oldukça önemli. Dediğiniz gibi işte marjlar konusunda, rafineri konusunda Hürmüz tarafından gelecek başlıklar, arz şokunun etkisi, petrol fiyatları da zaten sektör için önemli bir başlık diye de ekleyeyim. Buradan geçelim o zaman savunma hattına diyelim. İki numaraya kimi aldınız?
0: İki numarada Enerjisa var. Tabii enerji sektörü içerisinde hem artı hem negatif yönleri de olup ancak işte burada varlık tabanının büyümesi, şirketin karlılık tarafına baktığımızda faaliyet tarafındaki karlılığının da arttığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii faizlerin yüksek olduğu dönemde şirketin finansman yükü artıyor. Bu tabii negatif, riskli diyebileceğimiz yönleri. Ve tabii enflasyon yüksek olması aslında geçtiğimiz dönemde yapmış olduğu yatırımların çarpanını arttırmış oluyor. Bu da pozitif yönleri. Ve tabii faizler yüksek olduğu dönemde aslında biraz biz yılın artık son 4-5 ayında faizlerde de bir normalleşme beklentimiz var. Çünkü talebin de kırıldığı, işte yarın belki çok daha net bir fotoğrafla karşılaşacağız. Ancak artık faizlerde bir normalleşme eğilimine geçilebileceği, yıl sonunda 30'ların altına geldiğimiz dönemde politika faizinin de İşte 35'lere doğru gerilemesini bekleyeceğimiz bir dönem. Haliyle Enerjisa için de bu süreç faizlerin inmesi de yatırım harcamalarını da arttıracaktır. Tabii burada ikinci çeyrek finansallarına baktığımızda işte 1,5 milyar TL'lik bir net karla karşılaştık. Burada fabrik değişimlerinde hali hazırda işte varlık tabanı büyüdüğü için ve finansman gelirleri de aslında burada varlık tabanına bağlı olarak da arttığı için daha dengeli, daha korunaklı ve defansif yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Şirketin yapısı itibariyle borçlu olduğunu görüyoruz ancak bütün bunlara rağmen faaliyet karından temettüye de yer verdiğini, özellikle işte bizim mevduatla, farklı ürünlerle yarışacağımız bu dönemlerde bir aslında destekleme unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Bu açıdan Enerjisa hala aslında enerji sektörü içerisinde en güçlü şirketlerden birisi olarak karşımızda. Diyebilirsiniz ki işte Hürmüz Boğazı krizi olduğunda, İran krizi olduğunda enerji fiyatları, işte Avrupa'da özellikle elektrik fiyatları tavan noktalarına geldiğini gördük. İşte 50 euro sentlerden işte 90 eurolara gittiğini gördük. Megawatt başına buradaki elektrik fiyatlarında. Ancak Türkiye'de öyle olmadı. Bu da belki bir parantez olarak eklemek gerekiyor. Enerji üreticileri biz bu dönem içerisinde piyasa takas fiyatına baktığımızda özellikle ikinci çeyrek için geçtiğimiz yıla göre %55'lik bir azalışla karşı karşıya kaldık. Bunun da en önemli etkisi aslında barajlardaki dolulukla beraber çok daha ucuz maliyetli bir ve fazla elektriği biz çok ucuza kullanmış olduk. Bu da aslında Türkiye ekonomisi için yağmur yağmasının da bir hani bereketi olarak da söyleyebiliriz. Ancak Enerjisa buradaki süreçten, olumsuz süreçten etkilenmedi. Ve tabii ki elektrik üreticileri eğer bir yeklem kapsamında yatırımlarını yapmışlarsa, buna göre bir tahsilat döngüsü varsa tabii orada da etkilenmedi. Ama tabii şirketlerin, özellikle yenilenebilir enerji şirketlerinin de yeklem süreleri gitgide de azalıyor. Yani bunun da altını çizmekte de fayda var.
1: Evet, aslında sektörde regülasyon tarafı da önemli değil mi bu noktada? Yani dağıtım şirketlerinde özellikle.
0: Evet, tabii dağıtım şirketlerinde regülasyon tarafı da önemli. Orada yeni bir döneme geçildiğini gördük ve burada işte ağırlıklı ortalama öz sermaye getirilerinde de işte %13,5'lardan 14,5'lara revize edildiğini gördük. Yani 2030'a kadar geçtiğimiz dönemde yapılan yatırımların da aslında geri dönüşlerini çok daha verimli bir şekilde alacaklar. Tabii buralar bu sektör için aslında en önemli endişelerden bir tanesi bütün dağıtım şirketlerini ele aldığımızda 2033-34 o dönemlerde yeniden bir ihale olacak mı olmayacak mı? Ama bunu

0: Onunla alakalı da çok büyük bir endişeleri yok. Zaten işte yapmış oldukları yatırımlarında bütün topyekün geri alacakları bir süreç olacak. Muhtemelen devam etmesi yönünde de bir orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, yine son fiyatlamayı da bir aktaralım isterseniz. Enerjinin hemen günlük fiyatlamasında %2'lik bir geri çekilmesi var. 107 lira 70 kuruşu görüyoruz. Yine bilanço sonrasında hedef fiyatlar da geldi. Onu da bir aktaralım hızlıca. En çok gelen kurumlar arasında yüksek veren Gedik Yatırımmış 183 lira demiş. Endeks üstü getiri diye de tavsiyesini eklemiş. Yine benzer rakamı aslında bakıyorum hemen. İş yatırımda 174 lira demiş. Yine zaten potansiyel getiri olarak yükselişe mevcut fiyata da işaret ediyor. Diyelim bu noktada hemen orta sahadan düzeltelim. Kale önünden devam edelim. 3 numara kim aldınız?
0: Devam edelim. Tabii burada bir miktar duraksama dönemine gelmiştik. Tabii yılın geri kalanında özellikle işte emlak konutu burada bulunduruyoruz. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları evet hani piyasanın zaman zaman odağından çıkan ama zaman zaman da işte iskontolarıyla ucuzluk tartışmalarını da beraberinde getirdiği sektörlerden bir tanesi. Tabii inşaat sektörü, inşaat projeleri, işte yüksek faizli dönemde nasıl oluyor ve İşte biz geçen yıl çok fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi elbette bir servet etkisi. İşte altından elde edilen kazançlar, buradaki servet gelirlerinin işte bir araç ve işte konuta yönelme hikayesinden bahsetmiştik. Tabii bu yıl bu alan biraz daha zayıf seyrettiğini görüyoruz. Ancak hani şirketin hem buradaki yeni finansman alternatiflerini de hayatına alarak işte katılım finansmanıyla da beraber aslında emlak konutu çeşitlendirmeye doğru gittiğini görüyoruz. Tabii burada en önemli belki motivasyonlarımızdan birisi enflasyondaki yüksek seyirle beraber her ne kadar konut fiyatlarının reel olarak getirisinde bir miktar zayıflık gözlemlesek de yıl sonundaki değerleme artışı ve alternatif finansmanla beraber aslında ikinci çeyrekte bunu biraz daha göreceğimiz satışlardaki büyümeler olacak. Bu Türkiye'nin tabii konut ihtiyacı devam edecek. Kentsel dönüşüm tarafı da devam edecek. Özellikle işte deprem bölgesi başta olmak üzere çok büyük bir sosyal konut projesi de başlatılıyor aslında. Emlak konutun bu alanda ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bununla beraber de tabii portföyümüzde yer aldı. Son savaşla beraber performans olarak aslında bir zayıf bir performans sergilediğini görüyoruz. Ancak bunun yılın geri kalanında telafi etme potansiyelinde olabilir diye değerlendirebiliriz.
1: Evet, aslında sektörde konut fiyatlarıyla maliyetler arasındaki bir makas da çok önemli mi karlılık tarafında?
0: Evet, yani o konut üreticileri aslında konut girdilerine baktığımızda burada da bir zayıflama var. Yani evet, o makası belki çok daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Ancak işte çimento sektöründen gelen bilançolara baktığımızda burada talepteki zayıflıkla beraber fiyatların biraz daha geri gittiğini görüyoruz. Belki en önemli kalemlerden birisi işçilik maliyetleri olabilir. Personel giderleri olabilir. Çünkü işte son dönemde en çok tartıştığımız konulardan birisi de bu alandı. Ama hani emlak konutun biraz daha ihalelerle diğer firmalara da yüklemesi, yüklediklerini de görüyoruz. Bu tarz ortak girişimler de yaptıkları için aslında bu taraftan çok büyük bir sıkıntıya düşeceklerini değil, daha çok ekonomik koşullara bağlı olarak talepteki değişkenlikle aslında finansallarındaki değişimi görüyoruz.
1: Evet, tabii yine burada en kritik başlık faiz. Faizlerin yüksek olduğu bir ortamda. Hemen bakalım hisse performansına. 17 lira 90 kuruşu görüyoruz. 0,28'lik gün özelinde bir geri çekilmesi var. 6 aylık tarafa da bir de baktım. Orada da %26'lık bir geri çekilme var. Tabii burada yine faizlerin yönü patikası da önemli olacak sektör için diyelim. Ve buradan geçelim kale önündeki 3. numaraya.
0: 3. numara Alarko Holding. Tabii Alarko Holding'in de Enerjisa'dan baktığımızda aslında hani benzerlik anlamında birbirlerine tema olarak benziyorlar bu dönem için. Neden diye bakacak olursak hem elektrik üretim hem de meram dağıtım tarafları vardı. Ancak ikili ortak oldukları şirketler arasında şirketleri paylaştıklarını görüyoruz ve bunun sonucunda aslında meram dağıtımın tamamı artık Alarko Holding bilançosunda konsolide edilecek. Tamamını burada görmüş olacağız. Ve işte yüksek karbon tüketen aslında bir termik santralin de burada Porto Ünlü'nden çıktığını görüyoruz. Bütün bunlarla beraber Alarko Holding'e hali hazırda dağıtım sektörünün güçlü nakit akışıyla beraber holdingdeki en önemli gelir kalemlerinden birisinin artmasını bekliyoruz. Bu da aslında şirkette küçük bir dönüşümün de etkilerini bize getirmiş olabilir.

0: olacak. Bu açıdan baktığımızda Aflac Holding iskontolu holdingler arasında ki içinde bulunduğumuz bu yıl aslında birçok holdingin böyle değerli detaylarına baktığımızda zaten piyasa değeri defter değerlerinin 0.50-0.60'lar mertebesinde fiyatlandığını görüyoruz. Artı ve tabii ki öz kaynak yöntemiyle değerlenen varlıkları da ilave iskontolara sahip. Yani biraz da bu taraflara baktığımızda aslında şirketlerin ne kadar ucuz olduğunu bize gösteriyor. Bu yıl biraz daha uzun vadeli bir yatırım için ucuz şirketleri, iskontolu şirketleri belki daha ileri vadeye taşımak için de bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani her dönem aslında farklı hikayeleri elbette beraberinde getiriyor. İşte enflasyonun arttığı dönem, azaldığı dönem, bunların artı ve eksileri var. Ancak böylesine yüksek faiz ortamında da borsa yatırımcıları için yüksek iskontolu holdingler de bu dönemde öne çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, HSBC'nin bir raporu vardı zaten. Türk hisse senetleri için genel olarak bir iskontolu hisse senetleri ucuz diye de bir raporda zaten düşmüştü. Siz de holding tarafı için yine ucuz tarafa, iskontolu tarafa.
0: Evet, yani en ucuz tarafta iskontolu ya holdinglerin olduğunu görüyoruz ve tabii iş dağılım modellerine de baktığımızda aslında daha homojen ve daha düşük riskli bir profile de sahip oluyorlar. Yani aslında bizim portföyün genel mantığında evet bazı alanlarda risk aldığımızı da ifade edeceğiz belki ama genel anlamda yüksek faize karşı korunaklı öz kaynağımızı kaybetmeyeceğimiz ve bunun ileri vadelere de taşındığında aslında bu risk dengesinde hem korunaklı olalım, paramızı koruyalım hem de olası fırsatlarda da burada kazançlı çıkalım temasını gütmeye çalışıyoruz.
1: Evet, hemen fiyatına da bakalım. Hissenin üzerine 102 lirayı görüyoruz. %2'lik de bir geri çekimle var haftanın 3. işlem gününde. Diyelim buradan savunma hattını 4 numarayla o zaman düzeltelim. 5 numarayla tamamlayalım.
0: 5 numara Ford Otosan tarafında. Tabii Ford Otosan tarafına baktığımızda bir miktar bizi burada zorladığı bir dönemdeyiz. Yani sanayi şirketleri, otomotiv sanayi şirketlerine baktığımızda zorlu bir dönemden geçiyoruz. İç talepte de bir soğuma var.
1: Satışlarda sanırım düşmüş.
0: Satışlarda daralmaları görüyoruz ve tabii yurt dışında da benzeri şekilde aslında Avrupa pazarında da benzer etkiler var. Çünkü yani içinde bulunduğumuz bu iklim, bu savaş iklimi, önceliklerin değişmesi aslında sanayi şirketlerini en fazla etkiliyor. Tabii bu dönemde belki ne kadar sanayi şirketleriyle yatırım yapmak hani doğru olur, bunu belki çok ayrı tartışmak gerekebilir ama hani Ford tarafına baktığımızda işte ticari alandaki güçlü konumu, pazar konumu ve potansiyel olarak değerlendirdiğimizde ve çok yüksek aslında iskontolar fiyat olarak da geri çekildiğini takip ediyoruz. Ve bütün bu zorlu koşullara rağmen satış hacminde çok büyük daralmalar yaşamadı. Rakamsal olarak, ciro olarak da yaşamadı. Tabii ki kar marjlarında bir azalış var. Ancak bir yeniden dönüş hikayesinde, piyasanın normalleşme hikayesinde Ford Otosan'ın da en dayanıklı şirketlerimizden biri olduğunu ve bu dönüş hikayesindeki getirisinin de bu baskılı dönemi telafi edebileceğini belki düşünüyoruz. Buna yönelik otomotiv şirketleri içerisinde evet çok zorlu bir dönem var. Ancak Ford Otosan'ın da burada tutmaya da devam etti.
1: Yani o zaman şirket üzerinde biraz da ihracat ağırlığının yüksek olması önemli değil mi? Avrupa pazarını zaten izliyoruz.
0: Evet.
1: Ya iç talepteki, iç pazardaki zayıflığı aslında ihracat pazarındaki performansla biraz daha telafi eden bir yapısı da var diyebilir miyiz?
0: Bunu söyleyebiliriz. Artı bu dönem içerisinde doların güçlü olması euronun zayıfladığını da bize gösteriyor. Avrupa pazarındaki hale paritenin geri gelmesi de bir negatif unsurdu. Ancak hani özellikle Kasım seçimlerinden sonra diyeyim. Burada paritede de yukarı yönlü seyir devam edecektir. Bu başta işte Ford cephesi olmak üzere diğer ihracatçı şirketler için de bir pozitif katalizör olarak karşımıza çıkabilir. Ki biz bunu en iyi geçen yıl gördük. Yani kurdaki yükselişi tartışırken aslında paritenin o yükselişiyle beraber ihracatçıların önemli bir rahatlama dönemine girdiğini de görmüştük. Şu an ibre tam tersine döndü. Ama bu dar boğazın da muhtemelen işte Kasım sonrasında tekrardan normale geçmesini bekleyebiliriz.
1: Evet, o zaman buradan geçelim hemen orta saha diyelim. 6 numaraya kimi seçtiniz? Yani biraz da oyunun yönünü değiştirebilecek hisselerde diyebiliriz orta saha için.
0: Burada biraz risk aldık. Tabii çok merakla beklenen finansallar, yayının en başta da söylediğimiz gibi Migros tarafında bir şok etkisi görmüştük. Burada da şok marketleri aldık. Tabii beklentiler her zaman karşılanamayabiliyor ve içinde bulunduğumuz bu kampanya dönemini özellikle o sektör özeline baktığımızda şok marketlerin çok

0: yüksek cirosuna karşı elde ettiği zayıf karlılık, zayıf öz kaynak getirileri aslında hisse fiyatını çok baskılı bir noktaya getirmişti. Tabii hani burada ciro odaklı bakıyoruz ve pazarda önemli bir payı var. Ama işte bilanço alt kalemlerine baktığımızda o istediğimiz o küçük iyileşmeler, küçük marj iyileşmeleriyle beraber önemli bir çarpan etkisi yapmasını bekliyoruz. Bu tarafta ve iyi de bir dönüşüm içerisine girdiğini de gördük. Yani şok marketler sadece burada mevcut faaliyetlerine değil, işte şok 2.0'la diğer perakende şirketlerinin hakim olduğu alanlara da yönelmek için çeşitli yatırımlar yaptığını da takip ediyoruz. Tabii bütün bunlarla beraber çok marketler cephesinde, gıda perakende tarafında da bir portföyümüzde daha aslında getiri potansiyelinin yüksek olabileceği bir alana yer verdik. Bunu da eklemiş olduk. Burada tabii finansalların da önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar tamamlanacağını da hatırlatmış olalım. Muhtemelen önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar da bütün hepsinin kalanların bilançolarını da alacağız.
1: Evet, ciro ne kadar büyüdü, marjlar ne oldu? Onlar zaten yine bu sektör için önemli başlıklardan bir tanesi ki yine bahsettiğiniz indirim marketlerine göre daha da avantajlı bu kampanya dönemlerinde öne de çıkabiliyor. O yüzden zaten BİM'in yerine şoku.
0: Aslında BİM'in ve Migros'un çarpanları bir miktar daha yüksek. Yani orada karlılığa yansıyan bir süreci gördüğümüz için fiyatlara yansıyan bir aslında dönem vardı. Şok marketler bu enflasyon dönemi içerisinde bunu gerçekleştiremedi. Yani Migros'un hikayesine baktığımızda eksi öz sermayelerden şu anda 100 milyar liralık bir öz sermaye artı kaynağı geçtiğini görüyoruz. Tabii şok tarafında bu dönüşümü çok fazla göremedik. Ve şirkette sürekli aslında bunun işte operasyonel iyileşmelerle katkı sağlanacağı yönünde bilgiler verdi. Tabii buna yönelik iyimser beklentiler vardı ve hep böyle bir geride kalmışlık oldu. Tabii burada bir genel grup yapısı iskontosunun da olabileceğini aslında düşünüyorum. Çünkü yani grup üreticilerine veya sattığı ürünlere baktığımızda önemli bir kısmının bağlı olduğu holdingin ürünleri olduğunu görüyoruz. Yani burada biraz da elinin güçlü olması gereken şirketlerden birisi. Tabii bu bilanço döneminde eğer ikinci çeyrekte de bu istenilen performans iyileşmeyi sağlayamazsa muhtemelen önümüzdeki programda buradan çıkartmış olacağız ve topyekün aslında bir kısmının pahalı ve normalleşme eğiliminde olacağını ve zayıflayan aslında marjlarla beraber şok marketlerde burada hani geride kalabilir mi? Evet, kalabilir ama şu an bu risk alınabilecek bir dönemde olduğunu da düşünüyorum.
1: Evet, o zaman gelen bilançoda ciroyu büyütürken marjı da korudum, ona bakacağız değil mi? Böyle evet. Diyoruz. Ona göre kadroda kalıp kalmayacağının
0: karar noktası şok marketler için son çağrı.
1: Evet, bir de tüketici alım gücü bakalım nasıl yansıyacak bilançoya diyelim. O zaman orta sahadan devam edelim. 7 numarada kadroyu kime verdiniz?
0: Burada Türk Hava Yolları'na verdik. Tabii savaş konuşurken, petrol fiyatları artarken işte 3. çeyrek en yüksek sezonları ama işte en yoğun şekilde jet yakıtının talep gördüğü bir dönem. Yüksek maliyetler, yüksek iskontolar aslında kampanyada yapmaya çalışıyorlar doluluk oranlarını tutturabilmek adına. Tabii trafik rakamlara baktığımızda şu anda rakamlar dolu. Hava yolları şirketlerinin işte arz edilen koltuk kilometrelerinde artışları da görüyoruz. Ancak tabii Türk Hava Yolları'nın bilançosunda yaklaşık işte 2 milyar dolarlık bir savaş maliyeti de var. Hı hı. Evet, bunu da olumsuz haneye yazıyoruz. Ancak bütün olumsuzluklara rağmen büyük de bir ucuzluk var aslında hani Türk Hava Yolları cephesinde. Ve savaşın da çok fazla sürdürülebilir olmayacağını artık bir noktada bu hava trafiğinin normale dönmesinin belki Türk Hava Yolları cephesinde jet yakıt maliyetlerinden daha da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Neden böyle bir parantez açıyorum? Çünkü biz işte o Körfez bölgesinin hava trafiğini kapatılmasıyla beraber birçok uçuşun aslında işte daha Kazakistan bölgesi diyebiliriz. Daha yukarı hatlarla transit geçişlerinin yapıldığını görüyoruz. Yani Avrupa ile Asya arasındaki çok önemli bir noktanın kesilmesi uçuş kilometrelerini de arttırdı. Ve Türk Hava Yolları işte Pegasus gibi sadece Avrupa özelinde hizmet vermiyor. Çok daha uzun uçuşları olduğu için buradaki kaybettiği aslında ekstradan gitmek zorunda kaldığı yoldan elde edeceği tasarrufun da bir önemini ifade edebiliriz. Türk Hava Yolları'nın ve kriz dönemlerinde özellikle pandemiyle beraber kazanmış olduğu en önemli kas kargo tarafıydı. Hı. Tedarik zincirindeki aksamalar, işte Hürmüz krizi dediğimiz Husilerin çeşitli saldırılarını gördük.

0: gördüğümüz bu dönemde tabii ki etkisi ve cirosu düşük ama işte nispeten bir pozitif katkıyı da kargo faaliyetlerinden aldığında görüyoruz. Tabii bununla beraber yüksek bir iskonto var Türk Hava Yolları'nda. Küresel emsalleri de tabii ki çok iyi performans göstermiyor ama bu savaş hikayesinin bitmesi, tekrardan yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olacak ilgilerinde üst sıralarda olmasını bekliyoruz. Tabii hem TÜPRAŞ'ı hem Türk Hava Yolları'nı belki portföy tutmak biraz çelişkili olsa da kendi içinde risk ve getirileriyle bu dönemde bir hecleme mantığını da aslında kurmuş oluyoruz. Türk Hava Yolları potansiyel yükselişe işaret edebilecek gibi duruyor.
1: Evet, son rakamı da bu arada yine aktaralım. Temmuz ayında işte yolcu tarafı büyüyor dedik. 9,5 milyon yolcu taşımış. Bu da bir rekor olarak gelmiş aylık bazda. Yine Ocak-Temmuz dönemi de zaten yolcu doluluk oranlarıyla yine Türk Hava Yolları'nın trafik rakamları da aslında son aldığımız rakamlarda vardı. Yine dediğiniz gibi petrol fiyatları işte en büyük maliyet kalemi, jet yakıt maliyetleri oldukça önemli bir baskı. Yine bu mesafelerin uzaması da zaten bir maliyet olarak eklendi. Evet. Bilanço'da zaten bahsettiğiniz oradaki yükü de altını çizdik. Dolayısıyla son fiyatlamaya baktığımızda 302 rakamını görüyoruz. Yine bilanço sonrası hedef fiyatları da bir aktarmış olalım. 500 lira üzeri veren 3 tane kurum var. GCM yatırım 502 demiş, Ziraat yatırım 508 demiş. Yine ata yatırımda 538 demiş. Yani şu anki mevcut fiyata göre 200 lira daha üzeri bir potansiyelde hedef fiyatında vermişler. Beklentileri aslında güçlü tutmuşlar.
0: Evet, yani şimdi 300'den 500'e gittiğimizde aslında işte %60 ve üzeri bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Haliyle şimdi yıl, önümüzdeki yıl işte enflasyon %20-25'ler aralığına gerilediğini düşünürsek hani 12 aylık vadede genelde hedef fiyatlar belirlenmeye çalışılır. Hani 12 aylık vadede böylesine bir getiri hikayesi potansiyeli aslında önemli. Hani bunu kenara atmamak gerekiyor yatırımcılar nezdinde de. Ve tabii bir varlık fiyatlarında genel anlamda bir yabancı ve piyasa iskontosu var. Yani bu faiz baskısının da getirdiği bir iskonto var. Bunlar azaldıkça da aslında fiyatlara olumlu yansıma eğiliminde gösterecektir. Zaten çok iyi konumlanmış bir pazar payları var. Tabii burada operasyon olarak çok ne kadar iyileşebilirler biraz bunu göreceğiz. Ama bütün bunların hepsinin yani bütün kötü senaryoları gördüğümüz bir fiyatlamada karşı karşıya kalıyoruz şu anda.
1: Evet, o zaman yine burada petrol fiyatları yakından takip edilecek sektör için diyelim ve buradan geçelim 8 numaraya. Formayı kime verdiniz?
0: 8 numarada yine holdingler. Bu yılın ana temasında tabii holdingler olduğunu düşünüyordum. Tabii bir sahne öncesinde banka sahibi olan holdingler de vardı ama bankacılık sektörünün işte son geçirdiği dönem, işte bilançolarla da gördüğümüz dönem sebebi aslında banka dışı, banka portföyü olmayan holdingler içerisinde Doğan Holding var. Doğan Holding portföyünde de tabii daha farklı bir homojen yapı var. İçine baktığımızda madencilik şirketi var, sigorta şirketi var ve teknoloji şirketi var. Aslında hani işte bizim
1: en çok revaçta olan 3 sektörde diyebiliriz aslında bu.
0: Evet, bunu da ifade edebiliriz. Böylesine daha farklı homojen bir yapısı var. Hala hazırda bilançosuna baktığımızda kasasında nakit olan, her an bir fırsat olduğunda yatırıma dönüştürebilecek gücü olan da bir şirket. Çünkü bu dönemde nakitin biraz daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Ve tabii dün de finansal geldi. Burada şirketin 3.3 milyar TL'lik karı da aslında biraz da pozitif katalizör oldu diyebiliriz. Tabii bütün bununla beraber şirketin piyasa değeri, defter değeri 0.58 şu anda mertebesinde işlem görüyor. Şirketin yani 0.58 ile cari çarpanı var. Tabii net aktif hedef net aktif değerlere göre de iskonto oranlarının %50'den de daha fazla olduğunu ifade edebiliriz. Bu da tabii hani bugünden yarına belki hikaye değişmeyecek ama uzun vadeli yatırım stratejisinde en azından işte yüksek faizin getirmiş olduğu bu süreçle beraber işte sigortacılık tarafı ve madencilik tarafını sadece altın madenciliği diye düşünmemek de gerekiyor. Bu tarafta çeşitli diğer metallerin de ön planda olduğu bu dönemde aslında hani daha homojen, daha farklı bir yapı var. Burada şuna parantez açmak istiyorum. Teknoloji şirketlerinden bir tanesi demiştik. Hı hı. Bunlardan bir tanesi zaten hali hazırda halka açık olan Karel Elektronik. Onun da finansallarını dün itibariyle karşılamış olduk. Bir önceki gün akşam paylaşılmıştı. Bizim de coverage'ımızda olan, takibimizde olan şirketlerden bir tanesi ve orada tabii bir tahsil sermaye arttırım süreci vardı. O sürecin çok iyi yönetilemediğini söyleyebilirim. Ve bizim de orada bir hedef fiyatımız vardı aslında. Ona da bir parantez açmış olayım. 17.30'a

0: revize ettik hedef fiyatımızı. Dünkü kapanışa göre de %88 getiri potansiyeli var. 5G yatırımlarının en önemli işbirlikçilerinden olan Karel Elektronik'in marjlarında iyileşmeyi görüyoruz. Burada Daiichi ile Daiichi diye aslında oto aksamı diyebileceğimiz oto elektroniği tarafında hem Doğan Holding'in hem de Karel'in bir bağlı ortaklıkları var. Bunun da bir halkar süreci var. Yani aslında varlıklarını da ön plana çıkartmak için Doğan Holding cephesinde de bu tarz girişimler var. Hem satın alma süreçleri hem de çıkış satma süreçleri içinde değerlendirilebilir. Tabii ne kadar bir şirketin, bir holdingin halka açık şirketi çok fazlaysa aslında gerçek değerine ulaşma ihtimali haliniz. Burada verilere eriştiğiniz için çok daha pozitif olabiliyor. Bu anlamda tabii Doğan Holding'e geri dönecek olursak iştirak yapısının güçlü olduğunu ve iyi bir dönüşüm içerisinde olduklarını da ifade edebiliriz. Belki en önemli, en güçlü kaslarından bir tanesi Doğan Holding'in burada sigortacılık faaliyetleri olduğunu da ifade edebilirim.
1: Evet, bir Karel Elektronik'i de görelim isterseniz hisse performansını. Orada nasıl bir tablo var bilançoya da değinmişken. Bu arada Doğan Holding'de de zaten bir zarardan kâra dönüşte var değil mi? Dünkü bilançoda gördük. Geçen yıl aynı dönem zarar yazmıştı.
0: Çok sınırlı kâr bir zarar da evet burada bir dönüş var. Tabii holdingler de biraz hani iştiraklerin o anki durumuna göre bir sürpriz karlılığın gelme ihtimali de yüksek oluyor. O yüzden hani o tarafta sürpriz bir bilanço geldiğinde ifade edebiliriz. Karel tarafına baktığımızda tabii şirket burada 5 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor. Bunların en önemli hikayelerinden birisi aslında ilk başta yani elektronik iletişim alanındaki becerilerini savunma sanayiye entegre etmesi. Geçtiğimiz dönemde savunma fuarında da yer almıştı. Burayla alakalı da bazı önemli işbirliklerinin de ortaya çıktığını görmüştük. Burada bir pazar payı açmaya çalışılıyor ve 5G tarafında özellikle saha kurumsal projeler tarafında sahada önemli bir yüklenici görevinde. Türkiye'deki bütün operatörlerle çalışıyorlar. Burada enflasyona ezilen bir maliyet yönetimi ve fiyatlama durumu vardı. Ancak geçen yıl ikinci çeyrekle beraber bunun değiştiğini gördük ve bu taraftaki marj iyileşmeleri devam ediyor. Ancak şirketin tabii borçluluğu bir miktar yüksek. Yani öz sermayesinin burada zayıf kaldığını görüyoruz. Marj iyileşmeleri var. Bir sermaye arttırımını aslında şirket özellikle Doğan tarafından gelen bir talep vardı. Bu süreci çok uzattılar ve bunu başarıyla tamamlayamadılar maalesef. Tabii bizim burada yatırım tezimizde birkaç başlık vardı. Birincisi faizlerin düşmeye devam etmesi. TL maliyetli kredilerin yüksek olduğu için aslında şirket burada dövize döndü. Bu anlamda bir kur riski taşıyor ama kurdaki zayıf seyrinde pozitif katkısından yararlanıyor. Marj iyileşmeleri ve ciro büyümelerine de baktığımızda tabii bunu kapatabileceğini düşünüyoruz. Düşünüyorduk. Şu anda daha belki başa baş noktaya geldiler. Faizlerin inmeye devam etmesi, işte kurdaki seyir ve diğer tarafta özellikle yıl sonunda göreceğimiz kurumsal projelerdeki gelir artışlarıyla hızlı bir toparlanma görebiliriz. Tabii şirketi şu anda biraz finansal olarak borçluluğunun telafi edilebileceği alternatif bir çözüm bulunursa bu süreç çok daha rahat bir şekilde atlatılabilir. Cirosuna göre piyasa değerine baktığımızda neredeyse 1/3'ünde işlem görüyor. Yani yıl sonu 25 milyar liralar gibi bir ciro beklenen bir şirketten bahsediyoruz. Aslında hem elektronik kart üretim kapasitesi olarak çok güçlü bir kapasitesi var. Hem de halihazırda geçen yıl yaptığımız 5G ihalelerinin de sahada aslında kurulumuna destek olan firmalardan bir tanesi. Bu anlamda iyi bir teknoloji şirketi olduğunu düşünüyoruz ve savunma alanında da tabii nispeten cirosunu orada da arttırmaya çalışıyor.
1: Evet. O zaman Doğan Holding'e de baktık. Oradan Karel'i de açmış olduk. Buradan geçelim. 9 numarayla orta sahayı tamamlayalım.
0: 9 numarada Aksa Akrilik var. Tabii Aksa Akrilik neden burada aldık diye baktığımızda tabii şirketin bu dönem içerisinde Tüpraş'a çok benzetiyorum. Ve sonradan ilave ettik. Çünkü kapasitesini çok fazla arttırdı. Daha doğrusu kapasite kullanım oranını arttırdı. Çünkü işte petrokimya tarafına baktığımızda kimya sektörünü incelediğimizde içinde bulunduğumuz bu dönemde ürün marjlarının, ürün fiyatlarının arttığı bir fiyatlama süreci var. Bu da aslında bilançoları henüz ikinci çeyreği biz görmedik ama ilk çeyrek öncü sinyallerini verdi. Muhtemelen ikinci çeyrekte de savaşla beraber bu hem ham madde fiyatlarının artışı hem yüksek kapasite kullanım oranının da etkisini görebileceğimiz bir fiyatlama var. Borç anlamında evet, şirketin bir miktar borcu var.

0: Ama hani net borç fabrik tarafına da baktığımızda çok fazla yönetilemeyecek noktada değil. 3'ünün altında 2.75 ile burada fiyatlandığında ifade edebiliriz. O yüzden Aksa'da aslında bu dönem içerisinde yine bir defansif. Yani aslında bizim portföyümüzün geneli faize karşı defansif olması, savaşa karşı nispeten defansif olması ve olası fırsatlardan da birer parça aslında buralara koymaya çalıştığımız bir döngü. En zayıf halka aslında belki en son konuşacağız ama Tüpraş'ken en öne çıkan şirketlerden birisi Tüpraş oldu mesela. O yüzden hani nereden nasıl bir iyileşme görebileceğimizi de bazı durumlarda da kestiremiyoruz.
1: Evet, aslında dengeli bir kadro kurmaya çalıştınız bu noktada değil mi? Hem evet. H'de dediniz zaten. İşte enerjiyle havacılığın aynı kadroda olması da
0: yine buna dengeli bir örnekte bir evet.
1: Kadro kurdunuz. O zaman 5 dakikamız kalmış. Hemen son 2 kadroyu da tamamlayalım. 10 numara diyelim forvet hattından 10 numaraya kim aldınız?
0: Burada sigortacılık sektöründen Türkiye Sigorta var. Türkiye Sigorta hani hem burada iki alanda aslında çok önemli faaliyetlerini ikiye böldüğümüzde birincisi kendi sigortacılık faaliyetleri. Burada prim üretimlerinde aslında genel Türkiye genelinde bir miktar daralma olmasına rağmen Türkiye Sigorta bunu korumaya çalıştığını görüyoruz. Bu koruduğunu görüyoruz. Diğer taraftan varlıklarının aslında değerlendirilme hikayesi, elde ettikleri sigorta primlerinin de burada hangi ürünlerde değerlendirilme hikayesi ve burada işte faizlerin arttığı bu dönemde portföy getirileri diyebileceğimiz getirilerin artması da aslında Türkiye Sigorta özelinde bankacılığa göre yani banka dışı finansal şirketlerin ön planda olduğu bir dönemde sigortacılıkta da Türkiye Sigorta'nın burada öne çıkarttık. Bu açıdan tabii performanslara da baktığımızda hani yılbaşından itibaren evet zaman zaman bu değişkenlik gösterdi. Ancak enflasyon üzeri bir getiri sunabileceğini düşünüyoruz. Yani burada da çünkü hani bir yandan da baktığımızda portföydeki şirketlerin de hani bunu da karşılayabiliyor olması lazım. Tabii Türkiye Sigorta ilk çeyrek finansallarıyla beraber
1: zaten güçlü bir giriş yaptı değil mi bilanço sezonuna?
0: Evet, oldukça iyi bir başlangıç yapmış oldu. 7 milyarlık bir net karı burada paylaşmış oldu.
1: Evet, o zaman günün ilk 11'ini 11. numarayla forvetin son hattıyla tamamlıyor.
0: Henüz bilançosunu almadığımız Turkcell var bu cephede de. Turkcell hem bir teknoloji şirketi hem son dönemde veri merkezleri noktasında aslında uluslararası şirketlerle de bir işbirliği vardı. Bu taraftan tabii ne kadar esas faaliyetinin önüne geçebilir bunu kenara koymak gerekir ama hem 5G yatırımlarının zayıf bir borçlu dönemde yani Türk Telekom için de aynı şeyler söyleyebiliriz. Zayıf borçlu olduğu bir dönemde böyle bir yatırıma giriştiler. Enflasyondaki son ikinci çeyrek aslında bir miktarda artış eğilimi gösterdiği için bu dönemde marj baskısı görebiliriz. ARPU büyümelerinde bir baskı görebiliriz. Ancak enflasyon düşüş hikayesinde Turkcell'in de burada ön plana çıkmasını bekliyoruz. Düşük çarpanlarla işlem görüyor. Burada da aslında yabancı yatırımcının da portföyünde olan ileri vadede de getiri anlamında da bu farkı kapatabilecek ve iskontosu yüksek şirketler. Net borç fabrik ilk çeyrekte 0.42 idi. Tabii firma değeri fabrikte 2.5'larda. Teknoloji şirketleri olduğu için buradaki ekipmanların daha hızlı aslında yenilenme ihtiyacı. Biraz amortismanını yüksek tutuyor. Bu tabii çok kullanamayacağımız bir kaynak olarak ayırıyoruz. Ama firma değeri fabrikte 2.5. Yani tarihsel ortalamalarında şu an altında. İkinci çeyrekte belki biraz marj baskısı görebiliriz ama evet, enflasyon düştükçe de ön plana çıkabilir.
1: Evet, çok kısa hemen bir kadroyu da şöyle bir görelim, özetleyelim hemen. Çünkü defansif isimler görüyorum. Enerji zaten Kaleye Tüpraş'la yine hemen önüne enerji sayı aldınız. Havacılık var. Yine orta sahada sanayi var. Aslında yine dengeli, güçlü de bir kadroda diyebiliriz günün ilk 11 için.
0: Evet, yani hani bu 11 çok günün değil aslında. Biraz daha orta vadenin evet, belki öne çıkanları ama enerji ağırlıklı, daha defansif, net nakit pozisyonu olan veya borçlu ama borcunu yönetebilen şirketlerle evet, seçmeye çalıştık.
1: Evet, İbrahim Bey çok teşekkür ederiz. Değerli katkılarınız ve o zaman değerlendirmeniz için diyelim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun. Günün ilk 11'ini kurduk. Kolendi Menkul Kıymetler Analisti İbrahim Şişman'la Borsa İstanbul ve şirketleri bilançolara değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz ama saatler 11.50'de yatırım haberleriyle görüşmek üzere diyelim.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
2: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank
4: kartıma din. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
7: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
8: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
9: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
7: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.

gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım-satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlemde

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Günde böyle. Otobit'te.
4: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
5: İNG'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen İNG'li ol.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Apara ekranlarında önce gidelim verilere bir bakalım. Bugünün haber akışında yine tabii ki gündemde Orta Doğu'da devam eden Amerika Birleşik Devletleri ve İran konusu gündemin ana başlığında ve anlaşma umutlarının son dakikada yerini yeniden belirsizliğe bırakmasına tabii ki alıştık. Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek, çünkü Kasım ayında Amerikan seçimleri var. İşte beklerken bunları yükselen enerji fiyatları, savaş karşıtı seslerin giderek artması ve de en önemlisi 6. ayına yaklaşan savaşta İran'ın direncinin kırılmaması ve buna karşılık da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş mühimmat stoklarının kritik seviyelere gelmesi önemli. Psikolojik üstünlük de biraz İran'a geçmiş gibi görünüyor an itibariyle. BIST endeksinde şu anda fiyatlamalarda 13.783'teyiz. 0.57'lik yukarı yönlü bir hareketle. Avrupa'da Frankfurt 0.14 yukarıda. Londra negatif yatay. Madrid 0.17 geride. Paris'te ise 0.24'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Asya'da karışık bir seyir vardı bugün. Güney Kore 3.68 yukarı yönlü hareketle tamamladı. Ama Hong Kong 0.97 gerideydi. Hindistan 0.76. Çin Şangay'da ise 0.32 yukarıdaydık. S&P'de şu anda vadeli tarafta 0.13 yukarıdayız. Nasdaq 0.34 yukarıda. Dow Jones'ta ise pozitif yatay bir görünüm görüyoruz. Ve Amerikan tahvillerinde 2 yıllık 4.21, 5 yıllık 4.38, 10 yıllık da 4.68 seviyesini görüyoruz. Amerikan 30 yıllıklarında dün 5.28 seviyesini test ettiğini de hatırlatmış olalım. Ve Brent petrolde 89.45 şu an seviye 0.61 yukarıdayız. Petrol 83.89'da ve doğalgaz 2.78'de, orada da 0.54'lük bir yukarı yönlü hareket var. Ons altında 0.91'lik şu anda yukarı yönlü hareketle 4.408 seviyesini takip ediyoruz.

0: Gümüş'te de 2.13'lük yukarı yönlü hareket. 66.06'dayız. Bugünün en yükseği 66.12 oldu. En düşüğü ise 64.68. Ve dolar TL 47.75, euro TL 55.13, euro dolar 1.15.35, dolar endeksinde 99.75'teyiz ve sepet kurda da 51.45 seviyesini takip ediyoruz. Ve buradan dönüyoruz Şebnem Ayabakan bizimle birlikte, Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün fiyatlamada ne öne çıkıyor sizce, ne fiyatlanıyor, ne dersiniz?
1: Bugün bildiğiniz gibi Temmuz ayı Amerika'nın enflasyon verisi en önemli, esasında piyasalara yön verecek veri. Neden önemli? Çünkü en son gelen Haziran verisi aşağı yönde şaşırtmıştı. -0.4 gelmişti aylık manşetteki veri. Bunun bugün nasıl olmasını bekliyoruz derseniz, piyasanın beklentisi çekirdeğe baktığınızda 0.20 aylık bir çekirdek verisi gelmesi, manşet tarafına baktığınız zaman da 0.10, 0.15 gibi manşette bir artış olması. Yani Haziran ayı kadar iyimser değil, o bir seferlik olmuş olacak, arkamızda kalmış olacak. Ama Temmuz ayında da hafif hafif de olsa, her ne kadar biz her gün manşetlerde petrolün yükseldiğinin haberlerini görsek de, ortalamada esasında Amerika'da galon başına Haziran ayının ortalamasıyla Temmuz'u karşılaştırdığımızda, ortalamanın Haziran'da galon başına 4.05 dolarken Temmuz'da 3.93 dolar olur ise, enerji fiyatlarının yardımıyla çekirdeğin aylıkta 0.20 gelebilmesi ve burada kalması. Çünkü bu bizi nereye getirecek? Senelikte aylık 0.2 olduğunda, yıllıkta ne olduğu önemli olacak tabii. 3.4 olması. Hatta 3.4'ün altına inerse de bu sefer Fed'in faiz arttırım olasılıklarının, geçtiğimiz istihdam verisinden sonra hatırlarsanız 50'lerin altına düşmüştü, 46'lara 44'lere gelmişti. Şimdi ise baktığımızda bunun bir tık daha ileri gidebilecek ise eğer, giderse yani, altına yarayıp yaramadığını, bütün piyasalar buna bakıyor. Çünkü günün sonunda Fed faizi arttıracak ve 2,5 tane faiz artışı yapacak söyleminden geldiğimiz noktada Eylül'de Fed'in faizi arttırma olasılığı 44-46 aralığına düştü. Şimdi bir tık daha enerjinin düşürmesiyle, eğer enflasyon verisi Temmuz'da da beklentiler dahilinde gelse, yani çekirdek 0.3 gelmesin yeter. Açıkçası çekirdek veri de bugün Amerika'da 0.3 değil de 0.2 görebilirsek, tabii ki alt başlıkları da önemli.
0: Bu arada yani, bir virgül koyayım, çünkü hemen bir konuya dair, TÜFE verisine dair beklentileri de hemen hatırlatmış olalım izleyicilerimize. Piyasalar çünkü zayıf gelen istihdam verisi sonrası, evet, enflasyona odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE'nin 3.4'e gerilemesi öngörülüyor. Çekirdek için beklenti 2.5 ve beklentinin altında gelen veri de Fed'e dair faiz indirim beklentisini de zayıflatabilir diyerek, buyurun devam edelim Şebnem Hanım.
1: Evet. Çekirdek TÜFE sizin dediğiniz gibi 2.5 bekleniyor. Eskaza 2.5'un üstüne gelmeyip hatta bir de 2.4 gibi bir şey gelebilir ise eğer, o zaman ons altındaki o 4.380-4.400 bandının üstüne oturup oturmadığını göreceğiz. Hani en azından düşen, yaklaşık Mart ayından beri düşen kanalından biraz kurtulabilecek mi diye bakacağız ons altına. Ben daha erken diyorum, bakalım bir sonuçlar gelsin. Bir de piyasa bunu fiyatladım diye de bazen davranabiliyor, biliyorsunuz. Yani veri öyle gelse dahi piyasa ben zaten fiyatladım, bundan sonra şu anki yukarıda olan Brent, çünkü nereden bakarsanız bakın yine 90'ların bir limitine geldi, dayandı. Şimdi burada kaldığı sürece o zaman Ağustos enflasyonu ne olacak, korkumuz olacak. Yani burada neyin nasıl fiyatlanacağını piyasa karar veriyor. Hani bugün iyi gelen bir enflasyonla 4400'ün üstüne atan ons 4450'yi diyelim ki beklentinin dahilinde ve hafif de altında bile gelse 4450'yi kırıp da geçti anlamına gelemeyecek. Çünkü elimizde Brent'in şu an için 90 dolarları test ettiği bir ortam var ve Ağustos'un 12'sindeyiz. Dolayısıyla yine Ağustos enflasyonuna baskı yaratacak bu jeopolitik riskle Brent'in yüksekliğinin kalıp kalmadığı öncü satın alınacak ve satılacak veri oluyor.
0: Evet, şimdi şunu soracağım. Ons altın 10 haftanın en yükseğine yaklaştı. Gümüşte de 66 doların üzerindeyiz an itibariyle. Baktığımız zaman biz bu sürece gelmeden önce evet güvenli liman altındı derdik. Ama o altının güvenli liman algısı sarsıldı bu süreç içerisinde. Fakat şu anda gerginlik yine devam ediyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi işte Brent petrolde 90 dolar seviyelerindeyiz. Hani geldik gibi. Ve bir taraftan da altında gümüş de yükseliyor. Şimdi şu andaki bu durum sizce neye işaret ediyor?
1: Çok enteresan değil mi? Değişiyor sürekli olarak. Fiyatlamalarda neyi ön plana çıkardığı değişiyor. Gerçeği söylemek gerekirse Amerikan hükümeti geçenlerde yine müdahil oldu. Melis Hanım hatırlar izleyicilerimiz de. Eğer bir hükümet kendi para birimini kurtarmak için gerçekten de kendi müttefikim dediği bir ülkenin gelen satışlarını karşılayabilmek için para birimine müdahale ederse, ama esasında Amerikan hükümetinin burada kendi tahvil bono piyasasını kurtarmak için evet, bir müdahil olduğunu biliyor herkes.
0: Bu konuda da bir not hemen söyleyeyim tam konuya ilave. Bu ortak müdahale Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ortak müdahalesi ne rağmen yeniden 160 seviyesine dayanan da bir dolar yen paritesi görüyoruz. Dolayısıyla müdahale de aslında pek işe yaramamış gibi görünüyor.
1: Evet, boşa gitti. Gitmek zorunda zaten. Sadece seviyeye müdahale edilmekle bu piyasalarda senelerdir bildiğimiz bir şey var. Aradaki ödenen faiz farkında değişim olmadığı için bir baktığınız zaman neden ülkesine geri dönüyor, dönmesi çekici olur, yeni açığa satması çekici değil artık dediğimizde kurumsallar 2.8 veren Japon uzun vadeli tahvillerini almak için ülkelerine geriye dönebilirler. Yani yeni şortlamayı bırakıp parayı ülkelerine sokabilirler. Ama öteki taraftan baktığınızda parayı yarattığınız zaman hala gözünüz kapalı 1.5 kazanabildiğiniz bir durumda. Bir de yapay zeka rallisine zaten bir koysanız bazı iyi seçtiğiniz hisselerde günde %10-20 yapıyorsunuz. 2.8 kesmiyor olabiliyor. Dolayısıyla Amerikan tahvilleriyle Japon tahvilleri arasındaki esas spread dediğimiz bu 4.5 değişmediği sürece istediği kadar Amerikan hükümeti yeni gelsin alsın Japon Merkez Bankası faiz arttırana kadar bu 155-156'ya gider müdahil olduklarında, sonra tekrar yavaş yavaş açık yapar insanlar o carry trade'den yararlanmak için, yine 160-161-162'ye değer kaybeder yani. Sonra belki bir gün öyle bir müdahale yapar ki 152'ye gelebilir değer kazanıp yen. Ama bunun kalıcı olması için Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırması lazım. Sözün özü, bizi bu nerede etkiliyor esasında? Gelişmekte olan piyasalarda bu geçtiğimiz 2024 Ağustos'ta bir tane böyle yen carry trade'lerinin geriye alınmasından ötürü pozisyonların bayağı bir çalkalanmıştı gelişmekte olan piyasalar. Biz de bundan kendi nazarımızda negatif yansımalarını almıştık. Tekrar bu olur mu sorusu bize gündeme gelebilir. Daha kontrollü, bu sefer öyle değil. Bu sefer Amerikan hükümeti ile Japon hükümeti gayet koordinasyonla gidiyor. Dolayısıyla bunun olmayacağını düşünüyoruz. Ama dediğiniz işte bu neyi değiştiriyor? Bir hükümet kendi para birimini korumak için, yani doları, yani Amerikan tahvil bono piyasasını korumak için Amerikan hükümeti gidip de yen alıyor ise, bu da bayağı bir 30 milyar dolarlar civarındaysa, yapılan toplam müdahale 78 milyar dolardı ama bunun yarısının çoğunu Amerikan hükümeti yaptı açıkçası. Bunu yapıyorsa o zaman ben o para birimini korumak için, eğer kendisi hükümeti ABD dolarını korumakta başarısız olursa diye

0: gidip altın alayım ne olur ne olmaz diyen yeni kısa vadeli bir görüş var. Bu böyle kalacak demiyorum çünkü her an değiştiriyorlar.
1: Evet, güzel güzel tespit. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında uzun vadeli tahvil faizlerinin yukarıya gitmesine pek de tahammülü olmadığı bir dönemdeyiz gibi görünüyor. Kaldı ki evet. Kaldı ki dün de 30 yıllık tahvil faizinin 5.28 seviyesini test ettiğini gördük. Bunlar tabii kritik.
0: O devam edecek sevgili meclis, o devam edecek. Neden? Çünkü kimse gidip de şu an için term premium dediğimiz, yani ben Amerikan tahvil bono piyasasının alma riskinde senden daha çok üstüne şey koymanı, kar ettirecek bir riskimi karşılayacak subap koymanı istiyorum diyor. Çünkü senin borcun 40 trilyon. Yani ben senin bunu nasıl ödeyebileceğini, bu gidişatla da çok da sıkı değil. Hani çok da böyle korkunç Fed'in para politikasının M2'sinin en tepede olduğu, tarihi rekor olduğu seviye, rekorlarda olduğu seviyelerdeyiz. Hani kimse Fed'in para musluklarını çok sıkı tuttuğunu söyleyemez. Hal böyleyken 40 trilyonluk borcun var iken ben bu borcu senin bir şekilde, tamam uzun vadede yapay zeka kesinlikle orada birinci olur, Çin'in önüne geçersen burada olduğun liderlikle tekrar eski gücünü yerine alabilirsin. Ama bana bugün senin 30 yıllığını yatırım yapmamı istiyorsan başka bir güven vermen lazım. O da üstüne biraz daha getiriyi zenginleştirmen lazım diyor. O yüzden de işte zaten bu bir sarmal. Şu anda en çok 1.1 trilyonla Amerikan hazinesi bonosunu taşıyan ülke Japonya. Eskiden bu 1.3 trilyondu. 2008 ile 2013 arasında baktığında Çin'in bütün bu tutmuş olduğu 1.3 trilyonun maksimumda kendi hazinesinde neredeyse %30'unu, kendi hazine varlıklarının %29'unu oluşturduğunu görmüştük biz Amerikan hazine bonolarının. Ama 2008 krizinden sonra 13'ten de itibaren hızlıca bir şekilde Çin bunu 680 milyon dolarlara indirdi. Yarı yarısından fazla indirdi. Ne yaptı? Onunla gitti, altın aldı. Yani hazinesinin içinde bulunan varlıkları çeşitlendirdi. Ben bir tek senin ekonomine katkı olsun diye senin bonolarını tutamayacağım sevgili Amerika. Çünkü artık herkesin kendi başına savaşma zamanı. Sen madem ki kendi varlıklarını kendi ülkene çağırıyorsun, herkes kendi ne kadar nadir metali varsa, ne kadar yapay zeka hüneri varsa, teknolojisi varsa, ne kadar enerjisi, petrolü varsa diyerekten savaşacaksa ben de altına dönüyorum dedi. Bunu da devam ettiriyor zaten. 306 milyar dolarlık altın toplamış. Son 3 yılın
1: evet. En büyük altın alımını yaptı.
0: Evet. Yani şimdi Çin bunu yaparken, ben şey demek istemiyorum, sakın izleyicilerimiz böyle zannetmesinler. Bakın, bu tekrar 4450'leri aşamazsa altın, geriye tekrar bir sallama yaptıracak, sallayacak altın kısa vadede olabilir. Ama siz de hazineler nasıl devlet hazineleri sepet yapıyorlarsa, hiç değilse mesela diyelim ki daha önceden gram altın almıştı izleyici. Benim söylediğim bir şey vardı. Benim Türk halkım 6300'lerin altında, 200'lerin altında muhakkak gram altın toplar diyordum açıkçası. 5950'den alabilen oldu mu bilmiyorum ama şu anda 6800'lerde örneğin. Hani o 7000'lere geldiğinde birazcık 6'da 1, 7'de 1 satayım, tekrar aşağı alabilir miyim diye düşünenler için birazcık böyle volatil gidebilirse veri bağımlı olarak diye uyanık olsunlar diye demek istedim bunu. Eklemek istedim.
1: Peki, şimdi içeriye geçelim. Yarın malum enflasyon raporu. Orada ne bekliyorsunuz? Güncelleme bekler misiniz petrol ve enflasyon tahminleri tarafında?
0: Beklemiyorum ben. Beklemiyorum. Merkez Bankamız olabildiğince 26 enflasyon hedefine yaklaşmaya çalışacaktır. Yaklaşamazsa da

0: olacağını bilmeyen Merkez Bankamızdan tabii ki ilk bulduğu fırsatta bizler de istiyoruz indirmesini, sanayinin gerçekten bir nefes alabilmesi için, ama hani yapamayacağı tek ve tek önündeki engelde biraz fazlasıyla petrol fiyatlarından yurt dışındaki bu jeopolitik durumdan geliyor. O da zaten yapabileceği bir şey yok Merkez Bankası'nın, dışsal bir etken. Dolayısıyla Brent petrolü Eylül ayında nerede olduğunu görüp oradan sonra ben Ekim ve sonrasında 40'ın 37'ye, yani normalleşmeye çekilmesini, eğer izin verirse Brent petrol Kasım'da ara seçimden sonra Amerika'da da eğer o yönde gidebiliyorsa Brent petrol bir 100 bas puan da faiz indirimini bekliyorum açıkçası. Umarım yapabiliriz.
1: Ne zaman olabilir o?
0: Ekim.
1: 100 bas puan.
0: Ekim'den önce. Evet, Ekim'den önce bekleme. Yani şu andaki elimdeki dönelerle söylüyorum. Çünkü şu anda gidişatta her ne kadar manşetlerde öyle olmasa da, her ne kadar Amerika-İran gerginliği, işte Ukrayna-Rusya gerginliği hep arka pencerede bir şekilde senaryoda olacak olsa da, şu an için esasında biraz bütün ülkelerin sönümlenmesine ve enflasyonun biraz bir sakinleşmesine ihtiyacı var. Bir hiç değilse bir buçuk ay nefes aldırabilirsek ben de Ekim ve sonrasında umarım Brent petrolün bu seviyelerde 86'nın hiç değilse 86 doların ortalamada altında kalmasıyla biz de sene sonuna bir 100 bas puan indirebiliriz.
1: Evet, bu arada şimdi tabii bu Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı boyunca sigorta sektörü, enerji sektörü, savunma sektöründe de bazı şirketlere çok olumlu katkılar olduğunu görüyoruz. Her gün kasasına 1 milyar dolar koyan şirketler var. Özellikle dev petrol şirketleri ikinci çeyrek karlarında ciddi artışlar gösterdiler. Ne dersiniz buna dair?
0: Neden? O da bu rafineri marjinleri dediğimiz, crack spread dediğimiz Rusya'nın içinde bulunduğu durumdan ötürü, yani dronlarla, saldırılarla açıkçası Ukrayna Rusya'nın kendisinin içeride üretim yapmasının önünü kestiği için Rusya elindeki olan petrolü dump etmek zorunda kaldı, ihraç etmek zorunda kaldı. O yüzden de o arada işte bu rafineri marjları dediğimiz crack spreadler tarihinin en güzel, en esasında avantajlı kısmına geldi ki bizde de zaten Tüpraş'ı da bu şekilde karlılığını, yani biz 100 şirketler arasında lider pozisyona getiren bir faktörü oldu. Bunun yurt dışındaki diğer rafineri, her ülkede değil, her bölgede değil ama diğer rafineri marjlarının etkisiyle diğer ülkelerdeki rafinerilerde de olduğunu gözlemleyeceğiz tabii ki. Bunun ama sürdürülebilirliği çok fazla yok. Hani bir normalizasyon bekliyorsak zaten piyasalarda, o marjlarda yavaş yavaş sönümlenecek Eylül, Ekim ve sonrasında. Eğer bu teori doğru çıkarsa tabii. Hani biz burada bütün teoriyi aklı selimin bir şekilde uygulamada senenin seçim zamanı geldiğinde, Amerika'daki ara seçim zamanı geldiğinde politikacıya yardımcı olacak şekilde savaşın sönümlenmiş olabileceğine açıkçası bahis yapıyoruz. Ama bu olmazsa bilmiyorum. O zaman bütün fazlasıyla %80-90 stratejistin o zaman stratejisi çöpe gider demek gerekiyor.
1: Evet. Bu arada bilanço sezonuna dair yorumunuzu da alacağım, ama bilançolar sonrasında da bir kurumların şirketlere dair hedef fiyatlarını bir hatırlatalım seyircilerimize. Hı hı. HSBC Aselsan için yatırım tavsiyesini tuttan ala yükseltti. Deniz Yatırım Pegasus için 12 aylık hedef fiyatını 305,5 olarak açıkladı. Yapı Kredi Yatırım Migros için hedef fiyatını 950 TL ve tavsiyesini de al olarak korudu. Ve Gedik Yatırım'dan da Doğan Holding için hedef fiyatını 35.4'e yükselttiğini hatırlatarak, nasıl sizce gidiyor ikinci bilanço sezonu?
0: Bankalar tarafında zaten maalesef faiz farklılıklarından kar yazamadıkları için çok parlak karlılık beklemiyorduk. Nitekim işte fena değil bu ortamda yapabildiklerinin en iyisini yaptı bankalar ama maalesef bunu

0: Dördüncü çeyreğe öteliyoruz. Hep en iyi bankacılık karlılığına eğer faiz indirimi olursa dördüncü çeyrekte almayı bekliyoruz. Hal böyle olunca bir de MSCI'ın bizimle ilgili yapmış olduğu uyarılar, bununla ilgili ne açıklayacağı, bu akşam sonunda daha sonrasında belki de Kasım ayında ne olacağının beklenmesi gibi süreçlerimiz var. Tabii böyle olunca yabancının maalesef frontier piyasa olma riskimiz bizim önümüzdeki demokrasinin en korkunç kılıcı şeklinde. Bununla ilgili BDDK'nın, SPK'nın almış olduğu önlemler var, tebliğler geçti. Bunların uygulamasının sonunda gerçekten de MSCI'ın bizde kritike etmiş olduğu bazı bölgeleri düzeltebilirsek umudumuz Kasım'da bulunduğumuz seviyede, kategoride kalmak. Çünkü yabancılar, birçok fon var ki MSCI kategorisinden, şu an bulunduğumuz kategorisinden çıktığımızda bayağı bir para çıkışı yapmak durumunda kalıyorlar. O olmaması gerekiyor. Şimdi karlılıklarla bunu bağlamamın sebebi de şundan. Her iyi gelen karda dahi, yani gerçeği söylemek gerekirse, ama vergi karından başka, çünkü vergideki farklılıktan ötürü de bir kerelik çok güzel kar getiren şirketlerimizde oldu ama sayısı az. Fakat bir baktığınızda genelde beklentinin dahilinde ve daha da iyisi getirse dahi korkunç büyük satış geldi. Yani gerçeği söylemek gerekirse, hani tamam, piyasada kredili işlemler vardı. Bazı arızayı kendi içsel dinamiklerinde o kredililer başka başka tutmuş olduğu pozisyonlardaki malları boşaltılırken, örneğin bir Türk Telekom. Ben hayatımda bu kadar, bunca yıldır gerçekten bu piyasadayım. Bu kadar ağır satışın arka arkaya o kadar korkunç bir şekilde geldiğini, hiç nefes almadığını, piyasanın fonları, emeklilik fonları önünde durup almaya çalışsa dahi bu kadar korkunç gerçekten satışları bu dönemi, yani umarım sonuncusu olur diyebiliyorum. Çünkü bir aydır neredeyse bunu içindeyiz. Ve neye elimizi atsak, hani bu değerlidir, iyidir, bu şirketi tutmam lazımdır dediğimiz, ucuz dediğimiz neye elimizi atsak para kaybettik. İstediği kadar karı iyi gelmiş olsun. O yüzden demek ki bizim temelde bu uyarıları aldığımız MSCI gibi kurumların bir dediklerini düşünmemiz gerekiyor ki işte yabancı çıkışını durduralım. O olursa çok ucuzuz ve gerçekten alınası bir piyasayız.
1: Evet. Nasıl bir hikaye gerekiyor sizce bize?
0: Sadece şu anda yapmamız gereken esasında bazı düzenlemelerle o son dönemde kritike olmuş olan bazı hassas konulara değindi MSCI. Onlarda düzeltme yapmak. Yoksa bizim kendi esasında ekonomi yönetimimizin, Merkez Bankamızın enflasyon hedeflemesi için yaptığı duruş, her türlü adım gerçekten çok, bu sıkı duruşu ve kararlılığını devam ettirdiği sürece tutacak. Evet, biraz uzun sürdü. Hani yani 2-2,5 senedir, 3 senedir bu enflasyon hedeflemesi programındayız. Sanayimizin gerçekten de boynunu büktü. Ama Türkiye bunun gibi kemer sıkma veya sıkı para politikaları zamanlarından çok geçti ve sonunda hep başarılı çıktık. Ben bunun tekrar olmasını ümit ediyorum ve öyle olacağına inanıyorum açıkçası. Bizim hikayemiz şu: jeopolitik önemimizi korurken, yurt dışında bu kadar gerçekten içinde bulunduğumuz jeopolitik konumda, Orta Doğu'da yeni değişimler olacakken, bir Hürmüz Boğazı'na alternatif bir enerji hattı belirlenecekken, bir Çin'le Amerika'nın AI savaşı varken ve yeni küçük Çin olma şansını ikinci kez elde etme olasılığımız varken, ben

0: Merkez Bankamızın da çünkü diğer kurumlarımızın da şu ana kadarki sıkı para politikası ile enflasyon hedeflemesi programı ile bunun yapılabileceğine hala inanıyorum. İşte bir en son bu sistematik olarak borsadaki MSCI'ın düzenlemelerini bir şekilde yapıp Kasım'a hiç değilse frontier piyasa olmadan olduğumuz klasifikasyonda kalabilirsek düzelebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki, kıymetli metal tarafına da değinelim biraz detaylı. Şimdi altının
0: Olmaz.
1: Durumunu biraz başlangıçta konuştuk ama önümüzdeki döneme dair ne bekliyorsunuz? Nasıl bir yön altında biz tahmin etmeliyiz sizce?
0: Altının yönü tamamen esasında Fed'in faiz arttırmasının olasılığının düşmesiyle bir taraftan Fed faiz indirecek söyleminin olup olmaması da verilerle, Brent'le bağlantılı. Yani biz bir yerde petrol fiyatlarının derivativi bir fiyatlama yaşıyoruz tüm piyasalarda. Petrol fiyatları düşürülüp de orada kaldırılacaksa, niyet o yönde olursa ve başarılı olabilirse, bunun sonucunda önü emtiaların açılmış olacak. Çünkü Fed faiz arttırmayacak, belki azaltacak. Onu da belki Eylül sonrasında Ağustos verisini de atlatırsak, şimdi bugünkü Temmuz enflasyonunu atlatacağız Amerika'da. Sonra zaten işsizlik istihdam verileri zayıflamanın hafif hafif geldiğini gösteriyor. Zaten hafif hafif ekonomisinde bir yavaşlama sinyallerini de almaya başladı Amerika. Çok yavaş, resesyon falan asla değil. Korkunç güzel şirket karlılıkları devam ederken sadece harcama eğilimlerinde doğal olarak reel faiz şu anda Amerika'da 2.42, 2.43 korkunç yüksek. Amerikan halkı için gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla reel faiz o kadar yüksek olduğunda, eğer gidip siz kendi halkınızın kendi tahvil bononuzu almadığını görüyorsanız, o zaman net olarak şunu söyleyebiliriz: başka bir alternatif para birimi olarak, değer birimi olarak o halk da bakıyor demektir. Zaten dolarizeyim ben, yapay zekalarda, bütün şirketlerde ve burada başka ne alabilirim diye baktığında MTA'ya demek ki orası da yöneliyor. Veya genel diğer merkez bankalarının çoğunluğu bunu yaptığı için oradan nemalanmaya bakıyor olabilir. Ama kimse şu anda büyük bir değişim olmadıkça Amerikan 10 yıllıklarını gidip de hani 4.80'e doğru gidiyor Amerikan 10 yıllıkları. Ama o rotasyonu Amerikan hükümeti yavaş yavaş yaparken, yani kendi elindeki kağıt değişimlerini ne yapıyor? Gidiyor fonların elindeki uzun vadeli tahvilleri, hükümet geliyor alıyor onlardan. Çünkü eskiden Çin alırdı, Japonya alırdı, müttefik diğer ülkeler alırdı. Ama şimdi almıyorlar. Bu şey ne kadar sürecek? Bütün dünya bunu izliyor. Yani bu da sürdürülebilir bir şey değil. Bir noktada gerçekten Amerika'nın bu uzun vadeli tahvillerinin ikna edici yatırımcı için, tüm yatırımcılar için ikna edici olup bir yatırım görüyor olması lazım. Yoksa sürdürülebilir değil. Sonuçta neresinden bakarsanız bakın, siz 4.7 ile 40 trilyonluk bir borcu çevirmek durumundasınız ve bunu kaç sene yapabilirsiniz? Sürekli faize eklenip artıyor çünkü ödeyeceğiniz para.
1: Evet, gümüş için peki ne dersiniz? Gümüş de şimdi 66 doların üzerine geldik. Neden gümüş yükseliyor?
0: Geldik. Bu sebeplerden ötürü önceden gelmeden zaten herkes şunu hatırlatalım. Kevin Warsh, Amerikan Fed Başkanı, gerekirse faiz arttırırım diye kredibilitesini arttırdı. Söylemleriyle arttırdı ama. Ve piyasaya yükledi. Dedi ki piyasa gitsin, benim faizi arttırmadan piyasada 10 yıllığı, 30 yıllığı uzun vadeli bonoları Nerede fiyatlaması gerekiyorsa orada fiyat.

0: Nasıl dedi. Zaten oradan beri 4,5'ları kırıp Amerikan 10 yıllığı geldi 4,70 4'leri test ediyor. Şimdi hal böyle olunca piyasaya bıraktığınız zaman bunun fiyatlamasını piyasa test eder. Ve bu aynı şekilde Fed'in faiz arttırım olasılıkları hatırlayalım. 3 tane üye faiz artırılsın diye geçen toplantıda oy kullandığı gece 16 Temmuz akşamıydı Fed toplantısının tutanaklarını okuduğumuzda 70'lere çıkmıştı Eylül ayında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma olasılığı. Ama o olasının satılması lazımdı esasında. Çünkü gelecek olan istihdam verisi de işte enflasyon verisi de yumuşak gelecekti. Zayıflayan bir istihdamla beraber beklentiler dahilinde bir enflasyon verisi gelmesi beklentisi hakimdi. Nitekim ne oldu? İstihdam verisi -23.000 gelince, yani evvelki 50.000, 80.000'lerle ortalamayla karşılaştırdığınızda bayağı, hem de Dünya Kupası zamanında hadi orada bir sapma oldu, onun sonrasında toparlarız dediler. O da olmadı. Dolayısıyla
1: Yapay
0: sadece
1: zekadan mı
0: eğitim.
1: kaynaklı acaba? Çünkü yapay zekadan kaynaklı da işten çıkarmalar çok fazla, malum hep açıklamalar şirketlerden geliyor.
0: Tabii ki yapay zekadan da kaynaklı ama esasında baktığınızda hükümet tarafında da işten
1: Doğru.
0: çıkarmalardan kaynaklı. Yani 53
1: Bazı
0: bin kişi de
1: bakanlıklar kapandı.
0: hükümetten.
1: Evet, doğru.
0: Evet. O da var. Şimdi bunun içinde yaşayan ekonomistler biliyor. Bir sonrakinde birdenbire bir büyük bir sıçramayı anca suni olarak yapabileceğini, yine hükümetin bir yerlere bir istihdam sağlarsa bir seferlik sıçrayabileceğini, ama yavaş yavaş artık onun şeyi zayıflamaya başladığını görüyoruz. Çünkü neden? Sizin de söylediğiniz gibi verimlilik artıyor. Fakat iş yapış şekilleri değişiyor. 20 tane 30 tane işçi yerine yapay zeka artı 2 tane insan koyuyorsunuz. Dolayısıyla hani işe alım yok ki işten çıkarım olsun. Bir de böyle bir durum var. Yani eğer işe alımlar yoğun bir şekilde yapılmıyorsa, işten çıkarımlar da yoğun bir şekilde yapılmıyor. Dengede kalındığı, zaten çıkarma yaptığı şeyleri, ben bu kadarına ihtiyacım yok dediğini bir yaptı. Şimdi bundan sonra göreceğimiz esasında o yapay zekanın entegrasyonunda yeni iş yapış şekilleriyle beraber verimliliğin artırılıp gerçekten de Fed Başkanı Warsh'un dediği gibi uzun vadede enflasyona düşüş katkısını yapıp yapmayacağını gözlemlemek. Çünkü kısa vadede sizlerin de farkında olduğunuz gibi çip fiyatları öyle rekor seviyelere geldi ki kısa vadede yapay zekaya bu kadar yatırım yapılması esasında enflasyonist. Ama bunun bir şekilde geçici olduğunu satın almayı isteyen, bugünkü enflasyon verisi 0,2 gelirse Fed Eylül arttırım olasılıkları düşer diyen piyasada geliyor şimdilik işte gümüşü ve altını yukarı fiyatlıyor. Eğer bir tık 0,30 örneğin çekirdek enflasyon 0,30 gelirse o zaman karlarını geri verebilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Şebnem Aya Bakan. Gündem maddelerimiz malum fazla ama süremizin sonuna geldik. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, kısa bir reklam arası.

0: yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknik Aplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri.

0: tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.

0: bizim olanı görecek. İçeceksin, seveceksin. Tıs diye de açıvereceksin. Neyse Golla. Bizim olanı keşfet gari.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: efendim devam ediyoruz piyasa saatine. Şimdi birazcık coin tarafını konuşacağız. CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Ne dersiniz? Bitcoin cephesindeki görünüm ne söylüyor sizce bize şu an?
1: Açıkçası biraz kararsız diyebiliriz. Niye derseniz
0: evet, öncelikle yatay bir görünüm.
1: Aynen öyle. Tamamen FED ve arkasından işte FED'i etkileyecek, faiz kararını etkileyecek beklentiler. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işsizlik tarafındaki gelen veriler işte Eylül'de faiz arttırım beklentilerini bir miktar sonlandırdı diyebiliriz. Ama bugün yarın işte bugün TÜFE, yarın ÜFE var. Cuma günü işte Michigan Güven Endeksi var. Dolayısıyla Amerika'da önemli göstergeler var. Bu da neyi belirleyecek? FED'in önümüzdeki dönem faiz kararlarıyla ilgili beklentileri biraz şekillendirecek. FED neye bakıyor? İşte işsizlik, enflasyon, büyüme en başta. Bu da günün sonunda FED'in faiz oranını, evet, Amerika'nın özellikle biraz önce sizin de yayında konuştuğunuz yüksek borçları ve tahvil faizlerini, bunun Amerika bütçesine verdiği zararı etkiliyor. Dolayısıyla makroekonomi gölgesinde diyebiliriz. Hatta son dönemlerde biraz bu makroekonomik göstergeler ve faiz beklentileri biraz fazla şekillendirmeye başladı kripto piyasalarını. Onun o yüzden de veri takvimini çokça takip ediyor kripto para piyasaları. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de bugün önemli TÜFE beklentisi dolayısıyla. TÜFE öncelikle faizi şekillendirecek önemli gösterge diyebiliriz. Diğer taraftan ETF'leri takip ediyoruz. Haziran ayı kötü geçmişti. Bitcoin ve kripto Ethereum ETF'lerinde spot piyasalarda ciddi satışlar vardı. Portföylerde azalma olmuştu. Temmuz ayı daha pozitifti. Ağustos açıkçası daha da iyi gidiyor diyebiliriz. Sadece dün ve bugün bir miktar küçük hareketler var. 5-10 milyon dolarlık spot ETF'lerde hareketler var. Ama Temmuz ve Ağustos biraz daha pozitif diyebiliriz. Diğer taraftan kripto piyasaları hazine şirketlerini takip ediyor. Burada en büyük hazine şirketi Bitcoin tarafında Strateji. O da yaklaşık 6 yıl önce dün ilk defa kripto Bitcoin'e yatırım yapmıştı ve 250 milyon dolarlık Bitcoin almıştı. Yaklaşık 11.850 dolar civarında bir değer.

0: Yerden. Şimdi geldiğimizde yaklaşık 54 milyar dolarlık bir Bitcoin rezervine sahip ve en büyük hazine şirketi. Bu önemli bir şirket çünkü kriptodaki en büyük yatırımcı. Ama son haftalarda da piyasayı etkileyen önemli bir takım hareketleri var. Geçtiğimiz hafta 109 milyon dolarlık, önceki haftada 105 milyon dolarlık Bitcoin sattı rezervlerinden. Bunu niye sattı? İşte bir miktar borç geri ödemeleri için ve temettü ödemeleri için. Bir taraftan da çünkü Amerika'dan Nasdaq'ta halka açık bir şirket. Dolayısıyla önemli bir göstergeydi. Piyasada bir miktar moralleri bozdu diyebiliriz bakacak olursak. Ama piyasa açıkçası bunu da satın aldı. Bu da çok büyük bir korkuydu ve iki tane kabaca büyük rakam satışıyla piyasa bunu karşıladı ve açıkçası biraz daha bundan sonraki satışları, olası satışları daha normal karşılanacak diyebiliriz. Ethereum hazine şirketleri biraz sakin. Sadece Bitmain'ın geçen hafta yaklaşık 14-15 milyon dolarlık bir alımı vardı. Dolayısıyla orayı izliyoruz. Diğer taraftan kriptoyu etkileyen regülasyonlar var. İşte burada da en önemlisi Amerika'daki Clarity Act Senato'da görüşülmesi bekleniyordu tatil öncesinde. Ama yetişmedi. Artık Eylül ayında Senato tatil dönüşünde konuşulacak. Ama orada da şöyle bir gelişme var. Muhtemelen 13 veya 15 Eylül'de bir oylama yapılacak. Tasarı mevcut haliyle devam etsin mi yoksa tekrar detaylandırılıp biraz daha uzun bir süreç başlasın mı? Burada 60 oy gerekiyor. Bu oylar alındığında artık muhtemelen 23-29 Eylül haftasında Senato'da oylamaya sunulacak. Ve burada olumlu geçmesi durumunda açıkçası kripto piyasaları makro anlamda uzun dönemde pozitif yansıyacak karar ortaya çıkacak. Niye önemli? Clarity Act birçok anlamda kripto piyasalarını düzenliyor. Dijital varlık piyasalarını düzenliyor. İşte etik kuralları var. İşte stablecoin'lerin arzlarıyla ilgili düzenlemeler var. Diğer taraftan borsaların coin listelemeleriyle ilgili düzenlemeler var. Diğer taraftan yaptırım tarafında kriptoda dünyada Amerika'nın uyguladığı yaptırımlarla ilgili düzenlemeler var. Önümüzdeki dönemde kripto dijital varlıklarda olası çıkacak yeni ürünlerin gelişmesi için açıkçası bu yasa bekleniyor ve önemli bir gösterge. Aslında Temmuz-Ağustos'un özellikle Temmuz'un bir miktar pozitif olması da acaba Senato'nun tatil öncesinde bu yasa geçer mi? Bu beklentiyle biraz pozitif devam etti ama geçmeyince biraz duraksadı. Şeyde yaklaşık aslında dar aralık başta söylediğimiz devam ediyor. Yaklaşık yani 62.300-65.500 aralığındayız Bitcoin özelinde son 10 günde. Dar aralık devam ediyor. Geçtiğimiz aslında Temmuz-Ağustos ayında 62.000'ler birkaç kez aşağı doğru denendi. Ama işte dediğimiz gibi ETF'lerde bir miktar giriş devam edince tekrar buralardan döndü. Temmuz ortasında da 67 binlerle aslında yukarıda test ettiğimiz seviyeydi. Şu an 62-67 bin aralığında sıkışmış durumda. Buralarda tekrar bir 61.500-62 bin desteği denenebilir. Çünkü bu tamamen tabii bugünkü enflasyon rakamına bağlı diyebiliriz. Buralardan destek alınıp tekrar önce 67 bin kırabilirse 71 bin ve ardından 77 bine kadar gitme potansiyeli var Bitcoin'in. Ethereum da özellikle ETF'lerde pozitif bir tepki gösterdi. Özellikle Temmuz ayında bir miktar ayrıştı. Ethereum gibi özellikle son bir haftada da bazı altcoin'lerde ayrışma var. Mesela BNB, Solana gibi kripto paralarda. Mesela evet. Son bir haftada Bitcoin, Ethereum bir miktar sakinlemiş, gerilemişken diğer bu saydığımız altcoin'lerde %2-3 derece varan yükselişler oldu. Dolayısıyla yatırımcı analizini yapıyor. Bir miktar ayrışmalar olabiliyor piyasalarda. Ama günün sonunda başta söylediğimiz gibi makroekonomiyi takip ediyoruz ve Fed beklentilerine göre kripto para piyasalarında fiyatlamalar değişecek diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Rica ederim Meysam yayınlar.
1: Efendim piyasa saatini burada kapatalım. Birlikteyiz yine 13'te yatırım gününde.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Haftanın 3. işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine Borsa İstanbul'dan bakacağız ve hisse performansları nasıl seyrediyor? Detaylarını inceleyeceğiz. Hemen bakalım ilk öne çıkan, kapa düşen haber başlığına. Katılım Evim'de büyüme hikayesi devam ediyor. Konya Ereğli Şubesi'nin 14 Ağustos tarihinde açılacağını duyurdu. Zaten şirketi son dönemde sadece hisse performansı değil, sözleşme hacmindeki ve kârdaki güçlü büyümelerle konuşmaya devam ediyorduk. Bir yandan şubeleşme devam ediyor. Bir yandan da sözleşme hacminde büyütmeye devam ediyor. Nitekim zaten gelen bilançolarındaki aslında net karını güçlü bir sert yükselişinde zaten karşılığını takip etmiştik. Dolayısıyla bu yeni şube açılış haberini tek başına finansal etkisi yaratmayabilir ama genel olarak Anadolu'daki kapasiteyi büyütmesini, yani erişimi arttırmasına bir stratejisi olarak da okuyabiliriz diyelim. Hemen bakalım hisse performansa. Zaten performansında da bunu net bir şekilde büyüme hikayesinde gördük. Yılın başından itibaren %750'lik güçlü de bir yükselişi var. Bugün de zaten tavana yakında bir fiyatlaması vardı. %8 oranında alıcılı bir seyre devam ediyor. Katılım Evim hisseleri diyelim, zaten bu fiyatlamayı desteklemesiyle beraber de aslında şirketin büyümesinden çok önümüzdeki dönemde yine nasıl hamleler yapacak, bu da yatırımcıların takibinde de olacaktır diyelim. Bir sonraki şirket haberine geçelim. Orzax geçen ay halka arz olan bir şirketti. Daha bir ay bile geçmedi üzerine ama şirket şu an Hindistan'da yeni bir şirket kuruluşunu tamamladığını açıkladı. Daha önce de Kazakistan ve yine Baye'de de yurt dışı yapılanmalarını zaten şirket özelinde de görmüştük. Tabii burada önemli olan noktalardan bir tanesi halka arzından sonra direkt Türkiye'deki büyümeye odaklanmaması, yani burayı kapasitesini arttırması, genişletmesi önemliydi. Zaten Hindistan'daki tüketici pazarı da oldukça büyük bir pazar payı var. Dolayısıyla da şimdi gözler doğal olarak da kuruluşun ötesinden ziyade aslında bölgeden gelecek satışın ve satış tarafındaki dağıtımın ne zaman başlayacağı, nasıl bir verimlilik sağlayacağı da olacaktır diyelim. Ve ise performansla bakalım. Yaklaşık %2'ye yakın bir primle devam ederken halka arzından bu yana baktığımızda %40'lıkta bir getirisi de vardı. Zaten 7 Temmuz'da açılmıştı işlemlere. O günden itibaren de yine güçlü seyrine de devam etmiş. Ayın başında da 5 Ağustos'ta da 119 liraları kadar da test eden de bir performansı var diyelim. Ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Türk altında biraz daha farklı bir başlık takip ettik bugün. Azergold ile işbirliği görüşmelerine başlandığını açıkladı. Tabii madencilikte büyüme yolu sadece yeni maden bulmaktan geçmiyor. Farklı ülkelerle ortaklık ve işbirlikler de oldukça önemli sektör özelinde. Dolayısıyla Azerbaycan tarafındaki bu görüşmede aslında önemli bir yatırımcı tarafından da başlık olarak da değerlendirdi. Hemen bakalım hisse performansına. Altın fiyatlarının bu kadar dalgalı olduğu bir dönemdeki ons fiyatı zaten son 2 ayın zirvelerine de yakın seyrediyor. Dolayısıyla Türk altın işletmeleri de altın fiyatına oldukça da duyarlı bir şirket. Hissesinde %3'lük bir geri çekilme görüyoruz. Altın ons fiyatına göre aslında ters bir tepki vermiş. 47 liradan işlemlerden geçiyor. Tabii haber başlıkları gibi birçok dinamik de var hisseyi etkileyen. Yılın genelinde %15'lik bir artısı var ama bugün de geri çekilmesi de zaten şirketin yatırımcılar tarafından da takip ediyor. Dolayısıyla kısa vadede biraz soluklanma da görüyoruz hisselerinde diyelim. Ve son şirket başlığına bakalım. Carrefour'sa yine dikkat çeken bir rakam geldi. Yeni mağazacılık hisselerinin devri sonrasında şirkete yaklaşık 16 milyar lira kaynak sağlandığını açıkladı. Tabii perakende tarafında finansman maliyetleri kadar önemli olduğu bu dönemde bilanço tarafında da böyle güçlü bir kaynak girişi de bilançoyu rahatlatma açısından önemli olarak da değerlendiriyoruz. Zaten piyasanın bakacağı yerlerden bir tanesi şu an miktardan çok bu kaynağı Carrefour'sa nerede kullanacak ve finansallarına ne kadar bir rahatlama sağlayıp ne kadar da hızlı bir yansıması olacak, önemli başlıklardan bir tanesi demiş olalım. Zaten hissesi de bunu ciddi ölçüde fiyatlamıştı bu pay devrinden sonra. Bakıyoruz hemen, bugün tavan bir fiyatlaması var. 279 liralara kadar görüyoruz. Zaten yine son bir aylık tabloya baktığımızda en yüksek seviyelerde performanstan takip ediyor. Yılın başından itibaren %150'lik de bir getirisi vardı Carrefour'sa'nın. Tabii son dönemde indirim oranlarının artması, yani kampanya dönemleri

beraber zaten perakende zinciri olan bu şirketlerde etkilenmeye de devam ediyor diyelim. Dolayısıyla burada aslında gelen rakamın büyüklüğünden ziyade bu kaynağın şirketin operasyonlarına ne kadar hızlı yansıyacak ve bilançolarda ne kadar göreceğiz bunu? İkinci çeyreklerde belki görmesek bile şu an üçüncü çeyrek içerisindeyiz. Üçüncü çeyrek finansallarında 16 milyar lira kaynakta Carrefour'a nasıl bir yansıması olacak, takip edilecektir yatırımcılar tarafından diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yurt içindeki şirket başlıkları baktık. Peki yurt dışında hangi şirketler önemli olacak? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Ankara Yatırım sundu. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracı

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
4: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bir de kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, uzun süredir hep yapay zeka konuşuyoruz ama bir yandan da yapay zekanın getirdiği para hareketleri, finansal hareketler, yapay zeka şirketlerine yapılan yatırımların önümüzdeki dönemi nasıl değiştireceği, nasıl ilerleyeceği, yatırımcıların bu anlamda güveninin nasıl tazeleneceği, bütün bunlar aslında kafada soru işaretleri de yaratmıyor değil. Biraz bunlarla ilgili konuşarak aslında başlamak istiyorum bugün programa. Geçtiğimiz günlerde Wall Street'te bildiğiniz gibi teknoloji hisselerinde kelimenin tam anlamıyla çok sert rüzgarlar esti. Hatta düşüşün görünen yüzlerinden biri aslında SpaceX oldu ve şirket daha yeni halka arz edilmişti biliyorsunuz. Çok da güçlü bir çıkış yakalamıştı ama bunu maalesef koruyamadı ve üst üste 3 işlemde günlük %10'dan fazla hisse değeri kaybetti. Bir de üzerine borçlanma senedi çıkaracağını duyurunca yatırımcılar biraz geri çekildiler ve bir düşünmeye başladılar. Çünkü acaba şirketin harcama temposu mu çok yüksekti yoksa finansman ihtiyacına yetişemediler ve finansman ihtiyacı gittikçe büyüyor mu? Aslında bu sarsıntı SpaceX'e de sınırlı kalmadı. Piyasayı asıl karıştıran durum yapay zeka harcamalarına yönelik o büyüyen tedirginlik oldu. Ve rakamlar da gerçekten çok çarpıcı baktığımızda. Amazon %4.8 gerilerken Meta ve Microsoft hisseleri de %3'ün üzerinde değer kaybettiler. Böyle baktığımız zaman sadece bu 3 şirketin bu küçük değer kayıplarından oluşan rakam 248 milyar dolarları aşıyor. Alphabet tek günde %6 hisse değeri kaybetti ve 256 milyar dolarlık bir rakamsal kayba erişti. Şimdi sorunun ne olduğu aslında hep konuşuluyor. Peki diyorlar, sorun ne? Buna baktığımızda da kimsenin teknolojinin kendisine bir itirazı yok. Ama yapay zeka altyapısına, veri merkezlerine ve çiplere inanılmaz paralar harcanıyor. Ve aslında bu devasa yatırımların şu anda yatırımcı gözünde nasıl kâra geçeceği, nasıl kendisini ispatlayacağı konusunda da somut bir çıktı yok, bir kanıt yok. Öyle baktığımız zaman işin ilginç tarafı da yatırımcılar artık sadece büyüyeceğiz vaadiyle yatırım yapmak

0: istemiyor. O büyümenin maliyetini öğrenmek istiyor ve masadaki faturaları sorgulamaya başladı. Aynı gün tabii ki herkes kaybetmedi. Biraz önceki bahsettiğim hisse kayıplarında masanın bir de diğer tarafı var. Yani bu işte kazananlar da oldu. Yapay zeka için milyarlarca dolarlık çekler yazan dev şirketler bir yandan biraz önce bahsettiğim gibi değer kaybederken, örneğin çip üreticisi Micron aynı dönemde hisse değerini %5,8 yükseltip rekor tazeledi. Yani tam da o gün Anthropic'le ilgili yeni nesil yapay zeka teknolojileri için stratejik de bir anlaşmayı Micron duyurmuşken. Yani alt tedarikçilerin aslında özellikle çipte, veride yer alan alt tedarikçilerin de şansı çok daha yüksek oluyor gibi görüyoruz. Tabii önümüzdeki dönem özellikle siber güvenlik tarafında da büyük gelişmelere gebe. Onu da program içerisinde sohbetimiz esnasında aralarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle konuklarımız var stüdyomuzda. İki kıymetli konuğumuz. Onlarla başlamak istiyorum. Cognisys Teknoloji kurucusu Necati Ekiz. Bir süredir Necati Bey'i davet etmiştim zaten. Program yoğunluğumuzdan gelememişti. Hoş geldiniz. Ve yine diğer konuğum da Model Snap AI kurucu ortağı ve CEO'su Eser Eskiçırak. Hoş geldiniz Eser Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Programımıza. Çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Siz de takip ediyorum ve bugün de hem bizi izleyenlerle tanıştırmak hem de yaptığınız teknolojik altyapıyı da biraz daha detaylı öğrenmek istedik. Necati Bey, önce sizle başlayayım ama bir küçük tanıtalım sizi. Endüstri mühendisiniz ve aynı zamanda girişimciliğe de üniversite yıllarında başlamışsınız ve 2017'de kurduğunuz bir eğitim teknolojileri şirketi var. Burada da birçok uygulama geliştirmişsiniz ve aslında büyük bir vizyon 2017'de bunu kurmak. Sonra da Türkiye'nin en çok kullanılan altyapılarından biri haline getirmişsiniz. Bugün 160 milyonun üzerinde çözülmüş testle Türkiye'nin de etkili, önemli bir datasına sahipsiniz. Evet. Birazdan zaten bu platform hakkında da sizden çok detay bilgi alacağım. Aynı zamanda da Londra'nın ardından Rotterdam'da ve iki ofis açıp Avrupa'ya da açılmışsınız. Doğru. Bu altyapıyla. İZZ Global Holding bünyesinde de bu vizyonu daha geniş bir ölçüye de taşımayı düşünüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şimdi ben size bir ilk soruyla başlamak istiyorum. Sonra Eser Bey'e geçeceğim.
1: Tabii.
0: Önce bize biraz bu platformla ilgili bir bilgi verirseniz. Yani nasıl bir eğitim platformu hazırladınız? 2017'de bu böyle bir platform hazırlama vizyonu nereden doğdu? Bugüne doğru bu platformu mutlaka geliştiriyorsunuz. Buradaki stratejileriniz neler? Böyle bir sohbetle başlayalım.
1: Tabii. Biz 2017 yılında bambaşka bir işten dolayı, biz açıkçası İzglobal şirketler toplu olarak birçok farklı sektörde varız. Başka bir işten dolayı çok fazla savaş görmüş Almanya'da bulunma imkanım oldu. Onların eğitim sistemini incelemek istediğimde bu kadar çok savaş yapmış, kaybetmiş bir ülke nasıl bu kadar iyi ayakta duruyor diye baktığımızda eğitim sistemlerinin temeline bilişsel beceriler olduğunu gördük. Sonra bunu nasıl ülkemize getiririz diye düşündük. O dönemde çalışmalara 6 tane farklı akademisyen arkadaşımızla başladık. O günden bugüne de geliştirerek devam ediyoruz. Şu anda Türkiye'de sanırım en büyük bilişsel beceri üzerine veri kaynaklarından birçoğu bize aittir. Bu anlamda Türkiye'de ilk defa dünyada sanırım iki şirketten biriyiz. Bilişsel beceri raporu sunabiliyoruz. Sunmuş olduğumuz testlerin tamamı ülkemizde tamamıyla standartize edilmiş vaziyette. Yani 5 yaşından sonraki her bir öğrenci gerçek anlamda kendi yaş kategorisindeki bir başka çocukla kıyaslayabilme imkanı sunabilen bir sistem veriyoruz. Geliştirerek devam ediyoruz. Güzel bir mühendislik kadromuz var. Ankara'da, işte Londra'da, Rotterdam'da, İtalya'da, Sicilya adasında şu anda devam ediyor. 8 tane farklı ülkede pilotlamaya geçtik. Orada bakanlıklarla devam ediyoruz. Umuyoruz bunu arttırarak devam edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Ben çok etkilenmiştim. Birlikte karşılaştığımız bir eğitim zirvesi vardı. Eğitim, evet, teknolojileri zirvesi Antalya'da. Ve standları gezerken biz sizle tanıştık. Hı hı. Ve platformunuzun o özellikle çocukların bilişsel yeteneklerini geliştiren bacağından çok etkilenmiştim. Teşekkür
1: ederim.
0: Burada aslında çocuklar için nedir alameti farika? Yani bugünün çocuklarına baktığınızda platformun ne kadar etkin olacağını düşünüyorsunuz?
1: Ya insanlar bilişsel beceri dedikleri zaman aslında Türkiye'de çok bilinen bir kavram olmadığı için kafalarında tam yeri oturtturamıyorlar. Evet. Yani akademik başarı için mi, sosyal başarı için mi, yoksa kişisel başarı için mi olup olmadığını daha kafalarına koyamıyorlar. Ama özünde bilişsel beceriler hem sosyal hem akademik hem de bireysel kişisel başarının temelini oluşturuyor. Bununla ilgili OECD'nin yayınladığı raporlarda aynı koşullarda eğitim alan çocuklarda bilişsel becerinin önemi %70 ve üzeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani evet, aynı eğitim aynı sırada alıyoruz. Benzer sosyoekonomik koşullara sahipsek %70 ve üzeri. Eğer aynı koşullarda değilsek diyor %50 ve üzeri bilişsel becerinin önemi var diyor.
0: Doğru.
1: Yani bu aslında şunu gösteriyor. Gelişmiş olan ülkelerin temeline bilişsel beceri koyması şansa değil. Gerçek anlamda bu ülkemiz için, çocuklarımız için çok kıymetli ve bilişsel beceriler çocukların gerçek potansiyelini keşfedip sevdikleri mesleği yapması için de ciddi anlamda onlara bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi çocuklara baktığımız zaman bir Finlandiya modeli var mesela. Hı-hı. Finlandiya modelinin farklı bir eğitim sistemi var. Evet, şimdi en iyi seçildi Finlandiya. Çok iyi diyoruz ama ben onu da sorguluyorum. Yani neye göre iyi? Onun daha iyisi olabilir mi? Daha onun da bir açıkları var mı? O eğitim sisteminde de düzelebilecek, değişebilecek şeyler var mı? Ama şimdilik dünyaya baktığımızda Finlandiya modelini eğitim modelleri içerisinde araştırmalarda en iyi diye tanımlıyorlar. Hı hı. Orada mesela bu tarz platformlar kullanılıyor mu o bilişsel yetenekler için? Ya da sizin platformunuzun yapısı bu eğitim sisteminin içinde mesela kullanılabilir
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: O en iyinin içinde.
1: Hı hı. Temelde o metodun içerisinde aslında hani iyi, kötü, hepsi en iyi olma ihtimali yok. Çünkü hepimizin sosyoekonomik durumları, yetişme şartları, bulunduğu ortam çok farklı. İşte bize teknolojinin sağladığı aslında en büyük fayda da bu. Bizim yaptığımız en güzel şey, biz her çocuğu ayrı ayrı kişiselleştirilmiş olarak değerlendiriyoruz. Yani bizim sistemimize girdikten sonra çocuğu 5 ana başlığın altında 69 tane alt kırılımda ayrı ayrı inceliyoruz. Aynı sınıfta bulunan çocuklara aynı soruları sormak, aynı evden, aynı anne babadan bile çıkmış olsalar bile mümkün değil. Aynı benzerliği göstermiyorlar. İşte bu yüzden tamamıyla bu işte teknolojinin de bize sunduğu imkanlar sayesinde ciddi anlamda o çocukların bilişsel becerilerine yönelik kişiselleştirilmiş, aslında bilişsel becerilerine yönelik demeyeyim, eğitimine yönelik kişiselleştirilmiş bir teknoloji sunuyoruz. Bu çok kıymetli. Özellikle gelişmiş ülkelerde, az önce Finlandiya örneğini verdiniz. Almanya'da, Finlandiya'da, birçok gelişmiş ülkede 5 yaşından sonra bilişsel beceri raporu olmayan bir çocuk bir sonraki sınıfa geçme şansı yoktur. Yani o bilişsel beceri raporuna göre onun önündeki hayatındaki vizyonu belirlenir. Ona göre yönlendirmeleri yapılır. İşte bizim ülkemizde en çok eksik gördüğümüz alanlardan biri bu. Henüz bu alan hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ve biz bu alanda bence dünyanın en iyi birkaç firmasından biriyiz. Çünkü Türkiye'de bunu online olarak yapabilen tek şirketiz. Dünyada iki şirketten biriyiz. Bununla beraber umuyorum ülkemize de katkı sağlayacağız. Çünkü yurt dışında birçok yere katkı sağlayabiliyoruz.
0: Bundan eminim. Birazdan zaten özellikle o data üzerinde ve değerlendirme de isteyeceğim. Yani Türkiye'deki çocukların sizdeki datasına göre bir değerlendirme isteyeceğim. Onu heyecanla bekliyorum. Şimdi biraz Eser Bey'e döneceğim. Eser Bey, sizi de biraz tanıtmak istiyorum.
2: Evet.
0: Hem bilgisayar programcılığı hem işletme eğitimi almışsınız. İyi bir karma. Ve 15 yılı aşkın süredir de teknoloji sektöründe kendi şirketinizi sanıyorum yönetiyorsunuz.
2: Evet.
0: Başta Python olmak üzere yazılım tarafında da geliştirmişsiniz kendinizi ve iş dünyasını hem teknolojiyi içeriden tanıyan bir bilgi birikim sahibi olmuşsunuz. Bunlar hep üzerinde duruyorum tek tek çünkü bu çağın önemli konuları. Üretken yapay zekayı da ilk dönemlerden beri takip edip zaten şimdi şu anda yönettiğiniz şirketi de bütün bu gelişmeler ışığında güncel bir şekilde kurup yönetiyorsunuz. Dinamik bir yapı. Model Snap'i de Türkiye'den çıkıp global pazarlara açılan bir moda teknoloji markasına dönüştürmek gibi de çok kıymetli bir hedefiniz var diye görüyorum.
2: Evet.
0: Şimdi ben biraz size, özellikle e-ticarette beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü ben de yıllar önce modanın, e-ticaretin, modanın servis ve ürün yaratma konusundaki zorluklarını

0: bizzat yaşamış. Kurucuların ya da şirketlerin bu anlamda geri durmasının aslında bunu yapamamak olduğunu görmüş bir kişiyim. Şimdi o klasik stüdyo, manken, işte prodüksiyon çok zahmetli, çok bütçeli. Bu süreçleri siz şirket olarak nasıl yakaladınız, nasıl bir kolaylık getirdiniz, nasıl bir hızdasınız, aynı zamanda sektörün bu konudaki teknik çekincelerini nasıl yeniyorsunuz? Çünkü bir yandan da sunduğunuz şeyi çok bilen kurum da yok. Biraz bize hem hizmetinizden hem de bu sorulardan dönerseniz çok seviniriz.
1: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Model Snap'te bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de ürün tutarlılığı. Ürün tutarlılığı anlamında çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Ve akabinde ana merkeze kullanıcının yüklediği ürün fotoğrafını referans, ana referans olarak kabul ettik. Ana referanslı ürün fotoğrafında kullanıcı kendi ürünüyle ne kadar tutarlıysa çekmiş olduğu fotoğraf, o tutarlılıkta da biz görsel üretim sonucu veriyoruz Model Snap üzerinden. Dolayısıyla bu anlamda şimdi farklı bir yerden bahsedecek olursak, bu anlamda firmalara çok fayda sağlıyoruz. Özellikle bütçesel tarafta hız ve maliyet anlamında çok kolaylıklar sağlıyoruz.
0: Şunu soracağım, hangi şirketler ve nasıl bir çalışma yönteminiz var? Yani hangi ihtiyaçla size geliyorlar ve siz onlara nasıl bir servis sunuyorsunuz?
1: Esasında çok yeni bir teknoloji, üretken yapay zeka konusunda biz ilk çıktığı günden beri takip ediyoruz. Esasında yerel sektörel firmalar bu anlamda da Model Snap'e çok ilgi gösterdiler. Firmaların en önemli avantajı burada hız ve maliyet oluyor açıkçası. Dolayısıyla biz de onu karşılamaya çalışıyoruz Model Snap olarak. Daha çok bu yönde talep oluyor ve ürün tutarlılığı anlamında da yani şu anda hali hazırda çalıştığımız firmalardan aldığımız feedbacklere göre yani %97'lik bir ürün tutarlılığını yakalamış durumdayız. Bu da çalıştığımız yerel firmaları da bizi de mutlu ediyor tabii.
0: Peki Türkiye'ye baktığınızda yaptığınız iş daha teknolojik olduğu için, üstelik üretken yapay zekayı da kullanabildiğiniz için nasıl bir gelişme görüyorsunuz Türkiye'de şirketlerde sizin ürünlerinizi, hizmetlerinizi kullanma konusunda? Zorlanıyor musunuz sektörde? Yani nasıl çalışıyorsunuz?
1: Esasında hani bu zaman çok keyifli geçiyor bizim adımıza. Çünkü Model Snap hani tek başına doğan bir proje değil esasında. Hani bunu firmalar, sektör gerçekten sahiplenmiş durumda. Bizim aklımıza gelmeyen fikirleri sektör markaları bize söylüyorlar. Biz şu anda o sektör markalarıyla yerel olarak hep beraber büyüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla herkes hızlıca aşina oldu diyebilirim.
0: Peki tekrar döneceğim sizin tarafa. Necati Bey, şimdi dijital dünya çok kuşattı bizi biliyorsunuz. Evet. Ve artık sadece çocuklar için değil, hepimiz için bir dikkat bozukluğu var. Evet. Aynı zamanda dopamin dengesinin bozulduğunu da görüyoruz vücutlarımızda. Madalyonun diğer yüzüne baktığımız zaman da bilişsel beceriler ve bilgi işlem kapasitesinin artırma gücünü de aslında bir noktada artırmamız gerekiyor. Evet. Burada temel belirleyici olan teknolojinin kendisi mi, yoksa bizim onu kullanma şeklimiz mi? Ben bunu hep merak ederim. Ve zararı faydaya dönüştürecek bir ince çizgi vardır. O çizgi sizce nerede başlıyor?
2: Bu özellikle velilerimizin, öğretmenlerimizin bizim ürünlerimizle ilgili en çok sorduğu, söylediği şeylerden biri. Teknolojinin faydalı olabilmesi için ekranı aktif veya pasif diye ayrılıyor. Yani dünya literatürü bunu böyle ayırmış. Siz sabahtan akşama kadar sosyal medyada ne deniyor, storyleri tık tık izliyorsanız ekrana
0: scroll
2: sürekli...
0: Scroll ediyorsunuz İngilizcesi.
2: Evet, o zaman ekranı pasif kullanmış oluyoruz ve böyle olduğu zaman da kesinlikle dikkat süremiz azalıyor. Niçin? Çünkü beyin sürekli olarak

0: sıkıntı. Ama bunu aktif kullanıyorsanız, yani bütün dünyanın yaptığı gibi, ben işte bana öğretmenlerimizin, velilerimizin sorduğunda en çok onu söylüyorum. Singapur'da, Kore'de, Finlandiya'da, Norveç'te ekran bağımlılığı yaratmayan ekran bizde nasıl ekran bağımlılığı yaratıyor? Bizdeki dediğim gibi pasif kullanımdan dolayı. Ama bunu aktif kullanırsanız, yani bunu aktif kullanmaktan kastığımız, çocuk ekran başında problem çözerse, deneyler oluşturursa, araştırma yaparsa, geliştirme yaparsa, mantık, muhakeme, perspektif, uzaysal algı, problem çözme becerileri, yani kısaca bilişsel becerileri için bir şeyler yaparsa, işte o zaman gelişmiş ülkelerin olduğu gibi ekranı pasif değil, aktif kullanmış oluyoruz. O zaman da ne oluyor? Elimizde 6000 kişi üzerine yapmış olduğumuz bir çalışma var. Yaklaşık 7-10 saniye civarında olan kişilerin 6 ay ve üzeri bizim uygulamalarımızı kullandığında dikkat sürelerini 8 dakika 50 saniye çıkardık. Yani yaklaşık 76 kat arttırmaya başardık. Yani demek ki her ekran ekran bağımlılığı yapmıyor. Bunu iyi ayırmak lazım. Bunu gerçekten öğretmenlerimiz, velilerimizin iyi anlaması lazım. O pasif ve aktif kullanımı ayırt edebilirsek kesinlikle hem dikkat süremiz olsun, hem hafıza, hem muhakeme olsun, aslında bilişsel becerinin temelini hepsini elimizdeki teknolojiyle geliştirmek mümkün. Bunun yanı sıra teknolojinin bir de şöyle bir faydası olmuş oluyor. Normal şartlarda bir öğretmen bir çocuğa ortalama 1-1,5 saat ayırırsa bilişsel beceri raporu çıkarabiliyorken, teknoloji sayesinde bu süre birkaç saniyeye düşmüş oluyor. Yani teknolojiyi gerçek anlamda iyi niyetli kullanırsak, ben bunu işte hep verilen bir örnek vardır ya, ateşe benzetiyorum diye. Ateş evdeyken yemek de pişirebilirsiniz, evi de ısıtabilirsiniz, evi de yakabilirsiniz. Siz o ateşi nasıl kullanmak istediğinizle ilgili bir şey. Evet. Bu anlamda teknolojiyi de nasıl kullanmak istediğinizle ilgili olan bir durum var. Eğer ki iyiye yormak, iyiye kullanmak istiyorsanız, yani kesinlikle çok iyi örnekler var. Bunlar işte Singapur'u, Norveç'i, Finlandiya'sı, OECD raporundaki ilk 10 ülkenin tamamında teknoloji kullanımının yanında çok yüksek yazıyor. Ama gelin görün ki yanlış kullanıldığı zaman da bu ekran bağımlılığına tabii ki de sebep olabiliyor.
1: Peki bizde nasıl durum Necati Bey? Yani çocuklarımız ne durumda Türkiye'de? Sizdeki data harika.
0: Evet.
1: Gelişecek alanları nedir? Ailelere mesajlar nedir?
0: Bizdeki datalarla ilgili biz açıkçası elimizdeki bilişsel beceri raporu o kadar çok ki, biz size ülkenin içerisinde hangi ilin hangi ilçesinden mühendis çıkma olasılığı daha yüksek, nereden tarihçi, nereden fizikçi çıkma ihtimali var, bunu verebilecek kadar elimizde büyük bir veri var. Ancak dikkat süreleriyle ilgili gözlemlediğimiz ilk şey, çocuklar özellikle ilkokuldan ortaokula geçerken çok ciddi bir süre düşüyor. Ortaokuldan liseye düşerken bu inanılmaz iyice yerlere düşüyor. Belki yurt dışında birçok ülkenin yaptığı gibi sosyal medya kullanımının bence bizim ülkemizde de kesinlikle çocuklarımız için sınırlandırılması gerektiğinin en basit verisi aslında. Yani dikkat süresi o kadar hızlı düşüyor ki adeta satırla vuruluyor gibi oluyor sosyal medyadan dolayı. Yani liseye geçtikten sonra çocuklarımız sosyal medya olayı başlıyor. Ve biz şunu da fark ettik. Bizim uygulamalarımızı tabii bu ağaç yaşken eğilir mantığından da geliyor ama ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz kullandığında gelişim onlarca kat olurken lisedeki çocuklarımızda bu daha az oluyor. İşte temelde bunun bir sebebi de sosyal medyadan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin genelinde bence özellikle analitik zeka kısmına gerçekten çok başarılıyız. Türkler her zamanki gibi.
1: Öyle mi diyorsunuz?
0: Kesinlikle iyiyiz. Sadece bunu doğru yere kullanma, muhakeme etme, problem çözme yeteneklerimizi biraz daha doğru yerlerde değerlendirdikten sonra bence ülkenin gelecek neslinin bir olumsuz olacağını ben bir şey düşünmüyorum.
1: Ben de size katılıyorum ama tam da eşikteyiz bence. Bu sosyal medya konusunu açmanız iyi. Onu konuşacağım evet. Sizinle detaylı. Tam bir eşikteyiz gibi hissediyorum. Çünkü bir tarafta o yapay zekanın getirdiği rahatlık ve yoğun yapay zeka kullanımı var. Bu düşünceyi engelliyor. Anlamı, bağlamı kurmayı engelliyor. Biraz daha tembelleşiyoruz. Evet. Her şeyi soruyoruz, kesinlikle. Cevap alıyoruz filan. Zihin geriliyor. Ama bir tarafta da biraz önce söylediğiniz o işte daha genç jenerasyonun, daha çocukların, daha gençlerin daha hızlı bir gidişi var. Yani bizi umutlandıran ekran kullanımı ile ilgili. İşte orada bir dilema var. Yani onu doğru bir şekilde insan olarak çözmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Eser Bey, şimdi size dönmek istiyorum. Yapay zekanın e-ticaretten modaya kadar çok hızlı girmesi iyi bir şey mi? Önce onu soracağım. Çünkü gerçek mankenler, gerçek modeller, o sıcaklık, o içtenliğin yerini biraz daha sentetik içerikler almaya başladı.

0: burada bu mesela gerçeklerle sentetikler arasında nasıl bir hak hukuk paylaşımı olur sizce? Nasıl görüyorsunuz? Böyle hibrit sistemler mi kurulacak? Bu piyasa nasıl gelişecek?
1: Öncelikle model sinep olarak bizim düşüncemiz yapay zeka mankenler asla insan mankenlerin yerini almayacağını düşünüyoruz. En başta bunu belirteyim. Akabinde ise yapay zeka mankenler tarafında şirketlere sunduğumuz çok ciddi avantajlar var. Bu avantajlar da yine az önce söylediğim gibi süre ve maliyet avantajı. Dolayısıyla markaların rutin çekimlerinde ve çoklu çekimlerinde hızlı hareket etmeleri gerekiyor. Prodüksiyon süreleri çok uzun olduğu için. Burada da model snap devreye giriyor. Günler sürecek prodüksiyon süreçlerini dakikalara indirebiliyor. Bu sayede biz ileride bir hibrit modele dönüşeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu öngörüyle de şey düşündük. Model snap üzerinde celebrity programı inşa ettik. Bu celebrity programında hali hazırda mankenler ünlü kişilerin dijital ikizlerini oluşturarak markalara hizmet vermesini sağlıyoruz. Bu şekilde de kendilerine ekstra bir pasif gelir imkanı yaratıyoruz.
0: Peki burada benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Rahatlığı herkes sever. Maliyet avantajını herkes sever. Herkes hızlı bir şekilde ilerlemek ister. Az ücret ödeyeyim der. Bir de yapay zekanın yaptığı görseller gün geçtikçe gerçeğe yaklaşıyor. Yani ayırmak bazen zor bile olabiliyor. Evet. Bu durumda insanların bu alanda normalde yaptıkları işler ya da kariyer hedeflerinden vaz mı geçmeleri gerekecek?
1: Kesinlikle. Ben şahsen öyle olduğunu düşünmüyorum. Az önce bahsettiğim celebrity programına kendileri dahil olabilirler. Biz yapay zekanın insanın yerini almasını değil, insanın değerini büyütecek bir sistem olarak konumlandırıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda ileride de bir hibrit sistem doğacaktır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi ben bir şirketim, size geldim, model snap'i kullanmak istiyorum. Evet. Hangi ihtiyaçla gelmeliyim? Bizi izleyen izleyicilerimizde bu tarz ihtiyacı olan kurumlar elbet vardır. Hem konuyu anlayabilmeleri hem teknolojiyi hissedebilmeleri açısından böyle bir simüle ederseniz konuyu.
1: Tabii.
0: Aslında daha açıklayıcı olacak diye düşünüyorum.
1: Tamamdır. Şimdi model snap'te bizim geliştirdiğimiz akıllı ürün tanıma sistemi var. Bu hem ana sayfada hem de kullanıcı dashboardunda yani panelinde search box alanına, ürün arama kısmına kullanıcı bir ürün ismi yazdığı andan itibaren model snap o anda kullanıcının ne yapması gerektiğini anlıyor ve o şekilde de kullanıcıyı yönlendiriyor.
0: Dolayısıyla bir ürün tanıtmanız gerekiyor platforma.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Yani bu ürün adını yazın kısmında örneğin tişört olabilir, pantolon olabilir. Şu anda 55 kategoride sektöre hazırız. Ama bu 55 kategoriyi ihtiyaçlar doğrultusunda 60'a, 70'e, 80'e, 100'e kadar çıkartabiliriz. Bunda bir herhangi bir sınırımız yok. Dolayısıyla sadece bu özellik değil, aynı zamanda model snap'te bu sektörde dünyada yer almayan 4-5 farklı özelliğimiz de bulunuyor. Onlardan da bahsetmek gerekirse sadece normal trayon akışı değil, bir tekstil firması diyelim ki sadece tişörtü bir mankene giydirmek istiyor. Orada model snap'in akıllı kombin özelliği devreye giriyor. Yani mankende bulunacak tüm ürünleri kullanıcı yüklemek zorunda kalmıyor. Bu birinci özellik diyebilirim. Akabinde de kullanıcıya akıllı kombinasyon özelliği de sunuyoruz. Yani bu ne demek? Manken üzerinde bulunacak tüm ürünleri ürün görseli olarak kullanıcı yükleyebiliyor. Yüklemese dahi akıllı kombinasyon özelliğinde ek talimatlar yazarak modelinin

0: Mankeninin nasıl giyinmesi istediğini tarif ediyor. Bu şekilde biz ek talimatlar da alarak çok yüksek doğrulukta sonuçlar elde ediyoruz. Bunun dışında kullanıcı panel tarafında elde ettiği sonuçlar üzerinden yine farklı özellikler çalıştırabiliyor. Bunlar nedir? Post change özelliğimiz. Mesela bir görsel, bir pozu aldıktan sonra post change özelliğiyle aynı mankene ait tutarlı farklı pozlar da kullanıcı elde edebiliyor. Bizim buradaki en önemli hedefimiz şu. Biz güzel bir görsel yaratmaktansa markaların e-ticaret ve pazar yerlerinde gerçekten ticari içerik anlamında kullanabileceği ve aynı zamanda bu görsellerin ve videoların satışa dönüşebileceği bir sistem oluşturmak. Bunun üzerinde yoğunlaştık ve dolayısıyla bu anlamda da bize yapılan feedbackler, dönüşler çok güzel oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor açıkçası.
1: Yani bir Türkiye'den doğmuş bir teknoloji girişimi olarak, üstelik de sektöre dönük bir girişim olarak aslında gittikçe gelişerek dünya pazarlarına girebilmeniz aslında bizlerin de en büyük isteği olur diyeceğim Eser
0: Umarım,
1: Bey.
0: Çok teşekkürler.
1: Çünkü bir yandan yapay zeka gelişirken size rakip de oluyor. Yani artık size şirketler değil, teknoloji üretenler rakip oluyor ve çıkan yeni bir uygulama, yeni bir servis platformlaşmasa bile kullanıcıya, son kullanıcıya indiği anda bütün bu söylediğiniz hizmetleri o servis yapabiliyor. Eğer uzmanı varsa şirketlerde kullanabilecek. Bu anlamda da sizin gibi tanımlı, veriyi doğru tutabilen, verinin nereye gittiği belli olan ve yerli milli üretilmiş altyapılarla çalışan şirketlerin de büyümesi gerekiyor. Çünkü bugün yabancı bir uygulamaya yüklediğimiz bir verinin hangi sunucularda, hangi kontrolde, hangi şekilde kullanıldığını biz bilmiyoruz. Yani verimizi kontrol edemiyoruz. Bu anlamda çok kıymetli sizin yapacağınız yenilikler. Şimdi Necati Bey, size dönmek istiyorum. Şimdi eğitim teknolojileri benim de çok önem verdiğim, yatırım yaptığım, içinde olduğum, bütün buna emek veren hocalarımızla, paydaş şirketlerimizle her yıl, yılda iki ya da üç kez yapılan çok büyük eğitim zirvelerinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konu. Şimdi kabuk da değişiyor. Eskiden bu kadar teknoloji konuşmazdık. Şimdi ana merkeze teknoloji oturdu eğitim zirvelerinde. Dünyada da başarılı örnekler var. Bunlara da baktığımız zaman insan gelişimi için en verimli teknolojinin kullanıldığı alanlar nelerdir diye bir soru soracağım size. Evet. Ve Türkiye olarak da biz böyle büyük bir küresel dönüşümde yeni nesil öğrenme becerilerinde neredeyiz? Hani hem standart okul eğitimlerimizde hem harici olarak alınan eğitimler, yüksek lisanslar, yani belki ana sınıftan itibaren bu becerilerimizde neredeyiz?
2: Orada yapay zekanın gelişmesiyle beraber eğitimin de gerçekten bence tanımı birçok anlamda değişti. İnsanlar artık bilgiye çok daha rahat ulaşıyor. Ama burada en önemli şey o bilgiye ulaşmak değil de artık edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisini arttırmaya yönelik oluyor. Yani edindiğin bilgiyi kullanabilme becerisi dediğimiz şey de zaten bilişsel beceriler olmuş oluyor. Yapay zeka sayesinde aslında birçok farklı alanlarda da gelişmelere sebep oldu. Nedir bu? Örnek vermek gerekirse bir raporlama almak istediğimizde bir çocuğu bir öğretmenimizin karşısına koyduğumuzda saatlerce o çocukla özel ilgilenilmesi gerekiyor ve o özel ilgiden sonra da çok önemli bir detay var. Subjektif bir raporlama çıkıyordu. Bu ne anlama geliyor? Öğretmenimiz 30 yaşında 10 yıllık deneyimde bir öğretmen de olabilir. 50 yaşında 30 yıllık deneyimi olan birisi de olabilir. Bu iki öğretmenimizin baktığı aynı çocuk bambaşka raporlar çıktısı verebiliyor. Yapay zekanın yaptığı bence en büyük eğitimdeki yeniliklerden biri ise burada bunun subjektif yaklaşımı ortadan kaldırmış olması oldu. Daha objektif ve daha hızlı sonuçlar çıkartıyor. Çünkü yapay zeka bir kerenin sonucunda sonuç vermiyor. Bir kere çocuğumuzdan bir o soruların cevapları karşısında çıkan sonucu yorumlamıyor. Defalarca soru soruyor. Hatta bizdeki geliştirmiş olduğumuz bazı teknolojiler, yani liselere yönelik olan teknolojilerde şöyle şeyler var. Çocuk ikircikli cevap veriyorsa, kendisiyle ilgili verilen cevaplarda belirsizlik varsa, aynı sınıf ortamında bulunsa bile atıyorum

0: Ahmet adında bir çocuğa 200 soru sorarken Mehmet adında bir çocuğa 500 soru sorabiliyor sistem. Ne zaman ki emin olacak o zamana kadar devam ediyor. İşte yapay zekayı bu şekilde kullanabiliyorken bir öğretmenimiz bu şekilde bunu devam ettirme şansı yok. Eskiden var olan testlerle devam ettirdiğinizde hoca o anda tamamıyla kendi düşüncesine göre bir karar almak zorunda kalıyordu. Ama yapay zeka öyle değil. %100 emin olana kadar soru sormaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Bizim burada temeldeki amacımız öğretmenlerimizin işini tamamıyla kolaylaştırmaya yönelik. Yani çünkü biz de gönül ister ki dünyanın bazı ülkelerinde olduğu gibi 5-6 çocuğa bir öğretmen, ki bu çok az var yani. Ama bizim ülkemizde bunun uygulanabilirliği ve dünyanın birçok ülkesinde bunun uygulanabilirliği çok mümkün olmadığından sistem 5-6 öğretmen değil her bir öğrenciyle birebir ilgileniyor. Böylelikle öğretmenlerimizin belki sınıftaki bulunan 20 öğrenciye her birine ikişer saat ayırsa kaybedeceği zamanı saniyelere düşürmüş oluyor. Bunun yanı sıra yapay zeka sayesinde çocuklarımız an be an takip ediliyor. Haftalık, günlük velilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize hem fiziksel hem de online olarak çözebilecekleri onların gelişimi için sistemler sunuyor, sorular sunuyor. Bu fiziksel kısmı da çok önemli. Çünkü işte ülkemizde dediniz ya yeri nasıl diye. El göz koordinasyonunuz yoktur. Üç boyutlu düşünce, perspektif, uzaysal hafızanız yoktur. Çok iyi matematik ezberlersiniz. Acayip iyi fizik ezberlemişsinizdir. Kimyayı ezberlemişsinizdir. Ülkede ilk 10.000'e girmişsinizdir. Belirli bir miktar paranız vardı ve doktor oldunuz. Nasıl gireceksiniz ameliyata? Bir defa el göz koordinasyonu yok. Neşteri vurduğunda nereye patlatacağını hayal edebilecek üç boyutlu düşünce yok. Sadece ezberle, matematikle, fizikle, kimyayla ilk 10.000'e girip bir doktor olma işte ihtimaliniz olursa. Bunlar gerçekten bence önemli detaylar. İşte bizim yapmaya çalıştığımız, insanları desteklediğimiz, öğrencilere desteklediğimiz ve mutlaka gelişmesini istediğimiz alan bu. Bilişsel becerilerini geliştirmeden çocuklarımızın meslek seçimini daha yapmamamız lazım. Ülkemizde eğitim anlamında bazı okullar, bazı özel okullar, bazı devlet okulları bunu yapıyor. Ama bunun daha da yaygınlaşması lazım ve özellikle de üniversite sınavlarından önce bilişsel beceri raporu bence artık bizim ülkemizde de zorunlu hale gelmesi lazım. Çünkü o olmazsa dediğim gibi az önce verdiğim örnek gibi işte üç boyutlu düşüncesi olmayan bir insan mühendis olabilir.
1: Üç boyutlu bir dünyayı da yönetemez aslında.
0: Mühendis olabilir ve bu onun için hayatında mutsuzluğa sebep olabilir. Evet. Doktor olabilir. Onun halbuki daha iyi, daha mutlu olabileceği alanlara yönlendirme anlamında da yani aslında meslek seçimi, meslek yönlendirmesi alanında da onlara fayda sağlayabileceğimizi düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Aslında ben şunu anladım bu anlattıklarınızdan. Aslında bunu bir standartize etmek gerekiyor. Yani bu bilişsel yetenekleri artık eskiden nasıl biz işte bakalorya sınavları denirdi, bir toplu sınava girerdim filan. Zaten ezber dönemini geçtik. Artık ezber diye bir şey olamaz. Yani o kadar bilginin aktığı ve ilerlediği bir zamanda sanki böyle bir standartize etmek ve işte anaokul bitirdin, ilkokula giriyorsun, bir bilişsel yeteneklerle ilgili bir testten geçmek. Çocuğun fen mi, matematik mi, edebiyat mı seçeceği veya ilgi okuyacağı veya ilgi alacağı alanları o bilişsel yeteneklere göre yönlendirmek.
0: Kesinlikle.
1: Kaç yaşına kadar bilişsel yetenek ortaya çıkar? Yani dönüşümü var mıdır bunun? Limit hangi yaştır?
0: 5 yaşından sonra diye başlıyoruz ama orada çok güzel bir yere dokundunuz. Mesela ana sınıftan ilkokula geçilirken bir çocuğun bilişsel beceri raporuna bakılırsa çok önemli bir şey keşfedebiliyorsunuz. Farkındalığını yaratabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eğer çocukta disleksi, diskalkuli, diskrapi ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yani DEP varsa ve siz bunu 5'ten 6'ya yani daha ana sınıfından ilkokula geçerken keşfederseniz belki 6-8 yıl sürecek olan disleksi macerasını çok çok yarı yarıya kısa süreye indirmiş oluyorsunuz.
1: Bile. Evet.
0: Yani inanılmaz bir fayda. Düşünsenize sizin hayatınızdan 3 yılı çalmasına izin vermemiş oluyoruz. Ve bu sayede çocuğun o bilişsel beceri raporu sayesinde eğitim, öğretim hayatınca yaşayabileceği zorlukları da üstesinden gelmiş oluyoruz. Çünkü işte bizim şirket ortak, kurucu ortaklarımızdan Cihan Bey'de de var disleksi. Ben depliyim. Yani okuma yazma bilmiyor diye insanlar yaftalanıyor. Halbuki onun öğrenim bozukluğu var. Onun öğrenme tarzı sadece diğer öğrencilerden, diğer çocuklardan farklı.
1: Farklı.
0: Dünyanın en iyi mühendislik şirketlerinde bir ortalama var. Diyorlar ki mimarlık, özellikle mimarlık alanında her 7 mimardan bir tanesi kesin disleksi olması lazım diyor. Çünkü birçoğu bütünden parçaya bakarken o parçadan bütüne bakabilme becerisi var. Yani bu bir aslında bir hastalıkmış gibi değil. Eğer erken yaşta farkındalığını yaratabilirsek o zaman gelecekte çok ciddi anlamda faydası olan, kendisi için de toplum için de faydası olan bir bireye dönüşmüş olacak. Ben çocuklarımızın eksiklerini, potansiyellerini erken yaşta işte keşfedip onların kendi kapasitelerini en iyi versiyona geçirebilmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri, az önce sizin de söylediğiniz gibi, bir standartizasyon getirilip ana sınıfından itibaren her yaşta mutlaka bakılması gerektiğine inanıyorum.
1: Çok önemli bir konu bu. Yani bu hakikaten eminim de ama kamu nezdinde de, bakanlıklarımız nezdinde de bu konu gündemde. Çünkü gençliği kaybetmek, gençliğin yeteneklerinden mahrum kalmak gibi bir lüksümüz yok. O zaman bizim daha küçük yaşta o çocuklarımızı bilişsel yetenekleriyle ayrıştırıp eğitim vermemiz son derece kritik bir hale geldi. Kesinlikle. Çünkü uzun zaten eğitim süresi, 18 yıl, 17 yıl falan çok uzun bir süre. Kesinlikle. Artık teknolojinin ve bu dünyanın bu sürelere tahammülü yok. Orada eminim yeni modeller, yeni esnemeler çalışılacak bunlar önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Ama bir taraftan da zaman kaybı olmaması adına o harika beyinleri, yani Türkiye'ye de faydası olabilecek beyinleri doğru bir şekilde ayrıştırmak ve yetenek odaklı eğitim vermek son derece kritik. Eser Beyciğim, şimdi ne tip zorluklar yaşıyorsunuz Türkiye'de? Bu çok güzel anlattınız, harika, güzel, işte servis güzel filan ama bir yandan da sizin türünüzdeki daha çok gelişen teknolojileri de içine alan şirketler belli zorluklar yaşıyorlar. Ne tip zorluklar yaşıyorsunuz işinizi büyütürken?
2: Teşekkür ederim. Biz Türkiye merkezli, globale açılan moda teknolojisi, yapay zeka projesiyiz. Dolayısıyla globale açıldığınız zaman sizin globalden bir ödeme alabilmeniz gerekiyor. Bizim esasında ilk başta bizi zorlayan kısım bu oldu diyebilirim. Bunu da Amerika merkezli bir ödeme sistemiyle görüşerek kendilerinden yaklaşık bir ay kadar bir görüşmemiz oldu. Sonrasında onay aldık ve Amerika merkezli ödeme sistemini Model Snap'e entegre ettik. Şu anda Model Snap globale bu anlamda açılmış durumda. Dünyanın birçok ülkesinden ödeme alıp bu noktada hizmet verebiliyor şu anda. Yakın zamanda da yerel ödeme sistemleriyle hala görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da Model Snap'e entegre etmeyi düşünüyoruz. Yaşadığımız en yakın zorluk bu diyebilirim.
1: Peki ilerleme şeyiniz nedir? Yani planınız nedir? Bundan sonrasında nasıl bir teknolojik regülasyonda olabilir, farklı aşamalarda olabilir? Yani sizin sektörü ilgilendiren büyüme planlamanızda hani Türkiye'nin tabii pozitiflerinden de bahsedebilirsiniz. Yani gördüğünüz destekler ve iyi konuları da anlatabilirsiniz. Biz buradan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu tip şirketlerimiz nasıl büyüyecek, nasıl kalkınacak ve burada hani çözülmesi gereken bir şey mi var? Yoksa her şey iyi ve artılar şunlar. Biraz böyle onlarda da varsa eğer deneyiminiz duymak isteriz.
2: Esasında üretken yapay zeka noktasında Model Snap yeni bir proje. Yaklaşık 2-2,5 aydır yayında olan bir proje. Buna rağmen yerelde oldukça dikkat çekmiş bir proje. Biz sürekli ortağım Fevzi Bey'le birlikte sunumlara gidiyoruz. Çeşitli toplantılara katılıyoruz. Sistemin pozitif taraflarını aktarmaya çalışıyoruz. Heyecanla bunu yapmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz arasında esasında yerel ve global anlamda Yani partner zaman içerisinde arayabiliriz. Bu bizi hedeflerimize çok daha kısa
1: dünya
2: sürede.
1: Dünya rekabetiniz nasıl?
2: Şimdi biz çok niş bir alanda yer alıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok fazla rakibimiz yok. Türkiye merkezli çıkan bir yapay zeka platformu olarak bu anlamda dünyada

0: ilk üçe hatta liderliğe gelmeyi kendimize vizyon edindik açıkçası.
1: Takipte olacağız.
0: Çok teşekkürler.
1: Eser Bey, inşallah. Çok çok gurur duyarız. Necati Bey, son sizinle bitirmek istiyorum programı. Sosyal medya. Bu konu benim de çok gündemimde. Neden kısıtlansın dediniz? Bu kadar veriniz var, datanız var. Bununla ilgili bir çıktı mı var? Sosyal medyanın bilinç tarafında nasıl bir etkisi oluyor? Negatif, pozitif. Nasıl bir sistem olmalı sizce?
2: Ya orada özellikle gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman hani bunu yaparken düşündükleri şey şu oluyor. Bir defa kötü örnekleme almakla ilgili bir sıkıntımız var. Onların yanı sıra da bilişsel beceriler anlamında da çocuklar var olan zamanlarını ekranı aktif olarak kullanmak yerine ekranı pasif kullanmış oluyorlar. Ekranı pasif kullanınca da az önce söylediğimiz gibi dikkat süreleri yerlere düşüyor. İşte hafıza, muhakeme, problem çözme yetenekleri azalıyor. Yani sosyal medya aslında kısıtlamaktan kastımız şey tamamıyla yasaklansın değil ama ekranı kullanmayı öğrenmemiz lazım ülkecek. Ama bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece öğrenciler için değil. Ya ben bir toplu taşımaya bindiğim zaman ne bileyim 60 yaşında bir amcama baktığım zaman bile artık sosyal medyada geziyor. O bile işte az önce söylediğiniz gibi scroll yapıyor. O bile story izliyor. Bence toplum olarak bunu kısıtlanması aslında o ekranı kullanmayı yani ekranın bizi yönetmesini değil de ekranın bize sunduğu şeyden faydalanmayı bilmemiz lazım. Çünkü bu sadece çocukların özelliklerini, sadece çocukların bilişsel becerilerini geriye alan bir şey değil. Toplum olarak aslında bu bir probleme dönüşmek üzere. Ve bu algı yani günümüzde biliyorsunuz reklamdan tutun da bir şeyi pazarlamak istiyorsanız her şey algıyla oluyor. Yani marketing dediğiniz şey tamamıyla algı. Ve orada öyle bir algı oyunu var ki çocukların bilişsel becerilerinden ziyade ya da yetişkinlerin bilişsel becerilerinden ziyade artık bambaşka bir dünyada da bambaşka şeyleri düşünmelerine sebep oluyor. İşin eğitim tarafına geri dönecek olursak da yani elimizdeki verilere baktığımız zaman dediğim gibi evet çocuk yaşta daha yüksek olması gayet normal ama bir anda özellikle lise çağının belirli dönemlerinde lise 2'den sonra sosyal medyanın iyice yaygınlaşmasıyla dikkat sürelerinin problem çözme özellikle işlemleme hızı dediğimiz yani aslında sınava girdiğinizde sınavı yetiştirdim yetiştiremedim olaylar var işte onların temeli olan kısımlarda bununla ilgili çok ciddi düşüşler görüyoruz. O verilerle ilgili çok fazla detaya girmek istemiyorum ama en önemli şeylerden biri bence çocuklarımızın değil aslında toplum olarak öğretmenlerimizin, velilerimizin ekranın pasif ve aktif kullanımın ne anlama geldiğini bilerek doğru şekilde kullanmanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi burada büyük bir eğitim alanı var, yolumuz da var bence. Evet. Sosyal medyanın sadece bilişsel olarak zihin karıştırmak değil, duygu dünyamızı da alt üst ettiğini düşünüyorum. Ama bir taraftan da bazı açılardan da insanların dönüşümünü de sağlayan bir araç gibi de görüyorum. Orada dinlediğim bir eğitmenden dinlediğin kısa bir video.
2: Aktif kullanma.
1: Veya evet yani orada bence içerik seçmek, neyi izleyeceğini bilmek ve bu takibi de günün her anında değil veya oraya bir içerik koymayı da günün her anında değil. Belli amaçlarla yapmak, sosyal medyayı belli amaçlarla kullanmak mümkün, kritik. Ama yapmayacağız bunu, bunu biliyorum. Yani sabah uyanıyoruz ve sanki gönüllü işçi gibi sürekli içerik üretiyoruz sosyal medyaya. Orada yaşananları, gördüklerimizi gerçek zannediyoruz. Yani yapay zekanın o halüsinasyonu gibi oradaki gördüklerimizde yaşantıları, gezmeleri, işte zenginlikleri, fakirlikleri her şeyi gerçek zannediyoruz. Dolayısıyla bu tek bir program içeren bir konu önemli. Bugün çok güzel bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Tabii ki Ediz Bey Model Snap'in dünya çapında olmasını görmek istiyoruz. Ve ilk de ben duyururum bu programda inşallah.
3: Evet, çok teşekkürler. Umarım
1: İyi ki geldiniz. Necati İkiz inşallah daha sonra yine konuğum olun. Bu bilişsel konular önemli. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Bu platformun da yolu çok açık olsun diyorum ve gelişsin diyorum inşallah. Evet sevgili izleyiciler güzel bir sohbet izlediniz. Kaçıranlar için YouTube kanalımızdan tekrarını izlemeniz mümkün. Önümüzdeki hafta yine teknoloji ve yeni konuklarla bir arada olmak üzere diyorum. Hoşça kalın efendim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.

0: %10 tüm restoranlarda, %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma
1: gir. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
3: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
5: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
6: Tasarruf Finansman Sistemi nasıl işler?
7: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
5: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
8: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kaçırmayın.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: edin.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi

0: finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım gününün herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakalım bugün öne çıkan başlıklarına.
1: Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmelerini ve çıkacak sonucu merakla beklerken, dikkat çekici bir açıklama taraflar arasında arabuluculuk çabası içinde olan Pakistan'dan geldi. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor. Diğer yandan da İran Ekonomi Bakanı Yardımcısı, İran'ın BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası'na katılacağını duyurdu. Orta Doğu'da kalıcı bir uzlaşı sağlanamaması ve jeopolitik risklerin sürmesi küresel piyasaların gündeminde kalırken, teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen olumlu sinyaller risk iştahını destekliyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında bulunuyor. Verinin Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Petrol fiyatlarında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma umutlarının zayıflaması ve Hürmüz Boğazı ile Babel Mandep'te artan saldırılar etkili oluyor. Brent petrol 90 dolara yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi arzın uzun süre normale dönmeyebileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı, çatışmaların petrol arzı üzerindeki baskıyı artırması sebebiyle 2026 yılına ilişkin küresel petrol arzı tahminini aşağı yönlü revize etti. Yeni rapora göre küresel petrol arzının bu yıl günlük 4.3 milyon varil gerilemesi beklenirken, piyasadaki arz açığı tahmini ise günlük 1.8 milyon varile çıktı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesiyle birlikte Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor. Piyasalar Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini yaklaşık %50 olarak fiyatlıyor. Fed'in faiz politikasına yönelik belirsizliklerin sürdüğü ortamda, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın merkezinde yer aldığı diplomatik süreçte altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatları 10 haftanın zirvesine yaklaşırken, ons altın son bir haftada yaklaşık %7 yükseldi.
0: Ve şimdi de bakalım küresel tarafta fiyatlamalar ne yönde? İçeride BIST endeksinde 13.884'teyiz. 1.32'lik bir yukarı yönlü hareket var. Avrupa'da şu anda Frankfurt 0.38, Londra 0.10, Madrid 0.13 yukarıdayken Paris'te şu anda negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Asya tarafında ise karışık bir seyirle tamamlamıştık günü. Güney Kore'de 3.68'lik, Çin'de ise 0.32'lik yukarı yönlü hareket varken Hindistan 0.34, Hong Kong ise %1 gerideydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri S&P 0.24, Nasdaq 0.64, Dow Jones 0.13 yukarıda an itibariyle vadeli tarafta. Ve bakalım şimdi enerji emtia. Brent petrolle 0.16'lık bir geri çekilme. 88.77'deyiz. Brent'te petrol 82.64 ve doğalgaz 2.79, 0.90'lık yukarı yönlü bir hareket var. Ons altın

0: 4415'te 1.06'lık yukarı yönlü hareket. Gümüş 66.39, 2.60'lık bir yukarı yönlü hareket. Platin 1.64, Palladium 1.45 yukarıda. Ve BIST 100 endeksinde şu anda 13.888'den geçiyor fiyatlama. 13.901 günün en yükseği, 13.704 ise günün en düşüğü oldu. Bankacılık 1.67, sanayi 0.84, turizm 0.40, teknoloji 2.74, gayrimenkul 0.67 yukarıdayken spor endeksinde 0.83'lük bir geri çekilme var. Ve sigortacılık negatif yatay, kimya 1.49, inşaat kimya 1.49 yukarıda, inşaat pozitif yatay, bilişim 2.74 yukarıda, madencilik 1.89, gıda endeksi ise 1.35 geride. Ve en çok artanlar da katılım evim 8.81, balsu gıda 6.49, gen ilaç 7.34, otokar 6.61 ve Tekfen Holding 5.96 yukarıda. Bir de azalanlara gidelim. Migros 7.62, Anadolu Efes 7.56, iki şirkette dün bilanço açıklamıştı. TR Anadolu Metal Madencilik 3.11, Pasifik Eurasia 2.98 ve Borusan Yatırım pazarlamada da 2.96'lık bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ediyor. Sasa bu tabloyu değiştirecek dev bir yatırıma hazırlanıyor. Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerinin kapsayan yatırımın büyüklüğü 25 milyar doları bulacak.
1: Sasa Türkiye'nin petrokimyada dışa bağımlılığını azaltacak dev yatırıma hazırlanıyor. Şirket Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerini kapsayan yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Projenin master planı 4 yıldır hazır. Üretilecek ürünler ve kullanılacak teknolojiler belirlendi, arazi hazırlandı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımın başlaması için finansman ve ortaklık modelleri üzerinde çalışıldığını söyledi. Sasa'nın öncelikli hedeflerinden biri de bilançosunu yeni yatırıma hazırlamak. Şirket, kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine çekmeyi, 2027'de ise borçluluğu daha da azaltmayı hedefliyor. Yatırımın arkasında Türkiye'nin petrokimyadaki ithalat faturası var. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ediyor. Erdemoğlu'na göre küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği yeni dönemde Türkiye, Çin'e alternatif üretim merkezlerinden biri olabilir. Bu stratejinin merkezinde ise Ceyhan Yumurtalık hattı var. Enerji kaynaklarına yakınlık, liman imkanları ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişim bölgenin en büyük avantajları. Hedef, rafineri, petrokimya, kimya sanayisi ve ihracat altyapısını aynı bölgede buluşturmak. Yumurtalık'ta 33 milyon metrekarelik kimya ihtisas bölgesi bulunuyor. Sasa bunun 10 milyon metrekaresi için talepte bulundu. Erdemoğlu, bölgenin gerçek bir üretim üssüne dönüşmesi halinde gelecekte ihtiyaç duyulan üretim hacminin 70-80 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Sasa'nın uzun vadeli hedefi Yumurtalık'ta ham maddeden üretime, lojistikten ihracata kadar entegre bir sanayi ekosistemi kurmak. Erdemoğlu, Türkiye bölgenin üretim merkezi olabilir. Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hattında güçlü bir petrokimya ve üretim merkezine dönüşmesine katkıda bulunmak istiyoruz dedi.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkür ederiz. Tabii küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran hattından gelen birbirine zıt sinyalleri bir taraftan takip ediyoruz. Petrolün ateşi yüksek. Enflasyon verisine tabii bakacağız. Diğer taraftan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadeli olan faizlerdeki yükseliş de dikkat çekici. Ne dersiniz bugüne dair fiyatlamalar açısından enflasyon gününde?
0: Evet, yani bu hafta dediğiniz gibi taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların piyasalarda bir kafa karışıklığı yarattığını söyleyebiliriz kesinlikle. Çünkü burada bir taraftan örneğin Pakistan'dan, Katar'dan gelen açıklamalarda işte görüşmenin ilerleme kaydettiği, işte gerek Amerika-İran gerek İran-Umman arasındaki görüşmelerde yakın bir zamanda anlaşma sağlanabileceğine dair ifadeleri görmekle birlikte özellikle burada tekrardan karşılıklı tazminat taleplerinin gündeme gelmesi, yine yapılan bazı karşılıklı açıklamalarda piyasalarda kısa vadede bir anlaşma sağlanabileceğini, iyimserliğinin baskılandığını gördük. Dolayısıyla gelen bu açıklamalar biraz piyasalarda oluşan kafa karışıklığı ve yani burada diplomasi süreci devam etse de kısa vadede bir anlaşma gelmesinin biraz zorlaştığı, belli konulardaki tıkanıklığın çok hızlı bir şekilde aşılamayacağı gibi düşünceler bu hafta özelinde biraz dalgalanma yarattı. Petrol özellikle geçen haftaki geri çekilmelerin ardından bu hafta yukarı yönlü bir seyri takip ettik. Bugün son haber akışında ise Pakistan tarafından gelen açıklamalar önemliydi. Özellikle burada Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik Amerika ve İran'ın müzakereleri konusunda her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ettiler. Ve aynı zamanda da şimdi Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan daha önce vardıkları mutabakat kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Bu hani petrol tarafına vesaire çok önemli bir etki etmedi ama bizde biraz daha alımları kuvvetlendirdi. Bizim endekste özellikle bankacılık ve havacılık tarafındaki alımlar endeks tarafında yönün biraz daha yukarı dönmesine katkı sağladı. Burada tabii ki jeopolitik gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz. Genel açıklamalara bağlı olarak buradaki fiyatlamaların veya iyimserliğin hızlı bir şekilde değişebildiğini görüyoruz. Ama tabii ki diplomasi sürecinin devam etmesi ve ilerleyen süreçte burada Hürmüz'ün de açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın çıkması hem bizim için hem küresel piyasalar için olumlu olur muhakkak ki. O takdirde petrol fiyatlarında ilk aşamada bir 80 doların altına, devamında 70-75 dolar bölgesine doğru gevşemeleri takip edebiliriz. O anlamıyla burası önemli. Hani burada Amerika ve İran ateşkesi uzattı. Henüz kapsamlı bir anlaşma, Hürmüz'ün açılması gibi bir durum yok. Hani onu tekrar edelim, kafa karışıklığı olmasın. Ama en azından saldırıların hani tekrar yaşanmaması ve diplomasiye bir şansın hala da tanınıyor olması görece olumlu diyelim. Umarız ki önümüzdeki günlerde de daha olumlu haber akışlarını bu taraftan alabiliriz. Bir de bugün Amerika'daki enflasyon rakamı önemli muhakkak. Çünkü geçen haftaki tarım dışı istihdam verisi sonrasında buranın da önemi arttı. Amerika'da Cuma günü tarım dışı istihdam verisi negatif bir sürpriz yapmıştı hatırlayacak olursak. Artış beklentisine karşın azalış kaydetmişti. Bu da Fed'e yönelik faiz arttırım beklentini biraz geri çekilmesine yol açmıştı. Eylül ayında faizlerin sabit tutulacağı düşüncesi şu an daha ağır basıyor. O yüzden bugünkü enflasyon önemli. Eğer burada orada da beklentiden daha iyi gerçekleşen bir rakam görürsek Fed'e ilişkin faiz arttırım beklentileri görece geri çekilmeye devam edebilir. Bu da işte altın başlı olmak üzere ki bugün de şu an %1'e yakın yukarıda. Geçen hafta zayıf gelen veriyle birlikte de son zamanların en kuvvetli toparlanmalarından birini görmüştük. Enflasyonun iyi gelmesi altını destekler ama burada yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret edebilecek ve Fed'e yönelik faiz arttırım beklentilerini arttıracak bir enflasyon, yani tahminlerden yukarı sapma diyelim, altında yeniden satışların derinleşmesine yol açabilir. Çünkü önümüzdeki süreçte özellikle emtia cephesindeki fiyatlamaları Fed'e yönelik beklentiler şekillendirecek. Fed beklentilerini de net şekillendiren nokta petrol fiyatları ve Amerika'daki makro veriler ki bu veriler içerisinde özellikle istihdam ve enflasyon rakamları önemli. Dolayısıyla bugünkü verinin fiyatlamalar üzerinde başta altın olmak üzere gerek pariteler gerek piyasalar, hisse piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak Amerika'daki enflasyon verisini yakından izliyor olacağız diyebilirim. Önemli bir veri.
1: Evet, peki şimdi içeriye bakalım. BIST 100 endeksinde şu andaki görünüm yukarı yönlü. Enflasyon raporu öncesinde gelinen seviyeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir destek direnç noktaları size göre?
0: Evet, ya Temmuz ayından itibaren aslında endeksli zayıf bir seyri takip ettik. Burada Temmuz ayı başında, Haziran ayının ortalarında ikinci yarısına doğru, sonuna doğru endeks tarafının 14.500 civarındaydık. Temmuz ayı içerisinde ve Ağustos ayının ilk günlerinde diyelim hemen hemen endekste biraz daha jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki yükseliş, keza Temmuz ayındaki yoğun halka arzların da burada endeks üzerinde bir miktar baskılayıcı etkisi oldu. Çünkü Temmuz ayının geneline baktığımızda çok anlamlı bir yabancı girişi olmadı. Yani çıkış da olmadı ama girişler çok sınırlıydı. Yani borsaya bir para girişinin, güçlü bir para girişinin olmadığı bir dönemde yoğun halka arzlar biraz daha içeriden mevcut parayla karşılandı. Bu da tabii ki endeks tarafında da bir miktar likitte anlamında sıkışıklığa da yol açtı diyelim. Ağustos ayında biraz toparlanma gördük. Özellikle test edilen 13.200 bölgesinden gelen alımlarla şu an 13.900'lerdeyiz. Güne 13.700 civarında başladık. Burada bir 200 puanın üzerinde bir toparlanma görüyoruz. Buradaki yükselişe de özellikle Aselsan, Tüpraş, Astor başta olmak üzere havacılık ve bankacılık hisselerinin destek verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle bankacılık ve havacılıktaki yükselişlerin buradaki ateşkesin uzatılması konusunda anlaşma sağlandığına dair gelen haber akışı sonrasında yaşandığını söyleyebiliriz. Önemli bir direnç seviyesine yaklaştık endekste. 50 günlük üstsel ortalama 13.950 bölgesinde bulunuyor kabaca. Onun hemen üzerinde 14.000 psikolojik öneme sahip. O yüzden endekste yukarı yönlü hareketin devamlılığı teknik anlamıyla bu bahsettiğimiz 13.950-14.000 bölgesinin üzerinde bir kapanıştan geçiyor. Eğer bunu görebilirsek teknik olarak toparlanma çabasının etkisini sürdürmesini bekleyebiliriz. O takdirde de bir 14.090 bölgesi, devamında 14.200-250 bölgesi kısa vadeli dirençler olarak karşımıza çıkacaktır. Ama ilk aşamada 13.950-14.000'in aşılması önem taşımakta. Burası güçlü bir direnç olarak son dönemde karşımıza çıkmakta ve buradan genelde son haftalarda kar satışlarının geldiğini gördük. O yüzden bu sefer geçebilmemiz önem taşıyor. Tabii hani iş sadece burada teknik değil, haber akışları da önemli. Akşam saatlerinde vesaire gelebilecek bir yine iyimserliği azaltacak bir haber akışı. Petrolde yükselişte tekrar tetikleyecek olası bir haber gelişme. Bizde de bugünkü toparlanmanın yerini tekrar satışlara bırakmasına yol açabilir. Yani jeopolitik temadan bağımsız değiliz. Ama o tarafta bir olumsuzluk görmezsek ve 14.000'i aşabilirsek bir 14.200-250 bölgesine kadar kısa vadede bir hareket teknik olarak bekleyebiliriz özetle. Geri çekinmelerde ise geçemediğimiz durumda burayı 13.800-13.700 aralığı, devamında da 13.590-13.500 seviyeleri kısa vadeli desteklerimiz. Şimdi yarın enflasyon raporu toplantısı da var. Bu da önemli çünkü başta bankacılık endeksi olmak üzere endekste fiyatlamalar anlamında etkili olabilecek, belirleyici olabilecek bir durum. Burada enflasyon tahminlerinde medyan beklenti bir değişim olmayacağı yönünde. Hani olsa bile çok sınırlı bir revizyon olur. Ama genel beklenti bu revizyon, herhangi bir revizyona gidilmeyeceği, mevcut tahminlerin, yıl sonu tahminlerin ve ara hedeflerin korunacağı yönünde şekilleniyor. Ama hani bizim baktığımız ya da piyasanın baktığı taraf burası olmayacak. Asıl Merkez Bankası'nın özellikle bu rapor sunumunun ardından gerçekleşen soru cevap bölümünde vereceği mesajlar ve yönlendirme önemli. Çünkü eğer Temmuz ayında tekrar bu riskler olmasa, petrol yükselmeseydi, biz bu ay içerisinde fonlamanın %40'dan %37'ye, yani üst banttan artık haftalık repoya doğru dönmesini bekliyorduk. Ama yaşanan gelişmeler dolayısıyla bu da ötelendi. Eylül ayında bir normalleşme olabilir. Eğer petrol vesaire tekrar 80 doların altında kalıcı olursa önümüzdeki süreçte, yıl sonuna kadar 150 bas puanlık bir alanı olduğunu düşünüyoruz Merkez Bankası'nın. Ama bunların tüm ön koşulu risklerin yatışması ve petrolün tekrar düşmesi. Bunu unutmayalım. Merkez Bankası'nın buradaki değerlendirmeleri, yönlendirmeleri vesaire, bunlara bakacağız. Eğer buradan risklerin yatışması durumunda normalleşmeye daha hazır bir Merkez Bankası görüntüsü ortaya çıkarsa, bunu piyasalar bir miktar önden fiyatlayabilir. İyimserliğinde, jeopolitik taraftaki iyimserliğinde korunduğu bir senaryoda diye değerlendiriyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani endeks tarafında biz potansiyeli yüksek görmeye devam ediyoruz. Ama bunun ön koşulu faizlerin düşmesi. Bunun da yine yaşanabilmesi için risklerin azalıp petrolün dengelenmesi gerekiyor. Eğer bu olur ve Merkez Bankası dezenflasyonla süreciyle birlikte uyumlu olarak kademeli faiz indirimine dönebilirse, Borsa İstanbul'da daha güçlü bir trendler, yukarı yönlü bankacılık, holdingler gibi, havacılık gibi ana sektörlerle tek güçlü bir yükseliş

0: Teşekkür ederim Melis Kurbal. Esasında bu Pakistan kaynaklarından yapılan bir açıklama İran'dan bu konuyla ilgili veya Amerika Birleşik Devletleri'nden hala bu meselenin doğruluğuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şöyle bir durum söz konusu ki malum biliyorsunuz Haziran ayında 17 Haziran tarihinde iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşın bölgede durması için bir anlaşmaya imza atmıştı. İslamabad mutabakat zaptı ve İslamabad uzlaşması olarak da adlandırılıyor. 14 maddeden oluşuyordu. 60 günlük bir süreyi içermekteydi. Ve bu 60 günlük süre zarfında bazı konular hayata geçirilecekti. İhtilaflı diğer konular ise bu süre zarfında masaya yatırılarak tartışılacaktı. Ki onların en önemlisi olarak İran'ın nükleer faaliyetleri ön plana çıkıyordu. Ancak her şey o mutabakat zaptı çerçevesinde gitmedi. Daha yani en önemli madde olarak savaşın bitirilmesi öngörülse de dikkat ederseniz son 2 ay yani bu mutabakat zaptı hayata geçtikten sonra taraflar onlarca kez birbirlerine yönelik saldırılar söz konusu oldu. Yine söz konusu mutabakat zaptının en önemli maddeleri olarak Hürmüz'ün açılması ve İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılması öngörülmekteydi ki bu iki maddeye de uyulmadı. An itibariyle Hürmüz kapalı ve İran'a yönelik deniz ablukası devam etmektedir. Hatta bu kapsamda ABD ordusu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün İran limanlarına hareket etmekte olan bir ticari gemiye askeri olarak müdahale ederek ateş açarak durdurmuş oldu. Ve Hürmüz'de işe hala kapalı. Gerçi ABD Başkanı Donald Trump son açıklamasında biz oradaki ki dün yaptı bu açıklamayı. Biz oradaki mayınların tümünü temizledik ve orası açıktır yönünde bir ifade kullansa dahi ancak bölgedeki hareketliliğe Hürmüz'den geçen giriş yapan çıkan gemilerin sayısına bakıldığında oldukça az olduğunu ve esasında söz konusu boğazın kapalı olduğunu ifade ederiz. Bir taraftan İran söz konusu boğazı kapatmış, diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ve bu süreçte az önce belirttiğimiz üzere Pakistanlı kaynaklar iki tarafların yeni müzakerelere zemin hazırlamak maksadıyla bu uzlaşmayı tekrardan uzatma kararı aldığını belirtiyor.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Kolaylıklar diliyoruz. Onurcan Bal'a tekrar dönelim buradan. Petrol fiyatlarına ilişkin bu bilgiler eşliğinde beklentiniz nedir önümüzdeki dönem için?
2: Yani açıkçası rakamsal bir tahminimiz yok. Çünkü özellikle bu gelişmelerden ama bir akışlarından çok fazla etkilenen bir ürün petrol. Yani oynaklığın gelişmelere bağlı yüksek seyretmesini bekleriz. Özellikle buradaki süreç ne yönde evrilecek ona bakacağız. Olumlu haber akışlarının geldiği, anlaşmaların sağlandığı ve Hürmüz'ün açıldığı bir senaryoda petrolde aşağı yönlü fiyatmanın devamını bekleriz. Ki bunu zaten Haziran ayında gördük. Haziran ayı içerisinde mutabakata varılmasıyla birlikte petrolde hızlı düşüşler gördük ki Temmuz ayı başında burada yani 2-3 haftalık dilimde $70'lara kadar geldi neredeyse. Dolayısıyla risklerin tekrar yatışması, Hürmüz'ün açılması petrol tarafında ilk aşamada bir $80'ların altına Brent petrole devamında da $70-$75 bölgesine doğru geri çekilmeler önünü açacaktır ki $70'lar zaten savaş öncesinde gördüğümüz seviyeler. Dolayısıyla piyasaları genel anlamıyla ekonomileri rahatlatacaktır. Enflasyon etkisi tabii ki bu zamana kadar yaşanan yükselişlerin fiyatlar anlamında girdi anlamında etkisi oldu ama önümüzdeki süreç için daha olumlu enflasyon rakamları hem yurt içinde hem dünyada almamıza katkı sağlar. $70 civarında dengelenen bir petrol. Ama bu diplomasi sürecinden anlamlı bir sonuç çıkmazsa, Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse veya işte tekrar karşılıklı saldırılar vesaire başlarsa o zaman petrolde $90'ların üzerine doğru fiyatlanmaları tekrardan izleyebiliriz. Burada önemli olan Hürmüz'ün ne zaman açılacağı ve anlaşmanın Amerika ile arasında sağlanıp saldırının anlamlı bir şekilde yani kalıcı olarak sonlanıp sonlanmayacağı bu süreci izleyeceğiz. Tabii ki en kısa sürede Hürmüz'ün açıldığı ve bölgede kalıcı bir anlaşmanın sağlandığı bir süreci görmek istiyoruz. Ama haber akışları veya taraflardan gelen açıklamalar burada biraz daha kısa vadede kafa karışıklığını can tutmaya devam ediyor diyebilirim. Bu da oynaklığa neden oluyor.
1: Evet, bu arada biz sohbet ederken bankacılık endeksindeki yükselişin de %2'yi aştığının altını çizelim. Onu neye bağlıyorsunuz enflasyon raporu öncesinde?
2: Yani ekstra konuştuğumuz konu risklerdeki azalma, petrolün görece geri çekilmesi ve yarınki beklentiler olabilir biraz daha. Hani bu yayın esnasındayken ekstra bir haber akışı gelmedi bankacılık tarafındaki hareketler için. Yukarı yönlü bir hareket vardı zaten. Burada alımların devam ettiğini görüyoruz. Şu an 50 günlük ortalama test ediliyor.

0: bir sürüde 13.946-47 civarındayız. Tam 50 günlük ortalamadayız. Burayı geçer, devamında 14.000'de geçersek daha olumlu tablonun devamını bekleriz. Ama bankacılık için bugünkü yükselişi açıklayacak en temel etken, birincisi gelen haber akışları, bunun biraz riskleri yatıştırması ve anlaşma ihtimalini kuvvetlendirmesi. Petrol sınırlı geri çekiliyor. Bir de yarınki enflasyon raporu öncesinde burada belki gelebilecek biraz daha iyimser bir tablo da var. Hani en azından diploma süreci devam ediyor. Merkez Bankası'na ilişkin gelecek döneme dair belki daha iyi mesajlar gelebilir düşüncesi önden bir miktar alım getiriyor olabilir. Çünkü son enflasyon rakamında da çekirdek enflasyon tarafında beklentilerden daha iyi bir görünüm gördük. Hizmet enflasyonu daha iyi geldi. O hususta da Merkez Bankası bu tarafta daha belki çekirdek taraf için veya iç talepteki yavaşlama konusunda daha iyimser mesajlar verebilir. Bunları izleyip göreceğiz yarınki enflasyon raporunda.
1: Evet, peki bu arada kıymetli metal tarafına da değinelim. Çünkü altın tarafındaki ve gümüş tarafındaki yükseliş de dikkat çekici. Altında 10 haftanın en yüksek seviyelerindeyiz. Öncelikle oradaki yön sizce nereye doğru?
0: Yine tamamen bu da yani jeopolitik gelişmelere bağlı ve Amerika'daki verilere bağlı. Şimdi aslında burada Haziran ayında bir mutabakata varıldığında ve petrol fiyatları düştüğünde altın tarafında çok anlamlı bir toparlanma görememiştik. Nedeni de piyasalardaki enflasyon endişeleri hala da devam ediyordu. Şimdi biz burada tahvillere baktığımızda, Amerika tahvillerinin orada hala daha yüksek seyirlerini sürdüğünü görüyoruz. Evet, altında Mart ayından bu yana yaşanan ciddi düşüşlerin ardından geçen haftaki istihdam verisi toparlanma anlamında katkı sağladı. Ancak bunun devamlılığı konusunda biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü tahvil faizlerinde vesaire çok anlamlı düşüşler yok. Bu da altın tarafındaki hareketlerin biraz daha tepki mahiyetinde olduğunu değerlendirebileceğine işaret ediyor. Bu hususta tabii ki yeniden jeopolitik risklerin artmaması, petrolde yükselişin sürmemesi lazım. Çünkü bu merkez bankalarını daha temkinli, uzun bir süre daha temkinli bir duruşa ve hatta gerekmesine de faiz arttırımlarına zorlayabilir. Evet. Küresel anlamıyla. İkincisi de bugünkü enflasyon verisi önemli. Enflasyon, yani istihdam verisi ve devamında enflasyonu bugün iyi gelebilir düşüncesiyle biraz alımlar var. Burada eğer enflasyon iyi gelirse bu hareket korunabilir bir süre daha. Tepkiler gelebilir. Çünkü Mart ayından bu yana ciddi düşüşler gördük. Ama hareketin devamlı neye bağlı dersiniz, tek cümleyle, FED'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin zayıflayıp yerini tekrardan faiz indirimlerine bırakması lazım ki biz altında gördüğümüz zirvelere doğru tekrar gidebilelim.
1: Evet.
0: FED'e yönelik faiz indirimlerini konuşmadığımız müddetçe altın tarafındaki hareketler daha çok toparlama mahiyetinde kalabilecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Onur Canbal. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. Kısa bir ara, ardından fon dünyasında birlikteyiz.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çare?

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Efendim Fon Dünyası'ndan herkese merhaba. Bugün Kıvanç Manzakoğlu ile birlikteyiz. Hedef Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi malum petrolün ateşi sönmüyor. Yükselen tahvil faizleri gündemimizde. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıllık tahvil faizini dün 5.28 seviyesinde test ettiğini gördük. Ve bugün de tabii gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE'de olacak. Ben sizden genel bir değerlendirme alayım piyasalara dair. Özellikle bu petrolün ateşinin sönmemesini de nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Açıkçası savaşın ilk başlamasıyla beraber hatırlanacağı gibi $115'ların üzerine giden bir Brent petrol görmüştük. Daha sonra da savaşın devamıyla birlikte tepelerinde böyle yavaş yavaş alçaldığına şahit olduk. İşte en son $115'ların üzerinden sonra böyle $105'lar tepe oldu. Ondan sonra $95'lar civarı bir tepe oldu. Yani tepelerin gitgide alçaldığını görüyoruz. Halihazırda bu Brent petrolde mevcut savaş ortamının devam etmesine rağmen fiyatlamaların biraz daha normalleştiği anlamına geliyor. Keza bunu destekleyici bir açıklama da Pakistanlı yetkililerden yine bir açıklama geldi. İşte bu İran'la Amerika-İsrail arasında devam eden savaşın işte 60 günlük bir ek ateşkes süresinden daha bahsedildi. Bunun gündemde olduğuna dair ilişkin yeni son haberler de vardı. Özetle yani petrol tarafındaki seviyeler yukarıda kalmasına rağmen biraz daha yani savaşın etkisinin azaldığına şahit oluyoruz. Burada tabii sizin de belirttiğiniz gibi petrolün enflasyonla ilişkin geçişkenliği hem büyük Fed Merkez Bankası işte ECB gibi büyük merkez bankalarını hem de bizim gibi gelişmekte olan merkez bankalarının da yakından takip ettiği bir konu. Burada tabii biraz daha uzak vadeli petrol fiyatlamalarına baktığımızda örneğin 2029-2030 vadeli şu andaki Brent petroldeki fiyatlamalara baktığımızda aslında savaşın da çok uzun sürmeyeceği işte o zamanki fiyatlamalar $70-$75 civarında fiyatların olduğunu ileri vadedeki Brent petrol fiyatlarında görüyoruz, kontratlarda görüyoruz. Aslında yani genel kanı enflasyon konusundaki baskının biraz daha 6 ay 1 senenin konusu olduğuna ilişkin bir şeyi de gündeme getiriyor. Bir konuyu da gündeme getiriyor. Burada tabii biz hep finansal piyasalardaki petrol fiyatını takip ediyoruz. Şu an işte $85-$90 arasında bir Brent petrol görüyoruz ama hali hazırda fiziki teslimatlara baktığımızda, satın almalara baktığımızda aslında fiziki teslimatların $5-$6 gibi daha yukarı seviyelerden gerçekleştiğine dair raporları, verileri de takip ediyoruz. Tüm bunları toparladığımızda halen daha kısa vadede önümüzdeki bir sene için bu Brent petrolün enflasyon üzerinde baskı yaratacağını da kabul etmek gerekiyor. Bugünkü veriye, bu girizgahı yaptığımızda sonra bugünkü TÜFE verisine gelecek olursak da genel olarak 3.40 gibi bir yıllık enflasyon beklentisi var Amerika'da. Bugün gelecek veride eğer bu yıllıkta 3.50-3.60'ların üzerine giden bir yıllık enflasyondan, yıllık TÜFE'den bahsedecek olursak bu hem borsaları hem de tahvil piyasasını oldukça olumsuz etkileyebilir. Burada tabii Fed'in bu yıl içinde genel beklentiye baktığımızda bir kere faiz arttırımı yapması bekleniyor. O da Aralık'ta fiyatların içinde. Bunu biraz daha olumsuz tarafa çevirebilir. O yüzden ben

0: Hani biraz daha bugün gelecek verinin piyasalara etkisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Halihazırda eğer olumlu bir veri gelecek olursa, yani 3.40'ın altında böyle 3.30'lara yakın bir yıllık enflasyondan bahsedecek olursak da ki benim de biraz daha beklentim bu yönde. Ben Fed'in bu sene içinde herhangi bir faiz arttırımına gidemeyeceğini düşünen taraftayım. Biraz daha olumlu bakan taraftayım. Bu da hem genel Nasdaq başta olmak üzere işte teknoloji endekslerini olumlu etkileyebilir. Bir miktar da tahvil tarafı 10 yıllık tahvil tarafını rahatlatabilir. Burada yatırımcıların şu iki seviyeyi takip etmesinde bence fayda görüyorum. Brent petrol tarafında bir önceki yüksek olan 95 dolar 96 dolar seviyesinin yukarı geçildiği bir senaryoda buna mukabilde 4.75-4.80 10 yıllık Amerikan tahvilli faizlerinde de yukarı geçildiği bir senaryoda riskli varlıklarda ciddi bir satış baskısı oluşturabileceğini, yatırımcıların özellikle yurt dışı hisse senetleri tarafında eğer bir değerlendirmeleri varsa bu iki seviye hem Brent petrolü hem de 10 yıllık Amerikan tahvil faizlerini yakından takip etmesine, buraları yatırımları açısından değerlendirilmesine ben faydalı görüyorum.
1: Evet, peki şimdi genel fon akımlarına baktığınızda Ağustos ayında yatırımcılar hangi yatırım fonlarını tercih etti?
0: Açıkçası onunla ilgili de notlarıma şöyle bir baktığımda bu aya ilişkin olarak genel olarak serbest fonlar tarafında bir giriş görüyoruz. Yani Ağustos ayını baz aldığımızda 60 milyar TL civarı bir giriş görüyoruz. Hisse senetleri tarafında yaklaşık 27,5 milyarlık bir çıkış var. Değişken fonlar tarafında da yaklaşık 17 milyarlık bir çıkış var. Bu menkul kıymet fonları tarafında. Emeklilik fonları tarafında da çok gündeme gelmiyor ama biraz o yöndeki fonları da gündeme almakta, değerlendirmekte fayda var. Burada da kıymetli maden fonlarında, altın fonlarında da yaklaşık 4,5-5 milyar civarında bir çıkış görüyoruz. Yani aslında bunu baz aldığımızda genel olarak yatırımcıların bu ay içinde biraz riskli varlıklardan, hisse senedi ve altın tarafındaki fonlardan genel olarak çıkış eğiliminde olduğunu, yüksek seviyede bulunan işte %40'lar civarında olan mevduat faizleri, biraz daha üzerinde olan para piyasası fonlarını bu ay içinde değerlendirmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Tabii burada yatırımcıları da biraz anlamak gerekiyor, çünkü altın ya da hisse senedi tuttuğunuzda, yani bu yatırım fonlarına baktığınızda bunların bir taşıma maliyeti de söz konusu. Yaklaşık kabaca %3-%4 arası bir para piyasası, aylık para piyasası fonu getirisini bıraktığı anlamına geliyor. Bundan vazgeçtiği anlamına geliyor. Tabii bunu da yatırımcıların baktığımız fon akımlarında, hem yatırım fonlarında hem emeklilik fonlarında bunu değerlendirmeye aldıklarını görüyoruz.
1: Evet. Peki sizin öneriniz nedir? Nasıl bir portföy oluşmalı sizce? Hedef portföy olarak nedir yatırımcılara sizin yapacağınız öneriler?
0: Biz her ay bir strateji bülteni yayınlıyoruz hedef portföy olarak. Burada 4 aylı başlık altında en risk az severden en riskli böyle atak diye bakacağımız en risk sever bazda 4 aydır yatırımcı için ayrı ayrı böyle portföy önerilerimiz oluyor. Ben burada hani dengeli portföyden biraz bahsedeyim. Yani risk düzeyi sıfır değil ama 50 de değil, böyle aralarda biraz risk alabilen dengeli bir yatırımcı açısından değerlendirdiğimizde burada biz %50-%60 arası bizim portföy önerimizde tam %55 para piyasası fonları tarafında değerlendirmeyi öneriyoruz Ağustos ayı için. Kalan yüzdelik dağılımlarda da %15 yurt içi hisse senetlerini, %10 altın fonunda. Burada yatırımcının risk iştahına göre %10 ile 20 arasında da değişken fon ya da yurt dışı hisse senedi fonları arasında tercih yapabileceğini öngörüyoruz. Burada tabii yatırımcının risk anlayışı asıl risk seviyesi ve piyasaya bakış açısı burada tercihleri önemli ölçüde etkiliyor. Bazı yatırımcılar yani 100 lira yatırımının bir ay sonunda 99.9 liraya bile düşmesini çok tercih etmiyor, çok istemiyor. Bu tip yatırımcıların da yani kendilerini buna göre konumlandırıp özellikle hisse senedi piyasalarında ya da kıymetli madenler piyasalarında da dönem dönem düşüşler görüyoruz altın ve gümüşte. Bunları mutlaka değerlendirmeye almalarını, ona göre bir portföy yapısı oluşturmalarını tavsiye ediyoruz.
1: Şuban Zakoğlu, HEDEP Portföy Yönetim Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz Fon Dünyası'nı. Yarın yine Apara ekranlarında birlikteyiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İş Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Piyasaların en kritik başlığı bugün gelecek olan ABD enflasyonu. Beklenti yıllık 3.4. Çekirdek tarafta ise %2.5'a kadar yavaşlaması bekleniyor. Tabii bugün gelecek rakamda verinin ne olduğuna değil, daha çok verinden ne kadar, beklentilerden ne kadar saptığına bakacağız ve faiz patikasını, faiz tarafına nasıl bir fiyatlamaya yol açacak, en önemli başlıklardan bir tanesi bu olacak. Eğer yüksek bir rakam görürsek, beklenti üzeri sıcak bir veri görürsek, tahvil faizlerinde yukarı, faiz indirim beklentilerinde de aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Tam tersi bir senaryodaysa yine daha düşük bir enflasyonda risk iştahını yeniden güçlendirme potansiyeli de bulunuyor. Dolayısıyla iki senaryo üzerinden 3 tane şirketi nasıl etkileyecek? Bugün bunun detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim ABD borsalarındaki son fiyatlamaya bakalım. Nasdaq tarafı en çok etkilenecek endekslerden bir tanesi teknoloji endeksi olan Nasdaq'ta %1'e yakın neredeyse bir fiyatlama var. Yukarı yönlü. Tabii ABD-İran cephesinden gelen ateşkesin uzatma haberi zaten endeks kontratlarında destekledi gün özelinde diyelim ve hemen başlayalım büyük bir büyüme hissesi olan Palantir. Çünkü İki senaryonun etkisinde en çok görebileceğimiz hisselerden bir tanesi. Zaten temelinde yapay zeka, kurumsal yazılım tarafı var. Şirketin yine detayları ekranda görüyorsunuz. Şirketten gelecek güçlü bir büyüme beklendiği yapısından bahsediyoruz. Şirketin zaten değerlemeleri ve çarpanları oldukça yüksek. Dolayısıyla da faize oldukça da duyarlı bir şirket. Beraberinde ise eğer iki senaryoda değerlendirdiğimizde en çok volatil olabilecek şirketlerden bir tanesi bu olduğunu aslında düşünüyoruz. Ve performansına geçelim. Yine senaryo üzerinden devam edelim. Eğer ki beklenti üzeri bir tüfe geldi. Tahvil faizleri yükseldi. FED faiz indirim beklentilerini zayıflattı. Bu da tabii ki büyüme hisselerinde yeniden bir baskı unsuru anlamına da gelebilir. Yine diğer senaryoya baktığımızda beklenti altı bir tüfe verisi bugün görürsek saatler 3.30'u gösterdiğinde bu kez tahvil faizlerinde bir gevşeme görürsek de risk iştahında yeniden bir güçlenme de görebiliriz. Diyelim. Hemen bakalım bu ortamda enflasyon verisi öncesinde Palantir'in performansına son bir ayda yaklaşık %35'lik bir yükselişi var. Fakat bu yıl %3'lük sınırlı da olsa bir gerilemesi var. Aslında kısa vadede oldukça güçlü bir momentum da göstermiş. Dolayısıyla da bugün burada takip edeceğimiz şeylerden bir tanesi sadece Palantir değil, piyasanın büyüme hisselerine olan iştahı da daha fazla önemli başlık gündem maddesi haline de geliyor diyelim. Bir de bakalım Dow Jones Endeks'e, sanayi endekse nasıl bir tablo var. Endeks kontratlarında sınırlı bir yükseliş var. Takip ediyoruz. Zaten geçen hafta zirvelerinde görmüştü bu endeks diye de eklemiş olalım ve hemen bakalım AMD diyelim. Çünkü yapay zeka ve veri merkezi yatırımlarının büyüttüğü yarı iletken sektörünün en önemli oyuncularından bir tanesi. Dolayısıyla şirketin hikayesi doğrudan teknoloji yatırımlarına kadar da bağlanabiliyor. Özellikle yine beklenti üzeri bir veri görürsek, sıcak bir veri bugün gelirse de yine bu hisseyi izlemekte çok anlamlı da olabilir diyelim. Dolayısıyla da beklenti üzeri gelecek veri de AMD'yi bir baskı unsuru olarak da hisse performansı takip etme olasılığımıza var. Yine şirketin detaylarını ekranda görüyoruz. Hem faaliyet alanından hem de hisse detaylarına ait başlıkları diyelim. Hisse performansına hızlıca bir bakalım. Özellikle AMD'de aslında yatırımcılar şunu da görmek istiyor. Yıl boyunca çok güçlü yükselen bir çip hissesiydi. %125'lik bir artıştan bahsediyoruz. 3 haneli rakamlar. Son bir ayda %15'lik bir gerileme gösterdi. Dolayısıyla da sıcak bir enflasyon verisi ne kadar dayanıklı kalacak. Bu da en önemli konu başlıklarından bir tanesi. Yani güçlü bir ana trendin içinde son dönemde bir düzeltme görüyoruz. Hisse performansına baktığımızda da dolayısıyla da saatler 3.30 itibariyle düzeltmenin derinleşip derinleşmeyeceği de önemli bir konu başlığı diyelim. Buradan geçelim bir de S&P 500 endeksine bakalım. Küresel risk iştahının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Endekse %25'lik, 0.25'lik bir yükseliş takip ediyoruz ki cuma günü tüm zamanların zirvesini görmüştü. Bunu da ekleyelim ve hemen bakalım bir diğer iki hisseden farklı bir şirket olan Tesla diyelim. Çünkü elektrikli araç tarafı burada önemli. Otonom sürüş, robotaksi beklentileri için önemli şirketlerden bir tanesi ki bugünkü satışlardan çok gelecekteki büyüme beklentileri zaten şekillenen de bir yapısı var. Dolayısıyla Tesla hem faize hem de risk iştahındaki değişimlere de oldukça duyarlı bir sektör. Beklenti altı bir tüfe verisi gelirse de aslında en çok etkilenecek hisselerden bir tanesi olarak da Tesla'yı özellikle seçtik diyelim ve hisse detayları ekranda olurken performansına bakalım.
Yine hemen senaryoyu burada da kurmuş olalım. Düşük enflasyon verisinde yeniden riskli varlıklar, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere yönelim görebiliriz. Dolayısıyla bu ortamdan en çok faydalanacak hisselerden, en yüksek beta olan hisselerden bir tanesi de Tesla demiş olalım ve hisse performansına bakalım. Bu yıl yaklaşık %126'lık bir geri çekilmesi var. Son bir ayda %15'likte bir düşüşle zaten aslında zayıf bir performans göstermiş. Dolayısıyla da şu an elimize baskı altında olan bir büyüme hissesi olduğunu görüyoruz. Diğer iki şirketten baktığımız ayıran özelliklerinden biri de bu. Dolayısıyla da faizlerdeki gevşeme ile birlikte buradaki tepkinin ne kadar güçlü olacağını da yine izliyor olacağız diyelim. Dolayısıyla toparlamak gerekirse 3 şirket üzerinden 3 farklı tepkiler görme ihtimalimiz var. Dolayısıyla da enflasyon verisinin faiz beklentisi nasıl değiştirecek? Eylül toplantısına ilişkin nasıl bir mesaj verecek? Bu da en önemli başlıklardan bir tanesi olursa TÜFE ne kadar gelecek? Veri beklentiden ne kadar sapacak? Tahvil faizleri nasıl tepki verecek? Fed'in beklentisi nasıl etkileyecek? Aslında tam olarak sıralamada böyle gidiyor. Dolayısıyla da bu ortamda yatırımcı büyüme hisselerine nasıl bir tepki gösterecek? Tabii buradaki para da hangi sektöre, hangi hisseye yakacak? İşte en önemli bugün takip edeceğimiz başlıkta enflasyon verisi sonrası bu olacaktır. Hisse senedi piyasalarında demiş olalım ve hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
8: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
9: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
10: Araç muayenede yeni nesil hizmet, Turka sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: kısa, çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
6: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Sasa Polyester, piyasa gündemini sunar.

0: günler piyasa gündemiyle karşınızdayız. Artık haftayı ortaladık. Haftanın 3. işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıklara bakacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ateşkes olacak mı olmayacak mı sorusuyla günlerdir bu soruya cevap arıyoruz. Günün ilk yarısında bir ateşkes var denildi ve şu an itibariyle ekrana son dakika gelişmesi olarak da yansıyor. Bir ateşkes yok açıklaması İranlı yetkiliden geliyor. ABD ve İran arasında henüz bir ateşkes yok. Ateşkes süresi uzatılmadı. Önce 60 gün uzatıldı denildi. Şimdi ise böyle bir ateşkesin, böyle bir anlaşmanın olmadığına ilişkin açıklamalar geliyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün TÜFE verisini takip edeceğiz. İstihdam verisi sonrasında enflasyon verisi daha önemli hale geldi. Burada beklentilere paralel bir veri borsalarda coşkuyu, altında yükselişi beraberinde getirecektir. Beklentinin üzerinde bir veri ise tam aksi bir görüntüyü çizecektir. Beklentiler yıllık %3.4, %3.5 civarında Amerika'da TÜFE'nin gelmesi önünde. Diğer yandan Borsa İstanbul'da halka arzlar devam ediyor. Son 7 aya baktığımızda 1 Ocak ila Temmuz'un sonu periyoduna baktığımızda bu periyotta 29 şirket halka açıldı. Ve bu 29 şirketin 8 tanesi enerji şirketi olarak kayıtlara geçti. SPK'nın onayında 144 şirket daha var ve bekleyen şirketler arasında 22 enerji şirketi ve 19 gıda şirketinin olduğunu da söylemek mümkün. Ama yatırımcı yeterince teveccüh gösteriyor mu göstermiyor mu bültenimiz içerisinde konuşacağız. Son başlığımız kritik madenler önümüzdeki süreçte epey konuşulacak bir konu. Zaman zaman gündeme geliyor. Peki neden önemli? Birçok ülke kritik madenler rezervlerine ulaşmaya çalışıyor. Elektrikli taşıtlardan şarj istasyonlarına kadar önemli bir hususun temelini oluşturuyor bu madenler. Önümüzdeki süreçte konuyla alakalı hangi hususlar ön plana çıkacak göreceğiz. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz. Borsada günün ilk yarısında ciddi bir alım var. %1.7'leri bulan yükselişleri takip ettik. An itibariyle de 14.000'e yakın bir seviye var. 13.914 son görülen seviye. %1.54 artı da gün içerisinde bu seviyenin de üzerindeki seviyeler hakim oldu. BIST 500'de benzer bir görüntü var. An itibariyle BIST 500'de de %1 civarında yükseliş. 17.675 gelinen nokta 17.483'ün altına hiç inmedi. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde gün içerisinde %2'leri aşan bir yükseliş vardı. Şu an için %1.52 yukarı yönlü hareket görüyoruz. Sanayi endeksi yaklaşık %1 artıda ve gayrimenkulde sınırlı hareketler hakim. Teknoloji endeksinde ise %3'e yakın yukarı yönlü hareketler var. Endekste bugün risk iştahı yüksek, yukarı yönlü hareket çabasında olan şirketler var. Bakalım ABD ve İran kanadına yönelik ateşkes haberlerinin yalanlanması sonrası tablo aynı şekilde devam edecek mi? Kimyada yükselişler görüyoruz. BIST bilişimde de 12.040 puan seviyesi hakim. Fiyatı en fazla artan şirketleri hatırlayalım. Tekfen Holding tavan oldu. Katılım Evim %9 artıda. Otokar, Astor Enerji, Eczacıbaşı İlaç. Astor'da 320 TL'nin hemen altındaki seviyeler var. Fiyatı en fazla düşen şirketler bu saat diliminde Migros %7.7 aşağıda. Anadolu Efes, TR Anadolu Metal Madencilik, Borusan Boru ve Aksa fiyatı en fazla düşen şirketler de bu şekilde. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere Van Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Önce genel tabloyu konuşalım. Endekste 14.000'in altına kadar gelen bir seviye var.

0: 13.100'lerden döndü. Şu anda da 13.900'ün üzerinde konumlanmış durumda. Nasıl okumak gerekir BIST endeksindeki bu fiyatlamaları?
1: Şimdi şöyle, yani en yüksek 15.000 seviyelerini görmüştük. Daha sonra 13.000'lere kadar düşüş yaşandı. Şu anda ortalamada 14.000 seviyelerinde. Aslında 14.000'de bir direnç seviyesi diyebiliriz. Yani genel bir bant içerisinde aslında şu anda yatay hareket ediyoruz. Ne büyük bir düşüş trendi içerisindeyiz ne de büyük bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Yani tabii ki aslında yıl başında çok iyi başlamıştık, bilindiği üzere piyasada 15.000'e kadar hızlı bir yükseliş görmüştük. Yani arkasından gelen savaş ve enflasyonun yüksek gelmesi ve dolaylı olarak faiz indiriminin artık ötelenmesi, hatta yükseltilmesi piyasaların biraz fren yapmasına neden oldu. Şu anda o tarafta çok büyük bir pozitif gelişme yok ama daha kötüye giden bir gelişme de olmadığı için şu anda aslında genel olarak baktığımızda yatayda hareket ediyoruz. Ve piyasada biraz önce de siz de bahsettiniz. Yani bir barış anlaşması oluyor, geri iptal ediyor, tekrar görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla biraz volatilite yüksek de olsa aslında biraz azalmış durumda ve piyasa buna alıştı diye düşünüyorum. Şimdilik yataydayız. Yani her ne kadar bugün yükselse de yani büyük bir yükseliş trendi veya düşüş trendinde değiliz.
0: Ateşkes yok açıklamaları sonrasında bir baskı piyasalarda olur mu peki? Çünkü %2'yi bulan bir yükseliş vardı. Şu an %1.5 artıda.
1: Ya aslında bunu bir oyun planı gibi düşünmek lazım. Yani işte Trump'ın seçimi var, bilindiği üzere. Aslında Trump savaşa da gireceğini ben zannetmiyordum ama bir şekilde girmiş oldu. Neticede Kasım'da seçimler var. Yani hem temsilciler meclisinin hem de kongredeki Cumhuriyetçi Parti'nin, kendi partisinin çoğunluğunu korumasını istiyor. Yani eğer tabii buradaki çoğunluğu kaybederse başka davalarla gündeme gelecek. Bunu da istemiyor ve böyle bir şeyde de seçime, hani yüksek enflasyonla, özellikle yüksek petrol fiyatlarıyla girmesi çok mantıklı değil. Onun için aslında olayı çok da uzatmak da istemiyor diye düşünüyorum. Aslında nötr de tutmak istiyor. Dolayısıyla buradaki volatilite devam ediyor. Yani tabii İran tarafından bakarsak da onlar da aslında sonuçta savaş açan Trump olduğu için Trump'ın gitmesini istiyor diye düşünüyorum. Ve seçimi kaybetmesini istiyor. Bu nedenle de yani İran tarafı özellikle hemen barış olsun, işte petrol fiyatı düşsün, bunu da istemiyor. Bence ikisi de karşılıklı oyun oynuyor diye düşünüyorum şu aşamada. Yani kesin bildiğimiz anlamda ne büyük çaplı bir savaş olacaktır ki öyle bir şeyde Trump kesin kaybeder. Hani netice olarak savaşın boyutunu Amerika yükseltmek istemeyecektir. Barış anlamında da İran tabii bunu istemeyecek çünkü o da Trump'ın gitmesini istiyor. Netice olarak aslında karşılıklı görüşmeler devam edecektir ama mevcut ortam bence devam edecek diye düşünüyorum. Yani sonuçta seçimlere, Kasım'da seçimler, 3 aylık bir süre var. Bu 3 aylık sürede ne büyük bir barış veya savaşta çok ileri bir boyut açıkçası beklemiyorum. Bu seviyelerde kalır. Ve piyasada buna artık biraz daha şey oldu diyebilirim. Yani alıştı. Gelen haberler çok da aşırı derecede etki etmiyor. Yani volatilite ilk başta daha yüksekti, bilindiği üzere gitgide düşüyor. Yani barış anlaşması olsa da petrolde büyük bir düşüş görmeyeceğiz. Veya savaşta da tekrar ciddi bir yükseliş görmeyeceğiz. Çünkü her an geri dönüşler oluyor. Bu anlamda aslında bence yavaş yavaş nötr diye şey yapmak lazım. Sonuçta biz petrol $70'dan başlamıştı. Brent $110'lara kadar geldi. Şu an orta noktalarda, $90 seviyesinde diyelim. Herhalde bu seviyede artı eksi %10 bandında bence hareket eder. Bu da piyasalar hani çok şeyde etkilemez. Ve sorunuza cevap olarak da aslında bu savaşın çok da büyümeyeceği ve seçimlere de, daha doğrusu 3 ay seçime 3 ay kala Trump'ın burada tonu yükseltip de savaşı büyütmeyeceğine piyasada inanmaya başladığı için bir anlamda Amerika borsalarında da yükseliş gördük. Yani bir faktör de buydu.
0: Aslında bu gelişmelere rağmen küresel borsalarda yükselişler zaman zaman görülüyor. S&P'ye yönelik uluslararası kurumların beklentileri hafta içerisinde tekrar yukarı yönlü revize edildi. Ama buna rağmen BIST endeksinde o istenilen tablo söz konusu olmuyor. Neye bağlamak gerekir? Endeksteki yukarı yönlü hareketleri göremememiz hususunu. Çünkü siz de ifade ettiniz, 15.000'in üzerinde test etmesine rağmen, ki bunu savaş döneminde fiziki açıdan iki ülkenin karşılıklı saldırılarının yaşandığı dönemde görmüştü 15.500'leri. Ama şu an 14.000'i aşmakta bile zorlanan bir endeks var. Neye bağlarsınız?
1: Yani borsanın en büyük düşmanı şu anda yüksek faizler. Yani yılbaşından itibaren baktığımızda

0: baktığımızda borsa endeksinin getirisi yaklaşık %20 olmuş. Mevduatın net getirisi de %20. Yani stopaj sonrası. Dolayısıyla bir tarafta risk almadan %20 kazanmışsınız. Diğer tarafta risk alarak, yani savaş oldu, bitti, geri başladı, petrol indi çıktı. Yani bu kadar risk ve heyecan, korkunun karşılığı da %20. Ama öbür tarafta rahat rahat %20 de kazanıyorsunuz. Böyle olduğu için yani o borsanın rakip olarak faizlerin düşmesi gerek lazım ki şey olsun, yani o gerçekleştiği takdirde ancak borsanın önü açılabilir. Ona ilişkin beklentiler arttıkça borsanın da önü açılacak, ama şu anda hala bir o konuda çok da büyük bir ışık yok gibi düşünüyorum. İşte faizler 40'lara kadar yükseldi bilindiği üzere, 37'lerde. Yani halbuki biz yıla başlarken çok 32'leri falan hesaplıyorduk, yani yıl sonu düşünün 30'lar belki de. Şu anda 35'lere falan gelecek, yani baktığımızda aslında başladığımız yerin bir miktar altında kalmış olacağız. Böyle bir ortam oluştuğu için yüksek faiz borsanın yükselmesini temel olarak engelliyor. Ve diğer taraftan da tabii yüksek faiz aynı zamanda büyümeyi de yavaşlatıyor. İşte aynı paralelde kurda da bir yükseliş görmediğimiz için şirket, yani ihracatçı şirketlerin de marjları önemli derecede düşük seviyelerde. Bu nedenle bu düşük karlılık şirket bilançolarına da yansıyor. Yani bir tarafta yüksek faiz, öbür tarafta şirket karlılıkları iyi değil. Yani neden mesela büyük bir rally yapsın ki? Ancak sadece faizler düşerse, önündeki bu engel kalkarsa bunu görebiliriz. Ama daha kötüye gider mi? Daha kötüye gideceğini de zannetmiyorum. Sadece iyiye gidiş için zaman, yani şey bekliyoruz, fırsat bekliyoruz diyelim. İyi bir zamanlama bekliyoruz. Yani bugün de bazı yabancı kurumlardan tabii pozitif raporlar vardı yıl sonunda, yani yükseliş potansiyeli. Burada da aslında bahsetmek istediği, evet, yani her şey fiyatların içerisinde, daha kötüye gidiş olmaz. Ama daha iyiye gidiş için de belki biraz zaman lazım, biraz önceki söylediğim gibi. Bu da belki Eylül'den itibaren olabilir. Ve fiyatlar da genel olarak zaten en düşük seviyelerde. Onun için her ne kadar faizler yüksek de olsa, buradan bir miktar hani almanın çok da büyük bir risk içermediği görüşüne ilişkin olarak aslında pozitif raporlar görülmeye başladık diyebilirim.
1: 13.919 son görülen seviye. Bir de endekse işlem gören 100 şirketi de ekrana taşıyalım. Burada Tüpraş adına beklentiler çok olumlu bir noktaya gelmişti. Tüpraş'ın geldiği noktayı da konuşalım. Bu arada bugünkü fiyatlamaya baktığımızda 100 şirketin 60 tanesinde artı fiyatlama var. Sadece 6 tanesinde nötr fiyatlama görüyoruz. Ve 25'in üzerinde şirkette ise düşüş var. Sanayi ağırlıklı bir portföy mü yatırımcı bu süreçte oluşturulmalı? Çünkü banka sanayi ayrışması net bir şekilde hissediliyor.
0: Yani sanayi derken sanayinin tabii çok alt sektörü var. Yani bahsettiğiniz gibi Tüpraş. Mesela evet, Tüpraş yani gerçekten piyasanın beklentisinin çok çok üzerinde bir kar açıkladı. Biraz önce de baktım yani bugün tekrar kar marjları %20'ler seviyesinde, ki son 20 yıllık döneme baktığımızda aslında genelde 5 ile 10 bandında hareket etmiş. Yani düşünün, son 20 yılın yani ekstrem üzerinde bir karlılık durumu var. Neden? İşte hem İran tarafında hem de Rusya tarafında rafineriler bombalanıyor. Bunlar devreden çıkıyor. Dolayısıyla bir tarafta dizel talebi var. Yani böyle olunca da rafineri sayısının, hani işlevsel rafineri sayısının bölgede azalması Tüpraş'ı öne çıkarıyor. Ve bu da kar marjlarını ciddi derecede artırmış durumda. Ama bu yani gidip 5 yıllık 10 yıllık bir süreçte aynı kar marjıyla devam etmez yani. Hani bu konjonktürel olarak her sektörde, her şirketin başına bu tür pozitifliklerde, pozitif dönemde de yaşayabilir. Dolayısıyla Tüpraş böyle bir ekstrem pozitif bir dönemde diye düşünüyorum. Muhtemelen bu çeyrek de iyi gelir. Ama yatırımcıların tabii şunu bilmesi lazım. Yani bu çok sürdürülebilir bir uzun vadeli kar marjı değil. Sorunuza cevap olarak, evet, diğer sektörlerde bu kadar iyi gelişme yok. İşte otomotivde olsun, çelik sektöründe olsun. Bunlar tabii kur nedeniyle biraz da hani global büyümede de yavaşlama var dolaylı olarak, savaş nedeniyle diye düşünüyorum. O yüzden hem ihracat hem iç tarafta da büyümede yavaşlama olduğu için yüksek faiz nedeniyle karları vasat durumda. Hani bunlar çok borsayı öne çıkarabilecek konumda değiller şu anda. Yani burada da tabii faizler düşsün ki talep artsın ve büyüme sağlansın. Ama yani daha ya yani bir kriz durumu hariç şimdilik normal şartlarda aslında en kötü dönemlerinde diyebilirim.

0: Katalist bekliyoruz yani tekrar yukarı hareket için. Faizlerin düşüşü buna bir sebep olabilir. Veya tekrar bağış şartlarının oluşması, işte globalde büyüme bu şirketleri tekrar destekler. Yani ben genel olarak aslında dengeli bir dağılım önereceğim. Sanayilerden evet hepsinden olabilir. Tüpraş bir süre daha devam edebilir. Ama bence uzun vadede kalıcı olacağını zannetmiyorum dediğim kâr marjları nedeniyle. Artı
1: Evet.
0: bankalarda mesela bugün biraz yükselişti belki bahsedersiniz şimdi. Yani banka ve sanayi aslında eşit dağılım mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bankalarda tamam yani ikinci çeyrekte evet karlılık biraz düştü birinci çeyreğe göre. Neden? Faizler yükseldi, mevduat faizi yükseldi, kredi talebi azaldı. Yani bu noktada baktığımız zaman kâr marjları gerilediği için evet. Ama tabii onlar da yani işte İş Bankası mesela defter değerinin %30-40 altında, diğerleri de 1 çarpı piyasa defter değeri olanlarına yakın seviyelerde. Aslında birçok şey fiyatların içerisinde. Böyle bir durumda zaten her şey iskontolandığı için büyük olasılıkların o zaman
1: Doğru.
0: daha kötüye gitmeyecekse olası bir iyi bir senaryoda da zaten onun da belki yetişemeyecek insanlar. Bu manada buralardan yavaş yavaş bir portföy oluşturmanın bence sakıncası yok, dengeli bir portföyün.
1: Seyfullah Bey, bugünkü fiyatları bir haber akışına bağlamak peki doğru olur mu? Tekfen'de tavan fiyatlama var. Katılım evimde %9'un üzerinde yükseliş var. Otokar mesela finansallarını görmüştük. %6,5'luk bir yükseliş var. Astor bir öyle bir böyle performansı gösteriyor. Kimi zaman 330'a geliyor, kimi zaman 300'ün altına iniyor. Bugün %6 primli. Eczacıbaşı İlaç, Gen İlaç, Balsu, Europower şu an içinde tam BIST 100'de işlem gören şirketlerin 64 tanesi artı bir noktada. Bir haber akışı mı vardır? Bu yükselişleri neye bağlamak gerekir?
0: Yani her gün değişiyor tabii en çok yükselenler. Tekfen biliyorsunuz el değiştirdi. Yani Oyak grubuna geçti. Onun getirdiği bir tekrar ihale almaya başladı. Yönetim değişikliğine getirdiği pozitiflikler var. Otokor savunma sektöründe yani tabii bu Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan anlaşmasıyla birlikte aslında uzun vadede savunma sektörü de iyi olacak. Hani bunun getirdiği bir şey de var. Aslında bu genel olarak Türkiye'nin yani riskler içerisinde de belirli derecede aslında genelde nette pozitif diye düşünüyorum. Çünkü olaya hani sadece şey olarak bakmamak lazım. Belki bunu daha piyasa tam olarak fiyatlamadı. Evet ortak savunma anlaşması bazı riskler içerse bile olay sadece savunma boyutuyla bakmamak lazım. Yani savunmayla başlayarak diğer sektörlere de yansıyor neticede. İşte lojistik olacak, bunun yolu yapılacak. Bunu kim inşa edecek? İşte Tekfen bir kısmını, boru hatları yapılacak. Bunu Tekfen inşa edecek gibi. Yani otokarın öyle anlamda şeyi artacak, ihracat artacak, geri geliyor. Yani genel olarak pozitif diye düşünmek lazım. Bu belki bence fiyatlanmaya başlıyor. Hani uzun vadeli bakış açısıyla bakarsak. Yani borsamın şu anda hani şey olarak günlük olarak bakmanın çok bir şeyi yok tabii. Hangi hisse düştü çıktı ama. Yani biz şu anda bir neredeyiz? Hani ona bakmak lazım. Ben temelde şuna bakıyorum. Evet yüksek faiz var. Ya bu absürt bir durum. Hani genel dünya ölçeğinde baktığımızda G20 içerisinde gerçekten %10'un üstünde olan birkaç ülkeden biriyiz. Yani bu normal bir durum değil. Normal olmadığı için uzun vadede normale dönmesini bekliyoruz. Normale döndüğü zaman borsa da hani şu anda aslında baktığımızda oldukça düşük seviyelerde. Yani bir 10 yıl önce 5 dolar olan borsa şu anda 3 dolar seviyelerinin altında hatta. Ama bu süreçte bizim gayri safi milli hasılamız 1 trilyon dolardan 1,6'ya geldi. %60 yükseldi. Ve borsadaki tüm şirketlerin piyasa değeri şu anda 500 milyar dolar bile değil. Böyle bakarsak aslında genel ekonomik büyüklüğün oldukça gerisindeyiz. Neden? Yani çevresel riskler, işte faizlerin yüksek olması, bunlar ortaya kalktıkça eski seviyelerine doğru uzun vadede ilerlememesi için herhangi bir neden yok. Yani
1: Evet.
0: işte biraz önce de bahsettiğim çeşitli iş olanakları da şirketleri fırsat çıktıkça yani daha iyi değerlemelere ulaşacaklarını düşünüyorum.
1: Seyfullah Bey, güzel bir noktaya konuyu getirdiniz aslında. Dolar bazlı daha önceki gördüğü seviyeleri ve şimdi olan noktayı ifade ettiniz. TL bazlı bir şeyler olmasına rağmen dolar bazlı istenilen düzeyde hareket edemiyor. Kurdaki hareketler de elbette bunda büyük ölçüde olarak değerlendirilir ama bu şirketler, üreten şirketler, Türkiye'nin değerleri olan şirketlerden bahsediyoruz. Neden bu kadar ucuz kalıyor peki?
0: Yani şimdi yurt dışına baktığımızda aslında son yıllarda en çok borsası yükselen ülkeler genelde teknoloji ağırlıklı ülkeler. İşte Amerika'yı düşünün, Nasdaq'la S&P arasında bile anormal bir fark var şu anda. Yani hele Doğu'la daha farklı. Orada sanayi ağırlıklı Doğu ama Nasdaq ciddi derece açtı arayı. İşte diğer taraftan Japonya'da Nikkei olsun, Tayvan olsun, Kore olsun. Ya tamam, bunlarda da sanayi var ama teknoloji ağırlı borsa endeksi.

0: şirketimiz yok. Eğer bunlar olsaydı değerleme çok daha farklı olurdu muhtemelen. Yani yeni teknoloji şirketlerinin borsaya gelmesi lazım. Yoksa gelecekte yani sanayi şirketlerinde de anormal bir rally beklemek, işte sanayi devriminden yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı bir çağa geçtiğimizi düşünürsek, yani orada da çok bir şey beklememek lazım hani bakarsak. Yani bizde dediğim gibi temel sorun teknoloji şirketlerimizin, büyük çaplı teknoloji şirketlerimizin borsada kote olmaması, bizim dünyada geride kalmamızın önemli faktörlerinden birisi diye düşünüyorum.
1: Şirketleri telaffuz ediyoruz. Kimisi teknoloji açısından güçlü, kimisi sanayi açısından güçlü, kimisi de kendi olduğu sektörde varlık gösteriyor ama borsada bu sene hep aynı şirketlerin yukarı yönlü hareket gösterdiğinden bahsettik. Bu orada konumlanan yatırımcı açısından olumlu değerlendirilebilir ama orada yer almayan yatırımcı açısından da menfi olarak bakılıyor. Ve haklı olarak da yatırımcı şu soruyu soruyor: ya katılım evim şu kadar gitti, hala gider mi ki orada konumlanalım? Ya da Astor bu sene 100 liradan 380 liraya gitti, 300 liranın üzerinde konumlanıyor. Hala bir potansiyel var mı yorumu geliyor. Ya da Aselsan dediniz, benzer bir değerlendirme bu şirket için de geliyor. Ya da Destek Finans Factoring nereden nereye gitti, hala buralarda bir potansiyel söz konusu olur mu değerlendirmeleri çok fazla. Bu şekilde olan şirketlere yatırımcı nasıl yaklaşmalı, ne dersiniz?
0: Yani değerleme tabii ki önemli. Yani herkesin bilgi seviyesi farklı olabilir. Ama yine de tabii yatırım yapılacak şirketlerin açıkçası araştırılması gerekiyor. Bilançoların incelenmesi gerekiyor. Artı o şirketin sektördeki konumu nedir? Rekabetçi bir sektörde mi? Yani özel beklentileri olması lazım. Ne iş yapıyor? Yani bunlar değerlendirildikten sonra sadece piyasa çarpanları da yeterli değil. Yani dünyada teknoloji şirketleri de çok yüksek çarpanlardan işlem görüyor. Hani balon olup olmadığı tartışılıyor ama gidişat o tarafta. Dolayısıyla yani dediğim gibi şirket bazında çok spesifik inceleme yapmak şart. Yani benim açıkçası sektör olarak dünyada en çok beğendiğim sektörler. Teknoloji sektörü her zaman için modası geçmeyecek. Yani daha da ilerleyecek, bunu biliyoruz. Yeni şirketler gelecek. Yani herhangi bir sektörden hisse almaktansa, yani sanayi sektöründen vasat bir şirket almaktansa, teknoloji sektöründe ondan daha yüksek, biraz daha yüksek bir çarpanla şirket almayı açıkçası tercih ederim. Hani değerleme kriterleri de değişiyor. Dünyada da öyle aslında baktığımızda. Yani şunu demek istiyorum: bir şirketin değerlemesinde bilançonun, diyelim ki yani fiyatı açıklayan şey nedir diye baktığımızda, bilançonun etkisi diyelim ki %60 ise o oran düştü. Yani tüm dünyada düştü. Artık bilanço şirket değerlerini daha az açıklıyor. Burada ne var? Yani o şirketin hani ne iş yaptığı ve gelecek beklentileri bilançonun da çok daha fazla önüne geçmiş durumda. Örnek işte SpaceX, yani tamam pahalı eleştiriler var ama işte cirosunun 100 katından piyasadan işlem görmeye başladı. Yani düşünün, 20 milyar dolarlık şirket 2 trilyon dolara geldi. Normal şartlarda bu 10 sene 15 sene önce böyle bir şirketi bu fiyatlamayla asla halka arz edemezdiniz. Yani bir şekilde halka arz oldu ve başarılı bir şekilde sonuçta insanlar aldı yani bu hisseyi. Demek ki beklentiler bilançodan çok daha önemli halde. Demek istediğim o. Yani biraz önce de bahsettiğiniz gibi bazı şirketlerden bahsettiniz ama şimdi yani bir hissenin çok yükselmesi işte sektör ve şirketin ne olduğu, hangi sektörde olduğuyla çok alakalı bir şey. Bunun araştırılması gerekiyor.
1: Evet. Biraz da halka arzları konuşalım müsaadenizle. Halka arzlara baktığımızda buraya ilgi ne durumda sizce? Geçen sene 18 şirket halka açıldı. Yaklaşık büyüklük 45 milyar TL'ydi. İlk 7 ay itibarıyla 29 şirket borsaya kote oldu ve arz büyüklüğü 66.7 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bu arada SPK'nın onay sürecinde 144 şirket var ve yaklaşık 22 tanesi enerji şirketi, 12'si GYO ve 19'u gıda şirketi. İlk 29 şirkette de, yani bu sene ilk 7 ayda kote olan 29 şirketin 8'i de enerji şirketi. Bu dağılımı nasıl görüyorsunuz? Son dönemdeki yatırımcının halka arzlara ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve halka açılan şirketlerin görüntüsünü de nasıl okumak gerekir?
0: Yani tabii orada da uzunca bir süre halka arzlara ara vermiştik, biliyorsunuz. İşte geçen yıl Eylül-Ekim'de galiba ilk halka arz, uzunca bir aradan sonra. Şimdi yoğun bir halka arzı

0: olduğu zaman tabii piyasaya yeni bir para girişi eğer olmaz ise ne oluyor? İnsanlar o halka arza girmek için elindeki varlıkları satıyor. Başka bir hisse senedini satıp da o halka arza giriyor. Dolayısıyla çok fazla büyük halka arzlar olduğu zaman yani o da borsanın genelini negatif etkiliyor. Ve yükselmesini engelliyor. Hatta düşmesine de sebep oluyor. Bu gerekçelerle açıkçası halka arzlara uzunca bir süre ara vermiştik. Geçen yıl Ekim'den itibaren tekrar başladık. Tabii her hafta bir halka arzı oluyordu. Böyle olunca da hani talep çok, arz az olunca doğal olarak bu halka arzların hepsi çok iyi derecede perform ettiler. Ama şimdi son birkaç aydır baktığımızda aslında her hafta 3-4 halka arz görmeye başladık. Yani biraz bu tarafta arz tarafı artmaya başladı. Belki SPK burada hani piyasayı dengelemek de istedi diye düşünüyorum. Ama tabii yani şimdi 15 milyar 10 milyarı aşan haftalık halka arzlar ister istemez piyasanın önüne biraz da engel oluşturuyor. Ve yatırımcının hani ilgisi de kayboluyor. Aynı anda 4 tane halka arz olunca bir hafta içerisinde tabii yatırımcı diyor ki hangisini alayım, hangisine tek tek bakayım. Hadi bu da hem zaman kaybı ve konsantrasyon kaybı oluşturuyor belki. O anlamda biraz talep düştü diyebilirim. Hatta geçen hafta halka arzın biri ertelendi bir tanesi. Yani bu haftakilere bakacağız. 4 tane halka arzlar. Yani talep bence var ama arz arttı. Onu demek lazım.
1: Bakalım, süreci takip edeceğiz. Yeni açılan şirketlerin görüntüsünü de yatırımcı mutlaka izleyecektir. Seyfullah Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız,
0: değerlendirmeleriniz. Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Van Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Seyfullah Esen bizlere eşlik etti. Piyasalarda öne çıkan başlıkları konuştuk. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çiplekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplamada son gün.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım.net, Sigortam.net.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
10: Bir de böyle. Otobik'te.
11: Hocam, hamsi herkes pişir. Ama bizim gibi yapamaz. He? Ben her gün yapıyorum, story'e atıyorum. Like'ları da alıyorum. Ben şimdi hamsiyi tavaya atacağım. Çiz. Sen de Messi Çolan'ı açtın. Çiz. Mesut Çola. Bizim olanı kesmedi ha.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce Borsa İstanbul'a açılan şirketlerden söz etmiştik. Özellikle ilk 7 ayda 29 şirket Borsa İstanbul'a kote oldu dedik. Ağustos ayı da çok hızlı başladı. Borsa İstanbul'a yeni şirketler gelmeye devam ediyor. Kıymetli şirketler olmaya devam edecek Borsa İstanbul'da. Bu haftada yine şirketlerin talep toplama süreçlerini takip ediyoruz. Onlardan biri Türker Veyaş'ı konuşacağız. Bizlere Türker Veyaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Papila eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur Bey.
0: Öncelikle hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Halka arz sürecini konuşarak sohbetimize başlayalım. Halka arz bilgilerinizi ve bu süreci lütfen bizlere anlatın.
1: Tabii memnuniyetle. Uğur Bey, biz bu halka arz sürecine uzun zamandır hazırlanıyoruz. Çok şükür ki bugün talep toplama günümüzün birinci günü. Önümüzdeki 3 gün içerisinde talep toplama devam edecek. Toplam halka arz büyüklüğümüz 10.54 milyar TL. 65 milyon lot artı ek satışla beraber 77,5 milyon lot halka arz edilecek. Yani halka açıklık oranımız ek satış hariç 11.47, ek satışla beraber 13.67 oranında. Hisselerimiz Yıldız Pazar'da işlem görecek. 136 liradan satışa çıkacak. Tahsisatı da kendi içerisinde yurt içi bireysele %45, yurt içi kurumsala %45, yurt içi yüksek başvurulara %5 ve yurt dışı kurumsala %5 olarak ayırdık.
0: Arz büyüklüğü açısından son dönemlerin önemli büyüklüğüne sahip bir şirket olacak Borsa, evet, İstanbul'da.
1: Evet.
0: Nasıl bir talep gelmesini beklersiniz bu anlamda?
1: Biz talebin yüksek olacağını düşünüyoruz. Çünkü konsorsiyum lideri kamu bankalarımız bu süreçte bizim en büyük destekçilerimizden. Dolayısıyla şirketimizin karlılıklarına baktığında yatırımcıların bu konuda bize de hak vereceklerini düşünüyorum.
0: 136 TL fiyatla şirket halka açılıyor. Yine Sayın Papila'nın ifade ettiği gibi bugünden itibaren talep toplama başladı ve haftanın son işlem günü dahil olmak üzere bu süreç devam edecek. Peki yatırımcı şirketi yakından tanımak istiyor. Önümüzdeki süreçte borsaya açıldıktan sonra zaten bilançolar, alt kalemler, finansallar daha fazla yatırımcının radarında olacak ama şirkete ilk etapta ortak olmak, yatırımcısı olması adına da bu periyodun, bu senenin ve şirketin neler yaptığını merak ediyorum. İlk 6 ay sizler için nasıl geçti? Arzu ettiğiniz şekilde geçti mi? Ve ilk 6 aylık tablo ne anlattı sizler adına?
1: Tabii memnuniyetle anlatayım. Öncelikle ben Türkerler Holding çatısı altında faaliyet gösteren Türker Veyaş'ı kısaca size özetleyeyim izninizle.
0: Buyurunuz.
1: Türkerler Holding yaklaşık yarım asırdır Türkiye'de faaliyet gösteren inşaat ve enerji şirketimizdir. Türker Veyaş ise bunun bir iştirakidir. Türker Veyaş ne yapar? Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde elektrik dağıtımı, elektrik perakende satışı işlerinden sorumludur. EPDK mevzuatına tabi bütün süreçlerini yürütmektedir. Performans açısından baktığımızda ben kısaca size onu özetlemek isterim. 2025 yılındaki EBITDA'mız 10 milyar TL'dir. 2023-25 döneminde de %4 artış sağladık bu EBITDA'da. 2025 yılı ciromuz %8.3 artarak bir önceki yıla 26.6 milyar TL olmuştur. 2026'nın ilk çeyreğinde ise geçen yılın ilk çeyreğine göre %13.6 büyüdük. Yani 5.7 milyar TL ciro yaptık. Aynı dönemde brüt karımız 2.5 milyar TL. Brüt kar marjımız 42.8. Yıl sonu hedefimiz ise 12 milyar TL.
0: Önemli rakamlardan bahsediyorsunuz. Hep artarak süren bir ivmelenme var.
1: Tabii bunun sebebi de şu, çünkü biz bölgeye sürekli yatırım yapıyoruz. Bunu da dönemsel olarak EPDK'ya sunup onaylatıyoruz. Geriye baktığımızda 2010

0: 3 yılında TEDAŞ'tan devraldığımız bu şirket için 30 milyar TL bölgeye yatırım yapmışız. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de yıllık 6.3 milyar TL olmak üzere toplamda 30 milyar TL'nin üzerinde bölgeye yatırım yapacağız. Yaptığınız her yatırım size karlılık olarak geri dönüyor. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Şimdi birçok enerji şirketi Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Enerji sektörü borsada yakından takip ediliyor. Siz bölgede yaptığınız yatırımları ifade ediyorsunuz. Biraz faaliyet alanlarınızı da açarak anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü enerji şirketleri faaliyet alanları itibariyle farklılaşıyor. Yaptıkları iş itibariyle yatırımcının daha fazla merakını çekiyor. Bu anlamda dağıtım mı yapıyorsunuz, üretim mi yapıyorsunuz? Aradaki acaba işte ürünü mü üretiyorsunuz? Türker Veyaş nasıl faaliyet gösteriyor? Hangi alanlarda var?
0: Türkiye'de 21 tane dağıtım, elektrik dağıtım şirketi var. Bizim diğer enerji şirketlerinden, sektörümüz haricini konuşuyorum, farkımız biz üretim yapmıyoruz. Biz aldığımız elektriği diğer 21 dağıtım şirketi gibi tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Bizim faaliyet gösterdiğimiz bölge özelinde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de toplam 2.1 milyon nüfusa hizmet ediyoruz. 45 bin kilometrekare alan üzerinde toplam 47 bin kilometre iletim hattımızla enerji arzını güvenli, sağlıklı bir şekilde tüketicilere ulaştırıyoruz. Türker Veyaş altında 3 tane şirketimiz var. Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ, elektrik dağıtımından ve yatırımların yapılmasından sorumlu. Bu ne demek? Ana hatlardan aldığımız elektriği hanelere ulaştırmak VEDAŞ'ın sorumluluğunda. Websaş şirketimiz elektrik perakende satış işlemlerini yürütüyor. Bölgedeki abonelerine elektrik satışını yapıyor. Lina şirketimiz de bu iki şirketin operasyonel süreçlerini yürütüyor artı yatırımlarını hayata geçiriyor. Aslında entegre, verimli bir sistem, ekosistemden bahsediyoruz.
1: Bu bahsettiğiniz bölgelerin dışında yeni pazarlar olacak mı? Yeni illerde de faaliyet göstermeye devam edecek mi şirket peki?
0: Dağıtım şirketimiz bölge özelinde lisansa sahip. Dolayısıyla biz 4 il haricinde dağıtım hizmeti veremiyoruz. Bu mevzuata göre yapılamıyor.
1: Van, Muş, Bitlis, Hakkari.
0: Evet. Ama perakende şirketimiz Türkiye'nin her bir ilinde satış yapabiliyor. Böyle bir imkan var. Biz bölgeye konsantre olduk. Şu anda yoğun olarak bölgedeki müşterilerimize elektrik satışını yapıyoruz. Tabii ki Türkiye'nin başka yerlerinde de satışlarımız var. Bunu da ileriki dönemde daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
1: Şimdi 136 TL'den talep toplamaya başladı şirket. Cuma'ya kadar, Cuma da dahil olmak üzere yatırımcılar alabilecekler. Peki buradan elde edilecek geliri şirket nasıl kullanacak?
0: Az önce aslında yatırım yaptığımız tutarları da açıkladım. Biz halka arzdan gelecek gelirin %60-70'ini bölgeye altyapı yatırımlarıyla geri döndürmeyi planlıyoruz. Kalan %30-40'lık kısmı da işletme sermayesi olarak kullanacağız. Dolayısıyla halka arz gelirinin tamamını bölgede yatırımlarımız için kullanacağız diyebiliriz.
1: O zaman orta vadede ne kadarlık bir büyüme şirket adına bekliyorsunuz?
0: Şimdi bizim büyümemiz her geçen yıla göre ciro oranında baktığımızda %4 oranında gözüküyor. Ben halka arzla beraber bu büyümenin daha da ileriye taşınacağını düşünüyorum.
1: Şirketin borcu var mı peki?
0: Şirketimizin borcu var. Her dağıtım şirketinde ya da her olağan şirkette olduğu gibi 8.8 milyar TL borcumuz var. Bu kısa ve uzun vade olmak üzere kendi içerisinde ayrışıyor. Yani 1 ila 5 yıl arası ve 5 yıl üzeri olmak üzere değişkenlik gösteriyor.
1: Düşük faizlerle mi?
0: Bunlar normal piyasa faizleriyle açılmış ve genelde yatırımlar özelinde biraz daha düşük kredi faizleri kullanabiliyoruz.
1: Bu dönemde özellikle enerji fiyatlarında çok oynaklık var. Siz bir dağıtım firmasınız. Bu tarz enerji fiyatlarındaki oynaklık ya da işte enerjideki arz sorunu, Türkiye'de böyle bir problem yok ama sizin sektöre nasıl sirayet ediyor, etkiliyor mu?
0: Enerjideki fiyatlardaki değişim bizi çok etkilemiyor. Çünkü biz yaptığımız elektrik dağıtımı üzerinden gelirlerimizi ve karımızı elde ediyoruz. Elektrik dağıtım gelir modeli tamamen düzenlemeye tabi olan bir sektör. Dolayısıyla gelirlerimiz EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizmaları kapsamında bizlere ödenmekte. Dolayısıyla elektrik fiyatlarındaki oynaklık bizi etkilemez diyebilirim.
1: Şimdi faaliyet alanlarınızı anlatırken bir dağıtım bir de perakende kanadına vurgu yaptınız. Yeni alanlar halka açıldıktan sonra söz konusu olacak mı, yoksa mevcut alanlarda ilerlemeye şirket devam mı edecek?
0: Mevzuat gereği biz mevcut alanlarda faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türker Beyaz çatısı altındaki Lina şirketimizin dışarıda farklı alanlarda faaliyet göstermesi de mümkün. Önümüzdeki dönemde bunu da planlıyoruz. Dolayısıyla entegre ekosistem içerisindeki karlılığımızı arttırma yönünde hedefimiz var.
1: Temettü politikanız nasıl olacak peki? Böyle bir politika güdecek misiniz?
0: Onu da kısaca size söyleyeyim ben. Uzun vadede yatırımcılarımızı hem şirketimizin büyümesinde hem de mümkün olduğu ölçüde temettü politikamız aracılığıyla memnun etmeyi hedefliyoruz. Tabii temettü dağıtımı dönem sonlarındaki şirketin karlılığı, nakit akışı, finansal yapısı ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şekilleniyor. Biz geçmişte bu şirketimizde temettü dağıtımları yaptık. Halka arzla beraber bu temettü dağıtımları ile ilgili de planlamalarımız olacak.
1: Şirketin nakit akışı nasıl peki?
0: Şirketin nakit akışında bir sorun yok. Çünkü gelirlerimiz regüle, giderlerimiz de ona göre planlanıyor. Dolayısıyla nakit akışta bir sorun yaşamıyoruz.
1: Hedef ne peki? Türker Beyaş'ın orta vadeli hedefi nedir?
0: Türker Beyaş aynı demek istemiyorum ama daha da yüksek büyüme oranlarıyla sektördeki hacmini büyütme hedefindedir. Amacımız bölgeye daha sağlıklı, güvenilir enerjiyi yaygınlaştırmaktır. Bunun sebebi de biliyorsunuz son dönemde tüm dünyada olduğu gibi elektriğe olan ihtiyaç çok arttı. Özellikle bizim bölgemizde Türkiye'ye göre nispeten daha yüksek bir talep var elektriğe. Yine bölgede kurulan güneş enerji santralleri ve yeni yatırımlar, turizmdeki gelişme nedeniyle elektriğe olan talep artmakta. Bu talebi karşılamak üzere biz de dağıtım şirketimiz aracılığıyla yatırımlarımızı zamanında yapmak durumundayız. Hedefimiz sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir elektrik arzını bölgede devam ettirmek.
1: Muş, Bitlis, Hakkari, Van faaliyet gösterdiğiniz iller. Evet. Bunların sayısı artacak mı dediğimde mevzuat gereği bu illerde olmaya devam edeceğinizin altını çizdiniz.
0: Tabii.
1: Yatırım noktasında da elde edilen gelirin, halka arzdan elde edilecek gelirin %60-%70 civarını yatırımlarda kullanacağınızı vurguladınız. Biraz o zaman burayı açalım mı? Yani nasıl yatırımlar görecek yatırımcı şirketin çatısı altında?
0: Lisansımız 2042 yılına kadar geçerli. Dolayısıyla biz orada 2042 yılına kadar enerji dağıtım ve satışından sorumluyuz. Bizim yatırımlarımız daha çok teknolojik altyapıya olacak ve hatların iyileştirmesi üzerine olacak. Bizim 2013 yılında TEDAŞ'tan şirketi devraldığımız dönemde kayıp kaçak oranları %70'ler mertebesindeydi. Bunu son 13 yıl içerisinde yaptığımız, bölgeye yaptığımız teknolojik yatırımlarla 23.54 seviyelerine çektik. Bu ne anlama geliyor? Her yaptığınız iyileştirme, EPDK'nın koyduğu hedeflerin de altında olduğunda kayıp kaçağın azalması yönünde tarifeden bunun katkısını alıyorsunuz. Bu da sizin karlılığınızı arttırıyor. Kayıp kaçakla nasıl mücadele ediyoruz? Teknolojik yatırım dedim az önce. PLC tabanlı sayaçları bölgede yaygınlaştırmak suretiyle her abonemizin elektrik tüketimini SCADA sistemlerimizde uzaktan gözlemleyebiliyoruz. Açma kesme işlemlerini yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu kayıp kaçakla mücadelede çok önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor.
1: Bir önceki değerlendirmenizde GES'e de vurgu yaptınız. Türkiye'nin güneş enerji santralleri noktasında yaptığı yatırımları ve hem GES hem RES kanadını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben kendi gözlemimi paylaşayım. GES enerji santralleri son dönemde Türkiye'de bayağı bir talep görüyor. Ben bunu da doğru

0: düşünüyorum. Çünkü rüzgar enerji üretimindeki lisansların azalarak devam ettiğini görüyoruz. Güneşte ise yeni potansiyeller var. Holding çatısı altında da biz kendimizden örnek vereyim. Bu yıl aldığımız yeni yaka projeleriyle Van bölgesinde 500 megawatt bir yatırım için çalışmalara başladık.
1: Aslında faaliyet gösterdiğiniz noktalar zorlu coğrafya olarak nitelendireceğimiz bir alan, iklim koşulları itibarıyla bu maliyetlere nasıl yansıyor, çalışmalarınıza nasıl sirayet ediyor, netice itibarıyla bahsettiğimiz Van, Bitlis, Hakkari bölgesi, Muş bölgesi yılın büyük bir bölümünü soğuk geçiriyor. Bu elektrik dağıtımında problemleri beraberinde getiriyor mu ya da ne gibi problemler var?
0: Uğur Bey, biz bölgede 13 yıldır çalışıyoruz. Aslında o coğrafyayı çok iyi gördük ve ona göre de tedbirlerimizi aldık. 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Kışın arızalara müdahale etmek üzere kar motorlarına kadar tüm ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Dolayısıyla dağıtımda şimdiye kadar çok şükür önemli bir sorun yaşamadık ve bundan sonra da yaşatmayacağımızı düşünüyorum. Bunu da tabii bölgeye yapacağımız yatırımları sürekliliğini sağlamakla elde edeceğiz.
1: Artan finansman maliyetleri, işçilik maliyetleri, ekipman maliyetleri peki bütçenize, yatırımlarınıza nasıl sirayet etti ve edecek?
0: Biz yatırımda kullandığımız bütün malzemeyi Türkiye'den satın alıyoruz, Türk tedarikçilerden satın alıyoruz. İşçiliğimiz ise göreceli olarak Türkiye'nin geneline göre bölgemizde daha uygun, avantajlı. Dolayısıyla burada karlılığımıza da bunun etkisi var. Borçlanmada tabii ki kur riskiniz her zaman her sektörde olduğu gibi bizde de mevcut. Ama bunları bertaraf etmek üzere çeşitli önlemleri şirket içerisinde almaya gayret ediyoruz.
1: Yakın dönemde peki Türker Veyaş adına bir birleşme, bir satın alma ya da enerjinin farklı bir noktasında faaliyet gösterme gibi bir gelişmeyi yatırımcı izleyecek mi sizler adına?
0: Türker Veyaş çatısı altında böyle bir planlamamız henüz yok. Çünkü sorumlu olduğumuz bölge 4 ille sınırlı. Ancak ve ancak o çatı altındaki WebSat şirketinin perakende satışta Türkiye genelinde biraz daha genişlemesi mümkün olabilir. Onun ötesinde şu anda planımızda öyle bir planlama yoktu diyebilirim.
1: Peki yatırımcı Türker Veyaş'a neden yatırım yapsın?
0: Peki ben de onu size şöyle arz edeyim. Bir kere şu anda halka arzımızda özel bir nokta var. Onun altını çizelim. Bir fiyat istikrar fonu oluşturduk. Yani halk arz büyüklüğümüzün %70'i kadar. Bu halk arz sonrası ilk kırılgan dönemde olası satış baskısını önlemek için önemli ölçüde absorbe edebilecek bir talep rezervi yarattık. Dolayısıyla fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için bu fiyat istikrar fonunu kullanacağız.
1: Çok önemli bir nokta.
0: Evet.
1: Yani fiyat gerilediğinde siz ben şirketime güveniyorum, biz yaptığımız işe güveniyoruz deyip hemen aksiyon alacaksınız.
0: Evet.
1: Peki zamanlamayı da konuşalım mı? 29 şirket ilk 7 ayda halka açıldı. Savaş hali var. Ülkemizin dışında cereyan eden gelişme, yüksek petrol fiyatları, 144 şirket SPK'nın onay sürecinde ve çok güzide Türker Veyaş gibi önemli şirketler Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor. Ama 2024 yılındaki, 2023 yılındaki gibi her açılan şirkete yoğun ilgi de söz konusu değil. Hem fiyatlama açısından hem de talep toplama sürecinde. Bu bağlamda düşündüğümüzde zamanlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Halka açıldığınız takvim itibarıyla.
0: Biz açıkçası zamanlamayı kısa vadeli gelişmelerden bağımsız olarak değerlendiriyoruz. Elektrik dağıtımı regüle ve düzenli bir gelir yapısına sahip bir sektör. Dolayısıyla yatırımcılarımız uzun vadeli bakış açısıyla bu halka arzı değerlendirmeli. Zamanlamanın çok da belirleyiciliği kalmadığını düşünüyoruz. Türker Veyaş güçlü yapısı, öngörülebilir gelir modeli, yüksek yatırım kapasitesi ve operasyonel performansıyla diğer halka arzlardan bence öne çıkıyor.
1: Son dönemde

0: Teknolojiyi çok fazla takip ediyoruz, konuşuyoruz. Çok kısa bunu da sormak isterim. Akıllı sayaçlar ve dijital şebeke teknolojileri noktasında bir girişim ya da bir yatırım olacak mı?
1: Hali hazırda yatırımlarımız var. 2013 yılından beri bu yatırımları yapıyoruz. Bizim 894 bin abonemiz var ve bunların 600 bini akıllı sayaca sahip. Dolayısıyla dijitalleşme alanında 13 yıldır biz bölgeye yatırım yapıyoruz. Akıllı sayaçlarda bunun ve PLC tabanlı akıllı sayaçlar bu yatırımlarımızın en önemlilerinden. Kaldı ki bu yatırımlarla az önce ifade ettiğim gibi şirketin karlılığını belirli bonuslarla almak suretiyle arttırıyoruz. Ve bu da sürdürülebilir şekilde önümüzdeki en az 10 yıllık dönemde devam edecek.
0: Bu abone sayısı önümüzdeki süreçte artacak mı peki?
1: Artacağını düşünüyorum çünkü geçmiş performansa baktığımızda her yıl abone sayılarımızda artış var. Nüfusta artış nispeten olmasına rağmen bölgenin ekonomik faaliyetlerinin artması, tarımsal sulamadaki artışlar, yatırımların bölgeye akıyor olması, işte az önce bahsettiğim güneş enerji santrallerinin bölgede revaçta olması nedeniyle abonelerimiz artıyor.
0: İşte o bölgede yeni çalışmalar da Terörsüz Türkiye ile birlikte olacak. Belki de göç de alacaktır o bölgede.
1: Mutlaka. Onun da pozitif bir etkisi mutlaka olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bakalım önümüzdeki süreçte görüntü nasıl olacak? Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Enerjimiz enerjinizdir diyorum.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Türk Telbiyaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Papila bizlere eşlik etti. Şirketin Halkar sürecini konuştuk. Bugünden itibaren şirkete talep toplama işlemleri başladı. Sizler de eğer uygun görürseniz bu şirkete ayın daha doğrusu 3 gün içerisinde ortak olabilirsiniz. Talep toplama işlemlerine katılabilirsiniz diyelim ve nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: 33 yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
5: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
4: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
4: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
2: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Resesyon, belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 12 Ağustos Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ekonominin farklı alanlarına bakma şansımız olacak. Konuklarımızla birlikte yorumlayacağız. Ama öncelikle bakalım gündeme çıkan başlıklarında neler var? Hızlıca göz atalım. Amerika ve İran arasındaki ateşkes belirsizliği sürüyor. Bugün Pakistan hükümeti kaynaklarına göre Amerika ve İran gelecek haftada olacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı, haberleri gelmişti. Ama İran tarafından yapılan açıklama, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yapılmıyor cümlesi oldukça kritik oldu. Ve bununla birlikte de aslında petrolde de yine bir hareketlenme gördüğümüzü söyleyelim. Ve bu belirsizlik devam ettikçe de pek çok alanda bunun etkilerini görüyoruz. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıta yansımasını sınırlamak amacıyla daha önce malumunuz Eşer Mobil sistemini devreye almıştı bakanlık. Bu kez motorindeki özel tüketim vergisinde indirime gitmeyi planlıyor. Resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek elbette. Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı Orta Doğu'da Temmuz'dan bu yana yeniden artan çatışmalar nedeniyle 2026 yılı küresel petrol arz tahminini aşağı yönlü revize etti ve dünya petrol arzının bu yıl günlük 4.3 milyon varil, yaklaşık %4 azalmasını beklediğini belirtti Uluslararası Enerji Ajansı. Bu arada Türkiye'de enerjiyle ilgili yatırımlar da devam ediyor. Deniz üstü rüzgar YEKA ihalesi 2027'nin ilk çeyreğinde yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, deniz üstü yani offshore rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalesini 2027'nin ilk çeyreğinde gerçekleştireceklerini belirtti. Yeni dönemin en stratejik başlıklarından biri olarak görülüyor bu adım. Bu arada piyasalarda gözler Amerikan enflasyonunda bugün 15.30 civarında, yani bu saat dilimi içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Özellikle jeopolitik belirsizlikler ve petrol fiyatlarının bu dönemdeki etkilerini, teknoloji şirketlerinin etkilerini bir şekilde yansımış olacak bu rakama. Tabii bu rakam da aynı zamanda Fed'in vereceği kararları da oldukça etkiliyor. Piyasaların genel beklentisi, medyan beklentisi tüketici fiyat endeksinde aylık %0.1, yıllıksa %3.4'lük bir artışın gelmesi. Bakalım nasıl bir tablo karşımıza çıkacak. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST yüzde %1.8'lik yükseliş var. 13.952 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da %2'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %1.2'lik yükseliş var. BIST Turizm'de %1.1'lik yükseliş var. BIST Teknoloji'de %3.5'luk yükseliş var. BIST Gayrimenkul'de yatay pozitif seyir var. BIST Spor'da ise %1.1'lik düşüş var. BIST Sigorta'da ve BIST İnşaat'ta yatay pozitif seyir devam ediyor. BIST Kimya'da %2'nin üzerinde prim var. BIST Bilişim'de ise %3.5'luk yükselişi takip ediyoruz. BIST Gıda'da %1.4'lük, BIST Madencilik'te ise %1.2'lik düşüş var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Tekfen Holding, Katılım Evim, Otokar, Astor Enerji ve Europower'ı izliyoruz. Fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Migros, Anadolu Efes, Aksa, Alark Holding ve Borsan Yatırım Pazarlama olarak sıralanıyor. Altının %1'e yakın prim yaptığını görüyoruz bugün. 4.410 dolardan işlem görüyor. Petrolde de yatay pozitif diyebileceğimiz bir seviye var. Amerikan tipi ham petrolde 83.5 dolarları görüyoruz. Brent petrolde ise 89 doların hemen üzerinde bir fiyatlama var. Efendim tabii halka arzlar da bugünlerde oldukça yoğun olduğunu takip ediyorsunuz sizler de. Ciddi bir hareketlilik var. Şirketler hem finansman ihtiyacını karşılamak, hem yatırımlarını büyütmek, hem de banka kredilerine alternatif kaynak oluşturmak için aslında borsaya geliyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son onaylarıyla birlikte Borsa İstanbul'a gelen şirket sayısı 33'e ulaştı.

0: Halka arzlarda hareketlilik artıyor. Şirketler için finansman ihtiyacı, yatırımcı içinse seçicilik öne çıkıyor.
1: Halka arz süreçleri devam ediyor. Yoğun bir halka arz süreci var. Onda tabii piyasa üzerinde getirdiği bir likidite baskısı var. Bir yandan halka arzlar olumlu olmalı, piyasa genişlemeli ama tabii konjonktür gereği likidite baskısı da piyasa üzerinde hissediliyor.
0: Yüksek faiz ve kredi koşullarının sıkı seyrettiği dönemde halka arz şirketler için banka kredilerini alternatif bir kaynak olarak öne çıkıyor. Elde edilen fon yeni fabrika, kapasite artırımı, işletme sermayesi ve borçluluğun azaltılması gibi alanlarda kullanılabiliyor. Ancak borsaya gelen her şirket yatırımcı için aynı anlamı taşımıyor. Yatırımcı için ilk adres şirketin izahnamesi. Halka arzdan elde edilecek paranın nerede kullanılacağı, şirketin borçluluğu, karlılık performansı ve geçmiş finansal tablolar öne çıkıyor. 2026'da halka arzlara yönelik şirket ilgisi sürerken yatırımcılar daha seçici bir yol izliyor.
2: Efendim tabii enflasyonu konuşuyoruz, bir yandan da tüketimi konuşuyoruz, perakendeyi konuşuyoruz. Acaba durum nedir? Özellikle yılın 8. ayına geldik, yaz hareketliliği de var. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz? Konuşacağız. Alkaş ve Hans Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Avi Bey yayınımıza.
3: Hoş bulduk Özlem Hanım, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi Avi Bey tabii önce bir değerlendirmenizi rica ederim. Nasıl gidiyor? Perakende de işler. Çünkü aslında bu yıl biraz enflasyonla mücadele için de frene basılması gibi bir ihtiyaç ortaya çıkmıştı ama çok frene basıldı mı yoksa tüketim hala devam ediyor sanki, ne dersiniz?
3: Tabii ki tüketim devam ediyor. İhtiyaçlar bitmiyor. Her ne kadar enflasyon mücadelesini olanca hızıyla başarısını bekleyerek devam ettiğini görüyorsak da yine de fiyat artışları bir anda perakendedeki biraz belirsizlik öte yandan devam ediyoruz. Fakat bu arada tabii yeni ve değişen perakende dinamikleri de söz konusu. Özellikle son dönemlerde bizim gibi alışveriş merkezlerinin kurgulanmasına hizmet eden danışmanlık şirketlerine yönelik olarak da daha fazla indirimli satışlar merkezleri yönünde bir talep oluştuğunu görüyoruz. Anadolu'nun da farklı şehirlerinde. Biraz turizmdeki hareketlenmeyi hala bekliyor gibiyiz. Geçmiş yıllardaki kıyaslamalara göre sanki biraz daha hafif seyrediyor girişimiz. Buna mukabilde vatandaşlarımızın yurt dışına, yakın coğrafyadaki, komşu bölgelerdeki, komşu ülkelerdeki göreceli daha ucuz yeme içme ve göreceli daha ucuz alışveriş olanaklarına da yöneldiğini de gözlemliyoruz. Yurt dışına çıkışlarda bir artış gözlemliyoruz. Ancak burada önemli olan konu şu, hala sosyalleşmeye cevap veren yeme içme ünitelerinin kalabalık seyrettiğini gözlemliyoruz. İnsanların alışveriş merkezlerini, misafirlerimizin bu konudaki buluşma, kavuşma ihtiyaçlarına cevap bulmak arayışında yeme içme yerlerini de doldurmakta olduğunu da gözlemliyoruz. Burada tabii yeni ticaret alanları, yeni ticaret noktaları oluşuyor. Buradaki farklı mekanlardaki, farklı ulaşım noktalarında, Kadıköy'deki bir örnekten görebildiğimiz gibi veya spor merkezlerine yönelik olarak da perakendenin, ticaretin biraz daha bu tür lokasyonlara da yaklaşmakta olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir çeşitlenme söz konusu. Tabii son dönemlerde açık alanlar, alışveriş merkezlerine yönelik bir meyil vardı, bir eğilim vardı. Bu eğilimin giderek devam edebileceğini de öngörmekteyiz. Burada tabii yatırımın, bu konudaki ticari yatırımların sadece metrekare olarak değil, daha fazla içerik sunma, daha fazla gelen insanı daha uzun sürelerle kendi lokasyonunda ağırlama, orada bulundurma ihtiyacına cevap verebildiği oranda da ticaretin arttığını gözlemleyebiliyoruz. O bağlamda önümüzdeki
2: aslında,
3: dönem
2: çok özür dilerim, biraz lütfen. Şöyle bir şeye dönüşmüyor mu Abi Bey? İnsanlar böyle eskiden daha planlı ve hani gideyim, şunu alayım, bunu yapayım gibi bir plan kurarlardı. Doğru. Ve ona göre bir alışverişe çıkarlardı ya da bir tüketim yaparlardı. Şimdi biraz böyle hem deneyimlemek istiyorlar, hem biraz vakit geçirmek istiyorlar. Kesinlikle. Daha sosyalleşmek istiyorlar. Kesinlikle. Ama farklı bir sosyal alan arıyorlar gibi bir şey hissediyorum ben. Yani hani gideyim de ben kendime işte bir ceket alayım değil de ya ben bir çıkayım. Hem ceketle bakarım bir ama aynı içerim. Zamanda bir kahve içerim. Giderim belki orada hani bir şeyler görürsem takılırım ben oralarda birazcık. Biraz böyle hani teknolojide, dijital dünyada yorulup sanki sosyalleşmeyi böyle oralarda arıyorlar gibi hissediyorum.
3: Bu özlemin yani adınızda olduğu gibi arttığını da söylemem mümkün tabii ki. Çünkü buluşma noktaları aslında bizim alışveriş merkezlerimiz, bizim alışveriş bölgelerimiz bir anlamda özel sektör eliyle de belediyecilik. Ortak buluşma mekanları sunabildiğiniz oranda ve insanlara orada anlamlı zamanlar geçirme imkanı tanıdığınız zaman oraya tekrar ve sık gelme doğabiliyor. Tabii bunun iklimle de çok ilintisi var. Yani geçmişe göre daha yumuşak seyretmekte olan, aşırı sıcak olmadığı durumlarda açık havada olanların havalandırması iyi olan merkezlere sıcak havalarda yöneldiğini görebiliyoruz. Aynen kışın soğuk havalarda da olabildiği gibi. Dolayısıyla bu buluşma işlevi bizim merkezlerimizin olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. İş çıkış saatlerinde veya uzaktan çalışma olanaklarına bu mekanların da zemin sağlamasını da eklemek lazım. Yani sadece paylaşımlı ofislerle değil, buralardaki kafelerde, buralardaki internetin bulunduğu mekanlarda da hem çalışıp hem tanıdıklarıyla, arkadaşlarıyla buluşabilme olanakları da buraya gelme vesilesini artırıyor. Bu bağlamda ayak sayısı bakımından, ziyaretçi trafiği bakımından çok ciddi bir eksiğimiz yok. Ama ticaret hacminde hala eski yüksek ciroları da aramakta olduğumuz da bir gerçek.
2: Evet. Perakende hisselerine ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu anda BIST 100 14.000'in üzerine çıkarak 27 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Bu arada onu da söylemiş olalım.
3: Tabii ki.
2: %2'nin üzerinde yükseliş var. Tabii bunu da konuşacağız. Daha sonraki dakikalarda %2.2'lik yükseliş var. 14.009 puandan işlem görüyor şu anda BIST 100 endeksi. Evet abi Bey, şimdi tabii bunları konuşurken bundan sonraki dönem için baktığımızda bütün bu yeni konseptler, yeni kurgular, perakende de başka bir döneme de işaret mi? Yani yeni dönemde ne bekliyor bizi? Ve tabii bu yeni dönemi beklerken aynı zamanda bizim perakende şirketlerimiz de buna nasıl hazırlanıyor?
3: Şöyle söyleyebilirim. Bir kere değişen tüketici alışkanlıkları perakende sektörüne çok ciddi etkilerde bulunuyor. Yani tüketici demin de belirttiğimiz gibi sadece alışveriş için değil diğer ihtiyaçları için de geldiği zaman bu bölgelere, bu merkezlere fiyat konusunda daha hassas, zaman konusunda da daha kıymet bilir bir hale gelmiş durumda. Ürün ve fiyat önemli ama aynı zamanda kolaylık, hız, deneyim, güven ve anlam da markaların sağlayacağı, markaların onlara sunacağı güven ve anlamı da kararının bir parçası haline getiriyor. Hiç şüphe yok ki burada herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden ürün seçimini yapıp yine de teslimata ürününü almaya bize gelmesini, fiziki mekana uğramasını sağlamak gibi bir işlevimiz doğuyor bizim. Yoksa bizim burada e-ticaret ile fiziki mekan alışverişçiliği arasındaki dengeleri doğru oluşturabildiğimiz takdirde tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde çok farklı uygulamalarla karşı karşıya kalabileceğiz. Belki de 7/24 açık kalabilecek olan alışveriş merkezleri, belki de teslimat maliyetlerinin, bu e-ticaretteki çok yükselmiş olan teslimat maliyetlerinin ucuzlamasını temin etmek için belki de mağazalardan al götür mantığıyla gel seç dilediğin yerde ama gel yine de bizim mağazamızdan al dediğimiz zaman belki de bu mekanlardaki ticaret saatlerinin vardiyalaşması ve dolayısıyla da üretim noktalarında olduğu gibi satış ve hizmet noktalarında da vardiyalı çalışmaya olanak sağlaması suretiyle uzun çalışma saatleri yerine 24 saatin 3'e bölünmesi ve 3 tane 8 saatlik çalışma imkanı sunması veya
2: yeni istihdamda
3: tabii ki yani. Veya uzun zamandır beklemekte olduğumuz yarı zamanlı çalışma yasasının da geçmesiyle birlikte belki de

0: ev kadınlarının, üniversite öğrencilerinin de yarı zamanlı çalışmalarına olanak sağlayabilecek olan, istihdama da katkı sağlayabilecek olan bir takım yeni yöntemlerin beklentisindeyiz. Bütün bunları sunabildiğimiz takdirde o zaman uzayacak olan alışveriş saatlerinde daha rahat, daha konforlu, daha belki de ekonomik avantajlarla da donatılmış alışveriş olanaklarını bulabileceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki, şimdi tabii bu nesiller arası oldukça hızlı, aslında kuşaklar çok hızlı değişmeye başladı. Tabii. Teknolojinin de etkisi belki. Yani belki bir 5 yaşla bile bir kuşak değişiyor artık. Dolayısıyla artık çok farklı yaşlarda ve tabii de ömür de uzuyor bu arada. Çok farklı yaşlarda çok farklı tüketim alışkanlıkları var şimdi. Doğru. Yani bugün 90 yaşındaki çok fazla insana da, yani eskisi gibi hani öyle 1-2 kişi değil artık 90 tabii. yaşındakiler ve 100 yaşındakiler. Bir yandan onlara, bir yandan da işte o yeni gelen nesle de, hatta o aralardaki kendini hangilerde hissettiği belli olmayan bizim gibi orta yaşları da, yani pek çok çeşitli aslında yaş kategorisi olmuş oldu. Yani her böyle daha eskiden daha rahattı belki. Şimdi bu tüketiciye nasıl ulaşacaksınız? Yani şöyle birini söyleyeyim. Sevdiğini birini sevmiyor çünkü böyle tabii. hani ciddi olarak bir ayrışma da var çünkü.
0: Özlem Hanım, ben hasbelkader 93 senesinden beri alışveriş merkezlerinin içindeyim. Yani geride bıraktığımız 35 seneyi bulan dönem içerisinde biz öncelikle ilk senelerimizde alışveriş merkezlerimizi kurgularken demografik özelliklere göre kurgulardık. Yani bir örnek vermek gerekirse, o dönemde çalışmış olduğumuz Türkiye'nin 5. alışveriş merkezinde çocuk bölümü vardı, kadın bölümü vardı, erkek bölümü vardı. Nitekim erkekler daha az zaman geçirdikleri için AVM'lerde kapı girişlerine en yakın yerlerde daha pahalı ürünleri, daha aksesuarları, daha saat gözlük gibi ürünleri kurgularken, üst katlarda daha ücra köşelerde işte iç çamaşırıdır, ayakkabıdır, işte kafelerin karşısına ayakkabı mağazalarını koyup hanımların özellikle orada bir kahve içerken o ayakkabıya bakmasını sağlayacak kurgular yapardık. Daha sonraki dönemlerde ikinci nesil büyük kutuların gelmesinden sonra üçüncü nesil alışveriş merkezlerine geçtiğimiz dönem bu kez de demografinin yerini psychographics dediğimiz kişinin kendini ait hissettiği, yaşı ne olursa olsun kendini ait hissettiği yaşam tarzı segmentine göre baktık. Bazı alışveriş merkezciler, alışverişçiler örneğin muhafazakar olabiliyor. Bazıları daha farklı giyim kuşamı tercih ederken kendini daha eco-thinker, tabir ettiğimiz İngilizce'de daha doğal ürünlerle, sentetik olmayan ürünlerle ortaya geçerken, 7 yaşındaki de 77 yaşındaki dedesiyle de çocukların aynı blue jeanleri, aynı spor kıyafetlerini giydiklerini görmeye başladık. Şimdi günümüzde aslında bu değer grafik dediğimiz, value graphics dediğimiz döneme geçiyoruz. Yani özellikle genç kuşaklar eğer çevreye duyarlı değilse o markanın ürünleri, o markadan alışveriş etmemeyi tercih ediyorlar. O marka eğer uzak doğuda üretim yaptırırken çocuk işçi çalıştırıyorsa, bir takım çevreci uygulamalara özensiz davranıyorsa onun ürünlerini almama yönüne gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu demografik, psikografik ve değer grafik dediğimiz üçlemede gerçekten çok ciddi bir değişim gözlüyoruz. Bir de çok enteresan bir şey var. Benim üniversite yıllarımda, o zaman ortalama yaşam süreci veya benim lise yıllarımda 47 idi Türkiye'mizde. Maalesef çokça bebek ölümü vardı ve ortalama çok düşüktü. Bugünün Türkiye'sinde bir erkeğin ortalama 78 sene, bir kadının da ortalamada 83 yıl yaşayabileceği düzeylere geldik. Dolayısıyla yaşam sürecinin uzamaya başlamasıyla birlikte değişen ihtiyaçlar, değişen tercihler ve buna uyumlu ürün ve hizmetlerin sunulması gündeme gelmiş durumda. Bu da bizi onlara uyumlu mağaza karmaları kurgulama, onlara uyumlu yeni merkezler oluşturma mecburiyetine yönlendiriyor. Ben inanıyorum ki Türkiye'miz bu konuda çok başarılı örnekleri dünya literatürüne sundu. Şimdilerde üzerine çalışmakta olduğumuz yeni tip bir indirim merkezi çalışması içindeyiz. Biz Türkiye'de yurt dışındakinden farklı olarak outlet center a la Turca dediğimiz Türk usulü outletçiliği Olivium'larla, İzmit outlet center'larla ayarlarla o dönemde sunmuştuk. Çünkü daha az araba kullanan, daha az kredi kartı kullanan kadın tüketiciyi çekebilmek için şehir içine yaklaştık.

0: taşıyıp götürebiliyoruz. Dolayısıyla
1: şimdi nasıl olacak bu yeni model?
0: Bu yeni modelde biraz indirimli merkezlerden farklı olarak, çünkü Türkiye'de benim gençliğimde senede sadece iki kere indirimli satışlar vardı. 1 Şubat 15 Şubat, 1 Temmuz 15 Temmuz'du ve onun dışında indirim yoktu. Halbuki şimdi neredeyse yıl boyu indirim yapılabilen bir sürece, bir uygulama şekline döndüğümüz için buradaki ürünler arasındaki farklılaşmayı, fiyatlar arasındaki farklılaşmayı ve buna uyumlu markaların bir araya geldiği yeni kurgulara ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla tüketiciyi de ayrıştırmak, tüketicinin kendi beğeni ve tercihlerine bağlı olarak da gidebileceği yerler var. Biz bunu son senede geliştirdiğimiz alışveriş merkezinin bir tanesinde 3 alışveriş caddesini bir araya getirdiğimiz bir İstinye Park örneğini kurguladık. Bir taraf daha pahalı, daha lüks, daha ithal ürünlerden oluşurken, diğer tarafta Mısır Çarşısı'nın yanındaki geleneksel alışverişe de olanak sağlayan pazar yerini kurgulamıştık. Orta alanı da İstiklal Caddemiz gibi kurgulayıp 3 cadde yapmıştık. Daha sonra hizmete sunduğumuz Zorlu Center'da ise İstanbul'un 3 semtini, yani Ortaköy'ünü, Nişantaşı'nı ve Bebeğini, Nişantaşı'nın butikleriyle Bebek'teki kafeleri, Ortaköy'deki daha çay bahçesi kurgusundaki çocuk alanı kurgusunu yapmıştık. Bu yenilikleri sunabildiğimiz oranda inanıyorum ki alışveriş merkezlerine rağbet devam edecek. Ticari gayrimenkuldeki gelişim sürecek ve o zaman bu konuda da tekrar yabancı yatırımcıları da cezbetme olanağına döneceğiz. Çünkü son dönemlerde biraz bunun eksikliğini de yaşıyoruz açıkçası. Bizim sektörümüz yıllarca Hollanda'dan olsun, Almanya'dan olsun, Amerika'dan olsun doğrudan yabancı yatırımı cezbeden bir sektördü. Son senelerde tam tersine bir hareket görüp bazı yabancı yatırımcıların çekilmekte olduklarını ve Türk yatırımcıların bu projeleri satın almakta olduklarına tanıklık ediyoruz. Bunun yine tersine dönmesinde, Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım cezbetmesinde bizim sektörümüzün tekrar etkin, faal duruma geçmesini sağlamamız lazım geldiğinde savunuyorum.
1: Tabii ama bu nasıl olacak? Yani tanıtımlarla mı? Nasıl?
0: Tabii ki ve başarılı örneklerle. Bunun için de uluslararası etkinliklere gitmeye devam edeceğiz. Bunun için Türk yatırımcılarını uluslararası sahalarda yatırıma götüreceğiz. Geçen seneki MIPIM fuarında çok ilginç bir şekilde orada hatta bir iftar düzenlememiz de olmuştu. Oman'da bir bağlantı bizim Türk girişimcisinin, Türk yatırımcısının Oman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla bağlantılı olarak gelişmesine olanak sağladık. Türk yatırımcısı bugün Bulgaristan'da iş yapmaya çalışıyor. Azerbaycan keza buna bir örnek. Dolayısıyla Orta Asya'da bizi bekleyen çok ciddi projeler var. Kazakistan olsun, Uzbekistan olsun, Kırgızistan olsun. Bizler de bu sahalarda hizmete devam ediyoruz.
1: Peki perakendeci son tabloyu nasıl görüyor? Yani şimdi çok bir yandan da aslında herkeste bir şikayet de var. İşte o özellikle kiralarla ilgili de şikayetler yıllardır devam ediyor aslında. Yani yeni alışveriş merkezleri de eskisi kadar da çok kurulmuyor aslında. Ama önümüzdeki dönemde de işte bu enflasyonun düşmesi, faizlerin düşmesiyle birlikte yeni projeler olabileceğinden bahsediliyor. Siz nasıl bir tablo görüyorsunuz? Yani biraz perakendecinin durumunu da konuşalım.
0: Perakendeci biraz bekle gör durumunda. Yeni yatırım yapmaya biraz daha çekimser bakıyor, çekingen duruyor. Zaten dediğiniz gibi de çok fazla yeni yatırım da yok. Çünkü bu yatırımların geri dönüş hızları çok yavaşladığı için bu dönemde krediyle gayrimenkul yatırımı yapmak çok akıl kârı olmayacağı için alışveriş merkezi yatırımlarında çok ciddi bir yavaşlama var. Dolayısıyla var olanlarda da ciddi bir doluluk var. Boşalma da yok. Dolayısıyla perakendecide bir bekleme var ve yıldan yıla mağaza sayılarını eski hızla arttıramama gerçeği de karşımızda duruyor. Çünkü büyümenin yolu mutlaka sayısal olarak mağaza zincirlerinin uzamasını da gerektiriyor. Bu meyanda bazı caddelerin tekrar canlandığını görüyoruz büyük şehirlerimizde. Keza bazı şehirlerimizdeki yüksek katlı kulelerin altında da baza tabir ettiğimiz bina altı ticaretin de bir nebze geliştiğini görüyoruz. Ama bu gelişme daha ziyade yeme içme konularında, farklı kahve zincirlerinde, farklı Türk usulü veya internasyonel gıda mağazalarında kendini belli ediyor. Bunun yeni tip alışveriş merkezleriyle desteklenmesi lazım. Keza tekrar perakendecilerimizin de yurt dışına çıkışlarını desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda çok başarılı

0: başarılı örneklerimiz var. Hala gidebileceğimiz pazarlar var. Bir takım markalarımız Afrika'da çok başarılı oldular. Güney Amerika'ya uzanmakta olan perakende markalarımız var. Burada marka ismi telaffuz etmek istemiyorum. Dolayısıyla bu başarılı örnekleri çoğaltabildiğimiz takdirde markalı olarak kendi mağazalarında daha katma değeri yüksek ürünleri, çünkü tekstil sektörümüz de maalesef son dönemlerde ciddi bir krizden geçiyor artan maliyetler nedeniyle. Burada Çin rekabetine karşı bizim de dışarı çıkarak bu rekabetçi yeteneklerimizi geliştirmemiz gerektiğini savunuyorum.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında turistler için çok, şimdi yaz zamanı, bunu konuşmamız lazım. Turistler için çok cazip ülkelerden, alışveriş turizmi için çok cazip ülkelerden birisiydik. Şu anda geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Turist hala para harcıyor mu?
0: Eskisi kadar değil maalesef. Burada biraz bizdeki fiyatların aşırı pahalanmasını, her ne kadar tabii burada biraz evvel kira konusuna değindiniz. Şimdi kiralardaki enflasyon oranlaması sistemiyle belli bir durulma, belli bir takip düzeni kurulabildi. Nitekim burada yeterince veya çok fazla boşluk doğmamasını da bu kiralardaki dengelerin oluştuğuna işaret olarak alıyorum ben. Fakat daha fazla turiste ihtiyacımız var. Daha fazla alışverişçi turiste de ihtiyacımız var. O bakımdan geçmiş dönemlerde uyguladığımız gibi belki yeniden alışveriş festivallerini oluşturmamız, kurgulamamız lazım. Bu konuda Körfez'deki savaş halinin ülkemize daha iyi yansımasını sağlamamız lazım. Dubai her zaman bu konuda başı çekerdi. Dubai'nin turizminde çok ciddi azalma olduğunu gözlemliyoruz. O bakımdan oraya gitmeyenlerin bize gelmesini sağlamak lazım. Ama tabii Dubai'de bu meyanda kendi uçak fiyatlarını, otel fiyatlarını düşürmek suretiyle bize de çok ciddi bir rekabet oluşturuyor. Dolayısıyla otellerdeki doluluklarımızı artırarak tekrar turisti buraya çekersek daha fazla alışveriş, daha fazla ciro, daha fazla ticaret oluşturacağız diye inanıyorum. Önümüzde hala bitmeyen bir yaz söz konusu. Ağustos, Eylül, hatta Ekim aylarını bu yönde çok değerli geçirebilmek için çabaları ortaya koymamız lazım. Çalışmaya devam diyorum.
1: Evet, küresel ısınma böyle devam ederse daha da uzun sürebilir hatta. Peki Abi Bey, şimdi bir kitap hazırlığı da var, evet, galiba yine.
0: Valla iki sene oldu. İki sene evvel alışveriş işleri başlığıyla kitabımı çıkarmıştım. Hani yazarlık iddiasında da olmadığım için başka kitap olmaz herhalde diye. Çünkü sevgili Kamil Özçoban'a bir sözüm vardı o zamanlar. Ve ya bu sektörde yaşadıklarını yaz oğlum. Senden sonra gelenler de, gençler de duysun, öğrensindi. Kitabın gerek gördüğü ilgiden, gerekse içine eklememiş olduğunu düşündüğüm bazı şeylerden, biraz da zaman içinde. Ben kısmetse Aralık ayında 70 yaşıma giriyorum. Dolayısıyla da 70 yaşına da hepimize inşallah. Burada bu yaşa erişmenin de faydasıyla veya katkısıyla ilk kitabımın başlığını sevgili Hıncal Uluç rahmetli koymuştu. Ve o zaman senin adında yaptığın iş var demişti. Niye demiştim, hiç düşünmemiştim. Avi, alışveriş işleri baş harflerinden oluştuğu için de öyle bir şey olmuştu. Bu kitabı biraz da son dönemlerdeki yol arkadaşım, çokça kullanır olduğum yapay zekadan da esinlenmemle ve destekle, yapay zekanın İngilizce baş harflerini de oluştursun diye A ve I harfleri, yani artificial intelligence, yapay zeka olsun diye ve de yapmaya çalıştığım artık bütün işlerin ardımızdan bu kubbede bir hoş sada bırakabilmemiz için de anlam işleri olarak oluşturdum. Ümit ediyorum ki Kasım başında yetiştiriyoruz. Son okumalarına başladık. İnşallah sektörde bir belge daha oluşturur. Yapmakta olduğumuz işlerin nasıl yaptığımızı gerek gençlere, gerek çalışma arkadaşlarıma, çünkü benim çok önemsediğim ahilikten gelen çırak, kalfa, usta üçlemesinde Tanrı'ya şükürler olsun bugün bizimle çalışmış, bizden geçmiş 15 tane danışmanlık şirketi oldu Türk pazarında. O arkadaşlarım için de bir belge olacak. Bazı anıları içinde biriktireceğim. Bugün benim sevgili oğlumun, maalesef rahmetli oğlumun doğum günü. Onu da anmış oluyorum kitabımın içinde. Çünkü acılarla başa çıkmanın, ülkemizin içine girmekte olduğu barış sürecinin artık kan akmaması için, dünyadaki savaşların bitmesi için biraz daha son senelerdeki barışçı yönümü de kitabın içine akıtmaya çalışıyorum. Ümit ediyorum ki kaybettiklerimizin anılarıyla, onların bize bıraktıkları hoş anılarla, bundan sonra yapabileceklerimize ilişkin, çünkü bir temennim de şu: emekli olmak istemiyorum. Tanrı beni emekli etmediği sürece

0: ayaklarımın üstünde durabildiğim sürece hizmete devam, yola devam. Bu anlamda da yapabileceğim hala bazı projeler ve işler olduğunu düşünüyorum. Hans Spaces bunlardan bir tanesiydi. Şimdi altın çağına gelenler için sağlıklı yaşam haneleri kurgusuna yoğun çalışıyoruz. İşte Çanakkale sırtlarında bir köy kurgumuz var. İleri çağa gelmiş olanların hayatın içinde kalarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için, sağlıklı yaşamaları için bazı projeler hazırlıyoruz. Hem çalıştıralım, onları oradaki küçük alışveriş merkezlerinde perakendeci yapalım. Onları orada birlikte yaşamanın, sosyalleşmenin zevkine vardıralım gibi bir düşünce içerisinde. Bu projelerimi de biraz biraz bu kitabın içine koymaya çalışıyorum. Bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah çıktığı zaman da tekrar size de takdim edeceğim.
1: Yine burada sizi ağırlayalım ve anlam işleri demişsiniz. Biraz duygusal ve anlamlı bir kitap olacak anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum
1: her zaman. Katıldığınız için yine kitapla ve kitap öncesinde de tabii ki görüşürüz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkürler. Efendim Mavi Alkış'ı ağırladık. Bir kısa ara verelim. Ardından piyasaları konuşacağız. Özellikle Amerika'da enflasyon beklentileri paralel geldi. Şimdi alt banttan da izliyorsunuz son dakikayla. %0.1 aylık ve %1.4'lük 3.4'lük uzaktan göremedim. Artışı görüyoruz Amerika enflasyonunda da. Konuşacağız ne anlama geldiğini. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Efendim, paranın yönünde piyasaları konuşacağız şimdi de. Alt bantta da görüyorsunuz, son dakikada Amerika'da enflasyon beklentilere paralel bir artış gösterdi. Piyasalarda hareketlilik var. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu da konuğumuz olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi dilerseniz bu son dakika gelişmesini konuşarak başlayalım. Amerika'da enflasyon beklentilere paralel geldi. Elbette tabii acaba Fed ne yapacak diye beklendiği bir senaryonun içerisinde. Bundan sonraki dönem için ne beklersiniz? Bu enflasyon rakamı ne ifade eder diyerek sorarak başlayayım.
1: Şimdi bir önceki enflasyon tabii ki özellikle enerji fiyatlarının artmasıyla beraber yüksekçe beklenirken gelen enflasyon rakamları o yüksek beklentileri yanıltmıştı. Beklenenden daha iyi gelmişti. Şimdi de beklenen şekilde geldi. Çünkü artış hızında bir imelenme, yukarıya imelenme açıkçası beklenmiyordu. Çünkü bu iki ayda görünen o ki hala özellikle enerjinin artan maliyetleri Amerika'da fiyatlara yansımış değil. Sadece Amerika'da değil, dünyada da benzer bir seyir var. Sadece baktığınızda Avrupa bölgesinde enflasyonda bir miktar yukarı gidiş söz konusu. Dünyanın geri kalanı şu anda tahmin edilen neyse onu gerçekleştiriyor. Japonya'da uzun zamandır az da olsa yükselen bir enflasyon seyri var. Bunun Japonya'nın etkisi var ki geçtiğimiz hafta Amerika ile birlikte yapılan müdahaleyi izlemiştik. Şimdi burada tabii bu çıkan enflasyonla beraber Amerika'da en çok konuşulacak şey faiz artırımı gelir gelmez meselesi. Bu haliyle faiz artırımı olmayacaktır. Bir indirim de söz konusu olmayacaktır. Fed muhtemelen izle gör politikası takip edecektir. Önümüzdeki enflasyon okumasına kadar. Şu an bu sonuç bakıldığı zaman Amerikan ekonomisi için evet süper olumlu değil ama en azından beklenen ya da konuşulan kötü şeyi de destekleyecek durumda değil. Yani beklenen

0: Ben daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ve bundan sonra da belki de bir sonraki enflasyon gerçekleşmesi buna yakın veya bundan biraz daha iyi gelirse tekrar Amerika'da faiz indirim sürecinin konuşulduğu bir dönem başlıyor olabilir. Ve genel tavır da genel satın alma da bence bu yönde olacaktır önümüzdeki birkaç hafta için.
1: Şimdi tabii özellikle son dönemde Trump'ın açıklamalarında borç tek başına faize karar veremez gibi bir açıklama da olmuştu ama orada hala borçun tam olarak nasıl bir karar vereceği, Trump'a mı bağlı yoksa aslında biraz verilere mi bağlı gideceği konusunda hala soru işaretleri var. Siz bu yıl içerisinde faiz artışı noktasında beklentiniz ne olur?
0: Ben daha önce de beklentimi şöyle ifade etmiştim. Fed neticede laflarla değil, rakamlarla hareket ediyor ve izleyip görüp ona göre hareket eder görüşündeydim. Nitekim bugün şimdi yine bir enflasyon datası geldi. Orada izleyip görüp de varacakları yargı bekle gör, izle göre devam olacak. Şu anda evet üyelerin bir kısmı şimdiden faizi artıralım. En azından artma olasılığı, yükselme olasılığı olan enflasyonun önüne geçelim modundayken bir kısmı da tam tersi faizi indirmek yönündeki azınlık bu. Faizi indirmek yönünde tavır koyanların sayısı azınlıkta. Böyle düşünüyor. Borç da ortada durmak zorunda olan. Bu şu anki gelen bir rakam her iki tarafı da rahatlatır. En azından 2 aylık süre zarfında bir şeyi değiştirmeden onlara yine izle gör politikasını devam ettirme şansı verir. Polemiğin de önüne geçer. Tabii ki Trump arzu ettiği şey faiz aşağı gelsin, ekonomi canlansın, büyüme hızlansın. Aşağı gelen faizle de Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Borç yükü için gelecek ihale süreçlerinde yenilenen borcun da yükü azalsın. Trump'ın temel amacı ve gayesi bu. Ama şu anda görünen o ki belki 1 ya da 2 ay, en az 2 ay bekle gör politikası devam edecek. Faiz de Amerika'da muhtemelen açıklanan faizi değişmeyecek. Mevcut seviyesinde kalır bence.
1: Mehmet Bey, bu arada BIST yüzde de oldukça hareketliliğin olduğu bir gün yaşıyoruz. %2,2'lik yükseliş var şu anda. 14.000'in üzerine çıktı. Ve tabii bir yandan da BIST bankacılıkta, X Bank'ta ciddi bir yükseliş var. BIST bankaya getirebilir miyiz? %4 civarıydı en son. %3,3'lük yükseliş var şu an itibariyle. Burayı nasıl okuruz? Ne dersiniz?
0: Yani şimdi bilançolar geliyor. Bankacılık sektörü ilk gelen bilançolardı. Önce onu beğenmediler ve bir satış gördük biz. Özellikle yabancı kaynaklıydı. Bugün de dönüp olan yine yabancı. Onlar değil. Yani bizde ana trendde bir değişiklik yok. Trendimiz yukarı ama bunun bir rally'e dönmesi sadece buradaki endekste etkili hisselerin bir miktar alınması, bir kısmının satılması sonra diğerlerinin alınması yoluyla çok zor. Burada kuvvetli bir endeks hareketinden söz etmenin de bence en önemli koşulu makroekonomik manada baktığınız zaman bir takım rakamların düzeliyor olmasıdır. Burada da enflasyon tabii ki önemli. Enflasyon düştüğü takdirde para politikası tekrar değişecek. Para politikası en büyük belirleyici borsalar için. Tabii ki paranın yükünün bir miktar gevşemesi ki geçmişte biz bunu yaşadık. Muhakkak ki borsadaki alımların gücünü artıracaktır. Ama şu anda ondan söz etmek gerçekten zor. Peki bu hareket ne oldu şimdi? Neden böyle? Birkaç tane sebebi var. Sadece bankacılık değil. Bugün Aselsan ve Astor aslında buradaki endeks ateşledi ya da yukarıda tuttu öyle söyleyeyim. Sonra bankalar buna ilave oldu. Çünkü bilançolar geldiğinden beri bilanço dönemindeyiz. Tam tersi satılıyorlardı. Şimdi çok belli ki düşen fiyatlarda bankaların karı bir takım analistler tarafından beğenilmemiş olabilir ama tabii ki artık karı katlayarak yürümüyor bankalar. Yine de bankacılık sektörünün karı geçtiğimiz yıldan görece iyi. tabii ki artış hızı, ivmesi azalmakla beraber şimdi bu hikayeyi muhtemelen satın alıyorlar. Bu akşam MSCI'nin lise değişikliğini de göreceğiz. Bilmiyoruz şu anda olacağını. Yarın da onun etkilerini konuşuyor oluruz ama fazlaca satılanın tepki verdiği, bir miktar alındığı bir günü yaşıyoruz. Bankacılık sektörü için kestirmeden bunu söyleyebilirim. Bir de tabii ki ilaveten özellikle İMKB 30 şirketlerinin bilançoları geçtiğimiz yıla ve bir önceki çeyreğe göre görece oldukça iyi geliyor. Ha, sermaye karlılığına bakarsak ortada yine aslında bir şeye ulaşılan fiyatlarla ama karlılarda bir büyüme var, iyiye doğru bir gidiş var. Bazı hisselerde de onu fiyatlıyoruz. Aslında iyi şirketler için iyi gelen bilançoları şu an bilanço döneminde fiyatlıyoruz desek çok yanlış olmaz. Fakat işaret etmeye çalıştığım şey, biraz evvel söylediğim ana faktörler düzelmediği sürece bu hareketler de sınırlı kalacaktır yine. Bir sonraki programda belki şimdi niye yine düşüyorları konuşuyor oluruz.
1: Peki yarın bir yandan da aslında Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporu açıklanacak. Az önce bahsettiğiniz gibi enflasyon tabii bu dönemin kritik noktası olmaya devam ediyor. Yarın acaba enflasyon raporunda bir sürpriz görür müyüz? Yani yukarı yönlü bir revizyon görür müyüz? Çünkü yıl sonu hedefi 26 idi. 26 çok tutturulacak gibi görünmüyor. Belki yaklaşılabilir ama ne dersiniz, bir revizyon görür müyüz? Böyle bir revizyon olursa eğer piyasalar olumsuz etkilenir mi?
0: Ben şaşırmam. Tabii ki revizyon görürsek olumsuz etkilenir. Çünkü bu faiz indirim beklentisinin daha da ötelenmesi demek. Size bir örnek vereyim. Ben 6 günlüğüne izne çıktım. Her sabah bulunduğum yerde bir tane kafede kahve içiyordum. Kahvenin fiyatı 195 lira. Zaten bana çok geliyordu bu fiyat. Ama ne yapacaksın? Ödüyorsun bedel olarak. Döndüm, dedim ki içtim kahveyi, ödeyebilir miyim? Tamam, ödeyebilirim. Aa, hesap sorusu geldi. Ya dedim, bunda bir yanlışlık olmasın. Sadece 6 gün fark eden şey. Ama tam da ay sonu, ay başı denk geldi. Yani maaş zamları biliyorsunuz yapıldı. Ona denk geldi. 250 lira olmuş kahve. Ya arkadaş dedim, kurda ben %30'luk bir hareket görmedim. Senin maaşını patronunun %30 artırmadığına eminim. Belki de hiç artırmadı. Kahve çekirdeğinin fiyatının yukarı gitmediğini biliyorum. Tam tersi aşağı geldi. Siz niye dedim buna %30 zam yaptınız? Çocuk ne desin bilmiyor ki. Şimdi Türkiye'de enflasyon tek başına bahane edilen maliyetlerle oluşmuyor. Öyle bir alışkanlık oldu ki, öyle bir enteresan bir durum oldu ki, yaz fiyatı sen pusulaya, ha bunu ödedikleri sürece insanlar devam et artırmaya. Böyle bir durum var. Evet, ekonomi yönetimi özellikle parayı sıkı tutarak, talebi daraltarak fiyatları aşağı çekme hedefinde ama görünen o ki bu çok da tutmuyor. Yani sürekli fiyatlar, artık fiyat artırmak da adetten oldu, alışkanlık haline gelmiş durumda. Bu tek başına gerçekten reel maliyet artışları oluşan bir şey değil artık. O sebeple de enflasyon muhakkak yukarı olacak. Çünkü bunu yapan adam niye yapıyor? Maaşlar şimdi bir zam gördü. İşte emekliye bir zam yapıldı. Ara dönem zam yapan firmalar zam yaptı. Hazır bu olmuşken o da fiyatı artırıyor. Kendince uyanıklık yapıyor. Bir revizyon gelebilir. Çünkü bu haliyle sadece kahveye %30 zam geldiyse, yani gelecek enflasyon rakamı yukarıda oluşacaktır. İstediğiniz kadar siz onu yumuşatmaya çalışın, yukarıda olacaktır. O dediğiniz yıllık hedef zaten tutmayacak. Bu yılın sonuna doğru hedef için ilaveten yukarı yönlü revizyon getirir. Abi, o gelir gelmez yarın göreceğiz. Gelirse tabii bugün yükselmiş olan piyasaya muhakkak ki bir realizasyon etkisi yaratır. Ama bugün yükselmiş olan piyasa diyoruz. Yine bakıyorum ben 18-19 tane gerçekten ciddi yükselen hisse var. Evet, buna bir miktar katılan hisseler var ama dünden çok farklı değil. Bir kısmı da büyüyerek, bir kısmı da fazlaca, bir kısmı da fiyatı aşağıda. Bu yükselişler de dediğim gibi şu an sadece tepkiden ibaret kalıyor. Çok da piyasa için bir işe yaramıyor. Böyle bir revizyon gelirse dediğim ya, yükselen günün ardında bir realizasyon da görebiliriz. Tabii ki o realizasyon da yine sınırlı gelecektir endeks için. Çünkü endekste öyle veya böyle endeks matematiği dediğimiz şey çalışıyor hala.

0: Evet, tabii bakalım şimdi bugün daha ağırlıklı olarak yeşil gördüğümüz tablo yarın nasıl olacak? Bir yandan da tabii faizle ilgili sizin de az önce söylediğiniz gibi faizle ilgili beklentiler daha da fazla yoğunlaşmaya başladı. Doğal olarak reel sektörün aslında özellikle finanse erişim noktasında sıkıntı çektikçe daha fazla faiz indirimi beklentisi artıyor. Ama yılbaşında bu yılı tamamen faiz indirimiyle geçiririz diye beklentimiz varken şimdi acaba ne zaman faiz indirimine başlar Merkez Bankası diye soruyoruz. Size de tekrar sorayım aslında. Yılbaşına kadar bir faiz indirimi görür müyüz? Görürsek hangi toplantılarda görürüz?
1: Şimdi konuştuğumuz olasılıkla önümüzdeki 2 ay içinde faiz indirimi görme olasılığımız oldukça düşük bence. Geleceksek aynı geçtiğimiz yılın sonunda olduğu gibi yıl sonu artık en son belki de politika toplantısında görürüz. 2027 yılına girdiğimizde seçime biraz daha yaklaşacağız. Eğer orada başlarsa da süreç bence 2027 içinde devamı da gelir. Ama bunun geçmişten farkı olacak bence. Geçmişte özellikle varoluşta iktisadi temeller açısından oluşum enflasyon yukarıdayken faiz aşağıda tutuyorduk. Yani parayı olabildiğince bollaştırmıştık. Zaten bu enflasyonun bir sonuçlayıcısı ya da temel sebepleyicisi de bu olmuştu. Şimdi muhakkak ki enflasyon takip edilecek. Birinci öncelik o enflasyonu aşağı çekmek. Tabii biraz evvel anlattığım hikayeden o kadar çok var ki bu böyle devam ediyorken başka bir de işte bu açgözlülük devam ediyorken nasıl olacak bu? Ben de çok merak ediyorum. Ama 2026'nın sonuna doğru gelecekse gelir. 2027'de de artık enflasyonun öyle veya böyle kontrollü olacağı görüşündeyim. Çünkü fiyatlar hep böyle artamaz. Arttığı takdirde bir şekilde zaten tüketici erişemeyeceği için artık bazı fiyatlara oradaki tüketimdeki daralma fiyatı muhakkak ki baskılar. 2027'de de bu seneki fiyatlardan daha az artmayı başarır diye düşünüyorum fiyatlar. Bu sene onu yapamadık. Gerekçesi işte hala içinde bulunduğumuz savaş ortamı ve yükselen petrol fiyatlarıyla bahane edilen enerji fiyatlaması. Ama 2027 için bu da alışılmış bir durum olacak. Zaten bu sene yükselen fiyatlar muhtemelen daha yukarı yine orada da gidemeyeceği için artış hızı da kesilecek. Yılın sonunda başlar faiz indirimleri 2027'de de inşallah devam eder diye düşünüyorum.
0: Peki bu süreci şimdi az önce başlarken aslında konuştuğumuzda bilançolarla ilgili kısmen bir yorum yaptınız ama bu süreçte gördüğümüz bilançoları nasıl değerlendirirsiniz? Yani çünkü özellikle savaşın etkisini de tam olarak gördüğümüz bir dönemin bilançosuydu. Acaba bundan sonrası daha iyi bilançoları göreceğimiz bir dönem olur mu? Yoksa bu yıl sıkıntılı bir yani bu süreç böyle devam eder mi? Nasıl buldunuz bilançoları?
1: Şimdi borçlu şirketlerin bilançoları berbat ve çoğu da borçlu şirketlerin büyük firmalar öz sermaye ile dönen ya da borcu finanse etmekte zorlanmayan firmalar baktığınız zaman oldukça iyi bilançolar gönderdiler. Bugün Ereğli Demir Çelik sektörü bu denli kötü durumdayken karını %415'te bir önceki kâra göre artırmayı başarmış firma haline gelebiliyor. Kârda en büyük yükselişi o elde ediyor. Hoş. Öncesinde satın alındığı için yukarıdan alanlar da zarar etti, o ayrı. Ama özellikle Büyükler Ligi kâr etmeyi başarıyor. Büyükler Ligi diyorum. Neden? Dedim ya, onların öz sermaye yapıları o kadar güçlü ki o borcun finansmanı onlar için çok büyük sorun değil. Ama borsamızda ve Türkiye'de özellikle öz sermaye yeterliği konusunda aşağıda kalmış ve neredeyse üretiminin tamamını borsa finanse eden firmaların güç durumda olduğu açık. Şirket bakıyorsunuz vergi öncesi kar elde etmiş. Bu bilanço döneminde de en çok onu gördüm ben. Her bilanço döneminde bunu konuşuyoruz artık papağan gibi ama maalesef böyle. 300 milyon kar etmiş. Abi bakıyorsunuz dipte 1,1 milyar zararda. 800 milyon lira ödediği faiz sebebiyle zararda. Geçmişte bir de vergi gelir olarak yazmış baktığınız zaman. Onu

0: da tabii ki şimdi ödemeye başladığı için ilaveten o da gelmiş. Bir bakıyorsunuz o zarar daha da büyütmüş. Bir şirket var, inanılmaz borçlu ama bir sürü yatırım yapmış bu borç karşılığında. Yatırımı değerliyor, stoğunu değerliyor. Bir de enflasyon farkını inanılmaz bir kar gelir olarak yazıyor. Aslında şirket 19 milyar zarar ediyor ama bakıyorsunuz o da dipte 500 milyon lira kar yazmış ya da kar göstermeyi başarmış. Şu an ortamda krediyle çalışanların durumu çok belli ki onlar sadece üretimi ve şu anki işi çeviriyorlar, o durumdalar. Pek çok şirkette zaten finansal yapılandırma, yeniden yapılandırma peşinde bankalarla, bankacılık sektörüyle. Yılın sonuna kadar da bu görünüm çok değişmeyecek. Çünkü ha deyince faiz düşmeyecek. Bankalarda parayı bedava satamaz. Onların o parayı edinim maliyeti var. Mevduatta eğer ortalama faiz, aylık mevduat konuşalım, %40'lardaysa adamın maliyeti bu zaten. Üstüne bir fark koymadan banka o parayı kredilendiremez. Bu durumda da ortamda hala %50'lik kredi faizini konuşuyoruz. Bu da bulabilene ya da onu o kredibiliteyle alabilene. Borçlu şirketlerin bu yıl sonuna kadar ki süreçte yılın sonunda gelecek bilançoları dahil çok da karlılığı düzeltemeyeceği bir ortam devam ediyor. Biraz evvel de söyledim, özellikle büyük iş yapanlar, büyük yapıda olanlar ki baktığınız zaman YMKB 30 içinde belki o şirketlerin tamamı yıl sonunda görece 2025'e göre daha iyi karlar post eder. Fakat onları da zaten fiyatlıyoruz şu an fazlasıyla. Mesela Aselsan'ı fiyatlıyoruz. Oldukça yukarıda, evet, yeni raporlar, yeni baktığınız zaman hedefler geliyor ya da Astor'u fiyatlıyoruz ya da bankaları fiyatlıyoruz. Temel sıkıntımız fiyatlama bir yere gittiğinde takılıyoruz orada. Çünkü gelen bilanço karlılıklarına göre, beklentilere göre de fazlaca fiyatlamış oluyoruz. En büyük sıkıntımız bu.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz. Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi efendim. Piyasaları değerlendirdik. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Family. Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu. Sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknik Aplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank.

0: Bağlama girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobitte.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı az.

0: satını kaçırma.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Fiyat notlarıyla karşınızdayız. Saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Borsa İstanbul'da yeniden 14.000 puan seviyesinin üzerindeki seviyeler hakim. Bankacılık endeksinde %3'leri bulan hatta aşan yükselişler saat 15 sonrasında gerçekleşti. Borsada yeni halka açılan şirketler var ve birçok şirkette bilançolarını duyuruyor. Bilanço sezonu çok hızlı geçti. Bazı şirketler sadece finansallarını duyurmadı. Duyuranları bu ekranlarda ağırlamaya devam ediyoruz. Dof Robotics diyeceğiz. Bizlere Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Mertcan eşlik edecek. Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz de iyi misiniz?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkürler.
1: Nasıl geçti ilk 6 ay? Finansalları duyurdunuz. Beklediğiniz gibi geçti mi?
0: Gayet güzeldi. Evet. Güzel bir büyüme yakaladık bu 6 ayda da. Her teknoloji şirketinde olması gerektiği gibi. Önümüzdeki süreç içinde güzel sinyaller veriyor bize.
1: Beklenti üzeri bir kar. İkinci çeyrekte şirket evet. adına bu beklenti üzerinde karı nasıl değerlendiriyorsunuz? 65.4 milyon TL net kar açıkladı. Bugün 144 lira 20 kuruştan şirketin hisse görünümü işlem görmeye devam ediyor. %3'ün üzerinde de bir alım var.
0: Evet. Ya aslında tabii yine daha önce de programlarımızda bahsetmiştim sizlere de tekrar bunu ileteyim. Bizim dönem sonları hak edişlerimiz yıl sonlarında gerçekleşir. Gerçek rakamları net bir şekilde görebileceğimiz dönemler genelde yıl sonları olur. Bu tabii ki ara dönem için gayet güzel ama esas karlılığı gerek faaliyet tarafında gerek brüt kar tarafında gerekse net kar dönem kar tarafında gerçek karlılığı göreceğimiz yer yıl sonları. Bunu da şöyle açıklamak lazım. Şimdi biz amusement dediğimiz Türkiye'de tam karşılığı olmayan eğlence endüstrisi tarafında yüksek teknolojili cihazlar üretiyoruz ve bunların kullanım yerleri çoğunlukla müşterinin talebi doğrultusunda Haziran ayında en geç teslim edilmiş olmasını istiyor. Tabii ki buna istinaden siz de en geç ürünleri Türkiye'den yurt dışına çıktığımıza göre Aralık ayında çıkartmanız lazım. Dolayısıyla Aralık'ta çıkartıp bunların kurulumları ve işletmenin devreye alınması derken hak edişlerin neredeyse %60'lık 70'lik kısmı o döneme kalıyor diyebiliriz son çeyreğe. Dolayısıyla da gerçek rakamları çok daha güzel rakamları inşallah son çeyrekte görmeyi hedefliyoruz.
1: O zaman 2026'yı ciro ve karlılıkta nasıl tamamlayacak şirket? Öngörünüz nedir? Şimdi beklenti üzeri bir kardan bahsediyoruz. Evet. İkinci çeyrek adına. Hı hı. İlk yarıda sizler adına oldukça müspet geçti ve asıl hareketliliğin son çeyrekte olduğunu ifade ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu daha iyi, daha müspet bir tablo anlamına mı gelecek?
0: İnşallah öyle olacaktır. Çünkü zaten son 20 yıldır bizim ürettiğimiz süreç içerisinde bu ürünleri hep gördüğümüz tablo az önce bahsettiğim gibi. Yani biz ilk 3 çeyrekte güzel bir gelir üretilir ama 4. çeyrekte esas en büyük satışları gördüğümüz dönem olur her zaman. Örneklerle gidelim. 270 milyon TL geçtiğimiz 6 aydaki yani 2025 6 ayındaki rakamlarken 1 milyar TL ciro ile kapatmıştık biz. Şu anda da ilk 6 ayda 460 milyon 70 milyon TL civarında bir ciro üzerinden gittiğimizi düşünürsek eğer son 6 ay, son 3 ayda daha doğrusu çok daha güzellerini göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü her yıl böyle oldu dediğim gibi.
1: 1 milyar TL'nin üzerinde yine bir ciro görülmüş.
0: Tabii tabii.
1: Yani ne kadar arttırır şirket bir önceki yılla kıyasladığımızda?
0: Bizim her yıl gerek finansal daha önceki fiyat testi
1: mesela raporunda... Net karı yazmış arkadaşlarımız, editörümüz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hı-hı. İlk 6 ayda net kar %420 arttı. Ciro %69 arttı şirket adına.
0: Ya tabii o net karı etkileyen faktörleri siz de biliyorsunuz. Birçok nokta var. Geçtiğimiz yılda net karı etkileyecek şekilde rakamlar da çok görece büyük değil dönem sonlarında, yıl sonlarında olduğu gibi. Yani 17 milyon liradan 60 milyon liraya çıktığında %400'lük bir artış söz konusu olmuş oluyor. Dediğim gibi esas tabloyu göreceğimiz yer yıl sonları. Dolayısıyla yıl sonlarında her şeyi çok dengeli ve net şeffaf olarak görebileceğimizi düşünürsek bu yıl sonu için bizim beklentimiz de fiyat tespit raporunda yazdığımız gibi dolar bazlı, dolar fonksiyonel para birimi dolar olan bir şirket olarak yaklaşık 30 milyon dolarları göreceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz bu yönde. Ciro olarak.
1: 30 milyon dolarlık bir ciro beklentisi sene
0: evet,
1: sonu adına.
0: Yani bu zaten FTR'lerde belirttiğimiz gibi dediğim gibi fiyat tespit raporlarında olduğu gibi 2026 yıl sonu için beklentimiz bu seviyelerde olacak. Bundan sonraki yıllarda yine aynı fiyat tespit raporunda olduğu gibi büyümeleri aynı şekilde görmeyi hedefliyoruz. Hatta daha da üstünde görmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu sebeple halka arz olduk. Esasında konumuz da bu ya. Büyümek için halka arz olduk. Dolayısıyla ilk halka arz olduğumuz andan itibaren de yatırımlar yapmaya başladık. İşte bunların ilki Kapadokya'da yaptığımız büyük bir tema park projesi. Kompakt tema park dediğimiz bir proje. Tıpkı Disney, Universal Studios'ta olduğu gibi çok önemli birkaç atraksiyonun ki bunlar bizim ürettiğimiz atraksiyonlar. Şu anda %90'ın üzerinde ihracat yapan bir teknoloji şirketiyiz ve ürettiğimiz ürünlerin çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Ve bu yurt dışı dediğimiz alanda da %40'lık bir tarafı neredeyse Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor. Yani daha doğrusu Amerika bölgesi oluşturuyor. Haliyle de bu ürünlerin kullanıldığı yerler Disney, Universal Studios, Six Flags gibi çok büyük tema parklar oluyor. Biz bu teknolojileri aynı zamanda ülkemize getirerek buna benzer bir tema park projesini kendi ülkemizde yıllık 5 milyon

0: Kanyon civarında bir ziyaretçisinin olduğu Kapadokya gibi inanılmaz doğa harikası şehrimizde konumlandırmayı düşünerek ilk önemli projelerimizden bir tanesini hayata geçirmeye başladık.
1: Ne kadarlık bir yatırımdı bu tema park Kapadokya'daki?
0: Yani oradaki 20 milyon euronun üzerinde bir yatırım olacak toplamda burası için. Buranın arsası alındı. Bunların duyurularını yaptık zaten. İnşaatına yakın bir zamanda başlanmış oluyor. Ve bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde bu izinler vesaire süreçleri devam ediyor. Son aşamaya yaklaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ekipmanlar nasıl olacak size şöyle kısaca bahsedeyim. Daha önce mutlaka ziyaretleriniz olmuştur farklı türde yurt dışında tema parklarda. Bu tam olarak sizin Universal Studios'ta Marvel'ın atraksiyonlarında olduğu gibi Spider-Man ya da bir Transformers atraksiyonlarında olduğu gibi insanları alıp bambaşka deneyimler yaşatan, bunları alıp uzaya götüren, uzayda zaman geçirtip dünyaya geri getiren ya da farklı türde zamanda yolculuklar yaptıran, mesela burası kültürel bir alan. Özellikle Kapadokya için konuşursak. Kapadokya'da yapacağımız projenin içerisinde Kapadokya'nın içinden gelen bir masalın hikayesi var bir atraksiyonda. Ne yapıyoruz? Devasa ekranların önünde burada görmüş olduğunuz ekranlara benzer ama bunların çok daha büyükleri ve bu ekranlarda canlı şovlar yapan insanlar. Tıpkı Cirque du Soleil gibi. Ve bunları hikayeleştirip yaptığınızda o bölgeye çok büyük turistik anlamda katma değer sağlıyorsunuz. Basit bir rakamla gidecek olursak Türkiye'nin şu anda gecelik harcama rakamları 100 dolarlar seviyesinde, 100-102 dolar seviyesinde ve 60 milyon civarında ziyaretçi yurt dışından getiriyoruz. Ama Universal Studios'un ve Disney'in olduğu Orlando'da gecelik harcama rakamı 280 dolar seviyesinde ve bölgenin tamamından Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere 75 milyon kişi ziyaret ediyor ve sadece bir şehri, ülkenin tamamını değil. Dolayısıyla bizim de burada hedeflememiz gereken şey yapmakta olduğumuz yatırımlarla birlikte zaten buna benzer bir tematik alanı geliştirip insanların maksimum harcamasını yapabileceği bir alanda ürün geliştirmek ve etkileşim yaratmak. Tabii ki burada genel hedeflerden bir tanesi şirket perspektifinden bakacak olursak recurring revenue dediğimiz tekrarlayan geliri de burada üretmeyi hedefliyoruz. Bu ne demek? Yıllık ziyaretçi sayısını 100-150 binler bandında başlayacak şekilde 250 binlere kadar çıkartabilirsek zaten kişi başı harcama rakamları üzerinden de gidecek olursak ciddi bir gelir beklentimiz de var bu lokasyonlardan. Ve bu lokasyonları Kapadokya ile başlayıp dünyanın farklı destinasyonlarında yapmayı hedefliyoruz.
1: Aslında rakamları iyi okumak gerek. Ciro'dan bu Kapadokya'daki yatırıma gelmemiz iyi oldu. Çünkü ciro beklentinizi sene sonu adına söylediniz. Ve yaklaşık 20 milyon euroluk bir yatırımdan Kapadokya'da bahsettiniz. İzleyici ve yatırımcılar şunu bu bilgilerden net bir şekilde o zaman anlayabilir. Sürekli yatırımlarla dönüşen, büyüyen bir şirket. Yani bu yıl sonu adına 30 milyon euro ciro beklentisine sahip olan bir şirket kısa ve orta vade için 20 milyon euroluk bir yatırım yapıyor Kapadokya'da. Bunun elbette mali tabloya yansıması da o denli büyük olacaktır.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bunlar tekrarlayan gelirler kategorisinde. Ne demek? İşletme gelirleri. Zaten bunu satıyorsunuz ve günlük olarak bir nakit akışı sağlamış oluyorsunuz buradan. Biz normal şartlarda bu ürünlerin üreticisi ve satıcısı olarak 20 yıldır neredeyse faaliyet gösteriyoruz. Ve bu süreç içerisinde şunu gördük. Dönemsellikler var. Bazı dönemlerde pandemi gibi gerçi bütün sektörleri etkiledi ama daha farklı ve büyük riskler var. Ama siz işletme tarafında bu gelirli işletmeleri biz daha önce de yaptık ufak ufak. Şimdi yapacağımız şey az önce söylediğiniz gibi büyük bir yatırımla işletme geliri tarafında aynı oranda büyütmek. Peki buradaki beklentimiz yatırımın geri dönüş zamanı ne kadar? 3 yıl. Zaten bizim sektörde buna benzer süreleri yakalamanız lazım. Bizim en büyük avantajlarımızdan bir tanesi aynı zamanda buradaki yatırım içerisinde üretici biziz. Yani içerideki ekipmanların da üreticisi biziz. Bunu genelde şirketler ne yapar? Yatırımını yapar, binasını, inşaatını yapar Universal Studios ve gelip bunu dışarıdan alır. Bizim gibi şirketlerden, third party şirketlerden alır. Biz üreticiyiz zaten. Yani hem üretiyoruz hem de aynı zamanda kendi ürünlerimizi, kendi işletmelerimizde konumlandırıyoruz ve buradan doğrudan müşteriye ulaşıyoruz.
1: Şimdi bu 3 yıl sonra dönütünü görmeye başlayacağız dediniz. Ne kadarlık bir etkisi olur finansallara?
0: Önümüzdeki
1: sadece bu yatırımı soruyorum. Diğerlerini tek tek konuşacağız.
0: Sadece bu yatırım için konuşacak olursak, mesela bu yılki tabii ki iki yıl sonraki finansallarımızı ayrıca konuşmak, değerlendirmek gerekir ayrı konu, ama bu yıl sonu finansallarımızı bile değerlendirecek olsak zaten oradaki %30'un

0: işletme gelirlerinden elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii bunu 2027 yıl sonu itibariyle ancak görebiliyor olacağız. Neden? Çünkü zaten inşaat ve sürecin yatırımın tamamlanması gerekiyor.
1: Devam ediyor süreç.
0: Evet, süreç tamamlandıktan sonra 2027 başında biz süreci tamamlayıp startı verip 2027 yılı sonunda %30'luk bir geliri buradan gelebileceğini öngörüyoruz. Tabii ki buna benzer işletmelerin sayısını sadece Kapadokya'da bırakmayacağız. Yani çünkü az önce de söylediğim gibi yani bu dünyanın farklı coğrafyalarında çok rahat bir şekilde kimlik oluşturulup yapılabilecek bir operasyondan bahsediyoruz. Bugün Kapadokya için biz Neo Kapadokya projesiyle Kapadokya tarihini anlatıyoruz. Kapadokya'nın oluşumunu anlatacağız belki ama yarın bunu işte farklı örneğin Atina'da ya da bir Yunanistan'da, Avrupa'nın Roma'da yapmak istediğinizde siz Roma'nın tarihini anlatarak bunu yapabiliyor olacaksınız. Ya da yine Bali'ye gittiğinizde Bali'nin suyla ilgili bir tarihini anlatarak bunu yapıyor olacaksınız. Dolayısıyla bunları biz önümüzdeki yıllarda çok net finansallarda %50'lerin üzerine çıkabilecek hale getirmeyi hedefliyoruz. Yani bu ne demek? Ürün üreten Dof Robotics'in geliştirmekte olduğu projeler ve bunların yanında işletme gelirleri, işletme gelirlerinin %50'nin hatta daha üstüne, yani çoğunluğun oradan gelebileceği bir hikayeye doğru döndürmeye çalışıyoruz.
1: Biraz Amerika temasını da konuşalım mı?
0: Tabii ki.
1: Çünkü ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştiren bir şirket olarak ifade ettiniz Dof Robotics'i. Bu ihracatın %40'ını da Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor dediniz.
0: Tabii dönemsel olarak değişebiliyor ama evet genelde öyle. Çünkü en büyük pazar orası. Yani tüketici anlamında da en büyük pazar orası. Bugün amusement dediğimiz toplam hacmi işte 100 milyar dolar olan bir ekosistemde zaten 35-40 milyar doları neredeyse Amerika Birleşik Devletleri. En büyük tüketici onlar. Doğal olarak da o tüketiciye ulaşmak en doğrusuydu. Bir kolay da olmadı açıkçası. Yani 2010 yılından itibaren uluslararası fuarlara katıldığımızı düşünürsek 2016-17'ye kadar Amerikan pazarına rahat bir şekilde giremedik. Ama 2016-17'den sonra da gayet güzel ve hızlı bir şekilde az önce söylediğiniz gibi %40'lara kadar buradaki satışlarımızı çıkartmayı başardık.
1: Ne yapıyorsunuz orada peki? Biraz anlatalım onu.
0: Tabii ki bizim şu anda Texas'ta, Crowley'de bir üretim tesisimiz var. Aynı zamanda showroom ve arkalarında depolar olarak kullandığımız bir alanımız. Ve buradaki Amerika'da işte bugüne kadar çalışmış şirketleri sayacak olursak sizin de ismini bildiğiniz duyduğunuz şirketler Marvel bu normal Avengers'ların falan olduğu yine Universal Studios o bölgedeki Dave & Buster's gibi çok önemli şirketlerle doğrudan bunlar Family Entertainment Center dediğimiz oyun aile eğlence merkezi sahipleri yani bugün bir bizde alışveriş merkezindedir onlar biliyorsunuz. Hı-hı. Onlardaki kültür biraz daha farklı. Onlar ya tema park olarak bir yerde devasa alanlarda işte yüzlerce dönümde yaparlar bunu Disney Universal Studios ya da kapalı alanlarda bağımsız ünite şeklinde eğlence merkezleri yaparlar. Bizim bunlar ağırlı. Her ikisi de bizim müşterimiz oluyor. Hem tema parkların kendisinde büyük eğlence atraksiyonları satıyoruz. Bunlar genelde işte 40 kişilik, 80 kişilik devasa dome theater'lar yani devasa ekranlarda oluşan flying theater'lar dediğimiz üniteler hem de küçük family entertainment center'larda bu ürünlerden bolca satıyoruz.
1: Şimdi tek pazar ABD değil. Başka tabii. Hangi pazarlarda ikinci pazar, üçüncü pazar diye nitelendireceğimiz pazarlarda var şirket. Ve önümüzdeki süreçte mevcut pazarlarda mı gelişmeyi hedefliyorsunuz yoksa yeni pazarlar adına çalışmalarda söz konusu mu?
0: Ya ilk başladığımız günden bu yana ilk pazarımız burada Türkiye. Yani Türkiye'den başladık bu işlere sonuçta. Lokalde güçlü bir konuma geldikten sonra.
1: Ama şu an %95 ihracat.
0: Öyle.
1: Civarında. Evet. %95
0: doğru.
1: Civarında.
0: Yani dönemsel olarak değişebiliyor ama genelde %95 civarında ihracatımız var. Zaten serbest bölge şirketiyiz. Doğrudan ihracatçı durumundayız. Bizim şu anda 80'den fazla ülkede faaliyetimiz var. Yani operasyon satış yaptığımız yerlerimiz, müşterilerimiz var. Ama bunların arasında tıpkı Amerika gibi öne çıkan bazı bölgeler var tabii. Yani nedir işte bu Fransa, Avrupa'da Avrupa'nın bazı ülkeleri özellikle yine Vietnam bu sıralarda çok yükselen diyebileceğimiz noktalardan bir tanesi. Yani Asya Pasifik pazarı, Çin şu anda çok güzel gidiyor. Çin pazarında 2019'a kadar bizim en büyük ikinci pazarımız Çin'di. Pandemiyle birlikte bu arkadaşlar birazcık gerildiler galiba. Yavaşladı satın almaları ama zaman içerisinde tekrardan geri kazanmaya başladık. Yılbaşında da Çin ofisimizi açmıştık. Şu anda Çin'deki satışlarımız da gayet güzel bir şekilde gidiyor. Beklediğimiz seviyede. Yine Asya Pasifik dediğimiz Avustralya bölgesinde gayet güzel çalışmalarımız var. Kanada, Güney Amerika parlayan yıldız ama

0: Özellikle Asya Pasifik, yani Asya'nın kendisi zaten sektörel olarak da %80'lerde %90'larda bir büyüme gösteriyor. Yani gerek harcama tarafında gerek ziyaretçi, tema park ziyaretçisi tarafında %80 %90 gibi inanılmaz büyümeler gösteriyor son yıllarda. Biz de o pazarlarda var olmaya devam ediyoruz. Türkiye tabii ki pazar, yani Kapadokya özellikle işletmecilik tarafında bizim için şundan dolayı da çok önemli. Eşini benzerini hakikaten rastlayamayacağınız coğrafyalardan bir tanesidir Türkiye. Ve Kapadokya bunların arasında gerçekten çok öne çıkıyor. Çünkü az önce bahsettiğim o 4-5 milyonluk yabancı ziyaretçi ve bunun gidebileceği alan toplamda 30 kilometre 40 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Yani yarım saat içerisinde bütün Kapadokya'daki her yeri gezebilme şansınız var. Böylesine bir destinasyon dünyada nadir bulunur. O sebeple bizim ilk başladığımız noktalardan bir tanesi Kapadokya oldu ama işte dünyanın farklı ülkelerinde buna benzer güzel coğrafyalar, destinasyonlar var.
1: Şimdi Çin diyorsunuz, Vietnam diyorsunuz, Asya'daki bazı ülkeleri ifade ettiniz. Buralardaki kar marjları nasıl peki?
0: Çok güzel. Amerika kadar değil, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü Amerika'da pek fiyat sormuyorlar. Güzel tarafı o oluyor. Yani onlar için...
1: İşin içinde Çin girince insan bir düşünüyor. Çünkü nasıl oradaki rekabette doğru orantıda ilerleyebiliyor şirket? Rekabetçi ortam.
0: Şimdi şunu biliyorsunuz, eğer ürününüzü kendiniz yapıyorsunuz, IP'si size aitse, yani fikri mülkiyet hakları size aitse bu ürünün, geliştirmekte olduğunuz ürünün bir katma değeri varsa, katma değeri nasıl sağlayabilirsiniz? Gerek buna eklemiş olduğunuz yanında varsa eğer bir marka, bir marka bilinci vesairesi, gerekse teknolojik anlamda kaliteli mi, ne aşamada vesaire, bizimkisi çok yüksek teknoloji. Yani bugün tekstilde yüksek teknoloji yapan bir şirkete tekstil şirketi mi deriz, yüksek teknoloji mi şirketi deriz? Onu bir iyi değerlendirmemiz lazım. Bunu ayrışına gitmemiz gerekiyor. Neden? İşte örnek veriyorum, havacılık tarafında bizim teknoloji şirketlerimiz inanılmaz yüksek teknoloji yapabiliyorlar değil mi? Şu anda inanılmaz iyi işler çıkartan ortaya Havelsan, Aselsan, Baykar gibi şirketlerimiz var ve bu şirketler teknoloji şirketi olarak geçiyorlar. Bunun sebebi havacılık işi yapıyor olmalarından gelmiyor. Havacılık konvansiyonel bir sektör zaten. Bizimki de öyle. Eğlenceli dediğimiz alan konvansiyonel bir sektördür ve biz bunun teknoloji tarafını yapıyoruz. Dolayısıyla tekstil işinde kurşun geçirmez yelek yapan ya da kurşun geçirmezi çok nanoteknolojik olarak geliştiren bir şirket teknoloji şirketidir zaten artık. O yüzden bizim taraftaki katma değerli taraf teknoloji olmasından kaynaklı. Aynı zamanda IP, yani intellectual property dediğimiz fikri mülkiyet hakkı tarafı. Bunları iyi kullandığınızda fiyatınızı kendiniz belirliyorsunuz. Yani biz Çin'e de satsak, Amerika'ya da satsak, Avrupa'ya da satsak, bizim ürünümüzün birebir muadili olmadığı sürece siz kendi fiyatınızı kendiniz belirliyorsunuz. Dolayısıyla rekabet avantajını çok fazla yitirmiyorsunuz. Zorluklar yok mu? Elbette ki var. Sonuçta herkesin cep telefonu gibi ya da bir araba gibi her saniye almaya karar vereceği bir ürünü satmıyorsunuz. Burada ne öne çıkıyor? Marketing gücünüz, yani pazarlama gücünüz. İyi de bir pazarlama gücünüz varsa, lokalde yerleşikseniz, biz ne yaptık? Gittik Çin'de şirket açtık. Gittik Avustralya'da şirket açtık. Amerika'da şirket açtık. Hollanda'da açtık. Fransa'da temsilciliğimiz var. İşte buralara siz nüfuz etmeye başladığınızda çalışanlarınızla, personelinizle, yapınızla ve lokal personelle. Mesela Amerika'nın başında bizde Sam diye bir arkadaşımız var. Sam 17 yıl boyunca sektörün en büyük şirketi, duymuşsunuzdur, Six Flags isimli bir şirket, bu Disney'ler gibi bir şirket. Six Flags'in başkan yardımcılığını yapmıştı. Şimdi doğru adamı oraya transfer ettiğiniz zaman o zaten orayı size kalkındırmaya devam ediyor. Yine Çin'deki personeliniz eğer Çinli değilse çok zorlanıyorsunuz.
1: Bir hissenin 7-8 aylık görüntüsünü sevgili rejimimizden, yönetmenimizden rica edelim. 143 lira 50 kuruş. Gün içerisinde 149 TL'yi gördü. Enflasyon kabaca %18 bu sene. BIST endeksi kabaca %20-22 getiri sundu. Dof Robotik %65 yükseldi bu 6,5-7 ayda. Bu denli enflasyonun epey bir üzerinde, ana endeksin epey bir üzerinde getiri sunan performansı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentinizi karşılıyor mu? Yoksa ya kardeşim biz zaten bu işleri yapıyoruz, yok daha iyi fiyatları hak ediyoruz mu diyorsunuz?
0: Tabii ki hisse tarafı işin bambaşka bir tarafı. Yani bizim gerçekten burada...
1: İnanılmaz bir yükseliş var ama.
0: Çok teşekkürler. Biliyorsunuz yani özellikle teknoloji şirketlerine Amerika için bakacak olursak bunun çok daha fazlasını SpaceX'te ya da işte diğer Tesla gibi şirketlerde, Nvidia'da gördük. Buradaki beklentilerin nerelerde olduğunu. Tabii ki Türkiye olmanın bazı bu noktada dezavantajlarını yaşayabiliyoruz. Değer

0: kuvvetli bir zemini oluşturmak, bunları da ancak yatırımlarla yapabiliyorsunuz. Mesela Arnavutköy'de şu anda yakın zamanda duyurusunu yaptığımız Dovtek isimli teknoloji üssümüzü kurmak için satın alımını yaptığımız bir arsamız var.
1: Arnavutköy'de?
0: Evet, Arnavutköy'de. Burası
1: nasıl, ne kadarlık bir arsa?
0: Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi. İlk etapta biz 5500'e başlıyoruz ama burayı çok daha büyütebilecek olan şekilde bir ortaklık içerisine girdik. Oradaki kooperatifle birlikte. Dolayısıyla bizim ilk aldığımız lokasyonda yapacağımız zaten kapasitemiz, üretim kapasitemizi 4 katına çıkartmak olacak. Var olan üretim kapasitemizi. Diğer taraftan bu fabrikamızda biz insansız robotları üretmeye başlıyor olacağız. Tabii ki insansız robot fabrikası açısından bu 16 bin, 20 bin metrekareler şu anda yeterli olmayacak. Ama 4 yıl sonra bunun genişlemesine ilişkin zaten hazırlıklarımızı yaptık. Nerelerde genişleyebiliriz, nasıl genişleyebiliriz? 3-4 yıl sonrasında tamamen üretimi siz buraya kaydırdığınız senaryoda burada üretilebilecek olan robotların, belki de Türkiye'de kullanılacak olan robotların %20'si, %30'u buradaki fabrikalardan çıkıyor olacak. Sadece bizden değil. Çünkü ekosistemin kurulması gerekiyor. Ben birkaç hafta önce Çin'deydim. Birçok yeri ziyaret ettim ve şunu gördük biz. Bir tane fabrika var ve o fabrikanın temel bütün ihtiyaçlarını üreten, maddelerini üreten başka bir fabrika yanında. Yine işte LED fabrikası, örnek veriyorum. LED'in ışığını üreten bir yerde, board'unu üreten bir yerde ve hepsi aynı yerde. Bir ekosistem kurulmuş. Tıpkı bizim savunma sanayinde yaptığımız gibi. Bugün savunma sanayinde Ankara'da inanılmaz bir ekosistem var. Bütün o roketlerin ucundaki kullanılan malzemeleri, o güdümlü olarak nasıl gidebileceğini yapan şirketler, bunların bazıları çok küçük şirketler, bazıları çok büyük şirketler ve bir ekosistem kurulmuş. Bunu ne kadar zamanda yaptık? Aslında 10 yılda, 10-15 yıllık bir serüvenimiz var bu hikayenin içerisinde. Tabii ki geçmişi var. Aselsan 1974. Ama günün sonunda biz son 10-15 yıl içerisinde fokus olduğumuzda bir endüstride nereye gelebileceğimizi gördük. Diğer taraftan bu insansız robotlar tarafında da Türkiye çok büyük avantaja sahip.
1: Ne zamandan itibaren göreceğiz bu insansız robotları?
0: Yani
1: Arnavutköy'deki fabrikada mı olacak?
0: Bizim şu anda çalışan base, evet, Arnavutköy'deki fabrikamızda olacak. Yani önümüzdeki yıl içerisinde bu fabrikayla alakalı süreçlere başlamış olacağız. Bizim şu anda çalışan base'lerimiz var zaten. Ne yapıyoruz? Otonom olarak buradaki alanda sizin için gezen, sizinle konuşabilen,
1: o zaman önümüzdeki sene bir tane buraya robot getirip canlı yayında deneyelim.
0: Siz nasıl istersiniz?
1: Şu an öyle bir imkanımız var mı?
0: Var.
1: Tamam. Şu bir sonraki yayında.
0: Önümüzdeki yıl.
1: Garanti alayım diyorsunuz.
0: Yani şöyle, iyi bir ürün ortaya çıkartmanız, evet, lazım. İyi bir ürün ortaya çıkartmadığınızda çünkü günün sonunda eksik kalabilir. Yani bazı durumları bilirsiniz siz de. En iyi ürünü ortaya çıkarttınız. Bugüne kadar biz böyle yaptık. 20 yıldan beri yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalıştık ki ödüller geldi bize. Yani siz tabii ki ortalama bir ürünle de ortaya çıkartabilirsiniz. Her şeyinizi şerif işte dersiniz ki ya bu var elde, ne olacak falan. Ama iyi ürünle çıktığınızda artık mukayese edilebilecek diğer ürünlerle aranızda bir farklılık çok fazla yoksa, sizinkisi öne çıkmıyorsa nasıl satacaksınız? Yani satabilmek için düşünün, pazarın toplamının 100 milyar dolar olduğu bir endüstrinin içerisinde bizim ürünlerin, Amerika Birleşik Devletleri'ne satılan bizim taraftaki ürünlerin büyük bir çoğunluğunu Dof Robotik olarak biz satıyoruz. Bunu çok zorlu bir pazarda bunu yapmak için bir, çok, evet, iyi ürüne ihtiyacınız var. İkincisi, çok iyi pazarlamaya ihtiyacınız var.
1: Mustafa Bey, hikaye olunca tabii konuşacak çok şey oluyor ama vaktim daralıyor. Birkaç sorum daha var. Hızlı tabii, yanıtlamanızı rica edeceğim. 4 kat artacak üretim kapasitesi dediniz. Ne kadar sürede bunu görecek yatırımcı ortalama?
0: Yani burada bizim 2028 sonuna kadar bütün kapasite artışını tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Peki şirketin nakit akışı ne durumda? Nasıl?
0: Gayet sağlıklı. Her zaman olduğu gibi. Yani ürünlerimizi üretiyoruz. Teslimatlarımızı yapıyoruz. Bizim projelerimiz çoğunlukla büyük projeler. Bu büyük projelerde nakit akışının içerisindeki denge bazen teslimlerde, teslim sonrasında vesaire gibi süreçlerimiz olabiliyor ama gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor.
1: Şirketin borcu var mıdır? Nedir? Ona ilişkin tablo.
0: Her şirkette olduğu gibi biz de finansman kaynaklarını kullanmaya, doğru ve akıllı finansman kaynaklarını kullanmaya özen gösteriyoruz. Doğru şekilde. Bu da nedir? Zaten biz gelir tarafından baktığımızda yabancı para cinsinden borçlandığımız için çoğunda Exim kaynakları olsun, destekli farklı kaynakları olsun, ihracatçı şirketi olduğumuz için de doğru finans kaynaklarını kullanmaya devam ediyoruz. Şirketin ama borçluluk oranı yüksek değil.
1: Onu yönetilebilir düzeyde
0: tabii,
1: o zaman.
0: Tabii ki.
1: Geliri yüksek oranda euro ile mi peki şirketin?
0: Dolar.
1: Dolarla.
0: Evet.
1: Tamam. Önümüzdeki süreçte bakalım bu bahsettiğiniz yatırımlar nasıl vücut bulacak? Bir sonraki çeyrekte tekrar sizden dinlemek isteriz.
0: İnşallah.
1: Bilançonuz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Dof Robotik'i konuştuk efendim.

0: DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Mertcan sorularımızı yanıtladı. Önemli yatırımları gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Üretim kapasitesi 4 katına kadar çıkacak. 2028'in sonuna kadar ABD başta olmak üzere birçok pazarlara yönelik yaptıkları atılımları da dile getirdiler. Şimdi biraz piyasa kanadını konuşacağız. BIST endeksi birkaç hafta aradan sonra yeniden 14 binin üzerine attı kendisini. Peki kalıcı olacak mı? Bugünkü yükselişi neye bağlamak gerekir? Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'a soracağız. Hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle gün özelinde sohbetimize başlayalım. Bugün önemli bir haber akışı mı geçti endekse? %2'leri, %3'leri bulan yükselişi neye bağlamak gerekir? Yüksek faiz ortamından ötürü bankalar biraz olumsuz performans gösteriyor deniliyordu. Bankalar önderliğinde bir yükselişe şahitlik ediyoruz. Ne dersiniz? Neden yükseliyor endeks?
1: Tabii aslında bugün için yani çok özel bir şey var mı? Benim gözüme takılan bir şey yok. Ama tabii bir süredir borsa üzerinde baskı vardı. Hatta geçen haftalarda da çok sıkışık olduğunu gördük. Şimdi tabii yarın enflasyon raporu var. Enflasyon raporunda çıkacak belki detaylar piyasacı tarafından beklenilecektir. Tabii faiz indirimi şimdilik beklenmiyor ama o yönde aslında önümüzdeki 2-3 ayında biraz daha renk almaya başlayacağız ki talep tarafının yavaşladığını, biraz enflasyonist baskıların azaldığını hissediyoruz. Belki Ağustos'ta olmasa da Eylül, Ekim, Kasım gibi bunları da görebileceğiz. Şu andaki hareketi biraz bankalarda olmasını, bankalar epeydir baskı altındaydı. İkinci çeyrek rakamları geldi, yani zayıf geldi. Üçüncü çeyrek biraz daha toparlayabilir ama çok radikal bir hareket beklenmiyor. Bunu sanki çok sıkışan piyasanın biraz rahatlama hareketleri ya da geride kalmış işte bankacılığı biraz daha iyi yönde etkileme gibi düşünemiz. Bir de tabii geri planda bazı gelişmeler var, işte terörsüz Türkiye gibi konular, orada oylamalar oldu, yani bazı şeyler geçiyor, süreçler. Bunlara tabii birebir bağlamamak lazım ama şu anda sanki orada da bir yola girildi ve bugün ile herhalde Kasım ayı arası borsalar açısından çok önemli olacak. Ama şimdilik yani bugün özelinde biraz böyle rahatlama hareketi olarak düşünebiliriz. Bir de bu hafta içerisinde yine önemli gelişmeler oldu. Hatta geçen hafta sonu muydu diyelim, cuma günü Halkbank'ın ikinci halka arzı gündemde. Yani bu ikinci halka arzı gündemde olması aslında ilk başta bizde şaşırtıcı bir durumdu. Çünkü bu ortamda özellikle yabancı yatırımcıya da ihtiyaç olunacak büyüklükte bir halka arzı olacaktır. 1 milyar dolarların üzerinden en azından bizim tahminimiz. Bu da aslında şunu da gösterdi. Acaba beklentiler olumluya mı dönüyor? Yani böyle bir şeye niyetleniliyorsa acaba yurt dışındaki yatırımcıyla bir iletişime mi geçildi gibi bu konular içerisinde biraz daha savruluyoruz. Ama yine başta söylediğim gibi önümüz Kasım'a kadar olan dönemde böyle gitgelleri göreceğiz. Petrolde henüz bir hareket yok ama ona da bağışıklık mı kazandık diyelim ya da çare olmadığı için mi bir durumdayız? Yani dalgalanma içerisindeyiz. Bunları da tabii artık biraz yani dalgayla birlikte hareketleri görüyoruz ama orada da tabii petrol fiyatlarının çok yükselmemesi, 70-80 dolarlarda kalması lazım ki biz ileriye dönük kendi adımıza sağlıklı düşünelim. Ama yani şu andaki şey en azından bir hareket olmasını, biraz daha genel sıkışmışlık sonrası bir miktar rahatlamaya bağlıyorum.
0: Cemal Bey, gelen finansallar sonrası kurumlar bazı şirketlere yönelik değerlendirmelerini de hemen sunmaya başladı. HSBC Aselsan için yatırım tavsiyesini tuttan ala yükseltti. Pegasus adına Deniz Yatırım 305 lira 50 kuruşu telaffuz ediyor 12 aylık hedef fiyatı açısından. Migros yine finansallarını duyuran bir diğer kurum, Yapı Kredi Yatırım 950 TL ve tavsiyesini al olarak koruduğunu açıkladı. Doğan Holding için de bazı kurumlar hedef fiyatlarını yükseltti. Nasıl geçti bilanço dönemi sizce? Bazı şirketler dışında birçok şirket finansallarını duyurdu. Hisse bazlı hareketlilikler söz konusu oldu mu? İyi gelen bilançolar yeteri kadar fiyatlandı mı? Nasıl okumak gerekir? Ne dersin?

0: dediniz?
1: Yani piyasalarda gerçekten bu kar sezonunda hareket oldu. Özellikle en dikkat çeken tabii burada Tüpraş oldu. Tüpraş'ın hem ikinci çeyreği yüksekti hem de üçüncü çeyrek beklentileri yüksek oldu. Şu ön plana çıktı. Onunla birlikte Aygaz gibi şirketler iyi yönde hareket etti. Bankalar tarafı genel olarak daha olumsuz oldu. Ama yine tabii olumsuzluğu fiyatlanmıştı. Biraz beklentilere göre arada hareketler yaşadık. Şu anda tabii birkaç etki, mesela örneğin Erdemir'in sonuçları zayıf geldi. Net karı vergi kaynaklı iyi gelmiş olmasına rağmen olumsuz tepki verdi. İşte dün Sasa, aslında operasyonlar fena değildi ama vergi zararından dolayı orada da negatif tepki verdi. Yani bu hisselerin hepsinde özellikle kar rakamlarıyla birlikte bir hareketlenme gördük. Şunu da görüyoruz ama açığa satış artık serbest olduğu için bu haber akışlarıyla birlikte daha sert hareketler gördük. Biraz önce yansıttığınız gelişmelerle ilgili olarak mesela Aselsan, biz şu anda tut tavsiyesindeyiz. Uzun vadeli tabii önü açık olan bir şirket. Onu da biraz daha tabii zamana yayılı olarak bakılıyor. Orada da savunma sanayi her zaman ihtiyacı olduğu için bazı kurumlar tabii ön plana çıkarabiliyor. Bugünkü bilançolarda dikkat çeken Doğan Holding'i, ki daha iyiydi. Orada da yine vergi kaynaklıydı ama net aktif değerine göre %64'lük bir diskonto var. O olumlu. Pegasus havacılıkta biz biraz daha Türk Hava Yolları'nı tercih ediyoruz şu an. Yani en beğendiğimiz hisseler listesinde. Pegasus da tabii çok ucuzladı ama biraz daha orada yani ileri dönük risk durumunda biraz daha suyutabileceğini düşünüyoruz. Migros'ta şöyle bir durum oldu. Migros'un ikinci çeyrek büyümesi zayıf geldi. Yani %2.7 biraz daha beklentilerin altında kaldı. Marjlar da bir miktar altında kaldı. Ama aşırı tepki verdi. Mevsimsel olarak bazen böyle şeyler olabiliyor ve %7-8 geri çekildi. Bu arada Anadolu Efes de aynı şekilde. Bu tip şirketlerde ilk etapta negatif tepki vermekle birlikte burada biraz daha talebin mevsimsel dalgalanmalarını görüyoruz. Örneğin turizm sezonu geç açıldığı için birçok şey mağaza ya da yani mağazanın hareketi biraz daha yaza doğru biraz daha üçüncü çeyreğe kaymış durumda. O yüzden mevsimsel geçişlerin etkileri de şirketlerde negatif etki yarattı ama piyasa fazla negatif tepki verdiğini düşünüyoruz. Örneğin analiz toplantısından da çıktığımızda Temmuz-Ağustos'ta bu zayıflığın biraz daha toparlandığını gördük. Bunu da iyi sinyal olarak aldık. Yani ikinci çeyreğe bakıyoruz. Üçüncü çeyrek dengelerine göre biraz daha yolumuzu bulmaya çalışacağız. Yani burada tabii yine biz temeli sağlam şirketler üzerinden giderek bakacağız. Haftaya yine diğer perakende şirketleri de geliyor. Büyüme olarak sanki Şok ve Migros, BİM Migros'a göre daha iyi. Biraz da onun etkisi Migros daha fazla bir düşüş sağladı ama bir aydır devam ettiği için biz böyle aşırı hareketlerin ardından yukarı toparlanmalar olacağını düşünüyoruz. Herhalde 18-19 gibi de bütün bilançolar gelmiş olacak. Bizim artık bundan sonra odağımız şu olacak. Enflasyon nereye doğru gidiyor? İç talepte birçok yerde bir zayıflamayı hissediyoruz artık. Önceden bekliyorduk ama şimdi hissediyoruz. Gıdasına, içeceğine kadar geldi artık. Bu araba tarafında tabii Temmuz'da gördük ki onlar hep tüketilen, zaten ev tarafını çok yakından takip etmiyoruz ama orada da muhtemelen bir şey var, zayıflık var. İşte krediler daha dar. Bu aslında bizim bu enflasyonla mücadele ve ekonomi programının en önemli kavşağındayız. Bu kavşaktan artık Kasım ayına geldiğimizde herhalde bir şeyi, yolu bulacağız, yönümüzü bulacağız ki muhtemelen de Kasım 2027 seçim tarihi bir düşünürsek, varsayarsak, aslında artık bu sıkıntılı dönemin ardından iyi bir dönem olacak mı? Buna bakacağız. Birinci göstergemiz tabii ki Hürmüz iyileşmeli, en azından güllük gülistanlık olmamaz ama iyi yönde olmalı. İkincisi enflasyonu düşüşü görmeliyiz, biraz rahatlamalıyız. Üçüncüsü tabii mesela bu Halkbank gibi ikinci halk arzı, yani büyük halk arzlardan bahsedelim. Yoksa bu sene 27 tane halk arz oldu. Toplam halka açılan kısım

0: 1,4 milyar dolar. Sadece bir Halk Bankası belki 1,2-1,3 milyar, tamamen fiyat bilinmeyen fiyat üzerinden, mevcut durumun üzerinden konuşuyorum. 1,2-1,3 milyar dolarlık belki bir halka arzdan bahsediyoruz. Ha, normal koşullarda şu andaki ruh halimizde bu kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama eğer gerçekten yabancı yatırımcı bununla ilgilenmeye başlarsa, ki şirketler tanıtım yapacaklardır. Neden ikinci halka arza katılmalı yatırımcılar, yerli ve yatırımcılar? Bunları da açıklamaya çalışacaktır. Biz Kasım ayına gelmişsek, enflasyon düşüyorsa, artı bu tip halka arzlarda yabancı ilgisini de sağlamışsa, gerçekten önümüzdeki yıl 2027 bizim için o 10 yıldır özlediğimiz iyi havayı getirmek için bir vesile olacaktır. Sıkıntının sonrasında iyiye doğru bir gidiş görme imkanı verecek. O yüzden cidden her sene sonu tabii merak ederiz, ama bu sene biraz daha fazla merak ediyorum. Kasım sonuna geldiğimizde biz gündemde ne konuşacağız? Yine bahaneler mi konuşacağız, yoksa artık evet bütün zorluklara rağmen işte programı uyguladık, önümüzdeki dönemde hedeflerimiz şu ve yabancı yatırımcıyı da ikna ettik, artık nefes alabiliriz. Bu iki yıldır beklediğimiz nefes almayı acaba bu anda yapabilir miyiz? Bütün piyasaların da şeyi burada olacak. Bakışı ya da ruh hali burada olacak. Yaz rehavetinden çıkma ihtimalimiz olacaktır. Bu da tabii yine beklentilerle birlikte olacak. Ama yine diyorum ya, üçüncü çeyrek olarak çok büyük şeyler beklememekle birlikte, üçüncü çeyrekte alacağımız haberler bize yıl sonu ve 2027 konusunda ipucu verecektir.
1: Şimdi bir de halka arzları konuşalım Cemal Bey. Çünkü borsa düşerken çok fazla halka arz edilen şirket var. Arz büyüklüğü çok yüksek. O yüzden de para çıkışı gerçekleşiyor değerlendirmeleri vardı. 13.000'in kıyısına kadar gelen endeks yaklaşık 1000 puan yükseldi. Bugün itibariyle tekrar 14.000'in üzerinde. İlk 7 ayda 29 şirket halka açıldı. Bunun 8 tanesi enerji şirketi. Geçen senenin tamamında 18 şirket halka açılmışken bu rakamın çok üzerinde bir sayı görüyoruz ilk 7 ayda ve 66.7 milyar TL'lik bir arz büyüklüğüne ulaşıldı. Ağustos'ta da yine devam ediyor halka arzlar. Nasıl yansıyor piyasa fiyatlamalarına? Bu açılan şirketlerin görüntüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki 2024'teki gibi bir talep de yatırımcı nezdinde yok.
0: Evet, yani halka arzlar tabii hala küçük, kendi yağımızla kavrulduğumuz bir sistem var. 2025'te ben dolar olarak biraz daha hatırlıyorum, rakam 1.2 milyar dolardı ve 18 tane halka arzı sizin ekrana yansıttığınız gibi aslında bu yılda 28-29, biz 27 gibi hesaplıyorduk ama 29 şirket üzerinden düşündüğümüzde 1.5 milyar dolara yakın bir halka arzı. Bunlar ufak, yani 50 milyon dolarlık açıklamalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii halka arzda ne yazık ki geçmişte halka arzlar oldu. İlk başta büyük hareketler, sonra büyük satışlar oldu. Ne yazık ki yani o tarafı iyi yönetemedik. Sermaye piyasamızda 500 tane şirket var ama ne yazık ki bayağı bir amiyane tabirle çöp hisseler de oluştu ne yazık ki. Ama şimdi biraz daha sık inceleyip sırf dokunuyor. Burada herkes de onu yapmalı. Hisse halka arzda illa gidecek diye bir kaydı yok. Yani ya da gitmiyorsa da illa kötü anlamına gelmiyor. Ama burada artık yatırımcıların temeline inandığı hisseler üzerinden gitmeli. Bunları piyasamız kaldırabilir. Bizim şu andaki problemimiz halka arzlar olması değil. Dediğim gibi bir tane halka arz, Halkbank halka arzı bütün hepsine bedel olabilir olduğu takdirde. Bizim şu andaki problemi yüksek faiz, enflasyon. O nedenle orada bir sonuca ulaşılıp jeopolitik endişelerin azalması ve Türkiye'nin makro hikayesi biraz iyileşmesi durumunda bu halka arzları çok daha rahat kaldırırız. Anladığım kadarıyla yani genelde medyadan tabii takip ediyoruz. 100 adetin üzerinde bir halk bekleyen halka arz var. Burada da sıkı tutuluyor muhtemelen şeyler. Buradaki SPK denetimleri ya da işte ya Borsa İstanbul'a açılacak şirketlerin değerlemeleriyle o günde gerçekten de inceleyip sık tokuyor olabileceklerini düşünüyorum. Buralarda asıl dediğim gibi yani halka arzlar öncesi şirketlerin tanıtıldığı, eskiden öyleydi. Yani büyük halka arzlarda yatırımcıyla görüşürsünüz, kendinizi anlatırsınız, ondan sonra halka açılırsınız. Şimdi bir rutine bağlandı, fiyat tespit raporu oluyor. Yani şirketler bir sunum yapma zorunluluğu yok halka arz öncesi, ama biraz daha dediğim gibi daha büyük paraları çekebilmek açısından geçmişteki rutinler o şekildeydi. Umarım 2027'de o büyüklükleri de görürüz. Küçük ölçeklilerde tabii ki olsun, ama burada herkes ev ödevini biraz daha fazla versin, yapsın da diyelim. Ve buna göre tabii ki daha fazla halka arz olursa ekonominin çarkları da daha iyi dönecektir. Ve aslında ikincil piyasa açısından da destekleyici olacaktır. İkincil piyasanın, yani bizim al satın yapıldığı piyasanın iyi gitmesi de tabii ki ileride daha büyük halka arzları, belki de hep hayalimiz olan işte büyük teknoloji şirketlerinin halka açılmasını destekleyecektir. O yüzden dediğim gibi son 2-3 yılı ben öyle bir halka arz açısından bir tehdit gibi görmedim. Çok sağlıklı mı deseniz, daha büyük rakamlarda halka arzlar olursa ve evet, yabancı ağırlığı yüksek olursa, o zaman daha iyi noktaya geliriz diye düşünüyorum.
1: Cemal Bey, hemen 100 şirketi ekrana taşıyoruz BIST 100'de işlem gören. Bu dakika itibarıyla 78 tanesinde yükseliş var. Katılım Evim, Astor, Tekfen Holding, Otokar, Aselsan, Eczacıbaşı İlaç. Fiyatı en fazla artan şirketler bu şirketler. Migros, Anadolu Efes, Coca-Cola, Margün Enerji, Aksa, Alerco, fiyatı en fazla geri çeken şirketler de bu şirketler. Yaklaşık 4-5 ay var senenin tamamlanmasına. Bu kalan süreçte hangi şirket ve sektörlerin bir adım önde olmasını beklersiniz? Mesela gıda perakendeden şirket olabilir mi? Havacılık hisseleri olabilir mi? Savaş adına ateşkes görüşmeleri yapılıyor ama petrol hala $90 bandında. Ya da sizin öne çıkarmak istediğiniz başka sektör ya da şirket var mıdır?
0: Tabii öncelikle biz tabii gıda perakendeyi beğeniyoruz. Hep şok. Migros'u da bugün düşmüş olmasına rağmen beğeniyoruz, ama ilk tercihimiz şok. Ve BİM'i de her zaman portföylerde bulundurulabilecek bir hisse olarak düşünüyoruz. Petrol tarafında ve emtia tarafında Tüpraş'ı daha çok ön plana çıkarıyoruz. Telekomünikasyon tarafında Turkcell'i keza öne çıkarıyoruz. Otomotiv tarafında biraz talep zayıflamış olsa da Tofaş'ı ön plana çıkardığımızı söyleyebiliriz. Gıda şirketi olarak çok çok ucuz noktalarda olduğu için Ülker'i yine ifade ediyoruz. Burada yine holdinglerden gelen holdinglerde ucuzluk var. Ama mesela Sabancı Holding'deki iskontoyu fazla görüyoruz. Alarko'yu da daha çok bir enerji şirketi olarak dikkate alıyoruz. Bunların dışında havacılıkta da, ki riskli bir dönemde olmasına rağmen havacılık sektörü, biz burada özellikle verimli olan bir havayolu olarak Türk Hava Yolları'nı ön plana çıkarıyoruz. Ama şu anda mesela hem çeyreği olup hem de yüksek performans göstermiş tabii ki Tüpraş hep portföyde yer alabiliyor. Orada zaman zaman geri çekilmeler olabiliyor. Ama özellikle önümüzdeki birkaç aya girerken, özellikle 3. çeyrekte perakendelerde daha iyi olacaktır. Şok üzerinde epeydir ölü toprağı vardı. Orada hareket olacaktır. Ülker 2. çeyrek iyi beklemiyoruz. Ama o negatifliği fazla yansıttı. Şirketin öngörülerine göre hareket ettiğini görüyor olacağız. Bu arada Coca-Cola'yı da biz şu anda global benzerlerine göre ucuz noktada buluyoruz. O nedenle karlar sonrası gereken geri çekilmelerden sonra yeniden onlara da ilginin oluşacağını düşünüyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Ha, bankalar konusunda Sabancı Holding içerisinde Akbank yer alıyor. Bir de banka olarak İş Bankası'nı da yine en azından bankalarda en kötü geride kaldı mı bilmesi yani çok zor, ama yine de portföylerde bir tane banka olmasını faydalı görüyoruz, ki böyle günlerde de görüyoruz ki biraz makro endişeler azalır gibi olursa, biraz bir umut doğduğunda makro senaryolarla, o zaman bankalarsız da olmuyor. Portföylerde de bankanın da bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde özetleyeyim.
1: Bakalım 14.000'in üzerinde borsa kalıcılık sağlamaya devam edecek mi? Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerli yorumlarınız için.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar. Efendim, küresel kanatta Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini aldık. Peki küresel anlamda fiyatlamalara nasıl sirayet etti? Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizlerle birlikte olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Fiyatlamalar noktasında gelinen noktayı dinleyelim sizden.
2: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Küresel piyasalarda neleri takip ediyoruz diye baktığımızda aslında resme çok büyük bir değişiklik yok. Yine jeopolitik gelişmelerdeki adımlar ve dediğiniz gibi ABD verileri ön planda ki Fed beklentileri açısından oldukça kritik. Belki hani makro konudan girdik ABD verisinden ama jeopolitik gelişmeler de petrol fiyatlarındaki eğilim üzerinden oldukça önemli olduğu için onları da takip etmeye devam ediyoruz. Önce o konudan başlayacak olursak hani şimdilik ABD-İran tarafında anlaşmaya dair henüz bir ilerleme olmaması biraz bu açıdan risk teşkil ediyor. Ama petrol fiyatlarında özellikle işte Brent'e baktığımızda 80-90 aralığında en azından dalgalandığını görüyoruz. Önemli ataklar yapmıyor olması en azından piyasa etkisini şimdilik daha kontrol altında tutuyor. Önümüzde çatışmalara dair daha fazla negatif haber akışının olmaması durumunda en azından bunun da makro tarafa etkisi sınırlı kalabilir diyoruz. Tabii ki olumlu gelişmeler olursa uzlaşmaya dair buradan da daha olumlu yansımalar olma ihtimalinde akılda bulundurmak lazım. Bugünkü dataya geldiğimizde beklentilere paralel bir enflasyon datası gördük. Amerika'da tüketici enflasyonu bazında ılımlı bir aylık artışla yıllık enflasyonun hafif bir geri çekildiği dikkati çekti. Tabii ki daha Fed'in hedeflediği noktalara gelmesi için biraz daha zaman gerekiyor belki ama bu gidişat anlamında en azından geçtiğimiz dönemdeki petrol fiyatlarındaki şokun henüz önemli bir yansıma yaratmadığını görmek bir miktar rahatlatıcı piyasalar için diye söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde ilave bir yansıma olacak mı? Onlar özellikle takip edilecektir. Fed üyelerinin belki önümüzdeki dönemde yapacakları açıklamalar, verecekleri mesajlar kısa vadede önemli olabilir. Hatırlatmak gerekirse Fed Başkanı Walsh genel itibariyle çok fazla piyasaya yön verici sinyal üretmeme yönünde daha çok eğilimi. En son olarak toplantıda 3 üyenin, 3 kurul üyesinin faiz artırımından yana bir oy kullandığı görülmüştü. Bu oldukça tabii ki önemli. Önümüzdeki toplantılarda bu eğilim artacak, azalacak onu takip edeceğiz en yakından. Bu sabaha geldiğimizde yine FOMC'nin içinde olmayan ama FED üyeleri arasında yer alan Boston FED Başkanı'nın enflasyonda yükseliş olursa faiz artımından yana eğilime geçebileceğine yönelik bir açıklaması vardı. Önümüzdeki dönemde bu anlamda bu tip açıklamalar olacak olmayacak onları özellikle takip etmek gerekiyor. Bugünkü data dediğim gibi rahatlatıcı, bir miktar endişeleri hafifletici bir etki yarattı. Yarın da üretici fiyat enflasyonunu göreceğiz. Aynı şekilde saat 3.30'daki data önemli olabilir. Genelde TÜFE verisi biraz daha önemli ve öncelikli olmakla beraber bazen beklenmedik bir şekilde üfede de piyasa etkisi daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla göz ardı etmemekte, o saatlerde piyasayı yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Haftanın devamındaki veri akışı biraz daha sakin. Gelecek hafta ise daha çok FED toplantı tutanağına odaklanabilir piyasa gibi tahmin ediyorum. Onun dışında biraz da mikro tarafa bakacak olursak aslında o tarafta oldukça hareketli. Geçtiğimiz dönemde teknoloji hisseleri, yapay zeka yatırımları ile ilgili önemli gündemler ön plandaydı hatırlarsanız. Bir miktar buraya yapılan yatırımların geri dönüşleri tatminkar olacak mı endişeleri vardı biliyorsunuz. Ama gelen bilançolarda büyük ölçüde beklentileri aşan sonuçlar gelmeye devam ediyor. Bu da aslında sektörel bazda bir miktar destek unsuru oluşturuyor kısa vadede diye düşünüyoruz.
1: Bakalım fiyatlamalar nasıl devam edecek. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bizler de böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
4: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracı

0: Maxim Konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam, CV Enerji.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: diye de açıvereceksin.
1: Meysu golla.
0: Bizim olanı keşfet gari.
1: Meysu olanı açacağım. Meysu gola. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Net. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken. Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mesajlar, mutlu günler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu bölümde toplu ödeme yapılarak nasıl emekli olunur? Kimler toplu ödeme yapabilir? Bu ödemeler neye göre yapılıyor? Tüm detayları konuşacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimizden de bizimle irtibata geçebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Faruk Erdem'e öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Toplu ödemeyle emeklilik nasıl olur? Şartları nelerdir? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Şimdi tabii toplu ödeme deyince biraz yanlış anlaşılıyor. Önce onu bir izah edelim istersen. Yani bizim emeklilik sistemimizde emekli olabilmek için belli bir sayıda prim ödenmesi gerekiyor. Yani bir paranın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmiş olması lazım. Dolayısıyla bunun birkaç yolu var. Birincisi, işte bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışırsınız. İşveren sizin adınıza primleri öder. Buna imkan yoktur. Kendi iş yerinizi açarsınız. Kendiniz Bağkur primlerinizi ödersiniz. Ya da bir şirketin ortağı olursunuz. Sizin adınıza yine şirket tarafından Bağkur primleriniz ödenir. Hiçbir imkan yok. Diyelim ki çalışma imkanı yok. Bir iş yeri açma imkanında yok. Bu durumda da isteğe bağlı sigorta dediğimiz, gidip kendi sigortanı yaptırıyorsun ki bunun için fazla da bir şart yok. 18 yaşını doldurmak yeterli. Türkiye'de ikamet ettikten sonra gidip kendi primlerinizi yatırıyorsunuz ve yine Bağkurlu oluyorsunuz. Yani bir iş yeri açmadan, bir şirkete ortak olmadan kendi isteğinizle Bağkurlu olup primlerinizi de ödeyebilirsiniz. Buraya kadar sorun yok. Evet. Yani bu primleri bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Bunun yolu bu. Yoksa hani ben hiç çalışmayayım, bir iş yeri de açmayayım, isteğe bağlı sigortalı da olmayayım. Yani hiç sigortalı olmayayım ama elimde toplu para var, götüreyim bunu yatırayım ve emekli olayım. Bunun karşılığında emekli maaşı alayım. Öyle bir şey yok. Ama bu toplu para yatırıp prim satın almanın yolları var. Dolayısıyla yasalarımız bunu tarif etmiş. Birçok insana da bu hak tanınmış. Biz biraz anlatacağımız şey o aslında. Yoksa hani ben durup dururken toplu para yatırayım, emekli olayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir imkan da yok. Böyle bir düzen de yok. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil zaten. Hani olursa adaletsiz ve haksızlık olur. O zaman çalışmaya gerek kalmaz. Şimdi kimler toplu ödeme yapabilir? Yasanın tarif ettiği bir liste var. Burada en çok kullanılanlar işte doğum yapan kadınlar, işte çocuklarıyla birlikte geçirdikleri vakit sebebiyle iş yerinden ayrı kalmışlarsa bu süreleri satın alabiliyorlar. Detaylarına bakarız. Toplu yine askerlikte geçen süreler çalışılamadığı için satın alınıp kullanılabiliyor. Yine gurbetçilerimizin en çok kullanılan üçü aslında bunlar. Gurbetçilerimizin yurt dışındaki geçen süreleri yine satın alınıp yurt dışı borçlanmayla prim olarak satın alınıp emeklilikte kullanılabiliyor. Yine işte henüz bir hüküm giymeden tutuklu olarak geçirdiğiniz süre, sonra işte tahliye oluyorsunuz, beraat ediyorsunuz. Hüküm giymemişsiniz, o süreler borçlanılabiliyor. Yine devlet memurlarının işte istifa edip seçimler için aday oldukları süreler, sonra aday olamazlarsa o süreler borçlanılabiliyor. Yine işte yurt dışında doktora ve yüksek lisans öğrencileri o süreleri borçlanabiliyor. Avukatlık stajı yapan genç arkadaşlarımız, onlar o süreleri borçlanabiliyor. Böyle liste uzun ama en çok kullanılan, dediğim gibi, kadınlar sigortadan sonraki 3 çocuğa kadar borçlanıp 2160 gün 6 yıl kazanabiliyorlar. Erkekler askerliklerinin tamamını borçlanabiliyorlar. Hatta sigortadan önce askerlik yapılmışsa borçlanılan süre kadar işe giriş tarihi geri çekiliyor. Yurt dışında ise erkekler çalıştıkları süreleri, kadınlarsa yurt dışında bulundukları süreleri 18 yaşından büyük olmak kaydıyla ve Türk vatandaşı olmak kaydıyla satın alıp emekliliklerinde kullanılabiliyor. Şimdi toplu ödeyerek emekli nasıl olunabilir? Zaten belli bir miktar priminizin olması lazım. Bu yolla eksik primlerinizi tamamlıyorsunuz. Yani işte mesela bir kadın emeklilik yaşı gelmiş, 3 çocuk da var sigortadan sonra ama 6 yıl daha çalışıp prim ödemesi gerekiyor. Dolayısıyla bu 6 yılı topluca satın alıp çalışmadan emekli olabilir. Erken emekli eder mi? Evet, bu anlamda erken emekli eder. Yine erkeklerin işe giriş tarihleri geri çekildiği için sigortadan önceki askerlik boşlanmasında. Dolayısıyla bazı erkekler işte 2000 yılında, 2001'in başında sigortalı olmuşlarsa 18 ay askerlik boşlanması yaparak EYT'li olup yaş şartı olmadan da emekli olabiliyorlar. Yine gurbetçilerin varsa Türkiye'de bir sigortaları, orası başlangıç sayılıyor ve boşlandıkları süre kadar geriye çekebiliyorlar tarihi. Dolayısıyla böyle bir erken ödeme, erken emeklilik imkanı da doğuyor. Ödemeler neye göre yapılıyor? Bu önemli. Tabii burada bir para ödüyorsunuz ve gün satın alıyorsunuz aslında. Yani çalışırsanız işverenin ödeyeceği veya bir şirket kurup ya da bir iş yeri açıp kendinizin ödeyeceği primi aslında topluca ödemiş oluyorsunuz. Burada tabii ödemeler asgari ücret taban olmak üzere onun 9

0: katı kadar da yüksek tutup, yani kendinize bir maaş belirleyip onun üzerinden bir ödeme yapıyorsunuz. Burada ödemeler asgari ücretin %45'i kadar oluyor. Son yasa bunu %45'e çekti, %32 idi. Fakat kadınlara bir pozitif ayrımcılık geldi. Kadınlar doğum borçlamalarını hala %32'si olarak asgari ücretin ödüyorlar. İstersen rakamları da şöyle hızlıca bir bakalım. Hani kaç lira tutuyor? Doğum borçlanmasında ne demiştik? %32'de kaldı. Yani kadınlara evet, böyle bir pozitif ayrımcılık oldu. Bir günlük ödeme 352 lira şu anda. Bir aylık ödeme 10.569 lira. Bir çocuk için 24 aylık bir ödeme de 253.670 liraya çıkıyor. Ama 2 yıl çalışmadan emekli oluyorsunuz. 2 yıl erken emekli oluyorsunuz ya da 6 ay, öyle düşün. Ve 2 yıl maaş alıyorsunuz aslında. Dolayısıyla hani bu paranın çok daha fazlasını geri almış oluyorsunuz. O yüzden evet, de avantaj. Askerlik borçlanmasına da bakalım. Burada tabii %45'e çıkıyor oran. Brüt asgari ücretin %45'i 495 lira günlük. Aylık 14.863 lira. Ve 18 ay askerlikte 267.543 liraya çıkmış oluyor. Yurt dışı borçlanmada da yine gurbetçiler eskiden dövizle borçlanıyorlardı. Şimdi Türk lirasıyla borçlanabiliyorlar. Ve eskiden bu borçlanmalar SSK kapsamında sayılabiliyordu. 2019'da çıkan bir yasayla artık Bağkur kapsamında, onu da unutmasınlar. Orada da yine aynen askerlikte olduğu gibi 495 lira bir günlüğü, bir aylığı 14.863 lira 50 kuruş ve bir yıllık bir yurt dışı borçlanmada 178.362 lira. Şimdi bazen gurbetçiler çok soru soruyor. Türkiye'den hiç sigortası yok. Varsa da 3-5 gün. Ben işte yurt dışındaki bulunduğum tüm süreleri borçlanarak emekli olabilir miyim diye soru soruyorlar. Orada 15 yıllık bir borçlanma gerekiyor. Yani şunu 15 ile çarpacaksın. Yani 2,5-3 milyon liraya yakın bir paradan bahsediyoruz. Dolayısıyla tamamını ödemek çok da rentable görünmüyor. Yani işte orada bir de yaş bekliyorsun, 62-63 yaşlarını bulabiliyor. Alacağınız para da bunu asgari ücretten ödediğin için düşük oluyor. O yüzden de hani gurbetçiler bizi çok izlediği için söylüyorum. Eğer yurt dışı borçlanması yaparak emekli olmak niyetindeyseniz mutlaka Türkiye'den belli bir süre sigortanızın olması bu avantajı sağlıyor. Onun dışında çok pahalıya gelen bir ödeme türü, ama illa ben emeklilik istiyorum diyorsanız tabii ki rakamlar bu yıl için böyle. Gelecek yıl asgari ücret artınca bu tekrar artacak.
1: Evet, böylelikle merak edilen konularda yanıtını buldu. Dilerseniz evet, sorulara da geçelim efendim. Lütfen. Ama sorulara geçmeden önce bir mail adresimizi hatırlatalım. Bize sorun et apara.com.tr adresinden sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sorularınızı yanıtlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım efendim. Fırat Bey'in sorusu var. 90 doğumluyum. 2006 ilk girişim. Lisede stajdan dolayı 2008 itibariyle Bağkurluyum. Arada sigorta primlerim var. 5500 günüm mevcut. Sonra 3 yıl sigortaya geçersem 52 yaşında emekli oluyormuşum. Bağkur'a devam edersem 55 yaş dediler. Doğru mu demiş bu?
0: Doğru değil tabii. Yani buradaki yaş şartları zaten yanlış. Yani hem 90 doğumlu bir arkadaşımız 2026'da işe girmiş. Şimdiden emekliliği hesaplıyor ama doğrusunu söyleyelim. 2006 girişine göre Bağkur devam ederse 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor bir kere. 52 yaş, 55 yaş diye bir şey söz konusu değil. SSK devam ederse, sigortaya geçersem diyor. Bu sefer 9000 gün 7000 güne düşüyor. Yani 2000 gün kazanıyor oradan. Ama yaş şartı değişmiyor. Yine 60 yaş şartı var. Yani ne 55 var ne 52 var, kim söylemişse sizi yanıltmış. Zaten yaşınız çok genç. Bir 60 yaşını görelim.
1: Evet, Yusuf Bey'in sorusu da şimdi ekrana gelecek. 2007 vergi dairesi kaydım var. Bağkur'a kayıt olmadığım için 2008 yılında Bağkur kaydım üzerinden sigorta başlangıcı oluyor. Yoklama fişiyle buna itiraf edip 2007'ye girişimi alabilir miyim demiş.
0: Evet, itiraz olacak herhalde. Şimdi evet, şöyle Bağkur kaydı var, yok ama vergi kaydı var. Birçok insan bu durumda. Dolayısıyla hani şöyle, siz bir iş yapmaya başlamışsınız ama sigortanızı yaptırmamışsınız. Bu ona benziyor. Bir işçi çalıştırmaya başlamışsınız ama sigortasını yapmamışsınız. Bu da ona benziyor.

0: Dolayısıyla Bağkur'a gitmediğiniz için bunu tescil etmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Yani bir Bağkur kaydınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla girişi 2007'ye almanız mümkün değil. Ama diyelim ki böyle bir şey oldu ve aldınız. Şartlar değişmeyecek ki. Yani evet, bir yıllık, bir 360 günlük belki bir prim kazancı olacak ama onu da ödemeniz gerekiyor zaten. Evet. Dolayısıyla hani yine 9000 gün 60 yaş, yine 9000 gün 60 yaş.
1: Evet.
0: İlhami. Bu tabii 99 öncesinde vergi kaydı olmuş ama Bağkur'a gitmemiş arkadaşlarımız EYT'li olabilmek için çabalıyorlar hani bu olsun diye. Yoksa hani bu izleyicimizin sorduğu soruda 2007 olsa ne olur, 2008 olsa ne olur, bir şey değişmeyecek yani o yüzden. Evet. Ama dediğim gibi öyle bir imkan yok. Herkes için geçerli bu. Şu anda da bu konuyu tescil etmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Evet. İlhami Bey'in sorusu geliyor ekrana. Eşim için yazıyorum demiş. 1969 doğumlu, 1987 işe girişi, SSK 2240 gün primi var. Ne zaman emekli olur diyor.
0: Şimdi şöyle, bu primle zaten emeklilik yok. Çalışacak. Hani 1360 gün daha ihtiyacı var. En az 3600 günü bulması lazım. Bu 1360 günü eğer 87'den sonra bir çocuk dünyaya gelmişse az önce anlattığımız gibi doğum borçlanmasıyla tamamlayabilir. Bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, iki çocuk varsa tamamlar ve 60 yaşında emekli olur 2029'da. Ama yoksa mutlaka çalışıp 1360 gün işte 3,5-4 yıla yakın bir süre çalışacak, prim ödeyecek.
1: Evet. Meral Kaplanoğlu'nun sorusu gelecek şimdi ekrana. 1997'den sigorta girişim var. Şu anki prim günüm 2700. 3600'den emekli olabiliyor muyum yoksa yaşı beklemek zorunda mıyım diye sormuş.
0: Şimdi zaten ikisi de eksik. Yani hani yaş bir kere 58 olacak da prim de eksik. Yani burada hani bir 900 gün priminiz eksik. Önce bir 900 gün çalışın. Bunu 3600 gün yapın. Ondan sonra 58 yaşını bekleyin.
1: Evet. İsmail
0: yani
1: Bey.
0: Şunu söyleyeyim Rıfat. Şimdi 3600'den emekli olmak demek bir kavram değil. O tamam, somut olarak 3600 günün olması gerekiyor. Yani bu 3600 bir kavram değil. Bazen izleyenlerimiz onu bir kavram olarak algılıyor. Evet. Kavram değil, o somut olarak 3600 gün yani 10 yıllık primin aktif olması gerekiyor ki sonra yaş şartı var. Buyurun.
1: Evet, İsmail Gündoğdu'nun sorusunu göreceğiz. 1984 doğumluyum, 2006 girişim var, 6000 günüm var, ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Burada da 7000 gün gerekiyor. Önce 7000 günü dolduracak. Yani bir 1000 gün daha çalışacak ve 60 yaşını bekleyecek. Öyle gözüküyor ki 2044 yılında emeklilik gözüküyor burada.
1: Evet. Mustafa Yanar'ın sorusu geliyor. 81 doğumluyum. 1 Ağustos 1999 sigorta girişim var. Sonra 2005 yılında devlet memuru olarak atandım. Ne zaman emekli olurum? Bir de aylık bağlama oranlarında başladığınız yıl mı yoksa çalıştığınız dönem mi baz alınıyor diyor.
0: Şimdi devlet memurluğundan 25 yıl ve 60 yaş şartıyla emekli olacak. Devlet memurlarında aylık bağlama oranı daha çok SSK Bağkurlarda kullanılıyor. Devlet memurlarında biliyorsun daha çok ek gösterge, kıdem, kademe, neyse, ünvan, bunlar geçerli. O yüzden de sizin son ünvanınız, kıdeminiz, dereceniz, bunlara bakılarak bir emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplanacak.
1: Evet, Ali Ceylan'ın sorusunu göreceğiz. 1984 doğumluyum. 2004 yılında SGK 300 günüm var. 5400 günde Bağkur'um var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Bağkur'dan 5400 günün tamamlanmasına göre tabii. Tamamlandığı tarihe göre bir yaş şartı çıkıyor. Dolayısıyla ona göre de işte 61-62 yaşlarında emekli olacak.
1: Ramazan Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 72 doğum yılım, işe başlamam 01-04-1990. 90 gün Türkiye'de çalıştım. 5600 gün yurt dışı borçlanma yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi yurt dışı borçlanmayla aslında 5400 günü tamamlamış. Yani Bağkurlu olacak demiştik ya yurt dışı borçlanmalar. Evet. Ve o Bağkur'da da kısmi emeklilik şartı 5400 gün yani 15 yıl. Ama tabii yaş şartı var. Dolayısıyla 61 yaşında da emekli olacak.
1: Evet. İlhami Bey'in sorusu gelecek.

0: bu soruyu az önce sormuştum. Bir diğer sorumuza geçeceğiz. Ziya Şükrü İlhan, saç ve çıraklıkla ilgili yeni bir gelişme var mı demiş.
1: Nasıl bir gelişme bekleniyor bilmiyorum ama hem staj hem de çıraklık sigortası tamamen eğitim sigortası. Dolayısıyla emeklilikle bir ilgisi yok. Bunun işte başlangıç sayılması, emeklilikte geçerli olması gibi talepler var ama bununla ilgili herhangi bir gelişme de yok. Herhangi bir yasal düzenleme de yok. Böyle bir irade de yok. Yani dediğim gibi hani bu sigortalar, evet şimdi staj yaparken çalıştım, işte çırakken çocuktum, küçücüktüm, çalıştırıldım diyor arkadaşlarımız ama maalesef sistem onu eğitim olarak görüyor.
0: Gökhan Şahin, 1976 doğumluyum. 1998'de askerden geldim, sigortam başladı. EYT olabilir miyim? 2025 7. ayda Bağkur'um başladı. Çakışma olur mu? Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi Bağkur devam ediyorsa Bağkur'dan 9000 gün ile eğer son 3,5 yıl SSK olursa 5975 günle EYT'den emekli olabilir.
0: Evet. Abdurrahman Balın sorusu geliyor. Haziran 1969 doğumluyum. 2015 yılında 8 ay İşkur'da çalıştım. 2016'dan şimdiye kadar aktif olarak hala çalışmaktayım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim demiş.
1: Şimdi şöyle, tabii İşkur'da herhalde kısmi süreli çalışmalar oluyor. Orada da sigortası yatırılıyor netice itibariyle ama 2015 ya da 2016 fark etmiyor. Emeklilik hesabı açısından. Dolayısıyla 7200 gün ve 61 yaş gerekiyor. Tabii arkadaşımızın epey bir yaşı var. Çok geç başlamış. Şimdi 10 yıllık bir primi var. Ama burada kısmi emeklilik için 5400 gün gerekiyor. Orada da yine 62-63 yaşlarını bekleyecek. Zaten 5400'ü tamamladığında o yaşlara gelmiş olacak ve emekli olacak. Önce evet. 5400'ü tamamlamaya çalışsın. Evet. Sözün özü o.
0: Yunus Korkut eşi için bir soru yöneltmiş. 1984 doğumlu eşim diyor. Sigorta girişi 1998. Primi 930 gün. 3 çocuğumuz var. Emekli olma şansımız var mı diyor.
1: Tabii bu primle yok netice itibariyle. Hani 930 günle emeklilik diye bir şey yok. Yani burada bir emeklilik görünmüyor. Yani çocukları borçlansa, üçünü de borçlansa, onlar da 98 sonrası dünyaya gelmiş olsa, her birinin arasındaki yıl olsa, her şey şartlar oluşsa bile gene 2160 gün kazanacak. Evet. Yine 3600'ü tamamlayamayacak. Zaten yaşı çok genç. Hani buradan bir emeklilik çıkmaz. Ama çalışmaya devam eder. 3600 günü tamamlar ve 58 yaşını doldurduğunda da emekli olur ama biraz daha çalışması lazım. Evet. Yani burada emeklilik yok şu an.
0: Osman Meşe'nin sorusu geliyor. 12.07.1979 doğumluyum. 01.09.1997 sigorta başlangıcım var Almanya'da. 2017 yılında 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mı acaba demiş.
1: Şimdi şöyle, az önce söylemiştim. Yurt dışı borçlanma 2019'da Bağkur oldu diye. Evet. Yani gurbetçi vatandaş 2017'de borçlandığı için bu konuda şanslı. SSK saydırmış. Önceki dönem 3600 günle emekli olabilir. Ama 60 yaş şartı var. Tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak mıdan kasıt, şöyle, yurt dışından Türkiye'de emekli olabilmek için oradan kesin dönüş yapmak lazım. Yani orada bir gelirinizin olmaması gerekiyor. Part-time çalışmalar hariç. Bununla ilgili bir gelişme yok.
0: Evet. Meryem Hanım annesi için bir soru yöneltmiş. Annem 4500 günden kısmi emekli oldu. E-Devlet'te aylığı 9500 görünüyor. Bu ay ilk maaşını alacak. En düşük emekli maaşı mı alacak? Neden? Demiş.
1: Şöyle, evet, 23.552 lira oldu biliyorsun, en düşük emekli maaşı. Evet, onu alacak. Yani burada kısmi emeklilik ya da tam emeklilik değil, emekli maaşında en düşük maaş 23.552 lira oldu. Kalan kısmı devlet tamamlıyor. Ama şunu söyleyeyim, bazen izleyenlerimiz bu ifadeleri yanlış kullanıyorlar. Yani yanlış demeyeyim de hani alışkanlık öyle. Evet. Mesela eşten de bir ölüm maaşı alırsa emekli oldu annem diyor. Yani, baba, yani

0: Ülke aracı 01.04.1994-1999 uzun vade sigorta girişim var. 5120 gün primim var demiş. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Şimdi şöyle 1 Nisan 99 girişine göre 5975 günle EYT'den emekli olur. Tabii yaşını yazmamış. Zaten yaş şartı yok ama şunun için yaşını yazmamış diye söylüyorum. Hani 99'da sigortalı olduğunda kaç yaşındaydı o önemli. Eğer 18 yaşın altındaysa 18 yaşını doldurduktan sonra 25 yıl yani kadınsa 20 yıl erkek bazen erkek kadın isimler karışabiliyor. Eğer kadınsa 20 yıl erkekse 25 yıl bekleyecek. Onun dışında 5975 günde emekli olacak.
0: Tuncer Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. Eşim 1974 doğumlu 01.09.1991 işe girişli 1130 gün borçlanma hakkı var. Kaç gün sonra emekli olabilir diyor.
1: En az 3600 güne ihtiyacı var. Ama şu anda ne kadar günü var onu yazmamış ve 58 yaş şartı var. EYT'dense 5525 günle yaş şartı olmadan emekli olur. Evet. Yani 1130 gün borçlanma hakkı var herhalde çocuktan dolayı ama kaç gün primi var onu yazmamış. Dediğim gibi ya 5525'i dolduracak ya da 3600'ü doldurup 58 yaşını bekleyecek.
0: Ayhan Aslan'dan sorusunu göreceğiz. Bağkur'dan %60 malulen emekli oldum. 9 yıl prim ödedim. Yüksek prim ödeyenler sınıfına mı giriyorum yoksa az ödeyenler arasına mı diye sormuş.
1: Şimdi şöyle Bağkur'dan prim miktarı önemli. Hep onu söylüyoruz ya. Yani sayısı evet bir miktar önemli ama sizin ödediğiniz para önemli. Yani Bağkur'dan çoğunlukla asgari ücret ödeniyor. Dolayısıyla ama siz yüksekten ödediyseniz evet yüksek prim ödeyenler sınıfına girersiniz. Yoksa 9000 gün yani 9 yıl prim ödedim diyor. 9 yıl ödemekle 19 yıl ödemek arasında bir fark olmuyor orada eğer düşük ödüyorsanız. Bazen 9 yıl ödeyen çok yüksekten ödeyip 19 yıl ödeyenden daha fazla para yatırmış olabiliyor. O yüzden yatırdığınız para önemli burada.
0: Mehmet Kurtoğlu'nun sorusu gelecek ekrana. 01.02.1967 doğumluyum. Rahatsızlığından dolayı doktorların raporları doğrultusunda iş hayatım sona erdi. Sigortadan veya sosyal yardımlaşmadan nasıl yararlanabilirim? Sigorta olarak 800 günüm var diye sormuş.
1: Şimdi şöyle bu primle mahallen emeklilik yok zaten. Biliyorsunuz orada 1800 gün gerekiyor. Yani doktor raporunun dışında eğer mahallen emekli olmak istiyorsanız 1800 gün gerekiyor ve %60 üzeri iş göremezlik raporu gerekiyor. Dolayısıyla iş hayatım sona erdi diyor. 800 günle emekli de olamayacağına göre yani buradan bir mahallen emeklilik çıkmıyor. Ama gerçekten ihtiyaç sahibi ise izleyicimiz hani kaymakamlığa gidip sosyal yardım talep edebilir. Birçok kalemde sosyal yardımlar var devletin. Hangisini hak ediyorsa onu zaten ilgililer ona yardımcı olacaklardır.
0: Evet, mailimize gelen sorularla devam ediyoruz. Fadime Yapıcı, 1978 doğumluyum. 1997 sigorta girişim var. 5100 günüm var. EYT çıktığında günüm olmadığı için emekli olamadım. Ne zaman emekli olabilirim?
1: Gününüz olunca yani. Şimdi netice itibariyle 97 yılında girdiyse en az 5900 güne ihtiyacı var. 97 yılının hangi ayında girmişse bilmiyor. Mesela 23 Mayıs 97'den sonra işe girdiyse 5975 güne ihtiyacı var. Dolayısıyla bir 800-875 güne ihtiyacı var. 97'den sonra bir çocuk dünyaya getirdiyse borçlanıp tamamlayabilir. Borçlanma imkanı yoksa 975 gün veya 875 gün daha çalışacak.
0: Evet. Ayhan Aslan, 1990 doğumluyum. Sigorta girişim 2009. Toplam prim günüm 4522. Prim günü olarak tamamlasam bile maaş olarak kaç yaşını beklemeliyim demiş.
1: Tabii ki 60 yaşını bekleyecek yani. Şimdi 90 doğumlu bir arkadaşımız kaç yaşında?
0: 36
1: yaşında. 60 24 yıl sonra emekli olacaksın. Yani bugünden 24 yıl önceden emeklilik planlaması ya da emek,

0: Böyle düşüncesi çok doğru gelmiyor bana, yani 36 yaşında bir çalışanın. Daha zaman var. Şu anda işe giriş tarihine göre 60 yaşını bekleyeceksiniz ve 7000 günü tamamlayacaksınız ki zaten tamamlarsınız.
1: Evet. Kamil Bey'in sorusu gelecek efendim. Emekliliğim 28-12-2026'da doluyor. Bu tarihte mi emekliliğimi vereyim yoksa 2027 yılında mı vereyim demiş. Geçen hafta da konuşmuştuk.
0: Konuşmuştuk. Bu tarihte verin. Çünkü bu tarihte verirseniz 1 Ocak'tan itibaren maaşınızı almaya başlarsınız ya da hesaplanır. 2027'de verirseniz, mesela Ocak ayında verirseniz, Şubat'tan itibaren her halükarda bir tane maaş kaçıracaksınız. Niye kaçırasınız? Zaten biz geçen haftaki yaptığımız hesaplamaya göre güncelleme katsayısı 2026'da %4 daha fazla. Her halükarda zaman dolunca verin dilekçenizi. Ben herkese onu söylüyorum, maaş kaçırmayın. Başka beklentileriniz yoksa, mesela Ocak ayında tazminat alacaksınız, kıdem tazminat tavanı yükselecek, daha karlı olabilirsiniz. Ocak ayında iş yerinizde zam olacak, kıdem tazminatınız artacak, daha karlı olabilir. Ama sadece emeklilik açısından vakit gelince hemen dilekçeyi vermek lazım.
1: Evet. Harun Bey'in sorusu var. 1979 doğumluyum demiş. EYT'liyim ama prim eksik, son 7 yılda 1260 günü, yani 3,5 yılı geçirmemek kaydıyla isteğe bağlı ödeyebilir miyim? 2 yıl 9 ay eksik isteğe bağlı ödüyordum şu an demiş. Ödüyorum
0: şimdi
1: şu an.
0: Şimdi toplam isteğe bağlı 3,5 yılı geçerse, yani 1261 günü bulursa, evet, o zaman 9000 güne ihtiyacınız olur ki bu da sıkıntıya yol açar. O yüzden ona dikkat etsin.
1: Evet. Murat Eken'in sorusu gelecek şimdi ekrana. EYT'liyim demiş, bir kamu kurumunda hala çalışıyorum. Emekli maaşım çalıştıkça azalır mı diye sormuş.
0: Bak, emekli maaşı azalmaz. Her yıl iki kere zam geliyor emekli maaşına, bir kere. Yani belki nominal olarak hani böyle bir hesaplama yapabilirsiniz. İşte enflasyon. Evet. Zaten enflasyon oranında artış olduğu için enflasyon karşısında da erimiyor. Dolayısıyla maaşın azalması diye bir şey söz konusu değil. Bu dedikodulara lütfen itibar etmeyin. Her yıl Ocak ve Temmuz'da maaşlar artıyor bir kere. Çalıştıkça niye artsın, azalsın? Prim yatırıyorsunuz zaten. Yatırdığınız prim çoğalıyor. Hem kamuda çalışan bir arkadaşımız da, asgari ücretin üzerinde de maaşlar veriliyor kamuda işçilere. Dolayısıyla sizin emekli maaşınız artar. Ha, şöyle bir durum var. Kamu işçilerinde emekli eğer olursanız çalışamıyorsunuz. Birçok arkadaşımız emekliliği geldiği halde emekli olmayıp çalışmaya devam ediyor. Ha, bu arada siz evet maaş kaçırıyorsunuz, o başka bir şey.
1: Evet.
0: Ama maaşın azalması diye bir şey söz konusu olmaz. Lütfen bunlara inanmayın. Artan bir şey yani zaten. Her yıl iki tane zam geliyor, anlatıyoruz burada Ocak ve Temmuz'da. Siz de o zamlardan faydalanıyorsunuz.
1: Evet. Elif Hanım'ın sorusunu göreceğiz şimdi. 25.09.2003 girişliyim. 6800 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Bir de eşim malulen emekli, vefat etti. %25 maaşını keserek kızıma ve bana bağladılar. Malulen emekli de kesinti olur mu diyor.
0: Şimdi şöyle, kesinti olmaz. Şöyle, siz önce söyleyeyim, 7000 gün ve 58 yaşında emekli olacak. Eşinden aldığı maaş emekli maaşıyla birlikte ödenecek. Yani orada bir kesinti olmuyor. Sadece şu oluyor, hisse oranı %75'ten 50'ye düşüyor. Zaten 50 alıyorsunuz hani, bir hak sahibi kızınız da olduğu için. Dolayısıyla bir şey değişmiyor.
1: Evet.
0: Yani hem emekli maaşını alacak hem de eşinden o ölüm maaşını alacak. Bizim dul maaşı dediğimiz maaş.
1: Evet. Ahmet Yıldırım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. Biraz uzun bir soru. Hızlıca okuyacağım. 1968 doğum tarihim demiş. 4C sigortam 1992 ile 2013 arası. 4A sigorta 2013 ile 2021 arası ve 2021'de 4A emeklisi. Sonrasında 2025 tekrar 4C üzerinden işe başladım. 4A emekli maaşım kesildi. 4C üzerinden emeklilik için kaç yıl çalışmam lazım? 4C'den istifa edilirse önceki emeklilik haklarım devam eder mi? 4A gün sayım 2961, 4C gün sayım da 7359 demiş.
0: Soru uzun da cevabı kısa.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle, emekli olmuşsunuz. Bundan sonra ikinci bir emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Yani zaten emekli olmuşsunuz. Emekli olarak çalışmaya başlamışsınız. Şimdi emekli olarak çalışmanın önünde bizim yasalarımızda bir engel yok. Sadece eğer emekli olduktan sonra kamuda çalışırsanız maaşınız kesiliyor. Emekliliğiniz iptal olmuyor. Şimdi arkadaşımız öyle bir anlatmış. Hani emeklilik iptal oldu. Ben kamuda çalışmaya devam ediyorum ve yeniden emekli olayım. Öyle bir şey yok. İkinci bir emeklilik zaten yok. Dolayısıyla kesilen maaşınız kamuda çalışmadan ayrıldığınızdan itibaren güncellenerek bugünkü rakamlarla size tekrar ödenecek. Tek istisna kamuda. Tekrar kamuda çalışırsanız ister memur olun ister işçi olun. Yani siz işçi emeklisisiniz ama kamuda çalışmaya başladınız, maaşınız kesiliyor. Sonra o iş bitince tekrar bağlanıyor. Bu arkadaşımızın da bitince yeniden maaşı bağlanacak ikinci bir emeklilik yok.
1: Evet. Tuncay evet. Köle'nin sorusu gelecek ekrana. Babam 12.05.1967 doğumlu. SGK girişim 14.12.2004. Ne zaman emekli olur demiş.
0: 7000 gün 60 yaş şartı var. Yaş yaklaşmış. Günü bilmiyoruz tabii. 7000 günü varsa 60 yaşında 2027'de emekli olabilir. Evet.
1: Evet. Yaşar Borlukan, 1969 doğumluyum. 3600 günüm yatırılmış. 1991 sigorta girişim var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa izleyicimiz bu primle 60 yaşında emekli olabilir.
1: Evet. Erkin Bey'in sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. 1997'de sigortam başladı. 5825 günden mi yoksa 5900 günden mi? Bu farkın nedeni nedir diye sormuş.
0: Bu farkın nedeni şu. Yani 97'nin hangi tarihinde sigortalı olduğunuz önemli. Hani yılın her gününde aynı kabul etmiyor SGK. Mesela 23 Mayıs 1997 ve öncesi ise 5825 gün, sonrasıysa yılın sonraki günlerindense işte mesela Haziran'da Temmuz'daysa 5900 gerekiyor. O fark da oradan kaynaklanıyor. 75-75 artıyor böyle skala.
1: Uğur Bey'in sorusunu göreceğiz. 1980 doğumluyum. 2003 girişliyim. 8000 günüm var. 2000'de askerdim. 550 gün. Askerden önce sigortam yok. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi 7000 gün gerekiyordu. 8000 gün olmuş. Zaten prim tamam. 60 yaşını bekleyecek. 2040'da emekli olacak. Askerlik borçlanmaya gerek yok. Prim tamam. Borçlansa da geriye çeker belki ama 550 gün geriye çekse zaten EYT'li olamıyor. Bir şey değişmiyor. Boşuna para ödemeye gerek yok. 60 yaşını beklesin arkadaşımız.
1: Aytekin Bozsepe'nin sorusunu göreceğiz. 1974 doğumluyum. Sigorta girişim 1992. 1000 gün çakıştığından silindi. Askerlik borçlanmamı da yaptım. Net 5200 günüm var. Bu çakışanlar için bir çözüm bulunacak mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi burada bir çözüm yok. Çünkü bu çakışmalar genelde şöyle oluyor. Siz bir iş yerindesiniz. Bağkurlu olmanız gerekirken kendi patronu olduğunuz iş yerinde SSK'lı görünüyorsunuz. Evet. Bağkur da ödemişseniz, ödeseniz de ödemeseniz de kendi iş yerinizde SSK'lı göründüğünüz için onlar siliniyor. Eğer hem Bağkur hem SSK ödemişseniz orada baskın olan seçiliyor ve diğeri siliniyor. Dolayısıyla burada bir çözüm yok. Primini tamamlayıp emekli olur. En az 5525 gün gerekiyor SSK'dan ama Bağkur devam ediyorsa ona dikkat etsin, 9000 gün gerekir.
1: Evet. Umut Bey'in sorusunu göreceğiz. 22.04.1999 başlangıcım. 3190 günüm var. 1970 doğumluyum. Pandemi döneminde kısa çalışma aldım. Bu süreci borçlanabilir miyim? Askerlik borçlanması yapmadım. Süreci nasıl işlemeliyim? Emekli olabilir miyim? Tavsiyeniz şimdi, nedir diye sormuş.
0: Şimdi bu primle emekli olamazsınız bir kere. Zaten prim eksik. 3190 günde emeklilik yok. Kısa çalışma ödeneği alınan süreler, bir kısa çalışma ödeneği bir sosyal ödeme olduğu için o dönemlerde prim yatırılmıyor. Ama borçlanma imkanı da verilmiyor. Ama şöyle bu konuda bir düşüncemi de söyleyeyim yeri gelmişken. Evet. Kısa çalışma ödeneği işte sektörel ya da bölgesel krizlerde vatandaşın maaşını devlet ödüyor. Ama pandemide ve bu 3 ay süresince oluyor. Ama pandemide yeni ek yasalarla bu 1,5-2 yıllara kadar uzatıldı ki zaten şirketlerimizi koruyan da bir karar oldu. Dolayısıyla bu süre uzadığı için belki pandemi dönemine özel bir düzenleme çıkartılıp borçlanma imkanı getirilebilir. Ama şu anda o döneme göre de borçlanma imkanı yok. Emekli olmak için en az 3600 gün gerekiyor. Onu 3190-3600'e tamamlayıp 60 yaşını bekleyecek. Yok ben yaştan değil EYT'den emekli olmak istiyorum derse 5975 günü tamamlayıp çalışacaksınız.
1: Metin Bolat'ın sorusunu göreceğiz. 4A ilk tescilim, 97 staj girişim var, 2002 sigorta başlangıcım var, 7000 günüm doldu, yaşım 43, ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında emekli olacak. 7000 gün dolduysa bir 17 yıl sonra emekliliğinizi başvurabilirsiniz.
1: Güler Hanım'ın sorusunu göreceğiz. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekliyim ve boşanmış bir kadınım. Vefat eden ebeveyn Bağkur maaşı alabilir miyim demiş.
0: Şöyle, eskiden hem anneden, yani hem babadan hem eşten maaş alınabiliyordu. 2008 öncesi farklı kurumlar olmak kaydıyla. Ama şimdi alınamıyor. Zaten talep edeceği, yani anne babasından talep edeceği maaş yetim maaşı olduğu için, yetim maaşının kuralı da şu: herhangi bir gelirinin olmaması gerekiyor kız çocuklarının. Dolayısıyla siz emekli olduğunuz için yetim maaşı alamıyorsunuz.
1: Alican Altıntepe, 1973 doğumluyum. SSK'da 1300 prim günüm var. Bağkur'da 1200 günüm var. Yurt dışı 4 yıl çalışmışlığım var. Ne zaman emekliliği hak ederim demiş.
0: Şimdi hepsini toplayınca belli bir yekün ediyor ama kim bilir ne zaman SSK'lı oldunuz. İşte o bilgi olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz. O tarihi olsaydı, ama şu anda yani 2500, işte 4 yılda yurt dışından olsa aşağı yukarı 3700-3800 gününüz var. Ama yurt dışı 4 yıl olduğu için o Bağkur, dolayısıyla onun en az 5400 gün olması gerekiyor. Ama EYT'li misiniz, SSK ne zaman olduğu, ondan hiçbir bilgisi yok. Arkadaşımız o bilgiyi de göndersin bakalım.
1: Evet, Gamze Hanım'ın sorusu gelecek. 1982 doğumluyum demiş. 2000 yılı girişliyim. 3712 gün prim ödeme günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş Gamze İlgün Yıldız.
0: Şimdi bir kere 7000 gün 58 yaş gerekiyor 2000 girişine göre. Ama şu imkan da var, hani 25 yıl geçti 2000'den bu yana. 4500 gün de yetecek. Yani bir 800 gün daha öderse, isteğe bağlı da ödeyebilir. Çünkü 1261 günü geçmiyor, çalışabilir de. Ama yine 58 yaşını bekleyecek. 2025'te de 25 yıl dolmuş. 58 yaşında 4500 günle de emekli olabilir.
1: Evet, Barış Bey, 1980 doğumluyum demiş. 2005 ve 2015 doğumlu iki çocuk sahibiyim. 2006'dan bu yana sigortalıyım. Ne zaman emekli olurum demiş. 2006 yılından bu yana.
0: Evet,
1: diyor bu.
0: 7000 gün ve 58 yaş.
1: Evet. Abdurrahman Bey'in sorusu gelecek. 2019
0: yani çocuk sahibim dediği için kadın olarak baktım. Yani Barış, evet. Tabii ki bir erkek ismi, başkası adına sorulmuş. Hı hı. 2015 doğumlu çocuğu borçlanabilir ama dediğim gibi 7000 gün 58 yaş gerekiyor. Buyurun.
1: Evet, Abdurrahman Bey'in sorusu gelecek. 2019 yılında emekli oldum. 9766 günüm vardı. 9761'den emekli yapıldım. Aradaki 5 gün neden olmamış olabilir?
0: Vallahi bunu bir SGK'ya sormak lazım. Şöyle, tabii siz bu 9766 gününüzün olduğunu kendiniz mi saydınız, nereden gördünüz bilmiyorum ama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kayıtları esas alınıyor. Ama sizde bir kayıt var da onunla tutmuyorsa bir baktırın yani, ama 5 günün bir faydası yok.
1: Evet. Mithat Bayraktar, 1997 girişliyim, 3765 günüm var, 1966 doğumluyum, ne zaman emekli olurum demiş.
0: Bu primle 60 yaşında pek de bir zaman kalmamış. Hani bu yıl işte doğum gününde emekli olacak.
1: Evet. İsmi emekli. Evet. Fehmi Kabak, 1981 doğumluyum. 2006 yılı SGK girişliyim. 3800 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: 7000 gün 60 yaş gerekiyor burada da. Daha prim eksik, yaş eksik. Bir zaman var.
1: Tahir Karasu'nun sorusu gelecek. 407-1981 doğumluyum. Sigorta girişim 27.02.2003. 7077 günüm var diyor. EYT'den faydalanamadım. Yaşımı beklemem gerekiyor demiş.
0: Maalesef 60 yaşını bekleyeceksiniz. Primi tamamlamışsınız. 7000 gün gerekiyordu. 60 yaşında emekli olursunuz.
1: Leyla Hanım babası için bir soru yöneltmiş. 1972 doğumluyum. 01.04.1995 işe girişim. Askerliği 18 ay yaptım. Şu an 4967 iş günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne kadar daha çalışmam lazım diyor.
0: Şöyle, 5750 gün gerekiyor bir kere. Askerlik ne kadar, 18 ay 550 günde onu koyarsa işte 5400 küsür gün eder. Yani bir 300 küsür gün daha, yani bir yıl daha çalışıp emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Şenay Bostancı'nın sorusu geliyor. 1966 doğumluyum. 2008 SSK girişim. 4180 günüm var. Doğumdan sonra SSK var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi burada 2008 de kritik bir tarih. Yani 1 Mayıs öncesi ise 2008'de işe giriş tarihi.

0: 7000 gün 58 yaş, sonrası ise 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Orada bir 200 günlük fark var.
1: Evet. Mailimize gelen sorulardan devam edelim. İsmail Hakan Özdağ'ın, 1979 doğumluyum. 1995 işe girişliyim. 1995 yılından 45 günüm var. Bugünler 18 yaşından küçük olduğum için yanar mı diyor. Yoksa emeklilik günlerime mi eklenir? Mevcut günüm bu 45 günle beraber de 5690 günü buluyor diyor.
0: Hayır, yani bu 95 yılında işte 16 yaşında sigortalı olmuş anladığım kadarıyla. Eğer evet, çıraklık ve staj değilse, uzun vadeli sigorta kollarındansa giriş sayılır. Bir gün bile olsa giriş sayılır. Ödenmişse bu 45 gün. EYT'li olmuşsunuz zaten. Hani 95'tekini giriş sayarlarsa 5750 günle en az EYT'den emekli olursunuz. Hani o 45 gün o kadar değerli ki şu anda.
1: Evet.
0: Ama 16 yaşındaki sigortaya bir şerh koyayım yani. Evet.
1: Mehmet Bey'in sorusunu göreceğiz. Mehmet Gökhan Özerk, 1978 doğumluyum. 1996 yılında 10 günlük sigorta girişim var. 2001 yılı Kasım ayında öğretmen olarak göreve başladım. Hizmet birleştirmesi yapmış bulunmaktayım. EYT'den yararlanabiliyor muyum diyor.
0: Hayır, tabii ki memuriyete göre, artık memur olduğu için memuriyete göre hesaplanacak. 60 yaş 25 yıl tamamlanacak.
1: Ufuk Akın'ın sorusu geliyor. 1979 doğumlu bir bayanım demiş. 1998 yılında işe girişim var. Şu an 2300 günüm var. EYT olarak 3600 kısmi emeklilik hakkım var mı? Varsa 3600 prim günüyle bir bayan olarak kaç yaşında emekli olabilirim demiş.
0: Önce tabii bir 3600 güne ulaşması lazım. Yani 1300 gün daha çalışması lazım. Sonra 58 yaşını doldurması lazım.
1: Evet. Emine Düğünlü'nün sorusu gelecek şimdi ekrana. 1977 doğumluyum. 01.06.2016 SSK girişliyim. 01.02.2021 esnaf Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Bu Bağkur devam ediyorsa 9000 gün 58 yaş. Sonradan SSK'lı olur da 3,5 yıl çalışırsa 7200 gün 58 yaş emekli eder.
1: Salih Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. Sigorta girişim 2006, 7000 prim günüm var. 1983 doğumluyum. Askerden sonra sigorta girişim oldu. Askerlik borçlanması yaptığım zaman sigorta girişim geri çekilebilir mi? Böyle bir şey duymuştum. Yanıtlarsanız sevinirim.
0: Evet, tabii ki çekiliyor. Yani sigortadan önceki askerlik yapılmışsa ne kadar borçlanma yaparsanız işe giriş tarihiniz o süreye kadar geri çekiliyor. Ama şimdi siz atıyorum 18 ay askerlik yaptınız, 1,5 yıl geri çekseniz 2004 yılına geleceksiniz. Dolayısıyla bir şey değişmeyecek. Yine 7000 gün 60 yaş. O yüzden de zaten priminiz tamam, boşu boşuna para ödemeye gerek yok.
1: Evet.
0: 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Gülafer Hanım'ın sorusunu göreceğiz. 1979 doğumluyum. Özel hastanede hemşire olarak çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Tabii işe giriş tarihini söylememiş. Maalesef. O belli olunca tabii o hesaplama yapılır ama hemşireler için, daha doğrusu belli alanlardaki sağlık çalışanları için yıpranma da geldi. O yüzden o yıpranmadan da, yani fiili hizmet zammından da yararlanabilir.
1: Ali Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. Babamın ek ödeme tutarı 782 TL 14 kuruş. Hesabına yatan maaş ise 20.335 TL olarak görünmektedir. En düşük emekli maaşının 23.552 TL olması gerekmiyor muydu? Konu hakkında bilgi verebilir misiniz diyor.
0: Muhtemelen hani bu soru önce de gelmiş olabilir. Çünkü 7 Ağustos'ta bu farklar yatırıldı. Emeklerin hesaplarına biliyorsun. Evet. Bir yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenleme olduğu için de 23.552 lira yetişmedi maaş günlerine. Onlara 20.000 lira tekrar yatırıldı. Bu izleyicimizin babası da yeni zamla birlikte 20.335 liraya ulaşmış maaşı. Ama hala 23.552 liranın altında. Kalan kısım mutlaka onların hesabına da 7 Ağustos'ta yatırılmıştır.
1: Evet, Mesut Bey annesi için bir soru yöneltmiş. Annem 1975 doğumlu, 1997 sigorta girişli, 3000 gün primi var. Bir çocuk ödemesi yaptık. Kaç yaşında kaç prim günüyle emekli olur demiş.
0: 3600 günü tamamlasınlar, 58 yaşında emekli olur.
1: Ahmet Bey'in sorusunu göreceğiz. 01.01.1978

0: Doğumluyum, işe girişim 2004, 7000 günüm var, ne zaman emekli olurum diyor.
1: 60 yaşında diyelim, ona da hızlıca 7000 gün tamamlanmış.
0: Evet, Şeref Bey'in sorusunu göreceğiz. SSK ve Bağkur toplam 8890 gün prim ödedim, emekli maaşım 24500 TL. Bu çok düşük değil mi? SSK'dan emekli oldum demiş.
1: Şimdi hep bunu anlatıyorum, hani ödediğiniz primleri yazmadığınız için hani İşte muhtemelen Bağkur'dan hep asgari ücretten ödediniz, SSK'dan da muhtemelen asgari ücretle çalıştınız. Bütün kazançlarınızın ortalaması alınıp işte 3 tane aylık bağlama oranıyla çarpılıyor. Dolayısıyla bu 24.500 lirayı ortaya çıkartan şey sizin bugüne kadarki kazançlarınızın ortalaması. O yüzden kazançlarınız düşük olduğu için maaşınız da düşük oldu.
0: Evet, Ömer Bey'in sorusunu göreceğiz şimdi. 20.06.2024 girişim var diyor. 26.11.2024 06.08.2025 arası giriş çıkışım var demiş. Aynı yerde çalışıyorum. Toplamda 2 yıl oldu. Tazminat hakkım 2 yıl mı demiş.
1: Şimdi şöyle, şimdi bu giriş çıkış arasında nereden baksan hani burada 10 ay var. Evet. Yani bu 10 ay çalışmadıysan onlar tazminatının içine hesaplanmaz. Çalıştıysanız hani bir giriş çıkış yaptılar, tam anlaşılmıyor. Yani şu sürede çalıştı mı, çıkış mı yapıldı, çıkış yapıldığında tazminat verildi mi? Evet. Onlar önemli.
0: Evet. İbrahim Bey'in sorusunu göreceğiz. Türkiye'den emekliyim, yurt dışında çalışırsam maaşım kesilir mi demiş.
1: Evet.
0: Mahmut Karakaş, 01.03.1965 doğumluyum, 5251 günüm var, ne zaman emekli olacağım demiş.
1: Şimdi bu arkadaşımız da işe giriş tarihini vermemiş, ona göre bir hesaplama yapılır.
0: Osman Küçük'ün sorusu gelecek. Kamu kurumunda mühendis kadrosunda memur olarak çalışıyorum. 14 yıl oldu. 2011 yılında giriş yaptım. Emekli ikramiyelerinin eskiye nazaran daha düşük olduğunu belirttiler. Bu konuda biraz açıklama yapabilir misiniz diyor.
1: Şimdi bu kim belirttiyse, yani bak böyle afaki şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar da buna inanıyorlar. Yani şimdi arkadaşımız bir mühendis. Herhalde birisinin belirtmesine inanacak da değil, entelektüel birikimi olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla birisi böyle belirtti diye bunlara inanmayın lütfen. Emekli ikramiyesi aynı şekilde hesaplanıyor. Hesaplama şeklinde bir değişiklik yok. Dolayısıyla bir düşüş olması da mümkün değil. Aksine yüksek oluyor. Hatta son dönemde biliyorsun işte 2 yıl oldu. 3600 ek gösterge yasası çıktı ve daha yüksek ikramiye ve maaş bağlanıyor. O yüzden hani bu belirtiler filan, böyle şeylere inanmayın lütfen.
0: Evet. Binyamin Bey'in sorusunu göreceğiz. Son sorumuz. 1970 doğumluyum. 1994'ten 2 ay SGK var ve 7000 prim günüm var. Bağkur borcum var. En kısa nasıl emekli olurum demiş.
1: Şimdi Bağkur'dan fazlaysa 9000 günü tamamlamak gerekiyor ya da SSK'lı olarak 1261 gün çalışın. Bağkur borcunuzu ödeyin, emekli olursunuz.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Zaman hızlı geçti.
1: Evet.
0: Bize sorunu noktalıyoruz. İyi akşamlar efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli

0: 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Rekandasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Gündem başlıkları oldukça sıcak. Piyasalar hareketli. ABD ve İran'dan gelen açıklamaları takip ediyoruz. Piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkilerini detaylandıracağız. Birazdan canlı fiyatları da ekranlarınıza getireceğiz. Bugün ABD Temmuz ayı enflasyonu beklentilere paralel olarak yıllık %3.4 arttı. İçeride önemli gündem başlığını ise yılın 3. enflasyon raporu oluşturacak. Yarın açıklanacak içeride enflasyon raporu. Yeni bir hikaye oluşturabilir mi? Öncesinde beklentileri, piyasa üzerindeki etkisini konuşacağız. Hazırsanız Z Raporu'na başlıyoruz. Önce manşetlerimize bakacağız. Pakistan arabuluculuğunda imzalanan İslamabad mütabakatının süresinin dolmadan kritik bir gelişme yaşandı. Pakistan hükümeti kaynakları ABD ile İran'ın 17 Ağustos 2026'da sona erecek 60 günlük geçici ateşkesi uzatma konusunda anlaştığını açıkladı. Uzatma süresi henüz netleşmez. İran'dan ABD ile ateşkesin uzatıldığı açıklamasına dair bir yalanlama geldi. Böyle bir açıklama yok dendi. Böyle bir uzatma yok dendi. İranlı üst düzey bir kaynaktan. İran'la yapılan ABD arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladılar diyelim ve bir sonraki manşetimize geçelim. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verileri yayınlandı ve buna göre ABD'de enflasyon aylık bazda %0.1'lik artarken yıllık bazda %3.4 artarak beklentilere paralel geldi ve piyasa beklentileri yıllık enflasyonun aslında %8'e yükselmesi, aylık enflasyonun %0.1 azalması yönündeydi diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. OPEC 2026 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 780 bin varilden 580 bin varile düşürdü. 2027 tahminini günlük 1.94 varilden 2.16 milyon varile yükseltti ve OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre küresel petrol talebi 2026'da günlük ortalama 105.74 milyon varile ulaşması beklendiğini de aktaralım ve son manşetimize geçelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde kamuoyuyla paylaşacak. Başkan Fatih Karahan'ın Merkez Bankası'nın İstanbul Finans Merkezi'ndeki yerleşkesinde gerçekleştireceği sunumda enflasyon tahmin ve beklentisinde ilişkin bu beklentilere ilişkin yapacağı açıklamalar dikkatle piyasa tarafından da takip edilecek diyelim ve bakalım borsada bugün alımlar hızlandı. BIST endeksi bugün 14.100 puanı da aştı. An itibariyle 14.107 seviyesini görüyoruz. %2.94'lük bir yükselişi takip ediyoruz. Bugün bant aralığı en düşük 13.704, en yüksek 14.127 seviyesinde. Bu bantta hareket etti BIST endeksi. Alımlar hızlandı. Detaylandıracağız diyelim ve sektör endekslerine bir göz atalım. Sektör endekslerinde bankacılıkta da bugün ciddi yükseliş vardı. An itibariyle %4.19'luk yükselişi takip ediyoruz. BIST sanayi %1.79'luk yükselirken BIST turizm %1'e yakın primli seyrediyor. BIST teknoloji %5'in üzerinde, hatta %6'ya yakın %5.70'lik bir yükseliş var BIST teknolojide. BIST gayrimenkulde %0.83'lük bir yükseliş var. BIST sporda %0.91'lik bir geri çekilme var diyelim ve ikinci sayfaya göz atalım. BIST sigorta yine %1'e yakın prim seyrediyoruz BIST sigortada. BIST kimya %3'ün üzerinde primli. BIST inşaat %1.31 yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. BIST bilişim %5.70 yükseliyor. BIST madencilik %1 geri çekilirken BIST gıdada da %2.32'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim ve konuşalım. Info yatırıma gideceğiz. Info yatırımdan satış ve pazarlama direktörü Ali Acer bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tabloyu değerlendireceğiz. BIST BIST endeksindeki alımların hızlanmasının sebebini konuşacağız. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Aslan Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, iyi bir yayın olmasını dileriz. Şimdi BIST endeksinde bugün 14.100 puan aşıldı. Endeksteki bu yükselişi acaba neye bağlamak lazım? Bir trende de dönüşebilir mi? Ne dersiniz?
1: Aslında baktığımızda böyle bir yükseliş için haber anlamında bir destek görmedik genel anlamda. Ama bugün özellikle MSCI'ye gelecek hisselerin açıklanması durumu söz konusu. Bu açıdan baktığımızda az durumda beklentili olan Astor'un da tavan olduğunu gördük. Bununla birlikte endekste bilanço satışı yiyen özellikle hisselerin de devreye girmesiyle birlikte yeniden tepki alışlarıyla birlikte bugünkü yükselişi gördük diye söyleyebiliriz. Burada özellikle geçtiğimiz haftalarda 13.200'leri dip seviyeleri test etmiştik. Buradan gelen tepkilerde de özellikle 13.900 seviyelerinde direnç yapmıştık. Bu seviyeyi de neredeyse bir haftadır denemelere rağmen aşamıyorduk. Bugün bu seviyenin de aşılmasıyla birlikte yükselişin de hızlandığını gördük. Özellikle ABD enflasyon datası sonrasında o zamana kadar %1,5 bulan yükseliş datadan sonra %3'lere kadar ulaştı diyebiliriz. Burada özellikle teknik tarafta 13.900-14.000 bandı üzerinde kalabildiğimiz sürece yukarı yönlü ivme desteklenebilir. Yukarıda da özellikle 14.300 bizim için oldukça önemli ana direnç seviyesi olarak alınabilir. Eğer bu seviyede aşılacak olursa bu yükseliş bir trende dönebilir, yoksa tepki alışı olarak kalabilir diye söyleyebiliriz.
0: Peki Ali Bey, şimdi bu noktada az önce bankacılık endeksine de baktığımızda %4'ün üzerinde bir yükseliş var. Acaba bunu neye bağlamak lazım? Sektörlerin genelindeki bu yükseliş trendini nasıl yorumluyorsunuz? Bunun mesela yarın enflasyon raporu sunumunu bekliyoruz. Orada ne bekliyorsunuz? Bunu da sormak isterim size. Eylül ayına dair bir işaret olur mu? Örneğin.
1: Belki bunun satın almasını yaptık bankacılık tarafında. Eğer yarın enflasyon raporunda ben açıkçası bir değişiklik beklemiyorum. Ama eğer faiz indirimine ilişkin bir işaret gelecek olursa da endeksteki yükselişte desteklenmeye devam eder. Belirttiğim gibi ben çok agresif bir değişiklik beklemiyorum. Çünkü koşullarda bir değişme yok. Belirsizlik sürüyor. Jeopolitik taraftaki belirsizlik de devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda bir gün olumlu, bir gün olumsuz. Olumlu haberleri tarafların, üçüncü kişilerin yaptığı olumlu açıklamaları tarafların reddettiği, yalanladığı bir akış izlemeye devam ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda da net olarak enflasyon raporunda değişimi gerektirecek bir durum söz konusu değil diye söyleyebiliriz. Ama en azından faiz indirimlerine ilişkin senenin son aylarında bir işaret gelecek olursa da buradaki hareketliliği de destekleyecektir diye söyleyebiliriz.
0: Peki Ali Bey, bir yandan da halka arzları takip ediyoruz. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün de 3 şirket daha talep toplamaya başladı. Borsada fiyatlamalara nasıl yansıyor? Biraz bu tarafı değerlendirelim dilerseniz.
1: Burada kesinlikle baskı yarattığını söyleyebiliriz. Özellikle piyasanın yukarı gitmeye güç bulamadığı dönemlerde en azından halka arzlara ara vermek ya da belirli montanda halka arzları devam ettirmek çok daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Çünkü bunlar ister istemez borsa üzerinde baskı yaratmaya da devam ediyor. Şöyle bir de durum söz konusu. Önceden tamam halka arzlar başlıyordu ve pozitif seyirde hareket ediyordu. Bir şekilde yatırımcı elindekini realize edip yukarı gittiği için hisseler diğer halka arzlara başvurabiliyordu. Ama şu son döneme baktığımızda, özellikle son 2 aydaki gelen halka arzlara baktığımızda maalesef negatif seyir ve yatırımcı çıkmaya da fırsat bulamıyor. Ya zararda bekliyor ya da zararına satış yapıyor. Bu açıdan baktığımızda halka arzlara gelen taleplerin de zayıfladığını görüyoruz. Ama ister istemez burada hem fonlar girdiği için halka arzlara hem de yatırımcılar bir şekilde başvuru yapmaya devam ettiği için ve başvuru miktarları eğer yüksek montanlıysa bunlar karşılandığı için içeride paranın halka arzlar tarafına doğru çekildiğini görebiliyoruz. Bu da genel piyasa açısından negatif bir durum yaratıyor genel anlamda.
0: Peki Ali Bey, ikinci çeyrek finansallarına dair genel tabloyu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü ikinci çeyrek bilançoları ne anlattı bize diye yayınlarımızda konuşuyoruz. Malum savaşın etkisinin de aslında yoğun şekilde görüleceği bir bilanço dönemi olarak konuşulmuştu. Tam olarak o ayrışmayı gördük mü, ne dersiniz?
1: Aslında baktığımızda burada bankacılık tarafı genelde İş Bankası hariç beklentiler dahilinde geldi. Bunun dışında elle gösterilebilecek kadar şirket beklentilerin üzerinde ve piyasanın üzerinde göz doldurucu bilançolar açıkladı. Bunun da fiyatlara yansımasını gördük. Ama bunun dışında hem beklenti altında kalan hem beklenti dahilinde gelen bilançolar biraz daha hisseler üzerinde baskı yarattı diyebiliriz. Burada daha yani en kötüyü gördük görmedik konusunu devam ettiriyoruz. Daha en kötü maalesef geride kalmadığını görüyoruz. Bu açıdan baktığımızda da en azından faiz indirimlerinin başlaması ve sonrasındaki dönemleri takip etmekte bilançolar tarafında fayda olacak diyebiliriz. Bu döneme baktığımız zaman hisse bazlı etkiler yarattı ve genel anlamda beklenti dahilinde gelenler satıldı. Beklentinin çok üzerinde ise de belli başlı hisselerde yansımalar gördük diye söyleyebiliriz ki bunların başında da Tüpraş geldi diye belirtebiliriz.
0: Ali Bey, Borsa İstanbul'un kapanışına bakalım, devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.
2: İki, bir, gong.

0: Ve BIST endeksi hafta ortasında 14.110 puandan bir kapanış gerçekleştiriyor. %2.96'lık bir yükseliş var. İşlem hacmi ise 257.5 milyar TL'ye işaret ediyor. 6 Mayıs'tan beri en yüksekte gerçekleşmiş olduğu işlem hacmi de ve bu seviyelerde 14.110 seviyeleri ise 14.100'ün üzerindeki seviyelerse 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeler olduğunu da söylemiş olalım, belirtmiş olalım. Ve Ali Bey, nasıl değerlendirmek lazım? Hafta ortası aslında önemli de bir gün. Yarın da kritik bir gün. Neler söylersiniz?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle çarşamba günü, yani kredili satışların olduğu bir günde böylesine bir yükseliş yapmak endeks açısından pozitif. Hem de bu yükseliş sizin de belirttiğiniz gibi hacimle desteklenmiş bir yükseliş oldu. Bu açıdan değerlendirdiğimizde özellikle

0: 13.900, 14.000 üzerinde bu yükseliş kalıcılığını devam ettirebilirse, bu bölgeden destek almaya devam edebilirse, önümüzdeki günlerde ana direnç seviyemiz olan 14.300'lerin denenmesini bekleyeceğiz. Eğer bu seviyede aşılıp üzerinde kapanışlar görebilecek olursak, tüm olumsuzluklara rağmen, jeopolitik taraftaki tüm belirsizliklere rağmen yukarı yönlü hareketi belki de zirve yönüne doğru devam ettiriyor olabileceğiz. Burada özellikle yarın enflasyon raporu önemli. En azından burada piyasayı bozacak bir gelişme yaşanmayacak olursa 13.900-14.000 üzerindeki hareketlilik devam edebilir diye söyleyebiliriz.
1: Ali Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Ali Acerdi konuğumuz efendim.

0: Halka arzlarda hareketlilik yeniden hızlanıyor. Şirketler finansman ihtiyacını karşılamak, yatırımlarını büyütmek ve banka kredilerine alternatif kaynak oluşturmak için borsanın yolunu tutuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son onaylarıyla Borsa İstanbul'a gelen şirket sayısı 33'e ulaştı.
1: Halka arzlarda hareketlilik artıyor. Şirketler için finansman ihtiyacı, yatırımcı içinse seçicilik öne çıkıyor.
2: Halka arz süreçleri devam ediyor. Yoğun bir halka arz süreci var. Onda tabii piyasa üzerinde getirdiği bir likidite baskısı var. Bir yandan halka arzlar olumlu olmalı, piyasa genişlemeli ama tabii konjonktür gereği likidite baskısı da piyasa üzerinde hissediliyor.
1: Yüksek faiz ve kredi koşullarının sıkı seyrettiği dönemde halka arz şirketler için banka kredilerini alternatif bir kaynak olarak öne çıkıyor. Elde edilen fon, yeni fabrika, kapasite artırımı, işletme sermayesi ve borçluluğun azaltılması gibi alanlarda kullanılabiliyor. Ancak borsaya gelen her şirket yatırımcı için aynı anlamı taşımıyor. Yatırımcı için ilk adres şirketin izahnamesi. Halka arzdan elde edilecek paranın nerede kullanılacağı, şirketin borçluluğu, karlılık performansı ve geçmiş finansal tablolar öne çıkıyor. 2026'da halka arzlara yönelik şirket ilgisi sürerken yatırımcılar daha seçici bir yol izliyor.
0: Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ediyor. Stasa bu tabloyu değiştirecek dev bir yatırıma hazırlanıyor. Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerini kapsayan yatırımın büyüklüğü 25 milyar doları bulacak. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye bölgenin üretim merkezi olabilir dedi. Detayları izleyelim.
1: Sasa, Türkiye'nin petrokimyada dışa bağımlılığını azaltacak dev yatırıma hazırlanıyor. Şirket, Adana Yumurtalık'ta rafineri ve petrokimya tesislerini kapsayan yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Projenin master planı 4 yıldır hazır. Üretilecek ürünler ve kullanılacak teknolojiler belirlendi, arazi hazırlandı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımın başlaması için finansman ve ortaklık modelleri üzerinde çalışıldığını söyledi. Sasa'nın öncelikli hedeflerinden biri de bilançosunu yeni yatırıma hazırlamak. Şirket, kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine çekmeyi, 2027'de ise borçluluğu daha da azaltmayı hedefliyor. Yatırımın arkasında Türkiye'nin petrokimyadaki ithalat faturası var. Türkiye yılda yaklaşık 23 milyar dolarlık petrokimya ürünü ithal ediyor. Erdemoğlu'na göre küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği yeni dönemde Türkiye, Çin'e alternatif üretim merkezlerinden biri olabilir. Bu stratejinin merkezinde ise Ceyhan Yumurtalık hattı var. Enerji kaynaklarına yakınlık, liman imkanları ve Orta Doğu pazarlarına kolay erişim bölgenin en büyük avantajları. Hedef, rafineri, petrokimya, kimya sanayisi ve ihracat altyapısını aynı bölgede buluşturmak. Yumurtalık'ta 33 milyon metrekarelik kimya ihtisas bölgesi bulunuyor. Sasa bunun 10 milyon metrekaresi için talepte bulundu. Erdemoğlu, bölgenin gerçek bir üretim üssüne dönüşmesi halinde, gelecekte ihtiyaç duyulan üretim hacminin 70-80 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Sasa'nın uzun vadeli hedefi, Yumurtalık'ta ham maddeden üretime, lojistikten ihracata kadar entegre bir sanayi ekosistemi kurmak. Erdemoğlu, Türkiye

0: bölgenin üretim merkezi olabilir. Ülkemizin Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz hattında güçlü bir petrokimya ve üretim merkezine dönüşmesine katkıda bulunmak istiyoruz, dedi.
1: Terör örgütlerinin Türkiye'ye verdiği zarar yalnızca can kaybı ve sosyal huzursuzlukla sınırlı kalmadı. Türkiye terörle mücadele ederken ekonomik olarak da ağır bir bedel ödedi. Terörün Türkiye'ye maliyeti tam 2.3 trilyon doları buldu. Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesini kapsayan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle iş dünyası yatırımlarını arttıracak ve Türkiye kaynaklarını ekonomik istikrara yönlendirecek.
2: Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.
0: Terörsüz Türkiye süreci resmen başladı. Böylece Türkiye 2 trilyon dolara aşan terör faturasından kurtuldu. PKK terörü sona erdi. 40 yılı aşan mücadelenin ardından terörsüz Türkiye dönemi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle başladı.
3: Oy sayısı 562, kabul 468.
4: 1984'te başlayan PKK terörü sadece can almadı, ekonomiye de büyük darbe vurdu. Türkiye kaynaklarını terörle mücadeleye harcadı. Ancak şimdi ise Türkiye büyümeye, istihdama, ekonominin büyümesi için birçok başlığa daha çok kaynak ayıracak.
5: İş dünyası olarak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bundan memnuniyet duyduğumuzu söylemek isterim. İşin ekonomi boyutunu sadece şöyle ifade edebilirim. Ekonomi aynı zamanda bir beklenti yönetimidir. Geleceğe yönelik olarak beklentileriniz olumluysa siz de ekonomide daha olumlu adımlar atarsınız. Terörist Türkiye bu açıdan da bizim için önümüzü açacak bir süreçtir diye düşünüyoruz.
0: Askeri operasyonlar, güvenlik harcamaları, altyapı zararları, ekonomik kalkınmayı yıllar içerisinde sınırladı.
6: Şimdi bugün bakıldığında son 40 senede terörle mücadele için yaklaşık 3,5 trilyon dolar bir para harcandı. Bu meblağın bu 40 senede ülkenin Ar-Ge'sine, ihracatına, ekonominin kalkınması için sanayi alanındaki yatırımlara yatırılmış olsaydı bugün bizim milli gelirimiz 30 bin dolarlara ulaşmış olacaktı.
4: Terör sebebiyle turizm gelirlerinde kayıplar yaşanırken yatırımlar aksadı. Büyüme kaybı 511 milyar dolar, istihdam kaybı ise 2,5 milyon kişi oldu.
7: Türkiye kamu tarafında 40 yıldan beri trilyonlarca dolar bu konuya para harcadı. Para harcaması yetmedi. Sosyal olarak, siyasal olarak enerjisini bu işlere harcadı. Dolayısıyla ülkemizde terörsüz, tertemiz yeni bir sayfanın açılmış olması önemli. Gayrimenkul sektörü içinde yine terör olan bölgelerde daha önce yatırımların gitmediği, yavaş gittiği bölgelerde yatırımlar daha da hızlanacaktır.
0: Terör yüzünden özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölge kalkınma fırsatını kaçırdı. Ancak şimdi bölge turizmi hem ekonomiye kazandırılacak hem de bölgede yatırımlar artacak. Kayıp iş gücü ve ekonomik durgunluk yerini büyüyen bir ekonomiye bırakacak.
8: Bu bölgelerde sanayileşme ile ilgili çok ciddi problemlerimiz vardı. Çünkü orada terör vardı. Ve sanayi aslında tüm coğrafyaya yayamamıştık. Böyle de bir durum söz konusuydu. Tabii o bölgedeki diğer kaynaklar hakkında da bilgimiz olmasına rağmen çok aktif rol alamıyorduk. Şimdi bunun ekonomiye katkısının olmama ihtimalini zaten düşünmek mümkün değil. Artık burası için harcanan, savunma anlamında harcanan birçok gelir belki ülke ekonomisine bundan sonra katkı sağlamaya devam edecektir. Tam anlamıyla süreç başarıya ulaştığı zaman, yani etkili bir şekilde yönetildiği zaman çok büyük faydalar içerdiğini zaten görüyor olacağız. Önce sanayileşmenin biraz daha o bölgede arttığını görmeye başlayacağız.
0: Terörsüz Türkiye süreci sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak. Silahların sustuğu bir Türkiye yatırımcılar için cazip bir ortam sağlayacak ve sadece güvenliği değil, aynı zamanda geleceği de inşa edecek.
1: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladıklarını belirtti. Işıkhan 2025 yılında yaklaşık 440 milyar TL, bu yılın ilk 5 ayında 180 milyar TL destek sağladık dedi. Detaylara bakalım.

0: bilmesini sağlamak için politikaların uygulanmaya devam edildiğinin altını çizdi ve ekledi. Son 2 yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uyguladık. 2025 yılında 435,6 milyar lira, bu yılın ilk 5 ayında 180,8 milyar lira destek sağladık ifadesini kullandı.
1: Kritik madenler dünyada yeni rekabet alanlarından biri haline geldi. Türkiye de bu yarışta kendi önceliklerini belirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde farklı kurumların madenler konusunda etkin işbirliği yapmasını sağlamak için Kritik Madenler Kurulu oluşturulması hedefleniyor.
2: Dünyanın yeni rekabet alanı artık sadece petrol ve doğalgaz değil. Kritik madenler yeni rekabet alanlarından biri haline geldi. Elektrikli araçlardan yapay zekaya, savunma sanayinden yüksek teknolojiye, rüzgar türbinlerinden enerji depolama sistemlerine kadar pek çok stratejik ürünün üretiminde kritik madenler kullanılıyor. Bu nedenle ülkeler kritik maden kaynaklarını güvence altına almak için yarışıyor. Türkiye de bu yarışta kendi önceliklerini belirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yayımladığı Türkiye Kritik ve Stratejik Madenler raporu 63 maden adayını mercek altına aldı ve Türkiye açısından 37 maden kritik ve stratejik olarak belirlendi. Raporda altın, bor, bakır, krom, grafit, kobalt, lityum, nikel, tungsten, uranyum ve nadir toprak elementleri gibi madenler öne çıkıyor. Bu madenlerde yaşanabilecek arz sıkıntısı sanayiden savunmaya, enerjiden teknolojiye kadar ekonominin tamamını etkileyebiliyor.
3: Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşmış durumdayız. Yine ciddi bir ithalat kalemimiz olan altında üretimimizi artırmaya odaklanıyoruz. Petrol ve doğalgazda olduğu gibi sadece ülkemizde değil, yurt dışında da maden üretimini hedefliyoruz.
2: Türkiye'nin en güçlü olduğu alanların başında ise bor geliyor. Ancak dikkatler artık nadir toprak elementlerinde de yoğunlaşıyor. Eskişehir Beylikova'da 694 milyon tonluk kaynak tespit edilmiş durumda. Bu kaynağın içinde yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksidi bulunuyor. Madenin yer altında bulunması tek başına ekonomik güç anlamına gelmiyor. Asıl değer çıkarmak, ayrıştırmak, rafine etmek ve yüksek teknoloji ürününe dönüştürmek. Nadir toprak elementleri elektrikli araç motorlarında, yüksek performanslı mıknatıslarda, savunma sanayiinde, elektronik sistemlerde ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kullanılıyor. Türkiye'nin bu alandaki stratejisinin bir diğer ayağı ise kurumlar arası koordinasyon. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde kritik madenlerle ilgili çalışmaların daha etkin yürütülmesi için Kritik Madenler Kurulu oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Eti Maden ve Maden Tetkik Arama'nın yanı sıra TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumların ortak çalışması öngörülüyor.
1: Altın fiyatları küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4.400 dolar seviyesini aşarak 10 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altın ise 6.700 liraya aştı. Altının yönünü Fed'in faiz politikası ile jeopolitik riskler belirliyor. Detaylara bakalım.
2: Altın 10 haftalık zirveyi test ediyor. Ons altın 4.400 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 10 haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altınsa 6.700 liranın üzerinde seyrediyor. Yükselişte en önemli etken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz artıracağı beklentilerinin zayıflaması.
4: Yakın vadeye baktığımız zaman zaten 4.400 dolara gelmiş olması, yani aylığa baktığımız zaman %10'a yakın dolar bazında bir prim yaptı altın. Güçlü bir tepki gösterdi. Bu seviyenin üstünde, hatta belki birazcık daha güçlenerek böyle 4.500'e yakın seviyelerde güçlü tutunma, yani birazcık tutunabilirse yönün yukarı yönlü olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu görüyoruz.
2: Bir diğer kritik başlıksa jeopolitik riskler. Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin artması güvenli liman talebini güçlendirerek altına destek veriyor. Ancak enflasyonun beklentileri aşması halinde altın fiyatlarında

0: yeniden aşağı yönlü bir düzeltme yaşanması mümkün. Piyasanın orta vadeli beklentisinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. Piyasaların 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahmini 4509 dolar. Bank of America Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sona ermesi halinde altının 5000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki dönemde altının yönünü Fed'in faiz politikası ile jeopolitik risklerin seyri belirleyecek.
1: Altın fiyatlarına ilişkin beklentileri stratejist Haluk İzzet Mutlu Ağapara'da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Doların değer kazanmasından kaynaklı faizlerin yukarı gittiği, enflasyonist beklentilerin yukarı yönlü hareket ettiği bir dönemde altın aşağı yönlü bir hareket yaptı. Ama 4000'li seviyeler, hatta 4000 doların altına doğru geri çekildikten sonra artık hem o köpük, 5600'lere gittiği zamanki oluşan köpük ortadan kalkmış oldu. Hem de yapışkan bir enflasyonist ortamda paraların artık yavaş yavaş güven kaybettiği bir yerde tekrar o güvenli liman algısı yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Petrol fiyatları hala 80 dolarlı seviyelerin üzerinde, 90 dolara yakın seyrediyor. Bu enflasyonda yapışkanlığı karşımıza getiriyor. İşte burada artık altının enflasyona karşı bir koruma ve paralara karşı bir hedging aracı olarak karşımıza çıkması yukarı yönlü hareketin başlamasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde bu nedenlerden kaynaklı altının yukarı yönlü hareketini dalgalı da olsa, yani ara ara geri çekilmeler de olsa göreceğiz. Ama tabii burada önemli olan konu bu Amerika ile İran arasındaki istikrarsız ateşkes görüşmelerinin, sonucu belli olmayan görüşmelerin enflasyon üzerindeki o yapışkanlığı artık daha çok karşımıza çıkıyor. Merkez bankalarının karar alma süreçlerini çok ciddi anlamda zorlaştırıyor. Yani FED bundan sonraki aşamada hangi rotayı izleyecek, faizleri sabit mi tutacak, yoksa bu yapışkan enflasyondan dolayı faizleri yukarı çekip enflasyonla mücadelede kendisine bir cephe mi oluşturacak? Tabii bunları takip edeceğiz. Ama FED Başkanı'nın açıklamalarına da bakarsak eğer, istihdamdan da taviz vermeyeceğim diyor hedef olarak. Enflasyondan da taviz vermeyeceğim diyor. O zaman tabii ortaya farklı bir durum çıkıyor. Yani kısacası kaotik finansal yapı, kaotik ekonomik yapı hala devam ediyor. Yani Amerika ile İran arasındaki bu görüşmeler istikrarlı bir hal alana kadar bu fiyatlama modelleri karşımızda olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde eğer müzakere süreciyle alakalı daha net haberler eğer görebilirsek esas analiz yapma şansımız da o kadar artacak açıkçası. Şu andaki yaptığımız bütün analizler anlık olarak değişebilen analizler. İşte bir hafta 10 gün önce 75 dolarlara düşen petrol tekrar 90 dolarlı seviyelere geldi. O yüzden enflasyon konusunda merkez bankalarının atacağı adımlar konusunda açıkçası günlük bazda bazen fikirler değişebiliyor.
1: Piyasalar enflasyon raporuna odaklandı. Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak. Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde revizyona gidecek mi? Beklentileri Kuveytürk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör değerlendirdi. İzleyelim.
3: Herhangi bir revize beklemiyorum ara hedeflerde de. Ton olaraksa aslında temkinli duruşunu, korumasını bekleyen taraftayım. Çünkü enflasyon görünümüne göre adımlar atılmaya devam edecek. Zaten hem toplantı metinlerine bakıldığında hem de toplantı özetine bakıldığında ısrarla bu vurgulanıyor. Enflasyon görünümüne göre para politikası şekillenecek. Aslında verilen mesajın net olduğunu söyleyebilirim. Fakat bazı şeyleri detaylarda öğrenmeye çalışacağız. En önemlisi repo ihale süreci. Şimdi şunu biliyoruz ki Temmuz ayı enflasyon beklentinin altında kaldı. Ağustos ayı enflasyonunu tahmin için henüz daha erken.

0: başında sayılırız ama yine bazı veriler geliyor. Örneğin eğitim kaleminin bu ay içerisinde etkili olmasını bekliyoruz ve yine şu an itibariyle yaklaşık 1,5 aylık bazda bir buçuk 1,60 civarı bir Ağustos ayı enflasyonu tahmin ediyoruz ama tabii ki daha çok erken verilerle ilgili bir şey söylemek için. En önemlisi enflasyon görünümüne göre atılacak ilk adımın repo ihalesinin açılması yönünde olacağını düşünüyorum. Ardından da faiz indirimlerini konuşacağız, noktaya geleceğiz. Enflasyon raporundaki sunumdan sonra soru cevap kısmında biraz bunu merak edeceğiz. Yani bir sonraki adımın repo tabii ki net bir mesaj vermeyecektir ama en azından mesaj almaya çalışacağız. Çünkü enflasyon raporuna genelde bu sinyallerin verildiğini söyleyebilirim ve ona göre fiyatlamalar olacaktır. İçeride Borsa İstanbul'dan tutalım, bir sürü TL varlıklarını etkileyeceğini söyleyebilirim. İkincisi ise çekirdek enflasyondaki görünüm. Aslında biz evet petrol fiyatlarını daha çok manşet enflasyonu yükselttiğini görüyoruz ama özellikle enerji fiyatlarının yükselmesinin çekirdek enflasyon, yani gıda ve enerji hariç enflasyona bir etkisi oluyor. Oradaki beklentileri de açıkçası ben şahsi olarak merak ediyorum. Yani geçişkenlik nasıl, ne kadar sürede geçiyor gibi soruların cevaplarını arayacağız ama özetlemem gerekirse repo ihale tarafı önemli. Bir sonraki adımın repo ihalesi açılarak en azından toplantı tarihine kadar, Eylül ortasında yapılacak tarihe kadar fonlama maliyetinin düşürmesini bekleyen taraftayım. Tabii ki bunun zamanlaması önemli. Ardındansa ılımlı da olsa bir faiz indirimi için alanı var Merkez Bankası'nın. Onu kullanıp kullanmadığına bakacağız.
1: Dof Robotik ikinci çeyrekte 65.4 milyon TL net kar açıkladı. Dof Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan hayata geçirdikleri yeni projeleri ve yıl sonu beklentilerini Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
2: Gayet güzeldi, evet. Güzel bir büyüme yakaladık bu 6 ayda da. Her teknoloji şirketinde olması gerektiği gibi önümüzdeki süreç içinde güzel sinyaller veriyor bize. Dönem sonları hak edişlerimiz yıl sonlarında gerçekleşir. Gerçek rakamları net bir şekilde görebileceğimiz dönemler genelde yıl sonları olur. Bu tabii ki ara dönem için gayet güzel ama esas karlılığı gerek faaliyet tarafında, gerek brüt kar tarafında, gerekse net kar, dönem kar tarafında gerçek karlılığı göreceğimiz yer yıl sonları. Bunu da şöyle açıklamak lazım. Şimdi biz amusement dediğimiz Türkçe'de tam karşılığı olmayan eğlence endüstrisi tarafında yüksek teknolojili cihazlar üretiyoruz ve bunların kullanım yerleri çoğunlukla müşterinin talebi doğrultusunda Haziran ayında en geç teslim edilmiş olmasını istiyor. Tabii ki buna istinaden siz de en geç ürünleri Türkiye'den yurt dışına çıktığımıza göre Aralık ayında çıkartmanız lazım. Dolayısıyla Aralık'ta çıkartıp bunların kurulumları ve işletmenin devreye alınması derken hak edişlerin neredeyse %60'lık 70'lik kısmı o döneme kalıyor diyebiliriz, son çeyreğe. Dolayısıyla da gerçek rakamları, çok daha güzel rakamları inşallah son çeyrekte görmeyi hedefliyoruz. Biz 3 çeyrekte güzel bir gelir üretilir ama 4. çeyrekte esas en büyük satışları gördüğümüz dönem olur her zaman. Örneklerle gidelim. 270 milyon TL geçtiğimiz 6 aydaki, yani 2025 6 ayındaki rakamlarken 1 milyar TL ciro ile kapatmıştık biz. Şu anda da ilk 6 ayda 460 milyon 70 milyon TL civarında bir ciro üzerinden gittiğimizi düşünürsek eğer son 6 ay, son 3 ayda daha doğrusu çok daha güzellerini göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü her yıl böyle oldu. Yıl sonlarında her şeyi çok dengeli ve net, şeffaf olarak görebileceğimizi düşünürsek bu yıl sonu için bizim beklentimiz de fiyat tespit raporunda yazdığımız gibi dolar bazlı, dolar fonksiyonel para birimi dolar olan bir şirket olarak yaklaşık 30 milyon dolarları göreceğimizi düşünüyoruz. Yani yıllarda yine aynı fiyat tespit raporunda olduğu gibi büyümeleri aynı şekilde görmeyi hedefliyoruz. Hatta daha da üstünü de görmeyi hedefliyoruz. Çünkü bu sebeple halka arz olduk. Esasında konumuz da bu ya. Büyümek için halka arz olduk. Dolayısıyla ilk halka arz olduğumuz andan itibaren de yatırımlar yapmaya başladık. İşte bunlardan ilki Kapadokya'da yaptığımız büyük bir tema park projesi. Kompakt tema park dediğimiz bir proje. Tıpkı Disney, Universal Studios'ta olduğu gibi çok önemli birkaç atraksiyonun, ki bunlar bizim ürettiğimiz atraksiyonlar. Şu anda %90'ın üzerinde ihracat yapan bir teknoloji şirketiyiz ve ürettiğimiz ürünlerin çoğunluğu yurt dışına gidiyor. Ve bu yurt dışı dediğimiz alanda da %40'lık bir tarafı neredeyse Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor. Yani daha doğrusu Amerika bölgesi oluşturuyor. Haliyle de bu ürünlerin kullanıldığı yerler Disney, Universal Studios, Six Flags gibi çok büyük tema parklar oluyor. Biz bu teknolojileri aynı zamanda ülkemize getirerek buna benzer bir tema park projesini kendi ülkemizde yıllık 5 milyon civarında bir ziyaretçisinin olduğu Kapadokya gibi inanılmaz doğa harikası şehrimizde konumlandırmayı düşünerek ilk önemli projelerimizden bir tanesini hayata geçirmek

0: Savaşın ekonomik bilançosunda bazı sektörler öne çıktı. Enerji, savunma ve sigorta şirketleri artan riskler ve yükselen fiyatlardan önemli gelir elde etti. Petrol şirketleri de enerji arzındaki belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buldu.
1: İran savaşı şirketlerin finansal tablolarında da ortaya çıktı. Enerji, savunma ve sigorta sektörleri artan riskler ve yükselen fiyatlarla birlikte savaşın ekonomik açıdan öne çıkan kazananları arasında yer aldı. Özellikle enerji şirketleri savaşın küresel petrol arzı üzerindeki baskısıyla birlikte yükselen fiyatlardan önemli ölçüde faydalandı.
2: Bu rafineri marjları dediğimiz crack spreadler tarihinin en güzel, en esasında avantajlı kısmına geldi ki bizde de zaten Tüpraş'ı da bu şekilde karlılığını yani biz 100 şirketler arasında lider pozisyona getiren bir faktörü oldu. Diğer ülkelerdeki rafinerilerde de olduğunu gözlemleyeceğiz tabii ki.
1: Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinin ikinci çeyrek finansal sonuçları da bu tabloyu ortaya koydu. Petrol devleri milyarlarca dolarlık kar açıklarken bazı şirketlerin günlük gelirleri 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Savunma şirketlerinde de benzer bir tablo oluştu. Ülkelerin savunma bütçelerini artırması, silah, mühimmat, füze ve hava savunma sistemlerine yönelik talebin yükselmesi sektörün siparişlerini büyüttü. Savaş riski sigorta sektörünü de doğrudan etkiledi. Özellikle savaş, taşımacılık ve enerji risklerine ilişkin sigorta primlerinde artış yaşanırken reasürans şirketleri de yükselen fiyatlardan gelir sağladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'la İran arasındaki gerilim, müzakerelerin geleceğine ilişkin belirsizliklerle birlikte devam ediyor. Trump, İran'a güvenmediğini açıkça dile getirirken, Hürmüz Boğazı'nın akıbeti de enerji piyasalarının en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'a güvenmediğini belirterek Tahran yönetiminin kendisine geçmişte defalarca yalan söylediğini savundu. İran'a güvenmiyorum. İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler. Trump'ın açıklamaları Washington'la İran arasında olası bir anlaşmaya ilişkin beklentilerin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da kritik başlıklardan biri. Gerilimin ekonomik yansıması ise petrol piyasalarında görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatındaki kesintilerin uzayabileceği değerlendirmesinde bulundu. Enerji Enformasyon İdaresi 2026 yılı için Brent petrolün ortalama fiyat tahminini $86.81'e yükseltti. Kurum Orta Doğu'daki petrol üretiminin yaklaşık 600 bin varillik bölümünün 2027 boyunca devre dışı kalabileceğini öngörüyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran'dan gelen mesajlar da krizin kısa sürede sona ermeyebileceğine işaret ediyor. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu değiştirmemesi ve Tahran'ın taleplerinin karşılanmaması halinde Boğaz'ın yeniden açılmayacağını belirtiyor. İran yetkililer daha önce de Hürmüz üzerinden geçen gemilere yönelik yeni kurallar ve geçiş ücretleri üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Tahran savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denizcilik düzeni oluşturabileceği mesajını vermişti.
0: ABD-İran hattından gelen son gelişmelerin piyasalara etkilerini Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal değerlendirdi. İzleyelim.
3: Taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların piyasalarda bir kafa karışıklığı yarattığını söyleyebiliriz kesinlikle. Çünkü burada bir taraftan örneğin Pakistan'dan, Katar'dan gelen açıklamalarda işte görüşmenin ilerleme kaydettiği işte gerek Amerika-İran gerek İran-Umman arasındaki görüşmelerde yakın bir zamanda anlaşma sağlanabileceğine dair ifadeleri görmekle birlikte özellikle

0: burada tekrardan karşılıklı tazminat taleplerinin gündeme gelmesi, yine yapılan bazı karşılıklı açıklamalarda piyasalarda kısa vadede bir anlaşma sağlanabileceğini, iyimserliğinin baskılandığını gördük. Dolayısıyla gelen bu açıklamalar biraz piyasada oluşan kafa karışıklığı ve yani burada diplomasi süreci devam etse de kısa vadede bir anlaşma gelmesinin biraz zorlaştığı, belli konulardaki tıkanıklığın çok hızlı bir şekilde aşılamayacağı gibi düşünceler bu hafta özelinde biraz dalgalanma yarattı. Petrolde özellikle geçen haftaki geri çekilmelerin ardından bu hafta yukarı yönlü bir seyri takip ettik. Bu Pakistan tarafından gelen açıklamalar önemliydi. Özellikle burada Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik Amerika ve İran'ın müzakereleri konusunda her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ettiler. Ve aynı zamanda da şimdi Amerika ve İran'ın 17 Ağustos süresi dolacak olan daha önce vardıkları mutabakat kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştığını söyledi. Bu hani petrol tarafına vesaire çok önemli bir etki etmedi ama bizde biraz daha alımları kuvvetlendirdi. Bizim endekste özellikle bankacılık ve havacılık tarafındaki alımlar endeks tarafında yönün biraz daha yukarı dönmesine katkı sağladı. Burada tabii ki jeopolitik gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz. Genel açıklamalara bağlı olarak buradaki fiyatlamaların veya iyimserliğin hızlı bir şekilde değişebildiğini görüyoruz. Ama tabii ki diplomasi sürecinin devam etmesi ve ilerleyen süreçte burada Hürmüz'ün de açılmasını sağlayacak bir anlaşmanın çıkması hem bizim için hem küresel piyasalar için olumlu olur muhakkak ki. O takdirde petrol fiyatlarında ilk aşamada bir 80 doların altına, devamında 70-75 dolar bölgesine doğru gevşemeleri takip edebiliriz. O anlamıyla burası önemli. Hani burada Amerika ve İran ateşkesi uzattı. Henüz kapsamlı bir anlaşma, Hürmüz'ün açılması gibi bir durum yok. Hani onu tekrar edelim, kafa karışıklığı olmasın. Ama en azından saldırıların yani tekrar yaşanmaması ve diplomasiye bir şansın hala da tanınıyor olması görece olumlu diyelim. Umarız ki önümüzdeki günlerde de daha olumlu haber akışlarını bu taraftan alabiliriz.
1: Ve piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %0,1 artarken yıllık enflasyon %3,4'e geriledi.
2: Piyasaların odaklandığı Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında aylık bazda %0,1 arttı. Yıllık enflasyon ise Haziran'daki %3,5 seviyesinden %3,4'e geriledi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık enflasyon üst üste ikinci ayda da yavaşlamış oldu. Alt kalemlerde barınma endeksi öne çıktı. Barınma maliyetleri Temmuz ayında %0,1 yükselerek aylık fiyat artışının yaklaşık 2/3'ünü oluşturdu. Enerji fiyatlarında ise dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Enerji fiyatları aylık bazda %1,5 geriledi. Çekirdek enflasyonda ılımlı seyir devam etti. Çekirdek tüketici fiyatları aylık %0,2 artarken yıllık çekirdek enflasyon %2,6'dan %2,5'e geriledi. Enflasyon verisinin ardından gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki faiz kararına çevrildi. Fitch Ratings Amerika Birleşik Devletleri Ekonomisi Başkanı Olusanola'ya göre üst üste gelen ikinci ılımlı enflasyon verisi normal koşullarda Fed'in faiz artırımı tartışmalarını zayıflatmalı. Ancak Fed'in yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonunun Haziran ayında %3,3 seviyesinde bulunması para politikasına ilişkin belirsizliği koruyor. Sonola Fed'in ileriye dönük net bir yönlendirme sunmaması nedeniyle Eylül toplantısındaki kararın son ana kadar kritik bir dengede kalabileceğini belirtiyor.

0: 60. yılına hazırlanan Eczacıbaşı Spor Kulübü, Memorial Sağlık grubunu resmi sağlık sponsoru olarak bünyesine kattı. Apara'ya konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, her türlü sağlık konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi.
1: Bizim için önemli olan tabii ki şampiyonluk, tabii ki iyi maç çıkartmak. Ama herhangi bir şekilde bir sağlık konusunda bir sorun olması bizim en

0: En çok endişelendiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü biz bunları aslında arkadaşlarımızın, yani Türkiye'ye bir örnek, yani sağlık açısından bir örnek olmaya çalışıyoruz. Ve Memorial'ın da bu konuda en önemli kurumlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Her türlü konularda, her türlü sağlık konularında birlikte çalışacağız onlarla. Yani bunun bir ihtiyaç olarak görmeyelim ve bunu bir zorunluluk olarak görelim. Bu birlikteliğin oluşturacağı sinerjinin önemini bir hepimizin yapması gereken, eğer spordan bahsediyorsak, eğer sağlıktan bahsediyorsak, bütün spor camiasında, bütün kulüplerin aslında yapmasının en doğru olan şey olduğunu düşünüyoruz. Yani eğer buralarda öncülük edebilirsek tabii biz çok mutlu oluruz. Bizim için bu tesisi geçen sene spor camiasına kazandırdık. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Herhalde ileriki yıllarda tabii ki ihtiyacımız doğrultusunda yeni yapılara, yeni yatırımlara ihtiyacımız olursa gideceğiz, ama şu anda çok memnunuz.
1: Memorial Sağlık Grubu yılı %50 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. Apara'nın sorularını yanıtlayan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, Türkiye'nin sağlık turizminde 3 milyar dolarlık ihracatı olduğunu söyledi. Eczacıbaşı Spor Kulübü ile yapılan işbirliğinin detaylarını değerlendirdi.
2: Bizim için çok mutluluk verici bir sponsorluk. Çok değerli bir markanın yanında yer alacağız. Onlara destek olacağız. Sponsorluk kapsamında Eczacıbaşı takımının A takımı, altyapısı ve teknik kadrolarının sağlık hizmetlerinde yanlarında olacağız. Hem sezon öncesindeki bütün kontroller, hazırlıklar aşamasında yanında olacağız. Sezon içinde de inşallah olmaz her türlü sakatlık durumunda vesaire her zaman yanlarında olacağız. Ağırlıklı Göztepe Hastanemizde hizmet vereceğiz, fakat bütün lokasyonlarımız Eczacıbaşı'na açık olacak. 1200 hekimimiz, çok güçlü teknoloji altyapımızda her türlü hizmette elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
3: Yılın ilk 7 ayını da geride bıraktık. Yılı nasıl geçiriyorsunuz? Yıl sonunda ne kadar bir büyüme hedefliyorsunuz?
2: 2026 kolay bir sene değil hepimizin bildiği üzere. Talebin daralması etkiliyor bütün sektör olduğu gibi sağlık sektöründe. Ancak bizim özelimizde iki yeni hastane eğitimi yapmıştık biz geçen sene. Bodrum ve Göztepe hastanelerimizi açmıştık. Onlarla birlikte yaklaşık %50-52 civarında bir büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz 2026 yılında.
3: Sağlık turizmi ve sağlık ihracatı açısından Türkiye'nin potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin sağlık turizminde küresel rekabetteki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Türkiye sağlık alanında dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi. 3 milyar dolar civarında bir ihracat var sağlık turizmi alanında. Bunun yarısı elektif branşlardan, yarısı da daha kompleks işlerden geliyor ülkemize. Bu rakam son 2-3 yıldır biraz göreceli stabil ilerliyor. Bunda biraz dolar kurunun etkisi var. Biraz ülkedeki enflasyon etkisi var belki, ama şu çok önemli. Buradaki kalite gerçekten çok çok iyi ve insanlar Türkiye'ye geldiği zaman çok mutlu oluyorlar. Çok iyi hizmet alarak geri dönüyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu potansiyelin çok daha ileri gideceğine inanıyoruz.
1: Ve yarının piyasa takvimini aktaralım. Yarın yılın 3. enflasyon raporu sunumu. Gözler yarınki enflasyon raporu sunumunda. Dışarıda Euro bölgesinde sanayi üretimi aylık yıllık ve ABD tarafında da üfeyi takip edeceğiz diyelim ve Z raporunu böylece noktalamış olalım. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
9: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
10: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
11: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
9: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen beni çeviririm.

0: sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıkınıp duray, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam, tamam.
0: Yürü. Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'ni. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikle uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağa

0: altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

13 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur, Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı addadır.

filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etme Sen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Mütevazı gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

0: Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.
1: Yok

0: dizlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmış.

Zaman kavramı ile ilgili düşüncesini o çok sevdiğimiz şarkısında açıklamıştı zira. Öyle bir geçer zaman ki, dediğim aynıyla vaki. Bir cevap buldun mu sorulara? Yoldan geçenler var da, her akşam gelenler nerede? İşte kocaman harflerle Erkin Koray.

0: 1941, bugünkü gibi keşmekeş olmayan, İstanbul'un nezih ilçelerinden olan Kadıköy'de mütevazı bir evde dünyaya gözlerini açar Mustafa Erkin Koray. Küçük yaşlarda kaderini belirleyen Şerif Yüzbaşıoğlu, Önder Bali gibi ustalara öğretmenlik yapan annesi, piyano eğitmeni Beciye Hanım olur. Önce piyano çalmayı öğrense de Alman Lisesi'ne giderken gönlü gitara kayar. Öyle bir gece
1: zaman ki klasik batı müziği formatında başladım. Yani Bach'lar, Beethoven'lar, Mozart'lar falan ile başladım müziğe de daha sonra aşağı yukarı işte 16 yaşlarındayken, 15-16 yaşlarındayken rock'n'roll'a çevirdim konuyu.

dünyada daha Beatles, Rolling Stones'un esamesi okunmazken 1950'lerde arkadaşlarıyla amatör grup Erkin Koray ve ritimcilerini kurar. 1962 yılında tam da Rolling Stones'un kurulduğu ve hızla zirveye yükseldiği dönemde aldığı teklifle Bir Yüzünde Bir Eylül Akşamı, diğerinde It's So Long adlı İngilizce parça bulunan ilk 45'liğini kaydeder Erkin Koray. Ancak araya askerlik girer ve plak 4 yıl sonra piyasaya çıkar.

0: düşündüğünü yapmasıyla ünlü sanatçı kısa bir süre Almanya'da yaşar. İmajını değiştirir, saçlarını uzatır ve Türkiye'ye döndüğünde beat müziğin temsilcisi olur. Bir programda yakın arkadaşı Cem Karaca, o dönem tarz olarak etkilendiği Erkin Koray'ı şöyle anlatır.
1: Hakim yaka, bir ceket. Resimlerden görüyoruz işte, Beatles falan öyle şeyler giydi. Saçlar böyle, Allah Allah. Çıktı, çatıda I Can't Get No Satisfaction adlı Stones'un şarkısını seslendi. Şimdi bu şarkıyı ben dinlemişim, yani radyodan. Tabii yani görsellik diye bir kavram söz konusu olmadığı için. Ama o Erkin hala aynı Erkin. Çıktı oraya böyle onun kendi.

Rock müziğin babasının herkesçe tanınmasına yol açan albümü ise 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları Da Alın Askere, Diğer Yüzünde Aşk Oyunu olan 45'liği olur.

bu albümü Baby Boomer kuşağından Z kuşağına çoğumuzun ezbere bildiği demode olmayan klasikler Anma Arkadaş, Hop Hop Gelsin, Sana Bir Şeyler Olmuş, Seni Her Gördüğümde takip eder.

İlklerin adamı olan Erkin Koray'dan 1969'da bir ilk daha gelir. Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncü sesi olur bu kez. Ancak genç kitleyi peşinden sürüklerken Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası grup üyeleri yollarını ayırır. Cannes Film Festivali'ne giden Erkin Koray o sıralar hızla zirveye çıkan efsane Beatles'ın kurucularından John Lennon ve Yoko Ono ile tanışır. Koray, Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir. 45'lik olarak yayınlanacak albümün arka yüzünde sonraki yıllarda klasikleşen silinmeyen hatıralar vardır. Şarkıyı dinleyen Lennon ona Avrupa'da kalmasını teklif etse de Koray bu teklifi reddeder.

Sonraki yıllarda MFÖ'nün üyesi olacak genç baterist Özkan Uğur'la Hor Görme Garibi Züleyha 45'liğini çıkarır. 1974 ise Erkin Koray'ın uğurlu yılı olacaktır. Çünkü Şaşkın Eyvah, Krallar Dost Acı Söyler ve Fesüphanallah Komşu Kızı 45'likleri o yılın ürünüdür. Ancak bugün düğünlerin, doğum günlerinin, kısacası sevinçli anların vazgeçilmez şarkısı olan Fesüphanallah'ın bestecisi konusunda tartışmalar yaşanır. Şarkının aslında Romeo Lahut tarafından Vaili Vaili olarak yazıldığı ve 1970'te piyasaya sürüldüğü iddia.

Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında Hollanda, Almanya ve Kanada'da ikamet eder. Arada vatana döner ve Estarabim'le Arap saçını fanlarıyla buluşturur.

ezbere bildiği çöpçülerle büyük çıkış yakalar. Bir dipnotu paylaşmadan geçmeyelim. Albümde davul dışında tüm enstrümanları Erkin Koray kendisi çalar.

1980'lerin sonunda ekonomik zorluklar yaşayan sanatçı, Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara imza atar. Hatta büyük tutkuyla sevdiği gitarlarını açık arttırmaya bile çıkarır. Bu dönemin ürünü şaşkın ve sana bir şeyler olmuş şarkıları, taverna müziğine benzetildiği için adeta yer.

sanatçı popüler müziğin tavan yaptığı, her sabah genç bir sanatçının piyasaya sürüldüğü 90'larda öyle bir geçer zaman ki Arap Saçı ve Sübhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir best of

ve Erkin Koray 1999'da 58 yaşındayken Devlerin Nefesi adlı son albümünü yayınlar. 1999, Koray'ın dostu, diğer bir efsane Barış Manço'nun da vefat yılıdır.

Amerikalı müzik yazarlarının Turkish Jimi Hendrix lakabını taktığı sanatçı 30 Temmuz 2007'de 50. sanat yılını Harbiye'deki konseriyle kutlar. Türkiye için erken olan bir dönemde müziği bir laboratuvar alanı olarak kullanıp ilkleri başaran Erkin Koray, arabesk rock yapıyor diye eleştirilse de bugün Türk müzik tarihinde çok değerli bir konumda. O, kendi felsefesini vakti zamanında plak kapağında çoktan belirtmiş aslında. Doğa bilimleri içerisinde her şeye olabilir diyebilecek bir görüş açısına vardıysan bir daire oluşturmuşsun demektir. Artık özel zevklerine ve mantığına dayanan görüşlerini açıklamak üzere dairenin herhangi bir noktasından güvenle yola çıkabilirsin.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek ritim tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onnotunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovizyon elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovizyon finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgiliye albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi Zehir Gibisin.

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın

97'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur. Karalım.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında "Kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim." diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, bir fincan kahve olsam. Çoğumuzun bildiği bu eserleri dinlediğimizde aklımıza ilk kim gelir? Tabii ki Nuri Sesi Güzel. Türk halk müziğimizin efsanelerindendi o.

1937 yılının 1 Temmuz'unda Yanık Sesli Sanatkarların diyarı Şanlıurfa'da dünyaya gelir Nuri Sesi Güzel. Kimlikteki ismi Nuri Kaçtaş'tır. Annesi oğlunun kesin doğum tarihini bilmez. Kara yüzüme nişan düştüğü zaman der. Nüfus cüzdanı da 10 yaşına kadar yoktur küçük Nuri'nin. Ta ki...

Zamanla türkü söylemek Nuri Sesi Güzel'in hayattaki en büyük tutkusu olur. Askerden döndüğünde kariyer rotası da artık çizilmiştir. Müzik. 21'inde ablasının yanına İstanbul Balat'a yerleşir Sesi Güzel. Ardından 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girer, kazanır ve ilk plak gelir. Kore Dağları'nda bölük bölük çok

Ama onun kalbi başkenttedir. Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı da kazanır ve idollerinden Muzaffer Sarı Sözen'in korosunda türkü söyleme başarısına nail olur. Kısa sürede Türkiye çapında şöhrete ulaşan Nuri Sesi güzel mütevazı yaşamaktan asla vazgeçmez. Mahalleden Aysel adında kendinden 6 yaş büyük bir kıza vurulur. Kendi deyişiyle kara sevdaya tutulur. Bu olanaksız sevda uğruna veren bile olur. Sanatçı Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu türküleriyle altın plak ödülünü kucaklar. Yeşilçam yapımcılarının radarından da kaçamaz Sesi Güzel. Teklif üzerine teklif alır ve böylece sinema serüveni başlar. İlk filmi 1963 tarihli Kara Yılan'dır. Bir yıl sonra da Fabrikanın Gülünde Muhterem Nur'la kamera karşısına geçer sanatçı. Tam 54 filmde başrol oynar.

Mesleki yaşamı boyunca 57 türkü besteler ve literatüre sokar Nuri Sesi Güzel. Adeta beste fabrikatörüdür. 300'ün üzerinde de plağa imza atar. Dönemin meşhur Maxim, Çakıl, Casablanca gazinosunda sahneye çıkar. Avrupa turnelerinde yüzlerce konser verir. Gurbetçilerle kucaklaşır.

Polisesi Güzel başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul'da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşır. Kendi deyimiyle tekrar babası gibi çiftçi olur. Hatta zarar da eder. Nişantaşı'nda 3 apartman parası batırır.

0: Sanatçı son dönemde inzivaya çekilir, emeklilik hayatı yaşar. Bazı konserlere konuk sanatçı olarak çıkar.
1: Hadi bakalım Veli dayı, Batçavuş'a kadar gidelim.

0: verelim.
1: Etmeyin, eylemeyin. Beni hapse korlar.
2: Üzülme ha. Kasabada yeni bir mahpushane yapılmış. Saray gibiymiş.
1: Ben ettim, siz etmeyin.
3: Bak, bu kadar şahit var. Gel şunu ikrar et de yiğitlik sende kalsın. Gel ağam, sen doğru adamsın. Bir kere de kendine şahit düş. Hem doğru tarafından.
4: Türk halk müziğine yanık sesi ve türküleriyle damga vuran Nuri Sesi Güzel, 20 Mayıs 2023'te İstanbul'da kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı. Sanatçı 86 yaşında hayat serüvenini tamamladı. Ancak ardında hafızalarda ve yüreklerde yer eden türküler ve filmler bıraktı.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: CD Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CD Enerji.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: yanaşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Sırf küpü yarışmasına sırf küpü saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz.
0: Dilay Hanım. Kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
1: Yok.
0: Asla.
1: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İndi.
1: İndi. Doğru.
0: Bravo. Şeyt Hanım bacağını kırdın.
1: Harikasınız.
0: Estağfurullah.
1: Evet. Evet. Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası kafasında kocaman bir harf. Böyle. Ne yapalım böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf.
0: Ajiko.
1: Adiko. Adiko. Bunun köpeği yukarıda. Yarın. Arabası büyük. Abiko. Abiko. Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeği yukarıda.
0: Adiko. Aniko.
1: Efendim ben çok harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Agiko. Harfte böyle bir şey var. Ajiko. Ajiko. Gerçekten mi? Aa. Ben tarif edemiyorum.
0: An ele.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Diyoruz. Aslında lütfen bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
0: Mardin.
1: Acılı kebap.
0: Adana.
1: Adana. Eksik. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
0: Kirli.
1: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
0: Kendimi alkışlayın bari. Ne yapayım?
1: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
0: Ani.
1: Ani. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdım. Ve...
0: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
1: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Gülay Özel, hoş geldiniz hoş diyorum ben. Ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
0: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum. 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi.

0: Çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım. Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendim geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır küpü yarışmasına, sır küpü saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Kendinizde ne kadar iyi ve hızlı anlattınız.
0: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
1: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
0: İnşallah.
1: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet, işiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Hemen evet, sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
0: teşekkür
2: kendisine. İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
1: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
1: Hoş geldiniz, neyi
0: hoş
1: yaptınız
0: bulduk
1: diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
0: Hanım.
1: Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey, sizi de tanıdık, ne mutluluk verici diyorum.
2: Sağ
1: ve hazır mıyız efendim?
2: Hazırız evet efendim.
1: Hazırsak sır küpünde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki, bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Süreyi başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu 4 harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu, geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı. Bunu da. Bunun bir tane küçük bir şey daha.
1: Aynı.
2: Aynı.
0: Aynı tabii
2: aynı.
0: Ki.
2: Aynı.
0: Süreniz dolmadan verdik.
1: Gülay Hanım. Kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
0: Yok.
1: Asla.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın. Çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
2: Fikir.
0: İdea. İdea doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz Gülay Hanım'a.
1: Evet, benim de aklıma geldi.
0: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz, geliyoruz evet. Diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın, size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
1: Tam şey
0: ama
1: oldu.
0: Gülay Hanım
1: ederiz.
0: Kapacaktı ucu evet. Ucuna yanıtı bulmuştu. İdea idi efendim. Evet. İdea. Idea fikriydi. Fikirdi. Idea kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8 lütfen.
0: 8. Efendim, bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan

0: Tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi süre başladı.
1: Ünye.
0: 10 puan. 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 11 lütfen.
0: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
1: Bent. Bent.
0: Son harf desteği bizden. Bakın, son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Güley Hanım. Buyurun.
2: Feni.
0: Feni değil. Başka harf üretin. Üretin.
2: Seni.
0: Seni değil. Başka.
2: Leni.
0: Leni değil. Seniye çok yakın. Sının çok yakınında dolaşıyor. Ah ah ah.
2: Heyecan mı yaptım acaba ben?
0: Biraz heyecanlanmış gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
2: Evet.
0: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Bakın, S-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-
1: Teni.
0: Ne dediniz değil, kalpli say.
1: Şeni.
0: Şeni mi? Tabii ki Şeni, doğru.
2: Tebrikler.
0: Şeniden sonra Şeni'ydi, doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
1: Evet.
0: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
1: 10. Lütfen.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
1: İniş.
0: İniş çok yakın.
1: İniş inme.
0: Bir
1: inme.
0: Eylem hali.
1: İnme.
0: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
2: İndi.
0: İndi. Doğru.
2: Bravo. Şeytanın bacağını kırdın.
0: Harikasınız.
2: Şeytanın bacağını kırdın.
0: Estağfurullah.
2: Lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Evet evet.
2: Lütfen.
1: Tabii.
2: Bir ay adım attı diyelim.
0: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü onar puana çıkacak.
2: Yola gelsin.
0: Gülay Hanım. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
2: Sen istedin diyorsun.
0: Ya gerçekten. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
2: Değişim
0: ama
2: okuyacağım.
0: Bu. Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları. Bir harf testlerimizi kabul edin. İsmail Bey size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım sizin için başladı.
2: Afili.
0: Afili değil.
2: Afil.
0: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Başka
2: göbecik. Asilli.
0: Asilli dediği böyle göbecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harfi olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail ve süre sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası, kafası böyle kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olasın. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Ajiko. Gülay Hanım bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
2: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
2: Abiko.
0: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle, böyle yandan, yandan baktığınız gelmiyor. Zaman böyle bir şu düz. Bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey süreyi sizi başlattım.
1: Adiko. Adikko.
0: Adikko.

0: yukarıda.
1: Yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
1: Abiko değil.
2: Adiko.
1: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda, süre başladı Gülay Hanım.
3: Adiko.
1: Gülay Hanım, T'de göbek yok ki. Ben göbek arıyorum.
3: Aniko değil.
1: L'de de göbek yok.
3: Onda da yok.
1: Onlar da çok fit.
3: Çok mu uğraştınız zor soruları bulmak için?
1: Efendim, ben harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
1: Apiko gerçekten doğru yanıttı. B harfinin yukarıda bir küçük göbeciği vardı.
3: Çok basit bir
1: ve
3: cevap.
1: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı. Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
1: 4'e gidelim. Peki efendim, 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
2: Maaş. Maaş.
1: Maaş doğru yanıtını
3: bana
1: aldım.
3: Bana neden çıkmıyor böyle sorular?
1: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
3: Bana neden
1: Gülay
3: çıkmıyor
1: Hanım,
3: böyle sorular?
1: Gülay Hanım direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle mücadeleyi...
3: Abiko, göbek göbek diyorsunuz. Bak ne bana niye çıkmadı maaş?
1: Bir şey söyleyeceğim. P'yi size böyle mi tarif edeyim? Gülay
3: Peynir
1: Hanım.
3: Desen anlardım.
1: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
3: Yok,
1: İlerleyen
3: anlardım,
1: dönemlerde size daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
3: Yarışma bitene kadar toprağım değilsiniz.
2: Tamam, peki.
1: Eyvah eyvah.
2: 23 lütfen.
3: Hiç görüşmüyoruz.
1: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim, bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum. Hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor mesela. Yazılım
2: imza.
1: Olay.
2: Efendim? İmza.
1: İmza da çok yakın ama.
2: İbra.
1: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın, bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez, hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım, mesela ben bir taahhütte bulunuyorum, bir söz veriyorum. Ondan sonra sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
3: İcra.
1: Ve sürenizi başlatayım.
3: İcra.
1: İcra. Gerçekten.
3: Bak, anlatınca çok güzel anlıyorum.
1: Evet, doğru.
3: Ben siz biraz, şaşırttınız
1: ben
3: peyde biraz, beni.
1: Evet,
3: göbek
1: kendim,
3: de göbek dediniz.
1: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
3: alkışlayıp,
1: gibi.
3: Alkışlayıp lütfen.
1: Harikasınız.
3: Ben böyle ağır topum ağır ağır geliyorum.
1: Alkışlıyoruz.
3: Sizinle toprak falan değiliz bu yarışma bitinceye kadar.
1: Peki efendim. O zaman İsmail Bey, lütfen dikkat edelim artık kendisi.
2: Evet.
1: Soyuyordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım, tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
3: Evet.
1: Harikasınız.
3: Teşekkür
1: Allah'tan.
3: Ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
1: Hata.
3: Peyi. Evet.
1: Hata
3: değil,
1: benim
3: tarif
1: oldu.
3: Edemediniz.
1: Peki efendim, bakalım siz ipuçlarınızda çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
3: Ben mi?
1: Evet Gülay Hanım, sizdeyiz.
3: 5 diyebiliyor muyum?
1: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım siz
3: teşekkür
1: o kelimeyi
3: ediyorum.
1: Nasıl bulacaksınız?
3: Teşekkür ediyorum.
1: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş İpuçları vereceğim. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: Bakın 5'i siz seçtiniz. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
3: Hadi bakalım.
1: Efendim, gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
3: Kaç harf?
1: 2, 4, 5 harf.
3: Çapa?
1: Çapa değil. Sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
3: Halka böyle atılan, ne derler, şimdi dilimin ucunda da gelmedi, gel artık ya.
1: Peki.
3: Sinirlerim bozuluyor.
1: Ah, çok gergin anlar
3: halat
1: dediğim
3: mıydı?
1: Gibi. Halat olamaz.

0: veriyor ya, çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
2: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harfi açabilirsek oralarda da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum. Ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
2: An eli. An eli. An eli.
1: Ele. Doğru yanıtını.
2: Bravo. Biliyoruz. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu.
2: Ben böyle bir alkışlayın lütfen.
1: Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 12.
1: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Elen.
1: Elen.
2: Elan.
1: El an. Evet. El an tabii ki. O an.
2: Alkışlayın. Bakın, beyefendi, başta alkışlamıyorsunuz da benim şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın.
1: Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız, A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
2: 19. Kızımın doğum günü.
1: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
2: Derece anlamında mı?
1: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
2: eden,
1: sözcük.
2: Eden.
1: Eden değil.
2: Edri.
1: Edri değil.
2: Biliyorum, dilimin ucunda ya.
1: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
3: Hazırız.
1: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
3: Etna, etni.
1: Etna, doğru söylediniz. Etna'ydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
3: 18.
1: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
3: Ara.
1: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
3: 20 lütfen.
1: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz. Süre başladı.
3: Re.
1: Re. Doğru yanıt. Müzikte temel ses. Do, re, mi, fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
3: 16 lütfen.
1: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden, dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
3: İma.
1: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız vardı.
2: Peki, haklıyım.

0: Gülay Özel şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puan da kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
1: Hazırsın.
0: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Canan Türkiye misinli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Arjantin. Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz. Geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz geliyor. Seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Beni durdurun.
0: İzlediğiniz Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
1: Beden öğretmeni.
0: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
1: Body Ekrem.
0: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
1: Arda.
0: Arda ve
1: Kerem.
0: Arda Güler ve Yıldız.
1: Kerem
0: değil. Geçeyim mi? Geçeyim.
1: Pas.
0: Geçeyim. Hemen bir sesli sorumuz var. Gelsin.

0: İntrosunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda gelmiyor. Pas.
0: Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi.
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye milli futbol takımının çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli

0: şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem.
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem. İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di. Diğeri de Kenan Yıldız olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya... Kesinlikle rahmetli. 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlardı. Bu parçamızın da ismi sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süreniz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika, Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: yapmış sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemiş gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek.
0: Golün... Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmin adını soruyoruz.
1: Nihat Şaban.
0: Değil.
1: Nihat Şaban.
0: Değil. Bakın futbolla ilgiliydi bu. Futbolla ilgiliydi.
1: Pas.
0: Futboldu. Peki. Sırçalı medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray şarkısının adını soruyoruz.
1: Eyvallah Tıda.
0: Ne olabilir acaba? İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray.
1: Her zaman sevdiğim, dinlediğim bir şarkı aslında. Erkin Koray'ı da çok
0: bir seviyorum. Yana, bir o yana,
1: bir o yana. Bak, bir
0: bu
1: yana.
0: Bakma. Bir o yana, bir bu yana. Bakma.
1: Yana mı?
0: İlla bak, bakmasın bu. Ne yapsın? Bir o yana, bir bu yana,
1: bir bu yana
0: bakmasın.
1: Bakma,
0: diğer soruya geçeyim mi? Pas değil.
1: Pas.
0: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
1: Tatil.
0: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
1: Tatil.
0: Gezen kişi. Kim o?
1: Uyur gezer değil.
0: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı yanıtımız. Küre Dağları'nı
1: Amerika
0: sormuştuk.
1: Diyorum.
0: Evet, Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size, sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, kızdı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum, Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demişti. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana.
1: Ya aslında çok sevdiğim bir yana, şarkı. Devam dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
0: Bir bu yana bakma, şaşkın olacaktı. Şaşkın, şaşkın dolaştırmıştı.
1: Gerçekten şu an şaşkınım Koray yani. O şarkı tam bana göre.
0: Dinlenme, eğlenme ve görme, tanıma amacıyla
1: evet,
0: turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
1: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
0: i̇şte efendim,
1: sağlık olsun.
0: 120 saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler, saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve 3. etaba geçiyoruz. 3. etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık 3. etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak. Flu şekilde gelecek, kapalı olacak. Ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtınızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numarayı hemen

0: Gidiyorum bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük. Acaba açıyor muyum butonları? Açtım. Açtım, basın.
1: Bastım ben. İlk tamam. Ben bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
1: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, beş harfli birincisi.
1: Havare mi oldu? Havare mi oluyor? Ya.
0: Sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
2: Aylak, avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de kurşunu zaten sever bana, olmuş kelimelerin olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı. Biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere geliyor?
1: Sağ olasın.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve otu açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmek de diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim? Hazır. Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir Türk pamuk süre başladı. Kim bak? Buyurun İsmail Bey.
2: Bir Türk pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden. Bakın, ak. Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de "Aa, ne âlâ bir pamuk ya" denir. Ne âlâ bir pamuk? Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Aktel.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
1: Ak. Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir
1: pamuk. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
1: Ak.
0: Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülenim. Buyurun İsmail Bey.
2: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz, direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ala pamuk. Ak ala. Akala.
1: Akala evet. Bu çıkınca üzülüyorsun yani, bilindip.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
2: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa, bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
1: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz. Aa, ne kadar halı tasarımı güzel. Bunu buraya buraya. Motif. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın, ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başlatıyorum. Buyurun.
1: Morif.
0: Morif'e çok yakın.
1: Morif. Morif. Morif. Morif. Motif.
0: Motif tabii ki.
1: Ay, şimdi...
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten evet, yola evet. Çıkmaz
1: örgücüğüm
0: mı?
1: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örürseniz, bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Evet. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok
1: evet,
0: fazla kullanılır.
1: Evet, kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok hani halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
1: Aldın mı, almadın mı?
0: Aldınız.
1: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
1: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
1: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa. Buyurun.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Adana. Değil. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Sevmez evet. misiniz? Adana.
1: Et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: et
0: Adana sevmiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimiz de hani adıyla evet. meşhur, kebabıyla
1: hani
0: meşhur.
1: Hani alanına girerse daha iyi bakıyorsun
0: Mutfakla
1: ya.
0: Mutfakla da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok son anda buldum.
0: Şefsiniz tabii ki ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bastınız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim.
1: Ya.
0: Peki. Ben size bir harf desteği, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın K ile başlıyor. Dört harfle. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur. Böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle.
1: Kale.
0: Efendim?
1: Kale.
0: Kare değil. Kar. Daha süreyi başlatmadım bu arada. Böyle mesela kardan karlar yağar. İçinde böyle çeşitli bebekler, semboller olur. Nasıl? Böyle yuvarlaktır. Geometrik şekil. Süreyi başlattım.
1: Küre.
0: Küreye doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
1: daha. Çok güzel
0: daha
1: anlattınız.
0: Gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Gülay Hanım'a. Harikasınız Gülay Hanım. Tebrik ediyorum gönülden. Bir de R harfi buldunuz. Şifre bloğundan. Evet efendim devam ediyoruz. Soru önerilerinden 40'ı önereceğim. 37'yi önereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı hı hı. sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdım. Ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım. Harika yarışıyorsunuz. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa ara kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi? Kafam evet. karıştı.
0: Hazırsak evet. gidiyoruz. Efendim soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyorum. Geliyorum 49'a. Okuyorum sorunuzu. Temiz kelimesinin karşıtı olarak kullanılan üzerinde leke bulunan süre başladı. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya ben bastım.
2: Temiz leke.
0: Üzerinde leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
2: Kir. Kirli.
0: Tekrar. Tek harf açacağım. Süreniz dolduğu için doğru yanıt verip vermediğinizi söylemedim ipucu olarak. En son yanıtınızı lütfen hatırlatıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyor. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var. Açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet.
0: Peki.
1: İpucumuz efendim. Yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım. Ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle

0: ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
1: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen ipuçlarından destek oluyorum. 37'yi öneriyorum.
1: Kabul edelim.
0: Kabul edelim. Peki 37 numaralı soruyu açıyorum. Eller butona gidiyor. Kişilerin bir haktan yararlanabilmesi için kuruluş tarafından verilen bir belge. Süreyi başlattım. Buyurun İsmail Bey.
2: Kişiler bir haktan yararlanabilmesi.
0: Öğrenciler çok alır bunu. Minik minik.
1: Karne.
0: Karne doğru yanıtını aldım. Ve E harfi de şifre harflerimizden biriydi. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
3: Bitti mi?
0: Bitti tabii ki.
3: Çok güzel bir yarışma, daha yeni başlamıştık.
0: Harika, evet. Ama sorularımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi tek harfli noktaya geldik. Evet, hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bir bakıyoruz. Acaba hangi yarışmacımız nasıl tamamladı? Görüyoruz tablomuzu. Bakalım efendim. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda İsmail Bey 150 puanda şu anda kendisi.
3: Hiç bilseydim yaklaşmıştım.
0: Ve bu blokta 5 sorumuzu da yanıtlamış oldu kendisi. Hemen dönüyorum Gülay Hanım'a. Gülay Özel de bu blokta 5 doğru yanıt verdi. Efendim geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey burayı önde tamamladığınız için birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
1: Peki kart. Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
3: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz. Buradaki yanıtımız. Ve acaba Sır Küpü'nün bu akşamki bölümündeki harfimiz L harfi mi diyoruz. Ama maalesef değil efendim. Acaba lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
1: Perikart, R. Rize'nin R'si.
0: Perikart yanıtını veriyorsunuz. Acaba perikart bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikart'la ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğuyla ilgili?
1: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikart doğru yanıttı efendim. Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz.
3: Tebrik.
0: Kalbi çevreleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikart yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikart yanıtını burada tamamladık.

0: Efendim sır küpünde 3 etabı tamamladık. Perikard yanıtıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında hep bildiğimiz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş. Onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan.
0: Kesinlikle
1: ama şu çok
0: öyle.
1: Güzel.
0: Tabii
1: teşekkür
0: ki.
1: Ediyoruz. Anı defterime de anı olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Neyi yaptınız, katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar

0: Hemşeri oldu yani
1: dışarıda. Tebrik ediyorum sizin kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
0: tabii,
1: oldum.
0: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
2: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
2: isteriz.
1: Gerçekten çok keyifliydi.
2: Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
2: Birer. Çok teşekkür ederiz Mahir Bey. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpüne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
5: Yazancımnet sigortamnet.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Seramik hava durumunu sunar.
11: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 23. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa 34, Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Konya ve Kayseri 33, Nevşehir 30, Sivas 32. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Denizli ve Aydın 41, Muğla ve Manisa 38. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 27. Mersin ve Hatay 33, Adana 35, Kahramanmaraş 39. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 30, Karabük 33, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 35, Erzincan 32, Van 27, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 38, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 39 derece.

0: Doğal Seramik hava durumunu sundu.
1: BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Afiyet olsun. Sen yemiyor musun Melia?
1: Yok babam ya. Benim hiç acıkmadı karnım. Sen ye. Alo.
2: Ha, ablam neredesin? Ben sabahtan beri seni arıyorum.
1: Vallahi anacığım bir karışıklık oldu.
0: Kim?
1: Seyhan baba, Seyhan.
2: Abla, doğru mu duyduklarım?
1: Vallahi bir kıyamettir koptu ki hiç sorma Seyhan.
2: Ablam biz Samim abinin günahını almışız.
1: O ne demek Allah aşkına ya?
2: Ya Samim abi Yiğit'i kurtarmak için kadın ortak olmuş.
1: Ne Yiğit'i?
2: Ya bak şimdi. Samim abi tefecilerden borç almıştı ya hani. Samim abi o borcu ödeyemeyince bu tefeciler Yiğit'i kaçırıyorlar. İşte evet Samim abi de Şeriz Hanım'dan yardım istiyor.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan sen ne diyorsun gülü? Madem öyle niye bir şey söylememiş Allah aşkına ya?
0: Ne diyor Melia?
1: Yok bir şey babam. Seyhan. Anacığım babam yemeğini yesin. Ben seni sonra arayacağım. İyi hadi sana da iyi akşamlar. Hadi gülüm hadi.

0: Ay ben de kendi derdime düştüm, ablamı unuttum ya. Yani kadıncağızın başına gelene baksana ya.
1: Ama o yılan Şehnaz var ya, o Muazzez'in yanında, cadı Muazzez'in.
2: Ablam bak üzüldüm, haklısın. Bak Kenan'ın yaptığı az şey değil, tamam.
0: Ama Seyhan, ben onun o kumpasçı anasına kızıyorum.
2: Tamam, haklısın. Day, yani bu kadar üzülme sen. İşte sonuçta görüyorsun. Ya bizim de halimiz senden farklı değil.
0: Aman, yok be Seyhan.
2: E bak, ablam orada. Biz burada Ali ile birbirimizi yiyoruz.
3: Yok, ben pes ettim artık.
2: Sen diyordun ya hep, işte öyle büyük aşklar, rüya gibi evlilikler falan. Yok, masal bunlar.
0: Vardır birileri be.
2: Yok yok. Sen Mavi ile ablam bile bu hale geldiyse.
0: Doğru valla.
2: Abla dur, dur ben bakayım.
4: Alo.
3: Feride, nasılsın?
4: Ha, iyiyim canım benim. Sen nasılsın?
3: Sevin.
5: Çok iyiyim. Nöbete kaldım hastanede bugün.
3: Müjdeyi aldın mı?
4: Ne müjdesi?
3: Evleniyorum.
4: Nasıl?
3: Halim geldi. Kararını vermiş.
5: Annesi gelecek, yakında söz keseceğiz.
4: Söz mü?
3: Haklıymışsın Feride.
5: Halim'in niyeti gerçekten ciddiymiş.
3: Yani ciddi olmasa ben zaten beklemezdim. Biliyorsun öyle yıllar yılı. Yani yaşımız geçiyor. Feride? Ne diyorsun Feride?
4: Çok sevindim gülüm.
2: Abla ne oluyor?
4: Mutluluklar, zaten yarın konuşuruz. Tamam tamam. Tebrik ederim, tekrar konuşuruz. Hadi hoşça kal.
2: Abla.

0: Hadi Merto, ben senin için yaptım o yemeği.
1: Ali abi, dayımı arayalım mı?
0: Niye?
1: Hiç, okulu anlatacağım.
0: He, ben anlattım.
1: Ne zaman?
0: Yemeği hazırlarken aradı.
1: Biz de arayalım.
0: Arayamayız. Telefonun pili bitti.
2: Artık yarın konuşuruz ablacığım.
0: Beğenmedin mi?
1: Tantuniye benzememiş.
0: Ha, bu başka. Bunu gemide icat ettim.
2: Yardım edeyim mi ablacığım?
3: Bırak çocuk, kendisi yer.
2: Ya sen karışmasana.
0: Şş, çocuklar ne oluyorsunuz ya?
2: Arkadaş bu ara avukat kesildi de.
3: Başkalarının hayatını kaydıracağım.
2: Yiğit!
0: Tamam. Hadi yemeğini bitirsin herkes. Merto, kaşıkla.

0: 帮忙。
1: Hayaldeseyha, ha? Ha? Bu zamanda kimse mutluluğu bulamıyordu. Ablam ne oldu? Sevin evleniyor.
2: Ablam evlensin.
1: O muazzez cadısı olması şimdi ben de evleniyordum. Kuyumu kazdı ve tek bir kelime edemedim Seyhan.
2: Ablam hadi gel dönelim.
1: Bırak.
2: Abla bak rezalet çıkacak.
1: Ya
2: abla.
1: Bırak. O nankör de bana hava atıyor. Nankör. Ben Halim'le konuşmasam biraz zor evlenirdi.
2: Kim?
1: Sevin.
2: Sevin Halim'le mi evleniyor? Abla.
3: Buyur ustam.
4: Cumali, bugün benim için önemli bir gün. Birkaç görüşme yapacağım.
3: Tamam ustam.
4: Dükkan sana emanet, tamam mı oğlum?
3: Emredersin ustam.
5: Aferin Mertu. Bütün tabağını bitirdin ha.

0: Ben bakarım.
1: Ben yoruldum artık.
2: Abin evde mi?
0: Abi!
3: Nurcan?
2: Ufaklık, sen yukarı çıksana ya.
3: Mertcan sen çık abicim, ben geliyorum. Ne oldu, iyi misin?
2: Paran var mı?
3: Nurcan.
2: Paran var mı dedim, otele gideceğim, para lazım.
3: Ne oteli?
2: Yiğit hadi, muhabbete gelmedim ya.
1: Yiğit.
3: Ali abi, bir konuşabilir miyiz seninle içeride?
1: Ne oluyor?
3: Borç verir misin?
1: Ya veririm de ne oluyor?
3: Yok bir şey.
1: Oğlum bir dur. Kim bu kız? Nesi var? Önce onu söyle.
3: Nurcan.
1: Nurcan kim?
3: Ya Ali abi soru sorma.
1: Ya Yiğit.
3: Nurcan.
1: Yiğit.
3: Nurcan. Nurcan.
1: Yiğit.
3: Ya gitti abi, gördün mü?
1: Oğlum ne oluyor, söylesene.
3: Abi.
1: Ya Yiğit. Oğlum nereye?
3: Bırak abi.
1: Bırakma.
3: Gidip arayacağım.
1: Bu saatte hiçbir yere gidemez.
3: Ya kıza ne olacak?
1: Onu bilmiyorum. Sen bir içeri geç.
4: Yapma, dönelim hadi.
0: Ya karışma bana.
4: Yapma bak, tatsızlık çıkacak.
0: Ya Muazzez cadısı tatsızlık çıkarırken iyiydi ama.
4: Ya ablam saatin kaç oldu ama.
0: Ya dön sen Seyhan.
4: Ya nasıl döneyim abla?
0: Seyhan karışma diyorum.
4: Ya ablam ne olursun gel dön. Seyhan lütfen karışma diyorum ben.
0: Ya Seyhan.
4: Abla ya, efendim bu saatinde Allah aşkına.
0: Ya tamam, kısa bir işim var, halledip geleceğim işte, karışma.
4: Ya ben seni böyle nasıl bırakıp gideceğim Allah aşkına ya.
0: Seyhan saçmalama. Ya saçmalama ya.
5: Seyhan ne yapıyorsunuz?
4: Abla gözünü seveyim, ne olur dönelim hadi.
5: Ya Feride nereye?
0: Muazzez teyzeme. Ya yarın gidersin.
5: Ya bırak kızım Allah aşkına ya. Elmamı soyuyor, armut soyuyor, ne hali varsa görsün ya.
0: Tamam bırakacağım, küçük bir işim var, halledip geleceğim. Karışma.
4: Abla Feride ne yapacak?
0: Ya bırakır mısın Seyhan?
4: Abla ne olursun yalvarırım bak.
5: Feride.
4: Halim yardım et.
5: Yardım ediyorum da sen de tut şu kolumdan.
0: Bırak diyorum
5: Seyhan,
0: seni
5: Seyhan deli
0: ya.
5: Kuvveti geldi bırak.
0: Ya Seyhan sakın valla, çığlık çığlığa bağırırım seni.
4: Abla yalvarırım.
5: Dur kız, Feride yapma.
4: Abla.
5: Feride. Bu ne?
0: Karışma tamam.
5: Bıçak. Kız sen kendi başını belaya mı sokacaksın?
0: Halim.
5: Bin arabaya. Seyahat topla şunları. Bin seni, kalbini kırarım Feride. Bin arabaya geldim, bin. Hadi sen. Elini bir de kopardı be.
1: Yiğido. Ne oluyor?
3: Ya bir şey olduğu yok. Kız gecenin bu saatinde sokakta.
1: Niye?
3: Ya bilmiyorum.
1: Bu Eda'ya hastaneye giden kız değil mi?
3: Evet.
1: Seninle ne işi var?
3: Ya bir işi yok.
1: Nasıl yok?
3: Ya Ali abi, kız zor durumda. Okuldan atıldı. Babasıyla başı dertte. Ya mutlaka bir şey olmalı ki gecenin bu saatinde kalkıp buraya geldi.
1: Oğlum baştan şunu şöyle anlatsana. Benim de elim ayağım birbirine karışıyor. Birinize bir şey olsa ben dayınıza nasıl hesap vereceğim? Tamam, yarın olsun bir çaresine bakarız. Tamam mı?
3: Tamam. Hadi ben yatıyorum.

0: Meryem?
1: Ha, buradayım baba.
0: Geç oldu kızım. Yatmayacak mısın?
1: Yok, ben biraz oturacağım.

Refika Hanım pambık gibi bir kadındı. Sen anana değil bana çekmişsin. Gençken ben de ataş gibiydim. Asardım, keserdim. Arada bir Refika'ma parlardım. O da bana küserdi.

0: Allah'ım şaşar. Dünyada bir tek Refika'ma kıyamam sanırdım. Meğer insan evladına kıyamazmış. Hayatta dünya bir yana, evlat bir yanaymış. İşte o hergeliye kinim bundan.
1: Samimi mi?
0: He, samim. Seni çok üzdü. Çok kalbini kırdı. Bırak cezasını ise çeksin. Bunu çoktan hak etti. Yeter artık. Bağırlanma.

sahtekarlığı mazur gördüm. Çocukluğu, toyluğu, lakin ihanet başka. Aramızda yalan dolanın, paranın pulun, hırsın olmadığı yere dönüyorum.

0: Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam?
1: Tamam canım.
0: Ablam benim.
1: Oh.
0: Oh. Ablam.
1: Hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: iyi mi?
1: İyi, sakinleşti biraz.
0: Çok şükür, çok şükür. Böyle çantanın içinde ekmek bıçağını görünce...
1: Ya, bu aralar aklı pek yerinde değil.
0: Olmaz tabii. Ayrılık kolay olmuyor. Neyse, geç oldu, bana müsaade.
1: Tamam. Sağ ol Halim. Vallahi sen olmasan ben tek başıma ablamı zapt edemezdim.
0: Ne demek ya?
1: Bu arada tebrik ederim.
0: Niye?
1: Evleniyormuşsun.

0: Seyhan, bir şeye ihtiyacınız olursa.
1: Sağ olayım.
0: Her ne olursa olsun.
1: Tamam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Önlüğünü ütüledim. Kırıştırmadan giy, tamam mı ablacığım?
1: Abla.
0: Efendim ablacığım.
1: Dayım ne zaman gelecek?
0: Birkaç güne kalmaz gelir bir tane.
1: Melih abla?
0: Onu bilmiyorum.
1: Dayımdan küsler.
0: Küsler mi? Evet. Birazcık anlaşmazlık çıktı aralarında.
1: Biz bir daha onlarla görüşmeyecek miyiz?
0: Olur mu hiç öyle şey? Hele bir dönsünler. Her şey düzelecek ablacığım. Hem sen düşünme bakayım bunları. Hadi bakalım, uyku vakti. Yarın sabah erkenden okul var.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler bir tanem.

0: Ne işi var burada?
1: Ali.
0: Seyhan, Halim'in bu evde ne işi var?
1: Feride ablama yardım etmeye geldi.
0: Yardım etmeye?
1: Evet, bıçağı almış çıkmış.
0: Feride, niye?
1: İşte Kenan'ın annesini yaralayacak.
0: Ne? Ya bana niye söylemedin?
1: Getirdiğim yemeği bile almadın Ali, nasıl haber verseydin?
0: Ya ikisi aynı şey mi? Tamam, bir terslik olmuş. Ama bundan sonra herif bu eve girmeyecek. Tamam mı? İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Günaydın ablam, nasıl oldun?
0: İyiyim gülüm. Çocukları mı hazırlıyorsun?
1: Ali akşam yemek yaptım diye tepsiyi yolladı. Bakalım bu sefer de geri çevirmezse.
0: Ablamdan haber var mı?
1: Yok. Hale bak. Ablam orada. Samim abi nezarette.
0: Şimdi kesin bitti mi yani bu iş?
1: Bitti galiba ablam.
0: Zaten ablam affetse de Samim abi affetmez.
1: Ablam sen iyileştin galiba, yemek yiyorsun.
0: Ay yok be gülüm, şekerim düşmesin diye. Hiçbir şey yiyemiyorum, iştahım yok, midem şuncacık kaldı.
1: Ulan salatalık da.
0: Yok aşkım, sağ ol, gittim ben.

0: Mertcan. Mertcan.
1: Hadi kalk ablacığım.
0: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
2: Günaydın.
0: Ablacığım, yüzüne ne oldu senin?

0: Ali abi, Maçan'ın yüzüne bir şeyler olmuş ya.
1: Ne oldu Eda?
0: Bilmiyorum, böyle kırmızı kırmızı bir şeyler var suratında.
1: Kırmızı mı? Niye?
0: Ya bilmiyorum dedim ya, bir bakar mısın?
2: Mertcan, kaşınıyor mu abicim?
3: Birazcık.
1: Merto?
3: Ali abi.
1: Oğlum ne oldu sana?
3: Bilmiyorum.
2: Ya böcek falan sokmuş olmasın.
1: Çıkar şu üstünü. Ay. Ya bu göbeğinde de var.
0: Allah'ım, sırtında da var.
2: Ya her tarafı kıpkırmızı.
3: Evet.
2: Ne yapacağız?
1: Ya bir eczaneye gidelim.
0: Eczane olmaz Ali abi, doktora gitmemiz lazım.
1: Tamam, yürüyün, hastaneye gidiyoruz.
2: Hadi.
3: Hastane mi?
1: Tamam hadi giyin.
2: Hadi hadi.
3: Okul.
0: Abacım, okula sonra gideriz. Al sen şimdi, çıkart bu üstündekini, yavaş yavaş. Oh yavrum ya.

Yeah.

0: hoşçakal. Ne olmuş Seyhan?
1: Muayenedeymiş ablam.
0: Seyhan'ın bir iğne mi iğne yapsalarmış. Böyle şeylerle vakit kaybetmeye gelmez.
1: Ablam hastanedeler. Herhalde doktor ilgileniyordur.
0: Ah pamuğum, ah kocayanak. Yani bir çocuğa sahip çıkamadık ya. Bak şuna.
1: Alo. Efendim babam? Yo, aramadı. Bilmiyorum, bize bir şey söylemedi. Tamam babam. Tamam, haber veririz. Peki babam. Peki babam, peki. Hadi hoşça kal.
0: Seyhan.
1: Ablam evde yok.
0: Nasıl, bakkala falan gitmiştir.
1: Ne bileyim, gitmişse uzun sürmüş herhalde. Babam da sizi aradı mı diye soruyor.
0: Hayda. Bak güzelim, benim bu aralar sinir sistemim pek kuvvetli değil. Sen abim içeride, koca yanak hastanede. Sen bir de ablam mı kayboldu diyorsun?
1: Kaybolmadı abla. Daha

0: Baba nerede kaldılar ya?
1: Şimdi çıkarlar kızım.
2: Ya keşke biz de girseydik.
0: Ya doktor bir kişi dedi Yiğit.
2: Ya tamam da biz de ablasıyla abisiyiz.
1: Ya çocuklar daha önce böyle bir şey olmadı, eminsiniz değil mi?
2: Yok Taci abi.
0: Hiç olmadı hem de.
1: Allah Allah.
0: Ablacığım.
2: Canım.
0: Gel.
1: Böyle.
2: Neymiş?
3: Alerjik reaksiyon.
0: Alerji mi?
3: Evet. Tahminim akşam yediği yemekte bir şeye reaksiyon vermiş. Beyefendi safrandan bir sürü baharat kullandığını da söylüyor. 4-5 tane.
1: Ne yemiyor böyle?
0: Bekarın rüyası.
2: Ali abinin spesiyalitesi.
1: Ah be oğlum. At Çiğdem ablana sorsana, helak etmişsin çocuğu.
3: Abi her zaman yaptığım yemek ya. Biz de yedik, bize bir şey olmadı.
0: Oh be Mertcan.
3: İlaçları kullanırsanız yarına bir şey kalmaz.
4: Sağ olun doktor bey.
1: Geçmiş sağ olun. Olsun.
3: Hadi Mertu Paşa, eve gidiyoruz.
2: Hadi atla kucağıma. Hoppa.
0: Vay be. Daha ikinci günden okul tatil ha.
5: Evet.
1: Neymiş yemeğin adı?
2: Bekarın rüyası.
4: Sorma abi ya.
1: Hadi hadi. Sayın Altın.
6: Benim memur bey.
1: Savcılıktan haber geldi.
4: Şikayetçi şikayetini geri almış. Serbest. Eşyalarını girişse ki memur etmesini alabilirsin.
1: Hadi çocuklar. Mertcan'ı yanınıza alın hadi.
0: Tamam baba.
2: Kucağımda zaten.
4: Hadi geç.
0: Yürü yürü yürü. Gel abla.
3: Tamam mısınız?
2: Tamam.

0: Efendim Seyhan.
1: Ali ne oldu? Ne dedi doktor?
0: İyi iyi. Alerji olmuş.
1: Alerji mi neye?
0: Ya öyle baharat maharat.
1: İyi miymiş? Ne baharatı Ali?
0: Ya benim yemek dokunmuş Seyhan.
2: Bekarın rüyası Seyhan abla.
0: İyi duydu duydu.
1: Senin yemek.
0: Evet.
1: Güzel oldu demiştin.
0: Ya hepimiz yedik, bir şey olmadı. Bir tek bunda püskürdü.
1: Biraz ağır geldi herhalde.
3: Baharat maharat kavurmuş çocuğu.
0: Tamam neyse biz dönüyoruz Seyhan. Ha eve gelince yemek yapacağım ha.
1: Tamam tamam.
3: Gitti gitti çocuk gitti.
4: Ne oldu Ali?
0: Ya bu çocuk işi zormuş Taci abi ya.
4: İki günde havlu mu attın?
0: Yok abi havlu atmak değil de. Hani bu canavarlardan birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor ya. Samim abi gelse de sağ salim teslim etsem.
4: Samim nasıl?
0: Haber yok. Ben diyorum basıp Adana'ya mı gitsem ya?
4: Yok be oğlum nereden çıkartın?
0: Orada öyle bırakacak mıyız?
4: Ya bırakmayacağız da 24 saat bekleyelim sonra geri yine bakarız.

0: Samim.
1: Nereye?
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol, şikayetini geri almışsın.
0: Samim. Hele sen dün bana bir şey söyledin ya.
1: Ne?
0: Şey işte. Sen daha 24 saat olmadı ya, unuttun mu?
1: Yok, unutmadım.
0: Ya Samim, sen dün bana bir şey sordun mu, sormadın mı?
1: Sordum. Bunun üstüne sen gittin beni bütün Adana polis teşkilatına şikayet ettin Melih'e.
0: Ya hele bir hatırlasana, bana ne sordun?
1: Evlen benimle. Evlenir misin Melih'e?
0: Samim bak, yine son dakikada kaçmak yok ha.
1: Evet Melih.
0: Evet.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yedi onu yatağına yatır hadi.
1: Tamam.
2: Efendim. Ha Selim abi.
3: Ne olmuş?
1: Gelmiyor mu?
2: Efendim abi.
1: Aliço, sabah söyleyecektim ama sabredemedim ciğerim.
2: Abi ters bir şey yok değil mi?
4: Ters mi?
1: Ya bundan daha düzü daha önce başıma gelmedi Aliço.
2: Abi ne oldu söylesene.
1: Hazır mısın?
2: Ya kuruttun abi, hazırım, söyle.
1: Evleniyoruz.
2: Ne?
3: Abi.
1: Ne oluyor? Evleniyoruz Aliço, evleniyoruz.
2: Abi, ciddi misin?
3: Lale abi.
1: Yıldırım nikah, yıldırım.
2: Evleniyorsunuz yani
3: ha? Dayı mı?
2: Abi ne diyeyim, bilemedim ki şimdi ya.
1: Takdiri ilahi Aliyaman, takdiri ilahi. Bak çocuklara sakın bir şey söylemeye yok. Ses etmeyeceksin, ben söyleyeceğim onlara.
3: Ben de konuşabilir miyim?
2: Tamam abi, yok söylemeyeceğim. Sır, saklıyorum ben.
1: Ya beden.
3: Abi ne olur ya.
2: Tamam abi, tamam. Sen merak etme. Bekliyoruz sabah. Ya nereden haberleri olacak abi? Tamam.
1: Geliyoruz amcam, geliyoruz.
5: Ali abi.
1: Dayım evleniyor mu?
2: Bana bakın, hiçbir şey bilmiyorsunuz.
3: Ya tamam bak, evet mi hayır mı, lütfen. Lütfen.
2: Evet. Nerede o, duydun mu?
1: Seninle İstanbul'da hesaplaşacağız Şehnaz Hanım. Hadi Melia, hadi Melia.

0: Ya haydi Melih ya.
1: Geldim babam. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Babam bu ne?
0: Çanta.
1: He. Ne yapacaksın çantayla?
0: İstanbul'a geleceğim.
1: Ne? Baba.
0: O Samim serserisi bugün içerideyse yarın çıkacağım.
1: Ya baba.
0: Hele ki bir kafana dayansın. İşte o zaman karşısında

0: Beni bulacak.
1: Yok babacığım, niye dayansın?
0: Göstereceğim ona Musuz'a.
1: Baba!
2: Ya ne var? Baba, baba!
1: Ya baba, çıkmadan önce son bir kez.
0: Ne son bir kez?
1: Hacet için. Su içtim, ayran içtim ya.
0: Kızım şimdi çıktın kapıya.
1: Ama baba bu hacet. Yani elimde olsa.
0: De hadi çabuk. Otobüsü kaçıracağız.
1: Ay aç şunu Samim. Ay, Allah'ım yandık biz yandık.
3: Nereye ya?
1: Geldim baba.

0: dayınıza bir şey belli etmeyeceksiniz ha. Tamam. Size bir şey olmaz, ben yanarım.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Berto, sana söylüyorum. Söz mü?
1: Söz.
2: Ya peki, anlamadığım bir şey var. Melih abla dayımı içeri attırmamış mıydı?
1: Yiğit.
2: Ne?
1: Abla, içeri attırmak ne demek?
0: Boş ver Berto. Yiğit. Tamam. Hadi iyi geceler.
2: Hadi iyi geceler canım.
3: Hadi bakalım. Sen de uyu artık.
1: Abla.
3: Ha ablacığım.
4: Biz de dayıma bir sürpriz yapalım mı?
3: Ne sürprizi? Tamam. Bir de öpücük ver. Oh. Hadi bakalım. İyi geceler. Yarın yapacak çok işimiz var. Uyu hemen.
1: Tamam.
5: Melia. Cabbar ağa geliyor. Tamam lan, gelsin. Geliyor. Ya o kıyamet kopacak. Geliyor anam babam, geliyor.
6: Şükür yetiştik.
1: Ha?
6: Melia?
1: Efendim baba?
6: Ne oldu? Kime baktın?
1: Hiç yok bir şey, ben öyle bakınıyorum.
5: Burada da eksiktim Cabbar ha.

0: Haydi Melih'e.
1: Nereye baba?
0: Otobüse.
1: Şimdi. Anacığım ne acelemiz var?
0: Ya sabah mı bekleyeceğiz? Haydi.
2: Gel amca yardım.
3: Ya bırak. Kör müyüm ben? Kendim bulurum yolumu.

0: Ne oldu?
1: Yok bir şey babam ya. Bu kızları aradım, meşgul herhalde, konuşuyorum.
0: Yolu görmezsem içim rahat etmiyor Melia. İlla ölüm açık olacak.
2: Bundan böyle Sevin hanım senin yengen. Bir yerde gördüğün anda toparlanacaksın. Elinde poşettir, torbadır var, alacaksın.
3: Tamam usta.
2: Misal dükkana geldi. Hop, çay kahve ikram etmeden bırakmak yok.
3: Yok.
2: Ha, beni sorarsa usturuplu konuşacaksın. Yani ustanı koruyup kollayacaksın Cumali. Bunlar önemli konular oğlum.
3: Sen merak etme usta.
2: Heh. Hadi.
3: İyi akşamlar usta.
2: Hadi. Ha. Cumali. Bak ben bu aralar biraz sana ters gittim. Artık üstüne alınmaca, gücenmece yok Cumali.
3: Yok. Ne demek usta?
2: Söz. Ben de biraz dikkat edeceğim. Tamam. Hadi hayırlısı. Ya bu da böyle duruyor. Bakalım kim tutacak? Hayırlısı.
0: Hadi Cumali.
2: Bu terlikler de başımıza bir iş açacak ama hadi hayırlısı.
0: Cumali. Cumali.

0: Hemşerim.
1: Ha.
0: Burası bizim, kalkar mısın?
2: Ciğerim. Orada tesbih amca var. Kızını geçirsin hemen, kalkıyor.
3: Adana İstanbul kalmasın. İstanbul. İstanbul. İstanbul.
2: Gidiyor gidiyor anam babam, otobüs gidiyor.
0: Hemşerim abi.
2: Tamam kardeşim.
0: İki saattir tamam diyorsun. Abini çağıracağım ha.
2: Ya tamam, kalkacağız ya.
4: Ya benim unuttum kardeşim ya. Ya

0: Merhaba kardeş, sen de İstanbul'a mı? Abo, ben de. Ha, iyi, havanla sıkılmayacağız ya giderken. Ben çok sıkılıyorum, biliyor musun? Evleniyorlar.
1: Ya. Aa. Sen mavi söyleme dedi ama ben dayanamadım.
0: Ablamla Samim abi.
2: Asrın düğünü.
1: Seyhan. Ya galiba artık tamam. Yani işler yoluna girsin diyorduk ya.
0: Sağ ol haber verdiğin için. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Ya biz biraz konuşabilir miyiz?
0: Ne hakkında?
1: Biz. Hani bu Sabancı hayali vardı?
0: Yine hayal kuracağız.
1: Nasıl?
0: Öyle. Bir yere gittiğimiz falan yok. Biz habire hayal kuruyoruz.
1: Ya Seyhan.
0: Yalan mı Ali?
1: Tamam. Doğru. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Peki niye gitmedik?
0: Ali lütfen.
1: Söyle.
0: Geç oldu.
1: Seyhan söyle.
0: Tamam. Adadan başlayalım mı? Yok, onu beğenmedin. Tamam. Peki Sapanca'daki lokanta hayaline ne oldu?
1: Seyhan, iki dakika dinlesen.
0: Ev tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali, biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
0: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Hem zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok. Değil mi? İyi akşamlar. Ayağını...
1: Aldım.

Benim elcimin yeğeni ile bizim kayınbirader evleniyor. Bunlar bir tane minibüs tuttular. 14 kişi bindiler mi sana? Dedim koskoca minibüs, bir beni mi almadınız dedim, sığmadım dedim. Vallahi almadılar. Katma değil misin? Sen de hiçbir şeye benziyorsun. Bir de şu yememiş gibi değilsin ama neyse. Sonra

0: Birazdan uyur, yanına geleceğim. Uyur. Senin baban uyumaz.
1: Ne bu ses?
2: Yok babam ya, ben bir şey duymadım.
1: Yol ver.
2: Niye?
1: Çıkacağım.
2: Nereye baba?
1: Ahiret suali sorma. Hacet gidereceğim.
2: Arkaya mı?
1: Ya haydi beni ya.
0: Geliyor.
3: Kim geliyor?
0: Geliyor anam babam geliyor.
3: Ne katmer mi dokandı, ne oldu?
0: Yok ne katmer ya, sen hele. Kalk kardeşim kalk. Kalk hadi hadi hadi. Hadi.

0: Nereden ses gelmiyor?
1: E tamam babam, artık sonra geleceğiz. Hadi.
2: Ya, affedersin amca, benim yanımdaki içeridedir. Vallahi zor yetişti içeri ya.
1: Babam hadi tuvalet dolu hadi.
0: Tamam, bekleyeceğiz.
1: Ya olur mu babacığım, nasıl bekleyeceğiz, bu hacet ya. Adam belki işi uzun.
2: Yok yok, şimdi çıkar o ya.
0: Nereye?
1: Ya babacığım bu otobüstür, bunun çukuru var, freni var, hadi.
2: Amca istersen benim yanım boş, gelip benim yanıma oturabilirsin ha.
1: Yok istemez babam. Bak boşalınca ben haber vereceğim, hadi. Hadi.
0: Yaptık mı bunu, ben giderim.
1: Samim aç, benim ben.
3: Aliye.
1: Samim.
3: Ne oluyor?
1: Ya geleceğim diye tutturdu.
3: Korkunun eceline faydası yok, ben çıkıp konuşacağım.
1: Olmaz.
3: Niye olmuyor?
1: Ya Samim olmaz.
3: Ya zaten isteyeceğim seni.
1: Anacığım otobüste kız istenir mi?
3: Başka çaresi yok.
1: Ya var, ben bulacağım. Sen git şu sinirin yanına.
3: Kardeşim sen önüne bak.
1: Anacığım azıcık idare et ya.
3: Meliha.
1: Samim hatırım için.
4: Sence nerede kalacaklar?
5: Yani ya Meliha abla buraya gelecek ya da dayım oraya gidecek.
4: Dayım bizi bırakır mı?
5: Meliha abla buraya gelir.
4: E Feride ablalar?
5: Ablamın odasına sen geçersin artık. Şimdi dua kağıtlarını hep yeni yaptırdı.
1: Yok ablam, sen geç.
5: Yok yok, sen geç. Zaten yarın öbür gün sen de gidersin.
1: Ben? Ben hiçbir yere gitmiyorum.
5: Aman Ali teklif eder, bak görürsün.
1: Bırak Allah aşkına. İşler yoluna girecek de, bizim aramız düzelecek de. Oh, ölme şeyim ölme.
5: Hepsi aynı be Seyhan.
1: Hepsi aynı ablam.
5: Senin abim hariç. Seyhan.
1: Hı.
5: Evleniyorlar ha?
1: Evleniyorlar.
5: Ablam nasıl mutludur şimdi?
0: Çıkamadı bu adam.
1: E hadi babam hadi.
0: Kızım çocuk muyum ben?
1: Ya babacığım böyle tam olarak karanlık desen değil ya. Işık da tam vurmuyor. Ya tavuk karası yapar adam. Hadi.
0: Benim gözümde hiçbir şey yok.
2: Ya kardeşim bir bak hele ya. Ya bu benim yanımdaki adam tuvalete gitti, gelmedi.
1: Gelecek.
2: Ha böyle küçük tıknaz olan, bildin mi?
0: Ne diyor?
1: Demiyor bir şey babam. Hadi ya hadi.

0: ev tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali, biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
0: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok, değil mi?

Alo. Anacığım nasılsın? Yok bir şey anne. Ya niye yüreğin ağzına geliyor? Yok bir şeyim, iyiyim. Ana şu bana söylediğin para var ya bahçeden kalan. Yok ben gelemeyeceğim. Sen onu bana göndersene anne. Anacığım var bir düşündüm. Ben sana sonra anlatırım.

0: Geçmiş olsun, eline ne oldu?
1: Aa, yok bir şey ya. Ferdi ısırdı.
0: Isırdı mı?
1: Ya geçen akşam dışarı fırlamış.
0: Isırdı ne demek Ali?
1: Ya işte bu aralar bunun canı çok sıkkın ya.
0: Kenan yüzünden.
1: He. Sevin. Bu Ferdi benim en zor günlerimde hep yanımda oldu. Hı? Kardeşini bile karşısına alıp beni hiç yalnız bırakmadı.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olsun. Biz de onu bırakmayacağız.
0: Düğün?
1: Düğün olacak. Düğünle alakası yok. Ne bileyim, bir alışverişe çıkarız, bir yerlere gideriz. Hop Ferdi'ye bir telefonumuz. Biz nereye, oraya. Tamam mı?
0: Tamam tamam. Merak etme, olur.
1: Sağ olasın. Çay kahve bir şey içer misin?
0: Çay içerim.
1: Asla. Hadi gelsin kızım. Hanımefendiye bir...
0: Çay.
1: Bir çay. Sağ olasın.

0: Ne oluyor da kızım?
1: Dayıcığım, hoş geldin.
0: Hoş bulduk güzel kızım. İyi de
2: dayı, özlettin kendini
0: vallahi
2: ya.
0: Ben de özledim ya. Ulan hele sen var ya Cancan, bak vallahi burnumda tüttün ha.
3: Sam abi.
0: Hay Aliço.
3: Geldin mi ya?
0: Geldik ya.
4: Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Oh be, çocukları sağ salim teslim ettim.
0: Sağ ol canım ciğerim. Bir dakika.
1: Dayı.
4: Heh. Ne oluyor?
0: Bir şey yok, tedbir Aliço.
2: Ne tedbiri?
0: Cabbar ağa şey yaptı sır, karşıya geldi de.
1: Cabbar ağa mı?
4: Bizim evde film başladı yine.
1: Aa, baba sen nereden çıktın?
5: Hoş geldin, yok mu Feride?
1: Hay, olmaz mı, gel öpeyim. Hayırdır, sağlığın yerinde değil mi?
5: Ya tamam, bırak soru sormayı.
1: Abla, yürü yürü.
2: Son anda çıktı Ali. Otobüsün orada, bir baktım Cabbar ağa geliyor.
4: Ne yapacaksın?
2: Bundan sonra Ferişte ağa gelse Melia'yı benden ayıramaz kardeş. Bu sefer tamam. Ayrılık gayrılık yok bundan sonra.
4: Aslan sen mi abi be?
2: Darısı senin başına.
4: Dur bakalım abi.
2: Ne dur bakalım oğlum? Sen yengeç kız bekler. Çifte düğün yaparız.

0: sevindik ablam.
1: Ay resmen mucize gibi bir şey yani.
2: Vallahi ben Bülent'in şaşkınlığından da sevincimi pek hissedemedim Feride.
0: E babam?
2: Artık sen mi konuşacak?
1: Ablam öldürür babam.
2: Ay artık öldürsek de öleceğiz Feride. Hem Sami bölüm de seni bırakmam falan gibi bir şeyler söyledi. Kız artık bu iş oldu yani.
0: Ah ablam ya.
2: Bak ne diyeceğim sana. Yani bu kadar seneden sonra artık biz de bir araya geldiysek vallahi bu dünyada olmaz diye bir şey yok. Ha ben size söyleyeyim yani elbet siz de kendi yuvanızı inşallah kuracaksınız. Kız buna ne oldu?
0: Hiç ablam.
2: Ay ben yanlış bir şey mi söyledim?
0: Yok.
2: Bu gene Kenan Menan.
0: Yok Kenan konusu kapandı abla. O sevincinden herhalde öyle bir şey oldu.
2: Sevincinden şey oldu.

0: Emme? Evet. Mahber dinliyor bu gülü.
1: Geçecek ablam. Tamam.
2: Pehlivan mektebe başladı mı?
0: Başladı baba.
2: Karın harçlık vereceğim. Ya haydi.
0: Tamam baba, tamam.
3: Feride. Ha, bak Sevin de yanımda. Hazırlan, gelip seni alacağız.
4: Yok Halim,
0: babam burada. Gelemem ben.
3: Babam mı?
0: Ha, ablamla birlikte geldiler de.
3: Emeliye abla döndü mü?
0: Döndü.
3: Sen abi?
0: O da.
3: Ne yani, hapis mapis?
0: Yok, evleniyorlar.
3: Ne?
0: Evleniyorlar Halim.
3: Ya bunlar bir gün nikah salonundan, bir gün karakolda. Ay Allah'ım, yarabbim ya.
0: Halim neyse, ben kapatıyorum. Babam geliyor, tamam.
3: Peki, tamam tamam. Hay Allah'ım.
1: Ne olmuş Halim?
3: Ya Sanma abiler evleniyormuş.
1: Aa.
3: Vallahi. Tövbe.

0: Melih.
1: Günaydın yenge. Hayırlı olsun. Hadi abi.
2: Ali biliyor mu Samet?
0: Bilecek o benim kardeşim. Çocukların haberi yok. Onlara sürprizi ben vereceğim.
2: Samim.
0: Amelia.
2: Babam çağırıyor.
0: Tamam ben hazırım, hadi gidelim.
2: Yok seni değil ya, pehlivanı.
0: Niye?
2: Ya harçlık verecek.
0: Hayda, taktı bu çocuğa ya bak. Can Can giderse ben de geleceğim Melih'im.
2: Olmaz Samim.
0: Ya konuşacağım.
2: Samim.
0: Bak yan çizersen Melih'im.
2: Çizmem. Çizmeyeceğim. Hele sen bana bir gün mühlet ver.
0: Yarın geleceğim.
2: Geleceğim.
0: Söz mü?
2: Söz.
3: Mertcan. Mertcan. Nerede kaldı bu pehlivan?
2: Kuzudur bu, kuzu kuzu.
3: Hadi bakalım Can Can.
2: Bak, Cappar deden seni bekliyor. Dayını hiç görmedin ha Can Can?
4: Niye?
0: Ben yarın geleceğim.
4: Okula?
2: Ya sen onu karıştırma hele, boş ver. Sen git harçlığı kap, tamam artık yeter. Hadi gülüm.
0: Melih ben burada bekliyorum.
2: Tamam Samim.

0: Çıkar. Şunu bana basıverme.
1: Tamam olur ha.
0: Oo, Ali abi. Ne yapıyorsun abi? Buralarda ilk defa görüyorum.
2: Hiç öyle bakınıyorum ya.
0: Hayırlısı olsun abi.
2: Niye?
0: Yıldırım hikaye okuyorum ben buradan.
2: Öyle okuyordum ya.
0: Seyhan ablanın haberi var mı abi?
2: Söylersen öldürürüm ha.
0: Sen ciddi misin abi ya?
3: Furkan.
0: Dur Şefik abi dur.
2: Oğlum gitsene, adam bir şey istedi.
4: Ölüfenlerin çok olsun.
5: Okullu oldun ha Mertcan.
6: Kız 3 günde boya atmış, aferin.
5: Valla attı ablam ya.
6: Abla siz bir de onu sınıfta görseniz.
4: Kim bırakacak seni mektebe?
6: Dayım. Yok. Babam. Şimdi İstanbul'a dönünce bırakacak. Şu an veli, abisi, ablası değil mi Can?
5: Evet.
4: Ya o namussuzun böyle ateş parçası bir yeğeni olsun. Al bakalım. Al oğlum.
6: Al gülüm al.
5: Hadi canım.
7: Sağ ol dede.
6: Şöyle sür sakala. Cebe.
4: Sen de sağ ol tarılım.
6: Baba okula gidecek ya, geç kaldı çocuk.
4: Dönüşte yine gel ha. Kurtdereli yanına edeceğim.
5: Tamam.
6: Hadi pehlivan.
0: Şimdi abi, yarın evleniyorsunuz.
2: Furkan bak, ağzını açıp bir kişiye bir şey söylersen.
0: Yok abi, söylemiyorum. Seyhan ablanın haberi olmuyor.
2: Ya sonunda olacak.
0: Ama son ana kadar?
2: Yok, sürpriz.
0: Sürpriz. Kabul edecek mi? Peki abi, kabul edeceğini biliyor muyuz?
2: Oo. Sen ayarlayacağım dedin diye anlatıyoruz bu kadar şeyi.
0: Ayarlayacağız işte, tamam Ali abi.
2: Ne soru soruyorsun?
0: Abi tamam, ben sana ne diyorum? Bak benim öz be öz kirve diyorum abi. Evlendirme dairesinde çalışıyor işte.
2: Altı fotoğraf. İkametgah.
0: Abi sen bulacaksın onları.
2: Tamam.
0: Tamam. Ben de arayacağım kirveye, yalvaracağım işte.
2: Oğlum bak, bir şey söylersen.
0: Yok abi, söylemiyoruz, tamam.
2: Söz ver.
0: Söz abi.
2: Senin suratın surat değil ama.

0: Hoş geldin ustam.
1: Hoş bulduk Cuma abi.
0: Çayın hazır ustam.
1: Yok yok, biz Sevin'le kahvaltı ettik. Arabanın arkasında paketler var. Sen öteberiyi falan al. Ben bir yere kadar gidip geleceğim.
0: Tamam ustam.
1: İyi hadi.
2: Sence Cabbar ağa izin verecek mi?
3: Ya bence Melih abla var ya, onun kesin bir yolunu bulur. Yiğit.
2: Nurcan.
4: Akşam arıza çıkardım, kusura bakma.
2: Önemli değil, nereye kayboldun?
4: Öyle, dolaştım biraz.
2: Bütün gece.
4: Bak, isteyebileceğim başka biri olsa senin peşinde dolaşmayacağım. Evden kaçtım. Para lazım.
2: Tamam. Soru sormayacağım. Tamam, soru sormayacağım. Al. Sabah dayım harçlık olarak vermişti.
4: Sağ ol.
2: Nurcan.
3: Yiğit, ne oluyor ya?
2: Evden kaçmış.
3: Yiğit bak, bu kız başına bela açacak. Ciddiyim.
2: Tamam Eda.
3: Yiğit ya.
2: Ya hadi, geç kalıyoruz. Hadi.

0: Stalinism. Feride.
1: Efendim baba.
0: Nikah ne zaman kızım?
1: Şey babam askıya aldı babam onları askıya aldı.
0: O ne demek Melia?
1: Öyle babam işte. İşte biraz bekleyecekler baba. Evet. Alo.
2: Sahile gel.
1: Ne?
2: Ali ben Ali. Sahile gel.
1: Niye?
3: Ya soru sorma Feride. Çok önemli. Seyhan'a da bir şey belli.
1: Şimdi bir dakika.
2: Durağın karşısındaki çay bahçesinde. Tamam.
1: Alo. Alo. Alo.
4: Feride. Ne oldu Gülüm?
1: Hiç ablam.
4: Kim?
1: Bir arkadaş. Babam, ben bir dışarı çıkıp geliyorum hemen.
0: Nereye Feride?
1: Öyle bir arkadaşla bir şeyler konuşacağız da.
4: Gülüm ne arkadaşı?
1: Şuraya ablam, 2 dakikaya gelirim hemen, tamam.
0: İş gücü yok mu bunun?
1: Rapor aldı babam, izinli.
0: Hasta mı?
4: Yok ya, babam ne hastası olacak Allah aşkına ya. Bu yoruldu moruldu ya bu ara.
1: Dinleniyor.
4: Dinleniyor.
5: Vay be, çok sevindim sabah.
6: Ya öyle de, şimdi sana canım sıkıldı benim Taceddin ya.
5: Hallederiz, boş ver.
6: Nasıl halledeceksin? Allahsıza bak ya. Ulan insanlar kan ağlıyor ya, kira 2 katına çıkarılır mı?
5: Yarın ola hayrola.
6: Sana da bir dünya borcumuz var zaten.
5: Tamam, senden para isteyen mi var?
6: Yok, isteyen yok, o fena zaten.
7: Taci abi. Ooo Halim.
6: Ooo Halim.
7: Tamam, nasılsın?
6: İyi kardeş.
5: Halim, hoş gelmişsin.
6: Hoş bulduk.
5: Halim abinizle bir tabağı verin.
6: Kolay gelsin ya.
5: Sağda hayırlı olsun.
6: Ne?
5: Nikah diye duyduk.
6: Yok ya. Sen nereden duydun?
5: Ya böyle bir haber duyulmaz mı? Abi güzel haber duyulmaz mı? Bak, takım elbiseyi beraber alacağız ha.
6: Ya dur Halim, dur.
5: Yok yok abi, sen en doğrusunu yaptın, en doğrusunu. Bekarlık zor mesela.
6: Hayırdır Halim?
5: Abi şimdi böyle bir şey çok yürekten istiyorsun, gönülden. Hatta ölümüne. Ama lakin olmayınca olmuyor güzel abi. Ben de karar verdim.
6: Ne karar?
5: Senin gibi.
6: Nedir oğlum, söylesene.
5: Evleniyorum ya, evleniyorum.
6: Ne diyor ya?
5: Vallahi evleniyorum.
6: Ya, helal olsun
5: İşte
6: galim.
5: Bu kadar oğlum.
6: Ha?
5: Az hayırlısı bilmiyorum.
6: Hadi hayırlısı.
5: Haydi.
1: Ali.
2: Feride. Hoş geldin. Bir şey içer misin?
1: İçmem. Ne var? Ne oldu?
2: Çay.
1: Yok Ali, içmeyeceğim.
2: Ihlamur da çok güzel burada.
1: Ali içmeyeceğim. Ne var? Ne çok önemli? Söylesene.
2: Seyhan'ın nüfus cüzdanı lazım.
1: Ha?
2: 6 tane fotoğraf, nüfus cüzdanı. Furkan geri kalan işleri halledecek.
1: Ne iş Ali?
2: Nikah.
1: Nikah mı?
2: Seyhan'la ikimiz. Evleniyoruz.
1: Ne?

0: Eda.
1: Ay.
0: Ne haber?
2: İyi. Dayım geldi.
0: Ha öyleymiş. Gelmiş dayın, ha öyleymiş.
2: Sen nereden biliyorsun?
0: Bakkal görmüş.
2: Ha.
0: Senin dayın çok meşhur olmuş.
2: Anladım. Neyse. Hani dün sinema dedin ya.
0: He.
2: Yani dayım geldiğine göre istersen.
0: İstersen mi? Ya İstanbul'un orta yeri sinema diyorum sana. Okutturuyorsun bana illa Orhan abiden. Alet ettiriyorsun.
2: Ya tamam işte. İstersen bugün gidebiliriz.
0: Bugün mü?
2: Niye, işin mi var?
0: Ya bugün biraz işim var benim ya.
2: Ha, tamam iyi.
0: Ha dur. Vallahi bak yan çizmiyorum. Yarın gidelim.
2: Yok Furkan, tamam konuşuyoruz.
0: Konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz. Yarın da Fizan'a gidelim.
2: Furkan sınav var. Kaçtık.
0: Vay Ali abi. Perişan ettin bizi ya.
3: Ali şimdi bu evlilik meselesi benim için çok hassas bir mesele biliyorsun.
4: Biliyorum. Kenan konusunda.
3: Adını anma o şahsını rica ediyorum.
4: Yok tamam.
3: Kusura bakma.
4: Ya Feride. Bak. Sabancı'da küçük bir lokanta. Göre çok yakın. Yarın gidip kiralayacağım. Bir de ev tutacağım.
3: Sapanca mı?
4: Ya bir dinle. Sonra istersen gidersin. Bak Feride. Ben şimdiye kadar çok kişinin kalbini kırdım.
3: Öyle.
4: Ama bu hayat çok acayip bir şey. En yapmam dediğin şeyleri bile yaptırıyor insana. Eşek gibi yaptırıyor. İhanetin ne olduğunu ben biliyorum. Ama gene de yaptım. Hayatta yalan söylemem, sen mavi yalan söyle. İşin kötüsü, gene olsa gene aynı şeyi yapayım. Çünkü ben seansız yapamıyorum. Onun olmadığı yerde nefes alamıyorum.
3: Ali.
4: Feride, senden küçük bir yardım istiyorum. Gerisini ben halledeceğim. Ne söz verdiysek, ne hayal ettiysek hepsi olacak. Söz.

0: Öğretmeni dinle, yaramazlık yapma, tamam mı kuşum?
1: Hani Marmaris'teki okula gidecektim?
0: Diloş'cum, kaçıncı defa konuşuyoruz bunları? Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız, tamam mı? Anlaştık mı? Hı, aferin, hadi bakalım. Al bundan. Tak onu. Hadi.
2: Abla? Feride neredesin sen gülüm Allah aşkına ya?
3: Öyle bir gittim geldim işte.
2: Ay.
3: Seyhan evde mi?
2: Yukarıda. Abla, doğumun böreği hazır mı?
3: Hazır gülüm, hazır. Ben yukarıdayım.
4: Feride!
2: Allah Allah. Kuzu gibi börek. Vallahi yüzüne bakmadı ha. Seyhan.
3: Öyle abla. Ya sen onu geçen gün görecektin. Gecenin bir vakti kıyametleri kopardı.
2: Kız niye?
3: İşte Halil'le Sevin evleniyor diye.
2: Ne? Halim?
3: Muazzez teyzeye kızdım diyor ama o Sevin'e bozuldu. Aralarında ablam yapmış.
2: Yok ya. Yapmaz öyle bir şey aslında yani.
3: Yapmış ablam. Senin bir şeyden haberin yok tabii.
2: Ya hadi kısmet o zaman.

0: Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Seyhan, bu Şehnaz Hanım ne yaptı, hala otelde mi?
2: Orada abla. Dedim ya, sinir oldum çıktım diye.
0: Ya Gülüm, sen niye sinirini bozuyorsun Allah aşkına ya? Ya bak, o iş hallolacak ha, tamam.
2: Evlilikten haberi var mı?
0: Yok ama olacak.
2: Artık bunun başka yolu yok Seyhan.
0: Samim yemin billah verdi, gelir gelmez ilk iş alacak, bunu karşısına oturtacak, konuşacak.
2: Oh, inşallah abla.
0: Tabii, artık başka yolu yok. Artık kısmetse yarın verelini marmarız.
2: Sonunda kurtulacağız, gidecek şu kadından abla.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
3: Baş göz edenin cennette yeri hazırmış yani. Az kaldı, yerim yaptım.
4: Yapmışsındır.
3: Ya ne zaman?
4: Saati belli olsun, yarın haber vereceğim.
3: Seyhan bilmeyecek.
4: Bilmeyecek.
3: Bak Ali, bana söz verdin. Ne isterse yapacaksın.
4: Tamam, yapacağım. Sağ ol.
3: Hadi.

0: Efendim ızgara komple bekliyorum.
1: Iskara hazır. Kolay gelsin.
2: Oo, Sayın Usta.
1: Ustam nasılsın?
2: İyiyiz, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Bacım sen nasılsın bacım?
3: Sağ ol, iyiyim.
1: Ha, nerede? Şeyhnaz Hanım yok mu?
2: Yok, Dilara ile çıktılar.
1: Nereye çıktı ya?
2: Bilmiyoruz, bize bir şey söylemedi.
1: Ha, çık çık çık.
4: Evet, aile bireylerimizi tekrar sayalım. Ama bu sefer sesinizi duyacağım, tamam mı?
5: Tamam.
4: Hadi başlayalım.

0: Sedef öğretmen.
1: Buyurun.
2: Dilara.
3: Mert'cim.
0: Kusura bakmayın, dersinizi böldük.
1: Yo, önemli değil, çocuklar kardeş mi?
0: Kardeş sayılırlar. Dilara'yı yeni yazdırdım, artık bu sınıfa devam edecek.
1: Tamam Mert'cim, kayı oğlum, arkadaşına yer aç.
0: Dilara'cığım hadi çıkışta görüşürüz, tamam mı güzel kızım? Hadi aferin. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Efendim, iyi dersler.
1: Dilara'cığım sen de bizi dinle, tamam mı? Tekrar başlayalım mı?
2: Evet.
4: Sevin Hanım, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Oğlum yengeye çay çek.
5: Yok Cumali, sağ ol. Fazla kalmayacağım.
4: İkram etmezsek ustam bozulur ama.
5: Halim yok mu?
4: Yok, dışarıda. Az işi var. Sen buyur.
5: Yok, sağ ol. Ben de kalmayayım. Çarşıda halledecek işlerim vardı.
4: Kahve içer misiniz Sevin Hanım?
5: Bir dahaki sefere, hadi. Bunlar ne Cumali?
4: Tellik gibi bir şey ama...
5: Niye burada duruyor?
4: Sana herhalde.
5: Bana mı?
4: Başka kim olacak?
5: Halim. Sen uğradığımı söylersin.
4: Tamam Sevin Hanım.
5: Hadi kolay gelsin.
6: Melih abla yanınıza taşınca yaşadınız ha. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz hakkınızda. Herhalde öyle olacak. En azından zehirlenme olayı olmaz.
7: Kızım dalga geçme, seni Ali abiye şikayet ederim ben.
6: Furkan.
8: Çok geç kaldım.
6: Nereye gidiyor bu?
7: Bilmiyorum, bir işi varmış.
6: Ne işi varmış? Allah Allah.
7: Yok hayatım, biz kararımızı verdik, buradayız. Bugün Dilara'yı okula da yazdırdım. Sen işin var mıysa ayağını hallet, ben bu sene dönmeyeceğim. Tamam mı? Canım, öyle gerekiyordu ondan. Otel olmazsa ev tutarım. Hı-hı. Tamam, hadi sonra konuşuruz. Hadi bay bay.
8: Ay. Nerede kaldın oğlum ya?
7: Anca Ali abi. Okul. Ne yaptın abi? Tamam mı her şey?
8: Tamam, Feride halletti.
7: Helal olsun Feride abla.
8: Vaktimiz var mı?
7: Abi aslında yok da. Onur abi torpil yapacak bize.
8: Bir terslik çıkmaz değil mi?
7: Çıkmayacak abi. Kirve halledecek her şeyi.
8: Hadi mesai bitmeden yetişelim. Hadi. Yürü. Sen koşarak mı geldin?
2: Abla.
5: Efendim ablacığım.
2: Benim sürprizim ne olacak?
9: Yapacağız Mertcan da. Para lazım.
5: Evet. Boya almamız gerek.
9: O da zor. Çünkü paramız yok.
5: Nurcan'dan mı borç alsam?
9: Eda.
2: Bende var.
5: Para mı?
2: Evet. Halim abi maaşlık verdi. Cappar dene maaşlık verdi.
5: Allah Allah.
9: Cukka sağlam ha Merdo.
2: Evet.
5: İyi o zaman, ilk önce odayı kararlaştırırız.
2: Sonra da bayarız.
9: Hadi gelin.
10: Usta, bonfilerin gamisi hazır. Senetlerin maşla. Özel sos yapacağız ha. Tamam usta.
11: Samoş.
10: Geldin mi Şeynaz?
11: Nasılsın kuşum, iyi misin? Çok merak ettim. İki gündür ara ara. Ali de sağ olsun hiçbir şey söylemedi.
10: Ya onun da başında üç tane çocuk var. Şey, iki dakikan var mı?
11: Var tabii hayatım, olmaz mı? Sen iyi misin?
10: İyiyim, iyiyim.
11: Ne oldu?
10: Yo, bir konuşalım diye. Hı,
11: ne hakkında?
10: Melia. Ustam ben

0: Mato, ne diyorsun?
1: Bence burası çok güzel.
2: Ben nerede yatacağım?
1: Dayımın odasında.
2: İyi tamam, itiraz yok.
0: Ya peki ne renge boyayacağız biz bu duvarları?
3: Pembe.
2: Pembe mi?
1: Evet, Melih ablam kız ya.
0: Abacım, dayım pembe odada mı yatacak?
1: Melih ablam pembe seviyor.
2: Aferin Merta, sen bu kadın erkek meselesini şimdiden çözmüşsün ha.
0: Ama biz bu boyayı yetiştiremeyebiliriz.
2: Ya odayı toplarız, daha yatak zaten iki kişilik.
0: Tamam, üstüne de bir tane güzel örtü örteriz.
1: Şunu şöyle çekecek.
0: Yatağı mı abacığım?
1: Evet.
0: Tamam hadi.
2: Hadi.
0: Hadi.
2: Tamam bekle.
0: Hadi.

0: verelim.
1: Yok, problem Melia değil zaten.
0: Samoş.
1: Bak, sana borcum borç.
0: Ben senden para falan istemiyorum Samim, biliyorsun.
1: Yok, ben ne yapacağım edeceğim, bu parayı sana ödeyeceğim.
0: Samim, ben buraya tatil yapmaya gelmedim.
1: Şeynaz, yapma. Yapma, zaten içim düğüm düğüm. Yapma.
0: O zaman söyle gitsin.
1: Olmaz.
0: O zaman ben konuşayım ha.
1: Yok yok, sakın.
0: Niye?
1: Çünkü evleniyoruz.
0: Ne?
1: Melia ile biz evleniyoruz. İkametgah kağıdı.
2: Onur abi. Gelinin babası inceden belalı, bir problem olmuyor değil mi abi?
3: Yok. Yarın öğlen 11.30 gibi gelip beni bulun.
4: 11.30.
3: Evet. İkide nikah şahidi.
4: Nikah şahidi mi?
3: Belgeleri bir daha kontrol ederim. İkametgah.

0: Yarın 11:30. Seyhan abla?
1: Yok, Feride ayarlayacak.
0: E aramayacak mısın?
1: Ararsam anlar ya.
0: Zaten yarından sonra bol bol konuşursunuz Ali abi.
1: Furkan.
0: Ne abi?
1: Sana bir sinema borcum var.
0: Yok be abi.
2: Bütün Adana'nın çay bahçelerini dolaştık. Kısmet İstanbul'aymış Meryem.
3: Vallahi sen, ben hala inanamıyorum.
2: Şimdi çocuklar kaldı.
3: He. Bir de babam.
2: Cabbar abi.
3: Samim, ben yarın babamı çıkaracağım.
2: Nereye?
3: Artık ocakbaşıdır, kebapçıdır.
2: Niye gülüm?
3: Anacığım, eve gelirsen olmaz. Tabancası var ya, artık seni görünce davranacak dandan.
2: Kebapçı da olacak mı?
3: İnşallah. Artık orada da dinlemezse...
2: Dinleteceğim, ne? Dinleteceğim. Yalvaracağım, yakaracağım, Cabbar Ağa'nın rızasını alacağım.
3: Vermezse...
2: Vermezse kaçarız be Meryem.
3: Çocuklar gibi.
2: Vazgeçmek var mı?

0: Ellerine sağlık Melia.
1: Afiyet olsun baba.
2: Babam nereye?
0: Şu köşedeki kahveye gideceğim.
2: Kahveye mi? Babam ne yapacaksın kahvede?
0: Ya Tahsin geldiğimi duymuş da iki laf edeceğiz.
2: E babam biz götürelim.
0: Hacet yok.
3: Ya babam ben de konuşmak istiyordum ama tamam artık dönüşte.
0: Hadi eyvallah.
2: Geçireyim masaya. Güle güle babam.
4: Alo.
5: Hemen babam çıktı.
4: Tamam Meryem. Perdeler kapalı sen merak etme.
5: Anlaşıldı.
4: Sana da iyi geceler. Oldu gülüm.
6: Dayı.
4: Hadi siz yemeğinizi yiyin ya. Eda.
6: Ya dayı tamam gülmüyorum.
4: Ya dayı Cabbar Ağa'dan sen hep böyle kaçacak mısın? Yok yarından sonra kaçmayacağım.
7: Yarın mı?
4: Ha, yarın büyük gün Canca.
7: Niye?
4: Yarın Melih ablanızla ikimiz size bir sürpriz hazırladık.
8: Ha, sen mi abi? Çocukların da sana bir sürprizi var.
4: Dur ya ben bir lafımı bitireyim ya. Olmaz. Önce bizimkisi.
6: Hadi dayı.
4: Hadi dayı. Ne hadisi?
8: Yukarı. Sürprize işte. Hadi.
6: Dayı hadi.
4: Hadi, dayı. Hadi bakalım.
7: Dayı. Hadi. Çabuk çabuk.

0: de Can Can. Hayırdır?
1: Meloş ablayla odanız.
2: Bizim?
1: Ha.
0: Alço.
2: Abi duydular, bir şey diyemedik.
0: Lan bize sürpriz yapacaktık ya. Allah Allah.
2: Yedi, bunlar siz mi hazırladınız oğlum hepsini?
1: Evet dayı.
3: Yarın da pembeye boyayacağız.
0: Pembe?
4: Evet dayı. Bütün bunlar için Mertcan sponsor oldu.
1: Ya mahalledeki herkesten harçlı kalmış.
2: Doğru mu lan? Doğru mu Can Can?
3: Evet.
2: Sen bari ya sen.
0: Bu örtüleri nereden buldunuz ya?
1: Melih abladan.
4: Çeyiz örtüsü.
2: Çeyiz örtüsü mü?
4: Vallahi. Bak birkaç tane daha var dayı. Bak.
0: Ah Meliham ya.
4: Çok güzel lan.
5: Ay ablam, rüya gibi bu ya, rüya gibi. Kız bak şuraları var ya, rahmetli annem hep bunları böyle eliyle dokudu ha.
6: Ablam giysene.
5: Kız çok ne giyeceğim be.
6: Abla giy.
4: Kız giy.
5: Ay giy ablam giy, kurban olayım balayı sabahlı.
6: O ne be?
5: Aa, ilk sabah için.
4: Abla.
5: Gülüm öyle tabii. Annem bilmiyor mu? Niye dokudu sanıyorsun? Kız Feride, senin diline düşen var ya, yandı ha yandı.
4: İyi kurban olayım hadi, hadi ya. Üzüntülüyüm, hadi. Canım sıkılıyor, kafam dağılsın.
5: Aman.
6: Dur bakayım. Dur. Dur. Yok şurası kapanmıyor ya.
4: Yok ablam, içinde elbise var ya, ondan olmadı.
5: Yok ondan değil tabii, yaş, o zamanki yaşlar şimdiki hani bazı şeyler değişiyor tabii.
4: Aynısın ablam. Hı? Bir hafta maydanoz kürü yaptığı gibi olursun, yemin ediyorum.
6: Bak istersen yarın biz çıkıp bir şeyler alalım sana. Hı?
4: Yok alamayız.
6: Niye?
4: Yarın biliyorsun benim arkadaşın nikahı var.
6: Yok sen git.
4: Yok sen de geleceksin.
6: Yok ablam istemiyorum ben.
4: Seyhan ölümü öp. Allah Allah.
5: Tövbe tövbe ya.
4: Ya Seyhan beni bu hale yalnız başıma mı bırakacaksın?
6: Abla istemiyorum.
5: Şşş tamam.
4: Ben açıyorum, toparlayın çabuk.
6: Hadi açıyorum ben.
4: Aa Sevin.
7: Merhaba canım. Kusura bakma, habersiz geldik ama öyle geçiyorduk Halim'le.
4: Olsun, ne olacak canım. Halim gelsene.
2: Yok Feride, ben gelmeyeyim.
4: Niye?
2: Yok ben gelmeyeyim, sen Melih ablama selam söyle.
4: İyi akşamlar.
2: Haydi.
7: Güle güle hayatım.
4: Geç canım geç.

0: Alişo, ne haber ya?
1: İyi abi.
0: Ya bu çocuklar var ya, bazen insan yani yorgunluktan canını çıkarıyorlar, biliyor musun?
1: Öyle.
0: Sonra da bir güzellik yapıyorlar. İnsanın burnunun direni sızlatıyor, namussuzlar ya.
1: Çocuk işi zor abi. Ödüm koptu sen yokken başlarına bir şey gelecek diye.
0: Kopmasın Alişo. Sen hiçbir şey merak etme.
1: Eyvallah.
0: Esas yarın dananın kuyruğu kopacak Alişo. Cabbar adam Meliham'ı isteyeceğim.
1: Ne dananın kuyruğu abi, kıyamet kopacak ya.
0: Kopacak biliyorum ama geri dönüşü yok.
1: Ya sen mi abi?
0: Bak, evlendik diye Alişo, benim için şimdi dünya bir yana, benim Ali kardeşim bir yana. Duyuyor musun beni? Şimdi evleniyoruz diye ben kardeşimi unutuyorum zannetme. Senin yerin benim evimde de, benim kalbimde de her zaman bak. Tamam mı Ali Yaman?
1: Tamam abi.
0: Anlaşalım da.

0: Dükkanın arkasında terlikler vardı oğlum.
1: Aldım ustam.
2: Ha, dükkanda mı?
1: Yok, verdim.
0: Kime?
1: Yengeye.
0: Yenge mi? Ne yengesi?
1: Sevin Hanım yok mu ustam, ona?
0: Oğlum bas git. La sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ha? Allah'ın hakkısı, sen beni deli mi edeceksin?
1: Niye ki ustam?
0: Oğlum terliklerin Sevin'le ne alakası var Tevge?
1: Yok mu?
0: Ya, kapat telefonu, kapat. Şimdi elimden bir kaza çıkacak, kapat. Tövbe estağfurullah. Sevin'e vermiş.
3: Hayırlı olsun Sevin, haberi duyduk.
4: Sağ olun Melih abla. Gerçi Seyhan'ın yanında konuşmak biraz tuhaf oluyor ama.
3: Ha yok, yok, önemli değil.
4: Kısmet işte.
3: Kısmet mi?
4: Öyle yani. Halim'in bana tutulması, evlenme teklif etmesi falan kaderin önüne geçilmiyor.
3: Otur uğraştım, hala kısmet diyor.
4: Feride.
3: Ne Feride ya, ne Feride?
4: Canım, ayağa kalkmışken bir bardak su alsam.
3: Ben alırım. Ay otur. Ablam sen otur. Otur bir nefes al.
4: Can sıkkın bu aralar.
3: Ben al.
5: Ya benim günahım neydi güzel yarabbim, benim günahım neydi? Terlikler döndü dolaştı bana patladı anam babam. Sevin giyme kızım, giyme o terlikleri, giyme güzelim. Ya duymuyor, duymuyor işte. Amcım var ya, ulan Tevge.
6: O günden sonra Can Can'la yavru dinozor çok ama çok iyi dost olmuşlar. Tamam mı Can Can?
4: Tamam.
6: Bir daha öğretmenin sorarsa dersin ki ona, bizim ailede dersin ablam var, abim var, Ali abi var, dayım var, yavru dinozor var. Oldu mu ciğerim?
4: Oldu.
6: Öyle ana baba çocuk bizde olmaz. Bizimki kocaman bir aile.
7: Dilara'yı da söyleyeceğim.
6: Söyle. Ne yapıyor o?
7: Bugün bizim sınıfa geldi.
6: Hep sınıfını. Ne, ziyarete mi?
7: Artık hep gelecekmiş.
6: Sizin sınıfı? Hep. Marmaris? Allah'ım, bu kadın gitmeyecek mi ya? Neyse Can Canım, sen şimdi güzel güzel uyu, tatlı tatlı rüyalar gör. Oldu mu benim güzel oğlum?

0: Buyur Sevin. Sağ ol canım. Çok sağ ol.
1: Afiyet olsun.
0: Feride çok üzüldüm gerçekten. Geçen akşam da bir tatsızlık olmuş galiba. Halim'in eli yaralanmış. Isırdı dedi ama.
1: Kim?
0: Feride.
1: Halim çok yardımcı oldu sağ olsun.
0: Dünya iyisi.
1: Ya öyledir.
2: Feride. Kudurdun mu sen ya?
3: Az kaldı ablam, az kaldı. Şimdi karşıya uçacağım.
2: Bak kızın ayağı çıplak kaldı Feride. Hele kalk bir terlik ver.
1: Ablam sorduk herhalde, istemedi hanımefendi.
0: Yok Melih abla, gerek yok. Ben getirdim evden gelirken. Sağ olsun Halim, ilk günden hediye almış bana. Nasıl düşünce, nasıl kibar.
1: Abla?
2: Feride, bu şey değil mi gülüm?
1: Ay inanamıyorum ablam ya, inanamıyorum. Sevin çıkarır mısın şunları lütfen?
2: Abla? Niye canım?
1: Sevin lütfen bak, lütfen.
2: Feride bak kendine gel.
1: Ya nasıl kendime geleyim Allah'ım, nasıl kendime geleyim, kurban olayım. Sevin.
0: Ya Feride ne oluyor?
2: Bak babam geldi Feride, rezalet çıkarma.
0: Seyhan sen de koş kapıya bak.
1: Baktım baktım.
0: Çık Allah aşkına, geri çek geri.
2: Soktun burnuna, fena oldu kız ya.
0: Halim.
4: Seyhan iyi akşamlar. Şey yukarıda mı?
0: Ha Sevin.
4: Sevin. Çağırır mısın?
0: Gelsene.
4: Yok ben rahatsız etmeyeyim şimdi babam mı var?
0: Ha yok babam yok.
4: Olsun sen yine şuradan bir seslenversen.
0: Sen gel. Hani içeride işler biraz karıştı. Hani sen gelirsen.
4: Karıştı mı? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu Kenan seni çok etkiledi Feride. Hep söylüyorum Melih abla. Hem bunca yılını heba etti hem de bunu böyle

0: bıraktı gitti. Ondan sonra sinirler oynuyor tabii.
1: Şu terlikleri çıkarır mısın?
0: Aa, Feride.
2: Hayırlı akşamlar. Sevin.
0: Hoş geldin canım. Halim hoş geldin.
2: Hoş bulduk ablacığım.
0: Halim.
2: Feride.
1: Geç Halim geç. Otur.

0: Anne hadi serum fırçaladım.
1: Aferin canım, hadi şimdi yatağa. Diloş'cum, yarın seni Özcan abi bırakacak okula, tamam mı canım?
0: Sen?
1: Benim bir işim var, onu halledeceğim.
0: Sonra Marmaris'e mi döneceğiz?
1: Hiçbir yere dönmüyoruz hayatım, hiçbir yere. Bizim yerimiz burası, tamam mı?
0: Samoş?
1: Samoş da bizimle beraber olacak. Sen hiç merak etme. Hadi şimdi bakalım, kapa gözlerini, uyan.

0: Selim abi günaydın.
1: Günaydın Erşo, hayırdır? Nereye bu saatte?
0: Öyle bir benim acil bir işim var Selim abi.
1: Ne iş ya?
0: İş.
1: Ya Aliço, biliyor musun Şehnaz gidiyor, kendi kızını bizim Cancan'ın sınıfına yazdırıyor.
0: Nasıl, dönmüyor mu Marmaris'e?
1: Dönmeyecek herhalde, bilmiyorum ya. Ya da kafasında başka bir plan var. Bu kadın kısmı kafaya bir şey taktı mı?
0: E sen dün konuşmadın mı?
1: Ya konuştum. Bugün yine gideceğim, konuşacağım diyeceğim. Al çantanı git kızım ya.
0: Tamam abi, sen konuş.
1: Ama Aliço, sen nereye? Sen kalacaksın ki ben gidip konuşacağım.
0: Sanma, ben kalamam.
1: E çocukların kahvaltısı var, okula gidecekler.
0: Yok, ben kahvaltı falan hazırlayamam Sanma abi.
1: Nasıl hazırlayamam ya?
0: Abi acil bir işim var benim ya.
1: Ne iş?
0: Acil, benim çıkmam lazım.
1: Aliço.
0: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Ulan Aliço. Ah ulan Aliço.

0: Ver kızım.
1: Çok tıkama kendini babam. Öğlen seni kebapçıya götüreceğim.
0: Ne kebapçısı?
1: Adana. Bu da yeni açılmış.
2: Nerede ya, ben duymadım.
1: Şurada ya, yukarıda. Reşit Paşa'ya doğru.
0: Ya ne işimiz var kebapçıda?
1: Yahu babam, gideriz, değişiklik olur, hem konuşuruz.
2: Alo?
3: Feride, günaydın.
2: Babam, ben geliyorum.
1: Babam at.
2: Ne oldu Ali?
3: Ya bir aksilik yok değil mi? Ben çıktım.
2: Yok yok, geliyoruz.
3: Tamam, geç kalmayın ha.
2: Tamam, merak etme.
3: Orada görüşürüz.
2: Ali, duvak mı olacak?
3: Ne duvak?
2: Aa, kardeşimizi duvaksız mı evlendireceğiz Alicim?
3: Feride, ben nereden bulayım şimdi dua ya?
4: Ay, bulacağım artık, bulacağım.
2: Düğün yok, dernek yok. Yani kardeşimizi duvaksız evlendirecek değiliz herhalde ya.
3: Ya Feride. Ya iyi, tamam, tamam.
5: Can Can, hadi oğlum, yakanı bağla. Oğlum uyumasana, bağla şu yakanı. Olmuyor, sen tut şunu. Oğlum ne yapıyorsun?
6: Tut dedim.
5: Tutsana oğlum.
6: Kopar koyuyor.
5: Allah Allah. Dur. Şunu tak boynuna. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Can Can, sen okula gidecek, kaldır kafanı. Ben su içerisinde kaldım ya. Al şu çantalı, şu kapağını tak. Koş, hadi koş. Hadi geç. Kahvaltını edeceksin. Hepsi bitecek Eda kızım.
7: Tamam dayı.
5: Alo.
1: Samim. Babam tamam.
5: Nasıl tamam?
1: Anacığım, işte konuştuğumuz gibi. Ben şimdi bu öğlen babamı biz kebapçıya götüreceğim. Sen gelirken beni hemen çaldır.
5: Tamam, sen çıkıp gideceksin ama.
4: Ha, gideceğim ben işte, bir
1: tatsızlıktır, bir kıyamettir kopmadan.
5: Tamam, kopmayacak Meliha'm, sen merak etme.
1: İyi, hadi inşallah Samim.
2: Ay bu olmaz. Ay bu da çok transparan. Ay bu zaten hiç olmaz. Bu zaten olmaz.
7: O iyi de abla.
2: Hayır hayatım, o çok spor bunlar. Ay, ya.
7: Tamam, spor olsun.
2: Olmaz.
7: Ay ablam, amma abarttın ama ya. Ha,
2: susar mısın ha? Budur.
7: Yok, o fazla kaçmasın.
2: Hiç fazla kaçmaz. Bakayım. Ay çok güzel.
7: Ay abla.
2: Bakar mısın şuna? Çok güzel oldu Seyhan. Budur.
7: Şu kurdelesi
2: falan. Ya tamam, giy. Budur, pazarlık yapma. Giy şunu. Giy giy giy. Hadi.
7: Abla.
2: Hadi.
7: Tamam.
2: Çok güzel.
3: Taci abi, ne haber?
8: Oo Halim, nasılsın?
3: İyidir abi.
8: Ne var böyle gidiren bir çekirdek?
3: Ya senin arabayla bir işin var mı?
8: Yo, buradayım.
3: Bir iki saatini alabilir miyim?
8: Tabii oğlum. Hayırdır?
3: Sonra söylerim.
8: Hadi al bakalım.
3: Nerede araba?
8: İleride, sağda. Hadi.
3: Eyvallah. Köşeyi. Hayırlı işler.
8: Hadi bakalım.
2: Ay Seyhan'ım, prensesler gibi oldun. Vallahi billahi.
7: Ablam, ben böyle gelemem.
2: Aa, niye?
7: Ya ne bileyim, tanımadığım birinin nikahına böyle.
2: Ay Seyhan, çok güzel oldun, saçmalama.
7: Ablam, benim hiç içimden gelmiyor. Ne olur bu seferlik affetsen.
2: Hayır, olmaz.
7: Abla.
2: Ya Seyhan lütfen, gerçekten güzel oldun. Bak, beni böyle bir zamanımda yalnız bırakırsan çok kırılırım.
7: Ya ne olursun.
2: Lütfen.
9: Allah Allah. Aman hadi Ali abi ya. Furkan. Furkan, ne haber oğlum?
10: İyiyim abi. Sağ olun.
9: Okul yok mu bugün?
10: Okul var abi, bugün de. Bana yok. Sen gelme bugün dediler abi.
11: Çok şık olmuşsun.
10: Sağ ol küçüme.
9: İyi. Hadi çocuklar. Hadi görüşürüz.
10: İyi günler abi.

0: abi. Neredesin Ali abi?
1: Ne oldu oğlum? Geldim işte.
0: Yok ya, tamam.
1: Birini gördüm de ondan öyle şey. Şey oldu. Ne oldu? Ya, niye telaşlandın? Yani.
2: Buyur baba.
3: Ziyade olsun.
4: Ablam biz çıkıyoruz.
2: Nereye gülüm?
4: Nikah gidiyoruz. Ha. Gidip geleceğiz abla.
3: Geç kalmayın ha.
4: Tamam babam, al.
0: Cancan, şimdi akşam abinler alacak seni, tamam mı oğlum?
5: Tamam.
0: Hadi bakalım, hadi Ciğer.
5: Güle güle anneciğim.
0: Tahsin, ha? Şenaz Hanım otelde mi? Toplantıya mı gitti? Tamam Ciğerim, sen arayınca de ki Samim abim aradı seni, beni arasın. Tamam. Hadi hayırlı günler.
6: Ben bir tane şahit buldum abi, sen ne iş yapıyorsun?
7: Ha, çiçekçiyim, nikah çiçekleriyle ilgileniyor. Çok sağ olasın.
6: Hayırlı olsun.
8: Ya abi öbür şahit?
6: Gerek yok.
8: Nasıl gerek yok?
9: Benim şahidim sensin.
6: Ciddi misin abi?
9: İstemiyorsan.
6: Abi istemez olur muyum? Sen istiyorsan tamamdır.
9: Tamamdır.
6: Abi eyvallah.
10: Şahitler hazır.
6: Tamam. Şey gelin nerede abi?
9: Gidin gelecek. Çok sağ olasın. Tekrar teşekkür
6: hayırlı
9: ederim.
6: Hayırlı olsun.
9: Eyvallah.
6: Baba. Benim Murat.
4: Yok anacığım ya, bu otobüsün geleceği yok Seyhan.
2: Ablam bekle, gelir şimdi.
4: Ya şimdisi mindisi yok Seyhan, geç kalıyoruz. Ay, keşke arabayı alsaydım.
2: Ablam amma abarttın ya, ne olur biraz geç gitsek.
4: Olmaz, nikah geç kalacağız. Yürü taksiyle gidiyoruz.
2: Ay niye ki?
4: Ya Seyhan sorsam, hadi yürü. Abla...
11: Bir daha bilip bilmeden kimseye bir şey vermek yok.
6: Yok ustam.
11: Benim haberim olmadan bu tuzluğun bu karabiberi santim yeri değişmeyecek. Duydun mu Cumali?
6: Duydum ustam.
11: Sen git Feride'nin çeyiz terliğini sevine ver.

0: Sonra duydum ustam. Tövbe.
1: Terlik ne oldu ustam?
0: Duruyor.
2: Şimdi ayıkla pirincin taşını.
0: İyi hadi işinin başına. Yararsız.

0: Alo Ferda, ben Halim.
1: Halim, çok geç kaldık.
0: Nereye?
1: Nikaha.
0: Yok gülüm, o değil de bak dün gece bir aksilik oldu, kusura kalma. Bizim bu kılıksız cumali bir akılsızlık yaptı ya.
1: Halim, ben şimdi hiç uygun değilim, sonra konuşalım, tamam mı canım? Hadi.

0: abim buyursunlar.
1: Sağ ol. Ya beni buraya getirdin. Kebap söylemeyecekmiş Melia.
2: Söyleyeceğiz babam, az bekle.
1: Ne bekleyeceğiz?
2: Babam işte fındık lahmacundur, yeşilliktir. Sen bir başla, ne acelem var?
1: Ne var Melia?
2: Yok bir şey baba. Baba, ben bir şuradaki eczaneye kadar gidip geleceğim ya, başım tuttu.
1: Niye?
2: Bahardan ya, bir aspirin alıp geleceğim.
1: İyi.

0: Gecikler. Geliyorlar mı?
1: Hı. Ha, geliyorlar abi. Yoldalar. 2 dakika içinde buradalar.
0: Ha, iyi tamam o zaman.
2: Ayıp oldu size de.
3: Şoför bey, şu arka yoldan gidelim de sağ saptıkma hemen köşede ineceğiz.
4: Ablam kim bu arkadaş?
3: Ne arkadaşı?
4: Allah Allah. Abla nikah olan. Ha, okuldan ol. Sen daha önce bahsetmedin.
3: Seyhan, benim nikahtan bahsedecek bir psikolojim mi var? Kurban olayım ya. Hadi kardeşim be, hadi be, devam et. Gitmiyor ki şoför bey.

0: ne işin var senin burada?
1: Konuşmaya geldim ağam.
0: Kaçtın mı?
1: İçeriden yok, bıraktılar.
0: O zaman senden kozumuzu burada paylaşacağız.
1: Ağam yapma.
0: Yürü Selim, çık dışarıya.
1: Yapma.
0: Milletin ekmek teknesine zarar vermem. Sana haddini dışarıda bildireceğim. Yürü.
2: Melih Hanım. Hayırdır Şehnaz Hanım? 2 dakikanız var mı?
3: Yok.
2: Sizinle konuşmak istiyorum. Önemli bir konu. İçeri girebilir miyim?

0: ne desen haklısın. Bu korktum, kaçtım. Bu Melia'yı yüzüstü bıraktım. Ama bak.
1: Ya hala konuşuyor.
2: Tamam babacığım.
0: Köprünün altında çok sular geçti.
1: Ölümün benim elimden olacak Samim.
0: Tamam, ben bir hata ettim. Ama hatasız kulu olmazmış. Sen beni bir affet, tamam.
1: Ya sen ne yüzden benim kaçma çıkıyorsun ha?
0: Melia'yı istemeye geldim. Melia'yı senden istemeye geldim ha.
1: Ya bırakın beni, ya bırak kolumu, bırak.
3: Ya ben katil olacağım, ya sen Samim. Sen o üç tane masuma dua et.
1: Yıkıl karşımdan.
0: Ah. Ah.
4: Sağ olun.

0: Ben buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Şimdi size söyleyeceklerim aslında daha önce Samim'le konuşmam gerekirdi ama beni bu konuda anlasanız anlasanız yine siz anlarsınız.
1: Şimdi Şehnaz Hanım,
0: evleniyor musunuz? Samim söyledi, tebrik ederim.
1: Ha, sağ ol. Da bak, kötü bir şey söylemek için geldiysen.
0: Yok, kötü değil ama evliliğinizi ilgilendiren bir şey.
2: Ağam, sana verecek kızım yok Samim.
3: Ağam yapma, etme.
2: Vermiyorum.
3: Ağam, affetmek büyüklüktür. Sen de bir ağasın, büyümüşsün.
2: Boşa nefes tüketme Samim.
3: Ağam, ağam bir dinle. Ağam nereye? Ağam sana saygım büyük. Ama Melia'dan vazgeçmeyeceğim. Sen beni ister vur, ister öldür. Senin rızan olsa da olmasa da bu nikah kıyılacak ağam.

0: Hadi Seyhan, hadi gülüm.
1: Ay abla, ne bu acelen, anlamadım ki ben.
0: Nikah kaçıyor.
1: Kaçsın, çıkış yetişiriz.
0: Hadi.
1: Ay abla ya.
2: Arkadaşım geç kaldım.
3: Abi dur, ne yaptın ya? Sen bir iki dakika dur, valla hayırlı iş yapıyoruz ya.
1: Anlamadım ben. Ali?
0: Ay yetiştik Ali, yetiştik.
1: Abla ne oluyor?
0: Sus be.
1: Abla ne oluyor?
4: Feride'nin bir suçu yok. Buraya getirmesini ben istedim seni.
3: Ali abi.
2: Biz çıkalım mı?
4: Yok.
1: Abla bir şey söylesene. Abla bir şey söyle.
4: Bugüne kadarkileri tutamamış olabilirim. Ama sapanca ise sapanca, ada ise ada. Bundan sonra vereceğim bütün sözleri tutmak için buradayım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye ne zaman inşa edildi? Kimler kullandı? Ne zaman müze oldu? Ve günümüze kadar kalıntılarında hangi unsurlar ön plana çıkıyor? Mozaiklerle anılan bir yapıttan, bir baş yapıttan bahsediyoruz. Bizans'ın son dönemine damga vurmuş bir eser ve son yıllarda Kariye Camii hayatına devam ediyor. Birçok ziyaretçi de kabul ediyor. Peki ama sanat anlamında ön plana çıkan notlar bu yapının içerisinde neler, değerlendireceğiz? İstanbul Rehberler Odası Başkanı, araştırmacı yazar Selçuk Eracun bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önemli bir yapı, önemli bir eser.
1: Oldukça önemli bir eser. Nedense çok az bilinir. Herhalde bir çeyrek asırdır verdiğim bir mücadelenin neticesi. Çünkü bu kadar zamandır Kariye'yi tanıtmak ve insanlara buraya anlatmak benim için bir hobi olmuştu. Ama bugün bakıyorum ki artık daha fazla insanın bildiği ve ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi çok mutlu etti beni.
0: Programa karar verdikten sonra şöyle bir araştırma yapayım dedim. 15 sene önce yine, tabii siz o zaman daha gençsiniz, konuşmacılar arasında siz varsınız, siz anlatıyorsunuz. Belgelere bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. Anlatılara bakıyorum, Selçuk Eracun çıkıyor. İfade ettiğiniz gibi çeyrek asır mücadele verdiniz. Ama şu an hemen hemen herkesin merak ettiği bir noktaya doğru ilerledi. Sanat açısından muazzam hususları barındıran bir başyapıttan bahsediyoruz. Birazdan görseller eşliğinde konuşacağız ama özellikle şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki son dönemde benim de etrafımdaki herkes Kariye'yi merak ediyor. Yani nerede bu müze, nerede bu Kariye Cami? Gidip göreyim. Özellikle fotoğrafları görüyorum sosyal medyada, çok etkilendim. Muadillerine benzemiyor şeklinde değerlendirmeler arkadaşlarımdan duyuyorum. Bu anlamda bu program oldukça geniş kitlelere ulaşacak. Buna da eminim. İlk etapta hemen Kariye'nin adıyla başlayalım isterseniz. Nereden geliyor bu ad ve ne anlama geliyor?
1: Kariye adı Bizans döneminde aslında Yunanca kökenli bir kelime. Hora kelimesiyle beraber başlayıp daha sonra Osmanlı döneminde camiye dönmesiyle beraber ilk başta kilise cami deniliyor. Çünkü kilise camileri genelde kilise cami denilmiş ilk etapta. Daha sonra kenise cami, sonra kahriye ve kariye gibi bir isim takılmış ki kariye Arapçada da kent dışı, kırsal alan anlamına gelmekte. Bu da Yunanca'daki karşılığını veriyor bize. Kent dışında kurulan bir manastır kilisesi yapısı ve şehrin surları daha da geride, 2,5 kilometreye kadar daha geride ilk yapıldığı dönemlerde muhtemelen. Çünkü elimizde çok net arkeolojik bulgular yok ama Hora denilince bunun bir de mistik bir anlamı vardır. Meryem Ana'nın rahmine bir gönderme vardır burada. Sınırsızı içinde barındıran diyerek Hazreti İsa'nın annesinin rahmindeyken tasvirleriyle beraber aslında Kariye Müzesi'nde Hora'yı da görürüz. Bu da Latince'deki belki kelime anlamıyla bize Meryem Ana'nın rahmini, yani onun İsa'yı barındıran tapınağını göstermekte.
0: Birçok mozaik var değil mi içerisinde?
1: Mozaik olarak, konulu mozaik açısından Ayasofya'dan daha zengin. Ama tane hesabı yaptığımızda Ayasofya'nın yanından bile geçemez. Çünkü sadece 1,5 ton Ayasofya'nın mozaiği düşmüş vaziyette, şu anda depolarda bulunuyor. Ama buradaki konulu mozaikler hakikaten emsalsiz. Ve Bizans döneminin, o dönemin sanatına gönderilebilecek en güzel övgüyü de hak ediyor. Çünkü yurt dışında da Kariye özenilmiş ve kopyalanmaya çalışılmış. Hatta kent içerisinde bazı kiliselerde de Kariye mozaikleri kopyalanır. Onun benzerleri, azizlerin tasvirleri yeni yapılan kiliselerde ya da daha geç dönemdeki kiliselerde tekrar süsleme sanatında kullanılır. Ama bilmeliyiz ki Kariye Giotto döneminde başlayan Rönesans'ında paralelinde gelişmiş ve içindeki siyah renk mozaikleriyle aslında bir öncü olmuş. Çünkü siyah rengin çok fazla kullanılmadığı dönemler

0: de karyede bu rengi görmek mümkün.
1: O zaman o dönemde muadili eserler yok diyebilir miyiz?
0: Muadili eserler olsa da kariyeyi bunlardan ayıran çok büyük bir özelliği nedir? Var. Bu da apokrif İncil denilen İncillerden faydalanılarak aslında karyenin iç ve dış narteks bölümlerindeki süsleme sanatı icra edilmiş ki burada 4 İncil'de geçen kanonik diye adlandırılmış kanuni olan yani kilisenin otoritenin kabul ettiği ve birbirine benzeyen sinoptik olan İncil'lerin dışında sözde denilen ve yüzlerce belki İncil'den 40-50 tanesinin bugünümüze geldiğini ve bunların içerisinde Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini anlatan nadir yapılardan bir tanesi diyebiliriz.
1: O hikayelerden biraz bahsedelim mi? Çünkü netice itibariyle 4 İncil'de olmayan öyküler dediniz.
0: 4 İncil'de olmayan öykülerde biz Kari'de, Kari örneğinde olduğu gibi aslında Hazreti Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz. Burada Yakup'un çocukluk İncil'i ve Pseudo-Matta denilen Matta'nın yazmış olduğu ve Hazreti İsa'nın çocukluğunu, Mısır'a kaçışı ve buna benzer sahnelerin işlendiği bir bölümden oluşmakta ki onlar dönemin tanıkları olarak aslında gördüklerini kağıda dökmüşler, mektuplar şeklinde tomarlara yazmışlar ve bunlar saklanmış. Bunların içerisinde yüzlerce mektubun içerisinde 50 tanesinin bugüne gelmiş olduğunu ama diğer İncil'lerden de uzmanların bahsettiği kadarıyla yine tanıkların yazmış olduğu farklı ifadeler kullandıkları için kilisenin bunları reddederek onlara heretik gözle bakmışlar ve apokrif İncil'ler denilerek kanoniklerden ayrılmışlar. Biz burada Meryem'in yaşam hikayesini görüyoruz ki bu çok sıra dışıdır. Burada eskiden müzeydi tabi burası, şu anda cami olarak açıldı ve hakikaten çok güzel bir ziyaret alanı haline geldi. Çünkü hem ibadet için hem de ziyaret için alanlar oluşturuldu ve fevkalade fiziki şartları güzel bir şekilde ziyaretçiler burayı gezebiliyorlar. İç narteks dediğimiz iç koridorda Hazreti Meryem'in yaşam hikayesiyle başlayan bir kurgudur kariye. Çünkü biz aslında Hazreti Meryem'in hayatındaki mucizelerin daha doğmadan başlamış olduğunu da burada görebiliyoruz. Ve Meryem'in kısır bir kadından dünyaya geldiğini çok fazla kaynaklarda okuyamıyoruz. Sadece apokriflerde okuduğumuz kaynaklardan elimize geçen bilgilerde Meryem Ana'nın annesi Anna kısır bir kadın olduğunu ve babası Joakim ile çok da dindar bir kişi olarak sinagoglara giderek ibadet ettiklerini, sunularda bulunduklarını ama çocukları olmadığı için bir gün reddedildiklerinde bu yıkılışla birlikte çölde geçirdikleri zamanı anlatan olağanüstü güzel bir kurgudur. Ve biz burada Meryem'in aslında mucizesinin daha doğmadan başlamış olduğunu da anlayabiliyoruz.
1: Ne zaman inşa edildi bu yapı?
0: Kari'nin ilk yapım tarihi Septimus Severus dönemine ithaf edilse de 2. yüzyıl milattan sonra, daha sonra Konstantin döneminde de bu yapıyla ilgili bir söylenti vardır. Fakat arkeolojik olarak bunu belgelemek zordur. Çünkü arkeolojik bulgular Kahire'nin iç mekanında onun tam alt kısmında kalan arkeolojik kazılardan ele çıkan bulgulara göre İmparator Justinianus döneminde buraya bir kilise inşa edildiğini ve bunun bugün Ayasofya'nın çağdaşı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü nereden baksanız 1400 yılı aşan ve 1500 yıla yakın bir dönemdir. Burada varlığını sürdüren kah isyanlarla zarar görmüş, depremlerle hasar almış, kah tekrar restore edilerek günümüze kadar ulaşmış bir yapıdır. Dönem dönem restorasyon izlerini görebiliriz. Burada tabi bazen ikonoklazm gibi ağır, şiddetli çarpışmaların neticesinde zarar verilmiş bir yapıdan da bahsediyoruz. İkonoklazm resim karşıtlığı dönemi ve 118 seneyi buluyor, bu iki etap halinde başlıyor. 8 ile 9. yüzyılda Kari'ye bir ikonosever yer olarak tabii ki resim karşıtlarının hedefi oluyor.
1: Ayasofya'yı konuşurken ilk inşa edilen Ayasofya değil günümüzdeki deriz. Kariye için ne söyleriz bu açıdan?
0: Kariye için de herhalde yine benzer şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ağır restorasyonlar dedim. Bunlardan bir tanesi Komnenoslar döneminde yaşanmış. Ve Komnenoslar döneminde mimari olarak eklemeler ve bazı bölümlerin kapanması gerekmiş. Ama bugünkü halini ne zaman aldı dersek 1320'li yıllarda Theodoros Metaküites adındaki bir hazine bakanı, o dönemin şairi

0: matematikçisi, entelektüel bir Bizanslı elit burayı ihya ediyor. Genişleterek mozaiklerle süsletiyor ki Kare'nin resim programı hakikaten kafa karıştırıcıdır, göz alıcıdır, baş döndürücüdür. Bunları tasarlamak için bile herhalde yıllar geçmesi gerekiyordu. O kadar güzel kurgulamış ki Kare'yi, kendisi de mezarını buraya hazırlattırıyor, buraya defin ediliyor. Ama maalesef bir dönem sonra, 2. İmparator'un döneminde sürgüne gidiyor ve sürgünden geri gelmesi için çok acıklı mektuplar yazarak imparatorluğu ikna etmesi gerekiyor. Ona bir şart koşuluyor. Asla malından, mülkünden bahsetmeyeceksin. Manastırdan dışarıya çıkmayacaksın. Ve adın değişecek. Theodoros Metoküites bir keşiş olarak burada hizmet ediyor ve buraya gömülüyor. Halen mezar yeri durur ama içinde lahiti yoktur.
1: Kariye'nin mimari özelliklerini konuşacağız ama önce çevresini konuşalım mı? Nasıl bir bölge tercih edildi? Edirne Kapı'da, Fatih'te ama çevresel mimariye de bakmak gerekiyor bence.
0: Çevresindeki mimari zaten başlı başına efsane. Hemen 100-150 metre kadar yukarısında 2. Theodosius döneminde yapılan kara surları bulunmaktadır. Kara surlarının bir tarafında Tekfur Sarayı, bir tarafında da Edirne Kapısı dediğimiz kentin ana giriş kapılarından bir tanesi vardır ki Kariye iki yapı arasında kalan bir konumda. Bugün Dervişeli Mahallesi'nde, Fatih ilçemizde bulunmakta. İstanbul'un da 6. Tepesi'nin üzerinde yerleştirilmiş. Hem mimarisiyle hem çevresindeki güzelliklerle bugün birçok fotoğrafçının, birçok gezginin ve turistlerin uğrak yeri olmakta. Kare'nin komşusu dediğimiz bu kara surlarının hikayesi de ilginçtir. Çünkü Kare aslında kent dışı, sur dışında yapılan bir yer. Ve burada sadece mezarlıklar var ki Kare'nin de etrafında Aziz Babilas ve 84 dönem müridinin öldürülerek İzmit tarafında buraya gömülmüş olmasından dolayı Hristiyanlar için kutsal bir gömü alanıdır, bir nekropoldür. O şekilde düşünülmüş eski dönemde. Ve burada bir çobanın ya da mezarlığın olduğu bir alana Hunların baskısıyla Atilla'nın kentin kapılarına kadar yaklaşması, Trakya kıyılarına kadar gelmesi sebebiyle takriben 60 günde kara surlarının yapımı tamamlanıyor ve Kariye sur içerisinde kalıyor. Yani ilk yapıldığında kentin dışında ve Theodosius'la beraber kentin surlarının içerisine alınmış. Hun baskısı ve Atilla Theodosius'u o kadar hızlı bu işi bitirmeye sevk etmiş ki Edirne Kapısı dediğimiz kapı da muhtemelen hipodumdaki yarışmacıların yani mavilerin çalıştığı bir yer ve her kapıda muhtemelen bu yarışmacılar ve onların destekçileri inşaatta çalıştılar. Ve başlarında onların patronları surların bir an önce tamamlanarak kentin korunması için büyük bir mücadele verdi ki neticede başarılı da oldu. Çünkü kenti bildiğimiz kadarıyla 29 kere kuşatan düşmanlar bunları aşmayı başaramamışlar iki kez haricinde.
1: Görselleri ekrana getirelim. Görseller üzerinden de isterseniz sohbetimizi sürdürelim. Bir numaralı görsel ekrana gelsin. Bu kadim tarihi mozaikler görseller üzerinden değerlendirelim. Ne anlatıyor bu görsel?
0: Bu görselde Hazreti Meryem'in çocukluğunu görüyoruz. İşte bu apokrif İncil'lerde anlatılan ve kanonik İncil'lerde bulamadığımız, karşımıza çıkmayan bir anlatı. Sol tarafta Hazreti Zekeriya'nın elinde yeşermiş bir baston, ölü bir dal parçası görmekteyiz. Bu Meryem'in Yusuf'la nişanlanmasını, Yusuf'a emanet edilmesini anlatan muhteşem bir tasvirdir. Batı'da bu tasvire bir ek daha yapılır. Seçilen 12 tane dul erkek adayı Meryem'i emanet almak için burada bir mucizeye aslında şahitlik ederler. Herkes yanında getirmiş olduğu kuru dal parçasını sunan içerisine bırakır ve sunakta bir gece boyunca bu sopalar kalır. Hazreti Zekeriya ki Vaftiz Yahya'nın babasıdır, Elizabeth'in eşidir. Elizabeth ile Meryem akrabadır. Muhtemelen teyzesi olan Elizabeth, Zekeriya'nın da aynı zamanda eşi. Ve ertesi gün bu ölü dal parçası yeşerince Yusuf'un sopasının yeşermesiyle Rab tarafından bir mesaj verildiğini ve doğru kişinin Yusuf olduğunu

0: bunu ilan ederler. Ve Yusuf aslında bu işten biraz çekinir. Çünkü Meryem küçük bir çocuktur ve Yusuf'un daha önceki evliliğinden bunlar 12 dul erkek adayı olarak seçildiği için 4 tane de oğlu bulunmaktadır. Ama Zekeriya ona daha önceki yaşanmış olan felaketleri hatırlatarak Rabbin emrini dinlemesini ve Meryem'i bir emanet olarak evine götürmesini söyler.
1: Bir sonraki görsele de bakalım. Biraz görseller üzerinden ilerleyelim. Çünkü görseller üzerinden bu bilgi şöleni daha iyi hafızalara kazınacaktır. Detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz bu görselleri. Hemen diğeri de ekranda.
0: Tabii ki yerinde gezdiğimizde bir gün alabilecek kadar zengin bir anlatı söz konusu. Neticede hem kanonik İncil'lerden hem apokrif İncil'lerden hem de Tevrat'tan da sahneler görebiliyoruz Kariye'de. Ve bunlar tabii ki Tevrat'tan, İncil'den ve apokrif kaynaklardan da sadık kalınarak takip edildiğinde resimli bir roman gibi izliyoruz burayı. Burada biz Meryem'in ikinci mucizesini görüyoruz. Birisi kısır bir anneden Meryem dünyaya gelmişti ve Meryem'in annesi bir mucizeyle Meryem anayı doğurduğunda onun daha 6 aylıkken ilk adımlarına şahit oldu ve endişe etti. Burada ilk 7 adımını atan Meryem'i hemen kucağına alarak daha zamanının gelmediğini ve bu günahkar topraklara basmaması için Meryem'i yerden kucağına alarak onu koruma altına almıştı.
1: Sol taraftaki kim?
0: Sol taraftaki hizmetçisi Meryem'in anne ve babasının varlıklı bir aile olduğu söylenmekte ve evlerinde her zaman onlara yardımcı olan hizmetkarları bulunmakta. Meryem'in annesi Anna daha kırmızı tonlarda bir elbiseyle, himationla karşımıza çıkarken Meryem Ana'ya her zaman lacivert tonlu bir elbiseyle, başında halesiyle göreceğiz. Burada seçilmiş kişiler azizler olduğunu belirten iki tane de hale vardır. Bakın hizmetçi de bu görünmüyor.
1: İlk inşası esnasında mı bu mozaikler peki Kariye'de varlığını sürdürmeye başladı? Yoksa sonraki yıllarda ya da sonraki yüzyıllarda mı bu mozaik işlemelerini görmeye başlıyoruz? Çünkü siz ilk etapta inşa sürecine değinirken çok eski bir yapı, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihten bahsettiniz.
0: Doğru. Belki de burada daha farklı tapınaklar da var idi bir zamanlar. Ama bunlarla ilgili herhangi bir kalıntı yok. Ama ilk yapılan kilise zamanla tahribata uğratıldığı için kasıtlı bir şekilde ikonoklazm dönemi bu resimlere karşı açılmış bir savaştır. Ve o savaş döneminde zaten hiçbir resim bırakmaksızın kent içerisindeki tüm yapılar zarar görmüş. Ayasofya buna dahil. Ve Ayasofya'daki en erken mozaik 9. yüzyıldır. Ama biz burada 1320'lerden mozaikler görmekteyiz. Çünkü daha evvelden var olan mozaiklerin üzerine belki mozaik tabakası geldi ya da freslerin üzerine fres tabakası yapılabiliyor. Bu sanatı uygulayarak eski olan kapatılıp yerine yenisi yapılabiliyor. Anadolu'da çok örnekleri var bunun. Katman katman daha evvelden yapılan resimleri rastladıkça mesela bulabiliyorsunuz. Ama burada Osmanlı döneminde yapılmış bir kireç tabakası söz konusuydu. Ve bu kireç tabakası açıldığında altından o muhteşem fresler ve mozaikler tekrar gün yüzüne çok iyi korunmuş vaziyette çıktı. Belki diyoruz bu yine bir Hristiyan şehrinde olsaydı, Katoliklerin elinde olsaydı Ortodoks sanatı, Katolikler herhalde bu kadar merhametli davranmayacaklardı. Belki hepsini yıkıp yerine daha büyük bir yapı inşa edeceklerdi. Daha güzel, daha kendilerine göre estetik, aziz vazelerle süsleyeceklerdi bu yapıyı. Ama Osmanlı 437 seneye yakın bu mozaikleri üzerine kapatmak suretiyle, ki bazı bölümleri tahta kepenklerle kapatılmış, bunlardan biliyoruz bazı seyahların yazmış oldukları hatıralardan. Yani dönem dönem bazen Meryem Ana, bazen Hazreti İsa'nın tasvirini gören seyahlar gördüklerini yazmışlar.
1: Osmanlı Devleti döneminde de önemli mimarlar vardı. 400 küsür sene Osmanlı'nın himayesine kaldı dediniz. Yeni eklenen mozaikler ya da freskleri görüyor muyuz o dönemde? Yoksa sadece bütünlüğü mü korudular?
0: Bütünlük korunuyor. Aslında fetihten hemen sonra Kariye Camii'ye dönmüyor. 2. Beyazıt döneminde Kari'nin cami olması kararlaştırılıyor ve bununla ilgili çalışmalar

0: başlatılıyor. Normalde tahrip ederek yerine yenisini yapabileceğiniz bir şey. Ama üzerini kapatmak herhalde çok vizyon sahibi insanların düşüncesiydi ki bunu kapatıp korumak mozaiklerin de günümüze gelmesini sağladı. Çünkü ben emsallerini yurt dışında göremiyorum. Çünkü Kahire hakikaten o konuda yegane bir örnek. Hem sanat tarihi değeriyle, işçiliğiyle hem de içerisindeki teolojik anlatılarla aslında bizleri çok etkilemekte. 437 sene onun kapalı olduğu dönem. Yani ondan öncesi de var ama Osmanlı'nın fethiyle beraber Kahire'nin korunması ve bugüne kadar gelmesi, yurt dışında mesela bu örnekleri çok fazla görmüyoruz.
1: Dışı sade, içi etkileyici. Belli bir dönemde müze olarak kullanıldı ve çok eski bir tarihe sahip. Yüzyıllar geçmesine rağmen içerisindeki o nadide mozaikler günümüze kadar ulaştı. Diğer müzelerden Kahire'yi ayıran özellikler neler peki? Yani bu mozaiklerin işlenişi mi yoksa anlamı mı?
0: Kahire'nin tabii ki kendine özgü mozaikleri, freskleri ve yapının bütünüyle beraber baktığımızda Bizans kilise cami tarzındaki yapılarla benzerdir. Çünkü dış cephenin taş, tuğla ve harç işçiliğiyle inşa edilmiş olduğunu görürüz. Ama uzaktan baktığımızda sanki böyle elimizde bir maket gibi sempatik bir şekilde karşımıza çıkar. Hemen yakınındaki Draman'da Fethiye Cami olarak bildiğimiz yapı da bir kilise camidir. Pamakaristos Kilisesi olarak bilinir. Bol kubbeli, dalgalı ve estetik mimarisiyle Kahire'de benzer şekilde yapılmış ama mozaikleri açısından Kahire diğerlerinden üstün bir şekilde ayrılır diyebiliriz ve korunmuş olması açısından. Çünkü korumak çok önemli. Yunanistan'a gittiğimizde örneğin birçok bölgeyi gezerken orada hep burada varmış, vardı gibi sözlerle biz gezimizi tamamlarken burada ise bakın var, yerinde gösteriyoruz. Hatta ben rehberlik yaparken de bazen 50, 60, 70 yaşın üzerinde Hristiyan gezginlerin İstanbul'a geldiğinde Kahire'deki resim sanatını ve teolojik detayları öğrendiğinde onlara bu bilgilerin öğretilmemiş olduğunu da görüyoruz. Ben çok kez şahit oldum. Yusuf'un oğlu mu varmış diye soranlar oldu. Yusuf evli miymiş gibi sorularla karşılaştık ki Yusuf bir marangoz. Hazreti İsa'nın marangozluğu da Yusuf'tan gelmekte. Ama buradaki bilgilerde bir kopukluk var çünkü apokrif anlatılmıyor. Bugün İstanbul'a gelen gezginler de Yunanistan'dan gelenler özellikle onların apokrif kaynaklardan eğitim almadıklarını da görüyoruz ve bunu da biliyoruz. Çünkü normalde kanonik İncil'ler çocukluktan itibaren kendilerine aktarılan ama apokrif İncil'ler ise onlar için sürpriz olan bilgiler.
1: Dördüncü görsele bakalım. Bu arada dış cephesini ekrana getirdik. Kahire'nin mozaiklerle kaplı yapının anlatısını Selçuk Eracun bizlere ifade ediyor. İşte yeni bir görsel. Biraz karmaşık geldi bana. Evet, neler biraz söylersiniz bununla alakalı?
0: Normalde kronolojik bir sıra vardır. Ben de 2001 yılında yazdığım bir kitapta bu sırayı oturtması için aslında gezginlerin daha kolay akıllarına kalması için bir sırayı belirlemiştim.
1: Bir yemek sofrası mı orası?
0: Burada evet 3 tane din adamı görüyoruz. Bu din adamları Hazreti Meryem'in yine çocukluk anlatısından yola çıkarak buraya baktığımızda babası Joakim tarafından kutsanması için tapınağa getirilmesini anlatmakta. Şimdi buradaki resim sanatı aslında o kadar farklı ki yapıyı gezerken hangi noktada durup hangi yöne bakarsanız aslında size doğru çizilmiş bir perspektif görüyorsunuz. Yani perspektif yayılmış hemen oradaki din adamlarının üzerindeki kemer gibi, oradaki kiriş gibi.
1: Üç boyutlu mu deniyordu onu?
0: Üç boyut burada kullanılmış.
1: Yani yüzyıllar öncesinde bile günümüzde ifade edilen üç boyutlu çizim kullanılmış. İnanılmaz.
0: Ve burada o üç boyutu şöyle hemen görebiliriz. Mesela din adamları, arkasında ağaçlar, onların arkasındaki mimari yapılar derinlemesine gidiyor. Yani arkada hep bir şeyler daha görüyorsunuz. İnanışa göre bu resmi yapanlar papazlar. Yani sıradan insanlara yaptırılmıyor bu tasvirler, ikonlar. İkona diyebiliriz bunlara. İkon, eikon. Resim, suret ya da tasvir anlamına geliyor. Ve bu tasvirleri çizen kişiler manastırlarda

0: mana çıkıyor.
1: Gelebiliyor. Burada altın fon vardır. Tessera dediğimiz cam üzerine 24 ayar civarında altın ince bir tabak olarak yerleştiriliyor. Üzeri sırlanıyor. Ve bu küçük küçük tesseralar yerleştirildiğinde ışığın da etkisiyle daha güzel, daha gösterişli bir hale geliyor. Çünkü o dönemde meşale gibi, mum gibi aydınlanma araçlarının olduğunu düşünürsek hareketli ve dalgalı bu ışık etkisini daha da arttıran bir özelliğe de sahipti. Mesela mozaiklerdeki bu altın fon için uzmanlar, sanat tarihçileri, din adamları şöyle düşünürler. Bu bir ayna gibi aslında din adamları bunu icra etti ve bu aynadan azizlere bakanlar onlara da diğer taraftan hani hakiki alemden azizler bakarak karşılıklı böyle bir pencerenin oluştuğunu düşünüyorlar ve bazen ters perspektif görüyoruz kariyede.
0: Nasıl ne oluyor demek bu?
1: Bu ters perspektif. Örneğin kapı olarak baktığımızda bir V görürüz. Bir noktada birleşir ama kapıları iç içe görürüz. Burada ise tam tersi. Aşağıdan başlıyor nokta ve V yukarı doğru dağılıyor. Bu resimde olduğu gibi. Çünkü din adamlarının, papazların, ressam papazların resme bakanları da resmin içine katmayı arzuladığını düşünüyoruz. Ve bu etkiyle beraber mozaikleri izleyenler daha da bir kendisinden geçiyor ve mozaiğe dahil olduğunu hissederek oradaki dini hikayeyi bunu vaaz yoluyla aldıkları için aslında okuma yazma bilmeyen için yapılmış bir şeydir bu. Çözümdür. Okuma yazma yok ama o insanlara, cahil insanlara dini bilgiyi vaaz öğretiyorsunuz ve ikonlarla bunu pekiştiriyorsunuz. Her bir ikonada anlatılan hikaye zaten daha önceden almış olduğu eğitimde onların kodlarında zaten kayıtlı. Ve o anda şeyi çözüyorsunuz. Yani burada bir mucize var. Burada bir yolculuk var. Ama bu yolculuğu kim yapıyor? Kimlerle yapıyor? Nereye gidiyor? Bunları çok rahat söyleyebiliyorlar.
0: Bu anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu yapı, bu yapıt dini, siyasi ve sanat tarihi açısından birçok perspektifi barındırıyor. Farklı noktalardan yaklaşabiliyoruz yani.
1: Ben yıllar önce bir röportajımda Kahire benim üniversitem demiştim. Hakikaten de bir üniversite gibi Kahire'yi çalışabilirsiniz. Ve fasiküller yazılmıştır Kahire için, kitaplar yazılmıştır buraya anlatan. Ama hala yazılması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum burayla ilgili. En derin çalışmalardan bir tanesini 1948 ve 58 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü yapıyor. Burada uzmanlar tarafından santim santim o mozaiğin üzerindeki kireç tabakası, badanalar sökülürken aslında aynı zamanda bunların detayları da kayıtlara geçiyor. Ve o üç fasikülde Kahire'nin mozaikleri hem teolojik olarak hem sanat tarihi açısından hem mimari yönleriyle hem de onların ikonografik açılımlarında da gönderme yapacak şekilde ilk eser oluşturuluyor. 48 ve 58'li yıllar arasında. Thomas Whittemore da var bu restorasyonu tamamlayan kişi. Çok ilginç bir bilgi vereyim. Belki ilk defa duyacaksınız şimdi. Ben Kahire'de çalıştığım yıllarda Ayasofya Müzesi'nin Koruma Turizm Derneği'nde çalışmıştım. Bir 7 sene kadar. Kahire'de Ayasofya'ya bağlıydı. Bizans yapıları olarak baktığımızda 9 tane Ayasofya'ya bağlı yapı vardı. Ve Kahire onlardan bir tanesiydi. Yıllar önce burada ünlü bir yazarımız görev yapmış. Gece bekçisi olarak. Ve bu bilgi çok örtük kalmış, gizli bir bilgi olarak kalmış. Ben bizzat kendisinden bu bilgiyi duydum. Yaşar Kemal'in yazarlığa başlamadan önce halı tamirciliği yaptıktan sonra görev aldığı bir yer Kahire. Ve Thomas Whittemore'a...
0: İnanılmaz, ilk kez duyuyorum.
1: Evet, Thomas Whittemore'a işe girmesi için ricada bulunan kişi de Abidin Dino. Abidin'e söyledim dedi Yaşar Kemal. Bizzat bana söyledi. Hatta gece kaldığı yatağı ve yeri de göstermişti. Burası benim yatağımdı. Gece burada yatıyordum. İşte hem halı tamiri, daha sonra doğal, hava gazı sayacı okuma işine geçiyor. Ve sonra işte yazarlıkla beraber parlıyor. Ama bu bilgiyi hakikaten çok az insan biliyordu. Herhalde onun ağzından duymak da bana nasip oldu.
0: İnanılmaz bir perspektife, çeşitliliğe sahip. Din, siyaset, kültür, tarih ekseninde Kahire'nin birçok husus barındırdığını sizin kıymetli anlatınızdan anlıyoruz. Ayasofya dediniz son cümlelerinizde. Şunu merak ediyorum. Şimdi sanatsallıktan bahsediyoruz.

0: mozaiklerden bahsediyoruz ve barındırdığı hikayeleri bizlerle buluşturuyorsunuz. Kariye Ayasofya'dan daha mı sanatsaldı? Ya da sanatsallık açısından Ayasofya Kariye'nin daha mı üzerindeydi?
1: Mimari açıdan Ayasofya'yı mukayese etmek imkanı pek yok. Fakat daha minimal, daha bir minyatür şeklindeki mozaik müzemiz, ki yabancıların şeydir, tabirdir bu. Mozaik müzesi gibidir Kariye. Ayasofya'da olmayan özelliğiyle aslında orada ayrışıyor. Çünkü Ayasofya devasa bir yapı. Abidevi bir tapınak ve 7500 metrekarelik bir alan üzerine oturmuş bir yapı. Yani çok küçük olduğu için Ayasofya'nın kenarına bile koyabilirsiniz kareyi. Tüm kompleksi de koysanız yine o kadar alan tutmayacaktır. Fakat buranın en büyük özelliği ünvanını layıkıyla taşıdığı gibi mozaikleridir. Ayasofya'da çok az sayıda konulu mozaik var. Onun haricinde süsleme açısından bitkisel geometrik desenler kullanılarak ya da altın fonlarla, ki bu da büyük servettir. Hakikaten bu işi yapmak büyük ustalık gerektirir. Herkesin becerebileceği bir iş değil. O küçük taşları duvarla yerleştirmek ve bunların binlerce yıl ayakta kalmasını, yüzlerce yıl ayakta kalmasını sağlamak hakikaten çok zor bir iştir. Ve bunları yerleştirirken açısını da ayarlıyorsunuz. Bunlar da hesaplanıyor. Kare'de ise biz daha farklı bir sanatı görüyoruz. Burada teolojik anlatımın bir Hristiyan inanana kendi dinini anlatacak şekilde yerleştirilip resimli bir roman okur gibi sayfa sayfa aslında gezdiğinde, o kronolojik sırayı takip ettiğinde inanılmaz zevk veren bir şekilde tasarlanmış ve bunu tasarlayan kişinin hakikaten elini sıkmak gerekiyor o dönemde. Burada kendi yaşamına ve ölüm ötesine de göndermeler yapmış. Çünkü biz kutsal kitaplarda, kutsal metinlerde geçen ölüm ötesini bilmiyoruz. Ama buradaki anlatılarda, paraklesyon dediğimiz mezar şapeli bölümünde eskatolojik denilen ölüm ötesini anlatan kurgularda bulunmakta. Ve burada kutsal metinlerde geçen ateş göllerinden tutun da son yargı sahnesinde ruhların tartılması gibi, günahkarların cennete atılması ve iyi yürekli insanların, dindarların, din şehitlerinin, kutsal erkeklerin, kutsal kadınların cennetin kapısında Aziz Petrus'un arkasında bekleyerek eldeki anahtarla cennete girişini tasvip ettiğini de görüyoruz.
0: Kari olmasaydı o dönemin sanatsal yapısı zor anlaşılırdı ya da Bizans'ın sanata bakışı zor anlaşılırdı diyebilir miyiz? Yani Kariye bu anlamda büyük bir yer kaplıyor yorumu yanlış olur mu?
1: Belki bir dönem önce, yani tahrip olmadan önce benzer yapılarda vardı. Konstantin Lips Manastırı gibi, Fethiye Camii gibi, mesela Fethiye Camii'nde de mozaikler vardır. Mezar Şapeli dediğimiz yan bölüm, orası da müze olarak kullanıldı. Şu anda restorasyon yapılıyor. Ama ana binada herhangi bir mozaik görme şansımız yok. Olsaydı mukayese etme şansımız olurdu. Fakat Kariye'yi diğerlerinden ayıran Theodoros Metaküites gibi bir entelektüel şairin burayı kurgulamış olması. Çünkü Metaküites kareyi yaptırırken aslında kendisi burayı Hazreti Meryem'e ithaf ettiriyor. Çünkü Meryem'in Hazreti İsa gibi Tanrı'nın vasıflarına haiz bir peygamberin, onun özelliklerine sahip bir peygamberin sınırsızı içinde barındırmasından dolayı şiirler de söylüyor Hazreti İsa'ya ve yapıya, Meryem'e, onları övüyor. Ve bu doğrultuda kendi mezarını seçerken cennetin kapısına yakın bir şekilde kendisini yerleştiriyor ve ilahi ışığın gelebileceği pencerelerle de melekleri kendisine bekçi ediyor.
0: 5 numaralı görsele bakalım. Yine görseller üzerinden sohbetimizi sürdürelim. Kariye'yi konuşuyoruz. Yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Mozaiklerin hikayelerini Selçuk Eracun bizlerle buluşturuyor. 5 numaralı mozaikte, görselde ne anlamamız gerekiyor? Yine bir öncekine ben karışık dedim ama bu da herhalde 3 boyutlu diye tabir ettiğimiz bir görsel.
1: Aynen öyle. Bir tonozun içerisinde yayılmış perspektifi izliyoruz burada. Hazreti Meryem'in tapınağa verilmesi tasviridir bu. Hazreti Meryem daha 3 yaşındayken anne ve babasının kendi aralarında söz verdikleri gibi Meryem'i dindar bir kişi olarak yetişmesi için tapınağa takdim ettiler. Ve aslında tapınakta Meryem Zekeriya'ya emanet edildi. Burası çok ilginçtir. Çünkü Kur'an'da geçen hadislerle, hatta Sultanahmet Camii'nin mihrabın üzerinde geçen bir kitabede Meryem hakkında yazılan bir mesaj vardır. Zekeriya ne zaman tapınağa girdiyse her zaman ona getirilmiş bir parça yiyecek buldu, ekmek buldu. Kutsal yemekten, belki manna'dan bir parça buldu. Ve bu camilerimizin hemen mihrabının üzerinde yer alıyor ki olayın gerçekleştiği yerde burası. Çünkü sahnenin hemen üzerinde, Zekeriya'nın hemen sırtında ikinci kez Meryem Ana'yı görmekteyiz. O Kibarion denilen dört tane sütun taşıdığı yapı kutsalların kutsalları olarak geçiyor. Burası yüksek rütbedeki din adamlarının oturabildiği bir yer. Orada taht benzeri bir koltuk var ve Meryem Ana burada ergenlik çağına kadar kalıyor. Dini eğitim alıyor ama her gün ona bir melek elinde getirmiş olduğu kutsal ekmekle Meryem'i besliyor. Ve Meryem'in karnı bu şekilde doyuruluyor. Etrafında yine sahnenin devamında...
0: O kalabalık ne peki? Sağındaki ve solundaki kalabalık ne? Sağ arkadaki kalabalık?
1: Ellerinde meşale tutan bakireler var. Meryem de bir bakir olarak tapınakta. Ve daha sonra bu bakirelerden seçilen 7 kişi tapınağın örtüsünü örmek için birer yün çilesi alıp tapınağın örtüsünü örecekler. Ta ki ergenlik çağı geldiğinde Meryem'in tapınağa veda etmesi için bir mucizenin gerekmesi gibi. Az önceki mucize Meryem'in aslında tapınaktan ayrılırken emanet edilebilecek kişinin seçilmesiyle ilgiliydi. Bu onun hemen öncesinde olan bir sahne.
0: Hemen altıya bakalım. Orada da ölüm sahnesi mi var? Bu nedir?
1: Bu en dramatik sahnelerden bir tanesi. Cami olduktan yıllar sonra tesadüfen bir parça sıva düşünce ortaya çıktığı yazılıyor kaynaklarda. Biz burada Kimesis denilen Meryem'in son uykusunu, ölüm sahnesini görmekteyiz. Meryem Ana'nın hemen başucunda Aziz Petrus elinde buğurdanlıkla beraber onu son yolculuğuna ebedete yollarken hemen yukarısında ise bir gri tonlu badem şeklinde bir bölüm var.
0: Burası, o en tepedeki ne? Kolları iki yana açılmış evet. Gibi olan şey.
1: Bu gri bölüm mandorla diyoruz bunu. Bu mandorla Hazreti İsa'yı sarıyor. Tepesindeki gri kollu olan bölüm ise Serafim adındaki bir melek. Bu melek Hazreti İsa'yı cennetten getiriyor. Ve İsa annesinin ruhunu, bakın bebek şeklinde ruhu, annesinin kucağında ve cennete doğru çekiliyor. Yani Serafim'in görevi burada. Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelip annesinin son yolculuğunda ona eşlik etmesi ve onu cennete götürürken beraberinde Meryem Ana ve İsa'nın cennete çekilmesi tasviri.
0: Bir sonraki görselde biraz daha detay var, ona da bakalım. 7. görsel, buyurun.
1: Bu daha yakın planda evet, Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa'nın hemen etrafındaki hale içerisinde haç motifiyle beraber diğerlerinden ayrılır. Yani haç motifi bir tek Hazreti İsa için yapılıyor. Onun haricinde ne Meryem Ana'da ya da ne de diğer azizlerde haç figürünü görmüyoruz. Ama çocuk Meryem'de de bir haç yok. Bakın. Hı hı. Etrafındaki psikoposlar, melekler, onların yakınları ağlıyorlar ve Meryem'in son yolculuğunda Meryem yatakta yatarken daha geç dönemde yapılan ikonlarda burada bir figür daha ekleniyor. Bu figürde bir Yahudi Meryem'in yatağını devirmeye çalışırken bir melek tarafından elleri kesiliyor. Baş melek Mikael elindeki kılıçla bu kötü niyetli Yahudi'nin ellerini keserek oluk oluk kanlar fışkırırken yapılan tasvirlerde var. Mozaik ya da boyama sanatında bu tasvirleri görebiliyoruz.
0: 8 numaralı mozaiğe bakalım. Bir sonraki mozaiği hemen konuşalım. Burada çocuk İsa mı var?
1: Bu çocuk İsa ve Meryem Ana. Meryem Ana'nın monogramlarını görüyoruz. Miter Tehu anlamında. Tanrı Anası ünvanı Hazreti Meryem'e Efes Konsili kararıyla veriliyor. Meryem Ana'nın etrafındaki her bir kaburga diliminde onun Yahudi ataları bulunuyor. Yahudi ataları tek tek ismen

0: ve resim olarak burada tasvir edilmiş. Madalyonun tam ortasında ise Meryem Ana'yı ve çocuk İsa'yı görüyoruz. Bu kubbelerin içerisinde yerleştirilmiş mozaik sanatı hafif tahrip olmuş bazı kısımları ama yine de kalan şekliyle bile fevkalade iyi durumda.
1: 9 numaralı mozaikte bir müjde göreceğiz. Detaylandıralım. Sağdaki ve soldaki görüntü nedir?
0: Bu müjde Meryem Ana'yı şoka uğratmış. Çünkü bakire bir genç kız Cebrail tarafından gelen mesajda hamile kalacağını öğreniyor. Ve onun bu endişesi sanatçı papazlar tarafından, ressamlar tarafından mozaikle buraya çok iyi bir şekilde nakşedilmiş. Biz sıklıkla zambak figürü de görebiliriz. Mesela zambak figürü Meryem Ana'nın da sembollerinden bir tanesidir. Zambak figürü aynı zamanda kendi kendini dölleyebilen nadir çiçeklerden de bir tanesidir. Yani Meryem diğer bir adıyla Batılıların tabiriyle güveysiz gelindir. Meryem rahmine bir erkek oğul bırakılarak Ruhul Kudüs tarafından burada anlatıldığı kadarıyla gebe kalmıştır. Oğlu Davut'un tahtına çıkıp Yakup'un saltanatını sürecektir. Ama Meryem Rabbimin dediği olsun fakat ben bakire bir kızım bu nasıl olur dediğinde Allah için kabili mümkün olmayan hiçbir şey yoktur diyerek melek ona son cümleyi söylemiştir.
1: Onlarca mozaik var Kariye'de. Siz de defalarca Kariye'yi ziyaret ettiniz, geziler düzenlediniz. Fiziki anlamda oralarda bulunup anlattınız. Size en etkileyen mozaik dediğimde ve en etkileyen hikaye dediğimde hangisini bir adım öne çıkartırsınız?
0: Belki sanatsal olarak çok gösterişli değil ama fresklerde ben Hazreti Yakup'un rüyasını anlatmayı çok sevdim. Yıllarca bunu anlatmaktan ayrı bir haz duydum. Çünkü Yakup'un rüyasında iki kez orada tasvir ediliyor. Bir, Urfa'ya kaçarken yolda yaptığı yolculuk sırasında uykuya dalması ve bir merdiven görmesi. Bu merdivenin ucunda Tanrı'yı görmesi ve meleklerin iki alem arasında gidip gelen bir şekilde bu merdivenden inip çıkması ki orayı işaretliyor. Taşlarla ve zeytinyağı dökerek oraya. Buraya Beyt El diyor. Tanrı'nın evi, Allah'ın evi olarak adlandırılıyor. Ve yolculuğu bittikten sonra amcasının yanında kalarak onunla birlikte çalışıyor. Bir 7 sene kadar çalıştığında amcası ona hizmetlerin karşılığında sana ne vereyim dediğinde o da aşık oldu. Amcasının kızı Rahel'i istiyor ama orada bir kural var. Daha yaşlı olan kızın evlenmesi icap ediyor. Ve onun evlenmesi için önce ablasıyla evleniyor ve daha sonraki dönemde iki eşiyle beraber buraya geliyor. Burada uykuya dalıyor. Ve uykusunda bu sefer bir adamla güreşiyor. Kahire'de kanatlı bir melek olarak tasvir edilmiştir. Bu kişi yenişemiyorlar. Sabah şafak sökmek üzere ve adam diyor ki beni bırak gideyim. Çünkü diyor şafak söküyor. Yakup ona diyor ki beni mukaddes kılmadıkça seni bırakmam diyor. Tamam diyor. Senin adın bundan sonra İsrail'dir diyor. Sana artık Yakup denilmeyecek. Sana İsrail denilecek çünkü sen bu güreşte Tanrı'yı yendin diyerek İsrail'in bugünkü kelime anlamını bu rüya ile beraber pekiştirmiş oluyorlar.
1: 10'la 11'e de bakalım. Pantokrator İsa mozaiği ilintili olarak bu görsellerde karşımıza çıkacak.
0: Pantokrator İsa tasviri oldukça yaygın ve oldukça da muhteşem bir resim sanatı. Bunun daha da büyük bir versiyonu bulunmakta. Kariye'nin hemen giriş kapısı üzerinde, cümle kapısından girdikten sonra hemen iç bölüme geçen kapının üzerine yapılmış. Sağ eliyle takdis eder şekilde Hazreti İsa, sol eliyle de kutsal metin kitabı tutmakta ve burada bazen İsa'nın vücut ölçülerinin birbiriyle orantısız yapıldığını görürüz. Hatta bazen bir kulağının daha yukarıda yapıldığını, bir kulağının daha aşağıda yapıldığını görürüz. Burada izleyeni etkilemek amacıyla gözlerine baktığınızda sanki mozaik sizi takip eder hissi de verir. Yani bu hissiyatı oradaki sanatçılar bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Çünkü buradaki mesaj aslında inananlar için artık eminelerdesiniz ve bir peygamber, bir orada dini otorite sizi koruyor. Bu hissiyatla beraber kapıdan içeri giren ibadet için bir kronolojiyi izliyor. Ve bu kronolojide ilk önce durak var. Bu durakta ikonların öpülmesi, mum yakılması gibi bazı yapmanız gereken ritüeller var. Direkt iç bölüme girmiyorsunuz ki bu aslında bir hazırlık aşaması oluyor aynı zamanda. Pantokrator İsa'nın esas mozaiği hemen karşımıza geldi şimdi. Bakın hemen sol tarafta İC ve yan tarafında XC yazıyor Hazreti İsa'nın iki omuzunda. Bunlar İsa Mesih, Jesu Christo. Alt tarafta Hora, Ton Zonton yazıyor sağ tarafta. Bu Akatistos adındaki bir ilahide geçen bir sözle örtüşüyor. Ve yaşayanların diyarında Lord'umun önünde yürüyeceğim sözüne ithafen aslında Kariye bu isimle adlandırılmış. Çünkü ölülerin diyarı sur dışındaki mezarlık alanıydı. Kariye belki yakışacak olan o dönemde en özel isimlerden bir tanesi buydu. Ve Akatistos ilahisindeki söz buraya mozaik olarak yapılıyor. Kariye'nin ikinci anlamı, en çok da bilinen anlamı oluyor.
1: 34.'e bakalım. Biraz önce anlattığınız anlatıyla belki ilişkilendirebiliriz. 34 geldi.
0: Burada Hazreti Süleyman'ı görüyoruz. Hazreti Süleyman kutsalların kutsalını Siyon'daki çadır tapınaktan alarak içinde 10 emir taş tabletleri, Stamnos ve Menorah denilen 7 kollu Yahudi şamlarını, içinde bir omar dolusu man denilen kutsal yiyeceğin bulunduğu mukaddes emanetleri alıp Süleyman mabedine taşımak için bunlara eşlik ediyor. Ve hemen yan tarafında bir sahnede ahit sandığının bu mabede yerleştirilmesini görürüz. Ahit sandığı çok konuşuldu biliyorsunuz. Televizyonlarda günlerce, haftalarca, yıllarca aslında bu konular hep konuşuldu.
1: Ahit sandığının... Hala anlaşılmış da değil, hala konuşuluyor, değil. Merak ediliyor.
0: Ayasofya'da
1: bir gizem var.
0: Başka bir yerde midir? Hep konuşulur bu. Ahit sandığının en güzel tasvirlerini Kahire'de görebilirsiniz. Hatta Ayasofya'daki Serafim meleğini de az önce gördük. Hazreti İsa'nın mandorlasını yukarı doğru çeken Serafim 2009'da Ayasofya'da çıktığında bir kafa karışıklığı olmuştu bununla ilgili. 6 kanatlı melek 4 kanatlı kerubi ile karıştırılmıştı. Ama Kariye bu konuda en güzel örnektir. Çünkü içerisinde kutsal metinlerdeki birçok tasviri 14. yüzyılda yapıldığı şekilde görmek mümkündür.
1: 12 ile 13'e de bakalım. Görseller eşliğinde, mozaikler eşliğinde Kariye. Buyurun.
0: Bu Hazreti İsa'nın son yargı sahnesindeki bir tasviri. Paraklesyon dediğimiz mezar şapelinin eskatolojik hikayesini anlatan bir tasvirdir bu. Dikkatli bakıldığında Hazreti İsa'nın ellerinde delik görürüz. Siyah siyah noktalar vardır. Bunlar stigmata denilen çarmıha gerilmesiyle beraber vücudunda oluşan, ayaklarında da tabii bunlardan var, yaraların olduğu yerler. Ve sağ eliyle İsa Meryem Ana'ya doğru aşağıdaki cenneti göstermektedir. Gel ey babamın kutsadığı, daha dünyanın varoluşunda sana bahşedilen cennet der. Al içine gir. İyi yürekli insanlara, inançlı insanlara, kötülükten uzak kalmış, çalmamış insanlar için aslında bir mesajdır. Al onu, daha babamın sana vaat ettiği şekilde içine gir diyerek eliyle, elinin üstüne sunar. Ama sol tarafta aşağıyı göstererek şeytanı ve onun müritlerinin gireceği cehennem ırmağını gösterir. Bu sahnenin hemen altında günah ve semap tomarları tartılır. Aslında burada iyiler ve kötüler birbirinden ayrıştırılır. Günah tomarlarında ağır basanlar cehenneme, iyilik tomarlarında ağır basanlar ise cennete gönderilir. Arada çok da belki esprili bir nüans vardır burada. Beyaz boyayla çizilmiş bazı figürler vardır, zebaniler vardır. Arada kötü tomarın, yani kötülük tomarının aşağı doğru çekilmesiyle kendilerine belki mürit kazanmak için cehenneme doğru yönlendirdikleri bazı ruhları da görebiliriz.
1: 44'e de bakalım. 44 gelsin ekrana. 44'te katliamın emredilmesi var. Nedir bu katliam?
0: Bu katliam sahnesi Hristiyanların başına gelmiş herhalde en büyük felaketlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde Hazreti İsa'nın doğumunu bilen 3 tane doğulu bilgin yolculuğa çıkıyorlar yıldızları izleyerek. Ve 3 kahin 3 doğulu bilgin

0: Herodes'i buluyorlar. Ona diyorlar ki yeni doğan Yahudi'nin kralı nerede? Bu İsa'nın doğumuyla beraber yaşanmış olan hikayelerin anlatısı. Ve onlara diyorlar ki biz elimizdeki sunuları kendisine vermeye geldik ve Yahudi'nin yeni bir kralı var. Ama Herodes oranın kralı ve en güçlü kişisi. Şaşkınlıkla onları dinliyor ve daha sonra hemen araştırmaya başlatıyor adamlarını. Ve hakikaten Kehanetler kitabında yazan bir bilgiye göre bir bakirenin gebe kalacağı, erkek bir çocuk doğuracağı ve bu çocuğun gelecekte Yahudi'nin kralı olacağı bildirilmiş. Ve takriben bu çocuk 2 yaşının altında. Dolayısıyla 2 yaşının altındaki tüm erkek çocukların öldürülmesi için burada Herodes emir veriyor. Ve Romalı askerler bir katliama başlıyor. Kimisi bebekleri havaya fırlatıyor. Aşağıdan bir asker mızrakla çocuğu deşiyor. Kimisi yere yatırılıp kalbine, karnına bıçak darbeleriyle bu çocukların katli gerçekleştiriliyor. Ve 2 yaşın altında 2 kişi daha var. Birisi Vaftizci Yahya, bir tanesi de Hazreti İsa. İsa daha önceden gelen bir vahiy ile Mısır'a kaçtı. Yani Hazreti Yusuf'un rüyasında Cebrail Aleyhisselam ona dedi ki aileni al ve Mısır'a kaç. Çünkü Herodes size zarar verecek. Dediği için aile artık orada değil ve Mısır'da emin ellerde. Ama tehlikede olan bir kişi var. O da Elizabeth'in ve Zekeriya'nın oğlu Vaftizci Yahya. Onlar da bir mucizeyle kurtuluyor. Ama Zekeriya tapınakta bulunup oğlunun nerede olduğu söylendiğinde onlara söylemeyince orada şehit ediliyor.
1: İnanılmaz hikayeler. Birçok görsel de var. İfade ettiğimiz her cümleden de ayrı merak ettiğim notlar var aslında ama bir sonraki programda o merak ettiğim hususları da konuşalım. Çünkü onlarca mozaik, onlarca görsel Kariye'ye ilişkin var. Daha günümüze kadar bile getiremedik. Yüzlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz ama ilerleyen dönemde tekrar kaldığımız noktadan Kariye'yi konuşmak isteriz sizlerle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kariye'yi anlatmak benim için büyük bir keyif. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Bizler için de büyük bir zevkti. Sizin önemli bilgilerinizi, güzide anlatılarınızı dinlemek bizim için de onur verici. Efendim Kariye'yi konuştuk. Yüzlerce yıl önce inşası gerçekleşen ve günümüze kadar gelen birçok toplum tarafından da kullanılan bir yapı, mimari özellikler açısından da birçok şey ifade eden bu yapıyı görseller eşliğinde İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eroc'un bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde yani seninle senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum. Tabii. Ki izleyicilerimize daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım tabii birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun. Bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması.
0: Çok.
1: Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor. Hı
0: hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
1: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
0: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor hani, merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirah'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en tabii. meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
1: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde aralıksız bir şekilde de yaptığımızda yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak o da yoruyor bazen. Tamam. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz. Yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
0: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
1: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
0: Vardı.
1: Nerede
0: evet.
1: şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
0: Yok.
1: Şimdi teknoloji geliştikçe burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun. İşlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor. Bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış. Duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt hala bir Caravaggio. Caravaggio olacak. Bir Rothko hala Rothko olacak.
0: Her
1: yani
0: zaman.
1: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
0: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
1: Tabii çok zor.
0: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
1: Ben
0: çünkü
1: dün gece,
0: çok büyük emek.
1: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
0: çok
1: artık yani.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
0: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillizm 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
1: tabii,
0: mı, Sirah'tan mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
1: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı. Fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve

0: insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
1: Evet, 7 renk.
0: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
1: Bir de her eserin bir tane.
0: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
1: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim. Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
1: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
0: Çok
1: çünkü
0: zor.
1: İnsanlar, biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
0: çok
1: konuda.
0: Çok zor, evet çok yani, zor.
1: Ve ben, ikinci olmalı
0: tabii,
1: diye.
0: Ben de şöyle bir şey oluyor, işte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
1: Aa, bu çok iyi.
0: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
1: müzayedeye çıkıyor mu?
0: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
1: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
0: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin, hı-hı, bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
1: Ama herkes seni çok seviyor.
0: Sağ ol,
1: gerçekten bu arkadaş olduğumuz
0: sağ
1: için
0: ol.
1: Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer. Gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: Çok
0: mahcup ediyorsun.
1: Bir şey.
0: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani, hı hı, müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde, hı hı, yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım, eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor. Çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor.
1: Hı,
0: ve hepsinde bir hikayesi
1: kuruyor.
0: Oluyor. Tabii tabii tabii. Yani mesela buradan da selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, evet, sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
1: Eren İçler Toprağı'nı.
0: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
1: Çok güzel bir iş var.
0: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatı hayatında o eserime yer verdi. Hem de onu Jean Todt'la

0: paylaştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
1: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum, bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
0: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor. Aha. Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
1: Tabii ki.
0: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler Yüz de çıkıyor. Bence tabii. Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı.
1: Abidin Dino da çıkıyor.
0: Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler Yüz kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
1: Var.
0: Şöyle, bu bir alıcısı vardır derken, hı-hı, bunu ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir, ha bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım, bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayede Halil Paşa çıkıyor, satılmıyor. Yani
1: evet,
0: bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği, bunlar daha önemli doneler bence.
1: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi Galeri ile beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş,
0: evet,
1: sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
0: Evet.
1: Ya film sahnelerinden mumlar var.
0: Evet.
1: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması, bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun. İlk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun. Daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çık üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
1: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
0: Tabii tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizle birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı. Yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kutu telefonunla okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonunda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten bir mum. İşte Godfather'dan bir mum. Ne bileyim, Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski'nin Nostalgia'dan bir mum. Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp

0: Öyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
1: Ne kadar zamanını aldı?
0: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra ile. Yani Ruzi Galeri'nin burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
1: Çok doğru.
0: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de, Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı'nın mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun evet. için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
1: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
0: Evet, evet.
1: Devlet koleksiyonunda var.
0: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya mı geliyor musun? Yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Aa, ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçı ile birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani o kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaşı var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten
0: sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız diyeceğim falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek. Onu düşün. Ya onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir buçuk yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken. Sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani. Görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık, şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık.

0: Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani, böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan, 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük. Ama zaten evet, genelde senin eserlerin çok büyük oluyor, değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor bu.
0: Ya çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması, ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre, onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Aa. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece karakterin, sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor, hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken, bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Tabii. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
0: Tabii ki.
1: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
0: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı, yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada mumlarda olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik, Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak cornflakes'e odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
1: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
0: Çok.
1: Yani en son kere, ne izledin?
0: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli. Hı-hı. Bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hani şunu izledim, bunu izledim değil. Yani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
1: Sinemada en son ne izledin?
0: Yani sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
1: Ben Michael Jackson'a gittim yeni, çok öneririm.
0: Ona
1: gerçekten
0: gideceğim.
1: Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
0: Evet, onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den.
1: Onun
0: gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla bekliyorum.
1: Nolan'ın Ağustos'ta galiba geliyor, değil mi?
0: Evet, Ağustos, Temmuz'da. Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey yani, harika çocuk diyor.
1: O da senin gibi aslında 5 yaşında mı başlıyor
0: tabii.
1: Yönetmenliğe çekmeye? Tam tabii. Sen de olsun aslında.
0: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var, onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40'lık eski bir cep televizyonuna benzer bir

0: David Fincher'ı çok beğenirim.
1: Ben de çok severim.
0: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien. Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor. Ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Hı hı. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
1: Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
0: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
1: Kill Bill vardı.
0: Kill Bill birinci filmden bir tane yaptım. İkinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda. Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar mesela, o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene, binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle biri bir bağ kuruyor. Evet. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum, böyle Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
1: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir çantayla evet. Da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence, zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum, ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
0: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
1: Yani şu beni şaşırttı. Oyuncu,
0: evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? Şimdi bilindik isimler Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Hı hı. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. Yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Hı hı. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Hı. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi. Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkartsam şu anda herhalde, bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimizle. Hı hı. Ya çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Hı hı. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler de oluyor.
1: Braveheart. Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani.
0: Ya bak.
1: Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa, ve otele girdim.
0: Kaç
1: karşımda,
0: bin metrede değil mi?
1: Ya kaç bin metrede yani... 2000 küsür rakımlar ve ben
0: daha
1: karşımda
0: da yüksek,
1: daha da yüksektir. Evet, mutlaka ben böyle Çağatay Odabaş. Evet.
0: Ya senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
1: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor. Yani orada onu görüyor olmak da
0: ya
1: beni
0: çok
1: mutlu ediyor.
0: Ya şimdi bu o kadar, bak ne kadar güzel bir anı. Seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun. Yani

0: Ve o otel inanılmaz butik bir otel.
1: Evet.
0: Sevgili Ruşen Ekşi'nin.
1: Ruşen Ekşi'nin.
0: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet. O resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
1: Evet.
0: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki. Şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserinde kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
1: Buradan selam olsun gerçekten.
0: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız.
1: Muhteşem bir. Yine çok orijinal bir
0: çok
1: sahnedir
0: orijinal
1: diye düşünüyorum.
0: Bir şey aldı. Yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
1: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
0: Federico böyle... Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta sonra falan paylaşacağız eseri.
1: Derin.
0: Tabii. Tabii çok güzel. Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
1: Ay şu an
0: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
1: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserim, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgenini nasıl buluyorsun?
0: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güleryüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü ben bu çocuğun elinden tuttum ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene senin bir galerin var. Ya bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portfolyo geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım. Robert De Niro'nun dediği gibi zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir. Sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak. Bir piyasa var. Evet, bu piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum, bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır, bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli.
0: Çok, çok,
1: peki
0: çok
1: çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu, bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım, acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet, bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzer, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde, Ergin İnanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar, bunlar bayrağı taşıdılar bir yere. Şimdi bunlar 80'li yaşlarındalar artık. Artık yavaş yavaş onlardaki yükü de biz alıp, biz onların görevini yapmaya başlayıp hem sanatı taşıyacağız hem de toplumu zenginleştirmeye çalışacağız. Çabamız bu yönde olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum. Aktarılmalı bizden sonra gelen nesillere. Aslında şu an anne babalar da koleksiyonlarını hep çocukları için yapıyorlar.
0: Tabii. Yani biz de yapıyoruz eşimle. Yani
1: çok güzel.
0: Benim evime, ya benim evimde bir tane bile benim resmim yok. Çünkü ben istiyorum ki benim kızım farklı şeyler görerek büyüsün. Yani çocuk ne yapacak benim resmimi görüp, yani zaten görüyor şey. Hatta bu sergide şey falan dedi. Baba bir tane bize satın alsana dedi. Benim resmim için diyor. Bizde hiç yok çünkü. Ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Nacizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler, babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak ki çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şu an Funko, Pop koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T.'yi izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben nacizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Yani Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özenmiş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu getirdi bize.
1: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
0: Tabii tabii.
1: Rafael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait E.T. bardakları.
1: Aa, çok
0: buluyor, güzel. Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay, iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti inan anlamadık ben bile. De. Başarılarının devamını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.

0: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Sağ ol.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Ben zaten kendi işime bakıyorum Melih Hanım. Sen bunu söylemedi mi?
1: Neyi söylemedim?
0: Dün akşam bin bir rica minnet beni otelin başına getirdi.
1: Başına mı?
0: Ama Samim akıllı adamdır. Kimin yanında duracağını çok iyi bilir. Bu tefecilerin borcu nasıl ödendi sanıyorsunuz? Bence siz de dediğimi yapın. Tatsızlık çıkmayın.

0: gelince bıraktı gitti.
1: Gitti mi?
0: Hiç yoktan sorun çıkardı Samimciğim, hiç.
1: Ne sorunu ya?
0: Şimdi biliyorum, ben sana söz vermiştim ama şimdi o mutfakta böyle hani ne arıyorsun burada falan diye terslenince ben de bu kadar sinirleneceğini tahmin etmemiştim ama. Hiç.
2: Samim abi.
1: Melia nerede?
2: Bilmiyorum, telefon da cevap vermiyor.
1: Allah kahretsin.
2: Samim abi bekle.
0: Savaş, misafirler ne olacak?

0: Ne arıyorsun sen burada?
1: Melia ile konuşmaya geldim o.
0: Melia yok.
1: Cabbar ağam.
0: Ya yok dedim ya. Oyalanma boş yere.
1: Cabbar ağam. Bak sana hürmetim büyüktür. Ama Melia'ya iki çift laf edeceğim. Ondan sonra çekip gideceğim. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğim.
0: Bak hele. Beni eğrimle. Melia'nın senden işi yok.
1: Ağam, bırak ona kendi karar versin.
0: Ya haydi. Beni konuşturma.
2: Tamam baba.
1: Melia.
0: Ya kızım bırak, ben yollayacağım.
2: Babam az müsaade et.
0: Melia.
2: Ya babam sen gir içeri, tamam, merak etme, ben de geleceğim.

0: Allah canını almasın Seyhan.
1: Abla nereye?
0: Bakkala kadar gideceğim, evde bir şeyler eksildi.
1: Abla.
0: Ya tamam, karışma bana.
2: Ya abla.
0: Seyhan bak, bırakır mısın lütfen?
2: Yok bırakmam.
0: Ya Seyhan bak, o Muazzez cadısına söyleyecek bir çift lafım var. Bir şey söyleyemedim, içimde kaldı yemin ediyorum.
2: Ya ablam bırak kalsın ya, bırak onun ayıbı olsun. Sen asaletinle ayrıl.
0: Ne asaleti be, ne asaleti? Kuduz gibi saldırmak istiyorum onu, çekil şuradan.
2: Ya ablam çekil. Abla yapma ne olursun, gel bak.
0: Ya Seyhan
2: gel bak, ablam duyarsa çok üzülür.
0: Ya Seyhan ablacığım gel.
2: Bırak. Tamam çay yapacağım.

0: Kahvaltı.
1: Ya Sünel ya, o gün benim sabredip birkaç saat dinleseydin her şeyi anlatacaktım sana.
0: Vaka olan oldu. Geçti gitti, haklısın. Biraz zaman geçsin de öyle geleyim dedim. Ben artık öyle hani Hawaii, Marmaris'li falan. Bunlar bitti gitti Melia. Geçip gitmiş. Melia.
2: Ne var?
0: Öyle, ya bunlar da kolay söylenmiyor böyle şeyler.
2: He, iyi söyleme.
0: Ya söyleme diyor bak.
2: Hayır, sen kendini söyledin.
0: Ya bir şey diyeceğim, ağzıma tıkıyorsun lafı ya, Allah Allah.

istedim ben Meryem. Bundan böyle benim için sensiz bir hayatın mümkün yok. Bundan sonra varsa yoksa sen.

0: Ali. Telefon da kapalı. Yok mu?
1: Yok, yengeye gitti.
2: Hadi onu biliyorum da.
1: Biliyorsanız niye soruyorsunuz?
0: Yani varmış mı? Sağ salim varmış mı? İyi mi? Onu merak ediyorum.
1: Varmış varmış, bir problem yok. Bir şey olsa ben size haber veririm. Kapatmak zorundayım. Oldu. Hala soruyor ya. Ulan Ali, gemide 100 kişiyi idare ettin. Şurada bir kahvaltı.
3: Oldu ama ha. Elim yandı, elim.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
0: Ali abi, söyleseydin ya, yardım ederdik.
3: Tamam, hallettim.
0: Ya dayımdan haber çıktı mı?
3: Beli ablanızı alıp gelecek.
0: Abla? Ablacığım.
3: Ooo Mertcan, çok yakışıklı olmuşsun sen.
0: Gerçekten mi?
3: Ertesi dön bakayım bir. Vay be.
4: Yaka?
3: Yaka?
0: Yakam yok.
3: Nasıl yok?
0: Ay, giderken alırız demiştik ya.
3: Tamam, yoldan alırız. Sen geç kahvaltını et. Bugün ilk gün. Hadi. Al bunu da.
0: Dayım?
3: Dayın gelecek. Sen bir alış. Gelince sürpriz yapacağız dayına.
0: Vay be. Demek okula başlıyorsun ha ablacığım.
3: Şş, bana bakın. Dayınız sizi bana emanet etti. O gelene kadar hiçbir terslik olmayacak. Anlaşıldı mı?
4: Tamam.
3: Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
3: Tamam.
5: Gazi Paşa'dan yürüyorum. Gelinlik provasına gideceğim. Baktım böyle karşıdan Sema geliyor kızlarla ama nasıl böyle ağlaya ağlaya. Hissettim ya. Gene de sordum. Ses etmedi. Sonra babam söyledi. Sen kaçmış gitmiş. Artık gelmeyecek, yok diye.
4: Ben.
5: O kadar çok hayal kurdum ki Samim. Ya bir gün bir yerde karşılaşırsak. Ya bir gün sen şu sokağın köşesinden gelip beni bulursan. Bana bir merhaba dersen. Bak şimdi ben evliliği de düşündüm ha. Vallahi düşünmedim desem yalan olur ama. Şimdi bana diyeceksin ki adam nikahtan kaçmış. Sen nasıl evliliği düşünüyorsun? Ama işte oluyor yani, insan düşünüyor bir şekilde ama öylesini değil.
6: Neyim?
5: Benim tanıdığım Samim. Öyle nikahtan kaçar, artık her bir türlü numarayı yapar. Ama beni öyle iki günlük kadına maskara etmez.
6: Gülüm, haksızlık ediyorsun ya.
5: Yok, vallahi ben hiç haksızlık etmiyorum. Ben en büyük haksızlığı kendime etmişim Samim. Ben bunca yıldır seni beklememişim ya. Ben hep kafamın içindeki bir hayali beklemişim.
6: Melih.
5: Samim bak, artık yalan söyleyince senin kulaklar hiç kızarmıyor ha. Benim de canım artık hiç hayal kurmak istemiyor. Ben evliliği unuttum. Sen de unut. Artık bizim için o iş bitti.
7: Sen hala burada mısın?
0: Tamam babam, gidiyor.
7: Gitmiyorum.
0: Samim.
6: Bana cevap vermeli.
7: Bak hala konuşuyor.
0: Samim git buradan.
6: Seni almadan gitmeyeceğim.
7: Maslekçi. Üçe kadar sayacağım. Aklın varsa kaçarsın. Yoksa günah benden gitti.
0: Samim.
7: Bir.
6: Evlen benimle Melia.
0: Ben diyeceğimi dedim Samim.
7: İki.
6: Melia.
0: Samim git bak, çok fena olacak.
7: Üç.
0: Tamam babam, gidiyor. Evlenmeyeceğim Samim. Yeter artık, beni duydun. Hadi artık şimdi git.

0: Halim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeya. Feride nasıl oldu?
0: Aynı Halim. Yemiyor, içmiyor. Hep aynı şarkıyı dinliyor.
1: Allah Allah. Hadi geç kaldık hadi.
2: Selam abla.
1: Oy, örümcek mi? Fışırıktın.
2: Fışırık.
3: Melih ablam döndü mü?
0: Ha yok canım, o biraz daha kalacak.
1: Fışırık, al bakalım şu cep aşkını. Bugün okullar açılıyor. Arkadaşlarına gazoz falan alırsın, tamam mı?
3: Teşekkür ederim.
4: Mertcan, hadi geç kalıyoruz.
1: Ben bir Feride'yi görebilir miyim?
0: Tabii, buyur oğlum. Güle güle Mertcan'cığım.
3: Oh, sen okula gelecek misin?
0: Okula? Yok canım, ben gelmeyeceğim.
3: Niye?
0: Yapayım mı?
3: Lütfen.
4: Gel istersen. Yani Mertcan istiyorsa.
3: Evet isterim.
0: İyi madem, ben çantamı alayım, geleyim.

0: Ya Ferde, kadın güzel, hoş söylüyor da. Benim içim şişti be kızım.
1: Halim çok güzel söylüyor. Bak o beni anlatıyor bu şarkı. Dinle şu sözleri bir.
0: Ya ne sen anlatıyor Ferde? Otur Allah aşkına. Sen neşeli, hayat dolu bir kızsın be.
2: Bak seni anlatan neler.
0: Bu şarkılar seni anlatıyor kızım bak. Bu şarkılar seni anlatıyor. Gel bak tut. Manda yuva yapmış Söğüt dalla ama yavrusunu sinek kapmış amanın ama değiştir. Ay doğar

0: gider, hem gider hem nazlanır. Kız bunlardan birini tak. Allah aşkına bu kadın benim içim şişirdi ya.
1: Sevin'le evlenecek misin?
2: Aramadım, cevap bekliyor.
1: Evlen hani. Sevin iyi kız, hem seninle evlenmeyi de istiyor.
2: Yok, o değil de Ferda.
1: Bak bana. Ablama Seyhan'a. İşte şu evde öyle kuş gibi yaşlanıp gideceğim yani. Sen ne güzel, seni Sevin de bulmuşsun.
2: Aceleye geldi ya, aceleye geliyor biraz.
1: Neyi bekliyorsun? Bu saatten sonra Sevin'den iyi kim çıkacak karşına Halim? Hı? Şu İstanbul'da bir başına kaldı.

0: Aferin Mertu.
1: Ne oldu?
0: Ben sana açlık vereceğim. Olif'ten niye para alıyorsun?
2: Halim abi mi?
1: Eva verdi, ben almadım ki.
0: Dış kapının mandalı. Bir şey lazım olursa gel bana, ben hallederim. Bir daha Olif'ten bir şey almayacaksın, tamam mı?
2: Bum ya. Halim abi ne yapıyor ki yukarıda ya?
3: Sabah kalktığında kahvaltın hazır, sıcak bir ev. Sonra belki çocuklar. Sana da yazık Halim ya. Sen de bir daha zahmet et.
2: Abla! Ablam ben çıkıyorum, Can Can'ı okula bırakacağım.
3: Tamam gülüm.
2: Hadi hoşça kalın.
0: Feride ben de gideyim. Bak bir ihtiyacım olursa bir eksik geldik.
3: Sağ ol Halim.
0: Tamam. Hadi. Ha, bunlar da sende kalsın hadi.

0: Melia?
1: Ha baba?
0: Ben kahveye gidip geleceğim. Bu namussuz buralarda dolaşırsa?
1: Yok babam ya, ne dolaşacak? Geçti bitti o, tamam artık. Sen meraklanma.

0: Buyur abi.
1: Kardeş Kahraman nerede?
0: İçeride abi.
1: Desene Samin geldi.
0: Tamam abi. Patron, Samim diye biri geldi, seni soruyor.
2: Samim mi?
0: Evet, Samim.
2: Samim?
1: Nasılsın ciğerim?
2: Samim ne oldu?
1: Yok bir şey ya.
2: Oğlum koş, pamuk sargı bir şey getir, çabuk hadi.
0: Tamam abi.
3: Canın sırası neresi bakalım ya?
4: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhaba tatlım. Adın ne senin bakalım?
5: Mertcan Alacan.
6: Mertcan Alacan. Çok güzel bir isimmiş. Bir listeden kontrol edelim. Anne babaları 5-10 dakika sonra dışarı alacağız. Gerçi Mertcan isterse biraz daha kalabilirsiniz. İlk gün anneden ayrılmak zor oluyor. Oğlunuzun numarası neydi?
5: Ben annesi değilim.
6: Ay, affedersiniz tabii, çok gençsiniz. Ablası mı?
5: Ya sayılır.
3: Abisiyle ablası okula gittiler. Birkaç gün Mertcan'ı biz getirip götüreceğiz.
6: Siz?
3: Ben yakınıyım. Abisi gibi.
6: Mertcan, oğlum, bak istersen oradaki sıraya geç ha.
3: Hadi gel bakalım.
2: Merto, sıran çok güzelmiş, he? Şşş, iyi misin?

0: 50 günler ağlar.
1: Eyvallah. 50 günler Ali.

0: Cumali.
1: Buyur usta.
0: Oğlum siz deli misiniz, divane misiniz ya? El kadar kaldırma bütün dükkanı yıkmışsınız.
1: Yasak var ustam, müşteri dışarı istiyor.
0: Oğlum buraya iki tane tabure koy işte. Dumansız hava diye dükkanda masa bırakmamışsınız oğlum. Allah Allah, yürü.
2: Tövbe estağfurullah.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol usta. Sağ olsun. Ustamın çayını ver.
0: Hala bak.
1: Buyur usta. Buyur usta. Ev kahvaltısı gibi de olmuyor tabi usta. Sevin Hanım da bugün gelmedi.
0: Gelmezsin.
1: Yok, birkaç gün oldu da kahvaltı getirirdi, börektir, katmerdir.
0: Sana ne? He? Sen kızın keyfini kahyası mısın?
1: Yok, öylesine sordum ben.
0: Sorma. Meraklı, sorma. Kız ister gelir ister gelmez. Sana ne, sen karışma. Yok. Tövbe estağfurullah.

0: Ulan Cabbar'a hala tüfekli adam kovalıyor.
1: Ya o değil, yok ben gittim. Melia dedi git, ondan gittim yani.
0: Ya olur mu öyle şey?
1: Ya istemiyor kahraman, istemiyor diyorum.
0: Gözüm, Melia bu. Ne demek istemiyor? Kız senin için bir ömür beklemiş.
1: Bekledi, daha da beklerdi ama senin bu samimi kardeşin var ya, birkaç ayda pes ettirdi kızı.
0: Ya bırak, Melia pes eder mi?
1: Etti ciğerim, etti diyorum ya. Etti pes.
0: Sen şimdi çık karşısına, tut kolundan, evleneceğiz de. Gelmezse namerdim.

0: Alo.
1: Feride nasılsın gülüm?
0: İyiyim, sen nasılsın? Ablam sesin kötü gibi. Hayırdır? Kötü bir şey yok inşallah.
1: Yok ya, aynı şeyler de. Bir şey olmadı. Feride, kız Samim geldi demin.
0: Samim abi mi?
1: Vallahi sen mi söyledin burada olduğumu?
0: Yok ablam, biz bir şey söylemedik.
1: Bana vallahi biliyor gibi geldi de.
0: Yok Kur'an musaf çarpsın, vallahi biz bir şey söylemedik. Ne diyor?
1: Aman hiç öyle önemsiz. Boş ver.
2: Oldu gülüm, hadi kendine kardeşine mukayyet ol.
1: Ha bak, Muazzez hanımlara gideceğim diye kapılara saldırmıyorsun değil mi Feride?
0: Ay yok ablam.
2: Demin bana bir geldiler.
0: Böyle aradığım evde yok. Gitmeyeceğim zaten.
1: İyi. Gitme boş ver.
2: Gitmem ablam, gitmem.
0: Allah'ından bulsun zaten artık yani. Hiç şey yapmıyorum. Sen beni merak etme.
1: Tamam gülüm, tamam. Hadi ben daha buradayım artık, kısmet yani. Belki ben hiç gelmem, siz gelirsiniz.
0: Tamam canım benim. Hadi. Hadi öpüyorum sana da.

0: lütfen.
1: Merto, gidelim mi biz?
2: Hı? Bak istersen
0: tek başına yapabilecek gibi ablası. Ha? Ne dersin Mertcan? Aferin. Şimdi ayını da verelim.
3: Mumunla mı gidiyor?
0: Ama Mertcan bak burada bir sürü arkadaşın var.
1: Ben çıkışa getiririm onu. Bir de çikolata. İlk gün hediyesi.
3: Onun işte gelecek misiniz?
1: Tabii canım, kapıya çıktığın zaman ilk bizi göreceksin.
2: Bak benden de sana sürpriz bir hediye. Ne Mertcan'cığım?
3: Tamam.
1: Gidelim mi?
3: Peki.
1: Hadi bakalım.
3: Gidelim misin? Tabii. Oh, basmadık.
1: Şşş. Aslanlar. Hadi görüşürüz. İyi dersler.

0: Hastanın kayıtları bunlar. Gelsek. Sağ ol.
1: Seven.
0: Ali. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gel.
1: Nasılsın?
0: İyiyim. Sen? Aramayınca ben de...
1: Kusura kalma ya, arayamadım.
0: Yok, önemli değil. Ne yaptın? Toparlayabildin mi kafanı?
1: Topladım.
0: Halim.
1: Seven. Sen iyi bir kızsın. Namuslu, temiz. Aile desen öyle. Ya sadece ben değil, Ferde de seni yere göğe sığdıramıyor yani.
0: Sağ ol. Halim.
1: Benim yaşadıklarımı biliyorsun. Ben bir sefer dilim yandı yani. Ben korkuyorum seni.
0: Tamam, anladım ben. Anladım.
1: Lakin yalnızlık Allah'a mahsusmuş yani.
0: Evet. Halim.
1: Tamam ben. Öyle olsun. Evlilikse evlilik.
0: Ne? Evleniyor musun?
1: Ha, evleniyoruz.
0: Halim, ben çok sevindim.
1: Ben de çok sevindim.
0: Ama ben biliyordum, biliyor musun? Doğru karar vereceğini biliyordum ben.
1: Hadi. Haydi, hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun. Ben seni çıkınca ararım o zaman.
1: Ara sen beni, tamam mı? Hadi kardeşim.
0: Halim.
1: Sevinçim, sevinçim. Hadi, hayırlı olsun.
0: Tamam.

0: Ah ouais, je suis ici, ouais, c'est bon. Ah, je C'est rien en plus.
1: Je suis revenu toi tous les jours.
0: Nié.
1: Qui tu es aujourd'hui?
0: Nereye?
1: Ali biz bu otele yani beraber kurmadık mı?
0: Kurduk.
1: E tamam işte madem ablam yok benim de işim kalmadı ayrılıyorum.
0: Ya koy şunları masaya ya.
1: Ay, Ali bırakır mısın lütfen?
0: Ya bırakmayacağım.
1: Ya sen arkamızdan iş çeviriyorsunuz.
0: Ya iş çevirmiyoruz mecbur kaldık.
1: Ha mecbur kaldınız.
0: Evet 2 dakika dinlesen.
1: Dinlemeyeceğim Ali dinlemeyeceğim herkesin her şeyden haberi var. Salim abi ortak olsun diye Şehnaz Hanım'a yalvar yakar oluyor.
0: Ya olmuyor.
1: Biz bir şey bilmiyoruz.
0: Ya birincisi biz kimseye yalvarmadık.
1: Şehnaz Hanım öyle dememiş.
0: Yalan söylüyor. İkincisi de başka şansı yoktu.
1: Ali bırak Allah aşkına.
0: Ya Seyhan çıldırtma adamı ya. Ya Yiğit'i kurtarmak zorunda olmasa Salim abi alır mıydı o parayı?
1: Yiğit mi?
0: Evet Yiğit. Tefecileri almış götürmüş. Elindeki parayı da Eda'nın hastane masrafları için verdi. Ne deseydi Şehnaz Hanım'a? İstemiyorum paranı. Yeğenim de tefecilerde kalsın.
2: Ali. Merhaba Seyhan'cığım.
1: Müsaadenizle.
2: Ben mutfaktayım.

0: Nerede kaldı bunlar ya?
1: Çıkarlar şimdi.
0: Ya uzun sürmesi iyi mi kötü mü?
1: Bilmiyorum.
2: Nedir sonuç?
0: Eda!
2: Bir dakika abicim, bir dakika, kızık boğaz etmeyin kızı. Nedir sonuç abi?
1: Aynı.
0: Ne demek aynı?
3: Ya geçen sene tasdiknameyi verdiler işte.
1: Almıyorlar o.
0: Şikayetimi geri alıyorum demedin mi sen?
3: Ya dedim.
1: Ya tamam,

0: atıldık abicim ya. Ben artık evde temizlik işi falan varsa o yani.
1: Ha, bravo Eda.
2: Bravo mu? Ya benim ne suçum var ya?
1: Ya kızın hayatı karardı.
3: Allah Allah, tamam Eda sen gel bakayım ben de biraz.
2: İyi de sana ne oluyor Yiğit?
1: Eda!
0: Ya tamam Yiğit.
4: Yiğit sen de benimle gel. Gel biraz dolaşalım. Gel.
5: İyi günler.
1: İyi günler. Var mı bir şey?
5: Ha, yok.
1: Alo.
6: Aliço. Ne haber Aliço?
1: Sınma abi neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum.
6: Buradayım canım ciğerim, buradayım. Nasıl çocuklar? Can Can okula gitti mi?
1: İyi iyi, her şey yolunda. Sen ne yaptın? Konuştun mu yengeyle?
6: Ya konuştum konuştum.
1: Sonuç?
6: Yok Aliço, sonuç monuç yok, dinlemiyor.
1: Ya şu tefeci meselesini anlattın mı?
6: Aliço bak dinlemiyor. Sen beni dinliyor musun? Dinlemiyor diyorum güzelim, dinlemiyor ciğerim.
1: Ya abi dinlemez tabii, kimsenin hiçbir şeyden haberi yok.
7: Ziyan da ateş püskürüyor.
1: Bu Şehnaz Hanım abuk subuk şeyler söylemiş yenge.
6: Ne demiş? Ya yok Aliço ya, nereden uydurmuş ya? Biz ya mecbur kaldık da Allah'ım.
1: Abi sen git konuş, her şeyi anlat. Bak sonra geç olacak ha.
6: Tamam Aliço, ben seni arayacağım, tamam hadi.
1: Hadi görüşürüz.
8: Ne diyor?
6: Kahraman şu arabanın anahtarını versene.
8: Nereye?
6: Sen arabanın anahtarını ver.
8: Melia'ya mı? Samim! Samim!
3: Ay Eda ne astın suratını ya?
2: Yiğit haklı. Kızım hayatını kararttı.
3: Ya Eda hala sen ne diyorsun kızım? Bu seni hastanelik etmedi mi? Kafanı kırmadı mı? Perişan olmadık mı biz oralarda?
2: Ya iyi de Furkan, kız okuldan atıldı. Babası bir daha seni okutmayacağım demiş.
3: Sana ne? Tamam, sana ne? Bu kız zaten arıza değil mi? Bugün atılmasa yarın atılacak bu okuldan. Sen sinemaya geliyor musun? Onu söyle.
2: Ne sineması?
3: Gidemedik ya geçen sefer.
2: O zaman sana sinir oluyordu.
3: Şimdi durum nedir?
2: Nurcan.
3: Ay. Ay Nurcan gidemedin ya. Sinemayı ne yaptık?
2: Dayım Adana'da. Gelemem.
3: Zaten.

0: Evet canım hanım. Artık hayırlısı diyeceğiz hanım benim. Hadi sen çantanı hazırla bakalım. Nasıl kaçırsın? Ya niye kaçsın canım hanım?
1: Ne bileyim oğlum.
2: Artık ne yapıyorsan geçen seferki gibi olmaz.
0: Ya olmaz? Ya ben canım mıyım? Ben uğursuz muyum? Niye kaçsın ya?
2: Sütten ağzımız yandı ya oğlum. Ha yine millete malamat olmayalım.
0: Ya tamam canım hanım Allah aşkına. Hadi sen çantanı hazırlat. Yok takıları burada hallederiz. Hemen değil hemen değil. Ben sana haber vereceğim. Hadi hanım ellerinden öpüyorum. Sağ olasın. Var olasın hadi. Tövbe tövbe.
3: Hayırlısınız lan.
0: Cumali. Senin bana kastın mı var Cumali?
4: Müşteriler duymasın diye aradım usta.
5: Ne diyecekler Tevge?
4: Evleniyor musun?
5: Yine mi? Ne?
4: Yok usta bir şey demedi o.
5: Dedi duydum.
4: Zübeyir?
5: Söyle.
6: Yok abi bir şey demedim. Doğru söylüyor.
5: Gene evleniyorum. Size inat boşanacağım. Sonra tekrar evleneceğim. Var mı diyeceğim lan? Diyeceğim var mı?
4: Estağfurullah ustam.
5: İşim gücüm yok ben size hesap vereceğim öyle mi? Cumali bir daha maytap geçer gibi beni görüntülüden arama tamam mı?
4: Tamam ustam.
5: Yoksa kalbini kırarım. Tövbe estağfurullah.

0: Ondan sonra biz yine hep beraber yolumuza devam edeceğiz.
1: Anne.
2: Dilara'cığım, beni içeride bekler misin lütfen?
1: Of, tamam.
2: Bunları sana samimi mi söyletiyor Ali?
0: Kimsenin bana bir şey söyletmesine gerek yok.
2: Samim'in ailesinin kim olduğuna sen karar veremezsin. Bunu ancak Samim söyleyebilir. Bir şey daha var. Kızımla ben hiçbir yere gitmiyoruz. Burada kalacağız.

0: Nereye?
1: Sami.
0: Hadi gel.
1: Nereye?
0: Arabaya gel.
1: Sami nereye?
0: Ya bir konuşacağım, inat etme.
1: Ya hele bir bırak onu mu?
0: Ya bir dinle, ondan sonra bırakacağım ya.
1: Yahu Sami dinlemeyeceğim, bırak hele.
0: Asilik etme Melih.
1: Aa, çekiştirme sonra... hele bir dur.
0: Şu kapıya ya.
1: Yahu ineceğim, ineceğim.
0: İki dakika.
1: Samim ben gelmeyeceğim ya. Aç şunu.
0: Kalbini kıracağım bak Melia. Allah Allah.

0: tamam Elia.
1: Ya Elia bir dur.
0: Ya ne yapıyorsun?
1: Çek kenara ineceğim.
0: Kızım yapma, kaza olacak, yapma.
1: Hele bir çek şu kenara.
0: Ya dur diyorum sana, bir dinle beni ya.
1: Ya dur dur şunu Samim, dur dur.
0: Seni de mısın sen? Eşkıya. Dayan Melia, dayan.
2: Sakin ol Melia.
1: Olmayacağım.
0: Ya kızım dur, delirdin mi, dur. Allah Allah. Kız kaza yapacak,
1: gel,
0: dur.
1: Kenara çek.
0: Alo, memur bey kardeşim. Çabuk, kızımı kaçırdılar. Ha, Ceylan yolunda. Mavi beyaz bir araba. Laka mı? Ya patlama. 01. Ya da V. Ve. Ya ne demek anlamıyorum. Şimdi konuşturma beni. O zaman anlayan birine ver. 01. Ye. Ha? Şimdi devamını okuyacağım.
3: Bak Samim dur. Yoksa çok fena olacak, babam peşimizde.
2: Bir cevap var ha, eksikti.

0: Ne olacak şimdi?
1: Hiç. Kemal Bey canımı okuyacak. Ya,
0: konuşsan tekrar.
1: Ya konuştuk Yiğit. Adamın canına minnet. Okutmayacağım diyor.
0: Liseden terk yani.
1: Yani bana da bu yakışır işte.
0: Nurcan. Bak. Eğer yardım gerekirse...
1: Ya tamam. Of. Hemen duygusala bağlama.
0: Yok yani... Eğer yardıma ihtiyacın olursa... Ara. Tamam mı? Elimden geleni yaparım.
1: Tamam.

0: abla.
1: Ay Seyhan, ödümü kopardın.
0: Abla ne yapıyorsun?
1: Çeyiz terliklerimi atıyorum.
0: Ablam ne olur yeter, atmayı kırmayı bırak artık. Unut şu Kenan'ı. Zaten her şey birbirine girdi. Ben anlamıyorum ya. Of.
1: Seyhan ne oluyor ya?
0: Sen Şeynaz'a hani yılan diyordun ya.
1: Yılan mı? Kız o piton, piton.
0: Ya ortalığı birbirine karıştırmış.
1: E biliyoruz gülüm.
0: Yok bilmiyoruz. Samim abinin günahını almışız biz.
1: Nasıl yani? Of.
0: Ablam aksi gibidir. 2 saattir ulaşmaya çalışıyorum.
1: E ben öğlen konuştum daha.
0: Yok ulaşılamıyor.
2: Melia sana yalan söylemiş diyorum ya.
3: Ya niye söylesin Samim?
2: Aramıza fesat karıştırmak için. Ben kimseye yalvar yakar olmadım.
3: Ya yeter artık dinlemeyeceğim.
2: Vallahi tallahi yalan değil Melia.
3: Ya Samim hele durdur şunu, ben ineceğim.
2: Ya Melia.
3: Bak Samim durdur yoksa ben kendim ineceğim.
2: Melia dur kızım, çıldırdın mı? Dur dur kızım, ne yapıyorsun? Kızım delirdin mi? Dur dur.
3: Bırak.
2: Kapat kapıyı, kapat. Ya nereden aldın bu polis?
3: Samim dur, ineceğim diyorum.
2: Dur.
3: Yoksa ben
2: kız,
3: ineceğim.
2: Dur, dayan beni ya, dayan.
4: O çocukları çok özlemiş.
5: Evet.
4: İyi ki açıldı. Hocam biz sizinle daha sonra görüşürüz. Mertcan?
6: Efendim?
4: Seni alacak kimse yok mu oğlum?
6: Ali abimden Seyhan ablam gelecekti.
4: Ne oldu?

0: tabii.
1: Güzel nasılsın?
0: Bak resmime ben.
1: Çok güzel olmuş. Senin okulun yok mu?
0: Yok, annemizin aldı.
1: Ne zaman dönüyorsunuz? Efendim?
2: Ha, Ali Bey. Merhaba, ben Sedef. Mertcan'ın öğretmeni.
1: Mertcan?
2: Evet, kardeşiniz burada bekliyor. Olan kimse olmamış.
1: Nasıl olmadı? Seyhan?
2: Vallahi bilmiyorum. Kimse yok burada. Çocuk tek başına bekliyor.
1: Tamam, siz söyleyin. Ben hemen geliyorum. Tamam.

0: Ablam geç oldu, ben yemek hazırlayayım. Tamam Seyhan, çocuklara da bir şeyler hazırla. Onlar da zaten nerede şey. Mertcan.
1: Ne oldu?
0: Ben Mertcan'ı unuttum.
1: Ali?
0: Ali bilmiyorum. Allah'ım inşallah almıştır.
2: Efendim?
0: Ali ben Mertcan'ı unuttum. Çok affedersin, şimdi aklıma geldi.
2: Tamam, önemli değil.
0: Şimdi çıkıyorum ben.
2: Yok, sen çikolata falan alacağım deyince ben seni almak istiyorsun zannettim.
0: Ya istiyordum da işte unutuvermişim Ali, çok özür dilerim.
2: Tamam, olur öyle şeyler.
0: Sen neredesin?
2: Ben gidiyorum.
0: İyi iyi, bari sen hatırlamışsın, tamam.
2: Tamam, kapatıyorum sen.
0: Tamam, hadi hoşça kal. Ben çıkıyorum.
1: Hadi.

0: Bir bu eksikti bak.
1: Yahu durdur şu arabayı Sami.
0: Meriha bir dur, bir nefes aldır Allah aşkına ya.
1: Yahu babam da peşimizde.
0: Ya zaten ya çapbara ya polis peşimizde.

0: İyi günler memur bey.
1: Yakalandın ama siz.
2: Var var kardeşim, hanımefendiyi zorla alıkoymuşsun.
0: Yok, zorla alıkoyma falan yok memur bey.
3: Uydurma.
1: Sen de arayan tanıyım.
3: Tamam baba.
4: Ya bırak Melia. Gel ağam, öldür beni. Öldür ağam.
1: At beni içeriye memur bey.
4: Memur bey sen beni bir dinlesen. Bak ortada öyle zorla alıkoyma kaçırma falan yok haşa.
3: Var.
4: Melia bir dakika. Melia benim sözlüm oluyor.
3: Sami'm.
4: Melia müsaade eder misin?
1: Eşkıya mı? At beni içeriye.
2: Şikayetçi misin amca sen?
1: Şikayetçiyim.
4: Melia bak babana mukayyet ol sonra.
3: Ya Sami'm.
2: Siz?
3: Ben de.
4: Melia.
1: Ya bırak konuşma.
2: Hadi kardeşim. Hadi.
4: Bak memur bey ben adam kaçırmam. Ben Amerika görmüş Avrupa görmüş bir adamım. Sor bak 5 lisan var. Yani bu mesele esasına bakarsanız hususi bir mesele. O yüzden.
2: Ya her neyse sen karakolda anlatırsın. Hadi.
4: Melia.
2: Amca siz de gelin.
1: Ha biz sizi takip ederiz.
2: Hadi uğraştırma bizi.
4: Ya memur bey yani.

0: İyiymişim Melia.
1: İyiyim baba, iyiyim.
0: Bu Hacit bir şey yapmadı sana değil mi?
1: Yok, bir şey yapmadı.
0: İyi o vakit. Hadi.
2: Merto, bugün bu çikolata işini atladık ama yarın söz, tamam mı?
3: İstersen şuradan bir yerden alalım.
4: Yürü Merto.
3: Mertcan'cığım, hangisinden istersin? Söyle.
5: Leyli'den.
2: Gerek yok, biz anlaştık.
3: Yarın getireyim.
5: Olur.
2: Olmaz, sen dön önüne.
3: Ya Ali, sen de unutmuşsun, niye bana kızıyorsun?
2: Ya kızmıyorum.
3: Ali.
2: Hoşça kal da Seyhan ablam.
5: Hoşça kal.
3: Sana da Mertcan'cığım. Yemek ne getireyim?
2: Gerek yok, ben hallederim.
3: Ya Ali.
2: Ya biz bakarız başımızın çaresine. Hadi yürü.
3: Görüşürüz Mertcan'cığım.
5: Görüşürüz.
6: Hadi gidin.

0: Nadigu eksik ya.
1: Hadi gelin bakalım.
2: Ali abinizin spesiyeli. Bekarın rüyası.
3: Ya Ali abi. Dayımın nezarette ne işi var?
2: Ya 24 saat tutup bırakacaklar.
3: Peki Melih abla gerçekten hiçbir şey söylememiş mi?
1: Ne diyecek ki? İçeri attıran kendisi.
3: Ya Yiğit.
1: Ne Yiğit?
2: Ya sen bir sakin ol.
1: Ali abi, dayım içeride. Ne yapacağız? Burada elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız?
3: Ya iyi de Ali abi ne yapabilir?
1: Sen karışma.
3: Allah Allah.
2: Ya Yiğit, ben senin abiyi bırakır mıyım ya? Ama bu gece mecbur bekleyeceğiz. Yarın gerekirse ben atlara Adana'ya giderim. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Mert'in tabağını uzat.
4: Ellerimi yıkadım.
3: Aferin ablacığım.
2: Ben bakarım, ona da ben bakarım.
5: Size yemek hazırladım.
2: Gerek yok, ben yaptım bir şeyler.
5: Ali inat etme işte, çocuklar doğru düzgün bir şey yesin.
2: Çocukların durumu gayet iyiyse ya. Gayet güzel yemekleri de var, ben yaptım.
5: Sen?
2: Evet, şu anda parmaklarını yiyorlar.

0: Ali tamam. Mertcan'ı unuttuğum için özür dilerim, tamam oldu mu?
1: Mesele Mertcan değil.
0: Ne o zaman?
1: Yenge söylemedi mi?
0: Neyi?
1: Samim abi içeri attırmış.
0: Kimin? Ama saçmalama Ali.
1: İnanmıyorsan al konuş.
0: Nasıl?
1: Al.
2: Baba hadi yemek hazır.
3: Afiyet olsun. Sen yemiyor musun Melia?
2: Yok babam ya. Benim hiç acıkmadı karnım. Sen ye. Alo.
0: Ha, ablam neredesin? Ben sabahtan beri seni arıyorum.
2: Vallahi anacığım bir karışıklık oldu.
3: Kim?
2: Seyhan baba, Seyhan.
0: Abla, doğru mu duyduklarım?
2: Vallahi bir kıyamettir koptu ki hiç sorma Seyhan.
0: Ablam, biz Samim abinin günahını almışız.
2: O ne demek Allah aşkına ya?
0: Ya Samim abi Yiğit'i kurtarmak için kadın ortak olmuş.
2: Ne Yiğit'i?
0: Ya bak şimdi, Samim abi tefecilerden borç almıştı ya hani. Samim abi o borcu ödeyemeyince bu tefeciler Yiğit'i kaçırıyorlar. İşte evet, Samim abi de Şehnaz Hanım'dan yardım istiyor.
2: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Seyhan sen ne diyorsun gülü? Madem öyle niye bir şey söylememiş Allah aşkına ya?
3: Ne diyor Melia?
2: Yok bir şey babam. Seyhan. Anacığım babam yemeğini yesin. Ben seni sonra arayacağım. İyi hadi, sana da iyi akşamlar. Hadi gülüm hadi. Hadi baba.

0: Ay ben de kendi derdime düştüm, ablamı unuttum ya. Yani kadıncağızın başına gelene baksana. Ama o yılan Şehnaz var ya, o Muazzez'in yanında, cadı Muazzez'in.
1: Ablam bak üzüldüm, haklısın. Bak Kenan'ın yaptığı az şey değil, tamam.
0: Ama Seyhan, ben onun o kumpasçı anasına kızıyorum.
1: Tamam haklısın. Day yani bu kadar üzülmesen. İşte sonuçta görüyorsun, bizim de halimiz senden farklı değil.
0: Aman yok be Seyhan.
1: E bak ablam orada. Biz burada Ali ile birbirimizi yiyoruz.
2: Yok ben pes ettim artık.
1: Sen diyordun ya hep, İşte öyle büyük aşklar, rüya gibi evlilikler falan. Yok masal bunlar.
0: Vardır birileri be.
1: Yok yok. Sen Mavi ile ablam bile bu hale geldiyse.
0: Doğru valla.
1: Abla dur, dur ben bakayım.
3: Alo. Feride, nasılsın?
0: Ha, iyiyim canım benim. Sen nasılsın?
3: Sevin.
4: Çok iyiyim. Nöbete kaldım hastanede bugün.
3: Müjdeyi aldın mı?
0: Ne müjdesi?
3: Evleniyorum.
0: Nasıl?
3: Halim geldi. Kararını vermiş.
4: Annesi gelecek yakında, söz keseceğiz.
0: Söz mü?
3: Haklıymışsın Feride.
4: Halim'in niyeti gerçekten ciddiymiş.
3: Yani ciddi olmasa ben zaten beklemezdim, biliyorsun öyle yıllar yılı. Yani yaşımız geçiyor. Feride? Ne diyorsun Feride?
0: Çok sevindim gülüm.
3: Abla ne oluyor?
0: Mutluluklar, zaten yarın konuşuruz, tamam. Tamam. Tebrik ederim, tekrar konuşuruz. Hadi hoşça kal.
3: Abla.
0: Ben bir yüzümü yıkayayım.
3: Abla.
5: Hadi Merto, ben senin için yaptım o yemeği.
6: Ali abi, dayımı arayalım mı?
5: Niye?
6: Hiç, okulu anlatacağım.
5: He, ben anlattım.
6: Ne zaman?
5: Yemeği hazırlarken aradı.
6: Biz de arayalım.
5: Arayamayız. Telefon

0: pili bitti.
1: Artık yarın konuşuruz ablacığım.
0: Beğenmedin mi?
2: Pantolonuna benzememiş.
3: Ha, bu başka. Bunu gemide icat ettim.
1: Yardım edeyim mi ablacığım?
4: Bırak çocuk kendisi yer.
1: Ya sen karışmasana.
0: Çocuklar ne oluyorsunuz ya?
1: Arkadaş bu ara avukat kesildi de.
4: Başkalarının hayatını kaydıracağım.
1: Yiğit.
0: Tamam. Hadi yemeğini bitirsin herkes. Mert o kaşıkla.

0: Hani evlilik hayali Zeyha? Ha? Bu zamanda kimse mutluluğu bulamıyordu. Ablam ne oldu? Sevin evleniyor.
1: Ablam evlensin.
0: O muazzez cadısı olması şimdi ben de evleniyordum. Kuyumu kazdı ve tek bir kelime edemedim Zeyha.
1: Ablam hadi gel dönün.
0: Bırak.
1: Abla bak rezalet çıkacak.
0: Ya
1: abla.
0: Bırak. O nankör de bana hava atıyor. Nankör. Ben Halim'le konuşmasam biraz zor evlenirdi.
1: Kim?
0: Sevin.
1: Sevin Halim'le mi evleniyor? Abla.
2: Buyur ustam.
3: Cumali, bugün benim için önemli bir gün. Birkaç görüşme yapacağım.
2: Tamam ustam.
3: Dükkan sana emanet, tamam mı oğlum?
2: Emredersin ustam.
4: Aferin Mertu. Bütün tabağını bitirdin ha.
5: Ben bakarım.
4: Ben yoruldum artık.
6: Abin evde mi?
7: Abi!
8: Nurcan?
6: Ufaklık sen yukarı çıksana ya.
8: Mertcan sen çık abicim, ben geliyorum. Ne oldu, iyi misin?
6: Paran var mı?
8: Nurcan?
6: Paran var mı dedim, otele gideceğim, para lazım.
8: Ne oteli?
6: Yiğit hadi muhabbete gelmedim ya.
4: Yiğit!
8: Ali abi, bir konuşabilir miyiz seninle içeride?
4: Ne oluyor?
8: Borç verir misin?
4: Ya veririm de ne oluyor?
8: Yok bir şey.
4: Oğlum bir dur. Kim bu kız? Nesi var? Önce onu söyle.
8: Nurcan.
4: Nurcan kim?
8: Ya Ali abi soru sorma.
4: Ya Yiğit.
8: Nurcan.
4: Yiğit.
8: Nurcan. Nurcan.
4: Yiğit.
8: Ya gitti abi, gördün mü?
4: Oğlum ne oluyor, söylesene.
8: Abi.
4: Ya Yiğit. Oğlum nereye?
8: Bırak abi.
4: Bırakma.
8: Gidip arayacağım.
4: Bu saatte hiçbir yere gidemez.
8: Ya kıza ne olacak?
4: Onu bilmiyorum. Sen bir içeri geç.
1: Ablam, ablam yapma. Dönelim hadi.
0: Ya karışma bana.
1: Yapma bak, tatsızlık çıkacak.
0: Ya muazzez cadısı tatsızlık çıkarken iyiydi ama.
1: Ya ablam saatin kaç oldu ama?
0: Ya dön sen Seyhan.
1: Ya nasıl döneyim abla?
0: Seyhan karışma diyorum.
1: Ya ablam ne olursun gel dön. Seyhan lütfen karışma diyorum.
0: Ya Seyhan.
1: Abla ya benim bu saatinde Allah aşkına.
0: Ya tamam kısa bir işim var, halledip geleceğim işte, karışma.
1: Ya ben seni böyle nasıl bırakıp gideceğim Allah aşkına. Ya
0: Seyhan, saçmalama. Ya saçmalama ya.
8: Seyhan ne yapıyorsunuz?
1: Abla gözünü seveyim ne olur dönelim hadi.
8: Ya Feride nereye?
0: Muazzez teyzeme. Ya yarın gidersin.
8: Ya bırak kızım Allah aşkına ya. Elmamı soyuyor, armut soyuyor, ne hali varsa gülsün ya.
0: Tamam bırakacağım, küçük bir işim var, halledip geleceğim, karışma.
1: Abla Feride ne yapacak?
0: Ya bırakır mısın Seyhan?
1: Abla ne olursun yalvarırım bak.
8: Feride.
1: Halim yardım et.
8: Yardım ediyorum da sen de tut şu kolundan.
0: Bırak diyorum Feride
8: ya. Seyhan deli kuvveti geldi. Bırak.
0: Seyhan sakın valla, çığlık çığlığa bağırırım seni.
1: Abla yalvarırım.
8: Dur kız, Feride yapma.
0: Abla!
8: Feride! Bu ne?
0: Ha, karışma tamam!
8: Bıçak! Kız sen kendi başını belaya mı sokacaksın?
0: Halim!
8: Bin arabaya! Sen topla şunları! Bin seni kalbini kırarım Feride! Bin arabaya geldim, bin! Hadi sen! Eli bir de kopardı be!
4: Yiğido, ne oluyor?
8: Ya bir şey olduğu yok. Kız gecenin bu saatinde sokakta.
4: Niye?
8: Ya bilmiyorum.
4: Bu Eda'ya hastaneye giden kız değil mi?
8: Evet.
4: Seninle ne işi var?
8: Ya bir işi yok.
4: Nasıl yok?
8: Ya Ali abi, kız zor durumda. Okuldan atıldı, babasıyla başı dertte. Ya mutlaka bir şey olmalı ki gecenin bu saatinde kalkıp buraya geldi.
4: Oğlum baştan şunu şöyle anlatsana. Benim de elim ayağım birbirine karışıyor. Birinizde bir şey olsa ben dayınıza nasıl hesap vereceğim? Tamam, yarın olsun bir çaresine bakarız. Tamam mı?
8: Tamam. Hadi ben yatıyorum.

0: Meryem.
1: Ha, buradayım baba.
0: Geç oldu kızım. Yatmayacak mısın?
1: Yok. Ben biraz oturacağım.

0: Refika Hanım pambık gibi bir kadındı. Sen alana değil bana çekmişsin. Gençken ben de ataş gibiydim. Asardım, keserdim. Arada bir Refika'ma parlardım. O da bana küserdi. Allah'ım şaşardı. Dünyada bir tek Refika'ma kıyamam sanırdım. Meğer insan evladına kıyamazmış. Hayatta dünya bir yana, evlat bir yanaymış. İşte o hergeliye kinim bundan.
1: Samimi mi?
0: He, samim. Seni çok üzdüm. Çok kalbini kırdım. Bırak cezasını ise çeksin. Bunu çoktan hak etti. Yeter artık. Kahırlanma.

sahtekarlığı mazur gördüm. Çocukluğu, toyluğu, lakin ihanet başka. Aramızda yalan dolanın, paranın, pulun, hırsın olmadığı yere dönüyorum.

0: Daha iyi misin şimdi?
1: İyiyim.
0: Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım, tamam?
1: Tamam canım.
0: Ablam benim.
1: Oh.
0: Oh ablam.
1: Hadi iyi geceler.
0: Sana da.

0: Nasıl, iyi mi?
1: İyi, sakinleşti biraz.
0: Çok şükür, çok şükür. Öyle çantanın içinde ekmek bıçağını görünce...
1: Ya, bu aralar aklı pek yerinde değil.
0: Olmaz abi. Ayrılık kolay olmuyor. Neyse, geç oldu, bana müsaade.
1: Tamam. Sağ ol Halim. Vallahi sen olmasan ben tek başıma ablamı zapt edemezdim.
0: Kız, ne demek ya?
1: Bu arada tebrik ederim.
0: Niye?
1: Evleniyormuşsun.

0: Seyhan, bir şeye ihtiyacınız olursa.
1: Sağ olayım.
0: Her ne olursa olsun.
1: Tamam.
0: Hayırlı akşamlar.
1: İyi akşamlar.

0: Önlüğünü ütüledim. Kırıştırmadan giy, tamam mı ablacığım?
1: Abla.
0: Efendim ablacığım.
1: Dayım ne zaman gelecek?
0: Birkaç güne kalmaz gelir bir tane.
1: Melih abla?
0: Onu bilmiyorum.
1: Dayımdan küsler.
0: Küsler mi? Evet. Birazcık anlaşmazlık çıktı aralarında.
1: Biz bir daha onlarla görüşmeyecek miyiz?
0: Olur mu hiç öyle şey? Hele bir dönsünler. Her şey düzelecek ablacığım. Hem sen düşünme bakayım bunları. Hadi bakalım, uyku vakti. Yarın sabah erkenden okul var.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler bir tanem.

0: Ne işi var burada?
1: Ali.
0: Seyhan, Halim'in bu evde ne işi var?
1: Feride ablama yardım etmeye geldi.
0: Yardım etmeye?
1: Evet, bıçağı almış çıkmış.
0: Feride, niye?
1: İşte Kenan'ın annesini yaralayacak.
0: Ne? Ya bana niye söylemedin?
1: Getirdiğim yemeği bile almadın Ali, nasıl haber verseydin?
0: Ya ikisi aynı şey mi? Tamam, bir terslik olmuş. Ama bundan sonra herif bu eve girmeyecek. Tamam mı? İyi geceler.

0: Günaydın.
1: Günaydın ablam, nasıl oldun?
0: İyiyim gülüm. Çocukları mı hazırlıyorsun?
1: Ali akşam yemek yaptım diye tepsiyi yolladı. Bakalım bu sefer de geri çevirmezse.
0: Ablamdan haber var mı?
1: Yok. Hale bak. Ablam orada. Samim abi nezarette.
0: Şimdi kesin bitti mi yani bu iş?
1: Bitti galiba ablam.
0: Zaten ablam affetse de Samim abi affetmez.
1: Ablam sen iyileştin galiba. Yemek yiyorsun.
0: Ay yok be gülüm. Şekerim düşmesin diye. Hiçbir şey yiyemiyorum. İştahım yok. Midem şuncacık kaldı.
1: Allah salatalık da.
0: Yok aşkım. Sağ ol. Gittim ben.

0: Mertcan. Mertcan.
1: Hadi kalk ablacığım.
0: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
2: Günaydın.
0: Ablacığım yüzüne ne oldu senin?
2: Ne

0: Ali abi. Ali abi, maçanın yüzüne bir şeyler olmuş ya.
1: Ne oldu Eda?
0: Bilmiyorum, böyle kırmızı kırmızı bir şeyler var suratında.
1: Kırmızı mı? Niye?
0: Ya bilmiyorum dedim ya, bir bakar mısın?
2: Mertcan, kaşınıyor mu abicim?
3: Birazcık.
1: Merto?
3: Ali abi.
1: Oğlum ne oldu sana?
3: Bilmiyorum.
2: Ya böcek falan sokmuş olmasın.
1: Çıkar şu üstünü. Ay. Ya bu göbeğinde de var.
0: Allah'ım, sırtında da var.
2: Ya her tarafı kıpkırmızı.
3: Evet.
1: Ne yapacağız? Ya bir eczaneye gidelim.
0: Eczane olmaz Ali abi, doktora gitmemiz lazım.
1: Tamam, yürüyün, hastaneye gidiyoruz.
2: Hadi.
3: Hastane mi?
1: Tamam hadi giyin.
2: Hadi hadi.
3: Okul.
0: Abacım, okula sonra gideriz. Al sen şimdi, çıkart bu üstündekini, yavaş yavaş. Oh yavrum ya.

0: Merhabalar.
1: Seha nasılsın?
0: İyiyim Taci abi.
1: Abla nasıl, bir haber var mı?
0: Aynı Taci abi, araları bozuk, daha da bozuşmuşlar.
1: Allah Allah.
0: İşte öyle, ben de çocuklara kahvaltılık bir şeyler hazırlamıştım.
1: Biz de bir şeyler getirdik yeminle. Hadi kızım şu kapıyı bir çal.
2: Hadi.
3: Ya bacım yürü.
0: Mertcan.
1: Oğlum bu ne hal?
2: Ya bir şey dokundu herhalde Taci abi.
0: Ya hastaneye gidiyoruz Taci abi, acelemiz var.
4: Hastane mi?
0: Evet.
1: Ali, tanıdık bir doktor yok mu?
2: Abi vakit kaybetmeyelim, hadi.
1: Hadi ben götüreyim.
0: Yürü abacığım, yürü abacığım, yürü. Hadi. Ali haber verin ha.
1: Tamam, aranızı alın.
0: Hay Allah ya.

0: Hadi hoşça kal.
1: Ne olmuş Seyhan?
0: Muayenedeymiş ablam.
1: Seyhan'ın bir iğne mi iğne yapsalarmış. Böyle şeylerle vakit kaybetmeye gelmez.
0: Ablam hastanedeler. Herhalde doktor ilgileniyordur.
1: Ah pamuğum, ah koca yanak. Yani bir çocuğa sahip çıkamadık ya. Bak şuna.
0: Alo. Efendim babam? Yo, aramadı. Bilmiyorum, bize bir şey söylemedi. Tamam babam. Tamam, haber veririz. Peki babam. Peki babam, peki. Hadi hoşça kal.
1: Seyhan.
0: Ablam evde yok.
1: Nasıl, bakkala falan gitmiştir?
0: Ne bileyim, gitmişse uzun sürmüş herhalde. Babam da sizi aradı mı diye soruyor.
1: Ayda. Bak güzelim, benim bu aralar sinir sistemi pek kuvvetli değil. Sen abim içeride, koca yanak hastanede. Sen bir de ablam mı kayboldu diyorsun?
0: Kaybolmadı abla. Daha kaybolmadı.

0: Baba nerede kaldılar ya?
1: Şimdi çıkarlar kızım.
2: Ya keşke biz de girseydik.
0: Ya doktor bir kişi dedi Yiğit.
2: Ya tamam da biz de ablasıyla abisiyiz.
1: Ya çocuklar daha önce böyle bir şey olmadı, eminsiniz değil mi?
2: Yok Taci abi.
0: Hiç olmadı hem de.
1: Allah Allah.
0: Ablacığım.
2: Canım.
0: Gel.
1: Böyle.
2: Neymiş?
3: Alerjik reaksiyon.
0: Alerji mi?
3: Evet. Tahminim akşam yediği yemekte bir şeye reaksiyon vermiş. Beyefendi safrandan bir sürü baharat kullandığını da söylüyor. 4-5 tane.
1: Ne yemeği böyle?
0: Bekarın rüyası.
2: Ali abinin spesiyalitesi.
1: Ah be oğlum. At Çiğdem ablana sorsana, helak etmişsin çocuğu.
3: Abi her zaman yaptığım yemek ya. Biz de yedik, bize bir şey olmadı.
0: Ah be Mertcan.
3: İlaçları kullanırsanız yarına bir şey kalmaz.
4: Sağ olun doktor bey.
1: Sağ olun.
3: Hadi Mert Upaşa, eve gidiyoruz.
2: Hadi atla kucağına. Hoppa.
0: Vay be. Daha ikinci günden okul tatil ha.
5: Evet.
1: Neymiş yemeğin adı?
2: Bekarın rüyası.
4: Sorma abi ya.
1: Hadi.
6: Sayın Altın.
2: Benim memur bey.
6: Savcılıktan haber geldi. Şikayetçi şikayetini geri almış. Serbest. Eşyalarını girişse ki memur efesine alabiliriz.
1: Hadi çocuklar. Mertcan'ı yanınıza alın hadi.
0: Tamam baba.
2: Kucağımda da.
3: Hadi geç. Hadi,
0: yürü yürü yürü. Gel abla.
3: Tamam mısınız?
2: Tamam.

0: Efendim Seyhan.
1: Ali ne oldu, ne dedi doktor?
0: İyi. Alerji olmuş.
1: Alerji mi, neye?
0: Ya öyle baharat maharat.
1: İyi miymiş? Ne baharatı Ali?
0: Ya benim yemek dokunmuş Seyhan.
2: Bekarın rüyası Seyhan abla.
0: İyi, duydu duydu.
1: Senin yemek.
0: Evet.
1: Güzel oldu demiştin.
0: Ya hepimiz yedik, bir şey olmadı. Bir tek bunda püskürdü.
1: Biraz ağır geldi herhalde.
2: Baharat maharat kavurmuş çocuğu.
0: Tamam neyse, biz dönüyoruz Seyhan. Ha, eve gelince yemek yapacağım ha.
1: Tamam tamam.
2: Gitti gitti çocuk, gitti.
0: Ne oldu Ali? Ya bu çocuk işi zormuş Taci abi ya.
3: İki günde havlu mu attın?
0: Yok abi, havlu atmak değil de hani bu canavarlardan birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor ya. Sami abi gelse de sağ salim teslim etsem.
3: Samim nasıl?
0: Haber yok. Ben diyorum basıp Adana'ya mı gitsem ya?
3: Yok be oğlum, nereden çıkartın?
0: Orada öyle bırakacak mıyız?
3: Ya bırakmayacağız da 24 saat bekleyelim, sonra gereğine bakarız.

0: Ramim.
1: Nereye?
0: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol, şikayetini geri almışsın.
0: Samim. Hele sen dün bana bir şey söyledin ya.
1: Ne?
0: Şey işte. Sen daha 24 saat olmadı ya, unuttun mu?
1: Yok, unutmadım.
0: Ya Samim, sen dün bana bir şey sordun mu, sormadın mı?
1: Sordum. Bunun üstüne sen gittin, beni bütün Adana polis teşkilatına şikayet ettin Melih'e.
0: Ya hele bir hatırlasana, bana ne sordu?
1: Evlen benimle. Evlenir misin Melih'e?
0: Samim bak, yine son dakikada kaçmak yok ha.
1: Evet Melih.
0: Evet.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi de onu yatağına yatır hadi.
1: Tamam.
2: Efendim. Ha sen mi abi?
3: Ne olmuş?
1: Gelmiyor mu?
0: Efendim abi.
1: Aliço, sabah söyleyecektim ama sabredemedim ciğerim.
2: Abi ters bir şey yok değil mi?
4: Ters mi?
1: Ya bundan daha düzü daha önce...

0: Başıma gelmedi Aliço.
1: Abi ne oldu söylesene.
0: Hazır mısın?
1: Ya kuruttun abi, hazırım, söyle.
0: Evleniyoruz.
1: Ne?
2: Abi.
3: Ne oluyor?
0: Evleniyoruz Aliço, evleniyoruz.
1: Ciddi misin?
2: Ya Ali abi.
0: Yıldırım nikah, yıldırım.
1: Evleniyorsunuz yani ha?
2: Dayı mı?
1: Abi ne diyeyim, bilemedim ki şimdi ya.
0: Takdiri ilahi Aliyaman, takdiri ilahi. Bak çocuklara sakın bir şey söylemeye yok. Ses etmeyeceksin, ben söyleyeceğim onlara.
2: Ben de konuşabilir miyim?
1: Tamam abi, yok söylemeyeceğim. Sır, saklıyorum ben.
3: Ya benim.
2: Abi ne olur ya.
1: Tamam abi, tamam. Sen merak etme. Bekliyoruz sabah. Ya nereden haberleri olacak abi? Tamam.
0: Geliyoruz canım, geliyoruz.
4: Ali abi.
3: Dayım evleniyor mu?
1: Bana bakın, hiçbir şey bilmiyorsunuz.
2: Ya tamam bak, evet mi hayır mı, lütfen. Lütfen.
1: Evet. Berto, duydun mu?
0: Seninle İstanbul'da hesaplaşacağız Şehnaz Hanım. Hadi Melia, hadi Melia.
1: Buyurun efendim.
4: Abi.

0: sevgimizin aşkımızın üstünden daralım. Ne geçti, ne bizim geçti.
1: Yahu haydi Melia.
2: Geldim babam. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Babam bu ne?
1: Çantam.
2: He. Ne yapacaksın çantayla?
1: İstanbul'a geleceğim.
2: Ne? Baba.
1: O samim serserisi bugün içerideyse yarın çıkacağım.
2: Ya baba.
1: Her ekibi kafana dayansın. İşte o zaman karşısında beni bulacak.
2: Yok babacığım, niye dayansın?
1: Göstereceğim ona mutsuza.
2: Baba.
1: Ya ne var? Baba, baba.
2: Ya baba, çıkmadan önce son bir kez.
1: Ne son bir kez?
2: Hacet için. Su içtim, ayran içtim ya.
1: Kızım şimdi çıktın kapıya.
2: Ama baba bu hacet. Yani elimde olsa.
1: De hadi çabuk. Otobüsü kaçıracağız.
2: Ay aç şunu Samim. Ay, Allah'ım yandık biz yandık.
3: Nereye?
2: Geldim baba.

0: Kızınıza bir şey belli etmeyeceksiniz ha. Tamam. Size bir şey olmaz, ben yanarım.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Bertos, sana söylüyorum. Söz mü?
1: Söz.
2: Ya peki, anlamadığım bir şey var. Melih abla dayımı içeri attırmamış mıydı?
1: Yiğit.
2: Ne?
1: Abla, içeri attırmak ne demek?
0: Boş ver Merto. Yiğit. Tamam. Hadi iyi geceler.
2: Hadi iyi geceler canım.
3: Hadi bakalım. Sen de uyu artık.
1: Abla.
3: Ha ablacığım.
4: Biz de dayıma bir sürpriz yapalım mı?
3: Ne sürprizi? Tamam. Bir de öpücük ver. Oh. Hadi bakalım. İyi geceler. Yarın yapacak çok işimiz var. Uyu hemen.
1: Tamam.
5: Melia. Cabbar ağa geliyor. Tamam lan, gelsin. Geliyor. Ya o kıyamet kopacak. Geliyor anam baba.

0: şükür yetiştik. Beriye.
1: Efendim baba.
2: Ne oldu?
0: Kime baktın?
1: Hiç yok bir şey, ben öyle bakmıyorum.
3: Burada da eksiktin Cabbar ha.

0: haydi Melih'e.
1: Nereye baba?
0: Otobosa.
1: Şimdi. Anacığım ne acelemiz var?
0: Ya sabahı mı bekleyeceğiz? Haydi.
2: Gel amca yardım et.
0: Ya bırak. Görmeyeyim ben. Kendim bulurum yolumu.

0: Ne oldu?
1: Yok bir şey babam ya. Bu kızları aradım, meşgul herhalde, konuşuyorum.
0: Yolu görmezsem içim rahat etmiyor Meliha. İlla ölüm açık olacak. Aha.
2: Bundan böyle Sevin Hanım senin yengen. Bir yerde gördüğün anda toparlanacaksın. Elinde poşettir, torbadır var, alacaksın.
3: Tamam usta.
2: Misal dükkana geldi. Hop, çay kahve ikram etmeden bırakmak yok.
3: Yok.
2: Ha, beni sorarsa usturuplu konuşacaksın. Yani ustanı koruyup kollayacaksın Cumali. Bunlar önemli konular oğlum.
3: Sen merak etme usta.
2: Ha, hadi.
3: İyi akşamlar usta.
2: Hadi. Ha, Cumali. Bak ben bu aralar biraz sana ters gittim. Artık üstüne alınmaca, gücenmece yok Cumali.
3: Yok, ne demek usta?
2: Söz, ben de biraz dikkat edeceğim. Tamam. Hadi hayırlısı. Ya bu da böyle duruyor, bakalım kim tutacak, hayırlısı.
0: Hadi Cumali.
2: Bu terlikler de başımıza bir iş açacak ama hadi hayırlısı.
0: Cumali!

0: Hemşerim.
1: Ha.
0: Burası bizim, kalkar mısın?
1: Ciğerim. Orada Tesbih amca var. Kızını geçirsin, hemen kalkıyorum.
2: Adana İstanbul kalmasın. İstanbul. İstanbul. İstanbul.
1: Gidiyor gidiyor anam babam, otobüs gidiyor.
0: Hemşerim abi.
1: Tamam kardeşim.
0: İki saattir tamam diyorsun. Abini çağıracağım ha.
1: Ya tamam, kalkacağız ya.

0: İyi akşamlar.
1: Ya biz biraz konuşabilir miyiz?
2: Ne hakkında?
1: Biz. Hani bu Sabancı hayali vardı?
2: Yine hayal kuracağız.
0: Nasıl?
2: Öyle. Bir yere gittiğimiz falan yok. Biz habire hayal kuruyoruz.
0: Ya Seyhan.
2: Yalan mı Ali?
0: Tamam. Doğru. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Peki niye gitmedik?
2: Ali lütfen.
1: Söyle.
2: Geç oldu.
1: Seyhan söyle.
2: Tamam. Adadan başlayalım mı? Yok onu beğenmedin. Tamam. Peki Sapanca'daki lokanta hayaline ne oldu?
1: Seyhan iki dakika dinlesen.
2: Ev tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
2: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Hem zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok. Değil mi? İyi akşamlar. Ayağını.
1: Aldım.

Benim Eltim'in yeğeni ile bizim kayınbirader evleniyor. Bunlar bir tane minibüs tuttular. 14 kişi bindiler mi sana? Dedim koskoca minibüs mü, beni mi almadınız dedim, sığmadım dedim. Vallahi almadılar. Katma diyen misin? Sen de hiçbir şey yemiyorsun ya. Bir de şu yememiş gibi değilsin ama neyse. Sonra

0: 잘 살겠네.
1: babam birazdan uyur, yanına geleceğim. Uyur. Senin baban uyumaz.
2: Ne bu ses?
3: Yok babam ya, ben bir şey duymadım.
2: Yol ver.
3: Niye?
2: Çıkacağım.
3: Nereye baba?
2: Ahiret suali sorma. Hacet gidereceğim.
3: Arkaya mı?
2: Ya haydi beni ya.
1: Geliyor.
0: Kim geliyor?
1: Geliyor anam babam geliyor.
0: Ne katmer mi dokandı, ne oldu?
1: Yok ne katmer ya, sen hele. Kalk kardeşim kalk. Kalk hadi hadi hadi, hadi şuraya.

0: İçeriden ses gelmiyor.
1: E tamam babam, artık sonra geleceğiz, hadi.
2: Ya, affedersin amca, benim yanımdaki içeridedir. Vallahi zor yetişti içeri ya.
1: Babam hadi, tuvalet dolu hadi.
0: Tamam, bekleyeceğiz.
1: Ya olur mu babacığım, nasıl bekleyeceğiz, bu hacet ya. Adam belki işi uzun.
2: Yok yok, şimdi çıkar o ya.
0: Nereye?
1: Ya babacığım, bu otobüs tür, bunun çukuru var, freni var, hadi.
2: Amca istersen benim yanım boş, gelip benim yanıma oturabilirsin ha.
1: Yok istemez. Babam bak, boşalınca ben haber vereceğim, hadi. Hadi.
0: Yaptırma oğlum, ben giderim.
1: Samim aç, benim ben.
3: Aliye.
1: Samim.
3: Ne oluyor?
1: Ya geleceğim diye tutturdu.
3: Korkunun ecele faydası yok, ben çıkıp konuşacağım.
1: Olmaz.
3: Niye olmuyor?
1: Ya Samim olmaz.
3: Ya zaten isteyeceğim seni.
1: Anacığım, otobüste kız istenir mi?
3: Başka çaresi yok.
1: Ya var, ben bulacağım. Sen git şu sinirin yanına.
3: Kardeşim sen önüne bak.
1: Anacığım azıcık idare et ya.
3: Meli.
1: Samim hatırım için.

0: Sence nerede kalacaklar?
1: Yani ya Melih abla buraya gelecek ya da dayım oraya gidecek.
0: Dayım bizi bırakır mı?
1: Melih abla buraya gelir.
0: E Feride ablalar?
2: Ablamın odasına sen geçersin artık. Şimdi duvar kağıtlarını hep yeni yaptırdı.
3: Yok ablam, sen geç.
2: Yok yok, sen geç. Zaten yarın öbür gün sen de gidersin.
3: Ben? Ben hiçbir yere gitmiyorum.
2: Aman Ali teklif eder, bak görürsün.
3: Bırak Allah aşkına. İşler yoluna girecek de, bizim aramız düzelecek de. Oh, ölme şeyim ölme.
2: Hepsi aynı Bese ya.
3: Hepsi aynı ablam.
2: Senin abim hariç. Seyhan.
3: Hı.
2: Evleniyorlar ha?
3: Evleniyorlar.
2: Ablam nasıl mutludur şimdi?
4: Çıkamadı bu adam.
5: Hadi babam hadi.
4: Kızım çocuk muyum ben?
5: Ya babacığım böyle tam olarak karanlık desen değil ya. Işık da tam vurmuyor. Ya tavuk karası yapar adam. Hadi.
4: Benim gözümde hiçbir şey yok.
6: Ya kardeşim bir bak hele ya. Ya bu benim yanımdaki adam tuvalete gitti gelmedi.
5: Gelecek.
6: Ha böyle küçük tıknaz olan bildin mi?
4: Ne diyor?
5: Demiyor bir şey babam. Hadi ya hadi.

0: seyir tutacağız, lokanta açacağız. Kabul et Ali, biz şuradan şuraya gidemeyiz. Bir şey de yapamayız.
1: Ya Seyhan.
0: Boş ver, boş ver. Ben alıştım. Zaten ayrı olduğumuza göre pek de bir önemi yok. Değil mi?
2: Alo. Anacığım nasılsın? Yok bir şey anne. Ya niye yüreğin ağzına geliyor? Yok bir şeyim, iyiyim. Ana şu bana söylediğin para var ya bahçeden kalan. Yok ben gelemeyeceğim. Sen onu bana göndersene anne.
1: Anacığım var bir düşündüm. Ben sana sonra anlatırım.

0: Geçmiş olsun, eline ne oldu?
1: Aa, yok bir şey ya. Ferdi ısırdı.
0: Isırdı mı?
1: Ya geçen akşam dışarı fırlamış.
0: Isırdı ne demek Ali?
1: Ya işte bu aralar bunun canı çok sıkkın ya.
0: Kenan yüzünden.
1: Ha. Sevin. Bu Ferdi benim en zor günlerimde hep yanımda oldu. Hı hı. Kardeşini bile karşısına alıp beni hiç yalnız bırakmadı.
0: Sağ olsun.
1: Sağ olsun. Biz de onu bırakmayacağız.
0: Düğün?
1: Düğün olacak. Düğünle alakası yok. Ne bileyim, bir alışverişe çıkarız, bir yerlere gideriz. Hop Ferdi'ye bir telefon. Biz nereye, oraya. Tamam mı?
0: Tamam tamam, merak etme, olur.
1: Sağ olasın. Çay kahve bir şey içer misin?
0: Çay içerim.
1: Aslı! Hadi gelsin kızım. Hanımefendiye bir...
0: Çay.
1: Bir çay. Sağ olasın.

0: Ne oluyor da kızım?
1: Dayıcığım, hoş geldin.
0: Hoş bulduk güzel kızım. İyi de
2: dayı özlettin kendini
0: vallahi
2: ya.
0: Ben de özledim ya. Bunu hele sen var ya Cancan, bak vallahi burnumda tüttün ha.
3: O Sam abi.
0: Ay Aliço.
3: Geldin mi ya?
0: Geldik ya.
4: Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Oh be, çocukları sağ salim teslim ettim.
0: Sağ ol canım ciğerim. Bir dakika.
1: Dayı.
4: Ne oluyor?
0: Bir şey yok, tedbir Aliço.
2: Ne tedbiri?
0: Cabbar ağa şey yaptı, karşıya geldi de.
1: Cabbar ağa mı?
4: Bizim evde film başladı yine.
1: Aa, baba, sen nereden çıktın?
5: Hoş geldin, yok mu Feride?
1: Hay, olmaz mı? Gel öpeyim. Ay, hayırdır, sağlığın yerinde değil mi?
5: Ya tamam, bırak soru sormayı.
1: Abla, yürü yürü.
2: Son anda çıktı Ali. Otobüsün orada, bir baktım Cabbar ağa geliyor.
4: Ne yapacaksın?
2: Bundan sonra Ferişte ağa gelse Melia'yı benden ayıramaz kardeş. Bu sefer tamam. Ayrılık gayrılık yok bundan sonra.
4: Aslan sen mi abi be?
2: Darısı senin başına.
4: Dur bakalım abi.
2: Ne dur bakalım oğlum? Sen yengeç kız bekler. Çık.

0: sevindik ablam.
1: Ay resmen mucize gibi bir şey yani.
2: Vallahi ben Bülent'in şaşkınlığından da sevincimi pek hissedemedim Feride.
0: E babam?
2: Artık sen mi konuşacak?
0: Ablam öldürür babam.
2: Ay artık ölürsek de öleceğiz Feride. Hem Sami ölümde seni bırakma falan gibi bir şeyler söyledi. Kız artık bu iş oldu yani.
0: Ah ablam ya.
2: Bak ne diyeceğim sana. Yani bu kadar seneden sonra artık biz de bir araya geldiysek vallahi bu dünyada olmaz diye bir şey yok. Ha ben size söyleyeyim yani elbet siz de kendi yuvanızı inşallah kuracaksınız. Kız buna ne oldu?
0: Hiç ablam.
2: Ay ben yanlış bir şey mi söylüyorum?
0: Yok.
2: Bu gene Kenan Menan.
0: Yok Kenan konusu kapandı abla. O sevincinden herhalde öyle bir şey oldu.
2: Sevincinden şey oldu.

0: Emme.
1: Evet.
0: Mahber dinliyor bu gülü.
1: Geçecek ablam. Tamam.
2: Pehlivan mektebe başladı mı?
0: Başladı baba.
2: Karın harçlık vereceğim. Ya haydi.
1: Tamam baba, tamam.
3: Feride. Ha, bak Sevin de yanımda. Hazırlan, gelip seni alacağız.
4: Yok Halim.
1: Babam burada. Gelemem ben.
3: Babam mı?
1: Ha, ablamla birlikte geldiler de.
3: Emeliye abla döndü mü?
1: Döndü.
3: Sen abi?
1: O da.
3: Ne yani, hapis mapis?
1: Yok, evleniyorlar.
3: Ne?
1: Evleniyorlar Halim.
3: Ya bunlar bir gün nikah salonunda, bir gün karakolda. Ay Allah'ım yarabbim ya.
1: Halim neyse ben kapatıyorum. Babam geliyor, tamam?
3: Peki tamam tamam. Hay Allah.
5: Ne olmuş Halim?
3: Ya Sami abiler evleniyormuş.
5: Aa.
3: Vallahi. Tövbe.

0: Melih.
1: Günaydın yenge. Hayırlı olsun. Hadi abi.
2: Ali biliyor musun Samir?
0: Bilecek o benim kardeşim. Çocukların haberi yok. Onlara sürprizi ben vereceğim.
2: Samim.
0: Amelia.
2: Babam çağırıyor.
0: Tamam ben hazırım, hadi gidelim.
2: Yok seni değil ya, pehlivanı.
0: Niye?
2: Ya harçlık verecek.
0: Hayda, taktı bu çocuğa ya bak. Can Can giderse ben de geleceğim Melih'im.
2: Olmaz Samim.
0: Ya konuşacağım.
2: Samim.
0: Bak yan çizersen Melih'im.
2: Çizmem. Çizmeyeceğim. Hele sen bana bir gün mühlet ver.
0: Yarın geleceğim.
2: Geleceğim.
0: Söz mü?
2: Söz.
3: Mertcan. Mertcan. Nerede kaldı bu pehlivan?
2: Kuzudur bu, kuzu kuzu.
3: Hadi bakalım Can Can.
2: Bak, Cappar deden seni bekliyor. Dayını hiç görmedin ha Can Can?
4: Niye?
0: Ben yarın geleceğim.
4: Okula?
2: Ya sen onu karıştırma hele, boş ver. Sen git harçlığı kap, tamam artık yeter. Hadi gülüm.
0: Melih ben burada bekliyorum.
2: Tamam Samir.

0: Çıkar. Şunu bana basıver be.
1: Tamam. Ne olur ha?
0: Oo, Ali abi. Ne yapıyorsun abi? Buralarda ilk defa görüyorum.
2: Hiç öyle bakınıyorum ya.
0: Hayırlısı olsun abi.
2: Niye?
0: Yıldırım hikaye okuyorum ben buradan.
2: Öyle okuyordum ya.
0: Seyhan ablanın haberi var mı abi?
2: Söylersen öldürürüm ha.
0: Sen ciddi misin abi ya?
3: Furkan.
0: Dur. Şefik abi dur.
2: Oğlum gitsene, adam bir şey istedi.
4: Öyle efendilerin çok olsun.
5: Okullu oldun ha Mertcan.
6: Kız 3 günde boya atmış, aferin.
5: Valla attı ablam ya.
6: Abla siz bir de onu sınıfta görseniz.
4: Kim bırakacak seni mektebe?
7: Dayım.
6: Yok. Babam. Şimdi İstanbul'a dönünce bırakacak. Şu an veli, abisi, ablası değil mi Can?
7: Evet.
4: Ya o namussuzun böyle ateş parçası bir yeğeni olsun. Al bakalım. Al oğlum.
6: Al gülüm al.
5: Hadi canım.
7: Sağ ol dede.
6: He? Şöyle sür sakala. Cebe.
4: Sen de sağ ol tarılım.
6: Baba. Okula gidecek ya. Geç kaldı çocuk.
4: Dönüşte gene gel ha. Vırt dereli yanına edeceğim.
7: Tamam.
6: Heh, hadi pehlivan.
0: Şimdi abi. Yarın evleniyorsunuz.
2: Furkan bak, ağzını açıp bir kişiye bir şey söylersen.
0: Yok abi, söylemiyorum. Seyhan ablanın haberi olmuyor.
2: Ya sonunda olacak.
0: Ama son ana kadar?
2: Yok, sürpriz.
0: Sürpriz. Kabul edecek mi? Peki abi, kabul edeceğini biliyor muyuz?
2: Oo! Sen ayarlayacağım dedin diye anlatıyoruz bu kadar şeyi.
0: Ayarlayacağız işte, tamam Ali abi.
2: Ne soru soruyorsun?
0: Abi tamam, ben sana ne diyorum? Bak benim öz be öz kirve diyorum abi. Evlendirme dairesinde çalışıyor işte.
2: Altı fotoğraf. İkametgah.
0: Abi sen bulacaksın onları.
2: Tamam.
0: Tamam. Ben de arayacağım, kirveye yalvaracağım işte.
2: Oğlum bak, bir kişiye söylersen.
0: Yok abi, söylemiyoruz, tamam.
2: Söz ver.
0: Söz abi.
2: Senin suratın surat değil ama.

0: Hoş geldin ustam.
1: Hoş bulduk abi.
0: Çayın hazır ustam.
1: Yok yok, biz Sevin'le kahvaltı ettik. Arabanın arkasında paketler var. Sen öteberiyi falan al. Ben bir yere kadar gidip geleceğim.
0: Tamam ustam.
1: İyi hadi.
2: Sence Cabbar ağa izin verecek mi?
3: Ya bence Melih abla var ya, onun kesin bir yolunu bulur. Yiğit.
2: Nurcan.
3: Akşam arıza çıkardım, kusura bakma.
2: Önemli değil, nereye kayboldun?
3: Öyle, dolaştım biraz.
2: Bütün gece.
3: Bak, isteyebileceğim başka biri olsa senin peşinde dolaşmayacağım. Evden kaçtım. Para lazım.
2: Tamam. Soru sormayacağım. Tamam, soru sormayacağım. Al. Sabah dayım harçlık olarak vermişti.
3: Sağ ol.
2: Nurcan.
3: Yiğit, ne oluyor ya?
2: Evden kaçmış.
3: Yiğit bak, bu kız başına bela açacak. Ciddiyim.
2: Tamam Eda.
3: Yiğit ya.
2: Ya hadi, geç kalıyoruz. Hadi.

0: Stalinism. Feride.
1: Efendim baba.
0: Nikah ne zaman kızım?
1: Şey babam askıya aldı babam onları askıya aldı.
0: O ne demek Melia?
1: Öyle babam işte. İşte biraz bekleyecekler baba. Evet. Alo.
2: Sahile gel.
1: Ne?
2: Ali ben Ali. Sahile gel.
1: Niye?
3: Ya soru sorma Feride. Çok önemli. Sen yana da bir şey belli.
1: Bir dakika.
2: Durağın karşısındaki çay bahçesinde. Tamam.
1: Alo. Alo. Alo.
4: Feride. Ne oldu gülüm?
1: Hiç abla.
4: Kim?
1: Bir arkadaş. Babam, ben bir dışarı çıkıp geliyorum hemen.
0: Nereye Feride?
1: Öyle bir arkadaşla bir şeyler konuşacağız da.
4: Gülüm ne arkadaşı?
1: Şuraya ablam, 2 dakikaya gelirim hemen, tamam.
0: İşi gücü yok mu bunun?
1: Rapor aldı babam, izinli.
0: Hasta mı?
4: Yok ya, babam ne hastası olacak Allah aşkına ya. Bu yoruldu moruldu ya bu ara.
1: Dinleniyor.
4: Dinleniyor.
5: Vay be, çok sevindim sabah.
6: Ya öyle de, şimdi sana canım sıkıldı benim Taceddin ya.
5: Hallederiz, boş ver.
6: Nasıl halledeceksin? Allahsıza bak ya. Ulan insanlar kan ağlıyor ya, kira 2 katına çıkarılır mı?
5: Yarın ola hayrola.
6: Sana da bir dünya borcumuz var zaten.
5: Tamam, senden para isteyen mi var?
6: Yok, isteyen yok, o fena zaten.
7: Taci abi. Oo Halim.
8: Selamlar.
7: Nasılsın?
8: İyi kardeş.
5: Halim, hoş gelmişsin.
8: Hoş bulduk.
5: Halim abimizde bir tabela verin.
8: Kolay gelsin ya.
5: Sırada hayırlı olsun.
8: Ne?
5: Nikah diye duyduk.
8: Yok ya. Sen nereden duydun?
5: Ya böyle bir haber duyulmaz mı? Abi güzel haber duyulmaz mı? Bak, takım elbiseyi beraber alacağız ha.
8: Ya dur Halim, dur.
5: Yok yok abi, sen en doğrusunu yaptın, en doğrusunu. Bekarlık zor mesela.
8: Hayırdır Halim?
5: Abi şimdi böyle bir şey çok yürekten istiyorsun, gönülden. Hatta ölümüne. Ama lakin olmayınca olmuyor güzel abi. Ben de karar verdim.
8: Ne karar?
5: Senin gibi.
8: Nedir oğlum, söylesene.
5: Evleniyorum ya, evleniyorum.
8: Ne diyor ya?
5: Vallahi evleniyorum.
8: Ya, helal olsun
5: İşte
8: Halim.
5: Bu kadar oğlum.
8: Ha?
5: Artık hayırlısı bilmiyorum.
8: Hadi hayırlısı.
5: Haydi.

0: Ali.
1: Firde, hoş geldin. Bir şey içer misin?
0: İçmem. Ne var? Ne oldu?
1: Çay?
0: Yok Ali, içmeyeceğim.
1: Ihlamur da çok güzel burada.
0: Ali, içmeyeceğim. Ne var? Ne çok önemli? Söylesene.
1: Seyhan'ın nüfus cüzdanı lazım.
0: Ha?
1: 6 tane fotoğraf, nüfus cüzdanı. Furkan geri kalan işleri halledecek.
0: Ne iş Ali?
1: Nikah.
0: Nikah mı?
1: Seyhan'la ikimiz. Evleniyoruz.
0: Ne?

0: Eda.
1: Hay. Ne haber?
2: İyi. Dayım geldi.
1: Ha öyleymiş. Gelmiş dayın ha öyleymiş.
2: Sen nereden biliyorsun?
1: Bakkal görmüş. Ha. Senin dayın çok meşhur olmuş.
2: Anladım. Neyse. Hani dün sinema dedin ya.
1: Ha.
2: Yani dayım geldiğine göre istersen.
1: İstersen mi? Ya İstanbul'un orta yeri sinema diyorum sana. Okutturuyorsun bana illa Orhan abiden. Alet ettiriyorsun.
2: Ya tamam işte. İstersen bugün gidebiliriz.
1: Bugün mü?
2: Niye işin mi var?
1: Ya bugün biraz işim var benim ya.
2: Ha, tamam iyi.
1: Ha dur. Vallahi vallahi bak yan çizmiyorum. Yarın gidelim.
2: Tamam yok yok Furkan tamam konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz işte. Konuşuyoruz. Yarın da Fizan'a gidelim.
2: Furkan sınav var.
1: Ay Ali abi. Perişan ettin bizi ya.
3: Ali şimdi bu evlilik meselesi benim için çok hassas bir mesele biliyorsun.
4: Biliyorum. Kenan konusunda.
3: Adını anma o şahsını rica ediyorum.
4: Yok tamam.
3: Kusura bakma.
4: Ya Feride. Bak. Sabancı'da küçük bir lokanta. Göre çok yakın. Yarın gidip kiralayacağım. Bir de ev tutacağım.
3: Sapanca mı?
4: Ya bir dinle. Sonra istersen gidersin. Bak Feride. Ben şimdiye kadar çok kişinin kalbini kırdım.
3: Öyle.
4: Ama bu hayat çok acayip bir şey. En yapmam dediğin şeyleri bile yaptırıyor insana. Eşek gibi yaptırıyor hem de. İhanetin ne olduğunu ben biliyorum. Ama gene de yaptım. Hayatta yalan söylemem, sen Mavi'ye yalan söyle. İşin kötüsü, gene olsa gene aynı şeyi yap. Çünkü ben seansız yapamıyorum. Onun olmadığı yerde nefes alamıyorum.
3: Ali.
4: Feride, senden küçük bir yardım istiyorum. Gerisini ben halledeceğim. Ne söz verdiysek, ne hayal ettiysek hepsi olacak. Söz.

0: dinle, yaramazlık yapma, tamam mı kuşum?
1: Hani Marmaris'teki okula gidecektim?
0: Diloş'cum, kaçıncı defa konuşuyoruz bunları? Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız, tamam mı? Anlaştık mı? Hı, aferin, hadi bakalım. Al bundan. Tak onu. Hadi.
2: Abla? Feride neredesin sen gülüm Allah aşkına ya?
3: Öyle bir gittim geldim işte.
2: Ay.
3: Seyhan evde mi?
1: Yukarıda.
2: Abla, doğumun böreği hazır mı?
3: Hazır gülüm, hazır. Ben yukarıdayım.
0: Feride!
2: Allah Allah. Kız kuzu gibi börek. Vallahi yüzüne bakma daha. Seyhan.
3: Öyle abla. Ya sen onu geçen gün görecektin. Gecenin bir vakti kıyametleri kopardı.
1: Kız niye?
3: İşte Halil'le Sevin evleniyor diye.
1: Ne? Halil?
3: Muazzez teyzeye kızdım diyor ama o Sevin'e bozuldu. Aralarında ablam yapmış.
1: Yok ya. Yapmaz öyle bir şey aslında yani.
3: Yapmış ablam. Senin bir şeyden haberin yok tabii.
1: Ya hadi kısmet o zaman.

0: Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Seyhan, bu Şehnaz Hanım ne yaptı, hala otelde mi?
2: Orada abla. Dedim ya, sinir oldum çıktım diye.
0: Ya Gülüm, sen niye sinirini bozuyorsun Allah aşkına ya? Ya bak, o iş hallolacak ha, tamam.
2: Evlilikten haberi var mı?
0: Yok ama olacak.
3: Artık bunun başka yolu yok Seyhan.
0: Samim yemin billah verdi. Gelir gelmez ilk iş alacak. Bunu karşısına oturtacak, konuşacak.
2: Oh, inşallah abla.
0: Tabii, artık başka yolu yok. Artık kısmetse yarın ver elini marmarız.
2: Sonunda kurtulacağız, gidecek şu kadından abla.

0: Keçiyi başkoz edenin cennette yeri hazırmış yani. Az kaldı, yerimi yaptım.
1: Yapmışsındır.
0: Ya ne zaman?
1: Saati belli olsun, yarın haber vereceğim.
0: Seyhan bilmeyecek.
1: Bilmeyecek.
0: Bak Ali, bana söz verdin, ne isterse yapacaksın.
1: Tamam, yapacağım. Sağ ol.
0: Hadi.
2: Şefim, ızgara komple bekliyorum.
3: Iskara hazır. Kolay gelsin.
4: Oo, sarım usta.
3: Ustam nasılsın?
4: İyiyiz, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Bacım sen nasılsın bacım?
5: Sağ ol, iyiyim.
3: Ha, nerede? Şeyhnaz Hanım yok mu?
4: Yok, Dilara'yla çıktılar.
3: Nereye çıktı ya?
4: Bilmiyoruz, bize bir şey söylemedi.
3: Ha, çırp çırp çırp.
6: Evet, aile bireylerimizi tekrar sayalım. Ama bu sefer sesinizi duyacağım, tamam mı?
7: Tamam.
6: Hadi başla.

0: Sedef öğretmen.
1: Buyurun.
2: Dilara.
3: Mert'cim.
0: Kusura bakmayın, dersinizi böldük.
1: Yo, önemli değil, çocuklar kardeş mi?
0: Kardeş sayılırlar. Dilara'yı yeni yazdırdım, artık bu sınıfa devam edecek.
1: Tamam Mert'cim, kıy oğlum, arkadaşına yer aç.
0: Dilara'cığım hadi çıkışta görüşürüz, tamam mı güzel kızım? Hadi aferin. Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: İyi dersler.
1: Dilara'cığım sen de bizi dinle, tamam mı? Tekrar başlayalım mı?
2: Evet.
4: Başka bir şey söyleyeceğiz.
5: Sevin Hanım, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Oğlum yengeye çay çek.
6: Yok Cumali, sağ ol. Fazla kalmayacağım.
5: İkram etmezsek ustam bozulur ama.
6: Halim yok mu?
5: Yok, dışarıda. Az işi var. Sen buyur.
6: Yok, sağ ol. Ben de kalmayayım. Çarşıda halledecek işlerim vardı.
5: Kahve içer misiniz Sevin Hanım?
6: Bir dahaki sefere, hadi. Bunlar ne Cumali?
5: Tellik gibi bir şey ama...
6: Niye burada duruyor?
5: Sana herhalde.
6: Bana mı?
5: Başka kim olacak?
6: Halim. Sen uğradığımı söylersin.
5: Tamam Sevin Hanım.
6: Hadi kolay gelsin.
7: Melih abla yanınıza taşınca yaşadınız ha. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz hakkınızda.
8: Herhalde öyle olacak.
7: En azından zehirlenme olayı olmaz.
8: Kızım dalga geçme, seni Ali abiye şikayet ederim ben.
7: Furkan.
9: Çok geç kaldım.
7: Nereye gidiyor bu?
8: Bilmiyorum, bir işi varmış.
7: Ne işi varmış? Allah Allah.
0: Yok hayatım, biz kararımızı verdik, buradayız. Bugün Dilara'yı okula da yazdırdım. Ay sen işin var mı İsa'yı hallet, ben bu sene dönmeyeceğim. Tamam mı? Canım, öyle gerekiyordu ondan. Otel olmazsa ev tutarım. Tamam hadi, sonra konuşuruz. Hadi bay bay.
9: Ay. Nerede kaldın oğlum ya?
10: Anca Ali abi. Okul. Ne yaptın abi? Tamam mı her şey?
9: Tamam, Feride halletti.
10: Helal olsun Feride abla.